0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Dakika ve skor devam ediyor.
2: Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Ben de yavaş yavaş artık flash röportajlara dönmem gerekiyor ki zaten Konyaspor'la kazananla başlayalım. Kazananın oyuncu grubuyla başlayalım. Ondan sonra Trabzonspor oyuncu grubu. Sonrasında İlhan Palut, en son olarak da Hüseyin Çimşir olarak yayınımızı sonlandırırız. Şöyle bir oyuncu röportajlarına artı teknik direktör röportajlarına doğru uzanalım. Sonrasında da bir kapanış yaparız zaten.
3: Karşılaşmalardan Raymond Top bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Öncelikle hem golü hem de galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Nasıl değerlendirecek öncelikle bugünkü oyunu, alınan 3 puanı ki ilk puan, ilk galibiyet, bununla ilgili neler söyler?
4: Yeah, we know it will be a tough game, and we was in hard period. We was in hard period, and we had one task to win the game and take the first 3 points. The mentality for the team, it was the top. Like today, we was like a team, and I'm really happy to be part of this team and this 3 point.
5: Gerçekten zor bir dönemden geçtik, bunun farkındayız. Ama buna tüm takım olarak gerçekten çok güzel hazırlandık. Bugün takımın mentalitesi en üst seviyedeydi. Bugün oraya gittik, çok güzel bir performans sunduk ve çok hak edilen bir 3 puan aldık.
3: Tabii çok kritik bir galibiyeti getiren golü attı. Aynı zamanda kendisinin de ilk golü oldu. Bununla alakalı neler söylemek ister? Neler hissetti golünden sonra?
6: Goal of the season and also the first goal for you. What are your opinions regarding that?
4: Yeah, to be honest, now I don't care who scored the goal. The goalkeeper can also score. Today was the most important to win this game and take the first 3 points. But of course, I'm really happy to score for this club, for this atmosphere and for the team. This is the most important right now.
5: Dürüst olmak gerekirse benim için golün kim attığı önemi yok. İstiyorsa kaleci de atabilir. Benim için önemli olan tek şey takımın kazanmış olması ve bunu başarmak. Ama tabii ki de gol attığım için mutluyum. Umarım sezon devamında da kazanmaya devam ederiz.
3: Teşekkür ediyoruz Raymond Tot. Tekrar. Evet, Raymond Tot bizlerle. Birlikteydi Bahadırhan röportajlarımıza geliyor. Hemen kendisiyle devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tebrik ediyorum Bahadırhan. Sıcağı sıcağına senden değerlendirme alalım. Neler söyleyeceksin karşılaşmayla ilgili?
7: Öncelikle çok zor bir karşılaşma olacağını hafta 5'den beri biliyorduk. Çok şanssız geçirdiğimiz bir başlangıç serüvenimiz oldu. Maalesef istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Şanssızlıklar oldu. Kırmızı kartlar, son dakikada yediğimiz goller maalesef. Ama çok şükür bugün bu şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler. Hep birlikte çok iyi mücadele ettik. Hak edilmiş bir galibiyet aldık. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Sen de bugün iyi performans sergilen isimlerden birisiydin. Bugünkü plan neydi? Ne kadar yansıdınız? Neler söylersin?
7: Şunu söyleyeyim kendi performansım hakkında. Benim için önemli. Evet, gerçekten bir kalecinin performansı sahada takım için çok önemli ama ilk başta hep birlikte takımla birlikte hep beraber gösterdiğimiz performans bence daha değerli. Yoksa hani benim tek başıma göstereceğim bir performans herhangi bir galibiyeti getireceğini ben hiçbir zaman düşünmedim. O yüzden takım arkadaşlarım, ben hep birlikte çok iyi bir performans gösterdik. Çok şükür 3 puan tarafta biz olduk. Biraz yorgunuz, sıcağı sıcağına denk geldi. Teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim. Tebrik ederim Bahadır.
7: Sağ olun, size de. Sağ olun.
3: Evet, Bahadırhan bizlerle birlikteydi. Röportajlarımız devam ediyor. Kaptan gelecek. Adil'le devam edeceğiz. Hemen kendisinden de sıcağı sıcağına görüşen alacağız. Adil, hoş geldin. Tebrik ediyorum. Maçı soracağım ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Maç başlamadan önce takımı kümeledin. Hep birlikte bir konuşma yaptın. Neler söyledin o anda? İlhan Hoca da o anda oluyor. Teknik ekip de o anda. Neler söyledin? Bununla başlamak istiyorum müsaadenle. Özel değilse tabii ki.
8: Yok, özel değil tabii. Tabii ben de bir öncelikle söylemem gereken bir iki cümle var. Tabii hafta içi maçtan önce bir video yayınlamıştık. Taraftarlarımızı stadımıza çağırmıştık. Genellikle zaten stadımızın büyük oranı doluyor ama ailenin birlikte gözükmesini istemiştik. Bugün tüm Türkiye'ye ne kadar büyük bir aile olduğumuzu gösterdiğimiz için öncelikle taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Konuşmama gelince aslında çok duygusal anlardı. Bunu bir kaptan olarak bazı sorumlulukları almanız gerekiyor. Orada söylediğim kelimelerden bir tanesi şuydu. Kazanmayı bırakın, bizden kazanmayı bırakın, artık iyi futbol oynayın yeter deniyor dedim. Bu benim çok zoruma gidiyor dedim ben. Burada hem iyi futbol, iyi mücadele ve kazanacağımızı onlara aktardım. Nitekim ki takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benim sözlerimi yere düşürmediler. Ve çok iyi mücadeleyle kazandık. Hatta ilk yarıdan bulabileceğimiz birkaç pozisyonda da bulabileceğimiz skorlarla farkı açabilirdik. Olsun, kazanmak bizim için çok önemliydi. 4 maçtır kazanamıyorduk. 5. maçta ya 0 puanla devam edecektik ya tüm Türkiye'ye gösterecektik Konyaspor'un geri geldiğini, geri dönüş yaptığını. İnanıyorum ki bu saatten sonra da Konyaspor'un beli bükülmeyecek.
3: Bugün için oyun planı neydi? Neler söylersin bununla alakalı? Size galibiyeti getiren etkenler neler oldu kaptan?
8: Ya hafta içi birbirimizi aşıladığımız en büyük nokta şuydu. Çok iyi mücadele. Türkiye Ligi'nde tabii ki hazırlanıyorsunuz, organize ataklar hazırlanıyorsunuz, rakibinizin açıklarını kovalıyorsunuz ve onların üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. Ama bizim en büyük bugünkü kazanmamızın nedeni hep beraber, zaman zaman görmüşsünüzdür, Muleka, sonradan giren Mustafa Muhammed bile bizim defansın içine girip kafayla topu uzaklaştırdılar. Bize bu yürek, bu cesaret lazımdı. Bugün takım arkadaşlarım bu yüreği, bu cesareti gösterdiği için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdi geçip onlarla kutlama yapmak istiyorum.
3: Çok fazla uzatmayalım. Tebrik ediyorum kaptan.
8: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.

0: geldin Lopez Cabral bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. 1-0'lık bir mağlubiyet var ki kalelerinde golü çok erken gördüler. Nasıl değerlendirir Lopez bugünkü oyunu, iki ara ve ikinci ara olmak üzere? Neler eksikti kendileri adlarına?
1: Today what was missing, was the first minutes we were a little bit sleepy. We are very disappointed with the loss. We will definitely get back next week and we will full focus on the next game. We will give everything and we are sure that we're gonna come back stronger.
2: Bugün ilk bek kadar eksik olan şey belki maça biraz aslında geç başladık. Belki biraz dikkatsiz başladık maça. Öyle başlamamalıydık ama önümüzdeki maçların çok daha iyi olacağından eminim. Çok daha güçlü döneceğimizden, çok daha iyi olacağımızdan eminim ben.
0: Teşekkür ediyoruz Karbala. Evet, ara vermiyoruz. Çibuke Vivo röportaj alanımıza geliyor. O da bugün sahada en çok koşan isimlerden bir tanesiydi. 1-0'lık bir mağlubiyet var. Çibuke nasıl değerlendirecek? Neler eksikti? Aslında Gençler Birliği maçıyla iyi bir oyun ve moral bulan bir Trabzonspor. Bugün neden istediği oyunu ve skoru almadan dönüyor? Neler söyler?
3: I always say I want to thank the fans that come to support us. It's football. If you use your chance well, I don't even know what to say, because for now I'm very angry because we lost. But we have big game coming up next week, and I believe we are going to turn things around.
2: Öncelikle her zaman şunu ifade ederek aslında sözlerime başlıyorum. Buraya kadar gelip bize destek veren taraftarlarımıza teşekkür etmem gerekiyor aslında. Onlara teşekkür ediyoruz. Futbol böyle bir oyun. Siz bazen fırsatları kaçırıyorsunuz. Rakibiniz fırsatları değerlendirebiliyor. Aslında şu an çok sinirliyim, çok üzgünüm. Kaybettiğimiz için hepimiz çok üzgünüz aslında. Bizim için çok moral bozucu bir mağlubiyet oldu.
0: Teşekkür ederim kardeşim. Bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle tebrik ediyorum. Kritik bir galibiyet. Nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz?
4: Evet, aslında sen nezaketen söylemedin maçın başında ama sormadın daha doğrusu. 4 tane mağlubiyet vardı. Son derece kötü bir başlangıç. Ve bugün aslında beklediğimiz bir reaksiyondu. Tabii ki oyun planı da vardı ama şunu düşünmüştük, evet Trabzonspor ofansif olarak son derece tehlikeli bir takım ama top bizdeyken oynayabiliriz, geri dönüşü yapmayan oyuncuları var, hızlı ataklarla sayısal oyuncu üstünlüğünü rakip sahada yakalayabiliriz diye planımız vardı. Çok erken çok güzel bir gol attık hazırlanışı, bitirişiyle. Ondan sonra evet önde baskı niyetimiz bir tık aşağı düştü. Dönem dönem yaptık ama ilk yarı oyunu koparabilecek anları da yakaladık. Kopmazdı da farkı arttırabilecek anları yakaladık. İlk yarı oyun son derece memnunum. Bir herhalde Muçi mi yukarı vurdu? Salah mı Muçi'ydi herhalde, bir opos vardı Trabzonspor'un. İlk yarı yukarı vurdu. Onun dışında pozisyon Salah mıydı? Onun dışında pozisyon vermedik ama ikinci yarı oyun Trabzonspor dominasyonunda geçti. Tabii ki 4 maçtır kaybediyoruz. Anlaşılabilir biraz daha kompakt durmak ama bu sefer sıkıntımız elimize geçen topları hem çok erken hem de bizim kalemize çok yakın noktalarda maalesef kaybettik ve Trabzonspor'u geriye koşturmakta başarısız olduk. Pozitif yanımız ise özellikle çok adamla ceza sahasına girdiler. Bunu savunmakta başarılıydık. Özet, ilk yarı iyi bir oyun. İkinci yarı bu durumdan kurtulmaya kararlı, karakterli bir mücadele bizim için günün özetiydi. Biliyorsunuz hala çok içerideyiz. Çok kötü başlangıcı bir galibiyet. Trabzonspor çok değerli bir rakip. Öyle de olsa bir galibiyetle telafi etme şansımız yok. Bu ciddiyeti kendimizi biraz her maça aynı büyük konsantrasyonla oynamak durumunda bıraktık. Aslında öyle olması lazım ama artık bizim tolerans hakkımız kalmadı daha ligin erken haftalarında. En azından bu mücadeleyi oyuncularımdan bekliyorum. Kutluyorum, Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Seyircimizi de gerçekten üzdük ama ona rağmen bugün tüm destekleri yanımızdaydı. Onlar adına ayrıca sevindim. Onlara da teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler karşılaşmalardan. Hüseyin Çimşir bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. İstemediğiniz bir skor var. Kalenize çok erken bir gol gördünüz. Sonrasında girdiğiniz pozisyonlar var ama değerlendiremediniz. İlk yarı ve ikinci yarı olmak üzere Nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz?
5: Kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyunun hemen başında yediğimiz golü maalesef bir reaksiyon veremedik. Özellikle ilk yarı 20-25 dakika oyun içerisinde olamadık. Özellikle çok basit top kayıplarından sonra geçişler yedik. Topa sahip olduk ama sonrasında bu sefer de 3. bölgedeki aksiyonlarımız çok iyi değildi. Özellikle topu kaybettikten sonra veya top bizdeyken saha içindeki konumlanmamızda biraz sıkıntılar yaşadık. Çok fazla toplu oynadık görünüyor ama bu toplu oynamayı etkin anlamda özellikle 3. bölgede hem rakip ceza sahasına girmede hem de oradaki aksiyonlarda maalesef istediklerimizi ortaya koyamadık. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti ama biz Trabzonspor'uz, buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak gelişmeye devam edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz.
0: Hocam teşekkür ederim, iyi akşamlar.
5: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Çok sağ olun.
6: Evet, tabii ki bütün açıklamaları da sizlere dinlettik. Hem oyuncu grubunun hem de aynı zamanda teknik direktör açıklamalarını dinletmiş olduk. Bu programın iki tane konuğuna da çok çok teşekkür edelim buradan. Hem Aksal Yavuz'a hem de Aytekin Akay'a sonsuz teşekkürlerimizi iletelim. Her şeyden önce bütün dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunalım. Hakikaten bizlere gönderilen bütün mesajlar çok çok değerli. Dinlemeniz çok çok kıymetli. Sizlerle beraber sohbet etmek her şeyden çok daha güzeli. O halde bir sonraki maç sonu yayında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
7: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
8: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Mutlu günler, mutlu hafta sonları sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya Karışık programında bir cumartesi klasiğinde sizlerle birlikteyiz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Radyo Gol frekanslarında birlikteyiz. 0212 273 10'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. İlk olarak bir düne dönerek başlayacağız programımıza. Beşiktaş haftanın açılış karşılaşmasında Erzurumspor

0: Gündemi değerlendireceğiz ama öncesinde İtalyano'yu dinliyoruz.
1: Baktığımızda sorularla başlayabiliriz. Buyurun.
2: Milliyet Skoler Egemen Çıdar. Hocam, Galibiyet Unutur'u tebrik ederim. Hocam, Bilet de 2 haftadır kadroda yok. Bugün de topu son 10 dakika oyuna girdi. Acaba bu iki oyuncunun son durumu nedir? Kendileri ne zaman daha çok girebiliriz? Teşekkürler.
3: Miretti ha avuto un problema al bicipite femorale. Nulla di particolare, però per precauzione ha lavorato a parte, non ha spinto, però credo che la settimana prossima sarà col gruppo, quindi è stato solo un fatto di non peggiorare la situazione, quindi sarà con noi a breve. Mentre Poku sta crescendo, sta iniziando a entrare dentro i meccanismi, sta iniziando a prendere confidenza con i compagni e piano piano inizierà anche lui ad avere un minutaggio diverso. Oggi mi è piaciuto quando è entrato, molto bene, e andiamo avanti. Inizieranno dopo la sosta partite una dietro l'altra e vedrete che ci sarà bisogno di tutti, quindi sono contento intanto per quello che stiamo facendo, dobbiamo continuare così e non abbassare la guardia.
4: Evet, Miretti biceps'te küçük bir sıkıntı yaşamıştı. Ama yani çok büyük problem değil bu. O yüzden onu önlem amaçlı oynatmadık. Onu çok zorlamamaya çalıştık. Bireysel olarak idmanlarını sürdürdü. Haftaya ise aramıza katılacaktır. Buna inanıyorum. Yani kısacası durumu daha kötüye gitmesin diye onu çok zorlamadık. Böyle söyleyebilirim. Poku ise her geçen gün daha da gelişiyor. Her geçen gün daha da öğreniyor. O mekanizmada, o çarklardan biri olmaya başlıyor da yavaş yavaş makinedeki. Ve bugün de kendisi çok hoşuma gitti aslında. Ama göreceksiniz, milli aradan sonra özellikle maç trafiği çok artacak. Çok fazla maç yapmak zorunda kalacağız. Orada herkesi daha fazla görmeye başlayacağız. Bunu söyleyebilirim. Bugünden dolayı ise çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Ve her zaman hazır olda durmamız gerekiyor. Her zaman.
5: Şu an gidiyorum. Yani şu anda
6: geliyor mu sesim?
5: Tamam. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az şut gelen takımlar: Benfica 8, Beşiktaş 9. Beşiktaş bu sezon oynadığı 5 Süper Lig maçının tamamında rakiplerini 0.75 beklenen gollerinin altında tutmayı başardı. 5 yıl aradan sonra gelen 6 gollü galibiyet Çorum Spor maçı. Geçen hafta muhteşem bir oyunla derbi zaferi ve bugün hakemin 3 tartışmalı, işte 1 penaltı ve 2 gol verilmeyen gollere rağmen 3 gollü bir galibiyet. Şu anda Beşiktaş İtalyano için yüzde kaç, yani zirvede mi yoksa bunun üzerine koymaya devam edecek mi? Ve son olarak da Bona Fortuna per la partita contro il Marsiglia forza.
3: Credo che si stia crescendo partita dopo partita. Oggi un segnale bello, quello di non aver preso sotto gamba la partita, essere andati forti anche oggi dopo il derby, che poteva anche farti abbassare un po' l'attenzione. Invece siamo stati bravi ad affrontare con grande concentrazione questa partita. Sapevamo della posta in palio importante e il fatto di poter finire primi in classifica, e siamo stati bravi a sfruttare questa occasione. E penso che abbiamo ancora margini di miglioramento, perché non si arriva mai ad essere perfetti, quindi bisogna lavorare, bisogna sempre cercare di non mollare. Margini di miglioramento ce ne sono tanti. Grazie per il Marsiglia, inizierà il percorso in Europa, ci teniamo a fare bene, abbiamo fatto di tutto per entrare nei gironi e vogliamo onorare questa competizione. Avremo questa partita.

0: Poi ci sarà la sosta e poi inizierà un tour de force importante, però concentriamoci su questa. Sarà difficile perché l'Europa è difficilissima, ma vogliamo prepararla bene e fare bella figura.
1: Her maçtan sonra daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Ben bunu gözlemliyorum. Aynı zamanda bugün benim çok hoşuma giden bir sinyal vardı. O da asla konsantrasyon seviyemizi hiç düşürmedik. Çünkü biliyorsunuz derbi sonrası bunlar olabiliyor. Konsantrasyon seviyesi, dikkatiniz birazcık düşebiliyor derbi sonrası. Ama bence bugün çok iyiydik. Seviyemizi bence iyi bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Ve aynı zamanda bugün kazansak birinci olacağımızı biliyorduk. Lider olacağımızı biliyorduk. Böyle de oldu. Bunu avantajımız haline getirdik. Bu yüzden çok mutluyum. Şunu da söylemek istiyorum aynı zamanda. Bu takımın gerçi önünde hala büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala çok daha gelişebileceğini düşünüyorum. Ama bence mükemmelliyet diye bir şey yoktur. Ama buna yaklaşabilmek için de her zaman çalışmanız gerekiyor ve asla pes etmemeniz gerekiyor. Ben buna inanan bir insanım. Teşekkür ediyorum aynı zamanda bu güzel sözleriniz için. Şimdi Marsilya maçı var. Marsilya maçı da bizim için çok önemli maç. Bunu hepimiz biliyoruz. Gruplara kalmak için çok çalıştık ve bu Avrupa yolculuğunda da elimizden gelen en iyisini yapıp onore etmek istiyoruz. Zaten maçtan sonra da milli araya gireceğiz. Milli arada ise gerçekten çok zor bir periyot. Milli aradan sonra bizi çok zor bir periyot bekleyecek. Maçlar çok sıkışık olacak. Avrupa'da gerçekten zor. Ama biz de iyi bir iş yapmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yaparak çalışıyoruz.
2: Sizinle devam edelim.
3: Emre Tanrıberk, EZT Spor. 11. resmi maç. İlk maçtan son maça kadar hep aynı oyun anlayışıyla rakiplere karşı sahaya çıktınız. Beşiktaş'ın oyun kimliği artık oturdu diyebilir miyiz? Rakip ayırt etmek sizin. Beşiktaş'ı sahada hep bu şekilde mi göreceğiz? Teşekkürler.
0: Quando possiamo cercheremo di essere sempre quelli che ricercano la vittoria, sempre cercano di avere questo atteggiamento, sempre aggressivi, sempre, e speriamo di poter avere sempre questo clima attorno alla squadra. Vedo uno stadio che ci spinge, c'è entusiasmo e mi auguro che possa continuare. Cercheremo di essere questi, anche se, come dicevo prima, si può ancora migliorare, e speriamo di continuare ad avere questo tipo di prestazioni, perché i ragazzi stanno giocando davvero tutti ad un livello altissimo, e se continuiamo così possiamo veramente toglierci qualche bella soddisfazione.
1: Elimizden geldiğince hep bu şekilde oynamaya çalışacağız. Hep bu şekilde 3 puan almak isteyen bir takım olmaya çalışacağız. Hep bu karakterle oynamaya çalışacağız. Hep böyle agresif olmaya çalışacağız. Ve umarım hep bu takım etraftaki şu anda bu ortam, şu anda bu gidişat hep böyle devam eder. Çünkü stadımız gerçekten çok güzel. Taraftarlarımız bizi itiyor ve onlar da umarım hep yanımızda olurlar. Asla bizden desteklerini çekmezler. Hep böyle olmaya çalışacağız kısacası. Aynı zamanda geçen de söyledim, tekrar ediyorum. Önümüzde gerçekten büyük bir potansiyel var. Bu takımın önünde gerçekten büyük potansiyel var. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Ve çalışıyoruz da. Performanslardan gerçekten çok mutluyum. Oyuncularım gerçekten şu anda çok yüksek bir seviyede oynuyorlar. Umarım bu böyle devam eder. Eğer böyle de devam ederse güzel mutluluklar beraber yaşayabiliriz.
2: Beyefendi, size devam edelim.
4: Açık açık.
5: Merhaba, burası Tapan Fanatik Gazetesi. Öncelikle sevgilimden İspanya Hacı'ya size bu soruyu daha önce de sordum. Bugün yine de kısacası doğru. Bugün penaltı pozisyonu var. Bunun akabinde hocam, kaptan Orkun Kökçü gerçekten çok kötü özgüvenle oynuyor ama özellikle hakemler olan diyaloğundan çok sarı kart görüyor. Bu yani duyman kimliğe yani yeda durumuna da düşünebilir. Siz kendisi kaptan olarak neler konuşuyorsunuz? Ben hakem diyaloğundan.
6: Bu sefer ise parli con Orkun, parli arbitri, perché il capitano rischia di non giocare.
7: Appena fatto, Dio.
1: Da buraya gelmeden 2 dakika önce konuştuk.
0: Appena parlato appunto con lui che

0: anch'io da calciatore spesso con gli arbitri esageravo, ho preso tanti cartellini rossi che potevo evitare e non vorrei che lui facesse i miei errori, quindi è chiaro che ogni tanto qualche situazione dove si perde un po' la testa può capitare. Io ho chiesto di essere molto attento, di stare attento, perché un giallo ci può anche stare, ma rimanere in inferiorità numerica è molto pericoloso. È un ragazzo intelligente, capirà che alle volte le proteste non servono a niente, più andrà avanti con gli anni più si renderà conto che è meglio pensare alla partita e non a queste cose. Mi auguro che capisca, però durante le gare può capitare di andare un po' in riscaldarsi e ad avere delle reazioni che poi un arbitro chiaramente non accetta, però che deve stare attento, lo sa.
1: Daha basketbol gelmeden yeni konuştuk Orkun'la. Ben de futbolcuyken bazen hakemlerle birazcık abartabiliyordum. Kariyerimde çok kırmızı gördüm ve bu kırmızıları görmeme ihtimalim de vardı ama gördüm. Umarım Orkun da benim yaptığım hataların aynısını yapmaz. Çünkü bazen bazı olaylar, ensantiler yaşanabiliyor maçta ve bu olaylarda kontrolünüzü kaybedebiliyorsunuz. Dikkatli olmak gerekiyor. Ya sarı görebilirsiniz evet ama kırmızı asla görmemeniz gerekiyor. Çünkü modern futbolda 10 kişi kalınca sizin için gerçekten çok tehlikeli oluyor. O yüzden akıllı olmamız gerekiyor. Çok fazla hakemle diyaloğa girmemek gerekiyor, itiraz etmemek gerekiyor. Onun yerine maçı düşünmemiz gerekiyor, maça konsantre olmamız gerekiyor. Ama zaten Orkun da akıllı biri, o da ne yapması gerektiğini biliyor. Ben buna inanıyorum. Yani kısacası reaksiyon gösterirken biraz daha dikkatli olmamız lazım.
2: Son soru sizinle bitirelim hanımefendi.
3: Selin Koca, Türk Spor Dijital. İki maçtır sağ kanat için alınan Poku solda, sol kanat için alınan İlhan sağda oynuyor. Bu tercihinizin özel bir sebebi var mı? Bu iki ismi sezonun geri kalanında nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?
0: Perché sono ragazzi che possono giocare in entrambe le fasce, in entrambi i ruoli, sanno giocare sfruttando la linea laterale, stanno giocando venendo anche dentro al campo e tirare in porta, quindi da questo punto di vista penso che sia importante averli con le capacità di poter giocare sia da una parte che dall'altra. Si adattano bene. Ilan a destra in due partite in casa ha fatto 2 gol e penso che per noi sia un vantaggio poterli sfruttare sia da una parte che dall'altra.
1: Çünkü iki kanatta da oynamayı bilen oyuncular bunlar. İkisi de çizgide kalmayı ya da ne zaman içeri girmesi gerektiğini, içeri girdikten sonra şut çekmesi gerektiğini bilen oyuncular. Ve böyle oyunculara sahip olmak bence önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü elimi rahatlıkla iki tarafta da oynatabiliyorum. İlhan özellikle sağ kanatta oynadı. İç sahadaki iki maçta gol attı. Ve böyle de olması gerekiyor. Yani bundan dolayı mutluyum. Yani oyuncularım iki tarafta oynayabildiği için de mutluyum.
2: Pekala. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz.
4: Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi. Kısa bir aramız var. Çok kısa bir ara. 40 saniye kadar sonrasında Yunus Aydın'la birlikte burada olacağız. Neden birlikteyiz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 0212 273 10-10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Stüdyodayız. Yunus Aydın'la birlikteyiz. Yunus, hoş geldin tekrar.
5: Hoş bulduk. Selamlar.
4: Beşiktaş'la başlayalım. Dünkü karşılaşma haftanın açılış karşılaşmasıydı. Sen de yerinden karşılaşmayı takip ettin. Yani seninle yayın öncesinde de konuştuk. Yani taraftarda geçtiğimiz sezonlara oranla ayrı bir motivasyon, ayrı bir istek gördüğünü söyledin. Bunun en büyük paylarından birisi herhalde Vincenzo Italiano'ya, kurduğu takıma, oyunculara ait. Nübele parantez açtın. Hepsini konuşacağız. Ama ilk olarak yerinden karşılaşmayı nasıl gözlemledin? Beşiktaş'ı nasıl buldun? 3-0'lık galibiyeti.
5: Yani tabii ki hem maç öncesinde derbi galibiyetinin çok pozitif atmosferini gördüm. Yani çok erken geldi taraftar stada. Bir saat öncesinde neredeyse hani çok belli başlı yerler ait. Stad fulldü ve iki kale arkası da hani çok hani entegre şekilde hem derbide gol atan futbolculara hem de Rıdvan'ın da 100.

0: maçıydı. Dedvan için de ayrı bir hem gol atması hem de 100. maç olmasından dolayı destek tezahüratıyla beraber başladılar. Yani gerçekten çok motiveydi Beşiktaş taraftarı. İtalyano'ya hem maç öncesi hem maç içinde defalarca kez hem de maç sonunda defalarca kez tezahürat yaptılar. Yani çok birlikte, çok bütün bir Beşiktaş taraftarı gördüm ben. Yani senelerdir lige kötü başlayan bir Beşiktaş'tan derbi galibiyetiyle başlayan ilk 4 hafta içinde şimdi maç fazlasıyla da olsa yani liderliğe oturmuş bir Beşiktaş çok konsantreydi gerçekten. Erzurum maçı, hani tabii ki Erzurum ligde birçok takıma göre kalitesinin altında ama ilk yarıda fişi çekti, iptal edilen golleri vardı. 5 olabilirdi maç. Bence Vaclav Çerni'nin golü gol, yani iptallik hiçbir şey yok orada. Ama gerçekten çok motive, çok taraftarıyla hareket eden hocası, yönetimi, çok motive bir Beşiktaş gördüm. Serdar Adalı'ya destek vardı. Beşiktaş'ta bir tekrar olağanüstü genel kurul olacak. Yani Serdar Adalı tek aday çıkacaktı büyük ihtimalle ama yani taraftar derbi galibiyetiyle beraber aslında hem yönetime hem hocaya hem takıma desteğini belli etti. Yani tabii ki yeni transferle Vlahovic'in eksi elbette önemliydi ama oh, gerçekten çok güzel bir oyun oynadı. Beşiktaş tam anlamıyla bir takım. Yani her anlamda bir bütünler. Dün basketbol medyadan orada insanlar vardı Beşiktaş'ta. Voleybol medya sorumlusu vardı. Futbola ekstra bilgi gösteriliyor. Futbol maçına diğer branşların yöneticileri de geliyor. Çok çok güzel bir maçtı.
1: Yani benim dikkatimi çeken bir istatistik şu yönde. Beşiktaş'ın en zayıf karnı savunması olarak gözüküyor ama savunma anlamında şöyle bir performansa baktığımda Beşiktaş Erzurumspor karşısında kalesinde isabetli şut görmedi. Bir önceki karşılaşma Fenerbahçe deplasmanında kalesinde 2 isabetli şut gördü sadece. Onun öncesi Çorum Futbol Kulübü mücadelesine bakıyorum. Orada 3 isabetli şut kalesine. Alanyaspor karşısında Alanya deplasmanı kaybetmesine rağmen sadece 3 isabetli şut gördü Beşiktaş kalesinde. Eyüpspor karşısında da sadece 1 isabetli şut. Ya kalesine top Beşiktaş'a zor geliyor. Savunma şu ana kadar işleyen bir mekanizma halinde. Her ne kadar Fenerbahçe maçında Agbodzu kaynaklı gibi gözüken bir gol olsa da o da şanssız bir goldü işin aslı.
0: Yani kesinlikle öyle. Beşiktaş şu an ligin en iyi orta sahalarından da birine sahip. Savunma zafiyeti var gibi gözükse de Beşiktaş'ın, yani orta sahada o kadar rekabetçi, o kadar mücadelesi yüksek bir Beşiktaş var ki, hani ya Nubel'e zaten ayrı bir parantez açacağım. Yani dün itibariyle çok iş düşmedi ama hani taraftarın yani oyuna sokmak için ayağa top ayağına gelse Nubel'in çok ekstra bir desteği var. Yani orada çok başka bir bağ oluşmuş. Tabii bu kalesine gelen şut durumunda ilk 4 maçta Beşiktaş'ın gol yemediğini de Avrupa dahil unutmamak lazım. Yani çok iyi bir savunma karnesi var Beşiktaş'ın. Yani Fenerbahçe'de en çok eleştirilen, Fenerbahçe her maç gol yiyor ve kazanmak için minimumda 2 gol atması lazımı konuşuyoruz ya. Beşiktaş neredeyse 1 gol atsa zaten 3 puan için yeterli bir durum olacak gibi. En azından bu seviyede maçlarda, yani zaten iç saha maçlarında hiç zorlanmıyor ama savunma olarak Emirhan'a da ekstra bir parantez açmak lazım. Sene başında ya kesinlikle yerine bir oyuncu alınmalı diye konuşuluyordu özellikle Temmuz-Ağustos ayında ama gerçekten çok yukarıdan girdi sezona. Çok motive, çok yani performansı yüksek, çok konsantre. Yani sene boyunca da şu an için ilk 11'i bırakmayacak gibi duruyor.
2: Göksel'in çağrısı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Göksel'in çağrısı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
1: Emirhan gol atan isimler arasındaydı. Bir golde Leandro Trossard'dan geldi. O da Beşiktaş'ta perdeyi açtı. Nasıl değerlendiriyorsun Trossard?
0: Yani Trossard dün de dahil olmak üzere aslında biraz Serdar Adan'ın anlattığı gibi hani yaşadığı talihsiz olaydan sonra hani sanki hala tam motive değil gibi. Yani hala evet bir yüzünde bir düşüklük var. Bazı oyuncuların öyle. Mesela Mason Greenwood'un da yüzü çok gülmüyor gibi ama Trossard ilk geldiğinde böyle değildi. Yani ilk geldiğinde daha farklı bir Trossard'dan bahsediyorduk. Yani bugün itibariyle biraz daha elbette attığı golle, oynadığı oyunla biraz daha açılacaktır Trossard. Hiç şüphe yok ama çok böyle mutlu görünmüyor hala. Serdar da zaten bunu söyledi. Yani yaşadığı tokat olayından sonra yani mentor olarak onu toparlamaya çalışıyoruz dedi. Ya maalesef bizim ligimizde böyle şey oluyor. Bunlar kartsız kalıyor, cezasız kalıyor. Trossard gibi profesyonel Premier Lig'de ne başarılar görmüş oyuncu da herhalde yani nereye geldim diye şaşırıyordur.
1: Peki bir diğer tarafta tabii kulübe anlamında da güçlü bir Beşiktaş var artık. İlhan Fakıl oyuna girdi. 10 dakika sonra golünü kaydetti. Yani kenardan gelen isimlere baktığımızda Trossard çıkıyor. Poku giriyor oyuna. Ya bu anlamda Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü geçtiğimiz senelerde o kadar kötü bir görüntü vardı ki hiçbir şey düzelmeyecek gibiydi ama işler çok kısa sürede yoluna girdi.
0: Kesinlikle öyle. Yani Ocak ayından itibaren Serdar Adal'ın önce kadroyu boşaltması, işte Tommy Abraham gibi isimler, sonrasında takım iskeletinin Murillo gibi, Oh gibi isimlerle doğru kurulması Ocak'ta. Burada bence hani Sergen Hoca'ya da pay açabiliriz. Orada iyi transferler getirdiler bence. Hani nadir yaptığı işlerden biri bence ama hani orada doğru isimler getirildi. Sonrasında Beşiktaş'ın en büyük problemleri zaten senelerdir kanat oyuncuları, iyi kanat oyuncuları yok ve kaleci rotasyonda bence işte senelerdir Ersin mi oynasın, işte Mert mi, Utku da olabilir gibi belirsizliklerden Nübel gibi tam bir oynayacak kalecim belli. Yedek kalecim de Doğan Alemdar, Süper Lig tecrübesi var, Avrupa'da gördü, Ren'de gördü. Burada bir güzel sistem oturdu. Kanat oyuncuları desen.
1: Kanat oyuncuları diyorsun yani Raşitsa bu takımın kanat oyuncusuydu. Aynen. 11'de şu anda yedek kulübesinde bile yer almıyor artık.
0: Gönderilecek mi falan hep yani üzerine artık hani değersiz.
1: Hani bitti transfer dönemi ama yedekler arasında bile değerlendirilmiyor.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Dün bu arada Poku transferi ile alakalı da taraftarın artık çok ciddi bir sabırsızlığı vardı yani. 80'den sonra girdi oyuna. Hani İtalyano'ya karşı hiçbir tepki yok. Kesinlikle tepki yok ama hani birkaç sefer stat'tan sesli bir şekilde Poku'nun oyuna alınmasıyla alakalı.
1: Güzel sabırsızlıklar.
0: Aynen öyle. Hani hocam artık aldı izleyelim gibi. Hani bir
1: tabii,
0: izlenim
1: kurtarıcı
0: vardı.
1: Olarak çağırmaktansa izleyelim diye keyfi, çağırmak her zaman.
0: Aynen gibi. Yani bir birlik bir maçı açsın diye değil de dediğin gibi yani artık hani hocam bir oyunu al gibi bir izlenim vardı. Yani gerçekten Beşiktaş'ta hem kanat transferlerinin yerine gelmesi işte yani ve geçici çözümler de bulunmadı. Trossard bir tarafa geldi, Poku bir tarafa geldi. Vaclav Černý kötü oynamıyordu. Özellikle savunmaya katkısı çok fazla vardı. Çok geriye koşuyor. Mücadele seviyesi yüksekti. Ottar da kötü oynamadı. Beşiktaş çok görünür problemlerini çözdü.
1: Olaydan. Taraftar büyük bir kazanım değil
0: kesinlikle
1: mi yani?
0: Kesinlikle öyle.
1: Sergen Yalçın gözden çıkartmıştı çünkü olayı.
0: Önder Hoca'nın ilk geldiğinde söylediği sözlerden birisiydi. En iyi transfer içeriden yapılan transferdir diye. Olaytan'ı gerçekten işin içine müthiş entegre ettiler. Yani bugün itibariyle Fenerbahçe maçındaki orta saha üstünlüğünü zaten ayrı bir tarafa koyuyorum. Büyük maçı oynamasaydı ama sezonun genelinde de dediğin gibi Sergen Hoca gözden çıkarmışken geldi Vincenzo Italiano. Şu an ilk 11'in değişilmez ismi yaptı. Beşiktaş çok iyi dikine futbol oynayabiliyor. Bunlardan da birisi zaten net sebebi Olaytan. Yani İçeriden yapılan transfer, yeniden entegre ettiler, çok yüksek paralar ödenmedi ve karşılığında İtalyano gerçekten oyuna müthiş dahil ederek aldı. Yani belki Sergen Hoca'yı bıraksalar ya da yeni bir hoca gelse gözden çıkarmış bir şekilde devam edecekti ama Vincenzo Italiano artık ilk 11'in değişilmez ismi yaptı.
1: Peki Beşiktaş'ın önünde yani zorlu bir fikstür var gibi gözüküyor çünkü bir UEFA Avrupa Ligi mücadelesi sonrasında da bir Süper Lig deplasmanı Diyarbakır'da olacak. Beşiktaş Ahmetspor karşısında Süper Lig'de, onun öncesinde de kendi evinde Marsilya karşısında olacak. Nasıl değerlendiriyorsun bu virajı Beşiktaş için milli ara öncesinde?
0: Ya bir kere hani psikolojik olarak şimdi Beşiktaş'ın puan kaybetme hakkı var şu an taraftarda. Bu hani biz geçtiğimiz senelerde Eylül'den milli araya gidilirken hani Beşiktaş'ın teknik direktörü değişir mi üzerinden, şimdi milli ara da var, hoca için yeni bir çalışma şansı gibi değerlendirilebiliyordu. Ya Marsilya ve Ahmetspor karşısında ikisine de kaybetse Beşiktaş hiçbir şey olmaz. Yani Vincenzo Italiano görevine devam eder. Özellikle Marsilya yenilgisi daha anlayışla karşılanabilir. Zor maç bence ikisi de. Ya Marsilya'nın kalitesinden bahsetmeye gerek yok. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gibi bir kurası var zaten. Kolay bir Şampiyonlar Ligi kurası çektiler gibi aslında Avrupa'da. Diğer tarafta da Ahmetspor zor deplasman. Yani ligin başından itibaren görüyoruz. Trabzonspor'a karşı oynadıkları oyunu gördük. Diğer tarafta aynı şekilde yani lige İlk 10'da bence bitirecekleri ilk 10'da ilk 8'de kesin takımlardan birisi. Büyük yatırım yaptılar. Dediğim gibi zor bir deplasman ama ben Ahmet maçından galibiyetle ayrılacaklarını tahmin ediyorum. Marsilya maçı zor. Marsilya tarafı bence hani bir adım daha önde. Ama bu kadronun, bu oyunun gelişmesi, milli arada yeniden takımın 2 haftalık çalışacak olması çok çok değerli. Ya Beşiktaş'ta işler kesinlikle yolunda gidiyor. Güven ortamı yeniden sağlandı. En önemlisi bu. Yani Serdar Adal da bence stratejik doğru hareket ediyor. Fenerbahçe karşısında kaybetseydi Beşiktaş belki de seçim kararını almayabilirdi. Yani burada hani nokta nokta adımlar doğru işleniyor diye düşünüyorum. Ve bence Beşiktaş tarafında da yani en önemli şey güven ortamının hem yönetime hem de hocaya karşı yeniden tahsis edilmesi. Yani çünkü bir önceki döneme örnekleyelim, Hasan Arat yani çok büyük bir skandalla Beşiktaş'tan gitti. Teknik direktörler konusunda Van Bronckhorst'lar vesaire orada da hiç girmiyorum. Ama işte Sergen Hoca da hayal kırıklığı oldu. Solskjaer de aynı şekilde.
1: Yani hiçbiri Sergen Yalçın kadar olmadı. Solskjaer geldi kendi halinde, efendi bir adam. Olmadı, olmayacağı belliydi, gitti. Yani Van Bronckhorst öyle çok büyük bir, yani çok büyük iddialar yoktu, çok büyük sorumlulukların üzerine önlerine atmadılar ama Sergen Yalçın'da büyük iddialar var.
0: Şampiyonluk için.
1: Solskjaer ne dedi? Benim sorumluluğumdu. Her şey benim yüzümden oldu falan gibi şeyler söyledi. Sergen Yalçın yok Cengiz'i ben yıldız yaparım dedi diye bir televizyon programında geldi. Cengiz Ünder'i izletti bir yıl boyunca Beşiktaş'ta.
0: Aynen öyle.

0: Ya Orkun'dan da mesela, yani şu an yeniden Orkun takımın lideri. Yani Önder Özen'in söylediği gibi Orkun'un etrafına inşa edilen bir takım var. Sergen Hoca da çok fazla şans verdi Orkun'a ama aynı verimi alamadı. Ya Sergen Hoca Beşiktaş'ta çok büyük sınıfta kaldı. Hani geçmişte kaldığı için belki konuşmaya gerek yok ama yani baktığın zaman hani Sergen Hoca ile hayal edilen şeyler sanki İtalyano ile gerçek olacakmış gibi duruyor. E bir de dediğim gibi yani hocaya olan güven, duyulan güven, yani işte maçta, statta, yani maçtan yarım saat önce İtalyanca şarkılar çalıyor, içinde İtalyano'nun geçtiği, tamamen hocaya karşı bir sevgi var. Ya Beşiktaş'ta uzun süre sonra gerçekten bu kadar keyifli sezon açılışı olduğu için taraftar da hem takıma hem de yönetime karşı görevi, desteğini sürdürüyor. Beşiktaş'ta sadece futbolda değil, her şeyde işler yoluna gidiyor. Yani basketbolda yıllar sonra EuroLeague'de Beşiktaş, işte Eylül sonunda ilk maçı olacak Valencia karşısında. Ya orada da işler yoluna gidiyor. Ya sene sonunda tabii ki başarı kriteri ölçülecek ama Beşiktaş'ın son senelerdeki en iyi sene açılışı olduğunu kesinlikle söylemek lazım.
1: Peki Erzurumspor açısından nasıl değerlendirme yaparsın?
0: Yani Erzurumspor her şeyden önce oynamaya çalışan bir takım. Ben bunu çok takdir ediyorum. Yani Karagümrük'e benzetiyorum geçen seneki. Ya Karagümrük oynamaya çalışıyordu. Olmadı, evet. Ya baktığında son haftalarda en az küme düşmeye hak eden takımlardan biriydi ki hoca değişikliğiyle birlikte de aslında son haftaların en az kaybedeniydi. Oynamaktan asla korkmadılar. Yani geriye saklanıp geçiş oyunu oynamadılar. Serkan Hoca da bunu yapıyor. Serkan Özbalta da bunu yapıyor. Ama işte açılış skorları, ya bir maç hariç gerçekten kötü skorlar, gol atamadan kaybedilen skorlar. Ya çok uzun sürecek bir görev kariyerinin olacağını düşünmüyorum. Bir yerde mutlaka önü kesilecektir bu yenilgiler geldiği sürece. Ama oynadıkları oyunu, oynamaya çalıştıkları oyunu takdire şayan. Dün bir varlık gösterebildiler mi? Hiçbir varlık gösteremediler ama ya Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda derbi galibiyeti aldıktan sonra iç sahada yaratılan bu atmosferde çok da bir şey zaten beklememek lazım. Beşiktaş maçı ilk yarıdan itibaren çok ciddi ağırlığını koydu. Ya ilk toptan itibaren, ikinci yarıda da aynı şekilde. Yani iptal edilen golleri var. Dediğim gibi 5'e 6'ya gidebilirdi maç. Beşiktaş bir yerden sonra hani o el frenini de çekti, bir durdu. Ama dediğim gibi Erzurumspor için kriter maç olmaması lazım. Ama puan ya da puanları almaya devam etmesi lazım. Yoksa Erzurum hani ciddi anlamda küme düşme adaylarından bir tanesi.
1: Teknik direktör ayrılığını ne zaman bekliyorsun Erzurumspor'da? Çünkü o yönde bir gidişat var gerçekten.
0: Ya Beşiktaş maçını referans almayacaklardır. Ama ya yani 2 hafta önceki yenilgi de 3 hafta önceki yenilgi de hani oynadığı oyun evet umut vericiydi ama hiçbir yerde skorla bağdaşmıyor olması.
1: Ama zor bir fikstür değil miydi?
0: Zor bir fikstür.
1: Başlangıç Diyarbakır deplasmanı, Ahmetspor karşısında, sonrasında evinde Galatasaray'la, sonra Gençlerbirliği deplasmanı ki Gençlerbirliği çok iyi bir başlangıç yapmıştı ligi. Sonrasında evinde Konyaspor vardı, yendiler o maçı zaten. Şimdi de Beşiktaş deplasmanı. Yani Erzurumspor henüz kendi kadro kalitesinde bir takımla karşılaşmıyor.
0: Evet, geçen sene, evvelki seneki Kocaelispor açılışı gibi. Evet. Yani ilk 6 hafta galibiyet yok ama sonrasında çok iyi gitmişti Kocaelispor. İşte bu şansı tanırlarsa dediğin gibi evet önümüzdeki hafta itibaren fikstür şansı da açılabilir ama ya baktığında Süper Lig'de çok hızlı şekilde takımlar değişiyor, antrenörler değişiyor. İşte ilk değişimleri gördük zaten. Ama ben diğer tarafta hani bu hafta kazanamazlarsa belki de Serkan Özbalta ile yollar ayrılır diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta kazanamazlarsa.
1: Peki son olarak Beşiktaş'ı kapatmadan önce dinleyicilerimizden gelen bir mesaj var mı diye bakıyorum. Enes Bey'den bir mesaj var. Beşiktaş orta sahada sakatlık olur, sorun yaşar mı bilmiyorum ama bu sene ligimizde en doğru ve sağlam görüntü veren takım Beşiktaş diyebiliriz diye düşünüyorum diyor.
0: Katılıyorum. Yani bence de Beşiktaş'ın orta sahası gerçekten çok iyi. Yani Orkun dediğim gibi merkezli, Olaytan aynı şekilde, yani yedekten gelecek oyunculara katkı verecek Endidiler vesaire, çok iyi bir orta sahası var. Salih çok iyi durumda aynı şekilde. Yani diğer takımların da aslında orta sahası kötü değil. Ligin en kötü başlayan orta sahası Galatasaray'daydı aslında. Torreira-Sara ikilisi çok kötü başladı, Lemina da dahil. Osimhen'in ekstra performansları orada Galatasaray'a puanı getirdi. Sonrasında Torreira'nın gerçekten hem Avrupa Ligi'nde maçta gördük hem de evvel maçta Başakşehir'e karşı gördük. Çok ciddi bir şekilde yükselme yaşadı. Ama Beşiktaş, Fenerbahçe'nin orta sahası da kötü değil. Guendouzi, Kante orta sahası da kötü değil ama orada hücuma yönelik bir oyuncu da eksiği var. Beşiktaş'ın hiçbir eksiği yok. Yani Beşiktaş'ın bütün pozisyonunda 6-8-10'u kesinlikle tamam, sakatlık problemi de yok. Tabii ki hani sakatlık olursa Orkun'un sakatlandığını düşünelim. Beşiktaş'ı ciddi anlamda etkiler. Bugün Osimhen'in sakatlığı Galatasaray'ı nasıl etkilerse. Ama bu tarafta Beşiktaş sakatlık problemlerini çok keskin ya da uzun süreli yaşamadığı sürece ya bence de şu an ligin hali hazırda en hazır ve en etkili orta sahasına sahip. Hedef maçlar

0: burada oynadılar çünkü. Elbette Avrupa'daki sınavda bir hedef maçtır ama yani ligin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanında çok net bir oyun üstünlüğü koyarak kazanmak da önemli bir sınavı geçmek anlamına geliyor.
1: Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de İsmail Kartal kesin olarak dönüş yaptı herhalde. Biz de kontrol ettik, antrenmana çıktığını söyledin sen de. Aynen. Değil mi? Son bilgiler nedir?
0: Antrenmana çıktığı gibi İsmail Hoca aynı şekilde dün gece de tesislerde kaldı. Hani onu da söyleyelim. Ya aslında şöyle, İsmail Kartal dün itibariyle bir gün öncesine gelelim hatta Roma maçının sonuna gelelim. Ya ben Fenerbahçe'den ayrıldım ve bir daha asla dönmeyeceğim dedi. Ve biz aslında ya gerçekçi olmak gerekirse ben inanmadım yaptığı açıklamaya. Yani İsmail Kartal'ın görevine devam etmesi taraftarı da değildim bugüne kadar ama yani yaptığı açıklamadan sonra herkesin merak ettiği bir şey vardı. Acaba İsmail Hoca sözünün arkasında durabilecek mi, duramayacak mı? Ben duramayacağı kanaatindeydim. Nitekim öyle de oldu. Dün itibariyle Oğuz Çetin sabah saatlerinde İsmail Kartal'ın antrenmana gelmemesinin ardından Anadolu Kavağı'nda İsmail Hoca'nın evine gittiler. Aile, bir fotoğraf da çıktı ailesiyle. İsmail Hoca'nın eşi, çocukları, bir görüşme gerçekleştirildi. Ve sonrasında İsmail Hoca dönmeyeceğine yönelik haberler yansıdı dışarı tarafta. Akşam saatlerinde ise Beşiktaş maçı devam ederken Fenerbahçe'de resmi bir açıklama yaptı ve İsmail Hoca görevinin başındadır dedi. Belli ki devreye Aziz Yıldırım girmiş. Ben ne olursa olsun İsmail Hoca'nın dün akşam itibariyle Fenerbahçe'deki kariyerin fiilen bittiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ilk puan kaybında hocayı gönderecektir. Ama İsmail Hoca'nın artık bundan sonra oyuncuların gözünde, taraftarın gözünde saygınlığı bence çokça tartışılır hale geldi.
1: Ya şöyle, o konuya gelmeden önce benim sosyal medyada dikkatimi çeken bir konu vardı. Bunun hakkında da birkaç kendi fikrimi belirtmek isterim. Sevgili Rezan Yetiş yönetici bir açıklama yapmıştı. Oradan gördüm. Ya ben aynı kurumda da çalışmıştık zaten. Çok tanışmıyoruz yani, yüz yüze tanışıklığımız yok ama biliyorum başarılı biri olduğunu, ne kadar başarılı ve kariyer basamaklarını hak ederek tırmandığını da biliyorum ve bu linç yiyen videosunu izledim. Tamamen aynı görüşteyim. Yani hiç yanlış bir şey söylemiyor. Niye insanlar, ya bizim ülkemizde bakın, kimse eleştirilemez değil, kimse dokunulmaz değil, kimse belli bir yaşta diye bir şeyleri, eleştiriyi hak etmiyor değil. Sonuçta medyanın önüne kendilerini atıyorlar. Bakın Avrupa'da herhangi bir basın toplantısını lütfen açın izleyin. Jose Mourinho buraya gelene kadar Jose Mourinho'ya neler yaptılar? Kendi takım taraftarları da, rakip takım taraftarları da. Ya Formula 1'de bir basın toplantısı var Yunus. Her zaman bunu örnek veririm. Pierre Gasly diye bir pilot Red Bull koltuğuna oturuyor. Başarısız oluyor. 7. yarış falan oluyor. Adama soruyorlar ya, Formula 1 20 tane sürücüden birisi karşında. Adama diyorlar ki senin bu başarısızlığın gidiyor, Red Bull seni göndermeyi düşünüyor gibi duyuyoruz diyorlar. Ne düşünüyorsun diye. Gülerek böyle karşılık veriyor, hani küçümser bir bakışla. Gazeteci diyor ki ben komik bir şey söylemiyorum, başarısızsın, neye gülüyorsun ki sen şu anda falan diyor. Ya bizim ülkemizde gazeteci azarlanacak bir şey olarak görülüyor. Evet. Rezan ne diyor? Rezan diyor ki yani çok haklı. Medyada böyle bir güç vardı da helal olsun o zaman medyaya diyor. Bir kulübün başkanını değiştirebiliyor. Koca yıllık çınar bir kulübün teknik direktörünü görevden aldırabiliyor. Vay bu medyaya helal olsun. Çok haklı. Ya neye linç ediliyor bu kadar? Yani bir gazeteci de konuşamayacaksa ya bu kadar holiganizme gerek yok. Ya kesinlikle. Ben de aynı fikirdeyim. Mesela İsmail Hoca, ya burada Rezan'ın dediklerine şunu eklemek istiyorum. İsmail Hocam, sen çıkıp hatırla, İstanbul Spor maçının ardından, son maçın ardından 99 puan topladığı maçın ardından zaten orada Galatasaray şampiyonluk kutluyor. Tescillenmiş bir şampiyonluk var. Çıkıp diyor ki İsmail Kartal, zaten diyor yani biz gerçek şampiyon kim olduğunu herkes biliyor, gösterdik diyor. Orada rakibin emeğine bir saygısızlık yapılıyor değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Sonra Okan Hoca da, Okan Buruk da buna bir gönderme olarak işte en azından boğazlı kazak giymiyorum artık falan gibi bir şey söylüyor. İnsanların tepkisi şu oluyor: kendi halinde bir adama bu kadar saldırılır mı, nasıl bir insansın sen falan diye. Ama iki gün öncesinde adamın bir sezonluk emeğini bizim hakkımız diyor. Ondan sonrasında bu sezon başına dönelim. Geldiğinde İsmail Kartal ne dedi? Seninle çok şaşırmıştık biz. Bizim iki şampiyonluğumuz var. Biri tescillendi zaten.
0: Aynen öyle.
1: Yani çalındığı tescillendi zaten dedi. Böyle bir tescil var mı? Yok. Yok böyle bir tescil. Şimdi böyle sivri konuşmalar yapan biriyseniz eğer, tökezlediğiniz zaman ağır darbeler yemeniz, sizinle dalga geçilmesi, bak dalga geçme olayı eleştiri falan değildir, terbiyesizliktir. Ama
0: konuşmasıyla herkesin, tabii ki
1: yani ya, elinde kesiyor. Telefon olan herkesin bir şeyler paylaşabildiği bir dünyada yaşıyoruz artık. Bu yüzden bir kulüp başkanı çıkıp da senin suçun, sizin suçunuz şeklinde konuşma yapıyorsa burada bence kulübün düşünmesi gerekiyor veya bir teknik direktör görevini bu yüzden bırakıyorsa, bir gazeteci de bu yüzden linç yiyorsa, bence burada biraz çuvaldızı kendisine batırması gerekir diye düşünüyorum. Yani kendi açısından da bu kadar suçsuz görmemesi gerekir diye düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun?
0: Kesinlikle öyle. Başta Rezan'la alakalı, zaten bir kadın olduğu için bile eleştirinin dozu olması lazım. Şimdi İsmail Hoca ile alakalı şunu düşünüyorum. Başından itibaren İsmail Hoca işte söyleniyor ki kendisi görevdeyken bir başkasıyla görüşüldüğü için görevden ayrılmak istemiş. Ya İsmail Hocam, siz Tedesco görevdeyken Ertan Torunoğlu ile görüşmediniz mi? Siz 31 Ağustos'ta Mourinho döneminde Hamdi Akın'ın yatından inmediniz mi? Siz Fenerbahçe'nin başına teknik direktör varken Fenerbahçe için zaten başkasıyla görüşmüş bir hocasınız. Neden şimdi size yapılan şey, sizin yaptığınız şeyle örtüşünce siz kalkıp gidiyorsunuz? İkincisi, Fenerbahçe'nin 12'de idmanı var. Siz Fenerbahçe'nin efsanesi olduğu için, Fenerbahçe'nin çocuğu olduğunuz için bu göreve getirildiniz. Başkan sizi 12'de kulübe davet ediyorsa neden gelmiyorsunuz? Gelirsiniz, oyuncularla vedalaşırsınız. Oğuz Çetin'le vedalaşırsınız. İşte Aziz Yıldırım'la vedalaşırsınız. Çok sevdiğiniz oyuncularınız var. Oyuncularınızla vedalaşırsınız ve kulübe veda edersiniz. Fenerbahçe'ye gelmemek ne demek? İkincisi, işte şişe atılmış da hocaya, şişe atıldığı için görevinden istifa etmiş. Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal daha önce birlikte çalıştığında Fenerbahçe'nin Rize'de otobüsü kurşunlandı. İsmail Hoca burada göreve devam etmişken şimdi mi devam etmiyor? Bunlar gerçekçi değil. İsmail Hoca Türkiye'de tamam Fenerbahçe'ye tek Şampiyonlar Ligi'nde puan aldıran Türk teknik direktör oldu. Sonrasında da bu görevle bırakmak istedi. Ben şöyle düşünüyorum. Niyet okuma yapmak istemiyorum. İsmail Hoca Fenerbahçe Roma karşısında kaybetseydi bence istifa etmezdi. Kendisi puan alarak bırakmak istedi, zirvede bırakmak istedi ama ben bir daha asla göreve gelmeyeceğim dedikten sadece 10 saat sonra göreve geri döndü. Bundan sonra kimse İsmail Kartal'ın sözüne itibar etmez. Hiçbir oyuncu da İsmail Kartal'a saygı duymaz diye düşünüyorum ben.
1: Ki ek olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi olası bir Gaziantep Futbol Kulübü maçında puan kaybını varsayalım. Ne olacak şimdi? Bu puan kaybı tamamen İsmail Kartal'ın sorumluluğu altında olan bir puan kaybı olmaz mı? Birincisi.
0: Elbette.
1: İkinci sorum da şu. Yani bu şekilde bırakıp sonrasında geri dönmek kulübü daha fazla kaosa sürükleyen bir durum değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Fatih Tekke'de gördük bunun. Aynen, en büyük örneğini gördük.
0: Ya bence İsmail Hoca'nın yaptığı daha da kötü. Yani çünkü Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi sahnesindeydi yeniden. Ben maçtaydım. Fenerbahçe Roma maçındaydım. Ya taraftarların gerçekten birçoğunun, hatta ben de dahil ya, gözü doldu Şampiyonlar Ligi'nde. O müziği duyduğu anda. Yani maç sonunda kaybedilmemiş ve bence Roma maçında yani çok formda bir Roma var. Serie A'da çok iyi giden bir Roma var. Yani gerçekten kötü bir oyun oynamadı Fenerbahçe. Mücadele etti. Eksikleri vardı. Bartu ile Mert Müdür ile çıkılmış bir maç. İyi bir performans gösterildi. Kaybedilmedi en azından. Bir puan alındı. Ve maç sonunda Fenerbahçe bütün Avrupa medyasında.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
0: Hocası istifa eden olarak konuşuldu. Ya Fenerbahçe'nin camianın evladı olan birisi. Ya bunu 5 sene önce koku yapsa anlarım. 7 sene önce koku yapsa anlarım. Yani Fenerbahçe'nin bu denli Şampiyonlar Ligi'nin konuşulacağı bir akşamda Fenerbahçe'nin evladının çıkıp istifa etmesi bana çok itici geldi. Gerçekten yani İsmail Hoca'ya yapılanlarmış. Ne yapıldı İsmail Hoca'ya? Eleştirmek hariç ne yapıldı? Konuşmasıyla alay eden varmış. Ya bunlar birazcık medyanın önünde olan herkes için yaşayan bir gerçek yani. Hiçbirini tasvip etmiyorum. Ya İsmail Hoca ile ilgili hiçbir şekilde dalga geçilmemesi lazım. Ama yani eleştiri elbette olacak. İsmail Hoca'nın Gençler Birliği maçında rotasyon yapmasını eleştirmeyecek miyiz? Ya da Mert Müldür'le alakalı. Ya bazı şeyler tezat. Yani madem istifa edecektiniz, o zaman bugüne kadar Mert Müldür bir maçta oynamadı Fenerbahçe'de. Sezonun 9. 10. resmi maçını oynuyor Fenerbahçe. Avrupa elemelerinde göz önünde bulundurursak. 4 lig 4 eleme, bir de Roma maçı. Yani Bir kere Mert Müldür'e şans gelmemiş. Aziz Yıldırım geçen hafta Beşiktaş yenilgisi sonrasında Mert'i oynatın dedikten sonra siz Semedo'yu oynatmayıp Mert'i oynatıyorsunuz. Maç sonunda istifa ediyorsunuz. İsmail Hoca neden görevde abi? İsmail Hoca işine karıştırdığı için görevde. Aykut Hoca bunu yapmadığı için zaten.
1: Tam onu diyecektim. Bir dinleyicimiz de hatırlattı. Şimdi İsmail Kartal eğer başka bir isimle görüşülüyor şeklinde böyle bir şey. Tedesco döneminden örnek verdin ya sen de böyle bir aksiyon aldıysa Aykut Kocaman karşısında yapılan da aslında benzer bir durum değil miydi?
0: Abi şöyle İsmail Kartal Aykut Kocaman'ı bu süreçte arayıp hocam hayırlı olsun Fenerbahçe'nin başına geçmişsin dedi. Yani öyle bir durum var. Yani sen Oğuz Çetin'i bu sisteme dahil eden kim abi? Aykut Kocaman. Hiç başta Oğuz Çetin planı yok Aziz Yıldırım'ın. Aykut Kocaman bu futbol planında Oğuz Çetin olsun istiyor. Bunu her yerde söylüyorlar, anlatıyorlar. E şimdi Oğuz Çetin'in de yaptığı zaten bir ayıp. Ya dün hani yayında biz konuştuk ya Berk'le beraber. Ya ah diye bir durum var. Hakikaten öyle. Ya Fenerbahçe'den ah eden hocalar var yani. Fenerbahçe'deki durum buraya geldi. Oğuz Çetin'i Aykut Kocaman göreve getiriyor. Cirasi ile beraber 1,5 saat toplantı yapıyor. FaceTime yapıyor Aykut Hoca'ya. Yardımcıları defalarca kez girip çıktı. İşte Arabistan'dan yardımcı bakıldı vesaire. E Oğuz Çetin Aykut Kocaman'a göreve gelemeyeceğini dahi söyleyemedi. Telefondan öğrendi Aykut Hoca. Evet. Televizyondan öğrendi. Ya Fenerbahçe'de böyle sıkıntı.
1: Biz de öğrendiysek İsmail Kartal'ı Aykut Hoca da benzer bir
0: aynı şekilde öğrendi. Aynı şekilde öğrendi. Gece 3'te İsmail Kartal'ı telefonla arıyorlar. İsmail Hoca da geliyor. Ayrıca İsmail Hoca'nın gelmesiyle alakalı da ben gel diyorlar, geliyor, git diyorlar, gidiyor zaten. İsmail Hoca'nın böyle bir durumu var.
1: Ben de evet şu yani hani bu yüceltilecek bir durum değil. Ya değil. Bu arada İsmail Hoca'ya saygım sonsuz. Yani yanlış anlamayın. Çünkü şöyle de anlıyorlar. Siz İsmail Kartal düşmanı, benim hayattaki gayem amacım İsmail Kartal düşmanlığı veya herhangi bir insanın düşmanlığı olabilir mi? Ne alakası var? Ama şöyle bir şey var. Bu da yanlış bir bakış açısı. Fenerbahçe'si ne zaman çağırsa geldi falan. Ya bu adam Manchester United'ın başında değildi ki. Oturuyordu, geldi yani. Persepolis'e gitti, olmadı. Diğer kulüplerde olmadı. Hani teklifler yağıyordu. Fenerbahçe'den kabul ediyor gibi bir durum yok. Mesela Aykut Hoca'yı da hani sadece İsmail Kartal için söylemiyorum bunu. Aykut Hoca'yı da aynı anlamda eleştiririm. Sadece milli takım ve Fenerbahçe'yi çalıştı. Hangi apoletle? Yani. Hangi vasıfla? Eski futbolculuk tamam. Fenerbahçe'de teknik direktörlük ama futbol değişti o zamandan bugüne. Sıcak kalmak çok önemli. Teknik direktörlüktü.
0: Ya günceli takip etmek için şu an Aziz Yıldırım'la alakalı en eleştirilen şeylerden biri zaten 20 sene önce gibi yönetmeye çalışıyor hala her şeyi. İsmail Hoca da öyle. Yani 4 sefer Fenerbahçe gelmiş. Hadi bunu da diyelim 5 olsun. Ya 4 senede 0 şampiyonluk ki daha önce işte anlatılıyor işte 99 puanlı sezon. Abi 102 alan var. Şampiyonu, tarih şampiyonları yazar. Diğer tarafta otobüsün kurşunlandığı sene. Fenerbahçe zaten puan olarak Galatasaray'ın gerisindeydi o dönem. Fenerbahçe öndeydi de önü kesildi falan değil. Yani Galatasaray'ın sahasında oynanacak bir derbi varken Fenerbahçe zaten 2 puan gerideydi o sene. Yani diğer tarafta işte bu sene özelinde Gençler Birliği maçında rotasyon. Yani akıl işi
1: çok
0: değil.
1: Çok örnekleri var Yunus. Mesela yine görüyorum işte yabancı hakemler gelmedi. Bu hakemlerle olmuyor falan. Yabancı hakem geldi. Fenerbahçe kazanabildim. Çok kötü bir futbol vardı. Mesela ben utandım ya o maçta niye yabancı hakem vardı? Kaleyi isabetli şut yok. Slavkovic'i getirmişiz. Maç yönettiriyoruz orada.
0: Çok keyifsiz. Bir maç.
1: İğrenç
0: yani,
1: bir maçtı mesela.
0: Kesinlikle. İki tarafında kontrollü oynadı. Hani hiç bir şeye ve karışmayalım.
1: Şu var sana sormak istediğim bir de. Bizim bazı medya kesiminde hem de bazı yani yönetici tarafında çok büyük ikiyüzlülük var. Şöyle bir ikiyüzlülükten bahsediyorum. Ya Dünya Kupası zamanı bir tane hakem gönderemiyoruz, hakem gönderemiyoruz. Hatta seninle konuştuğumuzda demiştim. Ya bu kadar söylüyorlar mesela ama kimse İvan Bebek'in Dünya Kupası kadrosunda olduğunu söylemiyor. Aynen. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde PSV Şahtar maçını Halil Umut Meler yönetti. Hiçbir yerde gördün mü? Ben maç golükten rastgele şans eseri gördüm.
0: Öne çıkarmıyorlar.
1: Ne oldu mesela?
0: Öne çıkarmıyorlar.
1: Başarıyı niye öne çıkartmıyorlardı? Aynen. Dünya Kupası'nda olmadığını 3 ay boyunca medyada görüyoruz.
0: Yani aynen öyle. Halil Hoca yeniden işte hem derbi performansı ki bence kötü değildi. Derbide kötü bir maç yönetmedi.
1: Bence de öyle. Ufak tefek hatalar olabilir. Avrupa'da da yapılıyor
0: işte
1: yaptı ama.
0: Abi penaltıyı vermedi. Ya o da yaptı hata
1: mesela?
0: Yani.
1: Şu ne demek ya? Dayak yemiş adamı bu maçı getirelim diye. Adam bir ringde müsabakaya çıktı da.
0: Darbe değil abi.
1: Yani kusura bakmayın. Siz röportaj verirken biri gelip arkadan yumruk atsa şey mi olacak? Ben bırakıyorum başkanlığı. Böyle bir şey var mı yani?
0: Yani. Ki bu da oldu Ali Koç'a Göztepe deplasmanında. Geldi de arkadan vurdular.
1: Abdurrahim Albayrak'a da.
0: Aynen. Rambo Okan. Aynen evet. O gelmişti. Ya bu zaten Ankara Gücü maçında yaşanan Ali Umut Meler olayı Halil Hoca'dan tamamen bağımsız. Ama onu çok etkiledi. kariyerini çok etkiledi. Onu yani belki yeni bir Cüneyt Çakır olabilirdi diyelim ya da belki yeni bir Fırat Hoca olabilirdi. Hani çünkü geçen sene Ali Umut Bener hep büyük maç almaktan imtina etti.
1: Psikolojik olarak etkilenmesi.
0: Evet evet tabii tabii.
1: Ama o kendini ilgilendirir. Yani bir başkası çıkıp da bu konu hakkında yorum yapamaz.
0: Tabii ki. Tabii ki öyle. Hani ama büyük maç alma konusunda geçen sene çok çekimser davrandı. Ama bu sene daha senenin ilk derbisini Ali Umut Bener'e vererek de bence federasyon bu senenin hani bir numaralı hakemi yapmak istediğini gösterdi Ali Umut Bener için. Ya İsmail Hoca için de şöyle yani aynı şekilde Aykut Hoca'ya yaptığının da bir ayıp olduğunu net bir şekilde düşünüyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe'ye karşı da bence basın toplantısında istifa etmek ya oyuncuların gerçekten haberi yok. Arşi Brown'un yüz ifadesini hepimiz gördük. Yani en azından önce bir takımınızla paylaşsaydınız. Bir kere çok önceden planlanmış, çok belli. Yani hani konuşmadaki o iletişim dili maçtan önce planlamış. Demiş ki puan alırsam ya da kazanırsam istifa ederim. Yani İsmail Hoca'nın bu yaptığının bundan sonra Fenerbahçe için çok önünü açacak bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Yani İsmail Kartal'dan bağımsız söylüyorum. 4 kez gelip hiç şampiyon olmayan bir hocanın 5. kez zaten devam etmesini de mantıklı bulmuyorum. Ya 5. İsmail Kartal dönemi. Ya geçen gün Serdar Ali Çelikler söylemiş. Ya Roma İmparatorluğu gibi. Ya 5. İsmail Kartal dönemi ne abi? Evet. Yani hiçbir başarı yok. Ya Galatasaray'da Fatih Hoca bunları yapabildi. Zaten şampiyonlukları UEFA'sı olduğu için Okan Hoca 5. sezonunda görevde 4 senedir üst üste şampiyon olduğu için İsmail Kartal niye görevde abi? Yani 4 senedir şampiyon olamayan bir hoca niye görevde? Ya Fenerbahçe'de bazı doğru tahliller yapıldığını düşünmüyorum. Yani başka bir hoca, yabancı bir hoca getirilebilir getirilemez ligin ortasına onu bilmiyorum. Ama ya Aykut Kocaman'ın küstürülmesi, bence Aykut Hoca hani bu seçişin daha doğru bir isim olabilirdi ama ya Fenerbahçe kendi değerlerini de kaybediyor. Dün mesela işte yayındayken isimler geliyor. Emre Belezoğlu, Volkan Demirel. Ya Fenerbahçe'nin yine Emre Hoca'nın isimden çıkarak söylüyorum. Bakın gerçeklerle buluşabilirim diye. Emre Hoca son 5 sene içinde küme düştü abi. Ankara Gücü'yle küme düştü Emre Belezoğlu. Volkan Demirel. Bir kere İsmail Hoca istifa ettikten yarım saat sonra hemen ben göreve gelirim demesine inanılmaz etik dışı buluyorum Volkan Demirel'in. Hocam siz aynı otobüste Rize'de kurşun yediniz. Hocanız birazcık bir bekleyin yani. Bak hoca devam ediyor görevde. Volkan Demirel'le alakalı Bodrum Spor'u küme düşme altında son sırada bıraktı. Morais geldi. Mourinho'nun yardımcısıydı. Daha önce Antalya Spor'da da çalışmıştı. Geldi ilk 8 hafta gol yemedi. Morais toparlayamadı, kurtaramadı Bodrum'u. 8 hafta bir takım gol yemedi ve kurtaramadı. Sonrasında Hatay küme düşme hattında bıraktın. Son 4 hafta kala kaçtın Hatay'dan. Geldi Özhan Polat Hoca. 4 haftada 3 galibiyette kurtardı takımı küme düşmekten kurtardı. Özhan Polat'ın sadece Adana Spor'da 2 maçlık teknik direktörlük geçmişi vardı. Yardımcı hocaydı, geldi kurtardı. Gençler Birliği örneği. Küme düşme potasındaki Gençler Birliği'nden şöyle bir yani kronoloji yapalım. Geçen sene Metin Diyed'in 14. bıraktı Gençler Birliği'ni. Volkan Hoca geldi 17.liğe düşürdü. 17.likten son 3 maç kala istifa etti Volkan Hoca. Yine takım küme düşmek üzerindeyken takımı bıraktı gitti. Küme düşme apoletini almamak için üzerine. Metin Diyed'in geldi. Deplasmanda Trabzonspor'u yenerek 3 maçta 3 galibiyet takımı küme düşme potasından tekrar çıkardı. Şimdi Emre Belezoğlu ve Volkan Demirel Fenerbahçe'nin değeri olabilir. Ama burası için yeterli kimliğe sahip değil, yeterli donanıma sahip değiller. Ya Fenerbahçe'nin sadece camianın evladı olmak yetmez. Okan Buruk şu an Galatasaray'ın başındaysa Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldığı için Başakşehir'le Süper Lig şampiyonu olduğu için gelebildi. Hı. Yani sadece isimler bence yeterli değil.
1: Araya gitmeden önce Enes Bey'in bir mesajı var, onu okuyayım. Göksel'in Bey, sizce de bu sonu hazırlayan Aziz Yıldırım değil mi? Aykut Kocaman'la anlaşmış, teknik direktör olarak onunla devam edecekken son dakika Aykut Kocaman'la sorun yaşayınca mecbur kaldığı için İsmail Kartal'ı getirmesi tüm bu yaşananların sebebi değil midir? Şu an İsmail Kartal döndü. Bunun da temel nedeni Aziz Yıldırım. Ben seni göndermeden sen gidemezsin anlayışının tezahürü değil midir? Son olarak İsmail Kartal'ın 99 puanlı sene için şampiyonluğumuz tescillendi. Şampiyonlar Ligi'ne ben soktum demesi Fenerbahçe'de teknik direktör olmak için hiçbir başarı referansı yokken kendine referans oluşturma çabası değil midir?
0: Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'de Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra yeniden katılması bir referans mıdır? Referans olabilir. Yani o kadar hakkını yemeyelim İsmail Hoca'nın. Hani sonuçta çünkü bence çok iyi bir Lyon maçı geçirdi Fenerbahçe. Yani Fonseca'yı hani o günden itibaren defalarca kez söyledim. Hakikaten mat eden bir oyun. Yani işte kenarda Fofana'yı kitle, Genduzi'yi birebir Kante'yi alan savunması oynadı. İyi bir iş çıkardı bence orada. Ama yani diğer tarafta gerçekten bunun haricinde hiçbir şey yok. Şimdi Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı gönderip daha doğrusu hani resmi anlaşma olmamışken hani masayı dağıtıp diyeyim. Sonrasında gece 3'te İsmail Kartal'ı arayıp İsmail geliyorsun demesi, ya bir kere orada bu işin iletişimi de doğru yapılmadı. O gün de söylemiştim. İsmail Kartal Fenerbahçe TV'de çıktı, açıklama yaptı. Aziz Yıldırım demiş ki İsmail geliyorsun oğlum demiş. Bir baba oğul ilişkileri varmış. Aradaki yaş farkı 8 abi. Baba oğul ilişkisi diyorlar ya. Yani aradaki yaş farkı 8. Ki o yaşlarda abi bile denmeyebilir yani. Neyse. Hani sonuçta bir farklı bir duygusallık yaratılmaya çalışıldı. Ama yani bugün bunun işe yaramadığını görüyoruz. Aziz Yıldırım da bence bu süreçte hatalar yapıyor. Hmm. İsmail Kartal bu artık gitmek istiyorsa tamam gitsin, ama Aziz Yıldırım'ın çevresinde geçen senelerden de alışık olduğumuz, yani 8 sene önceden de bildiğimiz, aslında çok da yanlış yaptığını söyleyebilecek isim yok. Mahmut Uslu çıkıp bu konuda hata yaptın diyemeyebilir. Ha, Barış Göktürk der mi? Çünkü Barış Göktürk'ün tek, yani bu işin başından itibaren tek bir adayı vardı. Vincenzo Montella, Türk olacaksa da Nuri Şahin. Belki çıkıp şu an başkanım ben söylemiştim diyor olabilir, ama İsmail Kartal, yani Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın senelerdir bir kader birliği var. 2010-2011'den gelen şike sürecinden, sözde şike sürecinden gelen bir kader birliği var. O masa dağıtılmış ya. Ya Oğuz Çetin ile Aykut Kocaman'ın arası açılmış, görüşmüyorlar. Ya Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın arası açılmış, görüşmüyorlar. Siz göreve geldiğiniz için, siz bu insanları bu şekilde yarı yolda bırakıp ya da basın toplantısında bunu söyleyip gitmemeliydiniz. Zaten bunu yapmamalıydınız. Şu an yapmamış ve görevin başında olmanız bir şey ifade etmiyor. İkinci kez sözünüzün arkasında kaldınız. Bir daha asla dönmeyeceğim dediğiniz bir camiaya 10 saat sonra yeniden döndünüz. Bir daha asla adım atmayacağım dediğiniz kulüpte dün gece tesislerde geçirdiniz vaktinizi.
1: Ya Sercan Bey, mesajınızı gördüm ama üzerine konuşmaya gerek olan bir mesaj olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendi fikriniz ve çok düz bir taraftar bakış açısıyla yazılmış mesaj. Mesaj şu: bu hakemler olduğu sürece Okan Buruk her zaman başarılı görünecek ama realist baktığımızda İsmail Kartal daha iyi bir hoca diye. Bu sizin temenniniz. Yani ben 4 senedir şampiyon olmuş bir hoca için bunun üzerine konuşulmasını bile gereksiz görüyorum yani.
0: Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Galatasaray kaydırıyordur, Fenerbahçe kaydırıyordur, o detaylara girmeyeceğim. Her maçta olabilir. Ya ben hakemlere zaten güvenmiyoruz. En başından beri söylüyorum. Ben hakemlere güvenmiyorum. İyi niyetli olduklarını da düşünmüyorum. Ama
1: ya bu arada şöyle, ben yabancı hakeme de aynı ölçüde güvenmem yani. Aynen, bunu da söyleyeyim.
0: Abi yabancı hakeme hani tırnak içine söylüyorum, ayartmak daha kolay. Daha az takip edilebilir.
1: Ve onu geçtim yani, çok Şampiyonlar Ligi'nde falan bariz hatalar yapıldığını görmüyor muyuz? Görüyoruz. Dünya Kupası'nda neler gördük?
0: Yani aynen öyle. Hani diğer taraftan şimdi örnek veriyorum. Göztepe Galatasaray maçı. Bence Göztepe'nin penaltısını vermediler. Çok net ele çarpıyor bence Davinson'un pozisyonu. Birçok kişi öyle bir kanaat kullandı. Öyle bir algı oluştu sanki. Bir gün sonra Semedo'nun adamın üstüne resmen tepindi Semedo. Top yok, basıyor defalarca kez. Kırmızı kartı veremediler. Veremiyorsun.
1: Beşiktaş maçı Fenerbahçe'ye
0: karşı. Aynen öyle. Yani veremiyorsun. Eyyam, süreci yönetmen lazım.
1: Dirsek pozisyonu var mesela. Çok net bir pozisyon.
0: Avrupa'da birçok muadili var. Seninle konuşmuştuk herhalde.
1: Yani verdiler. Santander maçında verdiler.
0: Aynen öyle. Aynı pozisyonu kırmızı kart verdiler. Yani hiçbir şekilde bu süreci yönetmek için ya bu ligi yine böyle bir şekilde bitirmeye çalışıyorlar. Ya nasıl bitecek? Bir şekilde hakları yiyerek bitecek. Ama bence her sene eninde sonunda, bu sene Engin'in sözüydü, oradan hatırlıyorum, hak eden şampiyon oluyor. En iyi oynayan şampiyon oluyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Hani elbette dönem dönem kayırmalar, dönem dönem yanlış kararlar olabiliyor. Ama yani İsmail Kartal, Okan Buruk'tan iyi hoca. Tamam şeyi çıkalım. Fenerbahçe Galatasaray rekabetinin komple çıktım. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı dışarıda bıraktım. Senelerce Anadolu'da çalıştılar. Doğru mu? Hem İsmail Hoca hem evet. Okan Hoca. Akhisar'la hadi Başakşehir'de çıktım Süper Lig şampiyonluğu gibi ilkti.
1: Yunus, bu şey değil ki yani sadece o dönemki performansa bağlı bir şey değil ki mesela. Tamam Okan Hoca şampiyon oldu da Okan Hoca Mourinho'dan iyi hoca değil mesela. Mourinho'da yani, Okan Buruk'tan daha iyi hoca.
0: Aynen öyle. Yani Okan Hoca'nın Akhisar'la şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Başakşehir'le lig, bunları çöpe mi atacağız? İsmail Hoca'nın ne başarısı var? Persepolis'e gittiği yerden daha kötü bıraktı.
1: Yok yani hayır, doğruya doğru demek gerekiyor mesela. Burada aynen hani öyle. Okan Hoca'yı savunmak için demediğimiz şuradan belli. Bu adam Mourinho karşısında kazandı da Mourinho daha başarılı hoca. Yani Porto öyle bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
0: 2004,
1: var orada.
0: 2004 aynen öyle.
1: Bir dinleyicimiz soruyor Mehmet Bey. Mehmet Bey diyor ki selam, iyi yayınlar, Yunus Aydın'a sorar mısın? İsmail Kartal'ın istifası Fenerbahçe için çok büyük bir fırsat değil miydi? Aziz Yıldırım elinin tersiyle itip bu fırsatı kaçırmadı mı sizce? İsmail Kartal'la şampiyonluk hayal değil mi?
0: Yönetimin B planı yok gibi duruyor. Yani İsmail Hoca'dan, çünkü hani bizim gördüğümüz Aziz Yıldırım'ın da açıklaması, yani şeyde direkt çıkışta söylediği zaten, ya evine gidiyor merak etmeyin diyor. Yani şimdi şampiyonluk hayal değil mi? Şu an hayal gibi duruyor, evet. Ya istatistik olarak gibi de hayal duruyor. Saha içi olarak da. Ya Fenerbahçe geçen sene bütün sene boyunca 2 kere kaybetti Süper Lig'de. Sadece 2 kez. İlk yenilgisinde Tedesco ile beraber 22. haftada aldı. Kendini kurmadığı kadroyla. Domenico Tedesco. E şimdi Fenerbahçe 4 haftada 2 kez kaybetmiş. Yani baktığın zaman tabii ki işler yolunda gitmiyor. Aleni bir şekilde sıkıntı. Bizim anladığımız İsmail Kartal'a o kadar güvenmiş ki Aziz Yıldırım. Ki açıklamalarından da işte bunu zaten net bir şekilde anlıyoruz Aziz Bey'in. Hiçbir B planı yapılmamış. Aziz Yıldırım çünkü şunu söylüyor. Hakikaten de doğru bu. Aziz Yıldırım hoca değiştirdi. Hiçbir sezon şampiyon olamamış. Ama aynı hocayla gitti. Bütün sezonlarda şampiyon olmuş. Aziz Yıldırım da bunun bilincinde buna göre hareket etmek istiyor belli ki. Şu gidişatlı şampiyonluk hayal. Yani oyuncular hocanın istifa ettiğinden oyuncuların haberi yok. Başkanın haberi yok. Başkan şampiyon olacağız diyor. Çok gerçekçi durmuyor. Ligin ilk 4 haftasında 2 kez kaybeden hiçbir takımın şampiyonluğu yok Süper Lig tarihinde. Ya bu denklemlerden çıkmaya çalışacak Fenerbahçe. Çıkabilir mi? Şu an itibariyle işleri iyi gitmiyor gibi gözüküyor. Çünkü baktığın zaman ya Fenerbahçe takımı, yani zaten senelerde şampiyonluk hasreti var. Çok iyi bir 4 hafta geçirmesini bekliyorlardı. Çünkü iç sahada oynamak derdi bir avantaj. Ama şu an elinde Olympique Lyon'a karşı turu geçmek hariç çok iyi bir gidişat yok. Yani Konya'dan bahsediyoruz. İşte az önce Erzurum bile yenmiş. Konya iyi durumda değil. Fenerbahçe yani Beşiktaş'ı yenememiş. Gençlerbirliği'ni yenememiş. İç sahada Lyon'u yenememiş. Yani Gornik Zabze maçında referans almayalım. Fenerbahçe maç kazanamıyor zaten. Fenerbahçe'nin böyle bir problemi var yani.
1: Dinleyicilerimizden gelen mesajlar devam ediyor. Fatih Bey diyor ki vallahi kim ne derse desin ben Fenerbahçe'nin çok ama çok amatörce yeni yönetildiğini görüyorum. Bu benim yorumum. Ben bir Galatasaraylıyım. Fenerbahçe'de yaşananların onda biri Galatasaray'da yaşansaydı inanın camiye kazan kaldırırdı, ama Fenerbahçe taraftarından yönetimine kadar hala olaylara akıl almayacak bir açıdan bakıyorlar ve Fenerbahçe'yi kötü bir gelecek bekliyor diyor Fatih Bey.
0: Ya Fenerbahçe kötü gelecek bekliyor gibi duruyor. Evet, yani çünkü ya bu noktadan sonra oyuncuların bence İsmail Kartal'ı, çünkü şimdi şöyle bakmak lazım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı anda biz ne dedik? Evet, bu takım Şampiyonlar Ligi'ne mutlu olabilecek bir kadro. Kante gibi, Greenwood gibi, Ederson gibi, ya bir Şikriyar gibi birçok silahı var, birçok yıldızı var. Birçok üst profil oyuncusu var. Bu isimler Şampiyonlar Ligi, Asensio gibi Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadılar. Çok üst kalibre oyuncular. Profesyonel ve iyi hocalarla, iyi ekiplerle çalıştılar. E şimdi bu yaşananlar Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan mutlu olan oyunculara biraz saçma geliyordur. Ya biraz komik geliyordur. Yani o yüzden bu oyuncuların bu işi çok sürdürülebilir kılması çok mümkün değil. Yani burada kesinlikle bir karar alınması lazım. Ya Aykut Hoca'yla çalışılmaması bence zaten bir hata. Şu an İsmail Kartal'ı yollamak ya da yollamamak üzerinde bir B planı, yani ikna edebileceğiniz hangi hoca var ki şu an boşta? Hemen gelip göreve getirebileceğiniz. Çünkü Aziz Yıldırım 3 ay önce. Ama Aziz Yıldırım 3 ay önce yabancı hoca getiremeyiz. Yabancı hocanın içine karışamıyoruz dedi. Yani o yüzden ya gidip şimdi Abdullah Avcı'ya mı gideceksiniz? Sergen Hoca'ya mı gideceksiniz? Yani hani o yüzden hani İsmail Hoca'yla devam etmek. Hani şimdi biraz yıldırım çıkıp ben olduğum sürece İsmail Kartal burada diye o kadar üst perdeden bir açıklama yapıyor ki. Bu noktadan sonra ya İsmail Hoca öz saygısını kaybedecek ya Aziz Yıldırım. Evet. Şu an için İsmail Kartal kaybetmiş gibi gözüküyor.
1: Bir başka dinleyicimiz Sefaköy'den Halil Bey diyor ki ben Beşiktaş taraftarıyım. Marsilya maçını kazanacağımızı düşünüyorum. İyi İnşallah. Futbol oynuyoruz. İyi bir hava yakaladık. Grup zor şu ama takım umut veriyor. İnşallah gruptan çıkacağız demiş. Halil Bey şey gibi, yok papazın çeyreği yani. Yok grup kalmadı artık ya. Fikstür lig aşamasındayız.
0: Yok be Serdar abi.
1: Aslan Arda Kaşıkçı'ya da selamlar buradan. Çok gülerim o kesinlikle. Müthiş bir adamdır. Yani grup kalmadı. Zorlu bir fikstür demek istiyor. Hakikaten kesinlikle. Zorlu bir fikstür.
0: Yani kolay bir Şampiyonlar Ligi fikstürü gibi çekti. Yani çok yukarıdan çekti. Leverkusenler, Marsilyalar. Yani Hapoel maçı zaten yine büyük skandal. Yani inşallah kabul ederler de Gürcistan'da bari oynanır maç. Yani Türklerin daha çok olduğu bir bölgede oynanır. Orada da hak yenecek Beşiktaş'ın, ne yazık ki. Lobi eksiğimiz var. Orada da yani yönetemiyoruz bu süreçleri.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
0: Yani zor bir fikstürü var Beşiktaş'ın. İnşallah yani ilk 8 bence biraz zor gerçekçi olmak gerekirse ama 8-24 arası konumlanabilirse Beşiktaş bir üsttür. Yani Marsilya maçıyla alakalı da yani rüzgarı arkasına alan bir Beşiktaş olduğu kesin. İyi oyuncuları var zaten, bu konuda konuşmaya gerek yok. Gerçekten çok motive bir takım. Umarım Marsilya karşısında kazanırlar ama hani birazcık zor gibi gözüküyor kadro kalitesi olarak baktığımız zaman.
1: Fatih Tekke gibi gönderilir 3 hafta sonra demiş bir dinleyicimiz.
0: Ya Aziz Bey'in böyle bir tavrı olabilir, evet, sen istifa edemezsin ben gönderirim gibi bir tavrı olabilir ama Fenerbahçe'nin bu süreçte yani 2-3 hafta içinde bir kere daha kaybetmesi anlamına gelir bu. Ya bu da Fener-

0: hafta pazar 5'te de Eyüp'le oynuyor Fenerbahçe. Ya bu iki maçtan birini kaybetmek felaket senaryosu. Ya 6 maçta 3 puan kaybı. Zaten noktadan sonra gönderseniz göndermişseniz çok bir şey değişiyor mu bilemedim. Yani çünkü gerçekten yakın zamanda havlu atmış gibi oluyorsunuz. Yani Aziz Bey'in şu açıklamasını referans alacaksak, ben İsmail Kartal'la başladım, İsmail Kartal'la bitireceğim sezon açıklamasını referans alırsak göndermez. Ama yani 10 ayda her şeyini veren bir, yani Aziz Yıldırım var. Gerçekten bu işe yani kendini, bedenini tamamen koydu. Efsane başkanlığını riske atacak şekilde koydu Aziz Başkan. Ve müthiş bir plansızlıkla. İsmail Kartal'ın hiçbir planı yoktu. Gelecek hiçbir oyuncuyla görüşmedi. Mevcut Fenerbahçe teknik direktörü bir önceki teknik direktörü deyip hocam hayırlı olsun demiş bir isim İsmail Kartal. Yani plansız gidiyor, iyi gitmiyor Fenerbahçe gerçekçi. Ama ben de Antep maçında puan kaybedilirse Fatih Tekke gibi görevine son vereceğini düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz cevap vereyim kendisine. Hollanda'dan Gökhan Bey yazmış. Sizde biraz sorun var galiba. Beyninizle diliniz organize çalışmıyor belli ki. Siz nasıl otobüs kurşunlandığında ne oldu? Zaten gerideydiniz demek ne demek? Aykut Kocaman milli takımı neden beklemesin? UEFA yarı finali, Süper Lig şampiyonluğu yok mu? Siz düşmansınız. Belli de insanları salak sanmayın. Dua edin İsmail Hoca mülayim bir adam. Konuşsanıza Fatih Terim'i falan, size neler yapar? Biraz edep adap dileyeceğim de zor sizde demiş Hollanda'dan Gökhan Bey. Bütün sırrı çözmüşsünüz Hollanda'dan Gökhan Bey. Yani bizi burada görevlendirdiler ki medyadan yön verelim diye. Yani böyle bir şey olabilir mi? Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk mesaj gidelim. Aykut Kocaman milli takımı niye beklemesin? UEFA yarı finali, Süper Lig şampiyonluğu yok mu demişsiniz? Şöyle cevap vereyim. Luis Aragonés, Vicente Del Bosque, bu tarz isimler, Mancini, bu tarz isimler Türkiye'de görevden alındı. Şu anda Türkiye'de bir daha göreve gelirken, bu tarz isimlere giderken iki kere düşünülmez mi? Bu adam en son ne zaman takım çalıştırdı ve ne zaman bu adam en son başarılı oldu diye. En son çalıştırdığı zamana bakmak lazım. Ya ben oturayım. Ya şöyle bir şey mümkün mü mesela? Kendi işimden örnek vereyim. Ben bütün kanalları bırakayım. 10 yıl çalışmayayım. 10 yıl sonra en iyi kanaldan, BBC'den falan bahsedeyim. BBC'den teklif gelirse ancak kabul ederim falan diye. Sen kimsin der bana BBC'ye? Niye sana geleyim abi? 10 yıldır kendini geliştiren insanlar varken der. İkincisi, bizim hiçbir yere düşmanlığımız yok, onu geçirmiyoruz zaten. Fenerbahçe taraftarı bu arada, yani bunu yani az çok biraz araştırsanız görürdünüz. Üçüncüsü, bakın İsmail Hoca mülayim bir adam, konuşsanız da Terim'e falan size neler yapar. Yani
0: ben iki, Fatih Terim hakkında çok tweet attım işte, bir şey olmadı.
1: 4 yıldır 5 yıldır radyoda program yapıyorum zaten. Yani o zaman gündemde eleştirilecek bir şey varsa herkesi eleştirmişimdir. Övülecek bir şey varsa her zaman övmüşümdür. Yeri geldiğinde İsmail Hoca'yı övmüşümdür. Ama şu kalıbı bence ya bir kandırma olarak kullanmayalım artık. İsmail Hoca mülayim bir adam, konuşsanıza diye. Gökhan Bey, ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben size şöyle bir şeyi yakıştırma yapsam. Gökhan Bey, siz bütün yaptığınız işleri torpille geldiniz. Hiçbir şey hak etmediğiniz insanların emeğini sömürüyorsunuz. Ve insanların emeğini sömürerek siz buraya geldiniz. Aslında siz hiç hak etmiyordunuz. Cebinize giren paraların hiçbiri hakkınız değil. Niye insanların emeğini çalıyorsunuz siz? Ben size böyle bir yakıştırma yapsam, böyle bir iftira atsam, benim hakkımda mülayim bir insan diye düşünür müsünüz? Bence düşünmezsiniz. O yüzden yani gerek yok. Hani mülayimlik değil bu arada. O bir trash talk'tur. Yapılması doğaldır. Ama kendisine yapıldığında, ya ben naif adamım, bana niye böyle oluyor dersem sıkıntı olur. Ondan bahsediyorum. Yani ki zaten dinleseniz, beni az çok tanıyorsanız, hiç böyle bir insan olmadığımı bilirsiniz ama görüşünüze cevap vermiş olayım. Yunus, ekleyeceğim bir şey var mı?
0: Ya tabii ki, şimdi İsmail Hoca ile alakalı şöyle bir durum var. İnanmadığın halde desteklemek zorunda bırakıyorlar. Buna ne yazık ki yaptım. Benim 2-3 hafta önce Lyon maçı sonrasında İsmail Hoca'ya destek tweetim var. Bugün eleştirebilmek için. Yoksa yolun sonu gözüküyor zaten. Kötü gidişat gözüküyor.
1: Zaten iyi zamanda eleştirmesen o düşmanlık olur.
0: Aynen öyle.
1: Geldiği zaman zaten demedik mi yani, hani Fenerbahçe'de evet, Aykut Kocaman'dan belki daha çok hak eden bir isimdi. Çünkü aynen daha yakın öyle tarihte bir başarı. Aynen bunları öyle konuştuk ama bunları kimse hatırlamaz.
0: Yani Aykut Hoca ile alakalı, şimdi 2010-2011 şampiyonluğu var. O zaman milli takıma getirilmemiş. Sonrasında Benfica yarı final var. O zaman getirilmemiş. Şimdi niye getirilsin? Yani Aykut Hoca aktif futbolda, güncel futbolda ne yapıyor ki? Konya ile ne yaptı? Başakşehir'i küme düşme potasında bıraktı Emre Hoca'ya. Yani Başakşehir ilk defa böyle dibi gördü. Yani o dönemde Aykut Hoca niye getirilsin? Diğer tarafta yani şimdi birini desteklemek, birinin adamı olmakla alakalı. Bütün seçim sürecinde ne oldu? Ben Aziz Yıldırımcıydım mesela. Herkes

0: hakaret ediyordu. İşte Aziz Yıldırım öyle mi destekliyor? Eleştiriyoruz işte, yanlış yapıyor. Hı-hı. Yani çıkıp İsmail Kartal ben olduğum sürece görevin başındadır demesi yanlış. Yeri geldiğinde eleştiriyoruz. Yeri geldiğinde bunu yapıyoruz. Hani aklımızla beynimiz arasında, kalbimiz arasında bir şey de yok yani. Ya ben şuna
1: da biraz tutuluyorum. Yani Fenerbahçe iyi gidiyor mesela. İyi şeyler söylüyoruz. Aynı dinleyiciler gelip şey diyor. Hadi şimdi de kötü bir şey bulsanız. Biz bunun peşinde yoksa değiliz bulamayız. Ki biz iyiye iyi, kötüye kötü aynen demek için öyle buradayız zaten.
0: Aynen öyle. İsmail Hoca ile alakalı da. Ya benim tavrım, İsmail Hoca mülayim biri ise kendisi görevinin başındayken bir başkasıyla görüşülmesinden. Ya mülayim ya
1: her benim, şeyden hani önce Yunus, İsmail Hoca mülayim biri ise ne güzel. Ne kadar güzel.
0: Aynen
1: ama
0: öyle.
1: Bizi ne ilgilendirir bu?
0: Aynen bütün öyle.
1: Ya iyi biri olması bizim, biz burada insan analizi yapmıyoruz ama bu medyaya sizin yüzünüzden böyle oldu şeklinde lanse edilirse medya da bir cevap verir.
0: Aynen öyle, katılıyorum. Diğer tarafta şöyle bakalım. İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal Türk futbol tarihine sanırım bir ilk. Baba oğul büyük takımda çalışan teknik direktör, yardımcı antrenör. Emre Kartal bugün Fenerbahçe'den kovulsa, ki daha önce işte İsmail Hoca gönderildiğinde Emre Kartal'a kim şans vermiş, hangi takımda görev almış? İkincisi, Emre Kartal'ın en yakın arkadaşı olan çocuk Yeşilyurt Spor'da daha önce bölgesel amatörde çalışmış, Fenerbahçe'nin maç analizcisi. İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın en yakın arkadaşı Fenerbahçe'nin maç analizcisi olursa ve bu oyuncunun, bu adamın hiçbir yeterliği, hiçbir akademik yeterliği yoksa, Fenerbahçe iç sahada Beşiktaş'a karşı bütün oyun üstünlüğünü kaybederek maçı yenilgili sonuçlandırır. Mülayim bir kişi oğlunun en yakın arkadaşını maç analizcisi yapmaz. Bu kadar net.
1: Göksel'in Bey merhaba. İsmail Hoca'nın yapacağı tek şey kendini futbola da vermek. Saha dışı işlerle uğraşmaması lazım. İngilizce öğrenmesi lazım. Bir de basın toplantılarını düzgün iletişimle yönetmesi lazım. Ya oralar artık bizim değerlendirmemizi gerektiren şeyler değil.
0: İletişimci konusunda İsmail Hoca belli ki Fenerbahçe'nin iletişimcisiyle çalışmamış son durumda. Çünkü bir metin hazırlanmış. Çok da profesyonelce bir metin. Onu dışarıdan hazırlatmış. Ama bugünden sonra Aziz Yıldırım tabii ki onun önünü kesecektir diye düşünüyorum.
1: Okan Hoca hangi genç oyuncuya dokundu? Alışmış güçlü kadrolarla oynamaya. Osimhen'i al, ligi ilk 5'te bitiremez. Osimhen gelmeden önce de ama kim vardı ki ya? Kendisi yaratmadı mı? Icardi'yi mesela yönetmek çok kolay bir iş değildi ya.
0: Kesinlikle, yani Icardi'nin eşiyle, o zamanki eşiyle problem yaşadığı süreçte ya,
1: gittiği hangi takımda mesela problem yaşamadı ki Icardi?
0: Yani onu Arjantin'e gönderme izni, yıldızı biraz serbest bırakmak, hani o
1: Messi'nin
0: tekrar
1: sevmediği bir adam düşün. Messi'nin sevmediği tek Arjantinli.
0: Yani onu tekrar işte bu işe mental olarak adapte etmek. Ya yani Icardi bütün oynadığı takımlardan hakikaten taraftarlar da dahil yani nefretle gönderilmiş bir isimken işi çok başka seviyeye getirdi Okan Hoca. Bir efsane yarattı Galatasaray'da. Ya yani dokundu futbolcu konusunda da, yani iyi bir kadro var. Evet, Galatasaray'da buna hiçbir şüphe yok. İyi bir kadrosu var ama yani Barış'ı getirdiği nokta, Yunus'un şu an olduğu pozisyon, yani bence yıldız yönetimi konusunda çok başarılı Okan Hoca. Yani yıldız yönetmek gerçekten kolay bir iş değil. Beşiktaş geçen sene Sergen Hoca sadece Rafa Silva'yı yönetemedi.
1: Mustafa Bey demiş ki Göksel'in Bey, Yunus Bey İsmail Hoca'yı tutmuyor olabilir. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı tutuyor, seviyor, onu istiyor, onun başarılı olacağını inanıyor. Buna saygı duysun, Fenerbahçe'mizin hep birlikte yanında olalım demiş. Şunu söyleyip sana pas atayım. Bu da bir genelleme. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarını tek tek sordunuz. Ben sosyal medyada baktığımda %50 isteyen kadar %50 de istemeyen var mesela. Onun haricinde ki zaten saygı duyuyoruz tabii ki, hangi takım başında kim teknik direktörse saygı duyuyoruz yani.
0: Tabii ki öyle.
1: Yani Fenerbahçe saygısızlık yapalım herhangi bir insana.
0: Fenerbahçe inşallah başarılı olur.
1: Bunu da bu arada çekip şey yapmasın. Herhangi bir insan dediğim yani herhangi bir insana, gerçekten yani Fenerbahçe'nin başındaki insan için demiyorum bunu. Yoldan geçen insana da söylüyorum.
0: İşin taraftarlık ve yorumculuk boyutu çok ayrı iki şey. Ben Roma maçına gittiğim zaman takımın başında İsmail Kartal mı var, o mu var, bu mu var, hiç düşünmüyorum. Fenerbahçe kazansın. Ya hiç fark etmez. Yani keşke Fenerbahçe kazansaydı, galibiyet görseydik. O kadar hani ya, ben diyorum ya, beraberlik de iyi sonuç bu arada. Ben takımla oynadığı oyundan gerçekten mutlu oldum. Ya eksiklerine rağmen bence Fenerbahçe iyi bir oyun oynadı. Lyon maçında İsmail Hoca çok iyiydi. Ama milyonlarca Fenerbahçe taraftarı istediği gibi milyonlarca Fenerbahçe taraftarı da istemiyor. Ha, inşallah başarılı olsun. Zaten Fenerbahçe'de görevine devam edecek. Dediğim gibi işin taraftarlık boyutu ayrı. Ben yorumculuk boyutunda objektif bakıyorum. 4 kere göreve gelmiş, hiç şampiyon olamamış. Galatasaray'da bunun örneği yok. Başarılı olan takımlarda bunun örneği yok. 4 kez göreve gelen bir Sergen Yalçın yok mesela Beşiktaş'ta. Yani
1: bak, bir dinleyicimiz mesela, o da Fenerbahçe taraftar, ben istemiyorum, acemice hareket ediyor diyor.
0: Yani aynen öyle. Ya bu yıldızları yönetmek konusunda bence sınıfta kaldı Asensio. Yani çok ciddi bir gidişat yok. Yani Asensio belki bilerek oynamıyor. İsmail Kartal'ın

0: Bitme sürecini dışarıdan seyrediyor belki. Çok net somut bir sakatlığı yok çünkü Asensio'nun. Zorlasa oynayabilir. Şampiyonlar Ligi sınavında ligde oynamayarak. Yani bu süreçlerin doğru yönetilmediğini düşünüyorum. İsmail Hoca'nın yani şimdi mesela İsmail Hoca'yı isteyen istemeyen milyonlarca kişi istiyor diye üzerinden yürüyelim. Mourinho konusunda geçen sene de Fenerbahçe'de Mourinho kalsın isteyen bir sene daha şans verelim diyen birçok kişi vardı. Evet. Acun Ilıcalı istemedi, istifa etti. Acun Ilıcalı Hull City'yi Premier Lig'e çıkardı. Jose Mourinho Real Madrid'e gitti. Olan Fenerbahçe'ye oldu. Doğru teşhisi Fenerbahçe için koymak lazım. Fenerbahçe için nasıl bir yol izleyeceğimize bakmak lazım. Ben birazcık daha filmi geriye sararsak bir önceki İsmail Kartal dönemi Dušan Tadić ve Edin Džeko. İsmail Kartal devam ederse biz etmeyiz demişlerdi. İki tane dünya starının verdiği referansı bence doğru değerlendirmek lazım. Yani bu isimlerde Fenerbahçe adına bir şeyler görmüşler ki o zamanlarda devam etmemişler göreve. Ama yine söylüyorum maça gittiği zaman bir taraftar. Yani şu an işte İsmail Hoca'yı en çok eleştirenlerden birisi. Mesela Abdülkerim Durmaz. Ya maç izlerken öyle olmuyor. Fenerbahçe maçı kazansın da İsmail Hoca mı var? Aykut Hoca mı var? Ali Koç mu var? Aziz Yıldırım mı var? Fenerbahçe kazansın gözüyle bakıyorsun. Ama
1: ki Abdülkerim abi de yani maç izleyişini falan bilirim ya. Tansiyonu falan çıkar yani. Aynen. Öyle bir Fenerbahçe
0: aynen.
1: Maç
0: ama
1: izler.
0: İsmail Kartal'la alakalı yıllarca zaten birlikte çalışmışlar. Aynı formayı giymişler. Kendisi şunu söyledi. Ya ben İsmail Kartal'ın sözünün arkasında durabileceğine inanmıyorum dedi. Nitekim de öyle çıktı. Ama yine hepsine rağmen söylüyorum. Bir kere ben her şeyden önce İsmail Kartal'ın da üstünde görevde elbette pozisyonlanan Aziz Yıldırım'a karşı çok büyük bir sempati duydum seçim sürecinde. O kazansın istedim. Bunun için dahi Fenerbahçe başarılı olsun istedim. Ama Fenerbahçe'nin başarıya gidecek yolda İsmail Hoca'nın götürebileceğine inanmıyorum. Geçen sene bunu Ali Koç için de başlarken söylemiştim. Daha sonrasında bence Saadettin Saran kısa dönemde iyi işler çıkardı. Genduzi Kante orta sahası, Şerif'in satışından gelen işte aldığından fazlaya satabilmek. Ama şu an gidişat İsmail Kartal'ın yönetilebileceği bir duruma doğru bence gitmiyor. Umarım yanılırım. Senelerdir Fenerbahçe ile ilgili işte başarısızlık süreçleri yaşandığı için yanılmadık ama hani burada umarım yanılırım. İsmail Kartal Roma maçı sonrası yaptığı hamleyle işi zaten zorken daha da zor bir hale getirdi. Antep maçında puan kaybedilirse kime yazacak ya? İsmail Kartal'dan başka kime yazacak yani?
1: Bir dinleyicimiz demiş ki merhaba yayınlar Aykut Kocaman Konyaspor'da ne yaptı dediniz ki böyle bir şey hatırlamıyorum ama lütfen doğru bilgi verir misiniz? Aykut Kocaman Konyaspor'a tarihinde ilk defa Türkiye Kupası kazandırdı, ilk defa Türkiye Süper Kupası kazandırdı, Türkiye Süper Ligi'nde ilk defa ligi 3. bitirdi ve Avrupa'ya doğrudan direkt katıldı. Bu ilkleri yaşattı. Konyaspor tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu. Daha ne yapsın? Konyaspor'da şampiyon mu yapsın? Şimdi bu aparatların çok benzeri bir ismi söyleyeyim mi size? İlhan Palut.
0: Evet.
1: Yakınına gelen bir isim. Neden İlhan Palut niye bu kadar düşünülmüyor mesela?
0: Kesinlikle katılıyorum. Mesela şimdi gördüm tam gelen bir yorum daha. Sercan Bey'in bir yorumu var. Ya İsmail Hoca Asensio konusunda haklıydı, oynattı, hazır değildi, sakatlandı diyor. Evet bence de öyle. İsmail Hoca Asensio'yu oynatmama konusunda haklıydı. Ama taraftarın etkisinde kaldı, oynattı ve sakatlandı. Bu da İsmail Hoca'ya yazar. Taraftara kulak tıkamayı da gerekiyorsa öğreneceksiniz, bileceksiniz. Liderlik bu.
1: Fadıl Bey de diyor ki Okan Hoca'nın yok ettiklerini de sayın diye. Ya bakın biz burada şu anda Okan Hoca ve İsmail Kartal hangisi daha iyi kıyaslaması yapmıyoruz ki. Yani böyle bir versus yapmıyoruz veya bir alanda bu iki ismi karşılaştırmıyoruz. Şu anda gündemi konuşuyoruz. Okan Hoca ile alakası yok. Bakın işte burada yanlış yapıyor bence Fenerbahçe taraftarı. En azından bize yazanlarda gözlemlediğim bu. Onlarda da şu var, onlarda da bu var. Şu oluyor yani. Bizde hata var, tamam. Bizde bayağı hata var. Onlarda da şu var. Benzerini yapıyor. Ama onlar 4 senedir şampiyon oluyor.
0: Aynen öyle.
1: Öyle bir şey var.
0: Fenerbahçe'nin gerçekten en büyük problemi kendi sorunlarına odaklanmıyor olması. Hedefi başka yerlerde göstermekte. Bence bu hata zincirinin en büyüğü Jose Mourinho döneminde yapıldı. Yani işte we are clean sürecinde, yani biz temiziz, hakemler kötü sürecinde Fenerbahçe başarısızlığı hep başka yerlerde arıyor. Kısmen doğru olduğu zamanlar olabilir bu arada. Katılırım.
1: Özcan Bey diyor ki Göksel'in Bey merhaba, Yunus Bey'e de selamlar, ilgiyle dinliyorum. Benim bir öngörüm var, katılır mısınız? Oğuz Hoca İsmail Hoca'yı ikna etmeye gitti, beceremedi. Aziz Başkan'ın bir telefonuyla tekrar geri döndü. Şimdi Oğuz Hoca düşünmez mi? Ya biz seninle yıllarca aynı takımda top oynadık. Seni ikna etmek için illa Aziz Başkan gibi sert mi konuşmalıyız? Üst perdeden mi konuşmalıyız? Ben nasıl ikna edemedim seni? Aziz Başkan nasıl ikna etti diye düşünmez mi? Kaldı ki bu sezon içerisinde ikili arasında soğukluk nedeni olabilir diyor öngörüsünde. Özcan.
0: Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani şimdi zaten bir kere Oğuz Çetin sert konuşsa da ikna edemeyebilirdi Aykut Hoca'yı. Özür diliyorum İsmail Hoca'yı. Yani Aziz Yıldırım'ın başkan nezdinde dahil olması olaya farklı şekilde etkilemiş olabilir.

0: İsmail Kartal'ı. Çünkü Oğuz Çetin'in yani Fenerbahçe'de muadilleri gibi işte Komolli gibi, Mario Branco gibi farklı nitelikte ikna kabiliyeti vesaire zaten olmadığını düşünüyorum. Yani bugün itibariyle Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin sportif direktörü olmasaydı hiçbir takım getirmezdi. Aklına gelmez ki kimsenin. Yani Oğuz Çetin kendisiyle, ya Oğuz Çetin'le alakalı şimdi eleştiri yapmak, hani ya çok eleştirdik Fenerbahçe ama gerçekler üzerinden gitmek istiyorum. Oğuz Çetin'e Fenerbahçe teknik direktörü olur musunuz dendiğinde 5 sene önce bizim yaşımız geçti artık bu işlerden diyor. Sonrasında kim olsun dendi, Aykut Kocaman olsun diyor. Aykut Hoca Oğuz Çetin'den 2 yaş büyük.
1: Evet.
0: Yani şimdi bu dengesizliği ne yapacağız? Ya bu sözü ne yapacağız? İşin farklı detaylarına girmiyorum. İrfan Can Eğribayatlı'yla alakalı çok büyük eleştirim vardı benim. Gençler Birliği'ne bir gün sonra gönderilebilirdi. Fenerbahçe maçında Gençler Birliği'ne puan aldırdı. Fenerbahçe'den Gençler Birliği'ne gidip Gençler Birliği'ne puan aldırdı. Resmi sözleşme bir gün sonra atılabilirdi. Çünkü 3 hafta boyunca deneme idmanı yaptı. Hı hı. Sözleşme imzalamadan Gençler Birliği'nde. Bu tarz yanlış yönetmeler var. Aziz Yıldırım'ın sürece dahil olduğunda İsmail Hoca'nın ikna olması bence kabul edilebilir bir şey. Başkan nezdinde geldi, olaya müdahale etti. Belki bazı şeylerin garantisini verdi. İşte Asensio ile alakalı bir problem varsa olabilir, başka bir problem varsa bunların çözümüyle alakalı olabilir. Ama yani Oğuz Çetin'in zaten aradaki bağlantı görevini iyi yapamadığı bence ortada. Ama tabii ki Aykut Hoca ile birlikte çalışılsaydı, Aykut Hoca ile Oğuz Çetin arası çok daha iyi olduğu için farklı bir hani güç birleşimi, farklı bir yaratıcılık olabilirdi. Ama şunu unutmamak lazım, Oğuz Çetin en nihayetinde Aykut Hoca'nın göreve getirdiği ve Aykut Hoca'nın gidişini ona dahi söylemeyen bir yöneticilik anlayışı var. Bu yöneticilik anlayışı başarıya ulaşır mı? Bence çok zor.
1: Mesajımı okuduğunuz için teşekkür ederim. Severek dinliyoruz demiş Hasan Bey. Teşekkürler Hasan Bey. Okan Hoca'nın yok ettiklerini de sayın diyen bir dinleyicimiz, Fenerbahçeli değilim. O zaman Okan Hoca örneğini vermeyeceksiniz demiş. Ya Okan Hoca örneğinin nasıl, neyi de vermeyeyim? Biz şimdi Okan Hoca şöyle bir şey mi ağzımızdan çıktı? Okan Hoca altyapıdan ne kadar güzel oyuncu yetiştiriyor falan, böyle bir şey ağzımızdan çıktı mı bizim?
0: Ayrıca Galatasaray'ın altyapıdan kadroya oyuncu dahil etme oranı ben geçen hafta baktığım için biliyorum. %21, Fenerbahçe'nin %8.
1: Ya onu geçtim, bizim ağzımızdan böyle bir şey
0: çıkmadı
1: çıkıyor.
0: Ama
1: Okan
0: gerçekten
1: Buruk örneğini
0: bu.
1: Neden veriyoruz? 4 senelik bir şampiyon hoca var.
0: Yani.
1: Hani şöyle, kıyaslamayı burada yapıyorsanız eğer, Okan Hoca yok etti bu kadar oyuncuyu, işte İsmail Kartal'a böyle bir kıyaslamaya giriyorsanız eğer, yanlış yerde kıyaslama yapıyorsunuz demek ki. Çünkü yani diğer taraf şampiyon oluyor. Şimdi şampiyon olan taraf için mübah. Yani bunlar kabul edilebiliyor. Talisca benim düşüncem, gitmesi doğru. Geçen sene şampiyonluk onun yüzünden gitti. 3 kritik penaltı kaçırdı demiş bir dinleyicimiz. Yani artık dinleyicimizin adı bilmiyorum da bu tarz mesajları ben kendi programımda okumuyorum. Çünkü komplo teorisi mesajları olduğu için okumuyorum. Kral tacı olan dinleyicimiz açıklama bio kısmında bunu anlamış olsun. Kendi mesajı olduğunu anlamış olsun. Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından son bölümde birlikte olacağız.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
2: Birlikteyiz. Son bölümde Yunus Aydın'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz diyor ki kısa ve öz. Türk hocalarının kişilik problemleri var. Para için her şey, her yol normal. Ya ben öyle düşünmüyorum. Burada biraz haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. Kendi fikrimi söylüyorum. Katılır mısın bilmiyorum ama Yunus, yani Conte'nin mesela hatırlarsın Tuchel'le. Yani maç sonunda tebrikleşirken ettiği kavga vardı. Evet. İşte Ruben Amorim'in var. Her hocanın var ya. Bu davranışlar klasik teknik direktör davranışları hani.
3: Ya Türk hocaların para için her şeyi yaptığını vesaire düşünmüyorum. Yani İsmail Hoca'yı mesela çok eleştirdik ama istifa etti. İsmail Hoca 700 bin euroya anlaştı yıllık. Bıraktı gitti mesela yani o etapta. Zaten Türk hocalar genelde kulüplerden tazminat da alamazlar. Bu konuda problem de yaşarlar. Para için her yol mübah bence Türk antrenörler için çok doğru bir yorum değil.
2: Hı hı. Sercan Bey size helal olsun, her sorumuza yorumumuza sinirlenmeden güzelce cevap veriyorsunuz. Siz böyle yaptıkça biz bu radyodan ayrılamayız demiş. Teşekkür ederiz güzel sözleriniz için. Estağfurullah, ne sinirlenmesi, hep birlikte interaktif bir tartışma ortamı. Aynen, gayet öyle. Güzel.
3: İnteraktif çok daha güzel oluyor yani karşılıklı.
2: Yani konuşan kafalardansa zaten şey daha güzel. Yani dinleyicinin de yorumu.

0: soru cevabı
1: üzerine gitmek. Çünkü merak ediyorum gerçekten. Dinleyiciler ne düşünüyor? Ben burada sizlerden gelen şeylerle işte Yunus'a mesela şunu diyebiliyorum. Yani şunu gözlemledim. Bize çok dinleyicimiz bunu söylüyor. Evet. Aslında gündemi belirleyen sizlersiniz.
0: Bir de sinirlenecek de hiçbir şey yok. Yani anlaşamamak da anlaşmak diye bir şey var yani. Hiç o İsmail Hoca ile alakalı. Zaten bir farklı yani düşünüyorduk. Ben farklı olabilir.
1: Hepimiz mesela şunu konuşuyor muyuz mesela Guardiola ne kadar iyi antrenör falan, herkes hemfikir zaten bunda yani bu konuşulmaya değer bir olay yok, fikir ayrılığı olsun ki konuşalım.
0: Aynen öyle.
1: Merhaba, bir Galatasaraylı olarak İsmail Kartal yerine Beşiktaş'ı konuşsak, biraz taraftarları konuşsak, enerji yakaladılar demişsiniz. Yarım saat boyunca konuştuk zaten.
0: İlk yarım saat konuştuk.
1: Göksel'in Bey, hayırlı yayınlar. Avrupa Kupası'nda takımlar futbol oynamayı düşünüyor. Fenerbahçe'de bunda başarılı oluyor. Türkiye'de Fenerbahçe'ye karşı sert oynuyorlar, temaslı oynuyorlar. Fenerbahçe'de buna cevap veremiyor. Hakem de buna müsaade ediyor. Yunus Bey'e sorar mısınız? Bu konuda ne düşünüyor demiş Mustafa Bey. Ama işte bak, tek Roma maçıyla bunu söylemek doğru değil. Fenerbahçe şu ana kadar hani son 2 yılın konferans şampiyonu, UEFA şampiyonuydu deseler, evet bu info doğru derdim, bu analiz doğru derdim ama Avrupa'da da Fenerbahçe'nin kaybettiği kolay mücadeleler görüyoruz.
0: Çok kolay maçlar var yani. İşte.
1: Bir Nörçerlent var mı? Aynen. Mesela 6-1.
0: Benim de aklıma yani direkt Nörçerlent maçı geldi ki konferansta hani hiç muadilimiz olmayan bir takıma çok farklı kaybetmiştik. Ya şöyle düşünüyorum. Yani Roma'da çok temassız oynamadı. Özellikle ilk 20 dakikada taraftarın faul beklediği, kart bekledi, özellikle Vedat'la stoperin arasındaki mücadelede hani 3-4 pozisyonda çok net bence fauller vardı, vermedi. Roma da ilk 20 dakika çok temaslı oynadı. Ama tabii ki öyle, Avrupa'da puan alabilmek için ortaya bir oyun koymanız gerekiyor. Daha doğru bir tespit bence.
1: Yani. Şu da mesela bak, bu kadar mesela Roma maçı, hakemin iki takım içinde atladığı şeyler vardı ama genel anlamda baktığımızda maça etki edecek bir hakem hatası yok. Yoktu değil mi? Aynen. Ya bu mesela bu kadar gözle görülür maçtan bile bir şeyi çıkartmaya çalışmak bence taraftarın birilerini ciddiye almamasını sağlıyor. Ben aynen. Mesela Ahmet abi, çok severim kendisi, Ahmet Konanç, ama şey dedi, şok oldum ben. Hakem bizim 3 puanımızı çaldı Roma maçında dedi mesela. Hiç katılmıyorum.
0: Ben de katılmıyorum. Yani çünkü net maçta müdahale edecek, ya şuna söylemiş olabilir. Hani erken bir kart verseydi belki hani Roma daha temkinli oynardı diye düşünmüş olabilir ama hani hakemler zaten maçı oynatmaya çalışıyorlar. Mümkün mertebe yani top sahada fazla kalsın istiyorlar. Evet. Hani bence net skora etki ettiği bir mücadele.
1: Bak bir dinleyicimiz daha, Türk hakemleri de oynatmıyor demiş. Burada en güzel cevabı Arda Turan verdi. Arda Turan Şahtar maçında bir pozisyon var. Yine basın çok güzel servis etti bunu. Arda Turan Halil Umut Meler'in kararına çıldırıyor falan şeklinde. Evet, öyle bir pozisyon oldu. Arda Turan'a bu soruldu ki ekmek isteniyor oradan çünkü. Ekmek gelecek diye. Arda Turan şöyle bir cevap verdi. İnanılmaz karakterli bir hoca oldu gerçekten. Yok, Halil Hoca'dan özür diliyorum o tepki için. Tamamen benim hatam, maçın heyecanıyla yaptığım bir tepkiydi. Çok güzel maç yönetti Halil Hoca. Tebrik ediyorum kendisini dedi.
0: Arda Hoca harika bir görev yani götürüyor. Harika bir iletişim statüsü götürüyor.
1: Guardiola'ya çok benziyor demişler. Çok gurur duyuyorum ben.
0: Kesinlikle. Ona. Yani ben Arda Hoca'nın futbolculukta işte yaptığı belli başlı hatalar vardı. Evet, milli takım otobüsünde işte Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe'ye saldırması. İşte sonrasında belki işte Berkay'la olan o kavga ama antrenörlük de bence gerçekten herkese sevgilisi olacak şekilde çok doğru bir iletişimle gidiyor.
1: Biraz başarılı olursa Şahtar'da zaten bence Simone sonrasında Atletico Madrid'in teknik direktörü
0: bence
1: olacak.
0: Bence de öyle bir yol izliyor. Yani şimdi mesela Beşiktaş'tan geçen sene çok teklif geldi Arda Hoca. Hatta kendisi de kabul etti. Bu zehrin içine atmıyor kendini Arda Hoca. Dışarıda belki şu an Shakhtar'dan daha büyük takımlara da gidebilir Avrupa'da.
1: Evet.
0: Ama oyunuyla, sistemiyle, Eyüp tercihi de bence o şekildeydi. Hatta kendisine sorulduğunda işte Simeone'den bir şeyler ya da işte çalıştığınız diğer hocalardan, Fatih Terim'den, Luis Enrique'den bir şeyler koyuyor musunuz dediğinde Arda Hoca çok gerçekçi bir cevap verdi. Atletico'daki sürecine oranla. Biz Atletico'dayken daha mütevazi bir kadroyla çok daha büyük takımlara karşı başarılar elde ettik. Biz Eyüp olarak ligin zaten en pahalı kadrosuyuz. Tam meçleyemiyorum ama elbette Fatih Hoca'dan, Simeone'den, işte Luis Enrique'den aldıklarımı meçlemek zorundayım, mixliyorum diyerek cevap vermişti. Şimdi Arda Hoca hem herkese müthiş eşit saygılı. Fenerbahçeli, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı.
1: Ki şunu ekleyeyim, Volkan Demirel konusunu açmıştı ya, Arda Hoca'nın bir demeci var geçmişte biliyorsun. Okan Buruk'tan sonra Galatasaray'ın hocası olmak ister misiniz diye soruyor. Arda Hoca şunu diyor. Ya Okan Buruk'tan sonra dedin, bitti benim için. Okan aynen. Abi yani ondan sonra gelmeyi düşünmek bile istemiyorum.
0: Aynen, Okan Buruk'tan sonrasını düşünmek bana biraz haksızlık gibi geliyor demişti. Aynen, yani Arda Hoca çok iyi götürüyor süreci. Oyununa sahip çıkarak bir kere şu anda hani Shakhtar'daki mücadelesi bile savaş ortamındalar. Bir otelde kalıyorlar. İç sahada oynayamıyorlar Avrupa'da. Yani müthiş bir gidişat var. Bence de yani Atletico'da çalıştığı Oynadığı takımlarda antrenörlük yapacak bir kariyere doğru gidiyor. İnşallah önü çok açık olur.

0: işte Trabzonspor'a gelse, Beşiktaş'a gelse, ya bu Türkiye'deki kirli futbol ortamında bundan etkilenip oyuna odaklanamayacak. Ama şu an Arda Turan bence çok doğru bir süreç götürüyor kendi adına.
1: Peki, yavaş yavaş programı noktalıyoruz Yunus. Çok teşekkür ediyorum. Bugün stüdyodaydın. Gerçekten dinleyicilerimize de teşekkürler. Güzel bir programı geride bırakıyoruz.
0: Gerçekten gayet güzel oldu, interaktif. Ben teşekkür ederim.
1: Yunus Aydın'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Ortaya Karışı noktalıyoruz. Birazdan içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak.
2: Gökselin Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
5: Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüyken Galatasaray altyapısından oyuncuların Galatasaray A takımında çok fazla şans bulma ihtimali yok.
6: Rotasyonu ligde değil de Şampiyonlar Ligi'nde yapması hocaya yönelik eleştirileri çok daha yukarıya doğru çeker.
4: Bu sezon altyapıdan kimler A takımda oynama şansı bulabilir?
7: Deniz Gül işte tam anlamıyla hazır değil. O yüzden kanattan santrafora devşirilmiş bir oyuncuyla mı oynayalım? Alabiliyorsan sağlıklı geri bildirim, eyvallah.
8: Ama Sayın İsmail Kartal eleştirilerden çok etkilenip, çok dinleyip, çok duyup daha sonra kendi kendini öven bir teknik adam profilinde.
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Galatasaray Kolaj gündemiyle karşınızdayız. Başlıklarımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve başlıklarımız şu şekilde. Abdülkerim neden yedek kaldı? Jakobs tercihini anlatıyor. Okan Buruk'un transferde istediği her şey gerçekleşti mi? Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç gelirse ligi etkiler mi? Ve kolaj başlıyor. Abdülkerim Bardakçı ile alakalı sorun ne? Hoca maçtan önce sakatlığı yok dedi ama asıl mevkisi sol bek olan Jakobs'a şans verdi. Bu ne demek oluyor? Yakup Çınar'a sorduk.
5: Abdülkerim'in hazır olmadığını sakatlık dönüşü sonrasında Başakşehir mücadelesinde gördük. Ve Başakşehir maçında Galatasaray kariyerinin belki de en kötü maçlarından bir tanesini çıkarttı. Abdülkerim oynayarak performansını yukarıya taşıyan bir oyuncu. Bu arada bu yaşına rağmen Galatasaray kaptanı, son 4 sezonda şampiyonluklara çok büyük katkılar vermiş Abdülkerim'den bahsediyoruz. Kötü oynayacağı, sakatlık dönüşü sonrası performansını sahaya yansıtamayacağı maç olabilir mi? Olabilir tabii ki. Başakşehir maçı böyleydi. Hoca Başakşehir maçındaki görüntüsünü gördükten sonra evet, Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Ama performansı nedeniyle hoca bu maçta tercih etmedi kendisini. İsmail Jakobs'u oynattı. Geçen sezon da zaman zaman böyle Şampiyonlar Ligi maçlarında Abdülkerim'in artık yorulduğu sıralarda Jakobs'u o bölgede oynatmıştı. Jakobs fiziksel gücüyle sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama burada taraftar şunu soruyor. Abdülkerim'den ya da Jakobs'tan ziyade. Galatasaray Biçabu'yu aldı. Sol stoper. Geçen sezon baktığın zaman Leipzig'te 15-20 tane maça çıkmış. Hani potansiyelli bir oyuncu. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın yerine İsmail Jakobs'un neden oynadığı değil, Biçabu'nun neden oynamadığını bence sormalıyız. Sonuçta karşında Sporting Lisbon'un onlar da yeni transferler yapmıştı.
9: Evet.
5: 200 milyon euroluk satış yaptılar, 123 milyon euroluk transfer yapmışlardı ama en önemli bölge orta saha tamamen değişti ve yeni transferler gayet iyi oynadılar ve iyi performans ortaya koydular. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Sakatlıktan çıkmıştı o rehabilitasyon sürecinde. Başakşehir maçında mecburen oyuna dahil olmak zorunda kaldı. Lemina'nın sakatlığı sonrası. Bu maçta oynamasını zaten beklemiyorduk. Herhangi bir sakatlığı yoktu. Orada Okan Hoca tercihini İsmail Jakobs'tan yana kullandı.
4: Ali Naci Küçük, Okan Buruk bu sezon Şampiyonlar Ligi için asla ligde rotasyon yapmayacak dedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç alırsa lig serüveni nasıl etkilenir? Bunu Aydın Cingöz'e sorduk.
6: Yani sonuçtan öte esas olarak Şampiyonlar Ligi maçları sonrası çok sert maçlar oluyor ve oyuncular hani işte 101'lik enerjisi varsa onu çok büyük oranda harcıyorlar. Oradaki mücadele çok daha güçlü oluyor. Sonuçlardan da öte özellikle ligdeki mücadeleye kazansa da kazanmasa da ister istemez yansıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Rotasyon yapması gerekirse eğer Okan Buruk'un, ben bu rotasyonu açıkçası önce ligde yapacağını düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'ne rotasyonlu bir kadroyla çıktığı zaman orada çok şiddetli eleştiriler olacaktır. Bu kadro, Galatasaray'ın kadrosu eğer ligi oynayamayacak durumdaysa rotasyon yapıldığında hocaya yönelik çok sert eleştiriler olacaktır. Daha anlaşılabilir bir durum olur. Tamamen mantık çerçevesinde

0: yorumluyorum ve değerlendiriyorum. Bizim takımlar açısından, özellikle gelir açısından, geleceğini güçlü şekilde devam ettirme açısından, hedefler açısından Şampiyonlar Ligi'nde olmak önemli. O yüzden şampiyonluk çok değerli. Ben Galatasaray'ın tabii ki hedef şampiyonluk yolunda herhangi bir şekilde hani ona zeval gelmeden ilerleyebilmektir. Ama orada mutlaka bir planlamayı yapıp ligde yapacaksa eğer rotasyonu, bence Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ben ligde yapacağını düşünüyorum. Orada ben çok aman aman bir şey beklemiyorum. Yani rotasyon hem lig özelinde hem Şampiyonlar Ligi'nde aman aman öyle bir rotasyon beklemiyorum. Yani götürebildiği yere kadar götürecektir. Tekrar ediyorum, burada rotasyonu ligde değil de Şampiyonlar Ligi'nde yapması hocaya yönelik eleştirileri çok daha yukarıya doğru çeker.
1: Batrakov'un oyunundaki eksiklikler neler? İbrahim Yavuz yorumladı.
2: Batrakov'dan önce de bu ülkeye fiziksel anlamda becerisi yüksek ama fiziksel olarak eksik oyuncular gelmişti. Geçmişte futbol bunu müsaade ediyordu. Oyun müsaade ediyordu. Becerinin daha ön planda olduğu dönemlerde bu tarz oyuncular oyunda kendine yer buluyordu. Şimdi özellikle son zamanlarda oyun önce atletizm ve onunla beceriyi harmanlamayla çok ön plana çıktı. Şimdi fiziksel olarak bu kadar güçlü oyuncuların arasında Batrakov tarzı oyuncuların yer bulması bir hayli zor. Yani Messi falan olman lazım ya da ona yakın yeteneklerde çabuklukta olman lazım. Şimdi Batrakov'da açıkçası geldiği günden beri bunu göremedik. Hele hele fiziksel olarak zaten ne kadar gelişebilir bir oyuncu? Bundan daha iyi olma şansı yok. O yüzden Galatasaray'ın aslında Batrakov'u buraya getirirken birilerinin, o işin en tepesinde olan insanların bunu öngörmesi gerekiyordu. Çünkü geçmişte de bununla ilgili bu tarz oyunculara sağlıklı geri bildirim vermesiyle ilgili bir ton problem var. Siz olmamış bir şeyin peşinden gittiniz ve bugün iki maçta da gözüken en net, en belirleyici fark Batrakov'un fiziksel durumu, ki yediği golde Galatasaray'ın, hatırlasınlar o pozisyonu, Sporting'li oyuncu koluyla neredeyse çok rahat bir şekilde Batrakov'u oyunun dışına itti ve gol oldu.
1: İsmail Kartal'ın istifasını göz önünde bulundurursak, Okan Buruk'un baskıyla başa çıkma gücü nasıl? Bunu Ali Naci Küçük ve Aydın Cingöz'e sorduk.
3: Arada dağlar kadar fark var. Çok net. Hocanın çelik gibi bir mentali var. Benim tekimde kendi hedeflerine her zaman ilerlemeyi felsefe edinmiş. Dışarıyla çok fazla dinlemeden sahaya odaklanmış bir isim. Ama Sayın İsmail Kartal eleştirilerden çok etkilenip, çok dinleyip, çok duyup daha sonra kendi kendini öven bir teknik adam profilinde. Yani İsmail Hoca hep ben ettim, ben yaptım modunda, ama Okan Hoca'dan bugüne kadar onca eleştiriye rağmen, onca başarılarına rağmen çok fazla bunları duymayıp tamamıyla kendine konsantre olduğunu ve bir kez dahi kendini övmediğini hepimiz herhalde biliyoruz.
0: Yani Okan Buruk İsmail Kartal'ın yaşadıklarını yaşamadı bir kere. Yani İsmail Kartal'a yönelik baskı çok daha yüksek. Bir de Fenerbahçe tabii ister istemez kötü dönemlerde hocalarına eleştiriler gelir, ama Fenerbahçe'nin şampiyon olma telaşı, transferlerin bir an önce takıma uyumu, sosyal medya meselesi, kamuoyunu yönlendirme konularında Okan Buruk'un çok daha iyi olduğunu söylemek lazım. O yüzden hani baskı konusunda ben baskıyı Okan Buruk'un, yani daha doğrusu hani hangisinde çok daha yüksek baskı var sorusuna İsmail Kartal'da yanıtını veririm. Ama bunu da yönetebilme meselesi vardır. Yönetebilmek esastır. Okan Buruk aynı şiddette baskı altında şu ana kadar kalmadı. Kaldığı zaman biz bunu göreceğiz. Ona göre değerlendirmeyi yapmak çok daha sağlıklı. Biz bu arada bu dönemden bahsediyorum. İsmail Kartal'ın üzerindeki baskının çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada hocaya yönelik eleştiriler çok daha fazla. Galatasaray'da ise yönetime yönelik eleştiriler çok daha fazla. İkisi arasında ben böyle bir ayrımın olduğunu düşünüyorum.
1: Galatasaray U19 takımı Sporting deplasmanında başa baş bir mücadele verdi ve şanssız şekilde maçı 2-2 berabere bitirdi. Yusuf Sivaslıoğlu da golünü attı. Bu sezon altyapıdan kimler A takımda oynama şansı bulabilir? Yakup Çınar anlattı.
4: Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüyken Galatasaray altyapısından oyuncuların Galatasaray A takımında çok fazla şans bulma ihtimali yok. Şimdi bu Okan Hoca'yı eleştirdiğim için mi? Evet, eleştirdiğim için. Hoca 4 yılda şans vermedi ama 4 sezonda şampiyon oldu. Ben bu konuda eleştiriyorum. Ben altyapıya pozitif ayrımcılık yapıyorum kardeşim. Ben Yunus 15 yaşındayken Yunus'un iyi oyuncu olacağını, Yunus'un arkasında durulması gerektiği, Ozan Kabak'ın arkasında durulması gerektiğini söyleyen insanlardan bir tanesiyim. Kimse Ada Yüzgeç'in ismini bilmiyorken buradaki yayınlarda bahseden isimlerden bir tanesiyim. Şimdi A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Galatasaray'ın U19 takımı çok değerli bir takım. Fatih Demircan büyük emek veriyor. Alparslan Erdem'i getirdiler ki Karagümrük'te A takımı çalıştırmıştı. A takım seviyesinde antrenman yaptırıyor. Baktığımız zaman Lizbon maçını da izledim. Lizbon dünyanın en iyi altyapılarından bir tanesine sahip. Ve Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen orada da hakem hatası vardı. O-19'da da hakem hatası vardı. 90+5'te bitmesi gereken, 90+6'da bitmesi gereken maç 90+8'lere uzadı. Arda Yılmaz maçın en iyisiydi Galatasaray'ın kalecisi. Son dakika inanılmaz bir hata, inanılmaz bir hata yaptı. Mevcut Galatasaray'ın U19 takımında. Bak oyuncuları sarıyorum. Arda Yılmaz Süper Lig'de forma giyer. Galatasaray seviyesine çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Oğulcan Yançel daha 16 yaşında. İnanılmaz bir oyuncu orta sahada. Acayip seviyelere gelecek. Ada Yüzgeç aynı şekilde. Furkan Koçak. Onun dışında yine hiç kimsenin ismini duymadığı burada bahsettiğimiz oyunculardan bir tanesi Arda Tagay. Ki harika bir gol attı bu maçta yine. Yani aklıma gelmeyen oyuncular da var. Galatasaray çok iyi bir jenerasyon yakaladı. Bu jenerasyon sadece U19 değil U17'de de var. Orada da acayip bir jenerasyon var. Dediğim gibi Galatasaray'ın el bebek, gül bebek bu oyunculara değer vermesi gerekiyor ki dediğim gibi Fatih Demircan altyapıdan sorumlu yönetici elinden geleni yapıyor ama bu oyuncuların A takım seviyesinde de süre alması gerekiyor. En az 3-4 tane oyuncunun özellikle Galatasaray'ın A takımında sonradan oyuna girip 10-15 dakika süre alması gerekiyor. O potansiyelde oyuncular var. Yeter ki Okan Hoca şans versin.
1: Ligdeki şampiyonluk hedefi ve Anadolu takımlarına karşı oynanacak oyun göz önünde bulundurulduğunda Galatasaray'ın Sporting karşısındaki oyunu mu daha iyiydi yoksa Fenerbahçe Roma karşısındaki oyunu mu? Bunu İbrahim Yavuz yorumladı.
2: Ya şöyle yorumlanması lazım aslında. Bizim en büyük problemimiz o. Şimdi biz Fenerbahçe'yi Beşiktaş maçından sonra çok ciddi anlamda problem yaşayacağını düşündük. Niye? İşte Roma'nın özellikle ligdeki performansı, Fenerbahçe'nin burada çok kötü olması. Aslında ne oradan yorumlanabilir? Yani Beşiktaş sonrası oyun ya da Roma'nın ikinci yarısındaki oyun yorumlanır. Gel Galatasaray'a benzer bir durum. İlk yarım saati gayet güçlü bir Galatasaray oyunu ama ondan sonra oyunun büyük bir çoğunluğunda olmayan. Bence takımları yorumlayabilmek için sürdürülebilir güçlü performans ama bu kadar dalgalanmaması gerekiyor. İki takımı yan yana getirdiğinde tabii ki Galatasaray Fenerbahçe'ye göre avantajlı. Niye? Galatasaray'ın en azından rakibine göre aynı oyuncularla ve aynı teknik direktörle çok fazla tekrarı var. O yüzden hangi takımın oyunu gelecek adına ümit veriyor? Galatasaray'ınki daha çok fazla ümit veriyor.
1: Kocaeli Spor maçı 11'i ve oyun planı nasıl olur? Bunu Ali Naci Küçük'e sorduk.
3: Evet, sürprizler olacak. Abdülkerim'in forma giymesini bekliyorum. Galatasaray 11'inde. Ön hatta da Leroy Sané'nin kulübede olacağını söyleyebilirim.
1: Okan Hoca'nın transfer döneminde istediğim olmadı veya şu mevkiyi yeterince güçlendiremedik dediği bir şey var mı? Bunu Yakup Çınar'a sorduk.
4: Valla olsaydı kendisi söylerdi herhalde. Ama şunu biliyorum mesela. Batshuayi yerine Rodrigo Mora'nın alınmasını daha çok istiyordu. Şimdi Batshuayi'nin performansına bakıyoruz. İstenilen seviyede değil. Belki çıkacak o seviyelere. Ama şu anda öyle değil. Hani maliyeti nedeniyle tercih edilmeyen bazı oyuncular oldu. Ve aynı zamanda biz bunun için mesela İsmail Asar için Galatasaray gemileri yakmıştı. 50 milyon eurolara kadar çıkmıştı. Ama takımı vermek istemedi. O yüzden Okan Hoca'nın isteyip de alınmadı diyebileceğimiz oyuncu bence çok az. Burada sadece maliyetlerden dolayı tercih edilen oyuncular var. En belirgin Rodrigo Mora Batshuayi olayıydı. Rodrigo Mora'yı Galatasaray'ın alma ihtimali söz konusuydu. Okan Hoca'nın da çok istediği 10 numaralardan bir tanesiydi. 19 yaşında inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bu yetenekleri hissettirebilen, sahada o performansı gösterebilen oyunculardan bir tanesi. Dediğim gibi öyle bir oyuncu olmadı.
1: Kocaeli maçında santrafor'da kim başlamalı? Deniz Gül mü, Barış Alper mi? İbrahim Yavuz yorumladı.
2: Normalde yani herkesi kendi yerinde oynat derler teknik direktörlere. Yani Deniz Gül mü oranın santraforu? Deniz Gül'ü oynat. Yani Deniz Gül işte tam anlamıyla hazır değil. O yüzden kanattan santrafora devşirilmiş bir oyuncuyla mı oynayalım? Alabiliyorsan sağlıklı geri bildirim eyvallah. Ama Barış Alper'in de özellikle mil takımlarda da çok fazla böyle tekrarı var. Evet, atletizmde faydalı ama işin bitiricilik tarafıyla alakalı problem yaşıyor. Hele hele Kocaeli maçı içeride oynayacak Galatasaray. Muhtemelen oyunun büyük bir çoğunluğu rakip yarı sahada olacak. Orada Deniz Gül'ün yetenekleri Galatasaray'ın problemini daha rahat çözer diye düşünüyorum.
1: Galatasaray Kolaj gündeminde başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Kim ne dedi?
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurum

0: Erzurumspor'u 3-0 yendi. Sport Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
1: Attığı 5 gol bulduğu bir karşılaşma oynadı. Siyah beyazlar kalesine yine az pozisyon veren bir Beşiktaş izledik. Fırat abi maç önce canlı yayında İtalyano'nun da dediği gibi, bizim de ondan önce konuştuğumuz gibi, Fenerbahçe maçının daha da anlam kazanabilmesi adına bu karşılaşmanın önemi çok büyüktü Beşiktaş adına. Ve psikolojik olarak da bence bir rahatlıktır. Maç fazlasıyla da olsa lider olmak.
2: Lider olmak önemli. Maçla ilgili konuşulacak aslında birçok nokta var. Trossard'ı bir ayrı bir konuşmamız gerek. Oyun istikrarını konuşmamız gerek. Beşiktaş ciddi bir oyun istikrarı yakalamış vaziyette. Salih'i konuşmak gerek. İtalyano'yu konuşmak gerek. Ve Beşiktaş'ın galip geldiği maçta ne yazık ki hakemi de konuşmak gerek. Çünkü hakem de bugünkü performansını yine maçta başrolü almaya çalışan isim oldu. Biz ısrarla saha içini konuşalım, teknik taktik konuşalım desek de hakemler ne yazık ki bunun önüne çıkmaya devam ediyor. Özellikle hakem en başta konuşmak isterim. Çünkü şey değil bu. Beşiktaş yenildi, hakem konuşuyorlar olmasın diye. Yani zaten takımların yapması gereken şey de bu. Yensen de yenilsen de ortada bir haksızlık varsa rakibin aleyhine de haksızlık olduğu zaman da konuşmak lazım. Türkiye'niz o Türk futbolu henüz o çağdaş medeniyet sınıfına giremedi ama aslında o da lazım, ama Beşiktaş da burada 3-0 yendi. O yüzden de yapılan hataları görmezden gelmemesi lazım. Çok kötü bir hakem yönetimi vardı bence. Onu da ayrı konuşuruz ama genel manzaraya bakıldığında iyi bir görüntü var. Beşiktaş kendi rakipler arasında belki de en oturmuş organize takım. Yani Galatasaray'ın da problemleri var. Saha içerisinde görüyoruz. Fenerbahçe'nin de var. Trabzonspor'un da var. Beşiktaş belki de kulübesinde o kadar çok derinlik olmasa da yine de henüz yer alınamadığı Poku ve Miretti gibi isimler var. Onlar da devreye girecektir. Ama genel görüntüye baktığımızda organizasyon anlamında iyi. Kondisyon anlamında iyi. İştah anlamında iyi. O yüzden de şu anda Beşiktaş'ın ilk 5 hafta itibariyle bence çok başarılı bir 5 hafta geçirdiğini, Avrupa Ligi'nde hesaba kattığımızda son yılların belki de en güçlü sezon başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki umut verici bir görüntü. Daha fazlası ihtiyaç var mı? Tabii ki var. Daha da eksikleri tamamlayacak ve daha da o Miretti'nin, Poku'nun devreye gireceği senaryo da tabii Beşiktaş için keyifli olacaktır. Ama genel manzaraya bakıldığında ben Beşiktaş'ın çok iyi başlangıç yaptığını düşünüyorum ve bu maçta da maçın başından sonuna kadar hep kazanacakmış gibi oynadı. Hiç Erzurumspor gelecek eyvah falan demedi. Tempoyu zaman zaman düşürdü. Tempoyu bazen arttırdı. Performans anlamında Marsilya maçı da var. Bu da önemli. Tempoyu ayarlamak.
1: Tabii aktif dinlenmen lazım.
2: Bazen düşürmek, bazen top sendeyken topu dolaştırmak. Bunların hepsi çok önemli. Beşiktaş bunları da iyi yaptı. İtalyanlı'nın takımı 5. lig maçı topa hep sahip oluyor. İtalyan takımı 5. lig maçı hep rakip ceza sahasında 30'lar 40'lar. İtalyan takımı rakibe hep 0-8-0-9 en fazla gol beklentisi veriyor. 1 bile vermiyor. Bunların hepsi istikrar. Yani 5 maçta da aynı şeyleri yapıyorsa takım, istatistikler bunu gösteriyorsa, bunların hepsi istikrar. Beşiktaş o istikrarı yakalamış vaziyette. İyi de gidiyor. Uzun maratonu ne yapacağını biz de merak ediyoruz ama şu anki görüntü Beşiktaş'ın asla ve asla şampiyonluk konusunda pes etmeyeceği yönde.
1: İlk 5 hafta 4 galibiyet Sercan, 1 mağlubiyet aldı siyah beyazlar. Yani bundan 2-3 ay önce böyle bir başlangıç teklif edilse Beşiktaş'lara, zannediyorum ki herkes imza atardı altına.
3: 5 lig artı 6'da Avrupa
1: maçı var.
3: Toplam
1: tabii.
3: 11. resmi maçtı. 11. resmi maçında 9. galibiyetini aldı. Mağlup olduğu Zalgiris'le deplasmandaki Alanya maçı. O maçlar dahil, mağlup olduğu maçlar dahil rakibini kalesine yaklaştırmayan 11 maç izledik. Kaybettiği Alanya, kaybettiği Zalgiris maçları dahil maçı kalesinden uzak oynatıyor. Bugün Nüveli gördüğüm anda çok çok kaliteli bir kaleci, 11 resmi maç oynanmış. Nüvel'in kaç tane maça doğrudan etki ettiği maç sayabilirsin? 11. resmi maç, Beşiktaş tarihinin en önemli kalecilerinden birini transfer etmiş. bir maça etki

0: Deplasmanda bir Avrupa maçı.
1: Evet. Bir maç. Bu şunu gösteriyor. Beşiktaş sadece hücumda etkili değil. Rakibini kaleye getirmeme noktasında da etkili. Ve bu şansa olabilecek bir şey değil. Takım savunmasının çok iyi olduğunu gösterir. O yüzden ben bugün itibariyle alınan galibiyetten önce bu şekilde Beşiktaş rakiplerini kaleye getirmemesiyle övgü dolu sözlerle girmek istedim. Bu bir tesadüf değil. Bunu bir kaleci transferi Murillo geçen yıldan, 3 stoperinin 3'ü geçen yıldan, sol bek Ouattara 1-2 kere oynadı, Rıdvan geçen yıldan. Savunma dörtlü ve gerideki beşli. Bir tane değişmiş. Bir değişikliğe rağmen takım savunmasıyla alakalı bu kadar gelişim gösteren bir takım varsa burada da hakkı Vincenzo Italiano'ya teslim etmek gerekiyor. Hoca geldiği günden beri oyuncu performanslarına doğrudan etki ettiği gibi takım savunması anlamında da fark yarattığını söylemem gerekiyor. Hem de büyük köklü değişiklikler olmadan. Bugünkü galibiyet hiç küçümsenmesin. Fenerbahçe gibi sert, agresif ve yüksek tempolu bir maçın ardından bu tür maçlar hep zordur. Hemen bir duran topla kilidi açtı. Bir büyük takım, şampiyonluk hedefi olan bir büyük takım nasıl içeride maç çözerse hemen bir duran top, korner ikinci gol bu arada ligdeki. Bir
0: evet,
1: de
0: Ohum
1: vardı, ikinci korner golü açtı. Sonra vitesi maçın içerisinde kendisi istediği gibi zaman zaman yükseltti, zaman zaman düşürdü. Emirhan'ın performansına parantez açmak istiyorum. Geldiği, transfer edildiği günden bu yana büyük maçların neredeyse tamamında etkili oldu. Anadolu maçlarında, iç saha maçlarında yüreğiyle, coşkusuyla oynuyor. Zaman zaman belki Beşiktaş'a geldiği günden bu yana birkaç maçta konsantrasyon eksiklikleri yaşadı ama bütün maçların neredeyse tamamında %100'üyle oynadı. Bu tarz futbolcuları, terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcuları Beşiktaş'ta görmekten dolayı çok mutluyum. Futbolcu özelinde de açarız ama bu şekilde Emirhan vurgusu yaparak başlamak istedim. Attığı golden de bağımsız şekilde.
0: Üstelik yerli bir oyuncu. Yani bu kuralda varken çok daha önemli hale geliyor.
1: Takımımızın da geniş havuzunda bulunan
0: bir oyuncu. Burak abi, Sercan'ın bıraktığı yerden sorayım. Yani savunma yaparak da savunma yapmıyor aslında Beşiktaş. Hani katı bir anlayışla kendi yarı sahasında bekleyerek de pozisyon vermiyor gibi bir durum söz konusu değil. Tam aksine kaleden en uzakta topla oynamaya çalışarak savunma yapıyor. Yani top kendisinde kalarak savunma yapıyor. Zannediyorum ki daha değerli olan kısmı da bu.
2: %100 öyle. Yani özellikle rakibin 3. bölgesinde, 2. bölgesinde oyunu oraya sıkıştırıp hatta kendi 1. bölgesini hiç getirtmemeye çalışan bir Beşiktaş var. Sezonun başından beri böyle. Bunun da sebebi Beşiktaş'ın oyuncu profilleri. Özellikle savunma oyuncularındaki profilleri. Orta saha profilinden dolayı da hoca bu oyun tarzını benimsiyor. Zaten kendi oyun anlayışı da bu yönde. O yüzden de Fenerbahçe maçında aynı şekilde bunu da yaptı. Mesela o bir test maçıydı. Zor bir deplasmanda, evet, zor bir rakibe karşı. Ama hiçbir şekilde bundan geri adım atmıyor. Bence en değerlisi bu. Kolay değil. Bu böyle kağıt üzerinde çok kolaymış gibi gözüküyor. Biz hep bunu söyleriz. Önde basan takım, işte rakibine nefes aldırmayan takım. Bu çok güzeldir söylem olarak. Ama bunu sahada uygulamak ve istikrarlı bir şekilde uygulamak da bir o kadar zordur. Bugün Beşiktaş bunu çok rahat uygulayabileceği bir rakiple oynadı. Erzurumspor çünkü bir tehdit gücü olmadığını zaten maçın daha birinci dakikasında, ikinci dakikasında anlamaya başladık hemen. Peş peşe gelen ataklardan dolayı. Ama benim yani hiç sonraya bekleyemeyeceğim. Benim ilk girmek istediğim olay yani bu kadar rahat bir şekilde giden maçta Beşiktaş'ın hiç canının sıkılmadığı, izleyenlerin keyif aldığı, taraftarların, televizyon başındaki insanların keyif aldığı bir maçta yani bu hakem yönetimi insanların sinirini bozmaktan başka hiçbir şey yaramıyor, çözmüyor. Şimdi biz televizyon başında bazı pozisyonları anlamıyoruz belki de saha içerisinde yaşananları ama mesela sahada çok fazla itiraz eden, çıldıran Beşiktaş'ta oyuncu vardı. Bence oyuncu grubunu saha içinde daha iyi çözüyor. Hakemin niyetini, yapılmak istenenleri gibi söyleyeyim. Çok büyük tepkiler vardı şeyde. Özellikle o iptal edilen golde.
0: Agbodun'un
2: pozisyonu. Yani bunu benim anlayabilmem mümkün değil. Yani en az 5 defa bakıyorum. Diyorum ki pozisyon temiz. Göğsünden geliyor. Ben bunu okuyayım yani. Çünkü Bein Sports bunu açıları bize gösteriyor. Daha sonra hakem VAR'a çağır. Dedim ki herhalde başka bir şey var. Yani çünkü bu pozisyon olamaz. Ya dedim arkada bir kırmızı kart pozisyonu var ya da öncesinde başka bir şey var. Bunu bekliyorum ben. O pozisyon geldi. İlk gösterilen pozisyon bir tane fotoğraf. Normalde de B'nin vermediği bir açı.
0: Diğer zoomlanmış açıları, bir
2: zoomlanmış
0: açı.
2: Zoomlanmış ve o pozisyona bakarsan o hakem de ona el der tabii.
0: Ama sonra 5 kere oynattılar.
2: Oynatmaya başladıkça o açıda bile pozisyonun göğsüne çarptığı çok net bir şekilde belli oluyor. Yani Türk futbol tarihinin en kötü hakem kadrosuna sahibiz ya.
0: Vardı ki
2: en
0: yabancı.
2: Kötü hakem organizasyonu. Ama bak bu bir şeydir. Bunu çözersin. Bence Ortaköy'de bunu izlediği zaman çözebilirdi. Ama o da diyor ki ya beni şimdi VAR'dan çağırdılar. Bunu şimdi iptal etmezsem ne olur? Başıma ne gelir? Bence o şeyle psikolojiyle gidiyor. Yoksa geçen sene miydi bir kadın hakemimiz vardı.
0: Döndü VAR'dan.
2: Yani kararı izledi, uymadı yani. Kararına, evet. VAR'ın kararına uymadı. Döndü. Kendi kararını verdi. Hani bunu niye yapıyorsunuz? Hatta bu maçta niye yapıyorsunuz yani? Ve bunların tüm hepsinin sorumlusu Ferhat Gündoğdu görevine devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Edecek. Her hafta başka statlarda bir sürü problemler yaşanıyor. Şu maçta bile ya şu 3-0'lık maçta ya hakemlik ne olabilir dersin ya. Ya Beşiktaş Erzurum maçının istatistiklerini gör. Şu rakamları gör. Sonra dersin birisi sana desin ki ya hakem şunları yaptı bunları yaptı. Bu hakem deli mi der. Niye böyle bir şey yaptı der.
0: Asen Albayrak'tı iyi hatırlattı.
2: Evet. Evet.
0: Asen Albayrak.
2: Korkunç bir şey ya.
3: Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası 3-0 rahat kazandığı bir maçtan sonra galibiyeti sevinmek yerine hala hakem konuşuyorsa burada ciddi bir problem var demektir. Çünkü normalde insanlar bu galibiyeti sevinmek ister, mutlu olmak ister. Ama Beşiktaşlıların kafasında maçtan sonra sordukları soru şu: biz bu hakemlere ne yapacağız? Bu hakemler bizim önümüzü mü kesmeye çalışıyor? Soruları var. Herkes bunu konuşuyor. Yani kimse galibiyetle mutlu olamıyor, galibiyeti kutlayamıyor. Haksızlar mı? Haklılar. Şimdi çok rahat bir maç aslında. Oyun anlamında gerginliği olmayan bir maç. Saçma sapan iptal edilen bir gol. Çok tartışmalı bir penaltı kararı, penaltı verilmeme kararı, bence verilmeyen bir penaltı, ohun pozisyonu. Barajı 12 metreye kurduruyorsun. Sarı kart tercihlerin falan. Yani 3-0 kazandığı maçta bile saçma sapan kararların maça damga vurduğu bir hakem yönetimini izliyoruz. Ve artık bizi buradan salın ya artık. Yani buradan hakikaten MKS'e ya salın artık bu Beşiktaş'ı bu işlerden, taraftarı veya futbol severi, Beşiktaş'a demiyorum. Ya futbol severleri salın abi artık. Yani artık bunları, bu insanlar bunları konuşmak zorunda değil ya. Şimdi 3-0 olmuş, rahat kazanmış. Abi herkes hakem diyor, herkes hakem diyor. Yani galibiyeti konuşamıyorsun, Trossard konuşamıyorsun, işte Beşiktaş'ın savunmasını konuşamıyorsun, İtalyan'ı konuşamıyorsun. Adam o kadar saçma sapan bir hakem yönetimi var ki. Ve bunu kötü bir hakem yönetimi ve yayıncı kuruluşunda saçma sapan görüntü seçmelerini izliyoruz bir de. Yani pozisyonu 15 kez aynı yerden pozisyonu gösteriyor. Abi öbür açı var ya, öbür açı. Sen niye öbür açıyı vermiyorsun? Bu arada bak, içimize doğmuş gibi programın başında da maçın programında da
0: kameralardan bahsetmiş.
3: Ya kamera seçiminde problem var. Kamera teknolojisinde problem var. Düzgün görüntüyü seçemiyorlar. Görüntüler doğru düzgün yavaşlatılamıyor, bir gariplik var yani. Ben maç izleyen biri olarak, buna para harcayan biri olarak, para veriyorum kutu alıyorum ya,
0: her şeyi görmem lazım.
3: Ben yani net bir şekilde tartışmalı pozisyonu görmek istiyorum, beni ikna etmeniz lazım. Ya VAR hakemleri çekme var, o çekiyor adam ohu, devam diyorsun, neye göre devam diyorsun? Öbür tarafta el pozisyonu 50 kez bakıyoruz, göğüs yani, göğüs göğsüne iniyor. Neye göre sen iptal ediyorsun? Veya işte ne bileyim, bu çok basit hatalar. Ve belki de aslında böyle maçlardan sonra konuşmak lazım. Çünkü öbür türlü şey oluyor. Yenildiniz, ağlamayın. Tabii. Bir de o var biliyorsun. Rakip bütün taraftarlar birbirine söylüyor.
0: Ya normal.
3: Ağlama. Ağlayacak bir şey yok. Beşiktaş kazandı. Ağlayacak bir şey yok ama bir haksızlık var. Ve bu haksızlıkta da artık bir insanların futbol keyfi hakikaten can sıkmaya başladı. Bu iş yani... Bu iş yönetilemeyecek noktaya doğru gidiyor.
0: Abi 3 yıldır gidiyor, yönetiliyor ama.
3: Kimse
0: yani şu, devam ediyor yani.
3: Yönetilme noktası ne söyleyeyim mi? İzlenmeme, umursanmama, daha çok Premier Lig izlenme, daha çok Bundesliga izlenme, bu ligin daha kalitesinin azalması, istediğin kadar transfer yap, bütçe yap, insanların lige güveni azalırsa
0: izlemezler. Doğru
3: ne olacak? Niye izlesin ki? Bir sürü genç jenerasyon izlemiyor zaten. Benim çok fanatik loca olan arkadaşlarım

0: izlemiyor mesela. 5 sene önce locağın adamlar. Bu sadece takım başarısızlık falan filan değil. İnsanların inancı kalmıyor böyle yapa yapa. O yüzden de bu hakem artık şu hakem işinin çözülmesi lazım Türkiye'de ya. Benim 2 sene önceki bir tweetim var. Gözlemcisinden
1: Her şey yabancı.
0: Dördüncü hakem, hepsi yabancı olmalı diye.
2: %100
1: Öyle olmalı
2: MHK
1: canım.
2: dahil.
0: Evet ya, bu çünkü başka türlü çözülecek bir şey değil hakikaten.
2: Pardon, şunu da ektim Sercan, kusura bakma şeyde.
3: Estağfurullah.
2: Yani abi biz teknolojiden çok uzak, dünyaya kapalı bir ülke olsak, yani İspanya'yı, İngiltere'yi, Şampiyonlar Ligi'ni, Dünya Kupası'nı izleyemiyor
1: Kuzey
2: olsak
1: Kore gibi olsun.
2: gibi, hani bilmiyorum onları izleyebiliyor mu da, böyle bir ülke olsak şu anki hakemler belki bize bir yerde normal gelebilir, bir yerde anlayışla karşılanabilir. Ama her hafta maç izliyoruz. Onlarca maç
1: Maalesef.
2: izliyoruz.
1: Keşke
2: Maalesef. Yani
1: izlemesek.
2: hakem yönetimlerini görüyoruz. Ya bu adamlar da hata yapıyor. Yurt dışındaki maçlarda, Şampiyonlar Ligi'nde veya üst düzey liglerde ki oynanan maçlarda da hakemler hata yapıyor. Ama adamlar hata yapıyor. Bizdeki artık olay başka bir boyuta geçti. Bizde olanı bozma var. Olanı kaybetme var. Olanı göstermeme var.
1: Ya şimdi
2: Çok
1: şeyi de
2: çok başka
1: görüyorum.
2: şeylere gidiyoruz yani.
1: Fırat abinin bahsettiği açıya zoom yaparak tekrar, yani bunu tamamen sosyal medyadaki taraftarların uğraştığı bir durum. Yani yayıncı kuruluş bu kadar uğraşmıyor maalesef. Top Agbadu'ya geldiğinde zaten Agbadu'nun formasının şurası topun çarpmasıyla beraber yani şu şekilde şöyle oynuyor. Yani topun çarptığı belli oluyor. Buraya çarptığı belli oluyor. Hani bunu da göremiyorsunuz. Yani şeye geleceğim şimdi. Yabancı var getiriliyor. İlk hafta getirildi, ikinci hafta getirilmedi. Üçüncü, dört gelmeye devam ediyor şu anda. Orta hakem bizden yerli. Bazıları aralarında iletişim kuramıyor zaten dil bilmedikleri için. Yabancı hakemi de şöyle getiriyorsunuz. Yabancı hakemin yönettiği atıyorum İtalya Ligi'ndeki bir pozisyonu yorumlamasıyla İngiliz bir hakemin, İspanyol bir hakemin yorumlaması da farklı oluyor. Yani yabancı varı da neye göre getiriyorsunuz? Bir de niye sadece yabancı varı buraya getiriyorsunuz? Yani şey mi demek istiyorsunuz? Alın kardeşim bak, biz istediniz. Yabancıyı getirdik. Yabancı varı. Bak gene kavga çıkıyor. Demek ki sorun yabancıda yerli değilmiş mi demek istiyorsunuz? Ama siz orta hakemi getirmeniz lazım yabancı. Buna nedense yanaşmıyorlar. Bir tane derbi maçı seyrettik. Bence hakemlik hiçbir şey olmayan bir derbi maçı seyrettik.
2: Vinç
1: için buraya gelip yönettiği derbide. Tabii ki Galatasaray şikayetçi oldu o karşılaşmada hakemle ilgili. Ne olduğunu da çok anlamamakla beraber düzenli bir biçimde buraya yabancı hakem getirdiğinizde gerçekten bu sorunların en az %70'ini halletmiş olacaksınız. Bunu da biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz.
3: Amaç burada şey değil ki, Türk futbolunda hakem tartışmalarını önlemek değil ki. Amaç o hafta kimin sesi fazla çıktıysa tamam, onun maçına, varına yabancı hakemi verelim. Verdik mi yabancı hakem? İstediniz verdik mi?
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
3: Verdik. Amaç kalıcı çözüm üretmek değil. Amaç dostlar alışverişte görsün. Yapmak için yapıyorlar. Kalıcı çözüm için olsa bu böyle olmaz ki. Abi bir hakemin teknik direktör içinde, futbolcu içinde. Benim baktığım pencereden öyle. İyisi veya kötüsü vardır. Bir işi yapanın iyisi kötüsü
1: Tabii.
3: vardır.
1: Pasaportu yoktur yani.
3: Pasaportu yoktur yani. Bir malın iyisi vardır, kötüsü vardır. Bir ürünün iyisi vardır, kötüsü vardır. Benim için yerlisi yabancısı yoktur. Teknik direktör içinde, hakem içinde. Ya bugün geldiğimiz noktada 3-0'lık maçta halen hakem konuşuyor durumdayız. Ya İnönü'de maç oynanıyor. Tık 5. dakika Beşiktaş'ın takım kaptanına ilk itirazdan sarı kart gösteriyorsun. Gösterebiliyor musun diğer takımlara karşı? Takım kaptanlarına 5. dakikada itirazdan tık diye gösteremiyorsun. Beşiktaş'ınkine gösteriyorsun. Daha maçın başında yapıyorsun bunu. 1. dakika Orhan Ovacıklı yoğun şekilde itirazda bulundu hakeme. Gösterebildin mi? Gösteremedin. Arıyorsun resmen maçta. Arıyorsun. Bu video yardım var. Net bir kanıt olması durumunda çağırmıyor mu?

Abi sen Agbadu'nun pozisyonuna başka bir şey diyorsun, el pozisyonuna. Bora abi başka bir şey diyor. Fırat abi diyor. Ben başka bir şey diyorum. Net bir kanıt yok ki orada. Galatasaraylı, Fenerli, Trabzonlu arkadaşlar el var diyebilir Agbadu'ya. Birçok Beşiktaşlı Agbadu pozisyonunda gözle bakıyoruz. Net bir kanıt yok. Bir kamera açısı kenardan gösteriyorlar. Şuradan çek.

0: Tam işte evet.
1: Yani neye göre çağırdığı belli değil. Artı maçın içerisinde sürekli oyunu durduran bir hakem. Çerni'nin pozisyonunda yan yana devam ediyorlar. Tık diye çalıyorsun. İptal edilen iki gol var. Bugün Beşiktaş 3-0 kazandığı için çok fazla konuşulmayacağı falan düşünülüyor ama öyle değil ki bu iş. Tık diye Sarı'yı Salih'e gösterebiliyorsun. Bu şu an itibariyle Beşiktaş iyi gidiyor diye hakem konusu bir tık geride kalmış olabilir. Ancak son yıllarda hakem hatalarından en fazla maruz kalan, en fazla hakem hatasına maruz bırakılan takım Beşiktaş olduğu için ilerleyen safhada daha tehlikeli. Türkiye Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Komitesi'ne çok büyük iş düşüyor. Daha ligin başı, dikkatli olunması gerekiyor. Daha ligin başında ses tonlar biraz düşük olabilir. İleride canı yanan bağıracak.
0: İşte keşke bu büyük takımlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, şikayet eden her kim varsa beraber hareket edip bu konuda sezon başında gidip biz bu hakemlerle oynamak istemiyoruz diyebilseler. Şimdi orada da bu geliyor aklına. Bunu demesi lazım dört büyüklerinde. Çünkü dört büyüklerin istemediği hiçbir şey kolay kolay bu ters olmaz bu mutlaka, ülke mutlaka. Futbolunda. Yani gidip dese ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor biz yabancı istiyoruz. Bütçesi de buysa ortak da karşılayabiliriz. Karşılayabilir bu kulüpler bu yabancı hakemlerin bütçelerini. Biz bu hakemlerle bu ligi oynamak istemiyoruz deseler. Sezondan önce, Haziran ayında bunu söyleseler. Bu sefer de federasyonun elini tamamen elini kolunu bağlarsın ve yapmak zorunda kalır gibi geliyor bana.
2: Berkay şöyle olmuyor mu? Herkes içinden konuşuyor kardeşim. İçinden konuşuyor herkes. Ben hiçbir yani hiçbir dönem dört büyük kulübün dördünün de şunu görmedim. Bağıra çağıra biz yabancı hakem istiyoruz değil. Hep adaletsizliklere vurgu var.
0: Kenardan dönme
2: hakem,
0: var.
2: Tabii canım hakem yönetimlerine vurgu var. Ama hiçbirinde çözüm için bir öneri yok. Hiçbir kulüp başkanından ben bunu net bir şekilde görmedim. Söyleyenler arada tabii ki var.
0: Hakkını yemem. Ali Koç'u burada hakkını ya vermem lazım.
2: Bunu
0: yani
2: düzenli
0: bu
2: yapman gerekiyor ve herkes olur. Şimdi adaletsizlik varsa herkese adaletsizlik olması lazım. Ve bunda herkesin hemfikir olması lazım. Bizdeki sıkıntı zaten bu. Kimse adalet istemiyor ki. Herkes kendime göre nasıl çeviririm olayı, buradaki sistemi kendime doğru nasıl yontarım, herkes bunun peşinde. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. Ya yani bugünkü hakemi, bugünkü hakemi olayı değil sadece zaten.
0: Değil tabii canım.
2: Gidecek mesela bu hafta içi başka bir maçta başka bir şey yaşanacak. Ve artık bu çok fazla olmaya başladı. Yani bu bir hakemin hakkını yiyoruz şeyinde değiliz artık biz. Başka bir evreye çıktık. Yani bak ne diyorum ya, her hafta Şampiyonlar Ligi'nde maç izliyoruz ya. Her hafta. Ya bu hafta mesela Galatasaray'ın maçında hata olmadı mı şampiyonlar?
0: Dün Manzano yapmadı mı?
2: Oldu. Evet. Dün de oldu. Hata ama o. Evet. Bu adamın fikirler artık başka bir seviye.
0: Yani niyetiyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun. Manzano'nun maç yönetme şekliyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun.
2: Diyorsun ki adam bugün kötüydü evet. diyebilirsin.
0: Performansı
2: en fazla
0: kötüydü.
2: Bunu söyleyebilirsin. Yani Türkiye Ligi'nde bunu söyleyemiyorsun ya.
0: Söyleyemiyorsun. Ve sonunda da oyun gelişsin diye bekliyoruz günün sonunda. Yani hakikaten.
2: Ve yayıncı kuruluş içinde ihale olacak. En az 5 katı para bekliyoruz.
0: Nasıl olacak bilmiyorum. Bu hakemle nasıl olacak? Yani, hakemleri görüp zaten vermez.
2: Hangi yayıncı yani. Kuruluş verir ki?
0: Verir misiniz? 500
2: milyon. Deli olması lazım yani.
0: Bu hakemleri yönettiği bir lige yani.
3: Ya o kaliteyi zaten o kaliteyi ve o kaliteden öte yayın kalitesini geçim o adaleti sağlayamadığın anda herkesin kafasında aynı sorular. Yani burada dediğim az önce istatistiklere bakarken de
0: aklımdan tekrar.
3: O geçti. Bu kadar üstün bir maç yani resmen futbol anlamında bir tarafı çok bariz. 2-33 gol beklentisi, 44 topla buluşma 6-7 katı. Korner biri 10-60, biri 1-60. Yani her konuda çok ezici bir üstünlük var topla oynamadan şuta kadar, kornere kadar. Ve biz hala hakem konuşuyoruz, kamera açıları konuşuyoruz. Hakemin iptal edilen Agbo'du. Ben mesela niye abi ben X'e girmek zorunda kalıyorum pozisyonu daha iyi izlemek için?
0: Ben orada
3: bir alışkanlık
0: işte.
3: Başladı yani. Gol oluyor, offside oluyor, bir şey oluyor. Bakalım X'te ne nasıl paylaşmışlar. Yani biz niye X'ten izliyoruz abi? Ben orada net görmek istiyorum. VAR sistemi bir sürü kamera takıldı. VAR sistemi yüzünden statların sağına soluna, tepeye, evet. çatıya, oraya buraya. Onlar devreye girmiyor. Mesela onlar niye devreye girmez? Onlar niye yayına entegre edilmez? Onları da niye sadece hakemler görmek zorunda? Ben de görmek istiyorum. Ben de hakemin gördüğü açıdan görmek istiyorum. Ben de para veriyorum ve ben de futbol izleyicisiyim. Ekstra bir sürü yere... Yayıncı kuruluş haricinde VAR'la sadece direkt bağlantısından evet, kamera kondu.
0: Doğru.
3: Bu kameraları mesela yayıncı kuruluş vermiyor.

0: Neden vermiyor abi? Ben de bunları görmek benim de hakkım. O yüzden de bu standartı sağlayamadıktan sonra hiçbir şans yok. Hepimiz izliyoruz Premier Ligi.
1: Her şeyden, her
0: 6-7 saniye
1: yerden.
0: sürüyor VAR.
1: Hop gelişiyor.
0: Ve itiraz da yok. Niye itiraz yok? İnanıyor çünkü herkes. İspatı da var. Bir de orada anlatma da başladı biliyorsun.
1: Tabii, İtalya, İspanya'da da var.
0: Yani adam diyor ki şu pozisyonda şu oldu, bu
1: Bu
0: pozisyonda
1: yüzden
0: bu
1: bu
0: oldu.
1: karar.
0: Biz bunu da bilmiyoruz ha.
1: Yok, nerede?
0: Yani bunu da bilmiyoruz. Yani bir sır halindeyiz. Yani bir sır hali var. Yani hakem mesela o desin abi, hakem diyecek ki stat hoparlöründen İngiltere'deki gibi Agbo'nun eline çarptığını gördük. O yüzden bunu
1: Kararımızı
0: duymamız
1: değiştirdik.
0: lazım bizim
1: Evet.
0: yani. Biz bunu veya o çekiyor. İşte oyuncu o çekti ama o
1: Oh
0: da
1: da
0: oyuncuyu
1: oyuncuyu.
0: çekmiş falan. Yani niye iptal ettiğini de bilmiyoruz abi. Adam
1: Onu da göster bize o zaman
0: kafası
1: yani.
0: öyle takılıyorlar ya, hiç kimseye bir hesap da vermiyorlar. Bu çok can sıkıcı bir durum. O yüzden de insanlar hakem konuşalım, hakem konuşalım, hakem konuşmak zorundayız. Kulüp açıklama yapsın istiyorlar. Bu kaostan çıkmak lazım artık.
1: Evet
0: Yani düzgün
1: yani.
0: hakem yönetimi olmaktan sonra çok çok zor çıkılır. Yapacak da bir şey yok.
1: Yok,
0: Beşiktaş'ın
1: böyle
0: buna
1: devam
0: tepkisini
1: edecek.
0: koyması lazım tabii ki.
1: Bo tabii.
0: Hiç
1: Bora abi.
0: bıkmadan.
2: Fırat abi önceden gitti. Sen yıllarca içeride dışarıda maçlara gittin. Ben 3 yıldır gitmiyorum. 10 yıl gittim içeride dışarıda deplasmanda. Sen çalıştın. Yayıncı kuruluşta tanıdığımız arkadaşlarımız var. İşini severek yapan arkadaşlarımız var. Hem kamera önünde hem kamera arkasında. Ancak her geçen yıl yayıncı kuruluşta çalışan burada arkadaşlarımızın suçu yok.
0: Onların ne suçu var?
2: Yöneticilik koltuğunda oturan kişilerin burada bir sorumluluğu var. Her geçen yıl kalifiye çalışan o kalite düştükçe yayıncılık kalitesi de otomatik olarak düşüyor. Biraz bizim yaptığımız işte tecrübe çok önemli. Şimdi Bora abilerin çalıştığı yıllarda Lig TV değil mi abi o zaman?
1: Evet.
2: Şimdi kamera önünde ve kamera arkasında. Maça giderdim, kameramanı bile tanırdım abi ben.
3: En az 15 yıllıktır, 10 yıllıktır.
2: 2013'te başladım ben. 2013'te giderdim. 2013'te gittiğim kameramanı da sesçisini de mikrofon takanını da tanırdım. Şimdi bundan çok uzak bir durum. Bunda belki ekonomik anlamda belli bir noktaya çekelim. Bundan bir kar edelim düşüncesi de hakim olmuş olabilir. Ama bu direkt izleyene yansıyor.
1: Öyle tabii.
2: Kaliteyi düşürüyor. Bugün abi 2026 yılında Agbadu'nun pozisyonuna eline değdi mi,
1: Bunu
2: değmedi mi
1: konuşmuyor
2: diye
1: olmamız lazım yani.
2: görüyor olmamız lazım.
1: Evet.
2: En azından bir hem de nerede bu deplasmanda falan değil ha bu maç.
1: İstanbul'da oynanıyor.
2: Türkiye'nin
1: Evet.
2: dört bir yanında stadyumlara gittim ben. İç
1: Tabii
2: Anadolu'sundan
1: tabii tabii.
2: Karadeniz'ine. Bazı stadyumlardaki tribün açılarından dolayı kamera
1: Doğru.
2: yerleştirilemiyor olabilir. Çok defa denk geldik. Küçük stadyumlarda kamerayı koyacak yer yoktu. Türkiye'nin en akıllı stadyumu.
1: 40 kamerayla çekersin yani
2: İstediğin
1: istersen.
2: yere istediği
1: Tabii
2: kamerayı
1: canım.
2: koyar, istediğin açıyı alabilirsin. Agbadu'nun el pozisyonunu göremiyorsak doğru kamera açısıyla burada birazcık yayıncı kuruluşta da
1: Tabii.
2: kendisine eleştirmesi gereken, öz eleştiri yapması gereken bir süreç.
3: Hakemle ilgili
1: Kesinlikle
3: son
2: öyle.
3: şeyi
2: Tabii abi.
3: söyleyeyim ben. Bir tek Beşiktaş'ın bence Agbadu'nun topun değdiği yere o iki açıdan çok net görüyoruz. Bence bunu paylaşması lazım. Yani bunu herkesin görmesi lazım.
1: Bunu bence de yani orada bir hak arama durumu söz konusu. Kulübün bunu
3: Yüzde
1: yapması
3: yüz.
1: lazım. Çünkü ben
3: Bırakmaması lazım.
1: hocayı o konuda takdir ediyorum. Çünkü hoca orayı tamamen yönetime bırakmış durumda. Yani Alanya maçından sonra dahi hakemle alakalı bir konuşma içerisine girmedi. Çünkü hoca girerse, hoca da bu işin içine girerse, o görev dağılımında bir problem olursa bu sefer bence bu takıma da olumlu yansımaz. Yani hatta olumsuz yansır. Daha da gerer Beşiktaş takımını. Bence hoca o işi çok iyi götürüyor. Yani siz kendi işinize
3: Evet.
1: bakın. Yönetim o işe baksın. Yol ayrımını, pozisyon dağılımını yapmış durumda İtalyano. Peki maç öncesinde kilit oyuncu kim olur
0: Evet.
1: demiştik. Adayımız Trossard'tı. Trossard bizi yanıltmadı. Bugün Migros Omen'le maçının kilit oyuncusu olduğu Leandro Trossard attığı bir gol vardı. Bugün oldukça da etkili bir performans ortaya koydu Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı. Gerçekten fizik gücünü de yavaş yavaş arttırdığını görüyoruz ve artık skor da geldi. İlk skor katkısını da böylelikle yapmış oldu.
0: Oradan Beşiktaş oradan yürüyor. Geçen maçta
1: Evet.
0: öyleydi. Soldan gidiyor Beşiktaş. Bütün oyun kurulumu da sol üzerinden gidiyor. Sağ kanatta Çerni diğer maçlara göre bugün hareketliydi bence. normal ortalamasının daha üzerindeydi. Hala daha iyisini yapmak zorunda ama
1: iki hareketin çok

0: Anlamadım. Bir topukla bir.
1: Evet, bir iki tane garip hareket yaptı ama genel performans, yani genel son 4-5 ayına göre biraz daha hareketli olduğunu söyleyebiliriz Çerni'nin. Ama oyun kurulumu belli ki Trossard üzerinden olacak. Bütün o atakları, o çözme işini, yani rakibi çözme işini Trossard yapıyor. O yüzden maçın kilit oyuncusu olması normal. Beşiktaş'ın neredeyse tamamında atakların %90'ında diyelim. Hep Trossard'ın başlangıç noktasında Trossard'ı gördük. Gerek asist olarak, gerek şut denemesi olarak, gerek orta olarak. O yüzden de tabii çok önemli bir oyuncu kattı Beşiktaş kadrosuna. Bu Trossard'ın performansı tabii etrafında oynayan, şimdi Otara'yla çok sık oynamıyor. Otara'yla yeni bir birliktelik halinde. O yüzden de onunla da alışması gerekecek. Mesela Vlahovic olsa daha farklı bir Trossard izliyoruz. Çünkü Vlahovic alan açmayı biliyor. Vlahovic oha göre daha tecrübeli ve daha lider bir oyuncu. Nereye gitmesi gerektiğini, topla nereye koşması gerektiğini biliyor. Geçen Fenerbahçe maçında Skriniar'ı o sürükledi peşinde. Skriniar'ı onu tutacağım diye Orkun'u boş bıraktılar. Yani o tip boş koşuları Vlahovic oyun zekası olarak şeyden daha üstün bir oyuncu. Oh'tan çok daha üstün bir oyuncu. O yüzden onun, mesela Vlahovic olsa bugün daha farklı maç olurdu. Skor olarak da söylüyorum. Hem skor olarak hem Trossard'ın performansı olarak. O kötü anlamına değil bu. Ama Oh'un forvet bitiricilik anlamında ve hücum etkinliği anlamında Oh çok etkin bir oyuncu değil. Oh daha çok rakip stoperleri yıpratan, rakibi yoran, önde pres yapan, sürpriz şutlar çeken bir oyuncu. O yüzden de bu tip Trossard tarzı oyuncuların oyununu da güçlendirir Vlahovic. O yüzden onun olmamasının da Beşiktaş'ın önemli bir eksi olduğunu düşünüyorum. Ama kilit oyuncu mudur? Kilit oyuncudur. Bu, yani Trossard çözdü.
0: Belki de sezonun kilit oyuncusu diyebiliriz Trossard için şu an.
2: Yani şu an Beşiktaş'ta herkesin kafasını kaldırıp saha içerisinde güvenli liman olarak gördüğü bir oyuncu var. Bu sadece Orkun'du geçen sene. Şimdi Trossard'ın varlığıyla birlikte bu çok büyük bir rahatlık demek. Özellikle oyun kurulumunda. Attığı golde de pası verdikten sonra oha yaptığı koşu da çok değerli. Hatta Sercan da ya nasıl bir anda bitti.
0: Yetişti orada. Topa.
2: Evet, yetişti. Hakikaten de oradaki o koşuları zaten hep alışık olduğumuz koşulardı. Premier League Arsenal'de de bunu çok yapıyordu. Ama Beşiktaş'ın şu an ikinci bir oyun aklı oluştu Orkun'la beraber. Bu Orkun'u da çok rahatlatacak bir olay. Şimdi tek başına bir oyuncuya mahkum kaldığınız zaman oradaki önlem çok daha rahat oluyor. Ve saha içerisinde şunu çok net görüyoruz. Orkun'la Trossard'ın ikili oyunları... Vlahovic geldiği zaman bu üçgene dönmeye başlıyor zaten. Özellikle Fenerbahçe maçında bu üçgenleri çok sık kurdular. O yüzden de bugünkü maçın adamın olması çok doğal yani.
3: Bir şüphe yok herhalde. Trossard'la ilgili oyun zekası konusuna parmak bastık maçın önceki yayında. Her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor. Takım içerisinde takım kaptan olması sebebiyle tabii ki lider Orkun. Ancak hücum noktasındaki yönlendirici oyuncu pozisyonunda Trossard var. Orta alanı geçtikten sonra her futbolcu topla buluşan, rakip yer alana geçip topla buluşan her futbolcu kafasını kaldırdığında ilk sol köşeye baktığını ben televizyondan izlerken görüyorum. İlk gözler Trossard'ı arıyor. Bu da takım arkadaşlarına verdiği güveni gösterir. Bir Trossard konusunu kapattıysak...
0: Kapattı. Maçın kilit oyuncusu oldu. Leandro Trossard.
3: Programın başında hani Nübel'i az görüyoruz. Bu da takım savunması. Bunu uzun uzun konuştuk. Bu Opta'nın istatistiği. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az şut çekilen takımlar. Benfica 8, Beşiktaş 9.
0: Evet, çok kıymetli istatistik Beşiktaş adına. Yani gerçekten öyle.
2: Tesadüfü
0: değil aslında. Mentalite yani bunu tabii sürdürebilmek, sezonu yaymak çok mühim ama şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardı Beşiktaş. Leandro Trossard'ın 83 dakikalık performansı bir gol kaydetti. Trossard 12 kez rakip ceza sahasında topla buluşma üçlü çalım denemesinde başarılı oldu. 72'de 64 pas isabeti, 2'de 2 uzun pas, 9'da 4 ikili mücadele. Leandro Trossard'ın verileri bu akşam ortaya koyduğu performans. Fırat abi katılır mısın? Bence yani sezonu normalde ikiye böleriz. Devre arası, öncesi ve sonrası diye, ama aslında öyle değil. Bence sezonun Beşiktaş adına ikinci dönemi başlıyor Avrupa Ligi ile beraber. Avrupa Ligi etabı ile beraber. Çünkü artık perşembe pazarlar Beşiktaş'la başlayacak. Çoğu zaman perşembe pazar ya da perşembe pazartesi maçları oynanacak. Marsilya maçı ile beraber artık zannediyorum ki, hani hocaya da hani sorulur mu basın toplantısında bilmiyorum ama Beşiktaş'ın kadrosundaki yani kullanacağı oyuncu sayılarını sanki arttırması gerekiyor.
1: Ya da milli maç sonrası diyebiliriz belki.
0: Tabii tabii, onu da söyleyebiliriz. Yani, milli maç sonrasında söyleyebiliriz.
1: Çünkü 3 haftalık bir ara gelecek.
0: 3 hafta gelecek. 4 maç var.
1: Milli maç arasında 3 haftalık ara var. O yüzden de 15 Ekim'den sonra.
0: 15 Ekim diyebiliriz, evet.
1: Çok şey bir fikstür var. İddialı bir, sert bir fikstür var. Orada hem bu sadece şey veriyor değil mi? Şu anda Avrupa.
0: Bu sadece Avrupa.
1: Ha, şimdi 15 Ekim'den sonraki fikstür zorlayıcı fikstür. Bu 15 Ekim'deki o fikstür bize şunu gösteriyor. Buradan Miretti Poku'suz olma şansı yok Beşiktaş'ın. O zenginlik lazım. Yani Miretti'nin de Poku'nun da artık devreye girmiş olması lazım. Bugün ayın 11'i 15 Ekim'e daha 35 gün var. 35 gün güzel süre. 35 günde Beşiktaş'ın mutlaka Miretti, Poku ve hatta yapabiliyorsa işte Endidi'yi de biraz daha yukarı çekip 3 tane oyuncuyu çok net ana rotasyona sokabilecek, hatta Poku'yu 11'e sokabilecek hale gelmesi lazım. Çünkü bu fikstür daha kolay kolay kaldırılacak fikstür tamam. değil. O yüzden de mutlaka ki olacaktır bu arada. Poku bugün 8-9 dakika oynadı. İlhan'dan çok faydalanıyor hoca. İlhan'ı çok beğeniyor ve bugün de oyuncu yine girer girmez ortalığı karıştırdı. Yine golde etkiliydi. Golü ona mı yazıldı bilmiyorum ama.
0: Ayrı durumda da yazılmış olabilir herhalde bu oyuncuya.
1: O yüzden de Beşiktaş'ın şu an senin bahsettiğin ikinci döneminde etkili olabilmesi için %100 iki tane daha oyuncusunun, üç tane daha oyuncusunun devreye girmesi lazım. Şu an onlar devrede değiller.
0: Ümit Aktağ belki eklenecek.
1: Belki Ümit Aktağ. Yani orada bir boşluk olursa belki bir Ümit Aktağ. Ama 11 tane oyuncuyla 12 tane oyuncuyla bu işi sürdürmek zor.
0: Tabii.
1: Bir tane sakat, mesela Salih sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyoruz şu anda. Veya Olaytan sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyorsun Miretti olmadığı için. Onları da Beşiktaş içeri ittiği zaman çok daha rahatlar diye düşünüyorum. Ha, yeterli mi? Tabii ki değil. Tabii ki daha fazla ihtiyaç var. Daha derin bir kadroya ihtiyaç var ama o derin kadro da hemen kurulamıyor. Yani hemen yapılabilecek bir şey değil. Zor bir fikstür geliyor.
0: Çok
1: doğru.
0: Sert.
1: Ama şu da var. Ne olursa olsun Mayıs ayında oturup konuştuğumuzda kaç Avrupa maçı oldu? 6 mı?
3: 6.
0: 6.
1: Şimdi Mayıs ayında 6 Avrupa maçı, 5 tane lig maçı, 11 maç, bir mağlubiyet dese Mayıs ayında, Haziran ayında herkes tamam der.
3: 2.
1: 2 mağlubiyet değil mi?
0: Jelgiris de var. Evet.
1: Ha, 2 mağlubiyet dese herkes tamam der. O yüzden de Beşiktaş'ın ben iyi, çok iyi bir başlangıç. Yani ilk dönemini evet. çok iyi geçirdiğini evet, düşünüyorum. Hiç kimse bu kadar yoğun bir yükseliş beklemiyordu. Bu tabii ki hocaya çok yazar. Hoca bir şeyleri değiştirebildiğini, hızlı bir şekilde değiştirebileceğini gösterdi. Oyuncularla ilişkisinin çok iyi olduğunu biliyoruz. Oyun organizasyonunda çok cesur olduğunu biliyoruz. Korkusuzca oynattığını biliyoruz. Bunların hepsi Beşiktaş'a yaradı ve dönüp baktığımızda bana göre muhteşem geçen Alanya Spor kazası olmasa bambaşka bir şey olacak tabii. Orada bir kaza yaşadı Beşiktaş.
0: Onlar da olacak bence.
1: Onlar yani, da olacak. Orada da kırmızıyı verse belki öyle maç oynanmayacak. Trossard'ın kırmızıyı verse Trossard'a. Trossard'ın pozisyonu, rakibe kırmızı verse. Evet. O maç belki öyle olmayacaktı.
2: Yumruk var.
1: Aynen, o yumruktan bahsediyorum. Ama genel olarak ben Beşiktaş'ın başlangıcından çok memnunum. Yani iyi bir başlangıç yaptı. İkinci dönem bence milli maçtan sonra başlıyor.
0: Evet.
1: Milli aradan sonra ikinci dönem başlıyor. O kısım çok önemli. O kısımda da işte Meretlisi, Poku'su, Ümit'i, Endidis hepsinin devreye girmesi evet. lazım.
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Sport Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm Osan Konyaspor Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Tabii ki çok değerli konuklarımızla beraber bugün maçı ele alacağız, hakemi ele alacağız, tekniği taktiği ele alacağız, sağ dışını ele alacağız, Trabzonspor'un atmosferini ele alacağız, deplasman tribününü ve vesaire, tabii ki kulübün içinde, kulübün şu anda gündeminde ne varsa onu konuşacağız. Aksal Yavuz'la başlıyoruz. Aksal abi hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, iyi geceler, iyi yayınlar.
7: Çok çok teşekkür ederiz Aksal abi, kırmadığınız için öncelikle, ki doğrudan aslında öncelikle saha içindeki 90 dakikayı konuşmak istiyorum. Sonrasında birçok detayı konuşuruz ama 90 dakika içerisinde Trabzonspor'un artılarını, eksilerini, sahada gördüklerinizi bizlerle paylaşırsanız çok çok seviniriz Aksal abi.
8: Ya öncelikle şunu söyleyeyim, Konyaspor galibiyeti hak etti.
7: %100.
8: Eğer ilk yarıda olağana gününde olmamış olsaydı herhalde soyunma odasına en az 3 farkla giderlerdi. Tabi işin diğer boyutu şuydu, puanı olmayan Konyaspor'un nasıl oynayacağı belliydi. Otobüsü ceza sahasının dışına çıkacaktı.
7: Doğru.
8: Geçişlerle gol arayacaktı. Ancak Trabzonspor gibi bir takımın o 7 dakika bir gol, bir maçın başında yemiş olduğu o gol, yani inanılır gibi değil. Ve onun haricinde tabii bu golden sonra bordo mavili oyuncular tepki de veremediler. Dedim ya, çok kötü bir oyun. Tanınmaz halde. Yani bir hafta önce Gençleri Birliği'ne iyi oyunla 5 galibiyet gelen bir takımın böyle bir oyun sergilemesi hakikaten izleyenleri şaşırtmıştır. İkinci yarı pozisyonları var ama Konya zaten dediğim gibi oyunu kendi yan alanında kabul ettim. Bir iki pozisyonu var, o kadar.
7: Doğru. Yani özellikle ikinci yarıda çok net bir şekilde Trabzonspor'un çok daha fazla ön alanda olduğunu, Konya'nın da çok daha derin blokta beklediği bir müsabaka olarak ben de benzer düşünürüm Aksal abi. Peki yani bugün nezdinde yani 1-0 sonrasında belki daha erken bir değişiklik olmalıydı. Skor nasıl tersine dönebilirdi Aksal abi?
8: Ya şimdi bakıyorsun bütün oyuncular tanınmaz haldeydi. Mesela devre arası soyunma odasından çıkarken bir oyuncu değişikliği bekliyorum ama kim? Koyan oyuncular da pek o da iyi değildi. Bir Gabriel'da Savyola fena değildi. Onlarla ikinci yarıya başlayabilirdin. Yani onun haricinde zaten elinde pek alternatifi yok.
7: Doğru. Çok katılırım yani Aksal abi. Hakikaten çok... Yani kadronun alternatifsizliği de belki eleştirilebilir. Peki bu noktada yani Hüseyin Cimşir'in vekaleten mi takımın başında olduğunu veyahut da farklı bir isim mi gelecek, o soruyu bir kez daha sormak istiyorum. Yani Galatasaray maçı var Trabzonspor'un önünde, Hüseyin Hoca ile mi çıkılacak, yabancı teknik adamlar konuşuluyor. Tam olarak yani havayı nasıl koklar Aksal Yavuz diye sormak isterim Aksal abi size.
8: Ya şöyle söyleyeyim, bugün RT Spor'da şöyle bir cümle kullandım. Eğer Trabzonspor Konyaspor'u yenerse, Galatasaray'da yenerse, neden Hüseyin Hoca'yla devam edilmesin diye. Yani yerli bir teknik adam geleceğine Hüseyin Hoca'yla devam edilmesin diye. Ancak bugünkü alınan bu mağlubiyet bence Hüseyin Hoca'nın elini zayıflattı. Niye ki? Oyuncu tercihlerinde bence geç kaldı. Daha değişik formasyonlar deneyebilirdi. Onu yapmadı. Dediğim gibi hangi oyuncuyu alsın dışarıya? Bir de doğaçlama oynadı Trabzonspor. Yani tabii burada Trabzonspor hocasında pek fazla suç yüklememek lazım. Daha bir hafta oldu takıma gelelim.
7: %100.
8: Ama böyle bir durumdan sonra şimdi eğer Konyaspor Trabzonspor'u yenebiliyorsa kendi sahasında, burada tabii Konyaspor'lu oyuncular da iyi konsantre olmuşlar bu karşılaşmaya. Aslında kötü bir kadroları yok, kötü de bir hocaları yok.
7: Doğru.
8: Fakat şöyle bir şey var. Hep konuştuğumuz mevzu, Trabzonspor'a temaslı oyunu seven oyuncu sayısı çok az. Konyaspor'da hemen her oyuncu iyi mücadele etti, canlı dişine taktı. Trabzonspor'da bu oyuncuların yerine teknik özelliklere sahip olan oyuncuları vardı. Yani düşünün, bugün Salah bile gününde değildi yani. Bu da gayet doğaldır.
9: Zaman zaman tabii ki belli yıldız oyuncuların bile gününde olmadığı denklemler olabilir diyoruz. Ben de katılıyorum.
8: Fabinho iyiydi bugün.
9: Kesin katılırız ki stüdyo olarak da aynısını soracaktık Aksal abi. Yani stüdyoda bugün biz de Fabinho'yu beğendik. Hatta devre arasında Furkan Uzun'la sohbet ederken o da Fabinho'nun altını çizmişti. Fabinho haricinde ayakta kalan diye soracağım. Yani bu konudaki tabirim de yanlış anlaşılmasını da istemem ama Aksal abi, size göre Fabinho dışında ayakta kalan farklı bir isim daha var mıydı diye sorayım.
8: Onunla ilgilenmem.
9: Doğru.
8: Onun haricinde kimse yoktu. Hakemle ilgili şunu söyleyeyim. Deniz Türücü bir kırmızıdan doğru atması lazım dışarıya. Onu var da görmedi ama tabii şöyle bir şey var. Yani şimdi siz kötü oynuyorsunuz. Rakip 10 kişi oynuyor. Gene de Trabzonspor gol atar mıydı onu bilemiyoruz. Ama bu mağlubiyet Trabzonspor'a hiç yakışmadı.
9: Kesin katılırım. Peki şöyle... Lütfen Aksal abi devam edin,
8: buyur,
9: lütfen.
8: Buyur.
9: Konu bütünlüğü bölünmesin diye yeni bir soru soracaktım da lütfen Aksal abi siz devam edin, ondan sonra sorayım.
8: Peki, iyi olmadı, ağır bir yara aldı öyle söyleyeyim. Yani Ahmet maçında Trabzonspor daha iyi oynadı öyle söyleyeyim.
9: Ya 2-1 o gün kaybedilen maça göre bugün daha kötü bir tablo olduğunun altını çizdiniz. Peki Aksal abi şunu da sormak istiyorum. Yani Trabzonspor cephesiyle alakalı aslında aynı soruyu soracak gibi olacağım ama en azından bir öngörü sorusu olsun. Yani sonuçta Galatasaray karşısında Trabzonspor Galatasaray maçında şayet bugün biraz sonra flash röportajda veyahut da bir ayrılık durumu cereyan etmezse diye soruyorum. Hüseyin Cimşir Trabzonspor teknik direktörü olarak Galatasaray karşısında kazanırsa devam edebilir mi diye sorayım. Ya da oraya kadar bir yabancı gelir mi diye sorayım. Yani burada bir mağlubiyet var. Evet, belki de çok olumsuz bir sonuç ama Galatasaray maçı belli şeyleri unutturur mu diye sormak isterim.
8: Ya Galatasaray maçını diyelim ki yendiniz değil mi? Ama Trabzonspor'lar yine pek umutlu olamazlar. Yani şampiyonluk için. Mesela bugün bana derseniz ki şampiyonluğun en büyük adayı kimdir? Şu anda ligde en hazır takım Beşiktaş.
9: Kesin.
8: Evet. Şimdi Trabzonspor olabilir mi? Henüz ligin çok başı ama böyle mağlubiyetler, şimdi diyelim ki Fenerbahçe'de bugün Konya'da oynasaydı, Galatasaray'da oynasaydı, Beşiktaş için aynı şeyi söyleyemem. Bugün orada mağlup olurdu. Şimdi Konyasporlu oyuncuların da mücadelesine saygı duymak lazım. Dediğim gibi kötü bir takım değil. Yani işleri yolunda gitmedi mi böyle arka arkaya mağlup olursun ama tabii Konyaspor'da bu denli iyi oynamaya iken Trabzonsporlu oyuncular kötü performansıydı. Yani yukarılara oynayacak bir takımın bu kadar kötü oynamaya hakkı yok.
9: Katılırım.
8: Anlatmaya çalışıyorum.
9: Çok çok net katılırım bu arada.
8: Şimdi diyelim Galatasaray'ı yendiniz, gideceksiniz Anadolu'da yine maç kaybediyorsunuz. Böyle bir durum var. Tabii Trabzonspor'un bir 8 numarası olmadığı zaman böyle durumlarla işte orta sahada o pas bağlantıları yapamıyorsun. Ha, size şunu söyleyeyim, eğer Trabzon bir gol atmış olsaydı 2'yi bulurdu.
9: Ya maç 1-1'e gelmiş olsaydı 2-1'e de gelirdi aslında dersiniz.
8: 2-1'e gelirdi. Yani o maçın hemen başında yenilen golün şokunu bir saat tartamadı Trabzonspor oyuncuları, öyle söyleyeyim.
9: Çok katılıyorum.
8: Böyle bir şey beklemiyorlardı.
9: Peki şöyle sorayım, aslında 8 numaranın altını çizdiniz. Yani profil olarak Aksal abi, yani Tim diyeceğim, Folcarelli'den bahsediyorum. Dinleyicilerimiz anlasın diye bilerek böyle söyledim. Tim diye bahsedersek daha basit bir dille daha kolay olur diye Tim demek istedim. Eğer şayet bugün Ozan yerine Tim olsaydı, ki Tim'in geçtiğimiz yıl Trabzonspor adına ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu orta alanda bence bütün Türkiye izledi. Çok daha farklı bir maç izler miydik? Ve Tim'in katılımıyla beraber Trabzonspor oyunu birazcık daha iyi bir seviyeye gelir mi diye sorayım.
8: Kesinlikle. Kesinlikle tabii. Çünkü Ozan'ın özellikleri farklı, Tim'in özellikleri farklı. Ama maalesef onun eksikliğini hissediyorsunuz tabii.
9: Yani kesinlikle öyle. Peki savunma hattını aslında bütün oyunculara da soracağım. Yani bir klasiki olarak Aksal abi sizinle beraber bir onun üzerinden puanlama yapmak istiyorum ki aslında savunmayı da konuşmak istiyorum. Aslında ilk başta orayı konuşmak istiyorum ama Onana ile başlayayım. Adetten kaleci ile başlamak isterim. Onana'nın puanı 10 üzerinden kaç olur bugün Aksal abi?
8: 8 veririm.
9: 8 Onana'ya verdik. Pina dersek ne deriz?
8: 6.
9: Vivu?
8: 6.
9: Savic?
8: 3.
9: Savic 3. Mustafa Eskellaç?
8: 4.
9: Tamam. Fabinho?
8: 7.
9: Fabinho 7. Ozan Tufan'ı soracağım.
8: 4.
9: Muçi?
8: 5.
9: Ön hatta geçiyorum. Salah?
8: 5.
9: Aral?
8: 6.
9: İlk 11'den son olarak da Onuachu diyeceğim.
8: 4.
9: Yedeklere de döneceğim. 3 tane oyuncu Trabzonspor'da sonradan oyuna dahil oldu. Sidney Lopez Cabral kaç puan alır? 58'de oyuna dahil olmuştu.
8: 5.
9: 69'da dahil olan 2 oyuncu var. Dilersen Aksal abi soru işareti tabii ki koyabilirsiniz ama Ju ve Saviolo'yu soracağım. Sırasıyla Ju diyeyim.
8: Ju not veremeyeceğim çünkü soru işareti verelim.
9: Peki. Saviolo'yu da sorayım en azından adetten olsun.
8: Saviolo'da 5.
9: Peki. Aksal abi o zaman son cümlelerinde yani Trabzonspor'la alakalı son cümlelerinde alırsak çok çok seviniriz abi. Çok çok teşekkür ederiz onlar önce de bunu da iletmiş olayım.
8: Ya şöyle söyleyeyim, şu anda Trabzonspor'ların morali acayip bozuldu. Çünkü hiç kimse bu maçta bir mağlubiyet beklemiyordu. 3 puan parabasıyla izleyenler de oraya gitti. Öyle ki son dakikalara doğru bir puana bile razı oldular. Tabii ki insan ister istemez canını sıkar. Katılın. Ama maalesef futbol içerisinde bunlar var. Rakibinde hakkını teslim edeceksiniz. Konya Spor'u tebrik ediyorum.
9: Peki. Aksal abi çok çok teşekkür ederiz.
8: Sağ
9: kıymetli katkılarınızdan dolayı.
8: Sağ ol.
9: Saygılar abi. Evet, Aksal Yavuz bizlerle beraber de Aksal abiyle de en azından maç sonunda birazcık sohbet etme şansımız oldu. Kendisine de bir kez daha Radyo Gol ailesi olarak teşekkür ederiz. Her zaman onunla sohbet etmek çok çok değerli, çok çok özel olduğunu söyleyelim. Yaklaşık bir 5 dakika sonra Aytekin Akay'la devam edeceğiz. Ki flash röportaj alanına şöyle bakıyorum. Gerçekten Konyasporlu oyuncu grubunun sıra sıra geldiğini görüyorum. Şu anda hatta Konyaspor'un bugün kalesini koruyan Bahadır da röportaj alanında. Çok tatlı bir görüntüler var. Bahadır'ın kızı da şu anda kucağında. O da röportaj alanında kızıyla beraber röportajını yapıyor ki buradan bütün bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizin çocuklarını da sevgilerimizi iletelim. Hakikaten zaman zaman hepsinin de bizlere mesajlarını gönderdiği, çocuklarıyla beraber bizi dinlediklerini ve aynı zamanda çocuklara da çok fazla selam gönderdiğimiz birçok sekans yaşamıştık. Yaşıyoruz da. Sağ olun, var olun. Bütün dinleyicilerimize de bir kez daha teşekkür edelim. Hatta Adil de sonrasında konuşacak. Adil Demirbağ da şu anda mutlu gözüküyor. Konya Spor tarafını kutlamak lazım. Konya Spor 4'te 0'la başlamıştı ama 5. maçta puanı almayı başardı. Hatta puanları almaya başardı. Trabzonspor karşısında çok erken bir gol, fişi çok erken çeken bir Konyaspor ve sonrasında oyunu kademe kademe kendi lehine döndüren, birazcık bir basketbol tabiridir ama rakibini böyle uyuta uyuta götürüp hakikaten net bir şekilde kazandığı bir müsabaka oldu ki tabii ki yani birçok kişi hakemin bir kararını şu anda tabii ki tepkili olabilir. Reşat Coşkun Ses'in orta sahada 45. dakikada verdiği Deniz Türüç'e verilen sarı kartın kırmızı kart olması gerektiğini düşünen bir kesim var. Bana sorarsanız en azından kısa da yorum kendimce eklemiş olayım. Birazcık ben hakem yorumudur demek istiyorum. Pozisyonun kırmızı kart olabileceğine, yani bu Reşat Bey'in, yani karşılaşmadaki benim Reşat Coşkun Ses'in bir anda kırmızı çıkarsa da şaşırmayacağım. Sarı kartla o pozisyonu cezalandırırsa da şaşırmayacağım. Tamamen hakemin inisiyatifinde olan bir pozisyon olarak yorumluyorum ki şu anda bir kez daha izliyorum. Yani eğer Deniz Türüç'ün ayağı yaklaşık böyle bir 5 santim daha yukarıda olsa, 5-6 santim daha yukarıda olsa kesin kırmızı kart. Yani şu anki baktığım açıda kırmızı da denilse şaşırmam ama yani hakem yorumudur. Bence sarı da çok da net yani bilemiyorum, sarı da verilse çok bir sorun olacağını düşünmediğim bir pozisyon. Ama yani mesela bir Trabzonspor taraftarı çıkıp işte kardeşim ne bahsediyorsun, neler anlatıyorsun, pozisyon %100 kırmızı karttır derse de bir şey de diyemeyeceğim. Tamamen sana göre bana göre bir pozisyon. Ama ben sarı kart verirdim. Eğer birazcık daha ayak yüksekte olsaydı kesin kırmızı kart olurdu pozisyon. Onu da söyleyelim. Çünkü çok hızlı geliyor Deniz Türüç. O noktada hakikaten 45. dakikada tam ilk yarı bitmeden Muçi'ye yapılan müdahale. Yani bileğe tam bassa, ki bileğe de hafif değiyor gibi. Ama tam kramponunun üst tarafında o bağcık kısmının oraya geliyormuş gibi bir pozisyon. Yani sarıya da çok da fazla eleştirebileceğim bir durum yok. Reşat Onur Coşkun Ses'in ben yönetimini beğendim. Maçı oynatma isteğini beğendim. Ki yani şöyle söyleyelim, çok sert bir maçtı. Yönetmesi kolay bir maç değildi. Ve sadece bir pozisyondaki bu bıçak sırtı pozisyonu sadece tartışıyoruz. Onun dışında maçta 6 sarı kart oldu. 3-3 karşılıklı. Gayet oyunu fazla durdurmadan, akışına bırakan, hatta avantajları da kullandıran, sonrasında sarı kart gösteren bir hakem yönetimi de gördük. Bunu da bir kez daha vurgulamak isterim. Benim adıma değerliydi. Yani ben yani birçok yayınımda şunu söylerim. Tabii ki taraflar pozisyonları kendi lehine göre görmek zorunda. Taraftar bu şekilde zaten maçı izlemek durumunda, taraftar adı üstünde. Ama genel olarak ben bir futbol sever olarak oynatan hakemlerin yanındayım. Reşat Coşkun Sesi'yle ilk defa gördüm hayatımda. Hiç de tanımam. Hiç de bir hayatımda böyle bir isim olduğunu da görmemiştim. Ama genel olarak bu pozisyon nezdinde kırmızı verilebilirdi, kabul ederim. Ama kötü bir yönetim sergilediğini düşünmüyorum. Bakalım, mutlaka Aytekin Akay'la da konuşacağız bütün detayları. Biraz oyuncu röportajlarına gitmek istiyorum ki Tümosan Konyaspor tarafında birçok oyuncu esasında şu anda konuşuyor ki İlhan Palut'u da görüyorum, onu da dinleteceğiz zaten. Konyaspor röportajlarıyla başlıyoruz demiştik bugün. Biraz sonra Aytekin Akay da bizlerle beraber olacak ki Aytekin abiyle de bayağı derinlemesine konuşuruz. Belki Aytekin abi önce alırız, sonra röportajlara gideriz, ona bakarız. Ki Aytekin abi müsaitse bir kendisini de bir şöyle bir bakalım, eğer müsaitse Aytekin Akay'la ilk bir konuşalım, sonrasında tek blok halinde ilerleriz ki Aytekin abinin de gerçekten Trabzonspor'u yani her şeyiyle takip eden çok çok değerli bir kişi olduğunu hepimiz çok çok iyi biliyoruz ki bizler adına da her zaman yayınlarda destek vermesi çok çok değerli. Aytekin abi de müsaitse bağlayalım ki sesi de geliyor şu anda gayet de iyi bir şekilde. Aytekin abi hoş geldin.
10: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
9: Çok çok teşekkürler Aytekin abi ki ya şunu soracağım, tek tek gitmek istiyorum, genelden özele gitmek istiyorum ama bugün 90 dakikada sahada biz tam olarak ne gördük, Trabzonspor nezdinde ne gördük, Konyaspor nezdinde ne gördük, Trabzonspor'da herhangi bir artı görebildik mi? Genel olarak böyle kronolojik olarak Trabzonspor'un 1. dakikadan 90. dakikaya kadar teknik direktörüyle, sahadaki oyuncu grubuyla nasıl bir oyun bize sergilediğini bizlere anlatabilirsen abi çok çok seviniriz.
10: Bir kere ne olursa olsun 2. dakikada gol yiyip 90 dakika herhangi bir %100 net pozisyonda dahil buna gol bulamayan takımı savunmak olmaz. Yani ne olursa olsun Trabzon reaksiyon vermeliydi. İlk yarıda, ikinci yarıda, neyse önemli değil. Beraberlik de demiyorum. Trabzon bir şekilde reaksiyon vermeliydi. Trabzon takımı, yani bunun Hüseyin Hoca tarafından da savunulacağını zannetmiyorum. İkinci dakikada gol yiyip Trabzon gibi şampiyonla oynuyorsanız, yarışmacı bir takımsanız mutlaka reaksiyon verirsiniz. Reaksiyon topa sahip olmak, çok koşmak, 7 korner 10 korner atmak değil. Topun kale çizgisini geçmesidir. Doğrusu budur. Bu anlamda Trabzonspor'un bu akşamki maçı her anlamda bir kırılma maçıydı ve fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Bunu söylemem lazım. Katılın. Hocadan, takımdan bağımsız. Hocalık eksikleri tabii ki biz Fatih Hoca'yı eleştiriyoruz. Hüseyin Hoca'yı da eleştireceğiz. Hüseyin Hoca sonuçta aydan Mars'tan gelmedi. Trabzon'da yaşayan, takımı da yakından takip eden, az çok takımı da bilen ve takımla çalışmaya başlayan bir teknik adam. Onun öncesinde bu akşamki en büyük eksiklik,
11: dakika ve skor devam edecek.
12: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
13: Dakika ve skor devam ediyor.
10: Trabzon takımı kurulurken yapılan kadro planlamasının bir mağlubiyeti bu akşam. Bu akşamki mağlubiyeti biraz da oyunculardan çok, yani uyumsuz, alakasız oyunculara bağlıyorum. İlk yarıda ve ikinci yarıda Trabzon topla çok oynadı. Evet, ama oynadı da üretken mi oldu? Olmadı bence. Dış şutlar, Fabinho'nun bir kafası. İlk yarıda Salah'ın bir şutu dışında, yani Trabzon'un çok etkili olduğunu söylemek zor. Hatta etkisizdi diyorum. Topa sahip olsa da Trabzon çok etkisiz. Önde tehlike oluşturmadan maçı tamamladı. Yani biz Fabinho'nun şutunu saymazsanız Trabzon'un öyle almışam bir pozisyonu yok.
9: Doğru.

0: dış ışıklarını, yani şöyle görüntüde baskılı ama özünde değildi. Bu anlamda bunu en büyük nedeni benim görüş açımdan yanlış yapılan takım kurgusu, yanlış oyuncu transferleri, saha içi yanlışları falan falan. Şimdi
1: peki Sayın Ertuğrul Doğan mı burada asıl suçlu kişi, yoksa Fatih Tekke mi, yoksa futbolda transferleri yapan o komite mi diye sormak isterim. Hani arada sonuçta yani böyle
0: burada,
1: bir durum var.
0: Burada suçluyu bulmamızın bize bir faydası olmayacak. Sonuçta bu takımı kim kuruyor? O zamanın teknik direktörü, o dönemin başkanı, yöneticileri, o başkanla çalışan menajer, bunlara karar veren teknik adam, sahaya çıkaran şu anki hoca ve kadar hepsi. Yani mesela maçı izlerken eğer ben teknik adam Hüseyin Cimşir olsaydım, Samet Akaydın'la maça başlardım her anlamda. İlk yarıdaki hem çok hata yaptı Savic, hem çok ağır kaldı, hem de golün, yani bir oyuncuya bağlamak doğru olmasa da yakından takip ettiğim için golün yenmesine de etkisi var. Şimdi ikinci dakikada da gol yiyebilirsiniz, 89'da da yiyebilirsiniz, önemli değil. Önemli olan nasıl reaksiyon verdiniz. Ben Trabzon gazetedeki maç yazında da aslında bunun üzerinde durdum. Yani Trabzon'da olmasanız, Bolu Spor'da olsanız önemli değil, Konya Spor'da olsanız Konya Spor'u tebrik etmek lazım. İkinci el topun arkasına geçti. 12 kişi, 15 kişi, neyse önemli değil, giren çıkanlarla kalesini savunmaya çalıştı. Savunma yaptı diye kimseye kızılmaz. Savunma yaptı diye kimse eleştirilmez. Adam puan maçı, zaten çok kötü durumdaydı Konya. Ha, bunu da söyleyeyim. Konya ligde benim düşme adaylarımdan biri. Yani ne olursa olsun Konya, Erzurum, böyle ligin altında gördüğüm takımlar. Trabzonspor bir şekilde ikinci dakika şu demek, maç başlamadı demek. Siz bir şekilde topu içeri sokmanız lazımdı. Burada dediğim gibi sezon başı transfer tercihleri, saha içi eksikler, oyuncuların ayrı ayrı, yani işte farklı mevkilerde, yani mevkisinde oynamayan oyuncular, bunlar etkendi. Bunun yanında şimdi geçen haftalarda gördük, Onaçu'yu ne kadar yakın oynatırsanız, Onaçu'yu ne kadar çevresini zenginleştirirseniz, Onaçu da o kadar sizi zenginleştirir, gol atar, sizi büyütür, sağdan dimdik çıkarır.
1: Doğru.
0: Bugün o etkinliği göremedik Onaçu'da, çünkü hem sağ hem solundaki oyuncular, Aral gayretliydi, bir şeyler yapmaya çalıştı, yani uğraştı en azından. Ama tabii burada Pina çok fazla ileri geri gitti, yoruldu. Pina gibi bir oyuncuyu da belki daha önde oynatması gerekebilir Hüseyin Hoca'nın. Bu maçın şöyle bir şey olacak, önümüzdeki haftalarda Galatasaray maçı var. Yani Galatasaray maçını yani bu maçı kazansaydı Trabzonspor, Galatasaray maçı çok çok daha anlamlı bir hale gelecekti. Şimdi Galatasaray maçını kazanmak zorunda. Yani önümüzdeki hafta kazanmasa da olurdu Konya maçını alsaydı, ama şimdi kazanmak zorunda. Bence Hüseyin Hoca hafta içi bir değişiklik olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hüseyin Hoca ile mi devam edecek takım, başkanın düşünce, başkanla şimdi kafası karışıktır. Ama Trabzon takımındaki yanlış, yani geçen sezon biz sizin programınızda da, başka yerde de, başka mecralarda da hep söyledik. Ya bir takım oturtmuşsunuz, omurganız var, her şeyiniz var. Ya bunun üzerine 3-4 tane böyle bir dokunuş yapıp devam edin, ama Trabzon işte 8 oyuncu gönderdi, 15 oyuncu aldı. Böyle çok karman çorman işler yaptı. Yürüyen sistemi de bir şekilde bozdu. İlk devrede tamam, yani Konya 1-0'dan sonra da birkaç pozisyon üretti, ama ikinci devrede hiçbir şey üretmedi. Trabzon kalesine gelmedi diyebiliriz.
1: Katılırım.
0: Gelmedi, ama sen o kilidi çözmen lazımdı. Şimdi Hüseyin Hoca'yı buradan Hüseyin Hoca'ya ne diyelim, en fazla işte o oyuncuyu niye aldın, bu oyuncuyu niye çıkardın diyebiliriz. O da işin matematiği değil. İşin matematiğini çözmez o da. Sonuçta Trabzon takımı bir şekilde beraberliği ve galibiyeti görmeliydi Konya'da. Kırılmamışlarından biriydi bana göre. Yarışan takım, şampiyonluğu oynayan takım 2'de gol yiyip 90 dakika yani o 1-0'ı çözmeye uğraşmamalı. Hatta hemen maçı çözmeliydi. Ben ilk devrede maçın çözüleceğine dair Trabzon adına umudum vardı. Ama Trabzon takımı o reaksiyonu gösteremedi. Ben eskiden oyuncuların gelen oyuncuların yerini dolduramadığını düşünüyorum.
1: Peki şöyle sorayım, yani aslında birazcık maçın endeksinden çıkıp dediğinizi belki doğrularım veyahut da tersinde kalırım Aytekin abi, ama şöyle bir şey soracağım. Yani Trabzon'da maaş bütçelerinin çok dengeli yönetildiği bir geçtiğimiz sezon vardı. Bu oyuncu grubunun üzerine aslında Franculino Ju gibi, Salah gibi, Fabinho gibi, ki Salah Başakşehir maçının kahramanıydı, hatta iki tane atmıştı. Bugün Fabinho belki sahada ayakta kalan tek oyuncuydu vesaire, ama bu tip yüksek maaşlı oyuncular yerine kalan kadro kalsaydı, onun yerine bir iki tane mütevazı ekleme olsaydı, yani tam olarak Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonki kadrosu, işte Felipe Agosto'yu da düşünelim, burada aynı zamanda Ulay'ı da düşünelim, ama hani bu denklemi düşündüğümüz vakitte Fatih Tekke de başta olsaydı, aynı düzen esasa devam etseydi, her şey çok daha güzel mi olurdu Trabzonspor adına? Her şey çok daha sürdürülebilir mi olurdu diye sormak istiyorum.
0: Onu bilemeyiz. Bak, onu hiç kimse bilemez. Onu bilen diyen adamla sabaha kadar tartışırım. Hiç kimse bilemez. Ben de sen de, onu bir Allah bilir abi. Başka da kimse bilmez. Ama şunu söyleyeyim. Augusto kalmalıydı ya. Para denklemi, işte para lazım, yeni oyuncular katmak lazım, ama şimdi olayın orta sahaya kattığı çeşitliliği de görmek lazım. Şimdi sen orta sahasız maç oynuyorsun. Fabinho evet toparladı. İyi oyuncu yakaladı Trabzon bu arada. Deneyimli, tecrübeli. Nasıl, nerede duracağını biliyor. Nerede şut atacağını biliyor. Bazı oyuncular var, nerede şut atacağını dahi bilmiyor Trabzon'da. Onu söylemem lazım, ama Fabio öyle değil. Fabio oyuncu, sporcu. Fabio futbolcu. Ona itirazım yok. Ama her ne kadar orta sahada tek Fabio olsa da, Fabio gibi bir 2-3 oyuncusu olsaydı Trabzon'un ve bu yoklukta Mendy gibi, Bouchard gibi oyuncular her şekilde orta saha bu işin kalbi, beyni, atar damarı, toplar damarı değilse her şeyi orası orta saha. Ben Mendy'yi ilk kadrosuna, Avrupa kadrosuna yazmışlar. Lig kadrosuna bir şekilde yazdırırdım. Yazdırılması gerekirdi. Tabii onu yazdırırsan içeriden bir iki oyuncuyu göndermen lazım. O yeni transferleri de hadi biz yaptık, şimdi biz nasıl gönderelim? 3 ayda geçen sezonda olay ekmedi oldu. Ama Trabzon'un Trabzonspor takımının içindeki en büyük mesele, problem, sorun orta saha. Orta sahayı çözmediği sürece bir haftaya Galatasaray yenebilir, yenilebilir. Ama bir sonraki hafta Çorum'a da yenilebilir. O
1: Peki, Aytekin abi şunu sorayım, yani Tim Folcarelli dönse bir nebze daha iyi bir şey görür müyüz? Onu sorayım.
0: Değişir iş, biraz değişir tabii ki. Yani burada Fatih Hoca da olsa iş değişir. Tim dönse, Folcarelli dönerse iş değişir. Biraz daha değişir, biraz daha farklılaşır. Takım biraz daha toparlanır, daha üretken olacağını düşünüyorum, ama bu yeni oyunculara bir şekilde ısınamadım, bilmiyorum. Bu duygusal bir şey değil sonuçta, biz şey yapmıyoruz, edebiyat yapmıyoruz, şiir yazmıyoruz, ama ben bu Saviola'dır, Kapral'dır, ya bu oyuncu mesela, ben Pila gibi bir oyuncuyu önde oynatırım, çok güzel öne gidiyor, öne, hem orta yapıyor hem içeri kat ediyor. Pila tarzı bir oyuncu, yani o kadar oyuncu aldı, gene Pina gibi bir oyuncu alamadı Trabzon mesela.
1: Pina hakikaten iyi oyuncu.
0: Savic gibi bir oyuncuyu, eğer sen teknik adamsın, kaptan olabilir, önemli değil. Savic gibi bir oyuncu yerine Samet'i düşünmüyorsan, kusura bakma Hüseyin Hocam, eleştirilirsin yani. Ben olsam Savic'i bu akşamdan itibaren kadroda hiç düşünmem. Yani yarın Galatasaray, haftaya Galatasaray maçı olacak, Avrupa maçları ne olacak? Çok başına iş açar Savic. Hem Savic yabancı kontenjanını dolduruyor, Samet desen yerli kontenjanını da kullanmış olacaksın, ama Ve bana göre iyi bir stoper Samet. Bizim Trabzon milleti enteresan tabii. Samet'i istemiyor. Niye istemediğini bilmiyorum. Üstelik de Trabzonlu. Ama Samet'i ben gözüm kapalı sahaya sürerdim. Mesela bu akşamın en büyük değişikliği bende bu olurdu. İkincisi Mustafa Eskiyaliyaş da geçen sezonun bıraktığı yerin çok gerisinde bugün birkaç bölgede oynadı. Sonra orta saha oldu. Maçı solda oynadı. Sağda oynadı falan falan. Yani Fatih Hoca'yı eleştirdiğimiz yerden Hüseyin Hoca'yı da eleştiririz. Bir oyuncuyu bir maç içinde üç ayrı bölgede hocam hem sola attın öne hem sol geride oynattın. Ortaya ortada oynattın. Ara ara gizli santrafor yaptın. Gördük yani.
1: Şimdi
0: bunlar da imkansızlıklar diyecek ama Trabzon takımı bu sene yanlış transfer kurbanı.
1: Peki Aytekin yanlış. Abi şunu da soracağım. Yani biraz bugünkü maçın endeksinde karşılaşmanın esasında Süper Lig'de çok da fazla tecrübesi olmayan bir hakemi vardı. Reşat Coşkun Ses hakkında sormak istiyorum. Çünkü her maç hakemler çok gündeme geliyor ki esasında 45. dakikada Deniz Türüç'ün sarı kart gördüğü pozisyon çok tartışıldı. Hatta bizim de mesaj kutumuz bayağı dolmuştu. Onun haricinde hakem çok beğenildi bu arada Reşat Coşkun Ses. Genel insanlar tarafından yazılan mesajlar o yöndeydi ama o pozisyon hakkında çok fazla kişinin de şikayeti vardı. Aytekin abi nasıl gördün pozisyonu? Direkt kırmızı mı olması gerekirdi? Sarı doğru karar.
0: Ben hakemin kararını doğru gördüm.
1: Ya bence de bıçak sırtı pozisyondu. Ya kırmızı
0: sarı. Şimdi şöyle, Konyalı oyuncuya o pozisyonda kırmızı verirsen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaşlı, Trabzonlu oyuncuya da vermen lazım. Verebilir misin? Veremez. O zaman Konyalı'ya da vermeyeceksin. Ha bana göre de hani bıçak sırtı sınırda ama sarı bence doğru. Hakemlik bir şey görmedim. Ya hakem bir iki faulü şunu bunu çıkarırsan hakem oyunda yok gibi. Şimdi bu maçı hakem üzerinden okumak Trabzonlular adına yanlış olur. Konyalılar bilmiyorum eleştiriyor mu da Trabzonlular hakemi eleştiriyorsa yanlış yerden bakıyordur.
1: Kesin katılırım. Peki o zaman son olarak da Aytekin abi birçok şeyi tabii ki konuşabiliriz. Hatta sabaha kadar da sohbet edebiliriz Aytekin abi. Hakikaten seninle sohbet etmek her zaman çok büyük bir keyiftir. Benim adımı her şeyden önce bunu söylemek isterim. Aytekin abi peki son olarak derbi konusunda şöyle bir ön bakış yapacak olursak bir tahmin alabilir miyiz?
0: Bugün gündüz arkadaşlarla sohbet ediyoruz. İşte 3-1 diyen, 4-1 diyen dedim ki Trabzon kazansın 3 puan alsın. Ne 3-1'i, ne 4-1'i, ne 4-2'si. Siz Gençler Birliği maçı ve diğer maçlara bakıp şey yapmayın dedim. Kazansın yeter. Şimdi Galatasaray maçı, işte bu maç kazanılsaydı Galatasaray maçı da biraz daha özgüvenli bir takım çıkardı. Buradaki bu akşamki maç işi değiştirdi. Ha, Trabzon kazanmak zorunda bence. Eğer ben Hüseyin Cimşir'in yerinde olsam yani hiçbir şey düşünmem. 5-0 mağlubiyet de dahil her türlü riskleri alırım ama kazanmaya oynayan bir takım sahaya çıkartırım.
1: Yani tamam ya da devam maçı mıdır Hüseyin Cimşir'in o karşılaşma, öyle mi anlamalıyız? Eğer bugün veya hafta içinde bir istifa veyahut da bir ayrılık durumu yaşanmazsa
0: vallahi diyelim. Ben başkanın Hüseyin Cimşir de olsa hoca aradığını biliyorum. Herkes biliyor. Başkan hoca arıyor. Abdullah Avcı da var. Poto'da Şenol Hoca da var. Poto'da öncelik Şenol Hoca da, onu da biliyoruz. Şenol Hoca'yla devam.
1: Yabancı diyorlardı Aytekin abi.
0: Yabancı var. Yabancılarla konuşuyorlar. Var yani. Ya bugün 5-0 değilse Trabzon taraftan %60 Hüseyin Cimşir istemiyordu zaten. Bak bu çok önemli bir şey söylüyorum.
1: Doğru.
0: Bugün Trabzon 5-0 yenseydi Trabzon taraftarı %60'ı diyecekti ki Hüseyin kimdir de hocalık yapacak Trabzon'a. Ve bunu söyleyeceklerdi. Onun için şu anda bazı Trabzon taraftarı için şunu söyleyeyim. Yani Hüseyin Cimşir'i istemeyen Trabzonspor taraftarı için bu sonuç normal. Ama keşke ben Hüseyin Cimşir'in devam etmesi yönünde hani Pep falan gelmeyecekse Hüseyin Cimşir devam etsin. Yani tek hoca üzerinden bu akşamı okursak yanlış olur. Hakem üzerinden okursak yanlış olur ama kadro politikası, kadro planlaması üzerinden okursak doğru olur. Bir de reaksiyon veremeyen, tempo yapamayan, temposu düşük takım. Trabzon buna çok iyi örnek. Yavaş oynayan bir takım. Trabzon öne geçmiş olsaydı, nasıl, işte öne geçtiği maçları da biliyorduk. Ahmet maçını verdi işte Trabzon.
1: Doğru.
0: Ama şunu söylemek lazım. Trabzon ağır bir takım. Bunun için Öztopay'ın biraz daha hızlandırması lazım. Savic'in bir şekilde en azından ilk 11'e çıkması lazım. Orta sahayı Mendy, Puşari bir şekilde orta sahada kadroda olmaları gerekiyor. Kadrodaki oyunculara bakıyorum. Ya yani Mendy ile Puşari mutlaka kadro, hele Mendy. Puşari de ikisi de orta saha adamı. Sonuçta orta saha adamı üretken olur. Oyunun merkezi orası. Hüseyin Hoca'nın da yanlışlarını bu şekilde sıralayabiliriz. Yanlış şimdi Konya galip geldi de her şeyi doğru yaptı desek yanlış olur.
1: Katılırım Konya bu arada. Harfiyen katılırım abi. Bir önceki söylediğim birçok cümle artı bu cümleye de harfiyen evet. Katılırım Aytekin abi. Lütfen devam et.
0: Evet, insanımız hep öyle bakıyor. Şimdi Trabzon 3 şeye gençler birine o kadar gol attı da her şeyi doğru yaptı denmez yani. Hüseyin Hoca inanılmaz bir hoca. İngiltere'de böyle hoca yok diyemezsin yani. Ya Hüseyin Hoca'dan dolayı oldu da diyemezsin. Bu anlamda kazansan da kaybetsen de o eksiklerini, artılarını, eksiklerini görmen lazım. Ben bütün sözlerin, cümlelerin önünden, arkasından bir tanesini çekip çıkaracağım. Hı. Bir şekilde Trabzon takımı reaksiyon vermedi, veremedi.
1: Doğru. Vallahi Aytekin abi son cümlelerini de alayım, ondan sonra yavaş yavaş flash röportajlara geçmem lazım. Hakikaten ağzına sağlık şimdiden.
0: Galatasaray maçında Trabzon yenilirse Hüseyin Cimşir gider. Yenirse Hüseyin Cimşir gene gider.
1: Yani Hüseyin Cimşir'le bu iş biter diyorsunuz.
0: Hüseyin Hoca gider. Çok da sevdiğim biri, çok da iyidir. Çok şahane bir arkadaştır. Çok kalitedir yani. Trabzon iyi bir Türk evladı, iyi bir spor adamı da olabilir inşallah. Yani zor bir şehirde doğdu. Futboldan sadece başarı bekleyen bir şehirde doğdu. Başka takımları da düşünebilir. Umarım Fatih Tekke de futbolcuyken inanılmaz bir futbolcuydu.
1: Hakikaten öyle.
0: Dışarıda oynadı. Tekrar kendini ispat etti, geri geldi. Hüseyin Hocam da inşallah kalırsa Trabzon'da başarılar diliyorum, ama kalmazsa mutlaka Trabzon dışında çalışması gereken hocalardan biri. Sizin de tanımanızı isterim. İyidir yani.
1: Hüseyin Hoca'yı tanımadım. Çok değerli biri olduğunu şöyle tahmin ediyorum. Efe'yi tanıyorum. Hüseyin Hoca'nın bir akrabası diyelim. Yani şeyi hatırlamıyorum. Çok küçükken tanışmıştık. Efe de yelkencidir. Ben de yelken sporuyla ilgilenirim Aytekin abi. Ya çocuğuma emin değilim ama ya bir akrabası olduğuna eminim. Efe ile tanışmıştım. Yıllar önce tanışmıştım. Buradan da kendisine sevgilerimi ileteyim eğer dinliyorsa diye. Böyle bir anım var yani.
0: İnşallah Hüseyin Hoca'nın da yolu açık olur, ama Galatasaray maçı ne olursa olsun bu şekilde sonuçlanmasını bir şekilde, ama ben hep Twitter'da orada burada yazıyorum, gazetede yazıyorum. Devras'a kadar ligin ara dönemine kadar Hüseyin Hoca'yla bir şekilde Trabzonspor takımı devam etmeli.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı, her zaman olduğu gibi.
0: Her zaman biz de teşekkür ediyoruz. Dinleyicileri size iyi geceler diliyorum.
1: Çok teşekkürler Aytekin abi, görüşmek dileğiyle, hoşça kal.
2: Dakika ve skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Dakika ve skor devam ediyor. Sağ
0: olsun.
1: Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Ben de yavaş yavaş artık flash röportajlara dönmem gerekiyor ki zaten Konyaspor'la kazananla başlayalım. Kazananın oyuncu grubuyla başlayalım. Ondan sonra Trabzonspor oyuncu grubu. Sonrasında İlhan Palut, en son olarak da Hüseyin Çimşir olarak yayınımızı sonlandırırız. Şöyle bir oyuncu röportajlarına artı teknik direktör röportajlarına doğru uzanalım. Sonrasında da bir kapanış yaparız zaten.
3: Karşılaşmalardan Raymond Top bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Öncelikle hem golü hem de galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Nasıl değerlendirecek öncelikle bugünkü oyunu, alınan 3 puanı ki ilk puan, ilk galibiyet, bununla ilgili neler söyler?
4: You know, it will be a tough game, and yeah, we was in hard period. We was in hard period, and yeah, we had one task to win the game and take the first 3 points. The mentality for the team, it was the top. Like today, we was like a team, and yeah, I'm really happy to be part of this team and this 3 points.
5: Gerçekten zor bir dönemden geçtik. Bunun farkındayız. Ama bu

0: seviyedeydi. Bugün oraya gittik. Çok güzel performans sunduk. Çok hak edilen bir 3 puan aldık.
1: Tabii çok kritik bir galibiyeti getiren golü attı. Aynı zamanda kendisinin de ilk golü oldu. Bununla alakalı neler söylemek ister? Neler hissetti golünden sonra?
2: Goal of the season and also the first goal for you. What are your opinions regarding that?
3: Yeah, to be honest, now I don't care who scored the goal. The goalkeeper can also score. Today was the most important to win this game and take the first 3 points. But of course, I'm really happy to score for this club, for this atmosphere and yeah, for the team. This is the most important right now.
0: Dürüst olmak gerekirse benim için gol kim attığı önemi yok. İstiyorsa kaleci de atabilir. Benim için önemli olan tek şey takımın kazanmış olması ve bunu başarı. Ama tabii ki de gol attığım için mutluyum. Umarım sezon devamında da kazanmaya devam ederiz.
1: Teşekkür ediyoruz Raymond. Tekrar. Evet, Raymond Holt bizlerle. Birlikteydi Bahadırhan. Bahadırhan röportaj alanımıza geliyor. Hemen kendisiyle devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Tebrik ediyorum Bahadırhan. Sıcağı sıcağına senden değerlendirme alalım. Neler söyleyeceksin karşılaşmayla ilgili?
4: Önceki çok zor bir karşılaşma olacağını hafta 5'den beri biliyorduk. Çok şanssız geçirdiğimiz bir başlangıç serüvenimiz oldu. Maalesef istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Şanssızlıklar oldu. Kırmızı kartlar, son dakikada yediğimiz goller maalesef. Ama çok şükür bugün bu şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler. Hep birlikte çok iyi mücadele ettik. Hak edilmiş bir galibiyet aldık. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sen de bugün iyi performans sergilediğin isimlerden birisiydin. Bugünkü plan neydi? Ne kadar dinlendiniz? Neler söylersin?
4: Şunu söyleyeyim kendi performansım hakkında. Benim için önemli. Evet, gerçekten bir kalecinin performansı sahada takım için çok önemli ama ilk başta hep birlikte takımla birlikte hep beraber gösterdiğimiz performans bence daha değerli. Yok, hani benim tek başıma göstereceğim bir performans herhangi bir galibiyeti getireceğini ben hiçbir zaman düşünmedim. O yüzden takım arkadaşlarım, ben hep birlikte çok iyi bir performans gösterdik. Çok şükür 3 puan alan tarafta biz olduk. Birazcık yorgunuz, sıcağı sıcağına denk geldi. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Tebrik ederim Bahadır.
4: Sağ olun, size de. Sağ olun.
1: Evet, Bahadırhan bizlerle birlikteydi. Röportajlarımız devam ediyor. Kaptan gelecek. Adil'le devam edeceğiz. Hemen kendisinden de sıcağı sıcağına görüşeni alacağız. Adil, hoş geldin. Tebrik ediyorum. Maçı soracağım ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Maç başlamadan önce takımı kümeledin. Hep birlikte bir konuşma yaptın. Neler söyledin o anda? İlhan Hoca da o anda oluyor. Teknik ekip de o anda. Neler söyledin? Bununla başlamak istiyorum müsaadenle. Özel değilse tabii ki.
5: Yok, özel değil tabii. Tabii ben de bir öncelikle söylemem gereken bir iki cümle var. Tabii hafta içi maçtan önce bir video yayınlamıştık. Taraftarlarımızı stadımıza çağırmıştık. Genellikle zaten stadımızın büyük oranı doluyor ama ailenin birlikte gözükmesini istemiştik. Bugün tüm Türkiye'ye ne kadar büyük bir aile olduğumuzu gösterdiğimiz için öncelikle taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Konuşmama gelince, aslında çok duygusal anlardı. Bunu bir kaptan olarak bazı sorumlulukları almanız gerekiyor. Orada söylediğim kelimelerden bir tanesi şuydu. Kazanmayı bırakın, bizden kazanmayı bırakın, artık iyi futbol oynayın yeter deniyor dedim. Bu benim çok zoruma gidiyor dedim ben. Burada hem iyi futbol, iyi mücadele ve kazanacağımızı onlara aktardım. Nitekim ki takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benim sözlerimi yere düşürmediler. Ve çok iyi mücadeleyle kazandık. Hatta ilk yarıdan bulabileceğimiz birkaç pozisyonda da bulabileceğimiz skorlarla farkı açabilirdik. Olsun, kazanmak bizim için çok önemliydi. 4 maçtır kazanamıyorduk. 5. maçta ya 0 puanla devam edecektik ya tüm Türkiye'ye gösterecektik Konyaspor'un geri geldiğini, geri dönüş yaptığını. İnanıyorum ki bu saatten sonra da Konyaspor'un beli bükülmeyecek.
1: Bugün için oyun planı neydi? Neler söylersin bununla alakalı? Size galibiyeti getiren etkenler neler oldu kaptan?
5: Ya hafta içi birbirimizi aşıladığımız en büyük nokta şuydu. Çok iyi mücadele. Türkiye Ligi'nde tabii ki hazırlanıyorsunuz, organize ataklar hazırlanıyorsunuz, rakibinizin açıklarını kovalıyorsunuz ve onların üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. Ama bizim en büyük bugünkü kazanmamızın nedeni hep beraber.

0: zaman zaman görmüşsünüzdür. Muleka, sonradan giren Mustafa Muhammed bile bizim defansın içine girip kafayla topu uzaklaştırdılar. Bize bu yürek, bu cesaret lazımdı. Bugün takım arkadaşlarım bu yüreği, bu cesareti gösterdiği için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdi geçip onlarla kutlama yapmak istiyorum.
1: Çok fazla uzatmayalım. Tebrik ediyorum kaptan.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.

0: Lopez Cabral bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. 1-0'lık bir mağlubiyet var ki kalelerinde golü çok erken gördüler. Nasıl değerlendirir Lopez bugünkü oyunu, iki ara ve ikinci ara olmak üzere? Neler eksikti kendileri adlarına?
1: Today what was missing was the first minutes we were a little bit sleepy. We are very disappointed with the loss. We will definitely get back next week and we will full focus on the next game. We will give everything and we are sure that we're gonna come back stronger.
2: Bugün ilk dakikalarda eksik olan şey belki maça biraz aslında geç başladık. Belki biraz dikkatsiz başladık maça. Öyle başlamamalıydık ama önümüzdeki maçların çok daha iyi olacağından eminim. Çok daha güçlü döneceğimizden, çok daha iyi olacağımızdan eminim ben.
0: Teşekkür ediyoruz Karbala. Evet, ara vermiyoruz. Çibuke Vivo röportaj alanımıza geliyor. O da bugün sahada en çok koşan isimlerden bir tanesiydi. 1-0'lık bir mağlubiyet var. Çibuke nasıl değerlendirecek? Neler eksikti? Aslında Gençler Birliği maçıyla iyi bir oyun ve moral bulan bir Trabzonspor. Bugün neden istediği oyunu ve skoru almadan dönüyor? Neler söyler?
1: I always say I want to thank the fans that come to support us. It's football. If you use your chance well, I don't even know what to say, because for now I'm very angry because we lost. But we have big game coming up next week, and I believe we are going to turn things around.
2: Öncelikle her zaman şunu ifade ederek aslında sözlerime başlıyorum. Buraya kadar gelip bize destek veren taraftarlarımıza teşekkür etmem gerekiyor. Aslında onlara teşekkür ediyoruz. Futbol böyle bir oyun. Siz bazen fırsatları kaçırıyorsunuz. Rakibiniz fırsatları değerlendirebiliyor. Aslında şu an çok sinirliyim, çok üzgünüm. Kaybettiğimiz için hepimiz çok üzgünüz aslında. Bizim için çok moral bozucu bir mağlubiyet oldu.
0: Teşekkür ederim kardeşim. Bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle tebrik ediyorum. Kritik bir galibiyet. Nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz?
3: Evet, aslında sen nezaketen söylemedin maçın başında ama sormadın daha doğrusu. 4 tane mağlubiyet vardı. Son derece kötü bir başlangıç. Ve bugün aslında beklediğimiz bir reaksiyondu. Tabii ki oyun planı da vardı ama şunu düşünmüştük, evet Trabzonspor ofansif olarak son derece tehlikeli bir takım ama top bizdeyken oynayabiliriz, geri dönüşü yapmayan oyuncuları var, hızlı ataklarla sayısal oyuncu üstünlüğüne rakip sahada yakalayabiliriz diye planımız vardı. Çok erken çok güzel bir gol attık hazırlanışı, bitirişiyle. Ondan sonra evet önde baskı niyetimiz bir tık aşağı düştü. Dönem dönem yaptık. Ama ilk yarı oyunu koparabilecek anları da yakaladık. Kopmazdı da farkı arttırabilecek anları yakaladık. İlk yarı oyun son derece memnunum. Bir herhalde Muçi mi yukarı vurdu? Salah mı Muçi'ydi herhalde? Bir o pozisyonu vardı Trabzonspor'un. İlk yarı yukarı vurdu. Onun dışında pozisyon Salah mıydı? Onun dışında pozisyon vermedik ama ikinci yarı oyun Trabzonspor dominasyonunda geçti. Tabii ki 4 maçtır kaybediyoruz. Anlaşılabilir biraz daha kompakt durmak ama bu sefer sıkıntımız elimize geçen topları hem çok erken hem de bizim kalemize çok yakın noktalarda maalesef kaybettik ve Trabzonspor'u geriye koşturmakta başarısız olduk. Pozitif yanımız ise özellikle çok adamla ceza sahasına girdiler. Bunu savunmakta başarılıydık. Özet, ilk yarı iyi bir oyun. İkinci yarı bu durumdan kurtulmaya kararlı, karakterli bir mücadele bizim için günün özetiydi. Biliyorsunuz hala çok içerideyiz. Çok kötü başlangıcı bir galibiyet. Trabzonspor çok değerli bir rakip. Öyle de olsa bir galibiyetle telafi etme şansımız yok. Bu ciddiyeti kendimizi biraz her maça aynı büyük konsantrasyonla oynamak durumunda bıraktık. Aslında öyle olması lazım ama artık bizim tolerans hakkımız

0: kalmadı daha ligin erken haftalarında. En azından bu mücadeleyi oyuncularımdan bekliyorum. Kutluyorum, Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Seyircimizi de gerçekten üzdük ama ona rağmen bugün tüm destekleri yanımızdaydı. Onlar adına ayrıca sevindim. Onlara da teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler karşılaşmalardan. Hüseyin Çimşir bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. İstemediğiniz bir skor var. Kalenize çok erken bir gol gördünüz. Sonrasında girdiğiniz pozisyonlar var ama değerlendiremediniz. İlk yarı ve ikinci yarı olmak üzere. Nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz?
2: Kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyunun hemen başında yediğimiz golü maalesef bir reaksiyon veremedik. Özellikle ilk yarı 20-25 dakika oyun içerisinde olamadık. Özellikle çok basit top kayıplarından sonra geçişler yedik. Topa sahip olduk ama sonrasında bu sefer de 3. bölgedeki aksiyonlarımız çok iyi değildi. Özellikle topu kaybettikten sonra veya top bizdeyken saha içindeki konumlanmamızda biraz sıkıntılar yaşadık. Çok fazla toplu oynadık görünüyor ama bu toplu oynamayı etkin anlamda özellikle 3. bölgede hem rakip ceza sahasına girmede hem de oradaki aksiyonlarda maalesef istediklerimizi ortaya koyamadık. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti ama biz Trabzonspor'uz, buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak gelişmeye devam edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz.
1: Hocam teşekkür ederim, iyi akşamlar.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Çok sağ olun.
3: Evet, tabii ki bütün açıklamaları da sizlere dinlettik. Hem oyuncu grubunun hem de aynı zamanda teknik direktör açıklamalarını dinletmiş olduk. Bu programın iki tane konuğuna da çok çok teşekkür edelim buradan. Hem Aksal Yavuz'a hem de Aytekin Akay'a sonsuz teşekkürlerimizi iletelim. Her şeyden önce bütün dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunalım. Hakikaten bizlere gönderilen bütün mesajlar çok çok değerli. Dinlemeniz çok çok kıymetli. Sizlerle beraber sohbet etmek her şeyden çok daha güzeli. O halde bir sonraki maç sonu yayında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
4: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Mutlu günler, mutlu hafta sonları sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya Karışık programında bir cumartesi klasiğinde sizlerle birlikteyiz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Radyo Gol frekanslarında birlikteyiz. 0212 273 10'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. İlk olarak bir düne dönerek başlayacağız programımıza. Beşiktaş haftanın açılış karşılaşmasında Erzurumspor karşısında 3-0 kazandı. Rahat bir galibiyet, görkemli bir galibiyet ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Şu anda siyah beyazlılar. Dünü konuşacağız, tüm haftayı konuşacağız. Gündem bir hayli sıcak ve sürekli değişken bir gündem var. İlk olarak Vincenzo Italiano'nun maç sonu basın toplantısına gidelim. Açıklamalarını dinleyelim. Ardından sevgili Yunus Aydın'la birlikte stüdyodan saat 14'e kadar birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ama öncesinde Italiano'yu dinliyoruz.
7: Vaktimizde sorularla başlayabiliriz. Buyurun.
8: Milliyet skorer Egemen Çıdar. Hocam, galibiyet turnuvayı tebrik ederim. Hocam, Bilet de 2 haftadır kadroda yok. Bugün de Tutku son 10 dakika oyuna girdi. Acaba bu iki oyuncunun son durumu nedir? Kendileri ne zaman daha çok girebiliriz? Teşekkürler.
9: Miretti ha avuto un problema al bicipite femorale. Nulla di particolare, però per precauzione ha lavorato a parte, non ha spinto, però credo che la settimana prossima sarà col gruppo, quindi è stato solo un fatto di non peggiorare la situazione, quindi sarà con noi a breve. Mentre Poku sta crescendo, sta iniziando a entrare

0: dentro ai meccanismi, sta iniziando a prendere confidenza con i compagni e piano piano inizierà anche lui ad avere un minutaggio diverso. Oggi mi è piaciuto quando è entrato, molto bene, e andiamo avanti. E inizieranno dopo la sosta partite una dietro l'altra e vedrete che ci sarà bisogno di tutti, quindi sono contento intanto per quello che stiamo facendo, dobbiamo continuare così e non abbassare la guardia.
1: Mirette Mirette biceps'te küçük bir sıkıntı yaşamıştı. Ama yani çok büyük problem değil bu. O yüzden onu önlem amaçlı oynatmadık. Onu çok zorlamamaya çalıştık. Bireysel olarak idmanlarını sürdürdü. Haftaya ise aramıza katılacaktır. Buna inanıyorum. Yani kısacası durumu daha kötüye gitmesin diye onu çok zorlamadık. Böyle söyleyebilirim. Poku ise her geçen gün daha da gelişiyor. Her geçen gün daha da öğreniyor. O mekanizmada o çarklardan biri olmaya başlıyor da yavaş yavaş makinedeki. Ve bugün de kendisi çok hoşuma gitti aslında. Ama göreceksiniz, milli aradan sonra özellikle maç trafiği çok artacak. Çok fazla maç yapmak zorunda kalacağız. Orada herkesi daha fazla görmeye başlayacağız. Bunu söyleyebilirim. Bugünden dolayı ise çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Ve her zaman hazır olda durmamız gerekiyor. Her zaman.
2: Şu an gidiyorum. Şu anda
3: geliyor mu sesim?
2: Tamam. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az şut gelen takımlar: Benfica 8, Beşiktaş 9. Beşiktaş bu sezon oynadığı 5 Süper Lig maçının tamamında rakiplerini 0.75 beklenen gollerin altında tutmayı başardı. 5 yıl aradan sonra gelen 6 gollü galibiyet Çorum Spor maçı. Geçen hafta muhteşem bir oyunla derbi zaferi ve bugün hakemin 3 tartışmalı, işte 1 penaltı ve 2 gol verilmeyen gollere rağmen 3 gollü bir galibiyet. Şu anda Beşiktaş İtalyano için yüzde kaç, yani zirvede mi yoksa bunun üzerine koymaya devam edecek mi? Ve son olarak da Bona Fortuna per la partita contro il Marsiglia forza.
0: Credo che si stia crescendo partita dopo partita. Oggi un segnale bello, quello di non aver preso sotto gamba la partita, essere andati forti anche oggi dopo il derby, che poteva anche farti abbassare un po' l'attenzione. Invece siamo stati bravi ad affrontare con grande concentrazione questa partita. Sapevamo della posta in palio importante e il fatto di poter finire primi in classifica, e siamo stati bravi a sfruttare questa occasione. E penso che abbiamo ancora margini di miglioramento, perché non si arriva mai ad essere perfetti, quindi bisogna lavorare, bisogna sempre cercare di non mollare, e margini di miglioramento ce ne sono tanti. Grazie per il Marsiglia, inizierà il percorso in Europa, ci teniamo a fare bene, abbiamo fatto di tutto per entrare nei gironi e vogliamo onorare questa competizione. Avremo questa partita, poi ci sarà la sosta e poi inizierà un tour de force importante, però concentriamoci su questa. Sarà difficile perché l'Europa è difficilissima, ma vogliamo prepararla bene e fare bella figura.
1: Her maçtan sonra daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Ben bunu gözlemliyorum. Aynı zamanda bugün benim çok hoşuma giden bir sinyal vardı. O da asla konsantrasyon seviyemizi hiç düşürmedik. Çünkü biliyorsunuz derbi sonrası bunlar olabiliyor. Konsantrasyon seviyesi, dikkatiniz birazcık düşebiliyor derbi sonrası. Ama bence bugün çok iyiydik. Seviyemizi bence iyi bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Ve aynı zamanda bugün kazansak birinci olacağımızı biliyorduk. Lider olacağımızı biliyorduk. böyle de oldu. Bunu bunu avantajımız haline getirdik. Bu yüzden çok mutluyum. Şunu da söylemek istiyorum aynı zamanda. Bu takımın gerçekten önünde hala büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala çok daha gelişebileceğini düşünüyorum. Ama bence mükemmelliyet diye bir şey yoktur. Ama buna yaklaşabilmek için de her zaman çalışmanız gerekiyor ve asla pes etmemeniz gerekiyor. Ben buna inanan bir insanım. Teşekkür ediyorum aynı zamanda bu güzel sözleriniz için. Şimdi Marsilya maçı var. Marsilya maçı da bizim için çok önemli maç. Bunu hepimiz biliyoruz. Gruplara kalmak için çok çalıştık ve bu Avrupa yolculuğunda da elimizden gelen en iyisini yapıp onore etmek istiyoruz. Zaten maçtan sonra da milli araya gireceğiz. Milli arada ise gerçekten çok zor bir periyot. Milyardan sonra bizi çok zor bir periyot bekleyecek. Maçlar çok sıkışık olacak. Avrupa'da gerçekten zor. Ama biz de iyi bir iş yapmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yaparak çalışıyoruz.
3: Sizinle devam edelim.
4: Emre Tanrıber, GZT Spor. 11. resmi maç. İlk maçtan son maça kadar hep aynı oyun anlayışıyla rakiplere karşı sahaya çıktınız. Beşiktaş'ın oyun kimliği artık oturdu diyebilir miyiz? Rakip ayırt etmek sizin. Beşiktaş'ı sahada hep bu şekilde mi göreceğiz? Teşekkürler.
0: Quando possiamo cercheremo di essere sempre quelli che ricercano la vittoria, sempre cercano di avere questo atteggiamento, sempre aggressivi, sempre e speriamo di poter avere sempre questo clima attorno alla squadra. Vedo uno stadio che ci spinge, c'è entusiasmo e mi auguro che possa continuare. Cercheremo di essere questi, anche se, come dicevo prima, si può ancora migliorare. Speriamo di continuare ad avere questo tipo di prestazioni, perché i ragazzi stanno giocando davvero tutti ad un livello altissimo, e se continuiamo così possiamo veramente toglierci qualche bella soddisfazione.
1: Elimizden geldiğince hep bu şekilde oynamaya çalışacağız. Hep bu şekilde 3 puan almak isteyen bir takım olmaya çalışacağız. Hep bu karakterle oynamaya çalışacağız. Hep böyle agresif olmaya çalışacağız. Ve umarım hep bu takım etraftaki şu anda bu ortam, şu anda bu gidişat hep böyle devam eder. Çünkü stadımız gerçekten çok güzel. Taraftarlarımız bizi itiyor ve onlar da umarım hep yanımızda olurlar. Asla bizden desteklerini çekmezler. Hep böyle olmaya çalışacağız kısacası. Aynı zamanda geçen de söyledim, tekrar ediyorum. Önümüzde gerçekten büyük bir potansiyel var. Bu takımın önünde gerçekten büyük potansiyel var. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Ve çalışıyoruz da. Performanslardan gerçekten çok mutluyum. Oyuncularım gerçekten şu anda çok yüksek bir seviyede oynuyorlar. Umarım bu böyle devam eder. Eğer böyle de devam ederse güzel mutluluklar beraber yaşayabiliriz.
3: Beyefendi, siz de devam edelim.
5: Açık açık. Merhaba, Rostafan Fanatik Gazetesi. Öncelikle sevgilimden İspanya Hazretleri'ne size bu soruyu daha önce de sordum. Bugün yine de Orhun penaltı pozisyonu var. Bunun akabinde hocam, kaptan Orkun Kökçü gerçekten çok kötü özgüven oynuyor ama özellikle kendiler olan diyaloğunda çok sarı kart görüyor. Bu yani Türkmenlik'in içinde yani yeta durumuna da düşünebiliriz. Siz kendisi kaptan olarak neler konuşuyorsunuz? Ben kaptan diyaloğunda
6: teşekkür ederim. Parli con Orkun, parli arbitri, perché il capitano rischia di non giocare.
7: Appena fatto, Dio.
1: Daha buraya gelmeden 2 dakika önce konuştuk.
0: Appena parlato appunto con lui, che anch'io da calciatore spesso con gli arbitri esageravo, ho preso tanti cartellini rossi che potevo evitare. E non vorrei che lui facesse i miei errori, quindi è chiaro che ogni tanto qualche situazione dove si perde un po' la testa può capitare. Io ho chiesto di essere molto attento, di stare attento, perché un giallo ci può anche stare, ma rimanere in inferiorità numerica è molto pericoloso. È un ragazzo intelligente, capirà che alle volte le proteste non servono a niente, più andrà avanti con gli anni, più si renderà conto che è meglio pensare alla partita e non a queste cose. Mi auguro che capisca, però durante le gare può capitare di andare un po' in riscaldarsi e ad avere delle reazioni che poi un arbitro chiaramente non accetta, però che deve stare attento lo sa.

0: Daha basit basına gelmeden yeni konuştuk Orkun'la. Ben de futbolcuyken bazen hakemlerle birazcık abartabiliyordum. Kariyerimde çok kırmızı gördüm ve bu kırmızıları görmeme ihtimalim de vardı ama gördüm. Umarım Orkun da benim yaptığım hataların aynısını yapmaz. Çünkü bazen bazı olaylar, insanlar yaşanabiliyor maçta ve bu olaylarda kontrolünüzü kaybedebiliyorsunuz. Dikkatli olmak gerekiyor. Ya sarı görebilirsiniz evet ama kırmızı asla görmemeniz gerekiyor. Çünkü modern futbolda 10 kişi kalınca sizin için gerçekten çok tehlikeli oluyor. O yüzden akıllı olmamız gerekiyor. Çok fazla hakemle diyaloğa girmemek gerekiyor, itiraz etmemek gerekiyor. Onun yerine maçı düşünmemiz gerekiyor, maça konsantre olmamız gerekiyor. Ama zaten Orkun da akıllı biri, o da ne yapması gerektiğini biliyor. Ben buna inanıyorum. Yani kısacası reaksiyon gösterirken biraz daha dikkatli olmamız lazım.
1: Son soru sizinle bitirelim hanımefendi.
2: Selin Koca, Türk Sports Dijital. İki maçtır sağ kanat için alınan Poku solda, sol kanat için alınan İlhan sağda oynuyor. Bu tercihinizin özel bir sebebi var mı? Bu iki ismi sezonun geri kalanında nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?
3: Perché sono ragazzi che possono giocare in entrambe le fasce, in entrambi i ruoli, sanno giocare sfruttando la linea laterale, stanno giocando venendo anche dentro al campo e tirare in porta, quindi da questo punto di vista penso che sia importante averli con le capacità di poter giocare sia da una parte che dall'altra. Si adattano bene. Ilan a destra in due partite in casa ha fatto 2 gol e penso che per noi sia un vantaggio poterli sfruttare sia da una parte che dall'altra.
0: Çünkü iki kanatta da oynamayı bilen oyuncular bunlar. İkisi de çizgide kalmayı ya da ne zaman içeri girmesi gerektiğini, içeri girdikten sonra şut çekmesi gerektiğini bilen oyuncular. Ve böyle oyunculara sahip olmak bence önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü elimi rahatlıkla iki tarafta da oynatabiliyorum. İlhan özellikle sağ kanatta oynadı. İç sahadaki iki maçta gol attı. Ve böyle de olması gerekiyor. Yani bundan dolayı mutluyum. Yani oyuncularım iki tarafta oynayabildiği için de mutluyum.
1: Pekala. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz.
4: Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi. Kısa bir aramız var. Çok kısa bir ara. 40 saniye kadar sonrasında Yunus Aydın'la birlikte burada olacağız. Neden birlikteyiz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 0212 273 10-10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Stüdyodayız. Yunus Aydın'la birlikteyiz. Yunus, hoş geldin tekrar.
5: Hoş bulduk. Selamlar.
4: Beşiktaş'la başlayalım. Dünkü karşılaşma haftanın açılış karşılaşmasıydı. Sen de yerinden karşılaşmayı takip ettin. Yani seninle yayın öncesinde de konuştuk. Yani taraftarda geçtiğimiz sezonlara oranla ayrı bir motivasyon, ayrı bir istek gördüğünü söyledin. Bunun en büyük paylarından birisi herhalde Vincenzo Italiano'ya, kurduğu takıma, oyunculara ait, nübele parantez açısından hepsini konuşacağız. Ama ilk olarak yerinden karşılaşmayı nasıl gözlemledin? Beşiktaş'ı nasıl buldun 3-0'lık galibiyeti?
5: Yani tabii ki hem maç öncesinde derbi galibiyetinin çok pozitif atmosferini gördüm. Yani çok erken geldi taraftar stada. Bir saat öncesinde neredeyse hani çok belli başlı yerler ait. Stad fulldü ve iki kale arkası da hani çok hani entegre şekilde hem derbide gol atan futbolculara hem de Rıdvan'ın da 100. maçıydı. Rıdvan için de ayrı bir hem gol atması hem de 100. maç olmasından dolayı destek tezahüratıyla beraber başladılar. Yani gerçekten çok motiveydi Beşiktaş taraftarı. Italiano'ya hem maç öncesi hem maç içinde defalarca kez hem de maç sonunda defalarca kez tezahürat yaptılar. Yani çok birlikte, çok bütün bir Beşiktaş taraftarı gördüm ben. Yani senelerdir lige kötü başlayan bir Beşiktaş'tan derbi galibiyetiyle başlayan ilk 4 hafta içinde şimdi maç fazlasıyla da olsa yani liderliğe oturmuş bir Beşiktaş çok konsantreydi gerçekten. Erzurum maçı, hani tabii ki Erzurum ligde birçok takıma göre kalitesinin altında ama ilk yarıda fişi çekti, iptal edilen golleri var. 5 olabilirdi maç. Bence Václav Černý'nin golü gol, yani iptallik hiçbir şey yok orada. Ama gerçekten çok motive, çok taraftarıyla hareket eden hocası, yönetimi, çok motive bir Beşiktaş gördüm. Serdar Adalı'ya destek vardı. Beşiktaş'ta bir tekrar olağanüstü genel kurul olacak. Yani Serdar Adalı tek aday çıkacaktı büyük ihtimalle ama yani taraftar derbi galibiyetiyle beraber aslında hem yönetime hem hocaya hem takıma desteğini belli etti. Yani tabii

0: yeni transferle Vlahovic'in eksi elbette önemliydi ama oh gerçekten çok güzel bir oyun oynadı. Beşiktaş tam anlamıyla bir takım. Yani her anlamda bir bütünler. Dün basketbol medyadan orada insanlar vardı Beşiktaş'ta. Voleybol medya sorumlusu vardı. Futbol eksi de bilgi gösteriyor. Futbol maçına diğer branşların yöneticileri de geliyor. Çok çok güzel bir maçtı.
1: Yani benim dikkatimi çeken bir istatistik şu yönde. Beşiktaş'ın en zayıf karnı savunması olarak gözüküyor ama savunma anlamında şöyle bir performansa baktığımda Beşiktaş Erzurumspor karşısında kalesinde isabetli şut görmedi. Bir önceki karşılaşma Fenerbahçe deplasmanında kalesinde 2 isabetli şut gördü sadece. Onun öncesi Çorum Futbol Kulübü mücadelesine bakıyorum. Orada 3 isabetli şut kalesine, Alanyaspor karşısında Alanya deplasmanı kaybetmesine rağmen sadece 3 isabetli şut gördü Beşiktaş kalesinde. Eyüpspor karşısında da sadece 1 isabetli şut. Ya kalesine top Beşiktaş'a zor geliyor. Savunma şu ana kadar işleyen bir mekanizma halinde. Her ne kadar Fenerbahçe maçında Agbodzu kaynaklı gibi gözüken bir gol olsa da o da şanssız bir goldü işin aslı.
0: Yani kesinlikle öyle. Beşiktaş şu an ligin en iyi orta sahalarından da birine sahip. Savunma zafiyeti var gibi gözükse de Beşiktaş'ın, yani orta sahada o kadar rekabetçi, o kadar mücadelesi yüksek bir Beşiktaş var ki, hani ya Nubel'e zaten ayrı bir parantez açacağım. Yani dün itibariyle çok iş düşmedi ama hani taraftarın yani oyuna sokmak için out'ta top ayağına gelse Nubel'in çok ekstra bir desteği var. Yani orada çok başka bir bağ oluşmuş. Tabii bu kalesine gelen şut durumunda ilk 4 maçta Beşiktaş'ın gol yemediğini de Avrupa dahil unutmamak lazım. Yani çok iyi bir savunma karnesi var Beşiktaş'ın. Yani Fenerbahçe'de en çok eleştirilen, Fenerbahçe her maç gol yiyor ve kazanmak için minimumda 2 gol atması lazımı konuşuyoruz ya. Beşiktaş neredeyse 1 gol atsa zaten 3 puan için yeterli bir durum olacak gibi. En azından bu seviyede maçlarda, yani zaten iç saha maçlarında hiç zorlanmıyor ama savunma olarak Emirhan'a da ekstra bir parantez açmak lazım. Sene başında ya kesinlikle yerine bir oyuncu alınmalı diye konuşuluyordu. Özellikle Temmuz Ağustos ayında ama gerçekten çok yukarıdan girdi sezona. Çok motive, çok yani performansı yüksek, çok konsantre. Yani sene boyunca da şu an için ilk 11'i bırakmayacak gibi duruyor.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
1: Emirhan gol atan isimler arasındaydı. Bir golde Leandro Trossard'dan geldi. O da Beşiktaş'ta perdeyi açtı. Nasıl değerlendiriyorsun Trossard?
0: Yani Trossard dün de dahil olmak üzere aslında biraz Serdal Adan'ın anlattığı gibi hani yaşadığı talihsiz olaydan sonra hani sanki hala tam motive değil gibi. Yani hala evet bir yüzünde bir düşüklük var. Bazı oyuncuların öyle. Mesela Mason Greenwood'un da yüzü çok gülmüyor gibi ama Trossard ilk geldiğinde böyle değildi. Yani ilk geldiğinde daha farklı bir Trossard'dan bahsediyorduk. Yani bugün itibariyle biraz daha elbette attığı golle, oynadığı oyunla biraz daha açılacaktır Trossard. Hiç şüphe yok ama çok böyle mutlu görünmüyor hala. Serdar da zaten bunu söyledi. Yani yaşadığı tokat olayından sonra yani mentorla da konu toparlamaya çalışıyoruz dedi. Ya maalesef bizim ligimizde böyle şey oluyor. Bunlar kartsız kalıyor, cezasız kalıyor. Trossard gibi profesyonel Premier Lig'de ne başarılar görmüş oyuncu da herhalde yani nereye geldim diye şaşırıyordur.
1: Peki bir diğer tarafta tabii kulübe anlamında da güçlü bir Beşiktaş var artık. İlhan Fakıl oyuna girdi. 10 dakika sonra golünü kaydetti. Yani kenardan gelen isimlere baktığımızda Trossard çıkıyor, Poku giriyor oyuna. Ya bu anlamda Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü geçtiğimiz senelerde o kadar kötü bir görüntü vardı ki hiçbir şey düzelmeyecek gibiydi ama işler çok kısa sürede yoluna girdi.
0: Kesinlikle öyle. Yani Ocak ayından itibaren Serdar Adalı'nın önce kadroyu boşaltması, işte Tommy Abraham gibi isimler, sonrasında takım iskeletinin Murillo gibi, Oh gibi isimlerle doğru kurulması Ocak'ta. Burada bence hani Sergen Hoca'ya da pay açabiliriz. Orada iyi transferler getirdiler bence. Hani nadir yaptığı işlerden biri bence ama hani orada doğru isimler getirildi. Sonrasında Beşiktaş'ın en büyük problemleri zaten senelerdir kanat oyuncuları, iyi kanat oyuncuları yok ve kaleci rotasyonda bence işte senelerdir Ersin mi oynasın, işte Mert mi, Utku da olabilir gibi belirsizliklerden Nübel gibi tam bir oynayacak kalecim belli. Yedek kalecim de Doğan Alemdar, Süper Lig tecrübesi var, Avrupa'da gördü, Ren'de gördü. Burada bir güzel sistem oturdu. Kanat oyuncuları desen,
1: kanat oyuncuları diyorsun yani Raşitsa bu takımın kanat oyuncusuydu. Aynen. 11'de şu anda yedek kulübesinde bile yer almıyor artık.
0: Gönderilecek mi falan hep yani üzerine artık hani değersiz.
1: Hani bitti transfer dönemi ama Ya yedekler arasında bile değerlendirilmiyor.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Dün bu arada Poku transferi ile alakalı da taraftarın artık çok ciddi bir sabırsızlığı vardı. Yani 80'den sonra girdi oyuna. Hani İtalyano'ya karşı hiçbir tepki yok. Kesinlikle tepki yok ama hani birkaç sefer stat'tan sesli bir şekilde Poku'nun oyuna alınması ile alakalı.
1: Güzel sabırsızlık.
0: Aynen öyle. Hani hocam artık aldı izleyelim gibi. Hani bir
1: İzledim tabii kurtarıcı vardı. Olarak çağırmaktansa izleyelim diye keyfi, çağırmak her zaman.
0: Aynen yani bir birlik bir maçı açsın diye değil de dediğin gibi yani artık hani hocam bir oyunu al gibi bir izlenim vardı. Yani gerçekten Beşiktaş'ta hem kanat transferlerinin yerine gelmesi işte yani ve geçici çözümlerde bulunmadı. Dosart bir tarafa geldi, Poku bir tarafa geldi. Vaclav Černý kötü oynamıyordu. Özellikle savunmaya katkısı çok fazla vardı. Çok geriye koşuyor. Mücadele seviyesi yüksekti. Ottar da kötü oynamadı. Beşiktaş çok görünür problemlerini çözdü.
1: Olaytan. Taraftar büyük bir kazanım değil
0: kesinlikle
1: mi
0: kesinlikle
1: yani?
0: Öyle.
1: Serden ya, Yalçın gözden çıkartmıştı çünkü olay.
0: Önder Hoca'nın ilk geldiğinde söylediği sözlerden birisiydi. En iyi transfer içeriden yapılan transferdir diye. Olaytan'ı gerçekten işin içine müthiş entegre ettiler. Yani bugün itibariyle Fenerbahçe maçındaki orta saha üstünlüğünü zaten ayrı bir tarafa koyuyorum. Büyük maçı oynamasaydı ama sezonun genelinde de dediğin gibi Sergen Hoca gözden çıkarmışken geldi Vincenzo Italiano. Şu an ilk 11'in değişilmez ismi yaptı. Beşiktaş çok iyi dikine futbol oynayabiliyor. Bunlardan da birisi zaten net sebebi Olaytan. Yani İçeriden yapılan transfer, yeniden entegre ettiler, çok yüksek paralar ödenmedi ve karşılığında İtalyano gerçekten oyuna müthiş dahil ederek aldı. Ya belki Sergen Hoca'ya bıraksalar ya da yeni bir hoca gelse gözden çıkarmış bir şekilde devam edecekti ama Vincenzo Italiano artık ilk 11'in değişilmez ismi yaptı.
1: Peki Beşiktaş'ın önünde yani zorlu bir fikstür var gibi gözüküyor. Çünkü bir UEFA Avrupa Ligi mücadelesi sonrasında da bir Süper Lig deplasmanı Diyarbakır'da olacak. Beşiktaş Ahmetspor karşısında Süper Lig'de. Onun öncesinde de kendi evinde Marsilya karşısında olacak. Nasıl değerlendiriyorsun bu virajı Beşiktaş için milli ara öncesinde?
0: Ya bir kere hani psikolojik olarak şimdi Beşiktaş'ın puan kaybetme hakkı var. Şu an evet. Taraftarda bu hani biz geçtiğimiz senelerde Eylül'den milli araya gidilirken hani Beşiktaş'ın teknik direktörü değişir mi üzerinden? Şimdi milli ara da var. Hoca için yeni bir çalışma şansı gibi değerlendirilebiliyordu. Ya Marsilya ve Ahmet Spor karşısında ikisine de kaybetse Beşiktaş hiçbir şey olmaz. Yani Vincenzo Italiano görevine devam eder. Özellikle Marsilya yenilgisi daha anlayışla karşılanabilir. Zor maç bence ikisi de. Ya Marsilya'nın kalitesinden bahsetmeye gerek yok. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gibi bir kurası var zaten. Kolay bir Şampiyonlar Ligi kurası çektiler gibi aslında Avrupa'da. Diğer tarafta da Ahmet Spor zor deplasman. Yani ligin başından itibaren görüyoruz. Trabzonspor'a karşı oynadıkları oyunu gördük. Diğer tarafta aynı şekilde yani lige İlk 10'da bence bitirecekleri ilk 10'da ilk 8'de kesin takımlardan birisi. Büyük yatırım yaptılar. Dediğim gibi zor bir deplasman ama ben Ahmet maçından galibiyetle ayrılacaklarını tahmin ediyorum. Marsilya maçı zor. Marsilya tarafı bence hani bir adım daha önde. Ama bu kadronun, bu oyunun gelişmesi, milli arada yeniden takımın 2 haftalık çalışacak olması çok çok değerli. Ya Beşiktaş'ta işler kesinlikle yolunda gidiyor. Güven ortamı yeniden sağlandı. En önemlisi bu. Yani Serdal Adalı da bence stratejik doğru hareket ediyor. Fenerbahçe karşısında kaybetseydi Beşiktaş belki de seçim kararını almayabilirdi. Yani burada hani nokta nokta adımlar doğru işleniyor diye düşünüyorum. Ve bence Beşiktaş tarafında da yani en önemli şey güven ortamının hem yönetime hem de hocaya karşı yeniden tahsis edilmesi. Yani çünkü bir önceki döneme örnekleyelim, Hasan Arat yani çok büyük bir skandalla Beşiktaş'tan gitti. Teknik direktörler konusunda Van Bronckhorst'lar vesaire orada da hiç girmiyorum. Ama işte Sergen Hoca da hayal kırıklığı oldu. Solskjaer de aynı şekilde.
1: Yani hiçbiri Sergen Yalçın kadar olmadı. Solskjaer geldi kendi halinde efendi bir adamdı. Olmadı. Olmayacağı belliydi. Gitti. Yani Van Bronckhorst öyle. Çok büyük bir yani çok büyük iddialar yoktu. Çok büyük sorumlulukların üzerine önlerini atmadılar ama Sergen Yalçın'da büyük iddialar vardı.
0: Şampiyonluk için.
1: Solskjaer ne dedi? Benim sorumluluğumdu. Her şey benim yüzümden oldu falan gibi şeyler söyledi. Sergen Yalçın yok Cengiz'i ben yıldız yaparım dedi diye bir televizyon programında geldi. Cengiz Ünder'i izletti bir yıl boyunca Beşiktaş'ta.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ya Orkun'dan da mesela yani şu an yeniden Orkun takımın lideri. Yani Önder Hoca'nın söylediği gibi Orkun'un etrafına inşa edilen bir takım var. Sergen Hoca da çok fazla şans verdi Orkun ama aynı verimi alamadı. Yani Sergen Hoca Beşiktaş'ta çok büyük sınıfta kaldı. Hani geçmişte kaldığı için belki konuşmaya gerek yok ama yani baktığın zaman hani Sergen Hoca ile hayal edilen şeyler sanki İtalyano ile gerçek olacakmış gibi duruyor. Bir de dediğim gibi yani hocaya olan güven, duyulan güven yani işte maçta statta yani maçtan yarım saat önce İtalyanca şarkılar çalıyor içinde İtalyano'nun geçtiği. Tamamen hocaya karşı bir sevgi var. Ya Beşiktaş'ta uzun süre sonra gerçekten bu kadar keyifli sezon açılışı olduğu için taraftar da hem takıma hem de yönetime karşı görevi desteğini sürdürüyor. Beşiktaş da sadece futbolda değil, her şeyde işler yoluna gidiyor. Yani basketbolda yıllar sonra Euroleague'de Beşiktaş, işte Eylül sonunda ilk maçı olacak Valencia karşısında. Ya orada da işler yoluna gidiyor. Ya sene sonunda tabii ki başarı kriteri ölçülecek ama Beşiktaş'ın son senelerdeki en iyi sene açılışı olduğunu kesinlikle söylemek lazım.

0: Peki Erzurumspor açısından nasıl değerlendirme yaparsın?
1: Yani Erzurumspor her şeyden önce oynamaya çalışan bir takım. Ben bunu çok takdir ediyorum. Yani Karagümrük'e benzetiyorum geçen seneki. Ya Karagümrük oynamaya çalışıyordu. Olmadı, evet. Ya baktığında son haftalarda en az küme düşmeye hak eden takımlardan biriydi ki hoca değişikliğiyle birlikte de aslında son haftaların en az kaybedeniydi. Oynamaktan asla korkmadılar. Yani geriye saklanıp geçiş oyunu oynamadılar. Serkan Hoca da bunu yapıyor. Serkan Özbalta da bunu yapıyor. Ama işte açılış skorları, ya bir maç hariç gerçekten kötü skorlar. Gol atamadan kaybedilen skorlar. Ya çok uzun sürecek bir görev kariyerinin olacağını düşünmüyorum. Bir yerde mutlaka önü kesilecektir bu yenilgiler geldiği sürece. Ama oynadıkları oyunu, oynamaya çalıştıkları oyun takdire şayan. Dün bir varlık gösterebildiler mi? Hiçbir varlık gösteremediler ama ya Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda derbi galibiyeti aldıktan sonra iç sahada yaratılan bu atmosferde çok da bir şey zaten beklememek lazım. Beşiktaş maçı ilk yarıdan itibaren çok ciddi ağırlığını koydu. Ya ilk toptan itibaren ikinci yarıda da aynı şekilde. Yani iptal edilen golleri var. Dediğim gibi 5'e 6'ya gidebilirdi maç. Beşiktaş bir yerden sonra hani o el frenini de çekti, bir durdu. Ama dediğim gibi Erzurumspor için kriter maç olmaması lazım. Ama puan ya da puanları almaya devam etmesi lazım. Yoksa Erzurum hani ciddi anlamda küme düşme adaylarından bir tanesi.
0: Teknik direktör ayrılığını ne zaman bekliyorsun Erzurumspor'da? Çünkü o yönde bir gidişat var gerçekten.
1: Ya Beşiktaş maçını referans almayacaklardır. Ama yani 2 hafta önceki yenilgi de 3 hafta önceki yenilgi de hani oynadığı oyun evet umut vericiydi ama hiçbir yerde skorla bağdaşmıyor olması.
0: Ama zor bir fikstür değil miydi?
1: Zor bir fikstür.
0: Başlangıç Diyarbakır deplasmanı, Ahmetspor karşısında, sonrasında evinde Galatasaray'la, sonra Gençlerbirliği deplasmanı ki Gençlerbirliği çok iyi bir başlangıç yapmıştı ligi. Sonrasında evinde Konyaspor vardı, yendiler o maçı zaten. Şimdi de Beşiktaş deplasmanı. Yani Erzurumspor henüz kendi kadro kalitesinde bir takımla karşılaşmıyor.
1: Evet, geçen sene evvelki seneki Kocaelispor açılışı gibi. Evet. Yani ilk 6 hafta galibiyet yok ama sonrasında çok iyi gitmişti Kocaelispor. İşte bu şansı tanırlarsa dediğin gibi evet önümüzdeki haftadan itibaren fikstür şansı da açılabilir ama ya baktığında Süper Lig'de çok hızlı şekilde takımlar değişiyor, antrenörler değişiyor. İşte ilk değişimleri gördük zaten. Ama ben diğer tarafta hani bu hafta kazanamazlarsa belki de Serkan Özbalta ile yollar ayrılır diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta kazanamazlarsa.
0: Peki son olarak Beşiktaş'ı kapatmadan önce dinleyicilerimizden gelen bir mesaj var mı diye bakıyorum. Enes Bey'den bir mesaj var. Beşiktaş orta sahada sakatlık olur, sorun yaşar mı bilmiyorum ama bu sene ligimizde en doğru ve sağlam görüntü veren takım Beşiktaş diyebiliriz diye düşünüyorum diyor.
1: Katılıyorum. Yani bence de Beşiktaş'ın orta sahası gerçekten çok iyi. Yani Orkun dediğim gibi merkezli, Olaytan aynı şekilde, yani yedekten gelecek oyunculara katkı verecek Endidiler vesaire, çok iyi bir orta sahası var. Salih çok iyi durumda aynı şekilde. Yani diğer takımların da aslında orta sahası kötü değil. Ligin en kötü başlayan orta sahası Galatasaray'daydı aslında. Torreira-Sara ikilisi çok kötü başladı. Lemina da dahil. Osimhen'in ekstra performansları orada Galatasaray'a puanı getirdi. Sonrasında Torreira'nın gerçekten hem Avrupa Ligi'nde maçta gördük hem de evvel maçta Başakşehir'e karşı gördük. Çok ciddi bir şekilde yükselme yaşadı. Ama Beşiktaş, Fenerbahçe'nin orta sahası da kötü değil. Guendouzi, Kante orta sahası da kötü değil. Ama orada hücuma yönelik bir oyuncu da eksiği var. Beşiktaş'ın hiçbir eksiği yok. Yani Beşiktaş'ın bütün pozisyonları 6-8-10'u kesinlikle tamam. Sakatlık problemi de yok. Tabii ki yani sakatlık olursa Orkun'un sakatlandığını düşünelim. Beşiktaş'ı ciddi anlamda etkiler. Bugün Osimhen'in sakatlığı Galatasaray'ı nasıl etkilerse. Ama bu tarafta Beşiktaş sakatlık problemlerini çok keskin ya da uzun süreli yaşamadığı sürece ya bence de şu an ligin hali hazırda en hazır ve en etkili orta sahasına sahip. Hedef maçlar da oynadılar çünkü. Elbette Avrupa'daki sınavda bir hedef maçtır ama yani ligin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanında çok net bir oyun üstünlüğü koyarak kazanmak da önemli bir sınavı geçmek anlamına geliyor.
0: Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de İsmail Kartal kesin olarak dönüş yaptı herhalde. Biz de kontrol ettik, antrenmana çıktığını söyledin sen de. Aynen. Değil mi? Son bilgiler nedir?
1: Antrenmana çıktığı gibi İsmail Hoca aynı şekilde dün gece de tesislerde kaldı. Hani onu da söyleyelim. Ya aslında şöyle, İsmail Kartal dün itibariyle bir gün öncesine gelelim hatta Roma maçının sonuna gelelim. Ya ben Fenerbahçe'den ayrıldım ve bir daha asla dönmeyeceğim dedi. Ve biz aslında ya gerçekçi olmak gerekirse ben inanmadım yaptığı açıklamaya. Yani İsmail Kartal'ın görevine devam etmesi taraftarı da değildim bugüne kadar ama yani yaptığı açıklamadan sonra herkesin merak ettiği bir şey vardı. Acaba İsmail Hoca sözünün arkasında durabilecek mi, duramayacak mı? Ben duramayacağı kanaatindeydim. Nitekim öyle de oldu. Dün itibariyle Oğuz Çetin sabah saatlerinde

0: İsmail Kartal'ın antrenmana gelmemesinin ardından Anadolu Kavağı'nda İsmail Hoca'nın evine gittiler. Aile, bir fotoğraf da çıktı ailesiyle. İsmail Hoca'nın eşi, çocukları, bir görüşme gerçekleştirildi. Ve sonrasında İsmail Hoca dönmeyeceğine yönelik haberler yansıdı dışarı tarafta. Akşam saatlerinde ise Beşiktaş maçı devam ederken Fenerbahçe'de ismi bir açıklama yaptı ve İsmail Hoca görevinin başındadır dedi. Belli ki devreye Aziz Yıldırım girmiş. Ben ne olursa olsun İsmail Hoca'nın dün akşam itibariyle Fenerbahçe'deki kariyerin fiilen bittiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ilk puan kaybında hocayı gönderecektir. Ama İsmail Hoca'nın artık bundan sonra oyuncuların gözünde, taraftarın gözünde saygınlığı bence çokça tartışılır hale geldi.
1: Ya şöyle, o konuya gelmeden önce benim sosyal medyada dikkatimi çeken bir konu vardı. Bunun hakkında da birkaç kendi fikrimi belirtmek isterim. Sevgili Rezan Yetiş yönetici bir açıklama yapmıştı. Oradan gördüm. Ya ben aynı kurumda da çalışmıştık zaten. Çok tanışmıyoruz yani. Yüz yüze tanışıklığımız yok ama biliyorum başarılı biri olduğunu, ne kadar başarılı ve kariyer basamaklarını hak ederek tırmandığını da biliyorum ve bu linç yiyen videosunu izledim. Tamamen aynı görüşteyim. Yani hiç yanlış bir şey söylemiyor. Niye insanlar... Ya bizim ülkemizde bakın, kimse eleştirilemez değil. Kimse dokunulmaz değil. Kimse belli bir yaşta diye bir şeyleri, eleştiriyi hak etmiyor değil. Sonuçta medyanın önüne kendilerini atıyorlar. Bakın Avrupa'da herhangi bir basın toplantısını lütfen açın izleyin. Jose Mourinho buraya gelene kadar Jose Mourinho'ya neler yaptılar? Kendi takım taraftarları da, rakip takım taraftarları da. Ya Formula 1'de bir basın toplantısı var Yunus. Her zaman bunu örnek veririm. Pierre Gasly diye bir pilot. Red Bull koltuğuna oturuyor. Başarısız oluyor. 7. yarış falan oluyor. Adama soruyorlar ya, Formula 1 20 tane sürücüden birisi karşında. Adama diyorlar ki senin bu başarısızlığın gidiyor. Red Bull seni göndermeyi düşünüyor gibi duyuyoruz diyorlar. Ne düşünüyorsun diye. Gülerek böyle karşılık veriyor, hani küçümser bir bakışla. Gazeteci diyor ki ben komik bir şey söylemiyorum. Başarısızsın, neye gülüyorsun ki sen şu anda falan diyor. Ya bizim ülkemizde gazeteci azarlanacak bir şey olarak görülüyor. Evet. Rezan ne diyor? Rezan diyor ki yani çok haklı. Medyada böyle bir güç vardı da helal olsun o zaman medyaya diyor. Bir kulübün başkanını değiştirebiliyor. Koca yıllık çınar bir kulübün teknik direktörünü görevden aldırabiliyor. Vay bu medyaya helal olsun. Çok haklı. Ya neye linç ediliyor bu kadar? Yani bir gazeteci de konuşamayacaksa ya bu kadar holiganizme gerek yok. Ya kesinlikle. Ben de aynı fikirdeyim. Mesela İsmail Hoca, ya burada Rezan'ın dediklerine şunu eklemek istiyorum. İsmail Hocam, sen çıkıp hatırla İstanbulspor maçının ardından, son maçın ardından 99 puan topladığı maçın ardından zaten orada Galatasaray şampiyonluk kutluyor. Tescillenmiş bir şampiyonluk var. Çıkıp diyor ki İsmail Kartal, zaten diyor yani biz gerçek şampiyon kim olduğunu herkes biliyor, gösterdik diyor. Orada rakibin emeğine bir saygısızlık yapılıyor değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Sonra Okan Hoca da, Okan Buruk da buna bir gönderme olarak işte en azından boğazlı kazak giymiyorum artık falan gibi bir şey söylüyor. İnsanların tepkisi şu oluyor: kendi halinde bir adama bu kadar saldırılır mı, nasıl bir insansın sen falan diye. Ama iki gün öncesinde adamın bir sezonluk emeğini bizim hakkımız diyor. Ondan sonrasında bu sezon başına dönelim. Geldiğinde İsmail Kartal ne dedi? Senle çok şaşırmıştık biz. Bizim iki şampiyonluğumuz var, biri tescillendi zaten.
0: Aynen öyle.
1: Yani çalındığı tescillendi zaten dedi. Böyle bir tescil var mı? Yok, yok böyle bir tescil. Şimdi böyle sivri konuşmalar yapan biriyseniz eğer, tökezlediğiniz zaman ağır darbeler yemeniz, sizinle dalga geçilmesi, bak dalga geçme olayı eleştiri falan değildir, terbiyesizliktir.
0: Ya ama konuşmasıyla herkesin, durum tabii ki
1: yani ya, elinde telefon olan herkesin bir şeyler paylaşabildiği bir dünyada yaşıyoruz artık. Bu yüzden bir kulüp başkanı çıkıp da senin suçun, sizin suçunuz şeklinde konuşma yapıyorsa burada bence kulübün düşünmesi gerekiyor veya bir teknik direktör görevini bu yüzden bırakıyorsa, bir gazeteci de bu yüzden linç yiyorsa, bence burada biraz çuvaldızı kendisine batırması gerekir diye düşünüyorum. Yani kendi açısından da bu kadar suçsuz görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun?
0: Kesinlikle öyle. Başta Rezan'la alakalı, zaten bir kadın olduğu için bile eleştirinin dozu olması lazım. Şimdi İsmail Hoca ile alakalı şunu düşünüyorum. Başından itibaren İsmail Hoca işte söyleniyor ki kendisi görevdeyken bir başkasıyla görüşüldüğü için görevden ayrılmak istemiş. Ya İsmail Hocam, siz Tedesco görevdeyken Ertan Torunoğlu ile görüşmediniz mi? Siz 31 Ağustos'ta Mourinho döneminde Hamdi Akın'ın yatından inmediniz mi? Siz Fenerbahçe'nin başına teknik direktör varken Fenerbahçe için zaten başkasıyla görüşmüş bir hocasınız. Neden şimdi size yapılan şey, sizin yaptığınız şeyle örtüşünce siz kalkıp gidiyorsunuz? İkincisi, Fenerbahçe'nin 12'de idmanı var. Siz Fenerbahçe'nin efsanesi olduğu için, Fenerbahçe'nin çocuğu olduğunuz için bu göreve getirildiniz. Başkan sizi 12'de kulübe davet ediyorsa neden gelmiyorsunuz? Gelirsiniz, oyuncularla vedalaşırsınız. Oğuz Çetin'le vedalaşırsınız. İşte Aziz Yıldırım'la vedalaşırsınız. Çok sevdiğiniz oyuncularınız var. Oyuncularınızla vedalaşırsınız ve kulübe veda edersiniz. Fenerbahçe'ye gelmemek ne demek? İkincisi, işte şişe atılmış da hocaya, şişe atıldığı için görevinden istifa etmiş. Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal daha önce birlikte çalıştığında Fenerbahçe'nin Rize'de otobüsü kurşunlandı. İsmail Hoca bu da göreve devam etmişken şimdi mi devam etmiyor? Bunlar gerçekçi değil. İsmail Hoca Türkiye'de tamam Fenerbahçe'ye tek Şampiyonlar Ligi'nde puan aldıran Türk teknik direktör oldu. Sonrasında da bu görevle bırakmak istedi. Ben şöyle düşünüyorum. Niyet okuma yapmak istemiyorum. İsmail Hoca Fenerbahçe'de olma karşısında kaybetseydi bence istifa etmezdi. Kendisi puan alarak bırakmak istedi. Zirvede bırakmak istedi ama ben bir daha asla göreve gelmeyeceğim dedikten sadece 10 saat sonra göreve geri döndü. Bundan sonra kimse İsmail Kartal'ın sözüne itibar etmez. Hiçbir oyuncu da İsmail Kartal'a saygı duymaz diye düşünüyorum ben.
1: Ki ek olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi olası bir Gaziantep Futbol Kulübü maçında puan kaybını varsayalım. Ne olacak şimdi? Bu puan kaybı tamamen İsmail Kartal'ın sorumluluğu altında olan bir puan kaybı olmaz mı? Birincisi.
0: Elbette.
1: İkinci sorum da şu. Yani bu şekilde bırakıp sonrasında geri dönmek kulübü daha fazla kaosa sürükleyen bir durum değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Fatih Tekke'de gördük bunun. Aynen, en büyük öyle örneğini gördük.
0: Ya bence İsmail Hoca'nın yaptığı daha da kötü. Yani çünkü Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi sahnesindeydi yeniden. Ben maçtaydım. Fenerbahçe Roma maçındaydım. Ya taraftarların gerçekten birçoğunun, hatta ben de dahil ya, gözü doldu Şampiyonlar Ligi'nde. O müziği duyduğu anda. Yani maç sonunda kaybedilmemiş ve bence Roma maçında yani çok formda bir Roma var. Serie A'da çok iyi giden bir Roma var. Yani gerçekten kötü bir oyun oynamadı Fenerbahçe. Mücadele etti. Eksikleri vardı. Bartu'yla Mert Müdür'le çıkılmış bir maç. İyi bir performans gösterildi. Kaybedilmedi en azından. Bir puan alındı. Maç sonunda Fenerbahçe bütün Avrupa medyasında.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
0: Hocası istifa eden olarak konuşuldu. Ya Fenerbahçe'nin camianın evladı olan birisi. Ya bunu 5 sene önce Koku yapsa anlarım. 7 sene önce Koku yapsa anlarım. Yani Fenerbahçe'nin bu denli Şampiyonlar Ligi'nin konuşulacağı bir akşamda Fenerbahçe'nin evladının çıkıp istifa etmesi bana çok itici geldi. Gerçekten yani İsmail Hoca'ya yapılanlarmış. Ne yapıldı İsmail Hoca'ya? Eleştirmek hariç ne yapıldı? Konuşmasıyla alay eden varmış. Ya bunlar birazcık medyanın önünde olan herkes için yaşayan bir gerçek yani. Hiçbirini tasvip etmiyorum. Ya İsmail Hoca ile ilgili hiçbir şekilde dalga geçirmemesi lazım. Ama yani eleştiri elbette olacak. İsmail Hoca'nın Gençler Birliği maçında rotasyon yapmasını eleştirmeyecek miyiz? Ya da Mert Müldür'le alakalı. Ya bazı şeyler tezat. Yani madem istifa edecektiniz, o zaman bugüne kadar Mert Müldür bir maçta oynamadı Fenerbahçe'de. Sezonun 9. 10. resmi maçını oynuyor Fenerbahçe. Avrupa elemelerinde göz önünde bulundurursak. 4 lig 4 eleme, bir de Roma maçı. Yani bir kere Mert Müldür'e şans gelmemiş. Aziz Yıldırım geçen hafta Beşiktaş yenilgisi sonrasında Mert'i oynatın dedikten sonra siz Semedo'yu oynatmayıp Mert'i oynatıyorsunuz. Maç sonunda istifa ediyorsunuz. İsmail Hoca neden görevde abi? İsmail Hoca işine karıştırdığı için görevde. Aykut Hoca bunu yapmadığı için zaten.
1: Tam onu diyecektim. Bir dinleyicimiz de hatırlattı. Şimdi İsmail Kartal eğer başka bir isimle görüşülüyor şeklinde böyle bir şey. Tedesco döneminden örnek verdin ya sen de böyle bir aksiyon aldıysa. Aykut Kocaman karşısında yapılan da aslında benzer bir durum değil miydi?
0: Abi şöyle, İsmail Kartal Aykut Kocaman'ı bu süreçte arayıp hocam hayırlı olsun Fenerbahçe'nin başına geçmişsin dedi. Yani öyle bir durum var. Yani sen Oğuz Çetin'e bu sisteme dahil eden kim abi? Aykut Kocaman. Hiç başta Oğuz Çetin planı yok Aziz Yıldırım'ın. Aykut Kocaman bu futbol planında Oğuz Çetin olsun istiyor. Bunu her yerde söylüyorlar, anlatıyorlar. Şimdi Oğuz Çetin'in de yaptığı zaten bir ayıp. Ya yani dün hani yayında biz konuştuk ya Berk'le beraber ya ah diye bir durum var. Hakikaten öyle. Ya Fenerbahçe'den ah eden hocalar var yani. Fenerbahçe'lik durum buraya geldi. Oğuz Çetin'i Aykut Kocaman göreve getiriyor. Cirasi ile beraber 1,5 saat toplantı yapıyor. FaceTime yapıyor Aykut Hoca. Yardımcıları defalarca kez girip çıktı. İşte Arabistan'dan yardımcı bakıldı vesaire. Oğuz Çetin Aykut Kocaman'a göreve gelemeyeceğini dahi söyleyemedi. Telefondan öğrendi Aykut Hoca. Evet. Televizyondan öğrendi. Ya Fenerbahçe'de böyle
1: sıkıntı. Biz de öğrendiysek İsmail Kartal'a Aykut Hoca da benzer bir
0: aynı şekilde öğrendi. Aynı şekilde öğrendi. Gece 3'te İsmail Kartal'ı telefonla arıyorlar. İsmail Hoca da geliyor. Ayrıca İsmail Hoca'nın gelmesiyle alakalı da ben gel diyorlar, geliyor, git diyorlar, gidiyor zaten. İsmail Hoca'nın böyle bir durumu var.
1: Ben de evet şu yani hani bu yüceltilecek bir durum değil. Bu arada İsmail Hoca'ya saygım sonsuz. Yani yanlış anlamayın. Çünkü şöyle de anlıyorlar. Siz İsmail Kartal düşmanı, benim hayattaki gayem amacım bir İsmail Kartal düşmanlığı veya herhangi bir insanın düşmanlığı olabilir mi? Ne alakası var? Ama şöyle bir şey var. Bu da yanlış bir bakış açısı. Fenerbahçe'si ne zaman çağırsa geldi falan. Ya bu adam Manchester United'ın başında değildi ki. Oturuyordu, geldi yani. Persepolis'e gitti, olmadı. Diğer kulüplerde olmadı. Hani teklifler yağıyordu. Fenerbahçe'den kabul ediyor gibi bir durum yok. Mesela Aykut Hoca'yı da hani sadece İsmail Kartal için söylemiyorum bunu. Aykut Hoca'yı da aynı anlamda eleştiririm. Sadece milli takım ve Fenerbahçe'yi çalıştırırım. Hangi apoletle? Yani. Hangi vasıfla? Eski futbolculuk, tamam, Fenerbahçe'de teknik direktörlük ama futbol değişti o zamandan bugüne. Sıcak kalmak çok önemli teknik direktörlükte.
0: Ya günceli takip etmek için şu an Aziz Yıldırım'la alakalı en eleştirilen şeylerden biri zaten 20 sene önce gibi yönetmeye çalışıyor hala her şeyi. İsmail Hoca da öyle. Yani 4 sefer Fenerbahçe gelmiş. Hadi bunu da diyelim 5 olsun. Ya 4 senede 0 şampiyonluk ki daha önce işte anlatılıyor işte 99 puanlı sezon. Abi 102 alan var. Şampiyonu, tarih şampiyonları yazar. Diğer tarafta otobüsün kurşunlandığı sene. Fenerbahçe zaten puan olarak Galatasaray'ın gerisindeydi o dönem. Fenerbahçe öndeydi de önü kesildi falan değil. Yani Galatasaray'ın sahasında oynanacak bir derbi varken Fenerbahçe zaten 2 puan gerideydi o sene. Yani diğer tarafta işte bu sene özelinde Gençler Birliği maçında rotasyon. Yani akıl işi
1: çok
0: değil.
1: Çok örnekleri var Yunus. Mesela yine görüyorum işte yabancı hakemler gelmedi. Bu hakemlerle olmuyor falan. Yabancı hakem geldi. Fenerbahçe kazanabildim. Kazan. Çok kötü bir futbol vardı. Mesela ben utandım ya, o maçta niye yabancı hakem vardı? Kaleyi isabetli şut yok. Slavkovic'i getirmişiz, maç yönetiyoruz orada.
0: Çok keyifsiz. Bir maç.
1: İğrenç
0: yani.
1: Bir maçtı mesela.
0: Kesinlikle. İki tarafında kontrollü oynadı. Hani hiç bir şeye
1: ve
0: karışmayalım.
1: Şu var sana sormak istediğim bir de. Bizim bazı medya kesiminde hem de bazı yani yönetici tarafında çok büyük ikiyüzlülük var. Şöyle bir ikiyüzlülükten bahsediyorum. Ya Dünya Kupası zamanı bir tane hakem gönderemiyoruz, hakem gönderemiyoruz. Hatta seninle konuştuğumuzda demiştim. Ya bu kadar söylüyorlar mesela ama kimse İvan Bebek'in Dünya Kupası kadrosunda olduğunu söylemiyor. Aynen. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde PSV Şahtar maçını Halil Umut Meler yönetti. Hiçbir yerde gördün mü? Ben maç golükten rastgele şans eseri gördüm.
0: Öne çıkarmıyorlar.
1: Ne oldu mesela?
0: Öne çıkarmıyorlar.
1: Başarıyı niye öne çıkartmıyorlardı? Aynen. Dünya Kupası'nda olmadığını 3 ay boyunca medyada görüyoruz.
0: Yani aynen öyle. Halil Hoca yeniden işte hem derbi performansı ki bence kötü değildi. Derbide kötü bir maç yönetmedi.
1: Bence de öyle. Ufak tefek hatalar olabilir. Avrupa'da da yapılıyor ama.
0: Yaptı abi, penaltıyı vermedi. Ya o da yaptı hata
1: mesela,
0: yani.
1: Şu ne demek ya? Dayak yemiş adamı bu maçı getirilir mi diye. Adam bir ringde müsabakaya çıktı da.
0: Darbe değil abi.
1: Yani kusura bakmayın, siz röportaj verirken biri gelip arkadan yumruk atsa şey mi olacak? Ben bırakıyorum başkanlığı. Böyle bir şey var mı yani?
0: Yani ki bu da oldu Ali Koç'a Göztepe deplasmanında. Geldi arkadan vurdular.
1: Abdurrahim Albayrak'a da.
0: Aynen Rambo Okan. Aynen o gelmişti. Ya bu zaten Ankara Gücü maçında yaşanan Halil Umut Meler olayı Halil Hoca'dan tamamen bağımsız. Ama onu çok etkiledi. Kariyerini çok etkiledi. Onu yani belki yeni bir Cüneyt Çakır olabilirdi diyelim ya da belki yeni bir Fırat Hoca olabilirdi. Hani çünkü geçen sene Halil Umut Meler hep büyük maç almaktan imtina
1: psikolojik
0: etti.
1: Psikolojik olarak etkilenmesi.
0: Evet evet tabii.
1: Ama o kendini ilgilendirir. Yani bir başkası çıkıp da bu konu hakkında yorum yapamaz.
0: Tabii ki öyle. Hani ama büyük maç alma konusunda geçen sene çok çekimser davrandı. Ama bu sene daha senenin ilk derbisini Halil Umut Meler'e vererek de bence federasyon bu senenin hani bir numaralı hakemi yapmak istediğini gösterdi Halil Umut Meler için. Ya İsmail Hoca için de şöyle, yani aynı şekilde Aykut Hoca'ya yaptığının da bir ayıp olduğunu net bir şekilde düşünüyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe'ye karşı da bence basın toplantısında istifa etmek, ya oyuncuların gerçekten haberi yok. Arşi Brown'un yüz ifadesini hepimiz gördük. Yani en azından önce bir takımınızla paylaşsaydınız. Bir kere çok önceden planlanmış, çok belli. Yani hani konuşmadaki o iletişim dili maçtan önce planlamış. Demiş ki puan alırsam ya da kazanırsam istifa ederim. Yani İsmail Hoca'nın bu yaptığının bundan sonra Fenerbahçe için çok önünü açacak bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Yani İsmail Kartal'dan bağımsız söylüyorum. 4 kez gelip hiç şampiyonlu olmayan bir hocanın 5. kez zaten devam etmesinde mantıklı bulmuyorum. Ya 5. İsmail Kartal dönemi. Ya geçen gün Serdar Ali Çelikler söylemiş. Ya Roma İmparatorluğu gibi. Ya 5. İsmail Kartal dönemi ne abi? Yani hiçbir başarı yok. Ya Galatasaray'da Fatih Hoca bunları yapabildi. Zaten şampiyonlukları UEFA'sı olduğu için. Okan Hoca 5. sezonunda görevde. 4 senedir üst üste şampiyon olduğu için. İsmail Kartal niye görevde abi? Yani 4 senedir şampiyon olamayan bir hoca niye görevde? Ya Fenerbahçe'de bazı doğru tahliller yapıldığını düşünmüyorum. Yani başka bir hoca, yabancı bir hoca getirilebilir getirilemez ligin ortasına, onu bilmiyorum. Ama ya Aykut Kocaman'ın küstürülmesi, bence Aykut Hoca hani bu seçim daha doğru bir isim olabilirdi ama ya Fenerbahçe kendi değerlerini de kaybediyor. Dün mesela

0: Volkan Demirel bir kere İsmail Hoca istifa ettikten yarım saat sonra hemen ben göreve gelirim demesine inanılmaz etik dışı buluyorum Volkan Demirel'in. Hocam siz aynı otobüste Rize'de kurşun yediniz. O hocanız birazcık bir bekleyin yani. Bak hoca devam ediyor görevde. Volkan Demirel'le alakalı Bodrum Spor'u küme düşme altında son sırada bıraktı. Morais geldi. Mourinho'nun yardımcısıydı. Daha önce Antalya Spor'da da çalışmıştı. Geldi ilk 8 hafta gol yemedi. Morais toparlayamadı, kurtaramadı Bodrum'u. 8 hafta bir takım gol yemedi ve kurtaramadı. Sonrasında Hatay küme düşme hattında bıraktın. Son 4 hafta kala kaçtın Hatay'dan. Geldi Özhan Polat Hoca. 4 haftada 3 galibiyette kurtardı takımı, küme düşmekten kurtardı. Özhan Polat'ın sadece Adanaspor'da 2 maçlık teknik direktörlük geçmişi vardı. Yardımcı hocaydı, geldi kurtardı. Gençler Birliği örneği. Küme düşme potasındaki Gençler Birliği'nden şöyle bir yani kronoloji yapalım. Geçen sene Metin Diyed'in 14. bıraktı Gençler Birliği'ni. Volkan Hoca geldi 17.liğe düşürdü. 17.likten son 3 maç kala istifa etti Volkan Hoca. Yine takım küme düşmek üzerindeyken takımı bıraktı gitti. Küme düşme apoletini almamak için üzerine. Metin Diyed'in geldi. Deplasmanda Trabzonspor'u yenerek 3 maçta 3 galibiyet takımı küme düşme potasından tekrar çıkardı. Şimdi Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel Fenerbahçe'nin değeri olabilir. Ama burası için yeterli kimliğe sahip değil, yeterli donanıma sahip değiller. Ya Fenerbahçe'nin sadece camianın evladı olmak yetmez. Okan Buruk şu an Galatasaray'ın başındaysa Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldığı için, Başakşehir'le Süper Lig şampiyonu olduğu için gelebildi. Hı hı. Yani sadece isimler bence yeterli değil.
1: Araya gitmeden önce Enes Bey'in bir mesajı var, onu okuyayım. Göksel'in Bey, sizce de bu sonu hazırlayan Aziz Yıldırım değil mi? Aykut Kocaman'la anlaşmış, teknik direktör olarak onunla devam edecekken son dakika Aykut Kocaman'la sorun yaşayınca mecbur kaldığı için İsmail Kartal'ı getirmesi tüm bu yaşananların sebebi değil midir? Şu an İsmail Kartal döndü. Bunun da temel nedeni Aziz Yıldırım. Ben seni göndermeden sen gidemezsin anlayışının tezahürü değil midir? Son olarak İsmail Kartal'ın 99 puanlı sene için şampiyonluğumuz tescillendi, Şampiyonlar Ligi'ne ben soktum demesi, Fenerbahçe'de teknik direktör olmak için hiçbir başarı referansı yokken kendine referans oluşturma çabası değil midir?
0: Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'de Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra yeniden katılması bir referans mıdır? Referans olabilir. Yani o kadar hakkını yemeyelim İsmail Hoca'nın. Hani sonuçta çünkü bence çok iyi bir Lyon maçı geçirdi Fenerbahçe. Yani Fonseca'yı hani o günden itibaren defalarca kez söyledim. Hakikaten mat eden bir oyun. Yani işte kenarda Fofana'yı kitle, Genduzi'yi birebir Kante'ye alan savunması oynat. İyi bir iş çıkardı bence orada. Ama yani diğer tarafta ya gerçekten bunun haricinde hiçbir şey yok. Şimdi Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı gönderip, daha doğrusu hani resmi anlaşma olmamışken hani masayı dağıtıp diyeyim, sonrasında gece 3'te İsmail Kartal'ı arayıp İsmail geliyorsun demesi, ya bir kere orada bu işin iletişimi de doğru yapılmadı. O gün de söylemiştim. İsmail Kartal Fenerbahçe TV'de çıktı, açıklama yaptı. Aziz Yıldırım demiş ki İsmail geliyorsun oğlum demiş. Bir baba oğul ilişkileri varmış. Aradaki yaş farkı 8 abi. Baba oğul ilişkisi diyorlar ya. Yani aradaki yaş farkı 8. Ki o yaşlarda abi bile denmeyebilir yani. Neyse. Hani sonuçta bir farklı bir duygusallık yaratılmaya çalışıldı. Ama yani bugün bunun işe yaramadığını görüyoruz. Aziz Yıldırım da bence bu süreçte hatalar yapıyor. Hmm. İsmail Kartal bu artık gitmek istiyorsa tamam gitsin, ama Aziz Yıldırım'ın çevresinde geçen senelerden de alışık olduğumuz, yani 8 sene önceden de bildiğimiz, aslında çok da yanlış yaptığını söyleyebilecek isim yok. Mahmut Uslu çıkıp bu konuda hata yaptın diyemeyebilir. Ha, Barış Göktürk der mi? Çünkü Barış Göktürk'ün tek, yani bu işin başından itibaren tek bir adayı vardı. Vincenzo Montella, Türk olacaksa da Nuri Şahin. Belki çıkıp şu an başkanım ben söylemiştim diyor olabilir. Ama İsmail Kartal, yani Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın senelerdir bir kader birliği var. 2010-2011'den gelen şike sürecinden, sözde şike sürecinden gelen bir kader birliği var. O masa dağıtılmış ya. Ya Oğuz Çetin ile Aykut Kocaman arası açılmış, görüşmüyorlar. Ya Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman arası açılmış, görüşmüyorlar. Siz göreve geldiğiniz için, siz bu insanları bu şekilde yarı yolda bırakıp ya da basın toplantısında bunu söyleyip gitmemeliydiniz. Zaten bunu yapmamalıydınız. Şu an yapmamış ve görevin başında olmanız bir şey ifade etmiyor. İkinci kez sözünüzün arkasında kaldınız. Bir daha asla dönmeyeceğim dediğiniz bir camiaya 10 saat sonra yeniden döndünüz. Bir daha asla adım atmayacağım dediğiniz kulüpte dün gece tesislerde geçirdiniz vaktinizi.
1: Ya Sercan Bey, mesajınızı gördüm ama üzerine konuşmaya gerek olan bir mesaj olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendi fikriniz ve çok düz bir taraftar bakış açısıyla yazılmış mesaj. Mesaj şu: bu hakemler olduğu sürece Okan Buruk her zaman başarılı görünecek ama realist baktığımızda

0: İsmail Kartal daha iyi bir hoca diye. Bu sizin temenniniz. Yani ben 4 senedir şampiyon olmuş bir hoca için bunun üzerine konuşulmasını bile gereksiz görüyorum yani.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Galatasaray kaydırıyordur, Fenerbahçe kaydırıyordur, o yıllara, o detaylara girmeyeceğim. Hı hı. Her maçta olabilir. Ya ben hakemlere zaten güvenmiyoruz. En başından beri söylüyorum. Ben hakemlere güvenmiyorum. İyi niyetli olduklarını da düşünmüyorum. Hı hı. Ama
0: yani bu arada şöyle, ben yabancı hakeme de aynı ölçüde güvenmem yani. Aynen, bunu da söyleyeyim.
1: Abi yabancı hakemi hani tırnak içine söylüyorum, ayartmak daha kolay. Daha az takip edilebilir.
0: Ve onu geçtim yani, çok Şampiyonlar Ligi'nde falan bariz hatalar yapıldığını görmüyor muyuz? Görüyoruz. Dünya Kupası'nda neler gördük?
1: Yani aynen öyle. Hani diğer taraftan şimdi örnek veriyorum, Göztepe Galatasaray maçı. Bence Göztepe'nin penaltısını vermediler. Çok net ele çarpıyor bence Davinson'un pozisyonu. Birçok kişi öyle bir kanaat kullandı. Öyle bir algı oluştu sanki. Bir gün sonra Semedo'nun, adamın üstüne resmen tepindi Semedo. Top yok, basıyor defalarca kez. Kırmızı kartı veremediler. Veremiyorsun.
0: Beşiktaş maçı Fenerbahçe'ye
1: karşı. Aynen çıkmadı. Öyle. Yani veremiyorsun. Eyyam, süreci yönetmen lazım.
0: Dirsek pozisyonu var mesela. Çok net bir pozisyon.
1: Avrupa'da birçok muadili var. Seninle konuşmuştuk herhalde.
0: Yani verdiler. Santander maçında verdiler.
1: Aynen öyle. Aynı pozisyonu kırmızı kart verdiler. Yani hiçbir şekilde bu süreci yönetmek için ya bu ligi yine böyle bir şekilde bitirmeye çalışıyorlar. Ya nasıl bitecek? Bir şekilde hakları yiyerek bitecek. Ama bence her sene eninde sonunda, bu sene Engin'in sözüydü, oradan hatırlıyorum, hak eden şampiyon oluyor. En iyi oynayan şampiyon oluyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Hani elbette dönem dönem kayırmalar, dönem dönem yanlış kararlar olabiliyor. Ama yani İsmail Kartal, Okan Buruk'tan iyi hoca. Tamam, şeyi çıkalım. Fenerbahçe Galatasaray rekabetinden komple çıktım. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı dışarıda bıraktım. Senelerce Anadolu'da çalıştılar. Doğru mu? Hem İsmail Hoca hem, evet, Okan Hoca. Akhisar'la hadi Başakşehir'de çıktım, Süper Lig şampiyonluğu gibi ilkti.
0: Yunus, bu şey değil ki yani, sadece o dönemki performansa bağlı bir şey değil ki mesela. Tamam, Okan Hoca şampiyon oldu da Okan Hoca Mourinho'dan iyi hoca değil mesela. Mourinho yani, da Okan Buruk'tan daha iyi hoca.
1: Aynen öyle. Yani Okan Hoca'nın Akhisar'la şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Başakşehir'le lig, bunları çöpe mi atacağız? İsmail Hoca'nın ne başarısı var? Persepolis de gittiği yerden daha kötü bıraktı.
0: Yok yani, hayır, doğruya doğru demek gerekiyor mesela. Aynen, burada hani öyle. Okan Hoca'yı savunmak için demediğimiz şuradan belli. Bu adam Mourinho karşısında kazandı da Mourinho daha başarılı hoca. Yani Porto öyle bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
1: 2004,
0: var orada.
1: Aynen öyle.
0: Bir dinleyicimiz soruyor, Mehmet Bey. Mehmet Bey diyor ki selam, iyi yayınlar, Yunus Aydın'a sorar mısın? İsmail Kartal'ın istifası Fenerbahçe için çok büyük bir fırsat değil miydi? Aziz Yıldırım elinin tersiyle itip bu fırsatı kaçırmadı mı sizce? İsmail Kartal'la şampiyonluk hayal değil mi?
1: Yönetimin B planı yok gibi duruyor. Yani İsmail Hoca'dan, çünkü hani bizim gördüğümüz Aziz Yıldırım'ın da açıklaması, yani şeyde direkt çıkışta söylediği zaten, ya evine gidiyor merak etmeyin diyor. Yani şimdi şampiyonluk hayal değil mi? Şu an hayal gibi duruyor, evet. Ya istatistik olarak gibi de hayal duruyor. Sağ içi olarak da. Ya Fenerbahçe geçen sene bütün sene boyunca iki kere kaybetti Süper Lig'de. Sadece iki kez. İlk yenilgisinde Tedesco ile beraber 22. haftada aldı. Kendini kurmadığı kadroyla. Domenico Tedesco. Şimdi Fenerbahçe 4 haftada iki kez kaybetmiş. Yani baktığın zaman tabii ki işler yolunda gitmiyor. Aleni bir şekilde sıkıntı. Bizim anladığımız, İsmail Kartal'a o kadar güvenmiş ki Aziz Yıldırım, ki açıklamalarından da işte bunu zaten net bir şekilde anlıyoruz Aziz Bey'in. Hiçbir B planı yapılmamış. Aziz Yıldırım çünkü şunu söylüyor, hakikaten de doğru bu. Aziz Yıldırım hoca değiştirdi, hiçbir sezon şampiyon olamamış. Ama aynı hocayla gitti, bütün sezonlarda şampiyon olmuş. Aziz Yıldırım da bunun bilincinde, buna göre hareket etmek istiyor belli ki. Şu gidişatlı şampiyonluk hayal. Yani oyuncular hocanın istifa ettiğinin oyuncuların haberi yok, başkanın haberi yok. Başkan şampiyon olacağız diyor. Çok gerçekçi durmuyor. Ligin ilk 4 haftasında 2 kez kaybeden hiçbir takımın şampiyonluğu yok Süper Lig tarihinde. Ya bu denklemlerden çıkmaya çalışacak Fenerbahçe. Çıkabilir mi? Şu an itibariyle işleri iyi gitmiyor gibi gözüküyor. Çünkü baktığın zaman ya Fenerbahçe takımı, yani zaten senelerde şampiyonluk hasreti var. Çok iyi bir 4 hafta geçirmesini bekliyorlardı. Çünkü iç sahada oynamak derdi bir avantaj. Ama şu an elinde Olympique Lyon'a karşı turu geçmek hariç çok iyi bir gidişat yok. Yani Konya'dan bahsediyoruz. İşte az önce Erzurum bile yenmiş. Konya iyi durumda değil. Fenerbahçe yani Beşiktaş'ı yenememiş. Gençler Birliği'ni yenememiş. İç sahada Lyon'u yenememiş. Yani Gornik Zabze maçında referans almayalım. Fenerbahçe maç kazanamıyor zaten. Fenerbahçe'nin böyle bir problemi var yani.
0: Dinleyicilerimizden gelen mesajlar devam ediyor. Fatih Bey diyor ki, vallahi kim ne derse desin ben Fenerbahçe'nin çok ama çok amatörce yeni yönetildiğini görüyorum. Bu benim yorumum. Ben bir Galatasaraylıyım. Fenerbahçe'de yaşananların onda biri Galatasaray'da yaşansaydı

0: İnanın camiye kazan kaldırırdı ama Fenerbahçe taraftarından yönetimine kadar hala olaylara akıl almayacak bir açıdan bakıyorlar ve Fenerbahçe'yi kötü bir gelecek bekliyor diyor Fatih Bey.
1: Ya Fenerbahçe kötü bir gelecek bekliyor gibi duruyor. Evet, yani çünkü bu noktadan sonra oyuncuların bence İsmail Kartal'ı, çünkü şimdi şöyle bakmak lazım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı anda biz ne dedik? Evet, bu takım Şampiyonlar Ligi'ne mutlu olabilecek bir kadro. Kante gibi, Greenwood gibi, Ederson gibi, bir Skriniar gibi birçok silahı var, birçok yıldızı var, birçok üst profil oyuncusu var. Bu isimler Şampiyonlar Ligi, Asensio gibi Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadılar. Çok üst kalibre oyuncular. Profesyonel ve iyi hocalarla, iyi ekiplerle çalıştılar. Şimdi bu yaşananlar Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan mutlu olan oyunculara biraz saçma geliyordur. Biraz komik geliyordur. Yani o yüzden bu oyuncuların bu işi çok sürdürülebilir kılması çok mümkün değil. Yani burada kesinlikle bir karar alınması lazım. Ya Aykut Hoca'yla çalışılmaması bence zaten bir hata. Şu an İsmail Kartal'ı yollamak ya da yollamamak üzerinde bir B planı, yani ikna edebileceğiniz hangi hoca var ki şu an boşta? Hemen gelip göreve getirebileceğiniz. Çünkü Aziz Yıldırım 3 ay önce... Ama izlediğim 3 ay önce yabancı hoca getiremeyiz. Yabancı hocanın içine karışamıyoruz dedi. Yani. Hani o yüzden ya gidip şimdi Abdullah Avcı'ya mı gideceksiniz? Sergen Hoca'ya mı gideceksiniz? Yani hani o yüzden hani İsmail Hoca'yla devam etmek. Hani şimdi biraz yıldırım çıkıp ben olduğum sürece İsmail Kartal burada diye o kadar üst perdeden bir açıklama yapıyor ki. Bu noktadan sonra ya İsmail Hoca öz saygısını kaybedecek ya Aziz Yıldırım. Evet. Şu an için İsmail Kartal kaybetmiş gibi gözüküyor.
0: Bir başka dinleyicimiz Sefaköy'den Halil Bey diyor ki ben Beşiktaş taraftarıyım. Marsilya maçını kazanacağımızı düşünüyorum. İyi İnşallah. Futbol oynuyoruz. İyi bir hava yakaladık. Grup zor şu ama takım umut veriyor. İnşallah gruptan çıkacağız demiş. Halil Bey şey gibi, yok papazın çeyreği yani. Yok, grup kalmadı artık ya. Fikstür lig aşamasındayız.
2: Yok be Serdar abi.
0: Hasan Arda Kaşıkçı'ya da selamlar buradan. Çok gülerim o kesinlikle. Müthiş bir adamdır. Yani grup kalmadı. Zorlu bir fikstür demek istiyor. Hakikaten kesinlikle. Zorlu bir fikstür.
1: Yani kolay bir Şampiyonlar Ligi fikstürü gibi çekti. Yani çok yukarıdan çekti. Leverkusenler, Marsilyalar. Yani Hapoel maçı zaten yine büyük skandal. Yani inşallah kabul ederler de Gürcistan'da bari oynanır maç. Yani Türklerin daha çok olduğu bir bölgede oynanır. Orada da hak yenecek Beşiktaş'ın, ne yazık ki. Lobi eksiğimiz var. Orada da yani yönetemiyoruz bu süreçleri.
3: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
1: Yani zor bir fikstürü var Beşiktaş'ın. İnşallah yani ilk 8 bence biraz zor gerçekçi olmak gerekirse, ama 8-24 arası konumlanabilirse Beşiktaş bir üst tur. Yani Marsilya maçıyla alakalı da yani rüzgarı arkasına alan bir Beşiktaş olduğu kesin. İyi oyuncuları var, zaten bu konuda konuşmaya gerek yok. Gerçekten çok motive bir takım. Umarım Marsilya karşısında kazanırlar ama hani birazcık zor gibi gözüküyor kadro kalitesi olarak baktığımız zaman.
0: Fatih Tekke gibi gönderilir 3 hafta sonra demiş bir dinleyicimiz.
1: Ya Aziz Bey'in böyle bir tavrı olabilir, evet, sen istifa edemezsin ben gönderirim gibi bir tavrı olabilir, ama Fenerbahçe'nin bu süreçte yani 2-3 hafta içinde bir kere daha kaybetmesi anlamına gelir bu. Ya bu da Fenerbahçe için ilk 5 hafta. Şimdi maksimum 2 maç daha oynayabilecek zaten. Antep deplasmanı, önümüzdeki hafta pazar 5'te de Eyüp'le oynuyor Fenerbahçe. Ya bu 2 maçtan birini kaybetmek felaket senaryosu. Ya 6 maçta 3 puan kaybı. Zaten o noktadan sonra gönderseniz göndermişseniz çok bir şey değişiyor mu bilemedim. Yani çünkü gerçekten yakın zamanda havlu atmış gibi oluyorsunuz. Yani Aziz Bey'in şu açıklamasını referans alacaksak, ben İsmail Kartal'la başladım, İsmail Kartal'la bitireceğim sezonu açıklamasına referans alırsak göndermez. Ama yani 10 ayda her şeyini veren bir yani Aziz Yıldırım var. Gerçekten bu işe yani kendini, bedenini tamamen koydu. Efsane başkanlığını riske atacak şekilde koydu Aziz Başkan. Ve müthiş bir plansızlıkla. İsmail Kartal'ın hiçbir planı yoktu. Gelecek hiçbir oyuncuyla görüşmedi. Mevcut Fenerbahçe teknik direktörü bir önceki teknik direktörü deyip hocam hayırlı olsun demiş bir isim İsmail Kartal. Yani plansız gidiyor, iyi gitmiyor Fenerbahçe gerçekçi. Ama ben de Antep maçında puan kaybedilirse Fatih Tekke gibi görevine son verileceğini düşünüyorum.
0: Bir dinleyicimiz, cevap vereyim kendisine, Hollanda'dan Gökhan Bey yazmış. Sizde biraz sorun var galiba, beyninizle diliniz organize çalışmıyor belli ki. Siz nasıl otobüs kurşunlandığında ne oldu zaten gerideydiniz demek, ne demek? Aykut Kocaman milli takımı neden beklemesin? UEFA

0: Yarı finali Süper Lig şampiyonluğu yok mu? Siz düşmansınız. Belli de insanları salak sanmayın. Dua edin İsmail Hoca mülayim bir adam. Konuşsanız da Fatih Terim'i falan size neler yapar? Biraz edep adap dileyeceğim de zor sizde demiş Hollanda'dan Gökhan Bey. Bütün sırrı çözmüşsünüz Hollanda'dan Gökhan Bey. Yani bizi burada görevlendirdiler ki medyadan yön verelim diye. Yani böyle bir şey olabilir mi? Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk mesaj gidelim. Aykut Kocaman milli takımı niye beklemesin? UEFA yarı finali Süper Lig şampiyonluğu yok mu demişsiniz? Şöyle cevap vereyim. Luis Aragonés, Vicente Del Bosque bu tarz isimler, Mancini bu tarz isimler Türkiye'de görevden alındı. Şu anda Türkiye'de bir daha göreve gelirken bu tarz isimlere giderken iki kere düşünülmez mi? Bu adam en son ne zaman takım çalıştırdı ve ne zaman bu adam... En son başarılı oldu diye. En son çalıştırdığı zamana bakmak lazım. Ya ben oturayım. Ya şöyle bir şey mümkün mü mesela? Kendi işimden örnek vereyim. Ben bütün kanalları bırakayım. 10 yıl çalışmayayım. 10 yıl sonra en iyi kanaldan BBC'den falan bahsedeyim. BBC'den teklif gelirse ancak kabul ederim falan diye. Sen kimsin der bana BBC'ye? Aynen. Niye sana geleyim abi? 10 yıldır kendini geliştiren insanlar varken der. İkincisi... Bizim hiçbir yere düşmanlığımız yok. Konu geçilmiyor. Zaten Fenerbahçe taraftarı bu arada. Yani bunu yani az çok biraz araştırsanız görürdünüz. Üçüncüsü bakın İsmail Hoca mülayim bir adam. Konuşsanız da Terim'e falan size neler yapar. Yani
1: ben iki, Fatih Terim hakkında çok tweet attım işte.
0: Yok, 4 yıldır 5 yıldır radyoda program yapıyorum zaten. Yani o zaman gündemde eleştirilecek bir şey varsa herkesi eleştirmişimdir. Övülecek bir şey varsa her zaman övmüşümdür. Yeri geldiğinde İsmail Hoca'yı övmüşümdür. Ama şu kalıbı bence ya bir kandırma olarak kullanmayalım artık. İsmail Hoca mülayim bir adam. Konuşsanız da diye. Gökhan Bey ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben size şöyle bir şeyi yakıştırma yapsam. Gökhan Bey siz bütün yaptığınız işleri torpille geldiniz. Hiçbir şey hak etmediniz. İnsanların emeğini sömürüyorsunuz. Ve insanların emeğini sömürerek siz buraya geldiniz. Aslında siz hiç hak etmiyordunuz. Cebinize giren paraların hiçbiri hakkınız değil. Niye insanların emeğini çalıyorsunuz siz? Ben size böyle bir yakıştırma yapsam, böyle bir iftira atsam benim hakkımda mülayim bir insan diye düşünür müsünüz? Bence düşünmezsiniz. O yüzden yani gerek yok. Hani mülayimlik değil bu arada. O bir trash talk'tur. Yapılması doğaldır. Ama kendisine yapıldığında ya ben naif adamım bana niye böyle oluyor dersem sıkıntı olur. Ondan bahsediyorum. Yani ki zaten dinleseniz beni az çok tanıyorsanız hiç böyle bir insan olmadığımı bilirsiniz ama görüşünüze cevap vermiş olayım. Yunus ekleyeceğin bir şey var mı?
1: Ya tabii ki şimdi İsmail Hoca ile alakalı şöyle bir durum var. İnanmadığın halde desteklemek zorunda bırakıyorlar. Buna ne yazık ki yaptım. Benim 2-3 hafta önce Lyon maçı sonrasında İsmail Hoca'ya destek tweetim var. Bugün eleştirebilmek için. Yoksa yolun sonu gözüküyor zaten. Kötü gidişat gözüküyor.
0: Zaten iyi zamanda eleştirmesen o düşmanlık olur.
1: Aynen yani biz, öyle.
0: Geldiği zaman zaten demedik mi yani hani Fenerbahçe'de evet... Aykut Kocaman'dan belki daha çok hak eden bir isimdi. Çünkü aynen daha yakın öyle. Tarihte bir başarı. Aynen bunları öyle. Konuştuk ama bunları kimse hatırlamaz.
1: Yani Aykut Hoca ile alakalı. Şimdi 2010-2011 şampiyonluğu var. O zaman milli takıma getirilmemiş. Sonrasında Benfica yarı final var. O zaman getirilmemiş. Şimdi niye getirilsin? Yani Aykut Hoca aktif futbolda, güncel futbolda ne yapıyor ki? Konya ile ne yaptı? Başakşehir'i küme düşme potasında bıraktı Emre Hoca'ya. Yani Başakşehir ilk defa böyle dibi gördü. Yani o dönemde Aykut Hoca niye getirilsin? Diğer tarafta yani şimdi... Birini desteklemek, birinin adam olmakla alakalı. Bütün seçim sürecinde ne oldu? Ben Aziz Yıldırımcıydım mesela. Herkes hakaret ediyordu. İşte Aziz Yıldırım öyle mi destekliyor? Eleştiriyoruz işte yanlış yapıyor. Yani çıkıp İsmail Kartal ben olduğum sürece görevin başındadır demesi yanlış. Yeri geldiğinde eleştiriyoruz. Yeri geldiğinde bunu yapıyoruz. Hani aklımızla beynimiz arasında, kalbimiz arasında ya bir şey de yok yani.
0: Ben biraz tutuluyorum. Yani Fenerbahçe iyi gidiyor mesela. İyi şeyler söylüyoruz. Aynı dinleyiciler gelip şey diyor. Hadi şimdi de kötü bir şey bulsanız. Biz bunun peşinde yoksa değiliz bulamayız. Ki biz iyiye iyi, kötüye kötü aynen demek için öyle. Buradayız zaten.
1: Aynen öyle. İsmail Hoca ile alakalı da ya benim tavrım İsmail Hoca mülayim biri ise kendisi görevinin başındayken bir başkasıyla görüşülmesinden. Ya mülayim ya
0: her şeyden hani önce Yunus, İsmail Hoca mülayim biri ise ne güzel. Ne kadar güzel.
1: Aynen
0: ama
1: öyle.
0: Bizi ne ilgilendirir bu?
1: Aynen
0: bütün
1: öyle.
0: Ya iyi biri olması bizim biz burada insan analizi yapmıyoruz ama bu medyaya sizin yüzünüzden böyle oldu şeklinde lanse edilirse medyada bir cevap verir.
1: Aynen öyle katılıyorum. Diğer tarafta şöyle bakalım. İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal Türk futbol tarihine sanırım bir ilk. Baba oğul büyük takımda çalışan teknik direktör yardımcı antrenör Emre Kartal bugün Fenerbahçe'den kovulsa ki daha önce işte İsmail Hoca gönderildiğinde Emre Kartal'a kim şans vermiş, hangi takımda görev almış. İkincisi, Emre Kartal'ın en yakın arkadaşı olan çocuk Yeşilyurt Spor'da daha önce bölgesel amatörde çalışmış, Fenerbahçe'nin maç analizcisi. İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın en yakın arkadaşı Fenerbahçe'nin maç analizcisi olursa ve bu oyuncunun, bu adamın hiçbir yeterliği, hiçbir akademik yeterliği yoksa, Fenerbahçe iç sahada Beşiktaş'a karşı bütün oyun üstünlüğünü kaybederek maçı yenilgili sonuçlandırır. Mülayim bir kişi oğlunun en yakın arkadaşını maç analizcisi yapmaz. Bu kadar net.
0: Gökşen'in Bey merhaba. İsmail Hoca'nın yapacağı tek şey kendini futbola da vermek. Saha dışı işlerle uğraşmaması lazım. İngilizce öğrenmesi lazım. Bir de basın toplantılarını düzgün iletişimle yönetmesi lazım. Ya oralar artık bizim değerlendirmemizi gerektiren şeyler değil.
1: İletişimci konusunda İsmail Hoca belli ki Fenerbahçe'nin iletişimcisiyle çalışmamış son durumda. Çünkü bir metin hazırlanmış. Çok da profesyonelce bir metin. Onu dışarıdan hazırlatmış. Ama bugünden sonra Aziz Yıldırım tabii ki onun önünü kesecektir diye düşünüyorum.
0: Okan Hoca hangi genç oyuncuya dokundu? Alışmış güçlü kadrolarla oynamaya. Osimhen'i al, ligi ilk 5'te bitiremez. Osimhen gelmeden önce de ama kim vardı ki ya? Kendisi yaratmadı mı? Icardi'yi mesela yönetmek çok kolay bir iş değildi ya.
1: Kesinlikle, yani Icardi'nin eşiyle, o zamanki eşiyle problem yaşadığı süreçte ya,
0: gittiği hangi takımda mesela problem yaşamadı ki Icardi?
1: Yani onu Arjantin'e gönderme izni, yıldızı biraz serbest bırakmak, hani o
0: Messi'nin tekrar... sevmediği bir adam düşün. Messi'nin sevmediği tek Arjantinli.
1: Yani onu tekrar işte bu işe mental olarak adapte etmek. Ya Icardi bütün oynadığı takımlardan hakikaten taraftarlar da dahil yani nefretle gönderilmiş bir isimken işi çok başka seviyeye getirdi Okan Hoca. Bir efsane yarattı Galatasaray'da. Ya dokundu futbolcu konusunda da, yani iyi bir kadro var. Evet, Galatasaray'da buna hiçbir şüphe yok. İyi bir kadrosu var ama yani Barış'ı getirdiği nokta, Yunus'un şu an olduğu pozisyon, yani bence yıldız yönetimi konusunda çok başarılı Okan Hoca. Yani yıldız yönetmek gerçekten kolay bir iş değil. Beşiktaş geçen sene Sergen Hoca sadece Rafa Silva'yı yönetemedi.
0: Mustafa Bey demiş ki Göksel'in Bey, Yunus Bey İsmail Hoca'yı tutmuyor olabilir. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı tutuyor, seviyor, onu istiyor, onun başarılı olacağını inanıyor. Buna saygı duysun, Fenerbahçe'mizin hep birlikte yanında olalım demiş. Şunu söyleyip sana pas atayım. Bu da bir genelleme. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarını tek tek sordunuz. Ben sosyal medyada baktığımda %50 isteyen kadar %50 de istemeyen var mesela. Onun haricinde ki zaten saygı duyuyoruz tabii ki, hangi takım başında kim teknik direktörse saygı duyuyoruz yani.
1: Tabii ki öyle.
0: Ya Fenerbahçe... Saygısızlık yapalım herhangi bir insana.
1: Fenerbahçe inşallah başarılı olur.
0: Bunu da bu arada çekip şey yapmasın. Herhangi bir insan dediğim yani herhangi bir insana, gerçekten yani Fenerbahçe'nin başındaki insan için demiyorum bunu. Yoldan geçen insanı da söylüyorum.
1: İşin taraftarlık ve yorumculuk boyutu çok ayrı iki şey. Ben Roma maçına gittiğim zaman takımın başında İsmail Kartal mı var, o mu var, bu mu var, hiç düşünmüyorum. Fenerbahçe kazansın. Ya hiç fark etmez. Yani keşke Fenerbahçe kazansaydı, galibiyet görseydik. O kadar hani ya, ben diyorum ya, beraberlik de iyi sonuç bu arada. Ben takımla oynadığı oyundan gerçekten mutlu oldum. Ya eksiklerine rağmen bence Fenerbahçe iyi bir oyun oynadı. Lyon maçında İsmail Hoca çok iyiydi. Ama milyonlarca Fenerbahçe taraftarı istediği gibi milyonlarca Fenerbahçe taraftarı da istemiyor. Ha, inşallah başarılı olsun. Zaten Fenerbahçe'de görevine devam edecek. Dediğim gibi işin taraftarlık boyutu ayrı. Ben yorumculuk boyutunda objektif bakıyorum. 4 kere göreve gelmiş, hiç şampiyon olamamış. Galatasaray'da bunun örneği yok. Başarılı olan takımlarda bunun örneği yok. 4 kez göreve gelen bir Sergen Yalçın yok mesela Beşiktaş'ta. Yani
0: bak, bir dinleyicimiz mesela, o da Fenerbahçe taraftar, ben istemiyorum, acemice hareket ediyor diyor.
1: Yani aynen öyle. Ya bu yıldızları yönetmek konusunda bence sınıfta kaldı Asensio. Yani çok ciddi bir gidişat yok. Yani Asensio belki bilerek oynamıyor. İsmail Kartal'ın gitme sürecini dışarıdan seyrediyor belki. Çok net somut bir sakatlığı yok çünkü Asensio'nun. Zorlasa oynayabilir. Şampiyonlar Ligi sınavında ligde oynamayarak. Yani bu süreçlerin doğru yönetilmediğini düşünüyorum. İsmail Hoca'nın, yani şimdi mesela İsmail Hoca'yı isteyen istemeyen milyonlarca kişi istiyor diye üzerinden yürüyelim. Mourinho konusunda geçen sene de Fenerbahçe'de Mourinho kalsın isteyen, bir sene daha şans verelim diyen birçok kişi vardı. Evet. Acun Ilıcalı istemedi, istifa etti. Acun Ilıcalı Hull City'yi Premier Lig'e çıkardı. Jose Mourinho Real Madrid'e gitti. Olan Fenerbahçe'ye oldu. Doğru teşhisi Fenerbahçe için koymak lazım. Fenerbahçe için nasıl bir yol izleyeceğimize bakmak lazım. Ben birazcık daha filmi geriye sararsak, bir önceki İsmail Kartal dönemi, Dušan Tadić ve Edin Džeko. İsmail Kartal devam ederse biz etmeyiz demişlerdi. İki tane dünya starının verdiği referansı bence doğru değerlendirmek lazım. Yani bu isimler de Fenerbahçe adına bir şeyler görmüşler ki o zamanlarda devam etmemişler göreve. Ama yine söylüyorum, maça gittiği zaman bir taraftar, Yani şu an işte İsmail Hoca'yı en çok eleştirenlerden birisi. Mesela Abdülkerim Durmaz. Ya maç izlerken öyle olmuyor. Fenerbahçe maçı kazansın da İsmail Hoca mı var, Aykut Hoca mı var, Ali Koç mu var, Aziz Yıldırım mı var? Fenerbahçe kazansın gözüyle bakıyorsun ama.
0: Ki Abdülkerim abi de yani maç izleyişini falan bile.

0: Ya, tabii tansiyonu falan çıkar çalışıyorsun. Yani. Aynen. Öyle bir Fenerbahçe.
1: Aynen. Ama İsmail Kartal'la alakalı yıllarca zaten birlikte çalışmışlar, aynı formayı giymişler. Kendisi şunu söyledi: ya ben İsmail Kartal'ın sözünün arkasında durabileceğine inanmıyorum dedi. Nitekim de öyle çıktı. Ama yine hepsine rağmen söylüyorum, bir kere ben her şeyden önce İsmail Kartal'ın da üstünde görevde elbette pozisyonlanan Aziz Yıldırım'a karşı çok büyük bir sempati duydum seçim sürecinde. O kazansın istedim. Bunun için dahi Fenerbahçe başarılı olsun istedim. Ama Fenerbahçe'nin başarıya gidecek yolda İsmail Hoca'nın götürebileceğine inanmıyordum. Geçen sene bunu Ali Koç için de başlarken söylemiştim. Daha sonrasında bence Saadettin Saran kısa dönemde iyi işler çıkardı. Genduzi, Kante orta sahası, Şerif'in satışından gelen işte aldığından fazlaya satabilmek. Ama şu an gidişat İsmail Kartal'ın yönetebileceği bir duruma doğru bence gitmiyor. Umarım yanılırım. Senelerdir Fenerbahçe ile ilgili işte başarısızlık süreçleri yaşandığı için yanılmadık ama hani burada umarım yanılırım. İsmail Kartal Roma maçı sonrası yaptığı hamleyle işi zaten zorken daha da zor bir hale getirdi. Antep maçında puan kaybedilirse kime yazacak ya? İsmail Kartal'dan başka kime yazacak yani?
0: Bir dinleyicimiz demiş ki, merhaba yayınlar, Aykut Kocaman Konyaspor'da ne yaptı dediniz ki, böyle bir şey hatırlamıyorum ama lütfen doğru bilgi verir misiniz? Aykut Kocaman Konyaspor'a tarihinde ilk defa Türkiye Kupası kazandırdı, ilk defa Türkiye Süper Kupası kazandırdı, Türkiye Süper Ligi'nde ilk defa ligi 3. bitirdi ve Avrupa'ya doğrudan direkt katıldı. Bu ilkleri yaşattı, Konyaspor tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu. Daha ne yapsın, Konyaspor'da şampiyon mu yapsın? Şimdi bu aparatların çok benzeri bir ismi söyleyeyim mi size? İlhan Palut.
1: Evet,
0: yakınına gelen bir isim. Neden İlhan Palut niye bu kadar düşünülmüyor mesela?
1: Kesinlikle katılıyorum. Mesela şimdi gördüm tam gelen bir yorum daha. Sercan Bey'in bir yorumu var. Ya, İsmail Hoca Asensio konusunda haklıydı, oynattı, hazır değildi, sakatlandı diyor. Evet, bence de öyle. İsmail Hoca Asensio'yu oynatmama konusunda haklıydı. Ama taraftarın etkisinde kaldı, oynattı ve sakatlandı. Bu da İsmail Hoca'ya yazar. Taraftara kulak tıkamayı da gerekiyorsa öğreneceksiniz, bileceksiniz. Liderlik bu.
0: Fadıl Bey de diyor ki Okan Hoca'nın yok ettiklerini de sayın diye. Ya bakın, biz burada şu anda Okan Hoca ve İsmail Kartal hangisi daha iyi kıyaslaması yapmıyoruz ki. Yani böyle bir versus yapmıyoruz veya bir alanda bu iki ismi karşılaştırmıyoruz. Şu anda gündemi konuşuyoruz. Okan Hoca ile alakası yok. Bakın işte burada yanlış yapıyor bence Fenerbahçe taraftarı. En azından bize yazanlarda gözlemlediğim bu. Onlarda da şu var, onlarda da bu var. Şu oluyor yani. Bizde hata var, tamam. Bizde bayağı hata var. Onlarda da şu var. Benzerini yapıyor. Ama onlar 4 senedir şampiyon oluyor.
1: Aynen öyle.
0: Öyle bir şey var.
1: Fenerbahçe'nin gerçekten en büyük problemi kendi sorunlarına odaklanmıyor olması. Hedefi başka yerlerde göstermek de bence bu hata zincirinin en büyüğü Jose Mourinho döneminde yapıldı. Yani işte We Are Clean sürecinde, yani biz temiziz, hakemler kötü sürecinde Fenerbahçe başarısızlığı hep başka yerlerde arıyor. Kısmen doğru olduğu zamanlar olabilir bu arada. Katılırım.
0: Özcan Bey diyor ki, Göksel'in Bey merhaba, Yunus Bey'e de selamlar, ilgiyle dinliyorum. Benim bir öngörüm var, katılır mısınız? Oğuz Hoca İsmail Hoca'yı ikna etmeye gitti, beceremedi. Aziz Başkan'ın bir telefonuyla tekrar geri döndü. Şimdi Oğuz Hoca düşünmez mi? Ya biz seninle yıllarca aynı takımda top oynadık. Seni ikna etmek için illa Aziz Başkan gibi sert mi konuşmalıyız? Üst perdeden mi konuşmalıyız? Ben nasıl ikna edemedim seni? Aziz Başkan nasıl ikna etti diye düşünmez mi? Kaldı ki bu sezon içerisinde ikili arasında soğukluk nedeni olabilir diyor öngörüsünde Özcan.
1: Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani şimdi zaten bir kere Oğuz Çetin sert konuşsa da ikna edemeyebilirdi Aykut Hoca'yı. Özür diliyorum, İsmail Hoca'yı. Yani Aziz Yıldırım'ın başkan nezdinde dahil olması olaya farklı şekilde etkilemiş olabilir İsmail Kartal'ı. Çünkü Oğuz Çetin'in, yani Fenerbahçe'de muadilleri gibi işte Komolli gibi, Mario Branco gibi farklı nitelikte ikna kabiliyeti vesaire zaten olmadığını düşünüyorum. Yani bugün itibariyle Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin sportif direktörü olmasaydı hiçbir takım getirmez, aklına gelmez ki kimsenin. Yani Oğuz Çetin kendisiyle, ya Oğuz Çetin'le alakalı şimdi eleştiri yapmak, hani ya çok eleştirdik Fenerbahçe'yi ama gerçekler üzerinden gitmek istiyorum. Oğuz Çetin'e Fenerbahçe teknik direktörü olur musunuz dendiğinde 5 sene önce bizim yaşımız geçti artık bu işlerden diyor. Sonrasında kim olsun dendi, Aykut Kocaman olsun diyor. Aykut Hoca Oğuz Çetin'den 2 yaş büyük.
0: Evet.
1: Yani şimdi bu dengesizliği ne yapacağız? Ya bu sözü ne yapacağız? İşin farklı detaylarına girmiyorum. İrfan Can Eğribayat'la alakalı çok büyük eleştirim vardı benim. Gençler Birliği'ne bir gün sonra gönderilebilirdi. Fenerbahçe maçında Gençler Birliği'ne puan aldırdı. Fenerbahçe'den Gençler Birliği'ne gidip Gençler Birliği'ne puan aldırdı. Resmi sözleşme bir gün sonra atılabilirdi. Çünkü 3 hafta boyunca deneme idmanı yaptı. Sözleşme imzalamadan Gençler Birliği'nde. Bu tarz yanlış yönetmeler var. Aziz Yıldırım'ın sürece dahil olduğunda İsmail Hoca'nın ikna olması bence kabul edilebilir bir şey. Başkan nezdinde geldi, olaya müdahale etti. Belki bazı şeylerin garantisini verdi.

0: Asensio'yla alakalı bir problem varsa olabilir. Başka bir problem varsa bunların çözümüyle alakalı olabilir. Ama yani Oğuz Çetin'in zaten aradaki bağlantı görevini iyi yapamadığı bence ortada. Ama tabii ki Aykut Hoca'yla birlikte çalışılsaydı, Aykut Hoca'yla Oğuz Çetin arası çok daha iyi olduğu için farklı bir hani güç birleşimi, farklı bir yaratıcılık olabilirdi. Ama şunu unutmamak lazım. Oğuz Çetin en nihayetinde Aykut Hoca'nın göreve getirdiği ve Aykut Hoca'nın gidişini ona dahi söylemeyen bir yöneticilik anlayışı var. Bu yöneticilik anlayışı başarıya ulaşır mı? Bence çok zor.
1: Mesajımı okuduğunuz için teşekkür ederim. Severek dinliyoruz demiş Hasan Bey. Teşekkürler Hasan Bey. Okan Hoca'nın yok ettiklerini de sayın diyen bir dinleyicimiz, Fenerbahçeli değilim. O zaman Okan Hoca örneğini vermeyeceksiniz demiş. Ya Okan Hoca örneğinin nasıl, neyi de vermeyeyim? Biz şimdi Okan Hoca şöyle bir şey mi ağzımızdan çıktı? Okan Hoca altyapıdan ne kadar güzel oyuncu yetiştiriyor falan, böyle bir şey ağzımızdan çıktı mı bizim?
0: Ayrıca Galatasaray'ın altyapıdan kadroya oyuncu dahil etme oranı ben geçen hafta baktığım için biliyorum. %21, Fenerbahçe'nin %8.
1: Ya onu geçtim, bizim ağzımızdan böyle bir şey
0: çıkmadı
1: çıkıyor.
0: Ama
1: Okan
0: gerçekten
1: Buruk örneğini neden veriyoruz? 4 senelik bir şampiyon hoca var.
0: Yani.
1: Hani şöyle, kıyaslamayı burada yapıyorsanız eğer, Okan Hoca yok etti bu kadar oyuncuyu, işte İsmail Kartal'a böyle bir kıyaslamaya giriyorsanız eğer, yanlış yerde kıyaslama yapıyorsunuz demek ki. Çünkü yani diğer taraf şampiyon oluyor. Şimdi şampiyon olan taraf için mübah. Yani bunlar kabul edilebiliyor. Talisca benim düşüncem gitmesi doğru. Geçen sene şampiyonluk onun yüzünden gitti. 3 kritik penaltı kaçırdı demiş bir dinleyicimiz. Yani artık dinleyicimizin adı bilmiyorum da bu tarz mesajları ben kendi programımda okumuyorum. Çünkü komplo teorisi mesajları olduğu için okumuyorum. Kral tacı olan dinleyicimiz açıklama bio kısmında bunu anlamış olsun. Kendi mesajı olduğunu anlamış olsun. Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından son bölümde birlikte olacağız.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor. Yeniden birlikteyiz. Son bölümde Yunus Aydın'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz diyor ki kısa ve öz. Türk hocalarının kişilik problemleri var. Para için her şey, her yol normal. Ya ben öyle düşünmüyorum. Burada biraz haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. Kendi fikrimi söylüyorum. Katılır mısın bilmiyorum ama Yunus, yani Conte'nin mesela hatırlarsın Tuchel'le. Yani maç sonunda tebrikleşirken ettiği kavga vardı. Evet. İşte Ruben Amorim'in var. Her hocanın var ya. Bu davranışlar klasik teknik direktör davranışlar hani.
2: Ya Türk hocaların para için her şeyi yaptığını vesaire düşünmüyorum. Yani İsmail Hoca'yı mesela çok eleştirdik ama istifa etti. İsmail Hoca 700 bin euroya anlaştı yıllık. Bıraktı gitti mesela yani o etapta. Zaten Türk hocalar genelde kulüplerden tazminat da alamazlar. Bu konuda problem de yaşarlar. Para için her yol mübah. Bence Türk antrenörler için çok doğru bir yorum değil.
1: Sercan Bey, size helal olsun, her sorumuza yorumumuza sinirlenmeden güzelce cevap veriyorsun. Siz böyle yaptıkça biz bu radyodan ayrılamayız demiş. Teşekkür ederiz güzel sözleriniz için. Estağfurullah, ne sinirlenmesi, hep birlikte interaktif bir tartışma ortamı. Aynen, gayet öyle. Güzel.
2: İnteraktif çok daha güzel oluyor yani karşılıklı.
1: Yani konuşan kafalardansa zaten şey daha güzel. Yani dinleyicinin de yorumuyla birlikte üzerine gitmek. Çünkü merak ediyorum gerçekten. Dinleyiciler ne düşünüyor? Ben burada sizlerden gelen şeylerle işte Yunus'a mesela şunu diyebiliyorum. Yani şunu gözlemledim. Bize çok dinleyicimiz bunu söylüyor. Evet. Aslında gündemi belirleyen sizlersiniz.
2: Bir de sinirlenecek de hiç yok. Yani anlaşamamak da anlaşmak diye bir şey var yani. Hiç o İsmail Hoca ile alakalı. Zaten bir farklı yani düşünüyorduk. Ben farklı olabilir.
1: Hepimiz mesela şunu konuşuyor muyuz, mesela Guardiola ne kadar iyi antrenör falan, herkes hemfikir zaten bunda yani bu konuşulmaya değer bir olay yok. Fikir ayrılığı olsun ki konuşalım.
2: Aynen öyle.
1: Merhaba, bir Galatasaraylı olarak İsmail Kartal yerine Beşiktaş'ı konuşsak biraz, taraftarları konuşsak, enerji yakaladılar demişsiniz. Yarım saat boyunca konuştuk zaten.
2: İlk yarım saat konuştuk.
1: Göksel'in Bey, hayırlı yayınlar. Avrupa Kupası'nda takımlar futbol oynamayı düşünüyor. Fenerbahçe'de bunda başarılı oluyor. Türkiye'de Fenerbahçe'ye karşı sert oynuyorlar, temaslı oynuyorlar. Fenerbahçe'de buna cevap veremiyor. Hakem de buna müsaade ediyor. Yunus Bey'e sorar mısınız? Bu konuda ne düşünüyor demiş Mustafa Bey. Ama işte bak, tek Roma maçıyla bunu söylemek doğru değil. Fenerbahçe şu ana kadar hani son 2 yılın konferans şampiyonu, UEFA şampiyonuydu deseler, evet bu info doğru derdim, bu analiz doğru derdim ama Avrupa'da da Fenerbahçe'nin kaybettiği kolay mücadeleler görüyoruz.
2: Çok kolay maçlar var yani. İşte.
1: Bir Nürçalent var mı? Aynen. 6-1
2: benim de aklıma yani. Direkt Nürçalent maçı geldi ki konferansta hani hiç muadilimiz olmayan bir takıma çok farklı kaybetmiştik. Yani şöyle düşünüyorum. Yani Roma'da çok temassız oynamadı. Özellikle ilk 20 dakikada taraftarın faul beklediği, kart beklediği, özellikle Vedat'la stoperin arasındaki mücadelede hani 3-4 pozisyonda çok net bence fauller vardı. Vermedi. Roma da ilk 20 dakika çok temaslı oynadı. Ama tabii ki öyle, Avrupa'da puan alabilmek için ortaya bir oyun koymanız gerekiyor. Daha doğru bir tespit bence.
1: Yani şu da mesela bak, bu kadar mesela Roma maçı, hakemin iki takım içinde atladığı şeyler vardı ama genel anlamda baktığımızda maça etki edecek bir hakem hatası yoktu değil mi? Aynen. Ya bu mesela bu kadar gözle görülür maçtan bile bir şeyi çıkartmaya çalışmak bence taraftarın birilerini ciddiye almamasını sağlıyor. Ben mesela Ahmet abi, çok severim kendisi, Ahmet Konanç, ama şey dedi, şok oldum ben. Hakem bizim 3 puanımızı çaldı Roma maçında dedi mesela. Hiç katılmıyorum.
2: Ben de katılmıyorum. Yani çünkü net maçta müdahale edecek, ya şuna söylemiş olabilir. Hani erken bir kart verseydi belki hani Roma daha temkinli oynardı diye düşünmüş olabilir ama hani hakemler zaten maçı oynatmaya çalışıyorlar mümkün mertebe. Yani top sahada fazla kalsın istiyorlar. Evet. Hani bence net skora etki ettiği bir mücadele.
1: Bak, bir dinleyicimiz daha, Türk hakemleri de oynatmıyor demiş. Burada en güzel cevabı Arda Turan verdi. Arda Turan Şahtar maçında bir pozisyon var. Yine basın çok güzel servis etti bunu. Arda Turan Halil Umut Meler'in kararına çıldırıyor falan şeklinde. Evet, öyle bir pozisyon oldu. Arda Turan'a bu soruldu ki ekmek isteniyor oradan çünkü. Ekmek gelecek diye. Arda Turan şöyle bir cevap verdi. İnanılmaz karakterli bir hoca oldu gerçekten. Yok, Halil Hoca'dan özür diliyorum o tepki için. Tamamen benim hatam, maçın heyecanıyla yaptığım bir tepkiydi. Çok güzel maç yönetti Halil Hoca. Tebrik ediyorum kendisini dedi.
2: Arda Hoca harika bir görev yani götürüyor. Harika bir iletişim statüsü götürüyor.
1: Guardiola'ya çok benziyor demişler. Çok gurur duyuyorum ben.
2: Kesinlikle. Onunla. Yani Ben Arda Hoca'nın futbolculukta işte yaptığı belli başlı hatalar vardı. Evet, milli takım otobüsünde işte Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe'ye saldırması. İşte sonrasında belki işte Berkay'la olan o kavga ama antrenörlük de bence gerçekten herkese sevgilisi olacak şekilde çok doğru bir iletişimle gidiyor.
1: Biraz başarılı olursa Şahtar'da zaten bence Simone sonrasında Atletico Madrid'in teknik direktörü
2: bence
1: olacak.
2: Bence de öyle bir yol izliyor. Yani şimdi mesela Beşiktaş'tan geçen sene çok teklif geldi Arda Hoca. Hatta kendisi de kabul etti. Bu zehrin içine atmıyor kendini Arda Hoca. Dışarıda belki şu an Şaktar'dan daha büyük takımlara da gidebilir Avrupa'da.
1: Evet.
2: Ama oyunuyla, sistemiyle Eyüp tercihi de bence o şekildeydi. Hatta kendisine sorulduğunda işte Simeone'den bir şeyler ya da işte çalıştığınız diğer hocalardan Fatih Terim'den, Luis Enrique'den bir şeyler koyuyor musunuz dediğinde Arda Hoca çok gerçekçi bir cevap verdi. Atletico'daki sürecine oranla. Biz Atletico'dayken daha mütevazi bir kadroyla çok daha büyük takımlara karşı başarılar elde ettik. Biz Eyüp olarak ligin zaten en pahalı kadrosuyuz. Tam meçleyemiyorum ama elbette Fatih Hoca'dan, Simeone'den, işte Luis Enrique'den aldıklarımı meçlemek zorundayım, mixliyorum diyerek cevap vermişti. Şimdi Arda Hoca hem herkese müthiş eşit saygılı. Fenerbahçeli, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı.
1: Ki şunu ekleyeyim, Volkan Demirel konusunu açmıştı ya, Arda Hoca'nın bir demeci var geçmişte biliyorsun. Okan Buruk'tan sonra Galatasaray'ın hocası olmak ister misiniz diye soruluyor. Arda Hoca şunu diyor: ya Okan Buruk'tan sonra dedin, bitti benim için. Okan abi yani düşünmek, ondan sonra gelmeyi düşünmek bile istemiyorum.
2: Aynen, Okan Buruk'tan sonrasını düşünmek bana biraz haksızlık gibi geliyor demişti. Aynen, yani Arda Hoca çok iyi götürüyor süreci. Oyununa sahip çıkarak bir kere şu anda hani Shakhtar'daki mücadelesi bile savaş ortamında, bir otelde kalıyorlar. İç sahada oynayamıyorlar Avrupa'da. Yani müthiş bir gidişatı var. Bence de yani Atletico'da çalıştığı, oynadığı takımlarda antrenörlük yapacak bir kariyere doğru gidiyor. İnşallah önü çok açık olur. İşte Trabzonspor'a gelse, Beşiktaş'a gelse, ya bu Türkiye'deki kirli futbol ortamında bundan etkilenip oyuna odaklanamayacak ama şu an Arda Turan bence çok doğru bir süreç götürüyor kendi adına.
1: Peki, yavaş yavaş programı noktalıyoruz. Yunus, çok teşekkür ediyorum. Bugün stüdyodaydın. Gerçekten dinleyicilerimize de teşekkürler. Güzel bir programı geride bırakıyoruz.
2: Gerçekten gayet güzel oldu, interaktif. Ben teşekkür ederim.
1: Yunus Aydın'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Ortaya Karışı noktalıyoruz. Birazdan içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak.
3: Gökselin Çağrı Saraç'la Ortaya Karışı sona erdi.
0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
5: Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüyken Galatasaray altyapısından oyuncuların Galatasaray A takımında çok fazla şans bulma ihtimali yok.
6: Rotasyonu ligde değil de Şampiyonlar Ligi'nde yapması hocaya yönelik eleştirileri çok daha yukarıya doğru çeker.
4: Bu sezon altyapıdan kimler A takımda oynama şansı bulabilir?
7: Deniz Gül işte tam anlamıyla hazır değil. O yüzden kanattan santrafora devşirilmiş bir oyuncuyla mı oynayalım? Alabiliyorsan sağlıklı geri bildirim, eyvallah.
8: Ama Sayın İsmail Kartal eleştirilerden çok etkilenip, çok dinleyip, çok duyup daha sonra kendi kendini öven bir teknik adam profilinde.
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Galatasaray Kolaj gündemiyle karşınızdayız. Başlıklarımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve başlıklarımız şu şekilde: Abdülkerim neden yedek kaldı? Jakobs tercihini anlatıyor. Okan Buruk'un transferde istediği her şey gerçekleşti mi? Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç gelirse ligi etkiler mi? Ve kolaj başlıyor. Abdülkerim Bardakçı ile alakalı sorun ne? Hoca maçtan önce sakatlığı yok dedi ama asıl mevkisi sol bek olan Jakobs'a şans verdi. Bu ne demek oluyor? Yakup Çınar'a sorduk.
5: Abdülkerim'in hazır olmadığını sakatlık dönüşü sonrasında Başakşehir mücadelesinde gördük. Ve Başakşehir maçında Galatasaray kariyerinin belki de en kötü maçlarından bir tanesini çıkarttı. Abdülkerim oynayarak performansını yukarıya taşıyan bir oyuncu. Bu arada bu yaşına rağmen Galatasaray kaptanı, son 4 sezonda şampiyonluklara çok büyük katkılar vermiş Abdülkerim'den bahsediyoruz. Kötü oynayacağı, sakatlık dönüşü sonrası performansını sahaya yansıtamayacağı maç olabilir mi? Olabilir tabii ki. Başakşehir maçı böyleydi. Hoca Başakşehir maçındaki görüntüsünü gördükten sonra evet, Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Ama performansı nedeniyle hoca bu maçta tercih etmedi kendisini. İsmail Jakobs'u oynattı. Geçen sezon da zaman zaman böyle Şampiyonlar Ligi maçlarında Abdülkerim'in artık yorulduğu sıralarda Jakobs'u o bölgede oynatmıştı. Jakobs fiziksel gücüyle sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama burada taraftar şunu soruyor. Abdülkerim'den ya da Jakobs'tan ziyade. Galatasaray Biçabu'yu aldı. Sol stoper. Geçen sezon baktığın zaman Leipzig'te 15-20 tane maça çıkmış. Hani potansiyelli bir oyuncu. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın yerine İsmail Jakobs'un neden oynadığı değil, Biçabu'nun neden oynamadığını bence sormalıyız. Sonuçta karşında Sporting Lisbon'un onlar da yeni transferler yapmıştı.
9: Evet.
5: 200 milyon euroluk satış yaptılar, 123 milyon euroluk transfer yapmışlardı ama en önemli bölge orta saha tamamen değişti ve yeni transferler gayet iyi oynadılar ve iyi performans ortaya koydular. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Sakatlıktan çıkmıştı o rehabilitasyon sürecinde. Başakşehir maçında mecburen oyuna dahil olmak zorunda kaldı. Lemina'nın sakatlığı sonrası. Bu maçta oynamasını zaten beklemiyorduk. Herhangi bir sakatlığı yoktu. Orada Okan Hoca tercihini İsmail Jakobs'tan yana kullandı.
4: Ali Naci Küçük, Okan Buruk bu sezon Şampiyonlar Ligi için asla ligde rotasyon yapmayacak dedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç alırsa lig serüveni nasıl etkilenir? Bunu Aydın Cingöz'e sorduk.
6: Yani sonuçtan öte esas olarak Şampiyonlar Ligi maçları sonrası çok sert maçlar oluyor ve oyuncular hani işte 100 binlik enerjisi varsa onu çok büyük oranda harcıyorlar. Oradaki mücadele çok daha güçlü oluyor. Sonuçlardan da öte özellikle ligdeki mücadeleye kazansa da kazanmasa da ister istemez yansıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Rotasyon yapması gerekirse eğer Okan Buruk'un, ben bu rotasyonu açıkçası önce ligde yapacağını düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'ne rotasyonlu bir kadroyla çıktığı zaman orada çok şiddetli eleştiriler olacaktır. Bu kadro, Galatasaray'ın kadrosu eğer ligi oynayamayacak durumdaysa rotasyon yapıldığında hocaya yönelik çok sert eleştiriler olacaktır. Daha anlaşılabilir bir durum olur. Tamamen mantık çerçevesinde yorumluyorum ve değerlendiriyorum. Bizim takımlar açısından özellikle gelir açısından, geleceğini güçlü şekilde devam ettirme açısından, hedefler açısından Şampiyonlar Ligi'nde olmak önemli. O yüzden şampiyonluk çok değerli. Ben Galatasaray'ın tabii ki hedef şampiyonluk yolunda herhangi bir şekilde hani ona zeval gelmeden ilerleyebilmektir. Ama orada mutlaka bir planlamayı yapıp ligde yapacaksa eğer rotasyonu bence Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ben ligde yapacağını düşünüyorum. Ama orada ben çok aman aman bir şey beklemiyorum. Yani rotasyon hem lig özelinde hem Şampiyonlar Ligi'nde aman aman öyle bir rotasyon beklemiyorum. Yani götürebildiği yere kadar götürecektir. Tekrar ediyorum, burada rotasyonu ligde değil de Şampiyonlar Ligi'nde yapması hocaya yönelik eleştirileri çok daha yukarıya doğru çeker.
4: Batrakov'un oyunundaki eksiklikler neler? İbrahim Yavuz yorumladı.
10: Batrakov'dan önce de bu ülkeye fiziksel anlamda becerisi yüksek ama fiziksel olarak eksik oyuncular gelmişti. Geçmişte futbol bunu müsaade ediyordu. Oyun müsaade ediyordu. Becerinin daha ön planda olduğu dönemlerde bu tarz oyuncular oyunda kendine yer buluyordu. Şimdi özellikle son zamanlarda oyun önce atletizm ve onunla beceriyi harmanlamayla çok ön plana çıktı. Şimdi fiziksel olarak bu kadar güçlü oyuncuların arasında Batrakov tarzı oyuncuların yer bulması bir hayli zor. Yani Messi falan olman lazım ya da ona yakın yeteneklerde çabuklukta olman lazım. Şimdi Batrakov'da açıkçası geldiği günden beri bunu göremedik. Hele hele fiziksel olarak zaten ne kadar gelişebilir bir oyuncu? Bundan daha iyi olma şansı yok. O yüzden Galatasaray'ın aslında Batrakov'u buraya getirirken birilerinin o işin en tepesinde olan insanların bunu öngörmesi gerekiyordu. Çünkü geçmişte de bununla ilgili bu tarz oyunculara sağlıklı geri bildirim vermesiyle ilgili bir ton problem var. Siz olmamış bir şeyin peşinden gittiniz ve bugün iki maçta da gözüken en net, en belirleyici fark Batrakov'un fiziksel durumu ki yediği golde Galatasaray'ın, hatırlasınlar o pozisyonu, Sporting'li oyuncu koluyla neredeyse çok rahat bir şekilde Batrakov'u oyunun dışına itti ve gol oldu.
4: İsmail Kartal'ın istifasını göz önünde bulundurursak Okan Buruk'un baskıyla başa çıkma gücü nasıl? Bunu Ali Naci Küçük ve Aydın Cingöz'e sorduk.
8: Arada dağlar kadar fark var. Çok net. Hocanın çelik gibi bir mentali var. Ve nitekim de kendi hedeflerine her zaman ilerlemeyi felsefe edinmiş. Dışarıyla çok fazla dinlemeden sahaya odaklanmış bir isim. Ama Sayın İsmail Kartal eleştirilerden çok etkilenip, çok dinleyip, çok duyup daha sonra kendi kendini öven bir teknik adam profilinde. Yani İsmail Hoca hep ben ettim, ben yaptım modunda ama Okan Hoca'dan bugüne kadar onca eleştiriye rağmen, onca başarılarına rağmen çok fazla bunları duymayıp tamamıyla kendine konsantre olduğunu ve bir kez dahi kendini övmediğini hepimiz herhalde biliyoruz.
6: Yani Okan Buruk İsmail Kartal'ın yaşadıklarını yaşamadı bir kere. Yani İsmail Kartal'a yönelik baskı çok daha yüksek. Bir de Fenerbahçe tabii ister istemez kötü dönemlerde hocalarına eleştiriler gelir ama Fenerbahçe'nin şampiyon olma telaşı, transferlerin bir an önce takıma uyumu, sosyal medya meselesi, kamuoyunu yönlendirme konularında Okan Buruk'un çok daha iyi olduğunu söylemek lazım. O yüzden hani baskı konusunda ben baskıyı Okan Buruk'un, yani daha doğrusu hani hangisinde çok daha yüksek baskı var sorusuna İsmail Kartal'da yanıtını veririm. Ama bunu da yönetebilme meselesi vardır. Yönetebilmek esastır. Okan Buruk aynı şiddette baskı altında şu ana kadar kalmadı. Kaldığı zaman biz bunu göreceğiz. Ona göre değerlendirmeyi yapmak çok daha sağlıklı. Biz bu arada bu dönemden bahsediyorum. İsmail Kartal'ın üzerindeki baskının çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada hocaya yönelik eleştiriler çok daha fazla. Galatasaray'da ise yönetime yönelik eleştiriler çok daha fazla. İkisi arasında ben böyle bir ayrımın olduğunu da düşünüyorum.
4: Galatasaray U19 takımı Sporting deplasmanında başa baş bir mücadele verdi ve şanssız şekilde maçı 2-2 berabere bitirdi. Yusuf Sivaslıoğlu da golünü attı. Bu sezon altyapıdan kimler A takımda oynama şansı bulabilir? Yakup Çınar anlattı.
5: Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüyken Galatasaray altyapısından oyuncuların Galatasaray A takımında çok fazla şans bulma ihtimali yok. Şimdi bu Okan Hoca'yı eleştirdiğim için mi? Evet, eleştirdiğim için. Hoca 4 yılda şans vermedi ama 4 sezonda şampiyon oldu. Ben bu konuda eleştiriyorum. Ben altyapıya pozitif ayrımcılık yapıyorum kardeşim. Ben Yunus 15 yaşındayken Yunus'un iyi oyuncu olacağını, Yunus'un arkasında durulması gerektiği, Ozan Kabak'ın arkasında durulması gerektiğini söyleyen insanlardan bir tanesiyim. Kimse Ada Yüzgeç'in ismini bilmiyorken buradaki yayınlarda bahseden isimlerden bir tanesiyim. Şimdi A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Galatasaray'ın U19 takımı çok değerli bir takım. Fatih Demircan büyük emek veriyor. Alparslan Erdem'i getirdiler ki Karagümrük'te A takımı çalıştırmıştı. A takım seviyesinde antrenman yaptırıyor. Baktığımız zaman Lizbon maçını da izledim. Lizbon dünyanın en iyi altyapılarından bir tanesine sahip. Ve Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen orada da hakem hatası vardı. U19'da da hakem hatası vardı. 90+5'te bitmesi gereken, 90+6'da bitmesi gereken maç 90+8'lere uzadı. Arda Yılmaz maçın en iyisiydi Galatasaray'ın kalecisi. Son dakika inanılmaz bir hata, inanılmaz bir hata yaptı. Mevcut Galatasaray'ın U19 takımında, bak oyuncuları sarıyorum. Arda Yılmaz Süper Lig'de forma giyer. Galatasaray seviyesine çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Oğulcan Yançel daha 16 yaşında, inanılmaz bir oyuncu orta sahada. Acayip seviyelere gelecek. Ada Yüzgeç aynı şekilde. Furkan Koçak. Onun dışında yine hiç kimsenin ismini duymadığı burada bahsettiğimiz oyunculardan bir tanesi Arda Tagay. Ki harika bir gol attı bu maçta yine. Yani aklıma gelmeyen oyuncular da var. Galatasaray çok iyi bir jenerasyon yakaladı. Bu jenerasyon sadece U19 değil U17'de de var. Orada da acayip bir jenerasyon var. Dediğim gibi Galatasaray'ın el bebek, gül bebek bu oyunculara değer vermesi gerekiyor ki dediğim gibi Fatih Demircan altyapıdan sorumlu yönetici, elinden geleni yapıyor ama bu oyuncuların A takım seviyesinde de süre alması gerekiyor. En az 3-4 tane oyuncunun özellikle Galatasaray'ın A takımında sonradan oyuna girip 10-15 dakika süre alması gerekiyor. O potansiyelde oyuncular var. Yeter ki Okan Hoca şans versin.
4: Ligdeki şampiyonluk hedefi ve Anadolu takımlarına karşı oynanacak oyun göz önünde bulundurulduğunda Galatasaray'ın Sporting karşısındaki oyunu mu daha iyiydi yoksa Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki oyunu mu? Bunu İbrahim Yavuz yorumladı.
10: Ya şöyle yorumlanması lazım aslında. Bizim en büyük problemimiz o. Şimdi biz Fenerbahçe'yi Beşiktaş maçından sonra çok ciddi anlamda problem yaşayacağını düşündük. Niye? İşte Roma'nın özellikle ligdeki performansı, Fenerbahçe'nin burada çok kötü olması. Aslında ne oradan yorumlanabilir? Yani Beşiktaş sonrası oyun ya da Roma'nın ikinci yarısındaki oyun yorumlanır. Gel Galatasaray'a benzer bir durum. İlk yarım saati gayet güçlü bir Galatasaray oyunu ama ondan sonra oyunun büyük bir çoğunluğunda olmayan. Bence takımları yorumlayabilmek için sürdürülebilir güçlü performans ama bu kadar dalgalanmaması gerekiyor. İki takımı yan yana getirdiğinde tabii ki Galatasaray Fenerbahçe'ye göre avantajlı. Niye? Galatasaray'ın en azından rakibine göre aynı oyuncularla ve aynı teknik direktörle çok fazla tekrarı var. O yüzden hangi takımın oyunu gelecek adına ümit veriyor? Galatasaray'ınki daha çok fazla ümit veriyor.
4: Kocaeli Spor maçı 11'i ve oyun planı nasıl olur? Bunu Ali Naci Küçü'ye sorduk.
9: Evet, sürprizler olacak. Abdülkerim'in forma giymesini bekliyorum.
8: Galatasaray 11'inde. Ön hatta da Leroy Sané'nin kulübede olacağını söyleyebilirim.
4: Okan Hoca'nın transfer döneminde istediğim olmadı veya şu mevkiyi yeterince güçlendiremedik dediği bir şey var mı? Bunu Yakup Çınar'a sorduk.
5: Valla olsaydı kendisi söylerdi herhalde. Ama şunu biliyorum mesela. Batshuayi yerine Rodrigo Mora'nın alınmasını daha çok istiyordu. Şimdi Batshuayi'nin performansına bakıyoruz. İstenilen seviyede değil. Belki çıkacak o seviyelere. Ama şu anda öyle değil. Hani maliyeti nedeniyle tercih edilmeyen bazı oyuncular oldu. Ve aynı zamanda biz bunun için mesela İsmail Asar için Galatasaray gemileri yakmıştı. 50 milyon eurolara kadar çıkmıştı. Ama takımı vermek istemedi. O yüzden Okan Hoca'nın isteyip de alınmadı diyebileceğimiz oyuncu bence çok az. Burada sadece maliyetlerden dolayı tercih edilen oyuncular var. En belirgin Rodrigo Mora Batshuayi olayıydı. Rodrigo Mora'yı Galatasaray'ın alma ihtimali söz konusuydu. Okan Hoca'nın da çok istediği 10 numaralardan bir tanesiydi. 19 yaşında inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bu yetenekleri hissettirebilen, sahada o performansı gösterebilen oyunculardan bir tanesi. Dediğim gibi öyle bir oyuncu olmadı.
4: Kocaeli maçında santraforda kim başlamalı? Deniz Gül mü, Barış Alper mi? İbrahim Yavuz yorumladı.
10: Normalde yani herkesi kendi yerinde oynat derler teknik direktörlere. Yani Deniz Gül mü oranın santraforu? Deniz Gül'ü oynat. Yani Deniz Gül işte tam anlamıyla hazır değil. O yüzden kanattan santrafora devşirilmiş bir oyuncuyla mı oynayalım? Alabiliyorsan sağlıklı geri bildirim eyvallah. Ama Barış Alper'in de özellikle milli takımlarda da çok fazla böyle tekrarı var. Evet, atletizmde faydalı ama işin bitiricilik tarafıyla alakalı problem yaşıyor. Hele hele Kocaeli maçı içeride oynayacak Galatasaray. Muhtemelen oyunun büyük bir çoğunluğu rakip yarı sahada olacak. Orada Deniz Gül'ün yetenekleri Galatasaray'ın problemini daha rahat çözer diye düşünüyorum.
4: Galatasaray Kolaj gündeminde başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: kim ne dedi?
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
2: Aslında 5 gol bulduğu bir karşılaşma oynadı. Siyah beyazlar kalesine yine az pozisyon veren bir Beşiktaş izledik. Fırat abi maç önce canlı yayında İtalyan'ın da dediği gibi, bizim de ondan önce konuştuğumuz gibi, Fenerbahçe maçının daha da anlam kazanabilmesi adına bu karşılaşmanın önemi çok büyüktü Beşiktaş adına. Ve psikolojik olarak da bence bir rahatlıktır. Maç fazlasıyla da olsa lider olmak.
3: Lider olmak önemli. Maçla ilgili konuşulacak aslında birçok nokta var. Trossard'ı bir ayrı bir konuşmamız gerek. Oyun istikrarını konuşmamız gerek. Beşiktaş ciddi bir oyun istikrarı yakalamış vaziyette. Salih'i konuşmak gerek. İtalyano'yu konuşmak gerek. Ve Beşiktaş'ın galip geldiği maçta ne yazık ki hakemi de konuşmak gerek. Çünkü hakem de bugünkü performansı yine maçta başrolü almaya çalışan isim oldu. Biz ısrarla saha içini konuşalım, teknik taktik konuşalım desek de hakemler ne yazık ki bunun önüne çıkmaya devam ediyor. Özellikle hakem en başta konuşmak isterim. Çünkü şey değil bu. Beşiktaş yenildi, hakem konuşuyor olmasın diye. Yani zaten takımların yapması gereken şey de bu. Yensen de yenilsen de ortada bir haksızlık varsa rakibin lehine de, rakibin aleyhine de haksızlık olduğu zaman da konuşmak lazım. Türkiye'niz o Türk futbolu henüz o çağdaş medeniyet sınıfına giremedi ama aslında o da lazım, ama Beşiktaş da burada 3-0 yendi. O yüzden de yapılan hataları görmezden gelmemesi lazım. Çok kötü bir hakem yönetimi vardı bence. Onu da ayrı konuşuruz ama genel şeye bakıldığında, genel manzaraya bakıldığında iyi bir görüntü var. Beşiktaş kendi rakipler arasında belki de en oturmuş organize takım. Yani Galatasaray'ın da problemleri var. Saha içerisinde görüyoruz. Fenerbahçe'nin de var. Trabzonspor'un da var. Beşiktaş belki de kulübesinde o kadar çok derinlik olmasa da yine de henüz yer alınamadığı Poku ve Meretti gibi isimler var. Onlar da devreye girecektir. Ama genel görüntüye baktığımızda organizasyon anlamında iyi. Kondisyon anlamında iyi. İştah anlamında iyi. O yüzden de şu anda Beşiktaş'ın ilk 5 hafta itibariyle bence çok başarılı bir 5 hafta geçirdiğini, Avrupa Ligi'nde sabah kattığımızda son yılların belki de en güçlü sezon başı başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki umut verici bir görüntü. Daha fazlası ihtiyaç var mı? Tabii ki var. Daha da eksikleri tamamlayacak ve daha da o Meretti'nin, Poku'nun devreye gireceği senaryo da tabii Beşiktaş için keyifli olacaktır. Ama genel manzaraya bakıldığında ben Beşiktaş'ın çok iyi başlangıç yaptığını düşünüyorum ve bu maçta da maçın başından sonuna kadar hep kazanacakmış gibi oynadı. Hiç Erzurumspor gelecek eyvah falan demedi. Tempoyu zaman zaman düşürdü. Tempoyu bazen arttırdı. Performans anlamında Marsilya maçı da var. Bu da önemli. Tempoyu ayarlamak.
2: Tabii aktif
3: bazen
2: lazım.
3: Düşürmek, bazen top sendeyken topu dolaştırmak, bunların hepsi çok önemli. Beşiktaş bunları da iyi yaptı. İtalyanın takımı 5. lig maçı topa hep sahip oluyor. İtalyanın takımı 5. lig maçı hep rakip ceza sahasında 30'lar 40'lar. İtalyanın takımı rakibe hep 0-8-0-9 en fazla gol beklentisi veriyor. 1 bile vermiyor. Bunların hepsi istikrar. Yani 5 maçta da aynı şeyleri yapıyorsa takım, istatistikler bunu gösteriyorsa, bunların hepsi istikrar. Beşiktaş o istikrarı yakalamış vaziyette. İyi de gidiyor. Uzun maratonu ne yapacağını biz de merak ediyoruz ama şu anki görüntü Beşiktaş'ın asla ve asla şampiyonluk konusunda pes etmeyeceği yönde.
2: İlk 5 hafta 4 galibiyet Sercan, 1 mağlubiyet aldı siyah beyazlar. Yani bundan 2-3 ay önce böyle bir başlangıç teklif edilse Beşiktaş'lara, zannediyorum ki herkes imza atardı altına.
4: 5'lik artı 6'da Avrupa
2: maçı var tabii.
4: Toplam 11. resmi maçtı. 11. resmi maçında 9. galibiyetini aldı. Mağlup olduğu Zalgiris'le deplasmandaki Alanya maçı. O maçlar dahil, mağlup olduğu maçlar dahil rakibini kalesine yaklaştırmayan 11 maç izledik. Kaybettiği Alanya, kaybettiği Zalgiris maçları dahil maçı kalesinden uzak oynatıyor. Bugün Nüveli gördüğüm anda çok çok kaliteli bir kaleci. 11 resmi maç oynanmış. Nübel'in kaç tane maça doğrudan etki ettiği maç sayabilirsin?
3: 1.
4: 11. resmi maç Beşiktaş tarihinin en önemli kalecilerinden birini transfer etmiş. 1 maça etki etti.
2: Deplasmanlı bir Avrupa maçı.
4: Evet. 1 maç. Bu şunu gösteriyor. Beşiktaş sadece hücumda etkili değil. Rakibini kaleye getirmeme noktasında da etkili ve bu şansa olabilecek bir şey değil. Takım savunmasının çok iyi olduğunu gösterir. O yüzden ben bugün itibariyle alınan galibiyetten önce bu şekilde Beşiktaş rakiplerini kaleye getirmemesiyle övgü dolu sözlerle girmek istedim. Bu bir tesadüf değil. Bunu bir kaleci transferi Murillo geçen yıldan, 3 stoperinin 3'ü geçen yıldan, sol bek Oattara 1-2 kere oynadı, Rıdvan geçen yıldan. Savunma dörtlü ve gerideki beşli. Bir tane değişmiş. Bir değişikliğe rağmen takım savunmasıyla alakalı bu kadar gelişim gösteren bir takım varsa burada da hakkı Vincenzo Italiano'ya teslim etmek gerekiyor. Hoca geldiği günden beri oyuncu performanslarına doğrudan etki ettiği gibi takım savunması anlamında da fark yarattığını söylemem gerekiyor. Hem de büyük köklü değişiklikler olmadan. Bugünkü galibiyet hiç küçümsenmesin. Fenerbahçe gibi sert, agresif ve yüksek tempolu bir maçın ardından bu tür maçlar hep zordur. Hemen bir duran topla kilidi açtı. Bir büyük takım, şampiyonluk hedefi olan bir büyük takım nasıl içeride maç çözerse hemen bir duran top. Korner ikinci gol bu arada. Ligdeki. Bir
2: evet,
4: de Ohum vardı. İkinci korner golü.

0: Geldiği günden bu yana büyük maçların neredeyse tamamında etkili oldu. Anadolu maçlarında, iç saha maçlarında yüreğiyle, coşkusuyla oynuyor. Zaman zaman belki Beşiktaş'a geldiği günden bu yana birkaç maçta konsantrasyon eksiklikleri yaşadı ama bütün maçların neredeyse tamamında %100'üyle oynadı. Bu tarz futbolcuları, terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcuları Beşiktaş'ta görmekten dolayı çok mutluyum. Futbolcu özelinde de açarız ama bu şekilde Emirhan
1: Tabii.
0: vurgusu yaparak başlamak istedim. Attığı golden de bağımsız şekilde.
1: Üstelik yerli bir oyuncu. Yani bu kuralda varken çok daha önemli
0: Amir
1: hale geliyor.
0: takımımızın da geniş
1: Tabii.
0: havuzunda bulunan
1: Mutlaka
0: bir
1: bulunan
0: oyuncu.
1: bir oyuncu. Bora abi, Sercan'ın bıraktığı yerden sorayım. Yani savunma yaparak da savunma yapmıyor aslında Beşiktaş. Hani katı bir anlayışla kendi yarısı aslında bekleyerek de pozisyon vermiyor gibi bir durum söz konusu değil. Tam aksine kaleden en uzakta topla oynamaya çalışarak savunma yapıyor. Yani top kendisinde kalarak savunma yapıyor. Zannediyorum ki daha değerli olan kısmı da bu.
2: %100 öyle. Yani özellikle rakibin üçüncü bölgesinde, ikinci bölgesinde oyunu oraya sıkıştırıp hatta kendi birinci bölgesini hiç getirtmemeye çalışan bir Beşiktaş var. Sezonun başından beri böyle. Bunun da sebebi Beşiktaş'ın oyuncu profilidir. Özellikle savunma oyuncularındaki profilleri, orta saha profilinden dolayı da hoca bu oyun tarzını benimsiyor. Zaten kendi oyun anlayışı da bu yönde. O yüzden de Fenerbahçe maçında aynı şekilde bunu da yaptı. Mesela o bir test maçıydı. Zor bir deplasmanda,
1: Tabii.
2: zor bir rakibe karşı ama hiçbir şekilde bundan geri adım atmıyor. Bence en değerlisi bu. Kolay değil. Bu böyle kağıt üzerinde çok kolaymış gibi gözükür. Biz hep bunu söyleriz. Önde basan takım, işte rakibine nefes aldırmayan takım. Bu çok güzeldir söylem olarak. Ama bunu sahada uygulamak ve istikrarlı bir şekilde uygulamak da bir o kadar zordur. Bugün Beşiktaş bunu çok rahat uygulayabileceği bir rakiple oynadı. Erzurumspor çünkü bir tehdit gücü olmadığını zaten maçın daha birinci dakikasını, ikinci dakikasını anlamaya başladık hemen. Peş peşe gelen ataklardan dolayı. Ama benim yani hiç sonraya bekleyemeyeceğim. Benim ilk girmek istediğim olay yani bu kadar rahat bir şekilde giden maçta Beşiktaş'ın hiç canının sıkılmadığı, izleyenlerin keyif aldığı, taraftarların televizyon başındaki insanların keyif aldığı bir maçta yani bu hakem yönetimi insanların sinirini bozmaktan başka hiçbir şey yaramıyor, çözmüyor. Şimdi biz televizyon başında bazı pozisyonları anlamıyoruz belki de saha içerisinde yaşananları ama mesela sahada çok fazla itiraz eden, çıldıran Beşiktaş'ta oyuncu vardı. Bence oyuncu grubunu saha içinde daha iyi çözüyor. Hakemin niyetini yapılmak istenenleri gibi söyleyeyim. Çok büyük tepkiler vardı şeyde. Özellikle o iptal edilen golde.
1: Akbodun'un
2: Agbodor'un pozisyonu. Yani bunu benim anlayabilmem mümkün değil. Yani en az 5 defa bakıyorum. Diyorum ki pozisyon temiz. Göğsünden geliyor. Ben bunu okuyayım yani. Çünkü beIN Sports bunu açıları bize gösteriyor. Daha sonra hakem VAR'a çağır dedim ki herhalde başka bir şey var. Yani çünkü bu pozisyon olamaz. Ya dedim arkada bir kırmızı kart pozisyonu var ya da öncesinde başka bir şey var. Bunu bekliyorum ben. O pozisyon geldi. İlk gösterilen pozisyon bir tane fotoğraf. Normalde de beIN'in vermediği bir açı. Diğer açıları
1: zoomlanmış bir açı.
2: zoomlanmış ve o pozisyona bakarsan o hakem de ona el der tabi.
1: Onu sonra 5 kere
2: Ama
1: oynattılar.
2: Oynatmaya başladıkça o açıda bile pozisyonun göğsüne çarptığı çok net bir şekilde belli oluyor. Yani Türk futbol tarihinin en kötü hakem kadrosuna sahibiz ya.
1: Vardaki
2: En kötü
1: yabancı.
2: hakem organizasyonu. Ama bak bu bir şeydir. Bunu çözersin. Bence orta hakem de bunu izlediği zaman çözebilirdi. Ama o da diyor ki ya beni şimdi VAR'dan çağırdılar. Bunu şimdi iptal etmezsem ne olur? Başıma ne gelir? Bence o şeyle psikolojiyle gidiyor. Yoksa geçen sene miydi bir kadın hakemimiz vardı.
1: Döndü vardı. Yani
2: Pozisyonu
1: kararı uymadı
2: izledi.
1: yani. Evet.
2: Kararına VAR'ın kararına uymadı. Döndü. Kendi kararını verdi. Hani bunu niye yapıyorsunuz? Hayatta bu maçta niye yapıyorsunuz yani? Ve bunların tüm hepsinin sorumlusu Ferhat Gündoğdu görevine devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Her
1: Edecek.
2: hafta başka statlarda bir sürü problemler yaşanıyor. Şu maçta bile ya şu 3-0'lık maçta ya hakemlik ne olabilir dersin ya. Ya Beşiktaş Erzurum maçının istatistiklerini gör. Şu rakamları gör. Sonra dersin birisi sana desin ki ya hakem şunları yaptı bunları yaptı. Bu hakem deli mi der. Niye böyle bir şey yaptı der.
1: Asen Albayrak'tı. İyi hatırlattın.
2: Evet.
1: Evet.
2: Evet.
1: Asen Albayrak.
0: Ya,
2: korkunç bir şey ya.
3: Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası 3-0 rahat kazandığı bir maçtan sonra galibiyeti sevinmek yerine hala hakem konuşuyorsa burada ciddi bir problem var demektir. Çünkü normalde insanlar bu galibiyeti sevinmek ister, mutlu olmak ister. Ama Beşiktaşlıların kafasında maçtan sonra sordukları soru şu:

0: Biz bu hakemlere ne yapacağız? Bu hakemler bizim önümüzü mü kesmeye çalışıyor? Soruları var. Herkes bunu konuşuyor. Yani kimse galibiyetle mutlu olamıyor. Galibiyeti kutlayamıyor. Haksızlar mı? Haklılar. Şimdi çok rahat bir maç aslında. Oyun anlamında gerginliği olmayan bir maç. Saçma sapan iptal edilen bir gol. Çok tartışmalı bir penaltı kararı. Penaltı verilmeme kararı bence verilmeyen bir penaltı, ohun pozisyonu. Barajı 12 metreye kurduruyorsun. Sarı kart tercihlerin falan. Yani 3-0 kazandığı maçta bile saçma sapan kararların maça damga vurduğu bir hakem yönetimini izliyoruz. Ve artık bizi buradan salın ya artık. Yani buradan hakikaten MKS ya salın artık bu Beşiktaş'ı bu işlerden, taraftarı veya futbol severi, Beşiktaş'ı da demiyorum. Ya futbol severleri salın abi artık. Yani artık bunları, bu insanlar bunları konuşmak zorunda değil ya. Şimdi 3-0 olmuş, rahat kazanmış. Abi herkes hakem diyor. Herkes hakem diyor. Yani galibiyeti konuşamıyorsun, Trossard konuşamıyorsun, işte Beşiktaş'ın savunmasını konuşamıyorsun, İtalyan'ı konuşamıyorsun. Adam o kadar saçma sapan bir hakem yönetimi var ki, ve bunu kötü bir hakem yönetimi ve yayıncı kuruluşunda saçma sapan görüntü seçmelerini izliyoruz bir de. Yani pozisyonu 15 kez aynı yerden pozisyonu gösteriyor. Abi öbür açı var ya, öbür açı. Sen niye öbür açıyı vermiyorsun? Bu arada bak, içimize doğmuş gibi programın başında da maçın programında da
1: kameralardan bahsetmiştik.
0: Ya kamera seçiminde problem var. Kamera teknolojisinde problem var. Düzgün görüntüyü seçemiyorlar. Görüntüler doğru düzgün yavaşlatılamıyor. Bir gariplik var yani. Ben maç izleyen biri olarak, buna para harcayan biri olarak, para veriyorum, kutu alıyorum ya.
1: Her şeyi görmem lazım.
0: Ben yani net bir şekilde tartışmalı pozisyonu görmek istiyorum. Beni ikna etmeniz lazım. Ya VAR hakemleri çekme var. O çekiyor adam. Ohu. Devam diyorsun. Neye göre devam diyorsun? Öbür tarafta el pozisyonu 50 kez bakıyoruz. Göğüs yani. Göğüs göğsüne iniyor. Neye göre sen iptal ediyorsun? Veya işte ne bileyim, bu çok basit hatalar. Ve belki de aslında böyle maçlardan sonra konuşmak lazım. Çünkü öbür türlü şey oluyor. Yenildiniz, ağlamayın. Bir de o var biliyorsun. Rakip bütün taraftarlar birbirine söylüyor.
1: Ya normal.
0: Ağlama. Ağlayacak bir şey yok. Beşiktaş kazandı. Ağlayacak bir şey yok ama bir haksızlık var. Ve bu haksızlıkta da artık bir insanların futbol keyfi hakikaten can sıkmaya başladı. Bu iş yani, bu iş yönetilemeyecek noktaya doğru gidiyor.
1: Abi 3 yıldır gidiyor, yönetiliyor ama.
0: Kimse ama
1: yani devam ediyor yani.
0: Yönetilmiyor noktasını söyleyeyim mi? İzlenmeme, umursanmama, daha çok Premier Lig izlenme, daha çok Bundesliga izlenme, bu ligin daha kalitesinin azalması, istediğin kadar transfer yap, bütçe yap, insanların lige güveni azalırsa
1: izlemezler. Doğru.
0: Ne olacak? Niye izlesin ki? Bir sürü genç jenerasyon izlemiyor zaten. Benim çok fanatik loca olan arkadaşlarım maçı izlemiyor mesela. 5 sene önce loca olan adamlar. Bu sadece takım başarısızlık falan filan değil. İnsanların inancı kalmıyor böyle yapa yapa. O yüzden de bu hakim, artık şu hakim işinin çözülmesi lazım Türkiye'de ya. Benim 2 sene önceki bir tweetim var. Gözlemcisinden
1: her şey yabancı.
0: Dördüncü hakim, hepsi yabancı olmalı diye.
2: Öyle olmalı canım.
0: Evet ya, bu çünkü başka türlü çözülecek bir şey değil hakikaten.
2: Pardon, şunu da ektim Sercan, kusura bakma. Estağfurullah. Yani abi biz teknolojiden çok uzak, dünyaya kapalı bir ülke olsak, yani İspanya'yı, İngiltere'yi, Şampiyonlar Ligi'ni, Dünya Kupası'nı izleyemiyor olsak,
1: Kuzey Kore gibi olsun
2: gibi, hani bilmiyorum onları izleyebiliyor mu da, böyle bir ülke olsak şu anki hakemler belki bize bir yerde normal gelebilir, bir yerde anlayışla karşılanabilir. Ama her hafta maç izliyoruz. Onlarca maç izliyoruz.
1: Keşke
2: maalesef. Yani hakem yönetimlerini görüyoruz. Ya bu adamlar da hata yapıyor. Yurt dışındaki maçlarda, Şampiyonlar Ligi'nde veya üst düzey liglerde ki oynanan maçlarda da hakemler hata yapıyor. Ama adamlar hata yapıyor. Bizdeki artık olay başka bir boyuta geçti. Bizde olanı bozma var. Olanı kaybetme var. Olanı göstermeme var.
1: Yani şimdi
2: çok,
1: şeyi de
2: çok
1: görüyorum.
2: Çok başka şeylere gidiyoruz yani.
1: Fırat abinin bahsettiği açıya zoom yaparak tekrar. Yani bu da tamamen sosyal medyadaki taraftarların uğraştığı bir durum. Yani yayıncı kuruluş bu kadar uğraşmıyor maalesef. Top Agbadu'ya geldiğinde zaten Agbadu'nun formasının şurası topun çarpmasıyla beraber yani şu şekilde şöyle oynuyor. Yani topun çarptığı belli oluyor. Buraya çarptığı belli oluyor. Hani bunu da göremiyorsunuz. Yani şeye geleceğim. Şimdi yabancı var getiriliyor. İlk hafta getirildi. İkinci hafta getirilmedi. Üçüncü, dördü gelmeye devam ediyor şu anda. Orta hakem bizden yerli. Bazıları aralarında iletişim kuramıyor zaten. Dil bilmedikleri için.

0: Yabancı hakemi de şöyle getiriyorsunuz. Yabancı hakemin yönettiği atıyorum İtalya Ligi'ndeki bir pozisyonun yorumlamasıyla İngiliz bir hakemin, İspanyol bir hakemin yorumlaması da farklı oluyor. Yani yabancı VAR'ı da neye göre getiriyorsunuz? Bir de niye sadece yabancı VAR'ı buraya getiriyorsunuz? Yani şey mi demek istiyorsunuz? Alın kardeşim bak biz istediniz. Yabancıyı getirdik, yabancı VAR'ı. Bak gene kavga çıkıyor. Demek ki sorun yabancıda yerli değilmiş mi demek istiyorsunuz? Ama siz orta hakemi getirmeniz lazım yabancı. Buna nedense yanaşmıyorlar. Bir tane derbi maçı seyrettik. Bence hakemlik hiçbir şey olmayan bir derbi maçı seyrettik.
1: Vinç.
0: Vinç için buraya gelip yönettiği derbide. Tabii ki Galatasaray şikayetçi oldu o karşılaşmada hakemle ilgili. Ne olduğunu da çok anlamamakla beraber düzenli bir biçimde buraya yabancı hakem getirdiğinizde gerçekten bu sorunların en az %70'ini halletmiş olacaksınız. Bunu da biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz.
2: Amaç burada şey değil ki, Türk futbolunda hakem tartışmalarını önlemek değil ki. Amaç o hafta kimin sesi fazla çıktıysa tamam onun maçına varına yabancı hakemi verelim. Verdik mi yabancı hakem? İstediniz verdik mi?
3: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Sport Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
2: Verdik. Amaç kalıcı çözüm üretmek değil. Amaç dostlar alışverişte görsün. Yapmak için yapıyorlar. Kalıcı çözüm için olsa bu böyle olmaz ki. Abi bir hakemin teknik direktör içinde, futbolcu içinde. Benim baktığım pencereden öyle. İyisi veya kötüsü vardır. Bir işi yapanın iyisi kötüsü evet. vardır.
0: Pasaportu yoktur
2: yani. Pasaportu yoktur yani. Bir malın iyisi vardır, kötüsü vardır. Bir ürünün iyisi vardır, kötüsü vardır. Benim için yerlisi yabancısı yoktur. Teknik direktör içinde, hakem içinde. Ya bugün geldiğimiz noktada 3-0'lık maçta halen hakem konuşuyor durumdayız. Ya İnönü'de maç oynanıyor. Tık 5. dakika Beşiktaş'ın takım kaptanına ilk itirazdan sarı kart gösteriyorsun. Gösterebiliyor musun diğer takımlara karşı? Takım kaptanlarına 5. dakikada itirazdan tık diye gösteremiyorsun. Beşiktaş'ınkine gösteriyorsun. Daha maçın başında yapıyorsun bunu. 1. dakika Orhan Ovacıklı yoğun şekilde itirazda bulundu hakeme. Gösterebildin mi? Gösteremedin. Arıyorsun resmen maçta. Arıyorsun. Bu video yardım var. Net bir kanıt olması durumunda çağırmıyor mu? Hı hı. Abi sen Agbadu'nun pozisyonuna başka bir şey diyorsun, el pozisyonuna. Bora abi başka bir şey diyor. Fırat abi diyor, ben başka bir şey diyorum. Net bir kanıt yok ki orada. Galatasaraylı, Fenerli, Trabzonlu arkadaşlar el var diyebilir Agbadu'ya. Birçok Beşiktaşlı Agbadu pozisyonunda gözle bakıyoruz. Net bir kanıt yok. Bir kamera açısı kenardan gösteriyorlar. Şuradan çeken buraya çarpıyor gibi. Bir kamera açısı var, buraya çarpıyor, düşüyor. Tam buraya.
0: Ben gördüm ya, direkt oraya.
2: Buraya. Evet. Agbadu da zaten burasını işaret evet. ediyor. Şimdi abi bunu gözle baktığımız zaman bile kamera açılarından anlamıyorken video var neden çağırıyor? Neye göre çağırıyorsun hocam?
0: Tamaş mıydı? Tamaştı evet.
2: Neye göre çağırdığı belli değil. Artı maçın içerisinde sürekli oyunu durduran bir hakem. Çerni'nin pozisyonunda yan yana devam ediyorlar. Tık diye çalıyorsun. İptal edilen iki gol var. Bugün Beşiktaş 3-0 kazandığı için çok fazla konuşulmayacağı falan düşünülüyor ama öyle değil ki bu iş. Tık diye sarıyı Salih'e gösterebiliyorsun. Bu şu an itibariyle Beşiktaş iyi gidiyor diye hakem konusu bir tık geride kalmış olabilir. Ancak son yıllarda hakem hatalarından en fazla maruz kalan, en fazla hakem hatasına maruz bırakılan takım Beşiktaş olduğu için ilerleyen safhada daha tehlikeli. Türkiye Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Komitesi'ne çok büyük iş düşüyor. Daha ligin başı, dikkatli olunması gerekiyor. Daha ligin başında ses tonlar biraz düşük olabilir. İleride canı yanan bağır.

0: Olacak.
1: İşte keşke bu büyük takımlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, şikayet eden her kim varsa beraber hareket edip bu konuda sezon başında gidip biz bu hakemlerle oynamak istemiyoruz diyebilseler. Şimdi orada da bu geliyor aklına. Bunu demesi lazım dört büyüklerinde. Çünkü dört büyüklerin istemediği hiçbir şey kolay kolay bu ters olmaz bu
0: Mutlaka,
1: ülke
0: mutlaka.
1: futbolunda. Yani gidip dese ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor biz yabancı istiyoruz. Bütçesi de buysa ortak da karşılayabiliriz. Karşılayabilir bu kulüpler bu yabancı hakemlerin bütçelerini. Biz bu hakemlerle bu ligi oynamak istemiyoruz deseler. Sezondan önce Haziran ayında bunu söyleseler. Bu sefer de federasyon elini tamamen elini kolunu bağlarsın ve yapmak zorunda kalır gibi geliyor bana.
0: Berkay şöyle olmuyor mu? Herkes içinden konuşuyor kardeşim. İçinden konuşuyor herkes. Ben hiçbir dönem dört büyük kulübün dördünün de şunu görmedim. Bağıra çağıra biz yabancı hakem istiyoruz değil. Hep adaletsizliklere vurgu var.
1: Kenardan
0: Hep
1: dönme var yani.
0: tabii canım hakem yönetimlerine vurgu var. Ama hiçbirinde çözüm için bir öneri yok. Hiçbir kulüp başkanından ben bunu net bir şekilde görmedim. Söyleyenler arada tabii ki var.
1: Hakkını yemem. Ali Koç'u burada hakkını
0: Ya
1: vermem
0: ama bak
1: lazım
0: bunu
1: yani bu
0: düzenli
1: konuda.
0: yapman gerekiyor ve herkes olur. Şimdi adaletsizlik varsa herkes adaletsizlik olması lazım. Ve bunda herkesin hemfikir olması lazım. Bizdeki sıkıntı zaten bu. Kimse adalet istemiyor ki. Herkes kendime göre nasıl çeviririm olayı? Buradaki sistemi kendime doğru nasıl yontarım? Herkes bunun peşinde. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. Ya
1: Yani maalesef öyle.
0: bugünkü hakemi olayı değil sadece zaten.
1: Değil tabii canım.
0: Gidecek mesela bu hafta içi başka bir maçta başka bir şey yaşanacak. Ve artık bu çok fazla olmaya başladı. Yani bu bir
1: Yani
0: hakemin hakkını yiyoruz şeyinde değiliz artık biz.
1: yok yok.
0: Başka bir evreye çıktık. Yani bak ne diyorum ya her hafta Şampiyonlar Ligi'nde maç izliyoruz ya. Her hafta. Ya bu hafta mesela Galatasaray maçında hata olmadı mı
1: Dün
0: Şampiyonlar Ligi'nde?
1: manzara yapmadım.
0: Oldu.
1: Evet.
0: Dün de oldu. Hata ama o.
1: Evet.
0: Buradakiler artık başka bir seviye.
1: Yani niyetiyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun. Manzanın maç yönetme şekliyle alakalı bir şey
0: Evet
1: sorgulamıyorsun.
0: sorgulamıyorsun diyorsun ki adam bugün kötüydü
1: Evet.
0: diyebilirsin ancak.
1: Performansı
0: En fazla bunu
1: kötüydü.
0: söyleyebilirsin yani. Türkiye Ligi'nde bunu söyleyemiyorsun ya.
1: Söyleyemiyorsun. Ve sonunda da oyun gelişsin diye bekliyoruz günün sonunda. Yani hakikaten.
0: Ve yayıncı kuruluş içinde ihale olacak en az 5 katı para bekliyoruz.
1: Nasıl olacak bilmiyorum. Bu hakemle nasıl olacak?
0: Yani
1: Hakemleri görüp zaten vermezler
0: hangi
1: parayı
0: yayıncı
1: yani.
0: kuruluş verir ki?
1: Verir misiniz? 500
0: Deli
1: milyon dolar.
0: olması lazım yani.
1: Bu hakemin yönettiği bir lige yani. Ya o kaliteyi zaten o kaliteyi ve o kaliteden öte yayın kalitesini geçtim. O adaleti sağlayamadığın anda herkesin kafasında aynı sorular. Yani burada dediğim şimdi az önce istatistiklere bakarken de Verelim
0: aklımdan o
1: tekrar.
0: geçti. Bu kadar üstün bir maç yani resmen futbol anlamında bir tarafı çok bariz. 2-33 gol beklentisi, 44 topla buluşma 6-7 katı. Korner biri 10-60, biri 1-60. Yani her konuda çok ezici bir üstünlük var topla oynamadan şuta kadar kornere kadar ve biz hala hakem konuşuyoruz. Kamera açıları konuşuyoruz. Hakemin iptal edilen Agbo'du. Ben mesela niye abi ben X'e girmek zorunda kalıyorum pozisyonu daha iyi izlemek için?
1: Ben
0: Ve orada
1: orada
0: bir
1: buldum işte.
0: alışkanlık başladı. Yani gol oluyor, offside oluyor, bir şey oluyor. Bakalım X'te nasıl paylaşmışlar? Yani biz niye X'ten izliyoruz abi? Ben orada net görmek istiyorum. VAR sistemi bir sürü kamera takıldı. VAR sistemi yüzünden statların sağına soluna,
1: Evet.
0: tepeye, çatıya, oraya buraya. Onlar devreye girmiyor. Mesela onlar niye devreye girmez? Onlar niye yayına entegre edilmez? Onları da niye sadece hakemler görmek zorunda? Ben de görmek istiyorum. Ben de hakemin gördüğü açıdan görmek istiyorum. Ben de para veriyorum ve ben de futbol izleyicisiyim. Ekstra bir sürü yere yayıncı kuruluş haricinde VAR'la sadece direkt
1: Evet.
0: bağlantısından
1: Kameralar
0: kamera
1: var.
0: kondu.
1: Doğru.
0: Bu kameraları mesela yayıncı kuruluş vermiyor. Neden vermiyor abi? Ben de bunları görmek benim de hakkım. O yüzden de bu standardı sağlayamadıktan sonra hiçbir şans yok. Hepimiz izliyoruz Premier Ligi.
1: Her şeyden, her
0: 6-7 saniye
1: yerden.
0: sürüyor VAR.
1: Hop, geçiyor.
0: Ve itiraz da yok. Niye itiraz yok? İnanıyor çünkü herkes. İspatı da var. Bir de orada anlatma da başladı biliyorsun.
1: Tabii, İtalya, İspanya'da da var.
0: Yani adam diyor ki şu pozisyonda şu oldu, bu
1: Bu
0: pozisyonda
1: yüzden
0: bu
1: bu
0: oldu.
1: karar.
0: Biz bunu da bilmiyoruz ha.
1: Yok, nerede?
0: Yani bunu da bilmiyoruz. Yani bir sır halindeyiz. Yani bir sır hali var. Yani hakem mesela o desin abi hakem diyecek ki stat hoparlöründen İngiltere'deki gibi Agbo'nun eline çarptığını gördük. O yüzden
1: Kararımızı
0: bunu duymamız
1: değiştirdik.
0: lazım bizim
1: Evet.
0: yani. Biz bunu veya o çekiyor. İşte oyuncu o çekti ama
1: Oh
0: o
1: da
0: oyuncuyu
1: oyuncuyu.
0: çekmiş falan. Yani niye iptal ettiğini de bilmiyoruz abi. Adam
1: Onu da göster bize o zaman
0: kafası
1: yani.
0: öyle takılıyorlar ya. Hiç kimseye bir hesap da vermiyorlar. Bu çok can sıkıcı bir durum. O yüzden de insanlar hakem konuşalım, hakem konuşalım, hakem konuşmak zorundayız. Kulüp açıklama yapsın istiyorlar. bu kaostan çıkmak lazım artık. Evet, yani düzgün yani. Hakem yönetimi olmaktan sonra çok çok zor çıkılır. Yapacak da bir şey yok. Beşiktaş'ın buna tepkisini koyması lazım tabii ki. Hiç unutmadan.
2: Fırat abi önceden gitti. Sen yıllarca içeride dışarıda maçlara gittin. Ben 3 yıldır gitmiyorum. 10 yıl gittim içeride dışarıda deplasmanda. Sen çalıştın. Yayıncı kuruluşta tanıdığımız arkadaşlarımız var. İşini severek yapan arkadaşlarımız var. Hem kamera önünde hem kamera arkasında. Ancak her geçen yıl yayıncı kuruluşta çalışan, burada arkadaşlarımızın suçu yok.
0: Onların ne suçu var?
2: Yöneticilik koltuğunda oturan kişilerin burada bir sorumluluğu var. Her geçen yıl kalifiye çalışan o kalite düştükçe yayıncılık kalitesi de otomatik olarak düşüyor. Biraz bizim yaptığımız işte tecrübe çok önemli. Şimdi Bora abilerin çalıştığı yıllarda Lig TV değil mi abi o zaman?
3: Evet.
2: Kamera önünde ve kamera arkasında. Maça giderdim, kameramanı bile tanırdım abi ben.
3: En az 15 yıllıktır, 10 yıllıktır.
2: 2013'te başladım ben. 2013'te giderdim. 2013'te gittiğim kameramanı da, sesçisini de, mikrofon takanını da tanırdım. Şimdi bundan çok uzak bir durum. Bunda belki ekonomik anlamda belli bir noktaya çekelim, bundan bir kar edelim düşüncesi de hakim olmuş olabilir. Ama bu direkt izleyene yansıyor.
1: Öyle tabii.
2: Kaliteyi düşürüyor. Bugün abi 2026 yılında Agbodu'nun pozisyonuna eline değdi mi,
1: bunu
2: değmedi mi
1: diye. Konuşmuyor olmamız lazım.
2: Görüyor olmamız lazım. Evet. En azından bir, hem de nerede bu deplasmanda falan değil ha bu maç.
1: İstanbul'da oynanıyor.
2: Türkiye'nin evet. Dört bir yanında stadyumlara gittim ben. İç Anadolu'sundan tabii, Karadeniz'ine. Tabii. Bazı stadyumlardaki tribün açılarından dolayı kamera yerleştirilemiyor. Doğru. Olabilir. Çok defa denk geldik. Küçük stadyumlarda kamerayı koyacak yer yoktur. Türkiye'nin en akıllı stadyumu.
1: Ya 40 kamerayla çekersin yani.
2: İstediğin yere istediği kamerayı koyar, istediğin açıyı alabilirsin. Agbodu'nun el pozisyonunu göremiyorsak doğru kamera açısıyla burada birazcık yayıncı kuruluşları tabii. Kendisine eleştirmesi gereken, öz eleştiri yapması gereken bir süreç.
3: Hakemle ilgili son öyle. Şeyi tabii söyleyeyim. Abi. Ben bir tek Beşiktaş'ın bence Agbodu'nun topun değdiği yere o iki açıdan çok net görüyoruz. Bence bunu paylaşması lazım. Yani bunu herkesin görmesi lazım.
1: Bunu bence de yani orada bir hak arama durumu söz konusu. Kulübün bunu yapması lazım. Çünkü ben hocayı o konuda takdir ediyorum. Çünkü hoca orayı tamamen yönetime bırakmış durumda. Yani Alanya maçından sonra dahi hakemle alakalı bir konuşma içerisine girmedi. Çünkü hoca girerse, hoca da bu işin içine girerse, o görev dağılımında bir problem olursa bu sefer bence bu takıma da olumlu yansımaz yani, hatta olumsuz yansır, daha da gerer Beşiktaş takımını. Bence hoca o işi çok iyi götürüyor yani, o siz kendi işinize bakın, evet. Yönetim o işe baksın, yol ayrımını, pozisyon dağılımını yapmış durumda İtalyano. Peki maç öncesinde kilit oyuncu kim olur demiştik, adayımız Trossard'tı. Trossard bizi yanıltmadı bugün. Migros Emel'le maçının kilit oyuncusu oldu Leandro Trossard. Attığı bir gol vardı. Bugün oldukça da etkili bir performans ortaya koydu. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı gerçekten fizik gücünü de yavaş yavaş arttırdığını görüyoruz ve artık skor da geldi. İlk skor katkısını da böylelikle yapmış oldu.
0: Oradan Beşiktaş oradan yürüyor. Geçen maç da öyleydi. Evet. Soldan gidiyor Beşiktaş. Bütün oyun kurulumu da sol üzerinden gidiyor. Sağ kanatta Çerni diğer maçlara göre bugün hareketliydi bence. Normal ortalamasının daha üzerindeydi. Hala daha iyisini yapmak zorunda ama
1: iki hareketini çok anlamadım. Bir topukla bir
0: evet, bir iki tane garip hareket yaptı ama genel performansı, genel son 4-5 ayına göre biraz daha hareketli olduğunu söyleyebiliriz Çerni'nin. Ama oyun kurulumu belli ki Trossard üzerinden olacak. Bütün o atakları, o çözme işini, yani rakibi çözme işini Trossard yapıyor. O yüzden maçın kilit oyuncusu olması normal. Beşiktaş'ın neredeyse tamamında atakların %90'ında diyelim. Hep Trossard'ın başlangıç noktasında Trossard'ı gördük. Gerek asist olarak, gerek şut denemesi olarak, gerek orta olarak. O yüzden de tabii çok önemli bir oyuncu kattı Beşiktaş kadrosuna. Bu Trossard'ın performansı tabii etrafında oynayan, şimdi Otare'yle çok sık oynamıyor. Otare'yle yeni bir birliktelik halinde. O yüzden de onunla da alışması gerekecek. Mesela Vlahović olsa daha farklı bir Trossard izliyoruz. Çünkü Vlahović alan açmayı biliyor. Vlahović oha göre daha tecrübeli ve daha lider bir oyuncu. Nereye gitmesi gerektiğini, topla nereye koşması gerektiğini biliyor. Geçen Fenerbahçe maçında Şikrinyer'i o sürükledi peşinde. Şikrinyer'i unutacağım diye Orkun'u boş bıraktılar. Yani o tip boş koşuları Vlahović oyun zekası olarak şeyden daha üstün bir oyuncu. Oh'tan çok daha üstün bir oyuncu. O yüzden onun mesela Vlahović olsa bugün daha farklı maç olurdu. Skor olarak da söylüyorum. Hem skor olarak hem Trossard'ın performansı olarak. O kötü anlamına değil bu. Ama Oh'un forvet bitiricilik anlamında ve hücum etkinliği anlamında Oh çok etkin bir oyuncu değil. Oh daha çok rakip stoperleri yıpratan, rakibi yoran, önde pres yapan, sürpriz şutlar çeken bir oyuncu. O yüzden de bu tip Trossard tarzı oyuncuların oyununu da güçlendirir Vlahović. O yüzden onun olmamasının da Beşiktaş'ın önemli bir eksi olduğunu düşünüyorum. Ama kilit oyuncu mudur? Kilit oyuncudur. Bu, yani Trossard çözdü.
1: Attığı belki de sezonun kilit oyuncusu diyebiliriz Trossard için şu an.
3: Yani şu an Beşiktaş'ta herkesin kafasını kaldırıp saha içerisinde güvenli liman olarak gördüğü bir oyuncu var. Bu sadece Orkun'du geçen sene. Şimdi Trossard'ın varlığıyla birlikte bu çok büyük bir rahatlık demek. Özellikle oyun kurulumunda. Attığı golde de pası verdikten sonra Oha yaptığı koşu da çok değerli. Hatta Sercan da ya nasıl bir anda bitti.
1: Yetişti orada. Topa.
3: Evet yetişti. Hakikaten de oradaki o koşuları zaten hep alışık olduğumuz koşulardı. Premier League Arsenal'de de bunu çok yapıyordu. Ama Beşiktaş'ın şu an ikinci bir oyun aklı oluştu Orkun'la beraber. Bu Orkun'u da çok rahatlatacak bir olay. Çünkü tek başına bir oyuncuya mahkum kaldığınız zaman oradaki önlem çok daha rahat oluyor. Ve saha içerisinde şunu çok net görüyoruz. Orkun'la Trossard'ın ikili oyunları Vlahović geldiği zaman bu üçgene dönmeye başlıyor zaten. Özellikle Fenerbahçe maçında bu üçgenleri çok sık kurdular. O yüzden de bugünkü maçın adamın olması çok doğal yani.
1: Bir şüphe yok herhalde.
2: Trossard'la ilgili oyun zekası konusuna parmak bastık maçın önceki yayında. Her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor. Takım içerisinde takım kaptanı olması sebebiyle tabii ki lider Orkun. Ancak hücum noktasındaki yönlendirici oyuncu pozisyonunda Trossard var. Orta alanı geçtikten sonra her futbolcu topla buluşan, rakip yer alana geçip topla buluşan her futbolcu kafasını kaldırdığında ilk sol köşeye baktığını ben televizyondan izlerken görüyorum. İlk gözler Trossard'ı arıyor. Bu da takım arkadaşlarına verdiği güveni gösterir. Bir Trossard konusunu kapattıysak.
1: Kapattı. Ne maçın kilit oyuncusu oldu Leandro Trossard.
2: Programın başında hani Nübel'i az görüyoruz. Bu da takım savunması. Bunu uzun uzun konuştuk. Bu Opta'nın istatistiği. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az şut çekilen takımlar. Benfica 8, Beşiktaş 9.
1: Evet, çok kıymetli istatistik 5 yaşında. Yani gerçekten öyle.
3: Ki geçen sene
2: tesadüfü değil aslında.
1: Mentalite yani bunu tabii sürdürebilmek, sezonu yaymak çok mühim ama şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardı Beşiktaş. Leandro Trossard'ın 83 dakikalık performansı bir gol kaydetti. Trossard 12 kez rakip ceza sahasında topla buluşma üçlü çalım denemesinde başarılı oldu. 72'de 64 pas isabeti, 2'de 2 uzun pas, 9'da 4 ikili mücadele. Leandro Trossard'ın verileri bu akşam ortaya koyduğu performans. Fırat abi katılır mısın? Bence yani sezonu normalde ikiye böleriz. Devre arası, öncesi ve sonrası diye ama aslında öyle değil. Bence sezonun Beşiktaş adına ikinci dönemi başlıyor Avrupa Ligi ile beraber. Avrupa Ligi etabıyla beraber. Çünkü artık Perşembe pazarlar Beşiktaş'ta başlayacak. Çoğu zaman Perşembe pazar ya da Perşembe pazartesi maçları oynanacak. Marsilya maçıyla beraber artık zannediyorum ki hani hocaya da hani sorulur mu basın toplantısında bilmiyorum ama Beşiktaş'ın kadrosundaki yani kullanacağı oyuncu sayılarını sanki arttırması gerekiyor.
0: Ya da milli maç sonrası diyebiliriz belki.
1: Tabii onu da söyleyebiliriz. Yani, milli maç sonrasında söyleyebiliriz.
0: Çünkü 3 haftalık bir ara gelecek.
1: 3 hafta gelecek. 4 maç var.
0: Milli maç arasında 3 haftalık ara var. O yüzden de 15 Ekim'den sonra
1: 15 Ekim diyebiliriz evet.
0: Çok şey bir fikstür var. İddialı bir sert bir fikstür var. Orada hem bu sadece şey veriyor değil mi? Şu anda Avrupa.
1: Bu sadece Avrupa.
0: Şimdi 15 Ekim'den sonraki fikstür zorlayıcı fikstür. Bu 15 Ekim'deki o fikstür bize şunu gösteriyor. Buradan Miretti Poku'suz olma şansı yok Beşiktaş'ın. O zenginlik lazım. Yani Miretti'nin de Poku'nun da artık devreye girmiş olması lazım. Bugün ayın 11'i 15 Ekim'e daha 35 gün var. 35 gün güzel süre. 35 günde Beşiktaş'ın mutlaka Miretti, Poku ve hatta yapabiliyorsa işte Endidi'yi de biraz daha yukarı çekip 3 tane oyuncuyu çok net ana rotasyona sokabilecek, hatta Pokuyu 11'e sokabilecek hale gelmesi lazım. Çünkü bu fikstür daha kolay kolay kaldırılacak fikstür değil. O yüzden de mutlaka ama mutlaka, ki olacaktır bu arada. Poku bugün 8-9 dakika oynadı. İlhan'dan çok faydalanıyor hoca. İlhan'ı çok beğeniyor ve bugün de oyuncu yine girer girmez ortalığı karıştırdı. Yine golde etkiliydi. Golü ona mı yazıldı bilmiyorum ama.
1: Ya, ayrı durumda da yazılmış olabilir Erzurum oyuncuya.
0: O yüzden de Beşiktaş'ın şu an senin bahsettiğin ikinci döneminde etkili olabilmesi için %100 iki tane daha oyuncusunun, üç tane daha oyuncusunun devreye girmesi lazım. Şu an onlar devrede değiller.
1: Ümit Akdağ belki eklenecek.
0: Belki Ümit Akdağ. Yani orada boşluk olursa belki bir Ümit Akdağ. Ama 11 tane oyuncuyla 12 tane oyuncuyla bu işi sürdürmek zor.
1: Tabii.
0: Bir tane sakat, mesela Salih sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyorsun şu anda. Veya Olaytan sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyorsun müretti olmadığı için. Onları da Beşiktaş içeri ittiği zaman çok daha rahatlar diye düşünüyorum. Ha, yeterli mi? Tabii ki değil. Tabii ki daha fazla ihtiyaç var. Daha derin bir kadroya ihtiyaç var ama o derin kadro da hemen kurulamıyor. Yani hemen yapılabilecek bir şey değil. Zor bir fikstür geliyor.
1: Çok
0: doğru.
1: Sert.
0: Ama şu da var. Ne olursa olsun Mayıs ayında oturup konuştuğumuzda kaç Avrupa maçı oldu? 6 mı?
2: 6.
1: 6.
0: Şimdi Mayıs ayında 6 Avrupa maçı, 5 tane lig maçı, 11 maç, bir mağlubiyet dese Mayıs ayında, Haziran ayında herkes tamam der.
2: 2.
0: 2 mağlubiyet değil mi?
1: Jelgiris'te var. Evet.
0: Ha, 2 mağlubiyet dese herkes tamam der. O yüzden de Beşiktaş'ın ben iyi, çok iyi bir başlangıç. Yani ilk dönemini çok çok iyi geçirdiğini düşünüyorum. Hiç kimse bu kadar yoğun bir yükseliş beklemiyordu. Bu tabii ki hocaya çok yazar. Hoca bir şeyleri değiştirebildiğini, hızlı bir şekilde değiştirebileceğini gösterdi. Oyuncularla ilişkisinin çok çok iyi olduğunu biliyoruz. Oyun organizasyonunda çok cesur olduğunu biliyoruz. Korkusuzca oynattığını biliyoruz. Bunların hepsi Beşiktaş'a yaradı ve dönüp baktığımızda bana göre muhteşem geçen Alanya Spor kazası olmasa bambaşka bir şey olacak tabii. Orada bir kaza yaşadı Beşiktaş.
1: Onlar da olacak bence.
0: Onlar yani, da olacak. Orada kırmızıyı verse belki öyle maç oynanmayacak. Trossard'ın kırmızıyı verse Trossard'a. Trossard'ın pozisyonu rakibe kırmızı verse. Tabii. O maç belki öyle olmayacaktı.
3: İptal yumruk var.
0: Aynen, o yumruktan bahsediyorum. Ama genel olarak ben Beşiktaş'ın başlangıcından çok çok memnunum. Yani iyi bir başlangıç yaptı. İkinci dönem bence milli maçtan sonra başlıyor.
1: Evet.
0: Milli aradan sonra ikinci dönem başlıyor. O kısım çok önemli. O kısımda da işte Meretlisi, Pokusu, Ümit'i, Endidis'i hepsinin devreye girmesi lazım.
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
7: Rafael Leao Almada'da doğdu. Seychelles çevresinde futbolun yalnızca bir oyun değil, mahallede kendini anlatmanın da yolu olduğu bir ortamda büyüdü. Sokakta kazandığı ilk şey taktik bilgisi değil, cesaretti. Rakibin karşısında durmak, topu ayağına istemek ve kaybetse bile yeniden denemek. Bugün sahada gördüğümüz o rahatlığın kökü biraz da burada yatıyor. Sporting Akademisi ona bu özgürlüğün yanına düzen ekledi. Yaş gruplarını hızlı geçti, genç yaşta B takımında yetişkinlerle oynamaya başladı ve kısa sürede A takıma yükseldi. Porto deplasmanında İker Casillas'a attığı gol, onun yalnızca gelecek vadeden bir altyapı oyuncusu olmadığını gösterdi. Fakat yükselişi daha yeni başlamışken kariyerinin en ağır gecelerinden biriyle karşılaştı. Mayıs 2018'de yaklaşık 50 maskeli saldırgan Sporting'in antrenman tesislerine geldi. Oyunculara ve teknik ekibe kemerlerle, demir çubuklarla saldırıldı, Bastos başından yaralandı. Leao yıllar sonra o dönem için cehennemi yaşadım diyecekti. Babası güvenliği için onu Porto'daki arkadaşlarının yanına gönderdi. Henüz 18 yaşındaydı ve profesyonel futbolun hayalini kurarken bir anda ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Sporting'le sözleşmesini tek taraflı feshetmesi yıllarca süren bir tazminat dosyasını da beraberinde getirdi. Rakamlar ve taraflar zaman içinde değişse de kesin olan şuydu. Leao sahadaki geleceğini kurmaya çalışırken ağır bir hukuki yükü de omzunda taşıdı. Lille tam bu noktada onun için bir sığınaktan fazlası oldu. Christophe Galtier'in takımı hızlı geçişleri, geniş alan koşularını ve doğrudan hücumu seviyordu. Yani Leao'nun doğal oyununa uygun bir zemin vardı. Fransa'daki tek sezonunda sürekli ilk 11 oyuncusu olmamasına rağmen 8 lig golü buldu. Lille Paris Saint-Germain'in arkasında ikinci sırayı aldı. Bu dönem bir yıldızlık ilanından ziyade ben hala buradayım deme biçimiydi. Hikayenin Galatasaray açısından en güzel ayrıntılarından biri de burada saklı. Leao Milan'a giderken Lille onun yerine Victor Osimhen'i aldı. Aynı takımın formasını farklı sezonlarda giydiler. Biri kalktı, diğeri onun boşalttığı koltuğa oturdu. Fransa'da birbirlerini teğet geçen iki yol yıllar sonra İstanbul'da gerçekten birleşti. Milan'a geldiğinde ise önünde daha büyük bir sınav vardı. Çünkü Milan forması yeteneği parlatırken eksikleri de saklamaz. Leao ilk döneminde zaman zaman kayboldu, zaman zaman santrafor oynadı. Bazen de kenardan oyuna girdi. Stefano Pioli'nin onu sol kanada yerleştirmesiyle tablo değişti. Çizgide topu aldığında önünde saha vardı. Theo Hernandez'in bindirmeleri savunmanın dengesini bozuyor. Leao ise iç koridora kat ederek kaleye doğru gidiyor ya da son pası çıkarıyordu. Zlatan İbrahimovic'in katkısı da burada önemliydi. Zlatan onun için yalnızca bir takım arkadaşı değil, profesyonelliğin çıtasını gösteren bir abiydi. Leao, Zlatan'ın kendisine odaklanmayı, vazgeçmemeyi ve bir golle yetinmemeyi öğrettiğini anlattı. Söylendi, çok şey söylendi. Fakat ilişkinin özü gayet sadeydi. Biri potansiyeli görmüş, diğeri potansiyelin sorumluluğunu taşımayı öğrenmişti. Sassuolo'ya karşı maçın henüz 6.76 saniyesinde attığı gol Serie A tarihinin en hızlı golü oldu. Fakat Leao'yu Milan'da özel kılan tek bir rekor değildi. 2021-22 sezonunda kulübün 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken hücumun en belirleyici ismiydi ve ligin en değerli oyuncusu seçildi. O dönem Leao yalnızca hızlı değildi, ne zaman hızlanacağını da biliyordu. Asıl fark buydu. Leao'nun oyunu salt süratten ibaret değildi. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibini ilk hamlede dengesiz bırakıyor ve sol çizgiden içeri yöneldiğinde bütün savunmayı geri koşturuyordu. Top ayağındayken taşıdığı rahatlık bazen umursamazlık sanıldı. Oysa Leao futbolu hep biraz sokakta oynadığı gibi oynadı. Risk aldı, denedi, kaybetti ve yeniden istedi. Onu farklı kılan da buydu. Şampiyonluğun ardından Milan'ın 10 numarası ona teslim edildi. Artık yalnızca maç çözen genç oyuncu değil, kulübün yeni yüzlerinden biriydi. Bu sorumluluğun en parlak anlarından biri 2022-23 Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Napoli Leao yine hikayenin merkezindeydi. Ancak zirvede kalmak, zirveye çıkmaktan daha zordu. Ondan her hafta aynı çalımı, aynı golü, aynı büyüyü üretmesi beklendi. Top rakipteyken oyundan koptuğu anlar, savunmaya dönüşleri ve istikrarı sürekli tartışıldı. Bir gün alkışlanan gülümsemesi, ertesi gün ciddiyetsizlik gibi yorumlandı. Leao ise gülümsemeyi hiçbir zaman kayıtsızlık olarak görmedi. Otobiyografisine bile smile yani gülümseme adını verdi. Çünkü ona göre futbol kendisine sunulan büyük bir armağan ve yıllarca verdiği emeğin karşılığıydı. Milan'daki son yıllarda teknik adamlar, roller ve beklentiler değişti. Kimi maçta yine tribünleri ayağa kaldırdı, kimi maçta sahanın içinde kayboldu. Onun için artık koptu dendi. Fakat 7 yılın sonunda vedasını yaparken Milan'ın kendisini büyüttüğünü, sevgisinin hiçbir zaman bitmeyeceğini söyledi. Gözyaşlarını da saklamadı. Zira bu ayrılık öfkeyle kapanan bir kapı değil, iki taraf içinde tamamlanan bir devirdi. Leao, Milano'dan yalnızca bir lig şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası ile ayrılmadı. Sporting'de korkuyla yarım kalan kariyerini burada yeniden tanımladı. Potansiyelli bir gençten Avrupa'nın en çok konuşulan hücumcularından birine dönüştü. Milan formasını yaklaşık 300 kez giydi. Sayılar bir yana geride bıraktığı asıl iz şuydu. San Siro'da topu sol çizgide aldığında tribün henüz hiçbir şey olmadan ayağa kalkıyordu. Futbolun dışında müzikle kurduğu bağ da karakterini anlatıyor. V45 adıyla rap yapan Leao, şarkı yazmaya çocukken değil salgın döneminde başladı. Evinde müzik zaten vardı. Babası şarkı söylüyor, amcası DJ'lik yapıyordu. Leao ise sahada anlatamadığı tarafını kelimelere döktü. 45, büyüdüğü bölgenin posta kodundan ve ise yol kelimesinden geliyor. Başka bir deyişle sahne adı bile ona aynı şeyi hatırlatıyor. Ne kadar uzağa gidersen git, geldiğin yeri yanında götür. Şimdi o yol Galatasaray'a çıktı. Sarı Kırmızılılar, Leao'yu kariyerinin son durağına yaklaşmış bir yıldız olarak değil, henüz 27 yaşında ve hikayesinin yeni bölümünü yazabilecek bir oyuncu olarak kadrosuna kattı. İstanbul'a gelişi bu yüzden yalnızca büyük bir transfer değil, kendini başka bir ülkede, başka bir baskının altında yeniden anlatma kararıydı. Üstelik burada onu geçmişinden tanıdık bir isim bekliyor. Victor Osimhen. Fransa'da hiçbir zaman aynı takımda oynamadılar. Leao, Lille'den Milan'a giderken Osimhen onun bıraktığı yere geldi. Biri çıktı, diğeri girdi. Yolları birbirine değmeden ayrıldı. Yıllar sonra aynı formanın altında buluşmaları futbolun sevdiği türden bir tesadüf. Fakat bu kez mesele uyum hesapları değil, yarım kalan o ortak hikayenin gerçekten başlaması. Leao'nun Galatasaray'a gelişi her maç tek başına kazandıracak diye anlatılmamalı. Böyle bir beklenti Milan'da zaman zaman taşıdığı yükün aynısını İstanbul'da omzuna koyar. Fakat bu transferi yalnızca gösterişli bir isim olarak görmek de haksızlık olur. Çünkü Galatasaray'a gelen oyuncu ülkesini genç yaşta terk etmiş, hukuki bir savaşın gölgesinde ayakta kalmış, Milan'la şampiyonluk yaşamış ve Avrupa'nın en ağır formalarından birini taşımış bir futbolcu. Yıllar önce okul çıkışında gelmeyen bir aracı bekleyen çocuk, bugün Galatasaray formasıyla yeni bir başlangıcın eşiğinde. Sporting'de korkuyla yarım kalan, Lille'de yeniden başlayan, Milano'da zirveye ulaşan yolculuk artık İstanbul'da devam ediyor. O gün gelmeyen servis Leao'nun yönünü değiştirmişti. Şimdi önünde yine yeni bir yol var. Peki İstanbul, Rafael Leao'nun hikayesindeki en unutulmaz bölüme dönüşebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın.
6: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
8: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tümosan Konya Spor, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Tabii ki çok değerli konuklarımızla beraber bugün maçı ele alacağız, hakemi ele alacağız, tekniği taktiği ele alacağız, sağ dışını ele alacağız, Trabzonspor'un atmosferini ele alacağız, deplasman tribününü ve vesaire tabii ki kulübün içinde, kulübün şu anda gündeminde ne varsa onu konuşacağız. Aksal Yavuz'la başlıyoruz. Aksal abi hoş geldiniz.
10: Hoş buldum, iyi geceler, iyi yayınlar.
9: Çok çok teşekkür ederiz Aksal abi, kırmadığınız için öncelikle ki doğrudan aslında öncelikle saha içindeki 90 dakikayı konuşmak istiyorum. Sonrasında birçok detayı konuşuruz ama 90 dakika içerisinde Trabzonspor'un artılarını, eksilerini, sahada gördüklerinizi bizlerle paylaşırsanız çok çok seviniriz Aksal abi.
10: Ya öncelikle şunu söyleyeyim, Konyaspor galibiyeti hak etti.
9: %100.
10: Eğer ilk yarıda olağanak gününde olmamış olsaydı herhalde soyunma odasına en az 3 farkla giderlerdi. Tabii işin diğer boyutu şuydu, puanı olmayan Konya Spor'un nasıl oynayacağı belliydi. Otobüsü ceza sahasının dışına çekecekti.
9: Doğru.
10: Geçişlerle gol arayacaktı. Ancak Trabzonspor gibi bir takımın o 7 dakikadır gol bir maçın başında yemiş olduğu o gol, yani inanılır gibi değil. Ve onun haricinde tabii bu golden sonra bordo mavili oyuncular tepki de veremediler. Dedim ya, çok kötü bir oyun. Tanınmaz halde. Yani bir hafta önce Gençleri Birliği'ne iyi oyunla 5 galibiyet gelen bir takımın böyle bir oyun sergilemesi hakikaten izleyenleri şaşırtmıştır. İkinci yarı pozisyonları var ama Konya zaten dediğim gibi oyunu kendi yarı alanında kabul ettim. Bir iki pozisyonu var, o kadar.
11: Doğru. Yani özellikle ikinci yarıda çok net bir şekilde Trabzonspor'un çok daha fazla ön alanda olduğunu, Konya'nın da çok daha derin blokta beklediği bir müsabaka olarak ben de benzer düşünürüm Aksal abi. Peki yani bugün nezdinde yani 1-0 sonrasında belki daha erken bir değişiklik olmalıydı. Skor nasıl tersine dönebilirdi Aksal abi?
10: Ya şimdi bakıyorsun bütün oyuncular tanınmaz haldeydi. Mesela devre arası soyunma odasından çıkarken bir oyuncu değişikliği bekliyorum ama şimdi koyan oyuncular da pek kolay değildi. Bir Cabral'da Saviola fena değildi. Onlarla ikinci yarıya başlayabilirdim. Yani onun haricinde zaten elinde pek alternatifi yok.
11: Doğru. Çok katılırım yani Aksal abi. Hakikaten çok yani kadronun alternatifsizliği de belki eleştirilebilir. Peki bu noktada yani Hüseyin Cimşir'in vekaleten mi takımın başında olduğunu veyahut da farklı bir isim mi gelecek? O soruyu bir kez daha sormak istiyorum. Yani Galatasaray maçı var Trabzonspor'un önünde. Hüseyin Hoca ile mi çıkılacak? Yabancı teknik adamlar konuşuluyor. Tam olarak yani havayı nasıl koklar Aksal Yavuz diye sormak isterim Aksal abi size.
10: Ya şöyle söyleyeyim, bugün RT Spor'da şöyle bir cümle kullandım. Eğer Trabzonspor Konya Spor'u yenerse, Galatasaray'ı da yenerse neden Hüseyin Hoca ile devam edilmesin diye. Yani yerli bir teknik adam geleceğine Hüseyin Hoca ile devam edilmesin diye. Ancak bugünkü alınan bu mağlubiyet bence Hüseyin Hoca'nın elini zayıflattı. Niye ki? Oyuncu tercihlerinde bence geç kaldın. Daha değişik formasyonlar deneyebilirdin. Onu yapmadın. Dediğim gibi hangi oyuncuyu alsın dışarıya? Bir de doğaçlama oynadı Trabzonspor. Yani tabii burada Trabzonspor hocasında pek fazla suç yüklememek lazım. Daha bir hafta oldu takıma gelelim.
11: %100.
10: Ama böyle bir durumdan sonra şimdi eğer Konyaspor Trabzonspor'u yenebiliyorsa kendi sahasında, buradan tabii Konyasporlu oyuncular da iyi konsantre olmuşlar bu karşılaşmaya. Aslında kötü bir kadroları yok, kötü de bir hocaları yok.
11: Doğru.
10: Fakat şöyle bir şey var. Hep konuştuğumuz mevzu, Trabzonspor'a temaslı oyunu seven oyuncu sayısı çok az. Konyaspor'da hemen her oyuncu iyi mücadele etti, canlı dişine taktı. Trabzonspor'da bu oyuncuların yerine teknik özelliklere sahip olan oyuncuları vardı. Yani düşünün, bugün Salah bile önünde değildi, yani bu da gayet doğaldır.
11: Zaman zaman tabii ki belli yıldız oyuncuların bile gününde olmadığı denklemler olabilir diyoruz. Ben de katılırım.
10: Fabinho iyiydi bugün.
11: Kesin katılırız ki stüdyo olarak da aynısını soracaktık Aksal abi. Yani evet, stüdyoda evet. Bugün biz de Fabinho'yu beğendik. Hatta devre arasında Furkan Uzun'la sohbet ederken o da Fabinho'nun altını çizmişti. Fabinho haricinde ayakta kalan diye soracağım. Yani bu konudaki tabirim de yanlış anlaşılmasını da istemem ama Aksal abi, size göre Fabinho dışında ayakta kalan farklı bir isim daha var mıydı diye sorayım.
10: Onunla ilgilenmem.
11: Doğru.
10: Onun haricinde kimse yoktu. Hakemle ilgili şunu söyleyeyim. Deniz Türücü bir kırmızıdan doğru atması lazım dışarıya. Onu var da görmedi ama tabii şöyle bir şey var. Yani şimdi siz kötü oynuyorsunuz. Rakip 10 kişi oynuyor. Gene de Trabzonspor gol atar mıydı onu bilemiyoruz. Ama bu mağlubiyet Trabzonspor'a hiç yakışmadı.
11: Kesin katılırım. Peki şöyle... Lütfen Aksal abi devam edin,
10: buyur,
11: lütfen.
10: Buyur.
11: Konu bütünlüğü bölünmesin diye yeni bir soru soracaktım da lütfen Aksal abi siz devam edin, ondan sonra sorayım.
10: Pek iyi olmadı, ağır bir yara aldı öyle söyleyeyim. Yani Ahmet maçında Trabzonspor daha iyi oynadı öyle söyleyeyim.
11: Ya 2-1 o gün kaybedilen maça göre bugün daha kötü bir tablo olduğunun altını çizdiniz. Peki Aksal abi şunu da sormak istiyorum. Yani Trabzonspor cephesiyle alakalı aslında aynı soruyu soracak gibi olacağım ama en azından bir öngörü sorusu olsun. Yani sonuçta Galatasaray karşısında Trabzonspor Galatasaray maçında şayet bugün biraz sonra flash röportajda veyahut da bir ayrılık durumu cereyan etmezse diye soruyorum. Hüseyin Cimşir Trabzonspor teknik direktörü olarak Galatasaray karşısında kazanırsa devam edebilir mi diye sorayım. Ya da oraya kadar bir yabancı gelir mi diye sorayım. Yani burada bir mağlubiyet var. Evet, belki de çok olumsuz bir sonuç. Ama Galatasaray maçı belli şeyleri unutturur mu diye sormak isterim.
10: Ya Galatasaray maçını diyelim ki yendiniz değil mi? Ama Trabzonsporlar yine pek umutlu olamazlar. Yani şampiyonluk için. Mesela bugün bana derseniz ki şampiyonluğun en büyük adayı kimdir? Şu anda ligde en hazır takım Beşiktaş.
11: Kesin.
10: Evet. Şimdi Trabzonspor olabilir mi? Henüz ligin çok başı ama böyle mağlubiyetler, şimdi diyelim ki Fenerbahçe'de bugün Konya'da oynasaydı, Galatasaray'da oynasaydı, Beşiktaş'ın aynı şeyi söyleyemem. Bugün orada mağlup olurdu. Şimdi Konya Sporlu oyuncuların da mücadelesine saygı duymak lazım. Dediğim gibi kötü bir takım değil. Yani işler yolunda gitmedi mi böyle arka arkaya mağlup olursun ama tabii Konya Spor'da bu denli iyi oynamaya iken Trabzonsporlu oyuncular kötü performansıydı. Yani yukarılara oynayacak bir takımın bu kadar kötü oynamaya hakkı yok.
11: Katılırım.
10: Anlatmaya çalışıyorum.
11: Çok çok net katılırım bu arada.
10: Şimdi diyelim Galatasaray'ı yendiniz, gideceksiniz Anadolu'da yine maç kaybediyorsunuz. Böyle bir durum var. Tabii Trabzonspor'un bir 8 numarası olmadığı zaman böyle durumlarla işte orta sahada o pas bağlantı yapamıyorsun. Ha, size şunu söyleyeyim, eğer Trabzon bir gol atmış olsaydı 2'yi bulurdu.
11: Ya maç 1-1'e gelmiş olsaydı 2-1'e de gelirdi aslında dersiniz.
10: 2-1'e gelirdi. Yani o maçın hemen başında yenilen golün şokunu bir saat atamadı Trabzonspor oyuncular, öyle söyleyeyim.
11: Çok katılıyorum.
10: Böyle bir şey beklemiyorlar.
11: Peki şöyle sorayım, aslında 8 numaranın altını çizdiniz. Yani profil olarak Aksal abi, yani Tim diyeceğim, Folcarelli'den bahsediyorum. Dinleyicilerimiz de anlasın diye bilerek böyle söyledim. Tim diye bahsedersek daha basit bir dille daha kolay olur diye Tim demek istedim. Eğer şayet bugün Ozan yerine Tim olsaydı, ki Tim'in geçtiğimiz yıl Trabzonspor adına ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu orta alanda bence bütün Türkiye izledi. Çok daha farklı bir maç izler miydik? Ve Tim'in katılımıyla beraber Trabzonspor oyunu birazcık daha iyi bir seviyeye gelir mi diye sorayım.
10: Kesinlikle tabii. Çünkü Ozan'ın özellikleri farklı, Tim'in özellikleri farklı. Ama maalesef onun eksikliğini hissediyorsunuz tabii.
11: Yani kesinlikle öyle. Peki savunma hattını aslında bütün oyunculara da soracağım. Yani bir klasiki olarak Aksal abi sizinle beraber bir onun üzerinden puanlama yapmak istiyorum ki aslında savunmayı da konuşmak istiyorum. Aslında ilk başta orayı konuşmak istiyorum ama Onana ile başlayayım. Adetten kaleciyle başlamak isterim. Onana'nın puanı 10 üzerinden kaç olur bugün Aksal abi?
10: 8 veririm.
11: 8 Onana'ya verdik. Pina dersek ne deriz?
10: 6.
11: Vivu?
10: 6.
11: Savic?
10: 3.
11: Savic 3. Mustafa Eskellaç?
10: 4.
11: Tamam. Fabinho?
10: 7.
11: Fabinho 7. Ozan Tufan'ı soracağım.
10: 4.
11: Muçi?
10: 5.
11: Ön hatta geçiyorum. Salah?
10: 5.
11: Aral?
10: 6.
11: İlk 11'den son olarak da Onuachu diyeceğim.
10: 4.
11: Yedeklere de döneceğim. 3 tane oyuncu Trabzonspor'da sonradan oyuna dahil oldu. Sidney Lopez Cabral kaç puan alır? 58'de oyuna dahil olmuştu.
10: 5.
11: 69'da dahil olan 2 oyuncu var. Dilersen Aksal abi soru işareti de tabii ki koyabilirsiniz ama Ju ve Saviolo'yu soracağım. Sırasıyla Ju diyeyim.
10: Ju not veremeyeceğim çünkü soru işareti verelim.
11: Peki. Saviolo'yu da sorayım en azından adetten olsun.
10: Saviolo da 5.
11: Peki. Aksal abi o zaman son cümlelerinde yani Trabzonspor'la alakalı son cümlelerinde alırsak çok çok seviniriz abi. Çok çok teşekkür ediyoruz onlar önce de. Bunu da iletmiş olayım.
10: Ya şöyle söyleyeyim. Şu anda Trabzonspor'ların morali acayip bozuktu. Çünkü hiç kimse bu maçta bir mağlubiyet beklemiyordu. 3 puan parabasıyla izleyenler de oraya gitti. Öyle ki son dakikalara doğru bir puana bile razı oldular. Tabii ki insan ister istemez canını sıkar. Ama maalesef futbol içerisinde bunlar var. rakibinde hakkını teslim edeceksiniz. Konya Spor'u tebrik ediyorum.
11: Peki. Aksal abi çok çok teşekkür ederiz. Kıymetli katkılarınızdan dolayı.
10: Sağ ol.
11: Saygılar abi. Evet, Aksal Yavuz bizlerle beraberdi. Aksal abiyle de en azından maç sonunda birazcık sohbet etme şansımız oldu. Kendisine de bir kez daha Radyo Gol ailesi olarak teşekkür ederiz. Her zaman onunla sohbet etmek çok çok değerli, çok çok özel olduğunu söyleyelim. Yaklaşık bir 5 dakika sonra Aytekin Akay'la devam edeceğiz. Ki flash röportaj alanına şöyle bakıyorum. Gerçekten Konya Sporlu oyuncu grubunun sıra sıra geldiğini görüyorum. Şu anda hatta Konya Spor'un bugün kalesini koruyacak Yan Bahadır da röportaj alanında. Çok tatlı bir görüntüler var. Bahadır'ın kızı da şu anda kucağında, o da röportaj alanında kızıyla beraber röportajını yapıyor ki buradan bütün bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizin çocuklarına da sevgilerimizi iletelim. Hakikaten zaman zaman hepsinin de bizlere mesajlarını gönderdiği, çocuklarıyla beraber bizi dinlediklerini ve aynı zamanda çocuklara da çok fazla selam gönderdiğimiz bir çok sekans yaşamıştık, yaşıyoruz da. Sağ olun, var olun. Bütün dinleyicilerimize de bir kez daha teşekkür edelim. Hatta Adil de sonrasında konuşacak. Adil Demirbağ da şu anda mutlu gözüküyor. Konya Spor tarafını kutlamak lazım. Konya Spor 4'te 0'la başlamıştı ama 5. maçta puanı almayı başardı. Hatta puanları almaya başardı. Trabzonspor karşısında çok erken bir gol, fişi çok erken çeken bir Konya Spor ve sonrasında oyunu kademe kademe kendi lehine döndüren, birazcık bir basketbol tabiridir ama rakibini böyle uyuta uyuta götürüp hakikaten net bir şekilde kazandığı bir müsabaka oldu ki tabii ki yani birçok kişi hakemin bir kararını şu anda tabii ki tepkili olabilir. Reşat Coşkun Ses'in orta sahada 45. dakikada verdiği Deniz Türüç'e verilen sarı kartın kırmızı kart olması gerektiğini düşünen bir kesim var. Bana sorarsanız, en azından kısa da yorum kendimce eklemiş olayım, birazcık ben hakem yorumudur demek istiyorum. Pozisyonun kırmızı kart olabileceğine, yani bu Reşat Bey'in, yani karşılaşmanın hakemini Reşat Coşkun Ses'in bir anda kırmızı çıkarsa da şaşırmayacağım. Sarı kartla o pozisyonu cezalandırırsa da şaşırmayacağım. Tamamen hakemin inisiyatifinde olan bir pozisyon olarak yorumluyorum ki şu anda bir kez daha izliyorum. Yani eğer Deniz Türüç'ün ayağı yaklaşık böyle bir 5 santim daha yukarıda olsa, 5-6 santim daha yukarıda olsa kesin kırmızı kart. Yani şu anki baktığım açıda kırmızı da denilse şaşırmam ama yani hakem yorumudur. Bence sarı da çok da net, yani bilemiyorum, sarı da verilse çok bir sorun olacağını düşünmediğim bir pozisyon. Ama yani mesela bir Trabzonspor taraftarı çıkıp işte kardeşim ne bahsediyorsun, neler anlatıyorsun, pozisyon %100 kırmızı karttır derse de bir şey de diyemeyeceğim. Tamamen sana göre bana göre bir pozisyon. Ama ben sarı kart verirdim. Eğer birazcık daha ayak yüksekte olsaydı kesin kırmızı kart olurdu pozisyon. Onu da söyleyelim. Çünkü çok hızlı geliyor Deniz Türüç. O noktada hakikaten 45. dakikada tam ilk yarı bitmeden Muçi'ye yapılan müdahale. Yani bileğe tam bassa, ki bileğe de hafif değiyor gibi, ama tam kramponunun üst tarafında o bağcık kısmının oraya geliyormuş gibi bir pozisyon. Yani sarıya da çok da fazla eleştirebileceğim bir durum yok. Reşat Onur Coşkun Ses'in ben yönetimini beğendim. Maçı oynatma isteğini beğendim. Ki yani şöyle söyleyelim, çok sert bir maçtı. Yönetmesi kolay bir maç değildi. Ve sadece bir pozisyondaki bu bıçak sırtı pozisyonu sadece tartışıyoruz. Onun dışında maçta 6 sarı kart oldu. 3-3 karşılıklı. Gayet oyunu fazla durdurmadan, akışına bırakan, hatta avantajları da kullandıran, sonrasında sarı kart gösteren bir hakem yönetimi de gördük. Bunu da bir kez daha vurgulamak isterim. Benim adıma değerliydi. Yani ben yani birçok yayınımda şunu söylerim. Tabii ki taraflar pozisyonları kendi lehine göre görmek zorunda. Taraftar bu şekilde zaten maçı izlemek durumunda. Taraftar adı üstünde. Ama genel olarak ben bir futbol sever olarak oynatan hakemlerin yanındayım. Reşat Coşkun Ses'i de ilk defa gördüm hayatımda. Hiç de tanımam. Hiç de bir hayatımda böyle bir isim olduğunu da görmemiştim. Ama genel olarak bu pozisyon nezdinde kırmızı verilebilirdi, kabul ederim. Ama kötü bir yönetim sergilediğini düşünmüyorum. Bakalım, mutlaka Aytekin Akay'la da konuşacağız bütün detayları. Biraz oyuncu röportajlarına gitmek istiyorum ki Tümosan Konya Spor tarafında birçok oyuncu esasında şu anda konuşuyor ki İlhan Palut'u da görüyorum, onu da dinleteceğiz zaten. Konya Spor röportajlarıyla başlıyoruz demiştik bugün. Biraz sonra Aytekin Akay da bizlerle beraber olacak ki Aytekin abiyle de bayağı derinlemesine konuşuruz. Belki Aytekin abi önce alırız, sonra röportajlara gideriz, ona bakarız. Ki Aytekin abi müsaitse bir kendisini de bir şöyle bir bakalım, eğer müsaitse Aytekin Akay'la ilk bir konuşalım. Sonrasında tek blok halinde ilerleriz ki Aytekin abinin de gerçekten Trabzonspor'u yani her şeyiyle takip eden çok çok değerli bir kişi olduğunu hepimiz çok çok iyi biliyoruz ki bizler adına da her zaman yayınlarda destek vermesi çok çok değerli. Aytekin abi de müsaitse bağlayalım ki sesi de geliyor şu anda gayet de iyi bir şekilde.
9: Aytekin abi hoş geldin.
12: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
9: Çok çok teşekkürler Aytekin abi ki ya şunu soracağım, tek tek gitmek istiyorum, genelden özele gitmek istiyorum ama bugün 90 dakikada sahada biz tam olarak ne gördük, Trabzonspor nezdinde ne gördük, Konyaspor nezdinde ne gördük, Trabzonspor'da herhangi bir artı görebildik mi? Genel olarak böyle kronolojik olarak Trabzonspor'un 1. dakikadan 90. dakikaya kadar teknik direktörüyle, sahadaki oyuncu grubuyla nasıl bir oyun bize sergilediğini bizlere anlatabilirsen abi çok çok seviniriz.
12: Bir kere ne olursa olsun ikinci dakikada gol yiyip 90 dakika herhangi bir %100 net pozisyonda dahil buna

0: iyiydi. Trabzon takımı, yani bunun Hüseyin Hoca tarafından da savunulacağını zannetmiyorum. İkinci dakikada gol yiyip Trabzon gibi şampiyonla oynuyorsanız, yarışmacı bir takımsanız mutlaka reaksiyon verirsiniz. Reaksiyon topa sahip olmak, çok koşmak, 7 korner 10 korner atmak değil, topun kale çizgisini geçmesidir. Doğrusu budur. Bu anlamda Trabzonspor'un bu akşamki maçı her anlamda bir kırılma maçıydı ve fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Bunu söylemem lazım. Katılayım. Hocadan, takımdan bağımsız. Hocalık eksikleri tabii ki biz Fatih Hoca'yı eleştiriyoruz. Hüseyin Hoca'yı da eleştireceğiz. Hüseyin Hoca sonuçta aydan Mars'tan gelmedi. Trabzon'da yaşayan, takımı da yakından takip eden, az çok takımı da bilen ve takımla çalışmaya başlayan bir teknik adam. Onun öncesinde bu akşamki en büyük eksiklik...
1: Dakika ve skor devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Dakika ve skor devam ediyor.
0: Trabzon takımı kurulurken yapılan kadro planlamasının bir mağlubiyeti bu akşam. Bu akşamki mağlubiyeti biraz da oyunculardan çok, yani uyumsuz, alakasız oyunculara bağlıyorum. İlk yarıda ve ikinci yarıda Trabzon topla çok oynadı. Evet, ama oynadı da üretken mi oldu? Olmadı bence. Dış şutlar, Fabinho'nun bir kafası, ilk yarıda Salah'ın bir şutu dışında, yani Trabzon'un çok etkili olduğunu söylemek zor. Hatta etkisizdi diyorum. Topa sahip olsa da Trabzon çok etkisiz. Önde tehlike oluşturmadan maçı tamamladı. Yani biz Fabinho'nun şutunu saymazsanız Trabzon'un öyle ağım çağım bir pozisyonu yok.
3: Doğru.
0: Dış şutlarını, yani şöyle, görüntüde baskılı ama özünde değildi. Bu anlamda bunu, en büyük nedeni benim görüş açımdan yanlış yapılan takım kurgusu, yanlış oyuncu transferleri, saha içi yanlışları falan. Şimdi
3: peki Sayın Ertuğrul Doğan mı burada asıl suçlu kişi, yoksa Fatih Tekke mi, yoksa futbolda transferleri yapan o komite mi diye sormak isterim. Hani arada sonuçta yani böyle bir durum var.
0: Burada suçluyu bulmamızın bize bir faydası olmayacak. Sonuçta bu takımı kim kuruyor? O zamanın teknik direktörü, o dönemin başkanı, yöneticileri, oyun başkanla çalışan menajer, bunlara karar veren teknik adam, sahaya çıkaran şu anki hoca ve kadar hepsi. Yani mesela maçı izlerken eğer ben teknik adam Hüseyin Cimşir olsaydım, Samet Akaydın'la maça başlardım her anlamda. İlk yarıda hem çok hata yaptı Savic, hem çok ağır kaldı, hem de golün, yani bir oyuncuya bağlamak doğru olmasa da yakından takip ettiğim için golün yenmesine de etkisi var. Şimdi ikinci dakikada da gol yiyebilirsiniz, 89'da da yiyebilirsiniz, önemli değil. Önemli olan nasıl reaksiyon verdiniz. Ben Trabzon gazetedeki maç yazında da aslında bunun üzerinde durdum. Yani Trabzon'da olmasanız, Boluspor'da olsanız önemli değil, Konyaspor'da olsanız Konyaspor'u tebrik etmek lazım. İkinci yarı topun arkasına geçti, 12 kişi 15 kişi neyse önemli değil, giren çıkanlarla kalesini savunmaya çalıştı. Savunma yaptı diye kimseye kızılmaz. Savunma yaptı diye kimse eleştirilmez. Adam puan maçı, zaten çok kötü durumdaydı Konya. Bunu da söyleyeyim, Konya ligde benim düşme adaylarımdan biri. Yani ne olursa olsun Konya, Erzurum, böyle ligin altında gördüğüm takımlar. Trabzonspor bir şekilde ikinci dakika şu demek, maç başlamadı demek. Siz bir şekilde topu içeri sokmanız lazımdı. Burada dediğim gibi sezon başı transfer tercihleri, saha içi eksikler, oyuncuların ayrı ayrı, yani İşte farklı mevkilerde, yani mevkisinde oynamayan oyuncular, bunlar etkendi. Bunun yanında şimdi geçen haftalarda gördük, Onaçı'yı ne kadar yakın oynatırsanız, Onaçı'yı ne kadar çevresini

0: zenginleştirirseniz onu açtı. O kadar sizi zenginleştirir, gol atar, sizi büyütür, sağdan dimdik çıkarır.
1: Doğru.
0: Bugün o etkinliği göremedik onu açıda. Çünkü hem sağ hem solundaki oyuncular. Aral gayretliydi, bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani uğraştı en azından. Ama tabii burada Pina çok fazla ileri geri gitti, yoruldu. Pina gibi bir oyuncuyu da belki daha önde oynatması gerekebilir Hüseyin Hoca'nın. Bu maçın şöyle bir şey olacak. Önümüzdeki haftalarda Galatasaray maçı var. Yani Galatasaray maçını yani bu maçı kazansaydı Trabzonspor, Galatasaray maçı çok çok daha anlamlı bir hale gelecekti. Şimdi Galatasaray maçını kazanmak zorunda. Yani önümüzdeki hafta kazanmasa da olurdu Konya maçını alsaydı, ama şimdi kazanmak zorunda. Bence Hüseyin Hoca hafta içi bir değişiklik olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hüseyin Hoca ile mi devam edecek takım, başkanın düşünce, başkanın da şimdi kafası karışıktır. Ama Trabzon takımındaki yanlış, yani geçen sezon biz sizin programınızda da başka yerde de başka mecralarda da hep söyledik. Ya bir takım oturtmuşsunuz, omurganız var, her şeyiniz var. Ya bunun üzerine 3-4 tane böyle bir dokunuş yapıp devam edin, ama Trabzon işte 8 oyuncu gönderdi, 15 oyuncu aldı. Böyle çok karman çorman işler yaptı. Yürüyen sistemi de bir şekilde bozdu. İlk devrede tamam, yani Konya 1-0'dan sonra da birkaç pozisyon üretti, ama ikinci devrede hiçbir şey üretmedi. Trabzon kalesine gelmedi diyebiliriz.
1: Katılırım.
0: Gelmedi, ama sen o kilidi çözmen lazımdı. Şimdi Hüseyin Hoca'yı buradan Hüseyin Hoca'ya ne diyelim, en fazla işte o oyuncuyu niye aldın, bu oyuncuyu niye çıkardın diyebiliriz. O da işin matematiği değil. İşin matematiğini çözmez o da. Sonuçta Trabzon takımı bir şekilde beraberliği ve galibiyeti görmeliydi Konya'da. Kırılma maçlarından biriydi bana göre. Yarışan takım, şampiyonluğa oynayan takım 2'de gol yiyip 90 dakika yani o 1-0'ı çözmeye uğraşmamalı. Hatta hemen maçı çözmeliydi. Ben ilk devrede maçın çözüleceğine dair Trabzon adına umudum vardı. Ama Trabzon takımı o reaksiyonu göstermedi. Ben eskiden gelen oyuncuların yerini dolduramadığını düşünüyorum.
1: Peki şöyle sorayım, yani aslında birazcık maçın endeksinden çıkıp dediğinizi belki doğrularım veyahut da tersinde kalırım Aytekin abi, ama şöyle bir şey soracağım. Yani Trabzon'da maaş bütçelerinin çok dengeli yönetildiği bir geçtiğimiz sezon vardı. Bu oyuncu grubunun üzerine aslında Franculino Ju gibi, Salah gibi, Fabinho gibi, ki Salah Başakşehir maçının kahramanıydı, hatta iki tane atmıştı. Bugün Fabinho belki sahada ayakta kalan tek oyuncuydu vesaire, ama bu tip yüksek maaşlı oyuncular yerine kalan kadro kalsaydı, onun yerine bir iki tane mütevazı ekleme olsaydı, yani tam olarak Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonki kadrosu, işte Felipe Agosto'yu da düşünelim, burada aynı zamanda Ulay'ı da düşünelim, ama hani bu denklemi düşündüğümüz vakitte Fatih Tekke de başta olsaydı, aynı düzen esasa devam etseydi, her şey çok daha güzel mi olurdu Trabzonspor adına? Her şey çok daha sürdürülebilir mi olurdu diye sormak istiyorum.
0: Onu bilemeyiz. Bak, onu hiç kimse bilemez. Onu bilen diyen adamla sabaha kadar tartışırım. Hiç kimse bilemez. Ben de sen de, onu bir Allah bilir abi. Başka da kimse bilmez. Ama şunu söyleyeyim. Augusto kalmalıydı ya. Para denklemi, işte para lazım, yeni oyuncular katmak lazım, ama şimdi olayın orta sahaya kattığı çeşitliliği de görmek lazım. Şimdi sen orta sahasız maç oynuyorsun. Fabinho evet toparladı. İyi oyuncu yakaladı Trabzon bu arada. Deneyimli, tecrübeli. Nasıl, nerede duracağını biliyor. Nerede şut atacağını biliyor. Bazı oyuncular var, nerede şut atacağını dahi bilmiyor Trabzon'da. Bunu söylemem lazım, ama Fabio öyle değil. Fabio oyuncu, sporcu. Fabio futbolcu. Ona itirazım yok. Ama her ne kadar orta sahada tek Fabio olsa da, Fabio gibi bir 2-3 oyuncusu olsaydı Trabzon'un ve bu yoklukta Mendy gibi, Bouchard gibi oyuncular her şekilde orta saha bu işin kalbi, beyni,
2: Kesin katılırım bu yoruma.
0: Atar damarı, toplar damarı değilse her şey orası orta saha. Ben Mendy'yi ilk kadrosuna, Avrupa kadrosuna yazmışlar. Lig kadrosuna bir şekilde yazdırırdım. Yazdırılması gerekirdi. Tabii onu yazdırırsan içeriden bir iki oyuncuyu göndermen lazım. O yeni transferleri de hadi biz yaptık, şimdi biz nasıl gönderelim? 3 ayda geçen sezonda olay ekmedi oldu. Ama Trabzon'un Trabzonspor takımının içindeki en büyük mesele, problem, sorun orta saha. Orta sahayı çözmediği sürece bir haftaya Galatasaray yenebilir, yenilebilir. Ama bir sonraki hafta Çorum'a da yenilebilir. O
2: derece. Aytekin abi şunu sorayım. Yani Tim Folcarelli dönse bir nebze daha iyi bir şey görür müyüz? Onu sorayım.
0: Değişir iş. Biraz değişir tabii ki. Yani burada Fatih Hoca da olsa iş değişir. Tim dönse Folcarelli dönerse iş değişir. Biraz daha değişir. Biraz daha farklılaşır. Takım biraz daha toparlanır. Daha üretken olacağını düşünüyorum ama bu yeni oyunculara bir şekilde ısınamadım. Bilmiyorum. Bu duygusal bir şey değil. Sonuçta biz şey yapmıyoruz. Edebiyat yapmıyoruz. Şiir yazmıyoruz ama bu Saviola'dır, Kapraldır. Ya bu oyuncu mesela ben Pina gibi bir oyuncuyu önde oynatırım. Çok güzel. Öne gidiyor. Öne, hem orta yapıyor hem içeri kat ediyor. Pina tarzı bir oyuncu. Yani o kadar oyuncu aldı. Gene Pina gibi bir oyuncu alamadı Trabzon mesela.
2: Pina hakikaten iyi oyuncu.
0: Savic gibi bir oyuncuyu eğer sen teknik adamsın, kaptan olabilir, önemli değil. Savic gibi bir oyuncu yerine Samet'i düşünmüyorsan kusura bakma Hüseyin Hocam, eleştirilirsin yani. Ben olsam Savic'i bu akşamdan itibaren kadroda hiç düşünmem. Yani yarın Galatasaray, haftaya Galatasaray maçı olacak, Avrupa maçları olacak. Çok başına iş açar Savic. Hem Savic yabancı kontenjanını dolduruyor. Samet desen yerli kontenjanını da kullanmış olacaksın ama bana göre iyi bir stoper Samet. Bizim Trabzon milleti enteresan tabii. Samet'i istemiyor. Niye istemediğini bilmiyorum. Üstelik de Trabzonlu. Ama Samet'i ben gözüm kapalı sahaya sürerdim. Mesela bu akşamın en büyük değişikliği bende bu olurdu. İkincisi Mustafa Eski Eliyaş da geçen sezonun bıraktığı yerin çok gerisinde. Bugün birkaç bölgede oynadı. Sonra orta saha oldu. Maçı solda oynadı. Sağda oynadı falan falan. Yani Fatih Hoca'yı eleştirdiğimiz yerden Hüseyin Hoca'yı da eleştiririz. Bir oyuncuyu bir maç içinde üç ayrı bölgede hocam hem sola attın öne hem sol geride oynattın. Ortada oynattın. Ara ara gizli santrafor yaptın. Gördük yani.
2: Doğru.
0: Şimdi, bunlar da imkansızlıklar diyecek ama Trabzon takımı bu sene yanlış transfer kurbanı.
2: Peki Aytekin abi şunu da soracağım. Yani biraz bugünkü maçın endeksinde karşılaşmanın esasında Süper Lig'de çok da fazla tecrübesi olmayan bir hakemi vardı. Reşat Coşkun Ses hakkında sormak istiyorum. Çünkü her maç hakemler çok gündeme geliyor ki esasında 45. dakikada Deniz Türüç'ün sarı kart gördüğü pozisyon çok tartışıldı. Hatta bizim de mesaj kutumuz bayağı dolmuştu. Onun haricinde hakem çok beğenildi bu arada, Reşat Coşkun Ses. Genel insanlar tarafından yazılan mesajlar o yöndeydi ama o pozisyon hakkında çok fazla kişinin de şikayeti vardı. Aytekin abi nasıl gördün pozisyonu? Direkt kırmızı mı olması gerekirdi? Sarı doğru karar.
0: Ben hakemin kararını doğru gördüm.
2: Ya bence de bıçak sırtı pozisyondu. Ya kırmızı.
0: Sarı. Şimdi şöyle, Konyalı oyuncuya o pozisyonda kırmızı verirsen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta Trabzonlu oyuncuya da vermen lazım. Verebilir misin? Veremez.
2: Veremez.
0: O zaman Konyalı'ya da vermeyeceksin. Ha bana göre de hani bıçak sırtı sınırda ama sarı bence doğru. Hakemlik bir şey görmedim. Ya hakem bir iki faulü şunu bunu çıkarırsan hakem oyunda yok gibi. Şimdi bu maçı hakem üzerinden okumak Trabzonlular adına yanlış olur. Konyalılar bilmiyorum eleştiriyor mu da Trabzonlular hakemi eleştiriyorsa yanlış yerden bakıyordur.
2: Kesin katılırım. Peki o zaman son olarak da Aytekin abi birçok şeyi tabii ki konuşabiliriz. Hatta sabaha kadar da sohbet edebiliriz Aytekin abi. Hakikaten seninle sohbet etmek her zaman çok büyük bir keyiftir. Benim adımı her şeyden önce bunu söylemek isterim. Aytekin abi peki son olarak derbi konusunda şöyle bir ön bakış yapacak olursak bir tahmin alabilir miyiz?
0: Bugün gündüz gündüz arkadaşlarla sohbet ediyoruz. İşte 3-1 diyen 4-1 diye dedim ki Trabzon kazansın 3 puan alsın. Ne 3-1'i ne 4-1'i ne 4-2'si. Siz Gençler Birliği maçı ve diğer maçlara bakıp şey yapmayın dedim. Kazansın yeter. Şimdi Galatasaray maçı, işte bu maç kazanılsaydı Galatasaray maçına biraz daha özgüvenli bir takım çıkardı. Buradaki bu akşamki maç işi değiştirdi. Ha, Trabzon kazanmak zorunda bence. Eğer Hüseyin Cimşir'in yerinde olsam yani hiçbir şey düşünmem. 5-0 mağlubiyet de dahil her türlü riskleri alırım ama kazanmaya oynayan bir takım sahaya çıkartırım.
2: Yani tamam ya da devam maçı mıdır Hüseyin Cimşir'in o karşılaşma, öyle mi anlamalıyız? Eğer bugün veya hafta içinde bir istifa veyahut da bir ayrılık durumu yaşanmazsa
0: vallahi
2: diyelim.
0: Ben başkanın Hüseyin Cimşir de olsa hoca aradığını biliyorum. Herkes biliyor. Başkan hoca arıyor. Abdullah Avcı da var. Poto'da Şenol Hoca da var. Poto'da öncelik Şenol Hoca da, onu da biliyoruz. Şenol Hoca ile de.
2: Yabancı diyorlardı Aytekin abi.
0: Yabancı var. Yabancılarla konuşuyorlar. Var yani. Ya bugün 5-0'da yense Trabzon taraftan %60 Hüseyin Cimşir'i istemiyordu zaten. Bak bu çok önemli bir şey söylüyorum.
2: Doğru.
0: Bugün Trabzon 5-0 yenseydi Trabzon taraftarı %60'ı diyecekti ki Hüseyin kimdir de hocalık yapacak Trabzon'a. Ve bunu söyleyeceklerdi. Onun için şu anda bazı Trabzon taraftarı için şunu söyleyeyim. Yani Hüseyin Cimşir'i istemeyen Trabzonspor taraftarı için bu sonuç normal. Ama keşke ben Hüseyin Cimşir'in devam etmesi yönünde hani Pep falan gelmeyecekse Hüseyin Cimşir devam etsin. Yani tek hoca üzerinden bu akşamı okursak yanlış olur. Hakem üzerinden okursak yanlış olur ama kadro politikası, kadro planlaması üzerinden okursak doğru olur. Bir de reaksiyon veremeyen, tempo yapamayan, temposu düşük takım. Trabzon buna çok iyi örnek. Yavaş oynayan bir takım. Trabzon öne geçmiş olsaydı nasıl? İşte öne geçtiği maçları da biliyoruz. Ahmet maçını verdi işte Trabzon.
2: Doğru.
0: Ama şunu söylemek lazım. Trabzon ağır bir takım. Bunun için ön stoperini biraz daha hızlandırması lazım. Savic'te bir şekilde en azından ilk 11'e çıkması lazım. Orta sahayı Mendy'yi, Puşari'yi bir şekilde orta sahada kadroda olmaları gerekiyor. Kadrodaki oyunculara bakıyorum. Yani Mendy ile Puşari mutlaka kadroya, ile Mendy, Puşari de ikisi de orta saha adamı. Sonuçta orta saha adamı üretken olur. Oyunun merkezi orası. Hüseyin Hoca'nın da yanlışlarını bu şekilde sıralayabiliriz. Yanlış şimdi Konya galip geldi de her şeyi doğru yaptı desek yanlış olur.
2: Katılırım Konya'da bu arada. Yine. Harfiyen katılırım abi. Bir önceki söylediğim birçok cümle artı bu cümleye de harfiyen katılırım Aytekin abi. Lütfen şimdi, devam et.
0: Evet, insanımız hep öyle bakıyor. Şimdi Trabzon 3 şeye Gençler Birliği'ne o kadar gol attı da her şeyi doğru yaptı denmez yani. Hüseyin Hoca inanılmaz bir hoca. İngiltere'de böyle hoca yok diyemezsin yani. Ya Hüseyin Hoca'dan dolayı oldu da diyemezsin. Bu anlamda kazansan da kaybetsen de o eksiklerini, artılarını, eksiklerini görmen lazım. Ben bütün sözlerin, cümlelerin önünden, arkasından bir tanesini çekip çıkaracağım. Bir şekilde Trabzon takımı reaksiyon vermedi, veremedi.
2: Doğru. Vallahi Aytekin abi son cümlelerini de alayım, ondan sonra yavaş yavaş flash röportajlara geçmem lazım. Hakikaten ağzına sağlık şimdiden.
0: Galatasaray maçında Trabzon yenilirse Hüseyin Cimşir gider. Yenirse Hüseyin Cimşir gene gider.
2: Yani Hüseyin Cimşir'le bu iş biter diyorsunuz.
0: Hüseyin Hoca gider. Çok da sevdiğim biri, çok da iyidir. Çok şahane bir arkadaştır. Çok kalitedir yani. Trabzon iyi bir Türk evladı, iyi bir spor adamı da olabilir inşallah. Yani zor bir şehirde doğdu. Futboldan sadece başarı bekleyen bir şehirde doğdu. Başka takımları da düşünebilir. Umarım Fatih Tekke'de futbolcuyken inanılmaz bir futbolcuydu.
2: Hakikaten öyle.
0: Dışarıda oynadı. Tekrar kendini ispat etti, geri geldi. Hüseyin Hocam da inşallah Hüseyin Hocam da kalırsa Trabzon'da başarılar diliyorum. Ama kalmazsa mutlaka Trabzon dışında çalışması gereken hocalardan biri. Sizin de tanımanızı isterim. İyidir yani.
2: Çok çok ya yani Hüseyin Hoca'yı tanımadım. Çok değerli biri olduğunu şöyle tahmin ediyorum. Efe'yi tanıyorum. Hüseyin Hoca'nın bir akrabası diyelim. Yani şeyi hatırlamıyorum. Çok küçükken tanışmıştık. Efe de yelkencidir. Ben de yelken sporuyla ilgilenirim Aytekin abi. Evet. Ya bir ya çocuğuma emin değilim ama ya bir akrabası olduğuna eminim. Efe ile tanışmıştım. Yıllar önce tanışmıştım. Buradan da kendisine sevgilerimi ileteyim eğer dinliyorsa diye. Böyle bir anım var yani.
0: İnşallah Hüseyin Hoca'nın da yolu açık olur ama Galatasaray maçı ne olursa olsun bu şekilde sonuçlanmasını bir şekilde, ama ben hep Twitter'da orada burada yazıyorum, gazetede yazıyorum. Devralas'a kadar ligin ara dönemine kadar Hüseyin Hoca'yla bir şekilde Trabzonspor takımı devam etmeli.
2: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı her zaman olduğu gibi.
0: Her zaman biz de teşekkür ediyoruz. Dinleyicileri size iyi geceler diliyorum.
2: Çok teşekkürler Aytekin abi. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
3: Dakika ve skor devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Dakika ve skor devam ediyor.
2: Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Ben de yavaş yavaş artık flash röportajlara dönmem gerekiyor ki zaten Konyaspor'la kazananla başlayalım. Kazananın oyuncu grubuyla başlayalım. Ondan sonra Trabzonspor oyuncu grubu. Sonrasında İlhan Palut. En son olarak da Hüseyin Çimşir olarak yayınımızı sonlandırırız. Şöyle bir oyuncu röportajlarına artı teknik direktör röportajlarına doğru uzanalım. Sonrasında da bir kapanış yaparız zaten.
4: Karşılaşmalardan Raymond Top bizlerle birlikte, hoş geldiniz. Öncelikle hem golü hem de galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Nasıl değerlendirecek öncelikle bugünkü oyunu, alınan 3 puanı ki ilk puan, ilk galibiyet, bununla ilgili neler söyler?
5: You know, it will be a tough game, and we was in hard period. We was in hard period, and we had one task to win the game and take the first 3 point. The mentality for the team, it was the top. Like today, we was like a team, and I'm really happy to be part of this team and this 3 point.
6: Gerçekten zor bir dönemden geçtik. Bunun farkındayız. Ama buna tüm takım olarak gerçekten çok güzel hazırlandık. Bugün takımın mentalitesi en üst seviyedeydi. Bugün oraya gittik. Çok güzel bir performans sunduk. Ve çok hak edilen bir 3 puan aldık.
4: Tabii çok kritik bir galibiyeti getiren golü attı. Aynı zamanda kendisinin de ilk golü oldu. Bununla alakalı neler söylemek ister? Neler hissetti golünden sonra?
7: Goal of the season and also the first goal for you. What are your opinions regarding that?
5: Yeah, to be honest, now I don't care who scored the goal. The goalkeeper can also score. Today was the most important to win this game and take the first 3 points. But of course, I'm really happy to score for this club, for this atmosphere and for the team. This is the most important right now.
6: Dürüst olmak gerekirse benim için golün kim attığı önemi yok. İstiyorsa kaleci de atabilir. Benim için önemli olan tek şey takımın kazanmış olması ve bunu başarmak. Ama tabii ki de gol attığım için mutluyum. Umarım sezon devamında da kazanmaya devam ederiz.
4: Teşekkür ediyoruz Raymond Tot. Tekrar. Evet, Raymond Tot bizlerle. Birlikteydi Bahadırhan. Bahadırhan röportajlarımıza geliyor. Hemen kendisiyle devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Tebrik ediyorum Bahadırhan. Sıcağı sıcağına senden değerlendirme alalım. Neler söyleyeceksin karşılaşmayla ilgili?
8: Öncelikle çok zor bir karşılaşma olacağını hafta 5'den beri biliyorduk. Çok şanssız geçirdiğimiz bir başlangıç serüvenimiz oldu. Maalesef istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Şanssızlıklar oldu. Kırmızı kartlar, son dakikada yediğimiz goller maalesef. Ama çok şükür bugün bu şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler. Hep birlikte çok iyi mücadele ettik. Hak edilmiş bir galibiyet aldık. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
4: Sen de bugün iyi performans sergilen isimlerden birisiydin. Bugünkü plan neydi? Ne kadar dinlendiniz? Neler söylersin?
8: Şunu söyleyeyim kendi performansım hakkında. Benim için önemli. Evet, gerçekten bir kalecinin performansı sahada takım için çok önemli ama İlk başta hep birlikte takımla birlikte hep beraber gösterdiğimiz performans bence daha değerli. Yok yani benim tek başıma göstereceğim bir performans herhangi bir galibiyeti getireceğini ben hiçbir zaman düşünmedim. O yüzden takım arkadaşlarım ben hep birlikte çok iyi bir performans gösterdik. Çok şükür 3 puan tarafı da 3 puan alan taraf da biz olduk. Biraz yorgunuz, sıcağı sıcağına denk geldi. Teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim. Tebrik ederim Bahadır.
8: Sağ olun size de. Sağ
4: evet
8: olun.
4: Bahadırhan bizlerle birlikteydi. Röportajlarımız devam ediyor. Kaptan gelecek. Adil ile devam edeceğiz. Hemen kendisinden de sıcağı sıcağına görüşen alacağız. Adil hoş geldin. Tebrik ediyorum. Maçı soracağım ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Maç başlamadan önce takımı kümeledin. Hep birlikte bir konuşma yaptın. Neler söyledin o anda? İlhan Hoca da o anda oluyor. Teknik ekip de o anda. Neler söyledin? Bununla başlamak istiyorum müsaadenle. Özel değilse tabii ki.
5: Yok, özel değil tabii. Tabii ben de bir öncelikle söylemem gereken bir iki cümle var. Tabii hafta içi maçtan önce bir video yayınlamıştık. Taraftarlarımızı stadımıza çağırmıştık. Genellikle zaten stadımızın büyük oranı doluyor ama ailenin birlikte gözükmesini istemiştik. Bugün tüm Türkiye'ye ne kadar büyük bir aile olduğumuzu gösterdiğimiz için öncelikle taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Konuşmama gelince aslında çok duygusal anlardı. Bunu bir kaptan olarak bazı sorumlulukları almanız gerekiyor. Orada söylediğim kelimelerden bir tanesi şuydu. Kazanmayı bırakın, bizden kazanmayı bırakın, artık iyi futbol oynayın yeter deniyor dedim. Bu benim çok zoruma gidiyor dedim ben. Burada hem iyi futbol, iyi mücadele ve kazanacağımızı onlara aktardım. Nitekim ki takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benim sözlerimi yere düşürmediler. Ve çok iyi mücadeleyle kazandık. Hatta ilk yarıdan bulabileceğimiz birkaç pozisyonda da bulabileceğimiz skorlarla farkı açabilirdik. Olsun, kazanmak bizim için çok önemliydi. 4 maçtır kazanamıyorduk. 5. maçta ya 0 puanla devam edecektik ya tüm Türkiye'ye gösterecektik Konyaspor'un geri geldiğini, geri dönüş yaptığını. İnanıyorum ki bu saatten sonra da Konyaspor'un beli bükülmeyecek.
4: Bugün için oyun planı neydi? Neler söylersin bununla alakalı? Size galibiyeti getiren etkenler neler oldu kaptan?
5: Ya hafta içi birbirimizi aşıladığımız en büyük nokta şuydu. Çok iyi mücadele. Türkiye Ligi'nde tabii ki hazırlanıyorsunuz, organize ataklar hazırlanıyorsunuz, rakibinizin açıklarını kovalıyorsunuz ve onların üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. Ama bizim en büyük bugünkü kazanmamızın nedeni hep beraber, zaman zaman görmüşsünüzdür, Muleka, sonradan giren Mustafa Muhammed bile bizim defansın içine girip kafayla topu uzaklaştırdılar. Bize bu yürek, bu cesaret lazımdı. Bugün takım arkadaşlarım bu yüreği, bu cesareti gösterdiği için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdi geçip onlarla kutlama yapmak istiyorum.
4: Çok fazla tutmayalım. Tebrik ediyorum kaptan.
5: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.

0: Lopez Cabral bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. 1-0'lık bir mağlubiyet var ki kalelerinde golü çok erken gördüler. Nasıl değerlendirir Lopez bugünkü oyunu, iki ara ve ikinci ara olmak üzere? Neler eksikti kendileri adlarına?
1: Today what was missing was the first minutes we were a little bit sleepy. We are very disappointed with the loss. We will definitely get back next week and we will full focus on the next game. We will give everything and we are sure that we're gonna come back stronger.
2: Bugün ilk bek kadar eksik olan şey, belki maça biraz aslında geç başladık, belki biraz dikkatsiz başladık maça. Öyle başlamamalıydık ama önümüzdeki maçların çok daha iyi olacağından eminim, çok daha güçlü döneceğimizden, çok daha iyi olacağımızdan eminim ben.
0: Teşekkür ediyoruz Karbala. Evet, ara vermiyoruz. Çibuke Vivo röportaj alanımıza geliyor. O da bugün sahada en çok koşan isimlerden bir tanesiydi. 1-0'lık bir mağlubiyet var. Çibuke nasıl değerlendirecek? Neler eksikti? Aslında Gençler Birliği maçıyla iyi bir oyun ve moral bulan bir Trabzonspor. Bugün neden istediği oyunu ve skoru almadan dönüyor? Neler söyler?
1: I always say I want to thank the fans that come to support us. It's football. If you use your chance well, I don't even know what to say, because for now I'm very angry because we lost. But we have big game coming up next week, and I believe we are going to turn things around.
2: Öncelikle her zaman şunu ifade ederek aslında sözlerime başlıyorum. Buraya kadar gelip bize destek veren taraftarlarımıza teşekkür etmem gerekiyor aslında. Onlara teşekkür ediyoruz. Futbol böyle bir oyun. Siz bazen fırsatları kaçırıyorsunuz. Rakibiniz fırsatları değerlendirebiliyor. Aslında şu an çok sinirliyim, çok üzgünüm. Kaybettiğimiz için hepimiz çok üzgünüz aslında. Bizim için çok moral bozucu bir mağlubiyet oldu.
0: Teşekkür ederim kardeşim. Bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle tebrik ediyorum. Kritik bir galibiyet. Nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz?
3: Evet, aslında sen nezaketen söylemedin maçın başında ama sormadın daha doğrusu. 4 tane mağlubiyet vardı. Son derece kötü bir başlangıç. Ve bugün aslında beklediğimiz bir reaksiyondu. Tabii ki oyun planı da vardı ama şunu düşünmüştük, evet, Trabzonspor ofansif olarak son derece tehlikeli bir takım ama top bizdeyken oynayabiliriz, geri dönüşü yapmayan oyuncuları var, hızlı ataklarla sayısal oyuncu üstünlüğünü rakip sahada yakalayabiliriz diye planımız vardı. Çok erken çok güzel bir gol attık hazırlanışı, bitirişiyle. Ondan sonra evet, önde baskı niyetimiz bir tık aşağı düştü. Dönem dönem yaptık ama ilk yarı oyunu koparabilecek anları da yakaladık. Kopmazdı da farkı arttırabilecek anları yakaladık. İlk yarı oyun son derece memnunum. Bir herhalde Muçi mi yukarı vurdu? Salah mı, Muçi de herhalde bir opos vardı Trabzonspor'un. İlk yarı yukarı vurdu. Onun dışında pozisyon Salah mıydı? Onun dışında pozisyon vermedik ama ikinci yarı oyun Trabzonspor dominasyonunda geçti. Tabii ki 4 maçtır kaybediyoruz. Anlaşılabilir biraz daha kompakt durmak ama bu sefer sıkıntımız elimize geçen topları hem çok erken hem de bizim kalemize çok yakın noktalarda maalesef kaybettik ve Trabzonspor'u geriye koşturmakta başarısız olduk. Pozitif yanımız ise özellikle çok adamla ceza sahasına girdiler. Bunu savunmakta başarılıydık. Özet, ilk yarı iyi bir oyun. İkinci yarı bu durumdan kurtulmaya kararlı, karakterli bir mücadele bizim için günün özetiydi. Biliyorsunuz hala çok içerideyiz. Çok kötü başlangıcı bir galibiyet. Trabzonspor çok değerli bir rakip. Öyle de olsa bir galibiyetle telafi etme şansımız yok. Bu ciddiyeti kendimizi biraz her maça aynı büyük konsantrasyonla oynamak durumunda bıraktık. Aslında öyle olması lazım ama artık bizim tolerans hakkımız kalmadı daha ligin erken haftalarında. En azından bu mücadeleyi oyuncularımdan bekliyorum. Kutluyorum, Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Seyircimizi de gerçekten üzdük ama ona rağmen bugün tüm destekleri yanımızdaydı. Onlar adına ayrıca sevindim. Onlara da teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler karşılaşmalardan. Hüseyin Çimşir bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. İstemediğiniz bir skor var. Kalenize çok erken bir gol gördünüz. Sonrasında girdiğiniz pozisyonlar var ama değerlendiremediniz. İlk yarı ve ikinci yarı olmak üzere Nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz?
4: Kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyunun hemen başında yediğimiz golü maalesef bir reaksiyon veremedik. Özellikle ilk yarı 20-25 dakika oyun içerisinde olamadık. Özellikle çok basit top kayıplarından sonra geçişler yedik. Topa sahip olduk ama sonrasında bu sefer de 3. bölgedeki aksiyonlarımız çok iyi değildi. Özellikle topu kaybettikten sonra veya top bizdeyken saha içindeki konumlanmamızda biraz sıkıntılar yaşadık. Çok fazla toplu oynadık görünüyor ama bu toplu oynamayı etkin anlamda özellikle 3. bölgede hem rakip ceza sahasına girmede hem de oradaki aksiyonlarda maalesef istediklerimizi ortaya koyamadık. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti ama biz Trabzonspor'uz, buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak gelişmeye devam edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz.
0: Hocam teşekkür ederim, iyi akşamlar.
4: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Çok sağ olun.
5: Evet, tabii ki bütün açıklamaları da sizlere dinlettik. Hem oyuncu grubunun hem de aynı zamanda teknik direktör açıklamalarını dinletmiş olduk. Bu programın iki tane konuğuna da çok çok teşekkür edelim buradan. Hem Aksal Yavuz'a hem de Aytekin Akay'a sonsuz teşekkürlerimizi iletelim. Her şeyden önce bütün dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunalım. Hakikaten bizlere gönderilen bütün mesajlar çok çok değerli. Dinlemeniz çok çok kıymetli. Sizlerle beraber sohbet etmek her şeyden çok daha güzeli. O halde bir sonraki maç sonu yayında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
6: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
7: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Mutlu günler, mutlu hafta sonları sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya Karışık programında bir cumartesi klasiğinde sizlerle birlikteyiz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Radyo Gol frekanslarında birlikteyiz. 0212 273 10'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. İlk olarak bir düne dönerek başlayacağız programımıza. Beşiktaş haftanın açılış karşılaşmasında Erzurumspor karşısında 3-0 kazandı. Rahat bir galibiyet, görkemli bir galibiyet ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Şu anda siyah beyazlılar. Dünü konuşacağız, tüm haftayı konuşacağız. Gündem bir hayli sıcak ve sürekli değişken bir gündem var. İlk olarak Vincenzo Italiano'nun maç sonu basın toplantısına gidelim. Açıklamalarını dinleyelim. Ardından sevgili Yunus Aydın'la birlikte stüdyodan saat 14'e kadar birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ama öncesinde Italiano'yu dinliyoruz.
9: Vaktimize sorularla başlayabiliriz. Buyurun.
10: Milliyet Skoler Egemen Çıdar. Hocam, galibiyet unuturu tebrik ederim. Hocam, Bilet de 2 haftadır kadroda yok. Bugün de Tugu son 10 dakika oyuna girdi. Acaba bu iki oyuncunun son durumu nedir? Kendileri ne zaman daha çok girebiliriz? Teşekkürler.
11: Miretti ha avuto un problema al bicipite femorale. Nulla di particolare, però per precauzione ha lavorato a parte, non ha spinto, però credo che la settimana prossima sarà col gruppo, quindi è stato solo un fatto di non peggiorare la situazione, quindi sarà con noi a breve. Mentre Poku sta crescendo, sta iniziando a entrare dentro i meccanismi, sta iniziando a prendere confidenza con i compagni e piano piano inizierà anche lui ad avere un minutaggio diverso. Oggi mi è piaciuto quando è entrato, molto bene, e andiamo avanti. Inizieranno dopo la sosta partite una dietro l'altra e vedrete che ci sarà bisogno di tutti, quindi sono contento intanto per quello che stiamo facendo, dobbiamo continuare così e non abbassare la guardia.
12: Evet, Miretti Minetti biceps'te küçük bir sıkıntı yaşamıştı. Ama yani çok büyük problem değil bu. O yüzden onu önlem amaçlı oynatmadık. Onu çok zorlamamaya çalıştık. Bireysel olarak idmanlarını sürdürdü. Haftaya ise aramıza katılacaktır. Buna inanıyorum. Yani kısacası durumu daha kötüye gitmesin diye onu çok zorlamadık. Böyle söyleyebilirim. Poco ise her geçen gün daha da gelişiyor. Her geçen gün daha da öğreniyor. O mekanizmada o çarklardan biri olmaya başlıyor da yavaş yavaş makinedeki. Ve bugün de kendisi çok hoşuma gitti aslında. Ama göreceksiniz, milli aradan sonra özellikle maç trafiği çok artacak. Çok fazla maç yapmak zorunda kalacağız. Orada herkesi daha fazla görmeye başlayacağız. Bunu söyleyebilirim. Bugünden dolayı ise çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Ve her zaman hazır olda durmamız gerekiyor. Her zaman.
13: Şu an gidiyorum. Gelmiyor. Şu anda
14: geliyor mu sesim?
13: Tamam. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az şut gelen takımlar: Benfica 8, Beşiktaş 9. Beşiktaş bu sezon oynadığı 5 Süper Lig maçının tamamında rakiplerini 0.75 beklenen gollerinin altında tutmayı başardı. 5 yıl aradan sonra gelen 6 gollü galibiyet Çorum Spor maçı. Geçen hafta muhteşem bir oyunla derbi zaferi ve bugün hakemin 3 tartışmalı, işte bir penaltı ve 2 gol verilmeyen gollere rağmen 3 gollü bir galibiyet. Şu anda Beşiktaş İtalyano için yüzde kaç, yani zirvede mi yoksa bunun üzerine koymaya devam edecek mi? Ve son olarak da Bona Fortuna per la partita contro il Marsiglia, forza.
15: Credo che si stia crescendo partita dopo partita. Oggi un segnale bello, quello di non aver preso sotto gamba la partita, essere andati forti anche oggi dopo il derby, che poteva anche farti abbassare un po' l'attenzione. Invece siamo stati bravi ad affrontare con grande concentrazione questa partita. Sapevamo della post-empalio importante e il fatto di poter finire primi in classifica, e siamo stati bravi a sfruttare questa occasione. E penso che abbiamo ancora margini di miglioramento, perché non si arriva mai ad essere perfetti, quindi bisogna lavorare, bisogna sempre cercare di non mollare. Margini di miglioramento ce ne sono tanti. Grazie per il Marsiglia, inizierà il percorso in Europa. Ci teniamo a fare bene, abbiamo fatto di tutto per entrare nei gironi e vogliamo onorare questa competizione. Avremo questa partita, poi ci sarà la sosta e poi inizierà un tour de force importante, però concentriamoci su questa. Sarà difficile perché l'Europa è difficilissima, ma vogliamo prepararla bene e fare bella figura.
12: Her maçtan sonra daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Ben bunu gözlemliyorum. Aynı zamanda bugün benim çok hoşuma giden bir sinyal vardı. O da asla konsantrasyon seviyemizi hiç düşürmedik. Çünkü biliyorsunuz derbi sonrası bunlar olabiliyor. Konsantrasyon seviyesi, dikkatiniz birazcık düşebiliyor derbi sonrası. Ama bence bugün çok iyiydik. Seviyemizi bence iyi bir seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Ve aynı zamanda bugün kazansak birinci olacağımızı biliyorduk. Lider olacağımızı biliyorduk. Böyle de oldu. Bunu avantajımız haline getirdik. Bu yüzden çok mutluyum. Şunu da söylemek istiyorum aynı zamanda. Bu takımın gerçi önünde hala büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala çok daha gelişebileceğini düşünüyorum. Ama bence mükemmelliyet diye bir şey yoktur. Ama buna yaklaşabilmek için de her zaman çalışmanız gerekiyor ve asla pes etmemeniz gerekiyor. Ben buna inanan bir insanım. Teşekkür ediyorum aynı zamanda bu güzel sözleriniz için. Şimdi Marsilya maçı var. Marsilya maçı da bizim için çok önemli maç. Bunu hepimiz biliyoruz. Gruplara kalmak için çok çalıştık ve bu Avrupa yolculuğunda da elimizden gelen en iyisini yapıp onore etmek istiyoruz. Zaten maçtan sonra da milli araya gireceğiz. Milli arada ise gerçekten çok zor bir periyot. Milyar'dan sonra bizi çok zor bir periyot bekleyecek. Maçlar çok sıkışlı olacak. Avrupa'da gerçekten zor. Ama biz de iyi bir iş yapmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yaparak çalışıyoruz.
9: Sizinle devam edelim.
14: Emre Tanrıberk, EZT Spor. 11. resmi maç. İlk maçtan son maça kadar hep aynı oyun anlayışıyla rakiplere karşı sahaya çıktınız. Beşiktaş'ın oyun kimliği artık oturdu diyebilir miyiz? Belki ayırt etmek sizin Beşiktaş'ı sahada hep bu şekilde mi göreceğiz? Teşekkürler.
15: Quando possiamo cercheremo di essere sempre quelli che ricercano la vittoria, sempre cercano di avere questo atteggiamento, sempre aggressivi, sempre, e speriamo di poter avere sempre questo clima attorno alla squadra. Vedo uno stadio che ci spinge, c'è entusiasmo e mi auguro che possa continuare. Cercheremo di essere questi, anche se, come dicevo prima, si può ancora migliorare, e speriamo di continuare ad avere questo tipo di prestazioni, perché i ragazzi stanno giocando davvero tutti ad un livello altissimo, e se continuiamo così possiamo veramente toglierci qualche bella soddisfazione.
12: Elimizden geldiğince hep bu şekilde oynamaya çalışacağız. Hep bu şekilde 3 puan almak isteyen bir takım olmaya çalışacağız. Hep bu karakterle oynamaya çalışacağız. Hep böyle agresif olmaya çalışacağız. Ve umarım hep bu takım etraftaki şu anda bu ortam, şu anda bu gidişat hep böyle devam eder. Çünkü stadımız gerçekten çok güzel. Taraftarlarımız bizi itiyor ve onlar da umarım hep yanımızda olurlar. Asla bizden desteklerini çekmezler. Hep böyle olmaya çalışacağız kısacası. Aynı zamanda geçen de söyledim, tekrar ediyorum. Önümüzde gerçekten büyük bir potansiyel var. Bu takımın önünde gerçekten büyük potansiyel var. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Ve çalışıyoruz da. Performanslardan gerçekten çok mutluyum. Oyuncularım gerçekten şu anda çok yüksek bir seviyede oynuyorlar. Umarım bu böyle devam eder. Eğer böyle de devam ederse güzel mutluluklar beraber yaşayabiliriz.
9: Beyefendi, size devam edelim. Açık açık.
12: Daha buraya gelmeden 2 dakika önce konuştuk.
15: Appena parlato appunto con lui, che anch'io da calciatore spesso con gli arbitri esageravo, ho preso tanti cartellini rossi che potevo evitare. E non vorrei che lui facesse i miei errori, quindi è chiaro che ogni tanto qualche situazione dove si perde un po' la testa può capitare. Io ho chiesto di essere molto attento, di stare attento, perché un giallo ci può anche stare, ma rimanere in inferiorità numerica è molto pericoloso. È un ragazzo intelligente, capirà che alle volte le proteste non servono a niente, più andrà avanti con gli anni più si renderà conto che è meglio pensare alla partita e non a queste cose. Mi auguro che capisca, però durante le gare può capitare di andare un po' in riscaldarsi e ad avere delle reazioni che poi un arbitro chiaramente non accetta, però che deve stare attento lo sa.
12: Daha basit basına gelmeden yeni konuştuk Orkun'la. Ben de futbolcuyken bazen hakemlerle birazcık abartabiliyordum. kariyerimde çok kırmızı gördüm ve bu kırmızıları görmeme ihtimalim de vardı ama gördüm. Umarım Orkun da benim yaptığım hataların aynısını yapmaz. Çünkü bazen bazı olaylar, enstantaneler yaşanabiliyor maçta ve bu olaylarda kontrolünüzü kaybedebiliyorsunuz. Dikkatli olmak gerekiyor. Ya sarı görebilirsiniz evet ama kırmızı asla görmemeniz gerekiyor. Çünkü modern futbolda 10 kişi kalınca sizin için gerçekten çok tehlikeli oluyor. O yüzden akıllı olmamız gerekiyor. Çok fazla hakemle diyaloğa girmemek gerekiyor. İtiraz etmemek gerekiyor. Onun yerine maçı düşünmemiz gerekiyor. Maça konsantre olmamız gerekiyor. Ama zaten Orkun da akıllı biri. O da ne yapması gerektiğini biliyor. Ben buna inanıyorum. Yani kısacası reaksiyon gösterirken biraz daha dikkatli olmamız lazım.
9: Son soru sizinle bitirelim hanımefendi.
16: Selin Koca, Türk Sports Dijital. İki maçtır sağ kanat için alınan Poku solda, sol kanat için alınan İlhan sağda oynuyor. Bu tercihinizin özel bir sebebi var mı? Bu iki ismi sezonun geri kalanında nasıl değerlendirmeyi
17: düşünüyorsunuz?
18: Perché sono ragazzi che possono giocare in entrambe le fasce, in entrambi i ruoli, sanno giocare sfruttando la linea laterale, stanno giocando venendo anche dentro al campo e tirare in porta, quindi da questo punto di vista penso che sia importante averli con le capacità di poter giocare sia da una parte che dall'altra. Si adattano bene. Ilan a destra in due partite in casa ha fatto due gol e penso che per noi sia un vantaggio poterli sfruttare sia da una parte che dall'altra.
12: Çünkü iki kanatta da oynamayı bilen oyuncular bunlar. İkisi de çizgide kalmayı ya da ne zaman içeri girmesi gerektiğini, içeri girdikten sonra şut çekmesi gerektiğini bilen oyuncular. Ve böyle oyunculara sahip olmak bence önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü elimi rahatlıkla iki tarafta da oynatabiliyorum. İlhan özellikle sağ kanatta oynadı. İç sahadaki iki maçta gol attı. Ve böyle de olması gerekiyor. Yani bundan dolayı mutluyum. Yani oyuncularım iki tarafta oynayabildiği için de mutluyum.
9: Pekala. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz.
8: Vincenzo Italiano'nun sözleri bu şekildeydi. Kısa bir aramız var. Çok kısa bir ara. 40 saniye kadar sonrasında Yunus Aydın'la birlikte burada olacağız. Neden birlikteyiz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 0212 273 10'dan WhatsApp hattımız üzerinden sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Stüdyodayız. Yunus Aydın'la birlikteyiz. Yunus hoş geldin tekrar.
19: Hoş bulduk. Selamlar.
8: Beşiktaş'la başlayalım. Dünkü karşılaşma haftanın açılış karşılaşmasıydı. Sen de yerinden karşılaşmayı takip ettin. Yani seninle yayın öncesinde de konuştuk. Yani taraftarda geçtiğimiz sezonlara oranla ayrı bir motivasyon, ayrı bir istek gördüğünü söyledin. Bunun en büyük paylarından birisi herhalde Vincenzo Italiano'ya, kurduğu takıma, oyunculara ait nübele parantez açtığında hepsini konuşacağız. Ama ilk olarak yerinden karşılaşmayı nasıl gözlemledin? Beşiktaş'ı nasıl buldun 3-0'lık galibiyeti?
19: Yani tabii ki hem maç öncesinde derbi galibiyetinin çok pozitif atmosferini gördüm. Yani çok erken geldi taraftar stada. Bir saat öncesinde neredeyse hani çok belli başlı yerler ait. Stad fulldü ve iki kale arkası da hani çok hani entegre şekilde hem derbide gol atan futbolculara hem de Rıdvan'ın da 100. maçıydı. Rıdvan için de ayrı bir hem gol atması hem de 100. maç olmasından dolayı destek tezahüratıyla beraber başladılar. Yani gerçekten çok motiveydi Beşiktaş taraftarı. Italiano'ya hem maç öncesi hem maç içinde defalarca kez hem de maç sonunda defalarca kez tezahürat yaptılar. Yani çok birlikte, çok bütün bir Beşiktaş taraftarı gördüm ben. Yani senelerdir lige kötü başlayan bir Beşiktaş'tan derbi galibiyetiyle başlayan ilk 4 hafta içinde şimdi maç fazlasıyla da olsa yani liderliğe oturmuş bir Beşiktaş çok konsantreydi gerçekten. Erzurum maçı hani tabii ki Erzurum ligde birçok takıma göre kalitesinin altında ama ilk yarıda fişi çekti. İptal edilen golleri vardı. 5 olabilirdi maç. Bence Vaclav Çerni'nin golü gol, yani iptallik hiçbir şey yok orada. Ama gerçekten çok motive, çok taraftarıyla hareket eden hocası, yönetimi, çok motive bir Beşiktaş gördüm. Serdar Adalı'ya destek vardı. Beşiktaş'ta bir tekrar olağanüstü genel kurul olacak. Yani Serdar Adalı tek aday çıkacak dedi büyük ihtimalle ama yani taraftar derbi galibiyetiyle beraber aslında hem yönetime hem hocaya hem takıma desteğini belli etti. Yani tabii ki yeni transferle Vlahovic'in eksi elbette önemliydi ama o gerçekten çok güzel bir oyun oynadı. Beşiktaş tam anlamıyla bir takım. Yani her anlamda bir bütünler. Dün basketbol medyadan orada insanlar vardı Beşiktaş'ta. Voleybol medya sorumlusu vardı. Futbola ekstra bilgi gösteriyor. Futbol maçına diğer branşların yöneticileri de geliyor. Çok çok güzel bir maçtı.
17: Yani benim dikkatimi çeken bir istatistik şu yönde. Beşiktaş'ın en zayıf karnı savunması olarak gözüküyor ama savunma anlamında şöyle bir performansa baktığımda Beşiktaş Erzurumspor karşısında kalesinde isabetli şut görmedi. Bir önceki karşılaşma Fenerbahçe deplasmanında kalesinde 2 isabetli şut gördü sadece. Onun öncesi Çorum Futbol Kulübü mücadelesine bakıyorum. Orada 3 isabetli şut kalesine, Alanyaspor karşısında Alanya deplasmanı kaybetmesine rağmen sadece 3 isabetli şut gördü Beşiktaş kalesinde. Eyüpspor karşısında da sadece 1 isabetli şut. Ya kalesine top Beşiktaş'a zor geliyor. Savunma şu ana kadar işleyen bir mekanizma halinde. Her ne kadar Fenerbahçe maçında Agbadu kaynaklı gibi gözüken bir gol olsa da o da şanssız bir goldü işin aslı.
19: Yani kesinlikle öyle. Beşiktaş şu an ligin en iyi orta sahalarından da birine sahip. Savunma zafiyeti var gibi gözükse de Beşiktaş'ın, yani orta sahada o kadar rekabet, çok kadar mücadelesi yüksek bir Beşiktaş var ki, hani ya Nubel'e zaten ayrı bir parantez açacağım. Yani dün itibariyle çok iş düşmedi ama hani taraftarın yani oyuna sokmak için out'ta top ayağına gelse Nubel'in çok ekstra bir desteği var. Yani orada çok başka bir bağ oluşmuş. Tabii bu kalesine gelen şut durumunda ilk 4 maçta Beşiktaş'ın gol yemediğini de Avrupa dahil unutmamak lazım. Yani çok iyi bir savunma karnesi var Beşiktaş'ın. Yani Fenerbahçe'de en çok eleştirilen, Fenerbahçe her maç gol yiyor ve kazanmak için minimumda 2 gol atması lazımı konuşuyoruz ya. Beşiktaş neredeyse 1 gol atsa zaten 3 puan için yeterli bir durum olacak gibi. En azından bu seviyede maçlarda, yani zaten iç saha maçlarında hiç zorlanmıyor ama savunma olarak Emirhan'a da ekstra bir parantez açmak lazım. Sene başında ya kesinlikle yerine bir oyuncu alınmalı diye konuşuluyordu. Özellikle Temmuz-Ağustos ayında ama gerçekten çok yukarıdan girdi sezona. Çok motive, çok yani performansı yüksek, çok konsantre. Yani sene boyunca da şu an için ilk 11'i bırakmayacak gibi duruyor.
6: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
7: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
5: Emirhan gol atan isimler arasındaydı. Bir golde Leandro Trossard'dan geldi. O da Beşiktaş'ta perdeyi açtı. Nasıl değerlendiriyorsun Trossard?
6: Yani Trossard dün de dahil olmak üzere aslında biraz Serdal Adan'ın anlattığı gibi hani yaşadığı talihsiz olaydan sonra hani sanki hala tam motive değil gibi. Yani hala evet bir yüzünde bir düşüklük var. Bazı oyuncuların öyle. Mesela Mason Greenwood'un da yüzü çok gülmüyor gibi ama Trossard ilk geldiğinde böyle değildi. Yani ilk geldiğinde daha farklı bir Trossard'dan bahsediyorduk. Yani bugün itibariyle biraz daha elbette attığı golle oynadığı oyunla biraz daha açılacaktır Trossard. Hiç şüphe yok ama çok böyle mutlu görünmüyor hala. Serdar da zaten bunu söyledi. Yani yaşadığı tokat olayından sonra yani mentor olarak onu toparlamaya çalışıyoruz dedi. Ya maalesef bizim ligimizde böyle şey oluyor. Bunlar kartsız kalıyor, cezasız kalıyor. Trossard gibi profesyonel Premier Lig'de ne başarılar görmüş oyuncu da herhalde yani nereye geldim diye şaşırıyordur.
5: Peki bir diğer tarafta tabii kulübe anlamında da güçlü bir Beşiktaş var artık. İlhan Fakılı oyuna girdi. 10 dakika sonra golünü kaydetti. Yani kenardan gelen isimlere baktığımızda Trossard çıkıyor, Poku giriyor oyuna. Ya bu anlamda Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü geçtiğimiz senelerde o kadar kötü bir görüntü vardı ki hiçbir şey düzelmeyecek gibiydi ama işler çok kısa sürede yoluna girdi.
6: Kesinlikle öyle. Yani Ocak ayından itibaren Serdar Adal'ın önce kadroyu boşaltması işte Tommy Abraham gibi isimler. Sonrasında takım iskeletinin Murillo gibi Oh gibi isimlerle doğru kurulması Ocak'ta. Burada bence hani Sergen Hoca'ya da pay açabiliriz. Orada iyi transferler getirdiler bence. Hani nadir yaptığı işlerden biri bence ama hani orada doğru isimler getirildi. Sonrasında Beşiktaş'ın en büyük problemleri zaten senelerdir kanat oyuncuları, iyi kanat oyuncuları yok ve kaleci rotasyonda bence işte senelerdir Ersin mi oynasın, işte Mert mi, Utku da olabilir gibi belirsizliklerden Nübel gibi tam bir oynayacak kalecim belli. Yedek kalecimde Doğan Alemdar, Süper Lig tecrübesi var, Avrupa'da gördü, Ren'de gördü. Burada bir güzel sistem oturdu. Kanat oyuncuları desen
5: kanat oyuncuları diyorsun yani Raşitsa bu takımın kanat oyuncusuydu. Aynen. 11'de şu anda yedek kulübesinde bile yer almıyor artık.
6: Gönderilecek mi falan hep yani üzerine artık hani değersiz.
5: Zaten hani bitti transfer dönemi ama ya yedekler arasında bile değerlendirilmiyor.
6: Aynen öyle. Aynen öyle. Dün bu arada Poku transferi ile alakalı da taraftarın artık çok ciddi bir sabırsızlığı vardı yani. 80'den sonra girdi oyuna. Hani İtalyano'ya karşı hiçbir tepki yok. Kesinlikle tepki yok ama hani birkaç sefer stat'tan sesli bir şekilde Poku'nun oyuna alınmasıyla
5: çok
6: alakalı.
5: Güzel sabırsızlık.
6: Aynen yani. Öyle. Hani hocam artık aldı izleyelim gibi. Hani bir izlenim
5: tabii,
6: vardı.
5: Kurtarıcı olarak çağırmaktansa izleyelim diye keyfi, çağırmak her zaman.
6: Aynen gibi. Yani bir birlik bir maçı açsın diye değil de dediğin gibi yani artık hani hocam bir oyunu al gibi bir izlenim vardı. Yani gerçekten Beşiktaş'ta hem kanat transferlerinin yerine gelmesi işte yani ve geçici çözümler de bulunmadı. Trossard bir tarafa geldi, Poku bir tarafa geldi. Vaclav Černík kötü oynamıyordun. Özellikle savunmaya katkısı çok fazla vardı. Çok geriye koşu, mücadele seviyesi yüksekti. Ottar da kötü oynamadı. Beşiktaş çok görünür problemlerini çözdü.
5: Olaytan, taraftar büyük bir kazanım değil
6: kesinlikle
5: mi
6: kesinlikle
5: yani?
6: Öyle.
5: Serden Yalçın gözden çıkartmıştı çünkü olayı.
6: Önder Hoca'nın ilk geldiğinde söylediği sözlerden birisiydi. En iyi transfer içeriden yapılan transferdir diye. Olaytan'ı gerçekten işin içine müthiş entegre ettiler. Yani bugün itibariyle Fenerbahçe maçındaki orta saha üstünlüğünü zaten ayrı bir tarafa koyuyorum. Büyük maçı oynamasaydı ama sezonun genelinde de dediğin gibi Sergen Hoca gözden çıkarmışken geldi Vincenzo Italiano. Şu an ilk 11'in değişilmez ismi yaptı. Beşiktaş çok iyi dikine futbol oynayabiliyor. Bunlardan da birisi zaten net sebebi Olaytan. Yani İçeriden yapılan transfer, yeniden entegre ettiler, çok yüksek paralar ödenmedi ve karşılığında Italiano gerçekten oyuna müthiş dahil ederek aldı. Ya yani belki Sergen Hoca'ya bıraksalar ya da yeni bir hoca gelse gözden çıkarmış bir şekilde devam edecekti ama Vincenzo Italiano artık ilk 11'in değişilmez ismi yaptı.
5: Peki Beşiktaş'ın önünde yani zorlu bir fikstür var gibi gözüküyor. Çünkü bir UEFA Avrupa Ligi mücadelesi sonrasında da bir Süper Lig deplasmanı Diyarbakır'da olacak Beşiktaş.

0: Ahmetspor karşısında Süper Lig'de, onun öncesinde de kendi evinde Marsilya karşısında olacak. Nasıl değerlendiriyorsun bu virajı Beşiktaş için milli ara öncesinde?
1: Ya bir kere hani psikolojik olarak şimdi Beşiktaş'ın puan kaybetme hakkı var. Şu an taraftarda bu, hani biz geçtiğimiz senelerde Eylül'den milli araya gidilirken hani Beşiktaş'ın teknik direktörü değişir mi üzerinden? Şimdi milli ara da var. Hoca için yeni bir çalışma şansı gibi değerlendirilebiliyor.

0: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gibi bir kurası var zaten. Kolay bir Şampiyonlar Ligi kurası çektiler gibi aslında Avrupa'da. Diğer tarafta da Ahmetspor zor deplasman. Yani ligin başından itibaren görüyoruz. Trabzonspor'a karşı oynadıkları oyunu gördük. Diğer tarafta aynı şekilde yani lige ilk 10'da bence bitirecekleri ilk 10'da ilk 8'de kesin takımlardan birisi. Büyük yatırım yaptılar. Dediğim gibi zor bir deplasman ama ben Ahmet maçından galibiyetle ayrılacaklarını tahmin ediyorum. Marsilya maçı zor. Marsilya tarafı bence hani bir adım daha önde. Ama bu kadronun, bu oyunun gelişmesi, Milyara'da yeniden takımın 2 haftalık çalışacak olması çok çok değerli. Ya Beşiktaş'ta işler kesinlikle yolunda gidiyor. Güven ortamı yeniden sağlandı. En önemlisi bu. Yani Serdar Adal da bence stratejik doğru hareket ediyor. Fenerbahçe karşısında kaybetseydi Beşiktaş belki de seçim kararını almayabilirdi. Yani burada hani nokta nokta adımlar doğru işleniyor diye düşünüyorum. Ve bence Beşiktaş tarafında da yani en önemli şey güven ortamının hem yönetime hem de hocaya karşı yeniden tahsis edilmesi. Yani çünkü bir önceki döneme örnekleyelim, Hasan Arat yani çok büyük bir skandalla Beşiktaş'tan gitti. Teknik direktörler konusunda Van Bronckhorst'lar vesaire orada da hiç girmiyorum. Hmm. Ama Sergen Hoca da hayal kırıklığı oldu. Solskjaer de aynı şekilde.
1: Yani hiçbiri Sergen Yalçın kadar olmadı. Solskjaer geldi kendi halinde, efendi bir adam, olmadı, olmayacağı belliydi, gitti. Yani Van Bronckhorst öyle çok büyük bir yani çok büyük iddialar yoktu, çok büyük sorumlulukların üzerine önlerini atmadılar ama Sergen Yalçın da büyük iddialar vardı.
0: Şampiyonluk için.
1: Solskjaer ne dedi? Benim sorumluluğumdu, her şey benim yüzümden oldu falan gibi şeyler söyledi. Sergen Yalçın yok Cengiz'i ben yıldız yaparım dedi diye bir televizyon programında geldi. Cengiz Ünder'i izletti bir yıl boyunca Beşiktaş'ta.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ya Orkun'dan da mesela yani şu an yeniden Orkun takımın lideri. Yani Önder Özen'in söylediği gibi Orkun'un etrafına inşa edilen bir takım var. Sergen Hoca da çok fazla şans verdi Orkun ama aynı verimi alamadı. Yani Sergen Hoca Beşiktaş'ta çok büyük sınıfta kaldı. Hani geçmişte kaldığı için belki konuşmaya gerek yok ama yani baktığın zaman hani Sergen Hoca ile hayal edilen şeyler sanki İtalyano ile gerçek olacakmış gibi duruyor. Bir de dediğim gibi yani hocaya olan güven, duyulan güven, yani işte maçta, statta, yani maçtan yarım saat önce İtalyanca şarkılar çalıyor içinde İtalyano'nun geçtiği. Tamamen hocaya karşı bir sevgi var. Ya Beşiktaş'ta uzun süre sonra gerçekten bu kadar keyifli sezon açılışı olduğu için taraftar da hem takıma hem de yönetime karşı görevi, desteğini sürdürüyor. Beşiktaş'ta sadece futbolda değil, her şeyde işler yoluna gidiyor. Yani basketbolda yıllar sonra Euroleague'de Beşiktaş, işte Eylül sonunda ilk maçı olacak Valencia karşısında. Ya orada da işler yoluna gidiyor. Yani sene sonunda tabii ki başarı kriteri ölçülecek ama Beşiktaş'ın son senelerdeki en iyi sene açılışı olduğunu kesinlikle söylemek lazım.
1: Peki Erzurumspor açısından nasıl değerlendirme yaparsın?
0: Yani Erzurumspor her şeyden önce oynamaya çalışan bir takım. Ben bunu çok takdir ediyorum. Yani Karagümrük'e benzetiyorum geçen seneki. Ya Karagümrük oynamaya çalışıyordu. Olmadı, evet. Ya baktığında son haftalarda en az küme düşmeyi hak eden takımlardan biriydi ki hoca değişikliğiyle birlikte de aslında son haftaların en az kaybedeniydi. Oynamaktan asla korkmadılar. Yani geriye saklanıp geçiş oyunu oynamadılar. Serkan Hoca da bunu yapıyor. Serkan Özbalta da bunu yapıyor. Ama işte açılış skorları, ya bir maç hariç gerçekten kötü skorlar, gol atamadan kaybedilen skorlar. Ya çok uzun sürecek bir görev kariyerinin olacağını düşünmüyorum. Bir yerde mutlaka önü kesilecektir bu yenilgiler geldiği sürece. Ama oynadıkları oyunu, oynamaya çalıştıkları oyun takdire şayan. Dün bir varlık gösterebildiler mi? Hiçbir varlık gösteremediler ama ya Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda derbi galibiyeti aldıktan sonra iç sahada yaratılan bu atmosferde çok da bir şey zaten beklememek lazım. Beşiktaş maçı ilk yarıdan itibaren çok ciddi ağırlığını koydu. Ya ilk toptan itibaren ikinci yarıda da aynı şekilde yani iptal edilen golleri var. Dediğim gibi 5'e 6'ya gidebilirdi maç. Beşiktaş bir yerden sonra hani o el frenini de çekti, bir durdu. Ama dediğim gibi Erzurumspor için kriter maç olmaması lazım. Ama puan ya da puanları almaya devam etmesi lazım. Yoksa Erzurum hani ciddi anlamda küme düşme adaylarından bir tanesi.
1: Teknik direktör ayrılığını ne zaman bekliyorsun Erzurumspor'da? Çünkü o yönde bir gidişat var gerçekten.
0: Ya Beşiktaş maçını referans almayacaklardır. Ama yani 2 hafta önceki yenilgi de 3 hafta önceki yenilgi de hani oynadığı oyun evet umut vericiydi ama hiçbir yerde skorla bağdaşmıyor olması.
1: Ama zor bir fikstür değil miydi?
0: Zor bir fikstür.
1: Başlangıç Diyarbakır deplasmanı Ahmetspor karşısında, sonrasında evinde Galatasaray'la, sonra Gençlerbirliği deplasmanı ki Gençlerbirliği çok iyi bir başlangıç yapmıştı ligi. Sonrasında evinde Konyaspor vardı, yendiler o maçı zaten. Şimdi de Beşiktaş deplasmanı. Yani Erzurumspor henüz kendi kadro kalitesinde bir takımla karşılaşmıyor.
0: Evet, geçen sene, evvelki seneki Kocaelispor açılışı gibi. Evet. Yani ilk 6 hafta galibiyet

0: kayıt yok. Ama sonrasında çok iyi gitmişti Kocaeli Spor. İşte bu şansı tanırlarsa dediğin gibi evet, önümüzdeki hafta itibaren fikstür şansı da açılabilir ama ya baktığında Süper Lig'de çok hızlı şekilde takımlar değişiyor, antrenörler değişiyor. İşte ilk değişimleri gördük zaten. Ama ben diğer tarafta hani bu hafta kazanamazlarsa belki de Serkan Özbaltay'la yollar ayrılır diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta kazanamazlarsa.
1: Peki son olarak Beşiktaş'ı kapatmadan önce dinleyicilerimizden gelen bir mesaj var mı diye bakıyorum. Enes Bey'den bir mesaj var. Beşiktaş orta sahada sakatlık olur, sorun yaşar mı bilmiyorum ama bu sene ligimizde en doğru ve sağlam görüntü veren takım Beşiktaş diyebiliriz diye düşünüyorum diyor.
0: Katılıyorum. Yani bence de Beşiktaş'ın orta sahası gerçekten çok iyi. Yani Orkun dediğim gibi merkezli. Olaytan aynı şekilde. Yani yedekten gelecek oyunculara katkı verecek. Endidiler vesaire. Çok iyi bir orta sahası var. Salih çok iyi durumda aynı şekilde. Yani diğer takımların aslında orta sahası kötü değil. Ligin en kötü başlayan orta sahası Galatasaray'daydı aslında. Torreira'sa da ikilisi çok kötü başladı. Lemina da dahil. Osimhen'in ekstra performansları orada Galatasaray'a puanı getirdi. Sonrasında Torreira'nın gerçekten hem Avrupa Ligi'nde maçta gördük hem de evvel maçta Başakşehir'e karşı gördük. Çok ciddi bir şekilde yükselme yaşadı. Ama Beşiktaş, Fenerbahçe'nin orta sahası da kötü değil. Guendouzi, Kante orta sahası da kötü değil ama orada hücuma yönelik bir oyuncu da eksiği var. Beşiktaş'ın hiçbir eksiği yok. Yani Beşiktaş'ın bütün pozisyonunda 6-8-10'u kesinlikle tamam, sakatlık problemi de yok. Tabii ki hani sakatlık olursa Orkun'un sakatlandığını düşünelim. Beşiktaş'ı ciddi anlamda etkiler. Bugün Osimhen'in sakatlığı Galatasaray'ı nasıl etkilerse. Ama bu tarafta Beşiktaş sakatlık problemlerini çok keskin ya da uzun süreli yaşamadığı sürece ya bence de şu an ligin hali hazırda en hazır ve en etkili orta sahasına sahip. Hedef maçlar da oynadılar çünkü. Elbette Avrupa'daki sınavda bir hedef maçtır ama yani ligin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanında çok net bir oyun üstünlüğü koyarak kazanmak da önemli bir sınavı geçmek anlamına geliyor.
1: Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de İsmail Kartal kesin olarak dönüş yaptı herhalde. Biz de kontrol ettik, antrenmana çıktığını söyledin sen de. Aynen. Değil mi? Son bilgiler nedir?
0: Antrenmana çıktığı gibi İsmail Hoca aynı şekilde dün gece de tesislerde kaldı. Hani onu da söyleyelim. Ya aslında şöyle, İsmail Kartal dün itibariyle bir yıl öncesine gelelim, hatta Roma maçının sonuna gelelim. Ya ben Fenerbahçe'den ayrıldım ve bir daha asla dönmeyeceğim dedi. Ve biz aslında ya gerçekçi olmak gerekirse ben inanmadım bir hafta açıklamaya. Yani İsmail Kartal'ın görevine devam etmesi taraftarı da değildim bugüne kadar ama yani yaptığı açıklamadan sonra herkesin merak ettiği bir şey vardı. Acaba İsmail Hoca sözünün arkasında durabilecek mi, duramayacak mı? Ben duramayacak kanaatindeydim. Nitekim öyle de oldu. Dün itibariyle Oğuz Çetin sabah saatlerinde İsmail Kartal'ın antrenmana gelmemesinin ardından Anadolu Kavağı'nda İsmail Hoca'nın evine gittiler. Aile, bir fotoğraf da çıktı ailesiyle. İsmail Hoca'nın eşi, çocukları, bir görüşme gerçekleştirildi. Ve sonrasında İsmail Hoca dönmeyeceğine yönelik haberler yansıdı dışarı tarafta. Akşam saatlerinde ise Beşiktaş maçı devam ederken Fenerbahçe'de ismi bir açıklama yaptı ve İsmail Hoca görevinin başındadır dedi. Belli ki devreye Aziz Yıldırım girmiş. Ben ne olursa olsun İsmail Hoca'nın dün akşam itibariyle Fenerbahçe'deki kariyerin fiilen bittiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ilk puan kaybında hocayı gönderecektir. Ama İsmail Hoca'nın artık bundan sonra oyuncuların gözünde, taraftarın gözünde saygınlığı bence çokça tartışılır hale geldi.
1: Ya şöyle, o konuya gelmeden önce benim sosyal medyada dikkatimi çeken bir konu vardı. Bunun hakkında da birkaç kendi fikrimi belirtmek isterim. Sevgili Rezan Yetiş yönetici bir açıklama yapmıştı. Oradan gördüm. Ya ben aynı kurumda da çalışmıştık zaten. Çok tanışmıyoruz yani. Yüz yüze tanışıklığımız yok ama biliyorum başarılı biri olduğunu, ne kadar başarılı ve kariyer basamaklarını hak ederek tırmandığını da biliyorum ve bu linç yiyen videosunu izledim. Tamamen aynı görüşteyim. Yani hiç yanlış bir şey söylemiyor. Niye insanlar, ya bizim ülkemizde bakın kimse eleştirilemez değil, kimse dokunulmaz değil, kimse belli bir yaşta diye bir şeyleri, eleştiriyi hak etmiyor değil. Sonuçta medyanın önüne kendilerini atıyorlar. Bakın Avrupa'da herhangi bir basın toplantısını lütfen açın izleyin. Jose Mourinho buraya gelene kadar Jose Mourinho'ya neler yaptılar? Kendi takım taraftarları da, rakip takım taraftarları da. Ya Formula 1'de bir basın toplantısı var Yunus. Her zaman bunu örnek veririm. Pierre Gasly diye bir pilot. Red Bull koltuğuna oturuyor. Başarısız oluyor. 7. yarış falan oluyor. Adama soruyorlar ya Formula 1. 20 tane sürücüden birisi karşında. Adama diyorlar ki senin bu başarısızlığın gidiyor, Red Bull seni göndermeyi düşünüyor gibi duyuyoruz diyorlar, ne düşünüyorsun diye gülerek böyle karşılık veriyor hani küçümser bir bakışla. Gazeteci diyor ki ben komik bir şey söylemiyorum, başarısızsın, neye gülüyorsun ki sen şu anda falan diyor. Bizim ülkemizde gazeteci azarlanacak bir şey olarak görülüyor. Evet. Rezan ne diyor? Rezan diyor ki yani çok haklı. Medyada böyle bir güç vardı da helal olsun o zaman medyaya diyor. Bir kulübün başkanını değiştirebiliyor. Koca yıllık çınar bir kulübün teknik direktörünü görevden aldırabiliyor. Vay bu medyaya helal olsun. Çok haklı. Ya neye linç ediliyor bu kadar? Yani bir gazeteci de konuşamayacaksa ya bu kadar holiganizme gerek yok. Ya ben de aynı fikirdeyim. Mesela İsmail Hoca, ya burada Rezan'ın dediklerine şunu eklemek istiyorum. İsmail Hocam, sen çıkıp hatırla İstanbulspor maçının ardından, son maçın ardından 99 puan topladığı maçın ardından zaten orada Galatasaray şampiyonluk kutluyor. Tescillenmiş bir şampiyonluk var. Çıkıp diyor ki İsmail Kartal, zaten diyor yani biz gerçek şampiyon kim olduğunu herkes biliyor, gösterdik diyor. Orada rakibin emeğine bir saygısızlık yapılıyor değil mi?
0: Aynen öyle.
1: Sonra Okan Hoca da, Okan Buruk da buna bir gönderme olarak işte en azından boğazlı kazak giymiyorum artık falan gibi bir şey söylüyor. İnsanların tepkisi şu oluyor: kendi halinde bir adama bu kadar saldırılır mı, nasıl bir insansın sen falan diye. Ama iki gün öncesinde adamın bir sezonluk emeğini bizim hakkımız diyor. Ondan sonrasında bu sezon başına dönelim. Geldiğinde İsmail Kartal ne dedi? Senle çok şaşırmıştık biz. Bizim iki şampiyonluğumuz var. Biri tescillendi zaten.
0: Aynen öyle.
1: Yani çalındığı tescillendi zaten dedi. Böyle bir tescil var mı? Yok, yok böyle bir tescil. Şimdi böyle sivri konuşmalar yapan biriyseniz eğer, tökezlediğiniz zaman ağır darbeler yemeniz, sizinle dalga geçilmesi, bak dalga geçme olayı eleştiri falan değildir, terbiyesizliktir.
0: Ya ama konuşmasıyla herkesin, alakalı durum
1: tabii ki. Yani ya, elinde telefon yok olan herkesin bir şeyler paylaşabildiği bir dünyada yaşıyoruz artık. Bu yüzden bir kulüp başkanı çıkıp da senin suçun, sizin suçunuz şeklinde konuşma yapıyorsa burada bence kulübün düşünmesi gerekiyor veya bir teknik direktör görevini bu yüzden bırakıyorsa, bir gazeteci de bu yüzden linç yiyorsa, bence burada biraz çuvaldızı kendisine batırması gerekir diye düşünüyorum. Yani kendi açısından da bu kadar suçsuz görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun?
0: Kesinlikle öyle. Başta Rezan'la alakalı, zaten bir kadın olduğu için bile eleştirinin dozu olması lazım. Şimdi İsmail Hoca ile alakalı şunu düşünüyorum. Başından itibaren İsmail Hoca işte söyleniyor ki kendisi görevdeyken bir başkasıyla görüşüldüğü için görevden ayrılmak istemiş. Ya İsmail Hocam, siz Tedesco görevdeyken Ertan Torunoğlu ile görüşmediniz mi? Siz 31 Ağustos'ta Mourinho döneminde Hamdi Akın'ın yatından inmediniz mi? Siz Fenerbahçe'nin başına teknik direktör varken Fenerbahçe için zaten başkasıyla görüşmüş bir hocasınız. Neden şimdi size yapılan şey, sizin yaptığınız şeyle örtüşünce siz kalkıp gidiyorsunuz? İkincisi, Fenerbahçe'nin 12'de idmanı var. Siz Fenerbahçe'nin efsanesi olduğu için, Fenerbahçe'nin çocuğu olduğunuz için bu göreve getirildiniz. Başkan sizi 12'de kulübe davet ediyorsa neden gelmiyorsunuz? Gelirsiniz, oyuncularla vedalaşırsınız. Oğuz Çetin'le vedalaşırsınız. İşte Aziz Yıldırım'la vedalaşırsınız. Çok sevdiğiniz oyuncularınız var. Oyuncularınızla vedalaşırsınız ve kulübe veda edersiniz. Fenerbahçe'ye gelmemek ne demek? İkincisi, işte şişe atılmış da hocaya, şişe atıldığı için görevinden istifa etmiş. Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal daha önce birlikte çalıştığında Fenerbahçe'nin Rize'de otobüsü kurşunlandı. İsmail Hoca burada göreve devam etmişken şimdi mi devam etmiyor? Bunlar gerçekçi değil. İsmail Hoca Türkiye'de tamam Fenerbahçe'ye tek Şampiyonlar Ligi'nde puan aldıran Türk teknik direktör oldu. Sonrasında da bu görevle bırakmak istedi. Ben şöyle düşünüyorum, niyet okuma yapmak istemiyorum. İsmail Hoca Fenerbahçe'de olma karşısında kaybetseydi bence istifa etmezdi. Kendisi puan alarak bırakmak istedi, zirvede bırakmak istedi ama ben bir daha asla göreve gelmeyeceğim dedikten sadece 10 saat sonra göreve geri döndü. Bundan sonra kimse İsmail Kartal'ın sözüne itibar etmez. Hiçbir oyuncu da İsmail Kartal'a saygı duymaz diye düşünüyorum ben.
1: Ki ek olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi olası bir Gaziantep Futbol Kulübü maçında puan kaybını varsayalım. Ne olacak şimdi? Bu puan kaybı tamamen İsmail Kartal'ın sorumluluğu altında olan bir puan kaybı olmaz mı? Birincisi.
0: Elbette.
1: İkinci sorum da şu. Yani bu şekilde bırakıp sonrasında geri dönmek kulübü daha fazla kaosa sürükleyen bir durum değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Fatih Tekke'de gördük bunun. Aynen, büyük örneğini gördük.
0: Ya bence İsmail Hoca'nın yaptığı daha da kötü. Yani çünkü Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi sahnesindeydi yeniden. Ben maçtaydım. Fenerbahçe Roma maçındaydım. Ya taraftarların gerçekten birçoğunun, hatta ben de dahil ya, gözü doldu. Şampiyonlar Ligi'nde. O müziği duyduğu anda. Yani maç sonunda kaybedilmemiş ve bence Roma maçında yani çok formda bir Roma var. Serie A'da çok iyi giden bir Roma var. Yani gerçekten kötü bir oyun oynamadı Fenerbahçe. Mücadele etti. Eksikleri vardı. Bartu'yla Mert Müdür'le çıkılmış bir maç. İyi bir performans gösterildi. Kaybedilmedi en azından. Bir puan alındı. Ve maç sonunda Fenerbahçe bütün Avrupa medyasında.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
3: Reklam. Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
0: Hocası istifa eden olarak konuşuldu. Ya Fenerbahçe'nin camianın evladı olan birisi. Ya bunu 5 sene önce Koku yapsa anlarım. 7 sene önce Koku yapsa anlarım. Yani Fenerbahçe'nin bu denli Şampiyonlar Ligi'nin konuşulacağı bir akşamda Fenerbahçe'nin evladının çıkıp istifa etmesi bana çok itici geldi. Gerçekten yani İsmail Hoca'ya yapılanlarmış. Ne yapıldı İsmail Hoca'ya? Eleştirmek hariç ne yapıldı? Konuşmasıyla alay eden varmış. Ya bunlar birazcık medyanın önünde olan herkes için yaşayan bir gerçek yani. Hiçbirini tasvip etmiyorum. Ya İsmail Hoca ile ilgili hiçbir şekilde dalga geçilmemesi lazım. Ama yani eleştiri elbette olacak. İsmail Hoca'nın Gençler Birliği maçında rotasyon yapmasını eleştirmeyecek miyiz? Ya da Mert Müldür'le alakalı. Ya bazı şeyler tezat. Yani madem istifa edecektiniz, o zaman bugüne kadar Mert Müldür bir maçta oynamadı Fenerbahçe'de. Sezonun 9. 10. resmi maçını oynuyor Fenerbahçe. Avrupa elemelerinde göz önünde bulundurursak. 4 lig 4 eleme bir de Roma maçı. Yani bir kere Mert Müldür'e şans gelmemiş. Aziz Yıldırım geçen hafta Beşiktaş yenilgisi sonrasında Mert'i oynatın dedikten sonra siz Semedo'yu oynatmayıp Mert'i oynatıyorsunuz. Maç sonunda istifa ediyorsunuz. İsmail Hoca neden görevde abi? İsmail Hoca işine karıştırdığı için görevde. Aykut Hoca bunu yapmadığı için zaten.
1: Tam onu diyecektim. Bir dinleyicimiz de hatırlattı. Şimdi İsmail Kartal eğer başka bir isimle görüşülüyor şeklinde böyle bir şey. Tedesco döneminden örnek verdin ya sen de böyle bir aksiyon aldıysa. Aykut Kocaman karşısında yapılan da aslında benzer bir durum değil miydi?
0: Abi şöyle İsmail Kartal Aykut Kocaman'ı bu süreçte arayıp hocam hayırlı olsun Fenerbahçe'nin başına geçmişsin dedi. Yani öyle bir durum var. Yani sen Oğuz Çetin'e bu sisteme dahil eden kim abi? Aykut Kocaman. Hiç başta Oğuz Çetin planı yok Aziz Yıldırım'ın. Aykut Kocaman bu futbol planında Oğuz Çetin olsun istiyor. Bunu her yerde söylüyorlar, anlatıyorlar. Şimdi Oğuz Çetin'in de yaptığı zaten bir ayıp. Yani dün hani yayında biz konuştuk ya Berk'le beraber ya ah diye bir durum var. Hakikaten öyle. Ya Fenerbahçe'nin ah eden hocalar var yani. Fenerbahçe'deki durum buraya geldi. Oğuz Çetin'i Aykut Kocaman göreve getiriyor. Cirasi ile beraber 1,5 saat toplantı yapıyor. FaceTime yapıyor Aykut Hoca'ya. Yardımcıları defalarca kez girip çıktı. İşte Arabistan'dan yardımcı bakıldı vesaire. Oğuz Çetin Aykut Kocaman'a göreve gelemeyeceğini dahi söyleyemedi. Telefondan öğrendi Aykut Hoca. Evet. Televizyondan öğrendi. Ya Fenerbahçe'de böyle
1: sıkıntı. Biz de öğrendiysek İsmail Kartal'a Aykut Hoca da benzer bir
0: aynı şekilde öğrendi. Aynı şekilde öğrendi. Gece 3'te İsmail Kartal'ı telefonla arıyorlar. İsmail Hoca da geliyor. Ayrıca İsmail Hoca'nın gelmesiyle alakalı da ben gel diyorlar, geliyor, git diyorlar, gidiyor zaten. İsmail Hoca'nın böyle bir durumu var.
1: Ben de evet şu yani hani bu yüceltilecek bir durum değil. Ya bu arada İsmail Hoca'ya saygım sonsuz. Yani yanlış anlamayın. Çünkü şöyle de anlıyorlar. Siz İsmail Kartal düşmanı, benim hayattaki gayem amacım bir İsmail Kartal düşmanlığı veya herhangi bir insanın düşmanlığı olabilir mi? Ne alakası var? Ama şöyle bir şey var. Bu da yanlış bir bakış açısı. Fenerbahçe'si ne zaman çağırsa geldi falan. Ya bu adam Manchester United'ın başında değildi ki. Oturuyordu, geldi yani. Persepolis'e gitti, olmadı. Diğer kulüplerde olmadı. Hani teklifler yağıyor da Fenerbahçe'den kabul ediyor gibi bir durum yok. Mesela Aykut Hoca'yı da hani sadece İsmail Kartal için söylemiyorum bunu. Aykut Hoca'yı da aynı anlamda eleştiririm. Sadece milli takım ve Fenerbahçe'yi çalıştırır. veririm. Hangi apoletle? Yani. Hangi vasıfla? Eski futbolculuk tamam, Fenerbahçe'de teknik direktörlük ama futbol değişti o zamandan bugüne. Sıcak kalmak çok önemli teknik direktörlükte.
0: Ya günceli takip etmek için şu an Aziz Yıldırım'la alakalı en eleştirilen şeylerden biri zaten 20 sene önce gibi yönetmeye çalışıyor hala her şeyi. İsmail Hoca da öyle. Yani 4 sefer Fenerbahçe gelmiş. Hadi bunu da diyelim 5 olsun. Ya 4 senede 0 şampiyonluk. Ki daha önce işte anlatılıyor işte 99 puanlı sezon. Abi 102 alan var. Şampiyonu, tarih şampiyonları yazar. Diğer tarafta otobüsün kurşunlandığı sene. Fenerbahçe zaten puan olarak Galatasaray'ın gerisindeydi o dönem. Fenerbahçe öndeydi de önü kesildi falan değil. Yani Galatasaray'ın sahasında oynanacak bir derbi varken Fenerbahçe zaten 2 puan gerideydi o sene. Yani diğer tarafta işte bu sene özelinde Gençler Birliği maçında rotasyon. Yani akıl işi
1: çok
0: değil.
1: Çok örnekleri var Yunus. Mesela yine görüyorum işte yabancı hakemler gelmiyor. Bu hakemlerle olmuyor falan. Yabancı hakem geldi. Fenerbahçe kazanabildim. Kazan. Çok kötü bir futbol vardı. Mesela ben utandım ya, o maçta niye yabancı hakem vardı? Kale isabetli şut yok. Slavkovic'i getirmişiz. Maç yönettiriyoruz orada.
0: Çok keyifsiz. Bir maç.
1: İğrenç
0: yani,
1: bir maçtı mesela.
0: Kesinlikle. İki tarafında kontrollü oynadı. Hani hiç bir şeye
1: ve
0: karışmayalım.
1: Şu var sana sormak istediğim bir de. Bizim bazı medya kesiminde hem de bazı yani yönetici tarafında çok büyük ikiyüzlülük var. Şöyle bir ikiyüzlülükten bahsediyorum. Ya Dünya Kupası zamanı bir tane hakem gönderemiyoruz, hakem gönderemiyoruz. Hatta seninle konuştuğumuzda demiştim. Ya bu kadar söylüyorlar mesela ama kimse Ivan Bebek'in Dünya Kupası kadrosunda olduğunu söylemiyor. Aynen. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde PSV Şahtar maçını Halil Umut Meler yönetti. Hiçbir yerde gördün mü? Ben maç golükten rastgele şans eseri gördüm.
0: Öne çıkarmıyorlar.
1: Ne oldu mesela?
0: Öne çıkarmıyorlar.
1: Başarıyı niye öne çıkartmıyorlardı? Aynen. Dünya Kupası'nda olmadığını 3 ay boyunca medyada görüyoruz.
0: Yani aynen öyle. Halil Hoca yeniden işte hem derbi performansı ki bence kötü değildi. Derbide kötü bir maç yönetmedi.
1: Bence de öyle. Ufak tefek hatalar olabilir. Avrupa'da da yapılıyor ama.
0: Vinicius yaptı abi, penaltıyı vermedi. Ya o da yaptı hata
1: mesela,
0: yani.
1: Şu ne demek ya? Dayak yemiş adamı, bu maçı getirelim diye. Adam bir ringde müsabakaya çıktı da
0: darbe, orada darbe edildi abi.
1: Yani kusura bakmayın, siz röportaj verirken biri gelip arkadan yumruk atsa şey mi olacak? Ben bırakıyorum başkanlığı. Böyle bir şey var mı yani?
0: Yani ki bu da oldu Ali Koç'a Göztepe deplasmanında. Geldi arkadan vurdular.
1: Şeyde, Abdurrahim Albayrak'a da.
0: Aynen Rambo Okan. Aynen o gelmişti. Ya bu zaten Ankara Gücü maçında yaşanan Ali Umut Meler olayı Halil Hoca'dan tamamen bağımsız ama onu çok etkiledi. Kariyerini çok etkiledi. Onu yani belki yeni bir Cüneyt Çakır olabilirdi diyelim ya da belki yeni bir Fırat Hoca olabilirdi. Hani çünkü geçen sene Ali Umut Meler hep büyük maç almaktan imtina etti.
1: Psikolojik olarak
0: etkilenmesi. Evet tabii tabii.
1: Ama o kendini ilgilendirir. Yani bir başkası çıkıp da bu konu hakkında yorum yapamaz.
0: Tabii ki. Tabii ki öyle. Hani ama büyük maç alma konusunda geçen sene çok çekimser davrandı. Ama bu sene daha senenin ilk derbisini Ali Umut Meler'e vererek de bence federasyon bu senenin hani bir numaralı hakemi yapmak istediğini gösterdi Ali Umut Meler için. Ya İsmail Hoca için de şöyle, yani aynı şekilde Aykut Hoca'ya yaptığının da bir ayıp olduğunu net bir şekilde düşünüyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe'ye karşı da bence basın toplantısında istifa etmek, ya oyuncuların gerçekten haberi yok. Archie Brown'un yüz ifadesini hepimiz gördük. Yani en azından önce bir takımınızla paylaşsaydınız. Bir kere çok önceden planlanmış, çok belli. Yani hani konuşmadaki o iletişim dili maçtan önce planlamış. Demiş ki puan alırsam ya da kazanırsam istifa ederim. Yani İsmail Hoca'nın bu yaptığının bundan sonra Fenerbahçe için çok önünü açacak bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Yani İsmail Kartal'dan bağımsız söylüyorum. 4 kez gelip hiç şampiyonlu olmayan bir hocanın 5. kez zaten devam etmesinde mantıklı bulmuyorum. Ya 5. İsmail Kartal dönemi. Ya geçen gün Serdar Ali Çelikler söylemiş. Ya Roma İmparatorluğu gibi. Ya 5. İsmail Kartal dönemi ne abi? Evet. Yani hiçbir başarı yok. Ya Galatasaray'da Fatih Hoca bunları yapabildi. Zaten şampiyonlukları UEFA'sı olduğu için. Okan Hoca 5. sezonunda görevde. 4 senedir üst üste şampiyon olduğu için. İsmail Kartal niye görevde abi? Yani 4 senedir şampiyon olamayan bir hoca niye görevde? Ya Fenerbahçe'de bazı doğru tahliller yapıldığını düşünmüyorum. Yani başka bir hoca, yabancı bir hoca getirilebilir getirilemez ligin ortasına, onu bilmiyorum. Ama ya Aykut Kocaman'ın küstürülmesi, bence Aykut Hoca hani bu seçişin daha doğru bir isim olabilirdi ama ya Fenerbahçe kendi değerlerini de kaybediyor. Dün mesela işte yayındayken isimler geliyor. Emre Belezoğlu, Volkan Demirel. Ya Fenerbahçe'nin, yine Emre Hoca'nın isimden çıkarak söylüyorum. Bakın gerçeklerle buluşabilelim diye. Emre Hoca son 5 sene içinde küme düştü abi. Ankara Gücü'yle küme düştü Emre Belezoğlu. Volkan Demirel bir kere İsmail Hoca istifa ettikten yarım saat sonra hemen ben göreve gelirim demesine inanılmaz etik dışı buluyorum Volkan Demirel'in. Hocam siz aynı otobüste Rize'de kurşun yediniz. O hocanız birazcık bir bekleyin yani. Bak hoca devam ediyor görevde. Volkan Demirel'le alakalı Bodrum Spor'u küme düşme hattında son sırada bıraktı. Morais geldi. Mourinho'nun yardımcısıydı. Daha önce Antalya Spor'da da çalışmıştı. Geldiği ilk 8 hafta gol yemedi. Morais toparlayamadı, kurtaramadı Bodrum'u. 8 hafta bir takım gol yemedi ve kurtaramadı. Sonrasında Hatay küme düşme hattında bıraktın. Son 4 hafta kala kaçtın Hatay'dan. Geldi Özcan Pulat Hoca. 4 haftada 3 galibiyette kurtardı takımı, küme düşmekten kurtardı. Özcan Pulat'ın sadece Adanaspor'da 2 maçlık teknik direktörlük geçmişi vardı. Yardımcı hocaydı, geldi kurtardı. Gençler Birliği örneği, küme düşme potasındaki Gençler Birliği'nden şöyle bir, yani kronolojik yapalım. Geçen sene Metin Diyedin 14. bıraktı Gençler Birliği'ni. Volkan Hoca geldi 17.liğe düşürdü. 17.likten son 3 maç kala istifa etti Volkan Hoca. Yine takım küme düşmek üzerindeyken takımı bıraktı gitti. Küme düşme apoletini almamak için üzerine. Metin Diyedin geldi. Deplasmanda Trabzonspor'u yenerek 3 maçta 3 galibiyet takımı küme düşme potasından tekrar çıkardı. Şimdi Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel Fenerbahçe'nin değeri olabilir. Ama burası için yeterli kimliğe sahip değil, yeterli donanıma sahip değiller. Ya Fenerbahçe'nin sadece camianın evladı olmak yetmez. Okan Buruk şu an Galatasaray'ın başındaysa, Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldığı için, Başakşehir'le Süper Lig şampiyonu olduğu için gelebildi. Yani sadece isimler bence yeterli değil.
1: Araya gitmeden önce Enes Bey'in bir mesajı var, onu okuyayım. Göksel'in Bey, sizce de bu sonu hazırlayan Aziz Yıldırım değil mi? Aykut Kocaman'la anlaşmış, teknik direktör olarak onunla devam edecekken son dakika Aykut Kocaman'la sorun yaşayınca mecbur kaldığı için İsmail Kartal'ı getirmesi tüm bu yaşananların sebebi değil midir? Şu an İsmail Kartal döndü. Bunun da temel nedeni Aziz Yıldırım. Ben seni göndermeden sen gidemezsin anlayışının tezahürü değil midir? Son olarak İsmail Kartal'ın 99 puanlı sene için şampiyonluğumuz tescillendi, Şampiyonlar Ligi'ne ben soktum demesi, Fenerbahçe'de teknik direktör olmak için hiçbir başarı referansı yokken kendine referans oluşturma çabası değil midir?
0: Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'de Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra yeniden katılması bir referans mıdır? Referans olabilir. Yani o kadar hakkını yemeyelim İsmail Hoca'nın. Hani sonuçta, çünkü bence çok iyi bir Lyon maçı geçirdi Fenerbahçe. Yani Fonseca'yı hani o günden itibaren defalarca kez söyledim, hakikaten mat eden bir oyun. Yani işte kenarda Fofana'yı kitle, Genduzi'yi birebir Kante'ye alan savunması oynadı. İyi bir iş çıkardı bence orada. Ama yani diğer tarafta ya gerçekten bunun haricinde hiçbir şey yok. Şimdi Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı gönderip, daha doğrusu hani resmi anlaşma olmamışken hani masayı dağıtıp diyeyim, sonrasında gece 3'te İsmail Kartal'ı arayıp İsmail geliyorsun demesi, ya bir kere orada bu işin iletişimi de doğru yapılmadı. O gün de söylemiştim. İsmail Kartal Fenerbahçe TV'de çıktı, açıklama yaptı. Aziz Yıldırım demiş ki İsmail geliyorsun oğlum demiş. Bir baba oğul ilişkileri varmış. Aradaki yaş farkı 8 abi. Baba oğul ilişkisi diyorlar ya. Yani aradaki yaş farkı 8. O yaşlarda abi bile denmeyebilir yani. Neyse. Hani sonuçta bir farklı bir duygusallık yaratılmaya çalışıldı. Ama yani bugün bunun işe yaramadığını görüyoruz. Aziz Yıldırım da bence bu süreçte hatalar yapıyor. İsmail Kartal bu artık gitmek istiyorsa tamam gitsin, ama Aziz Yıldırım'ın çevresinde geçen senelerden de alışık olduğumuz, yani 8 sene önceden de bildiğimiz, aslında çok da yanlış yaptığını söyleyebilecek isim yok. Mahmut Uslu çıkıp bu konuda hata yaptın diyemeyebilir. Ha, Barış Göktürk der mi? Çünkü Barış Göktürk'ün tek, yani bu işin başından itibaren tek bir adayı vardı. Vincenzo Montella, Türk olacaksa da Nuri Şahin. Belki çıkıp şu an başkanım ben söylemiştim diyor olabilir. Ama İsmail Kartal, yani Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın senelerdir bir kader birliği var. 2010-2011'den gelen şike sürecinden, sözde şike sürecinden gelen bir kader birliği var. O masa dağıtılmış ya. Ya Oğuz Çetin ile Aykut Kocaman arası açılmış, görüşmüyorlar. Ya Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın arası açılmış, görüşmüyorlar. Siz göreve geldiğiniz için, siz bu insanları bu şekilde yarı yolda bırakıp ya da basın toplantısında bunu söyleyip gitmemeliydiniz. Zaten bunu yapmamalıydınız. Şu an yapmamış ve görevin başında olmanız bir şey ifade etmiyor. İkinci kez sözünüzün arkasında kaldınız. Bir daha asla dönmeyeceğim dediğiniz bir camiaya 10 saat sonra yeniden döndünüz. Bir daha asla adım atmayacağım dediğiniz kulüpte dün gece tesislerde geçirdiniz vaktinizi.
1: Ya Sercan Bey, mesajınızı gördüm ama üzerine konuşmaya gerek olan bir mesaj olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendi fikriniz ve çok düz bir taraftar bakış açısıyla yazılmış mesaj. Mesaj şu: bu hakemler olduğu sürece Okan Buruk her zaman başarılı görünecek ama realist baktığımızda İsmail Kartal daha iyi bir hoca diye. Bu sizin temenniniz. Yani ben 4 senedir şampiyon olmuş bir hoca için bunun üzerine konuşulmasını bile gereksiz görüyorum yani.
0: Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Galatasaray kaydırıyordu, Fenerbahçe kaydırıyordu, o yıllara, o detaylara girmeyeceğim. Hı hı. Her maçta olabilir. Ya ben hakemlere zaten güvenmiyoruz. En başından beri söylüyorum. Ben hakemlere güvenmiyorum. İyi niyetli olduklarını da düşünmüyorum. Hı hı. Ama
1: Bu arada şöyle, ben yabancı hakeme de aynı ölçüde güvenmem yani. Aynen, bunu da öyle söyleyeyim.
0: Abi yabancı hakeme hani tırnak istiyorum, ayartmak daha kolay. Daha az takip edilebilir.
1: Ve onu geçtim yani, çok Şampiyonlar Ligi'nde falan bariz hatalar yapıldığını görmüyor muyuz? Görüyoruz. Dünya Kupası'nda neler gördük?
0: Yani aynen öyle. Hani diğer taraftan şimdi örnek veriyorum. Göztepe Galatasaray maçı. Bence Göztepe'nin penaltısını vermediler. Çok net ele çarpıyor bence Davinson'un pozisyonu. Birçok kişi öyle bir kanaat kullandı. Öyle bir algı oluştu sanki. Bir gün sonra Semedo'nun adamın üstüne resmen tepindi Semedo. Top yok, basıyor defalarca kez. Kırmızı kartı veremediler. Veremiyorsun.
1: Beşiktaş maçı Fenerbahçe'ye karşı.
0: Aynen öyle. Yani veremiyorsun. Eyyam, süreci yönetmen lazım.
1: Dirsek pozisyonu var mesela. Çok net bir pozisyon.
0: Avrupa'da birçok muadili var. Seninle konuşmuştuk herhalde.
1: Yani verdiler. Santander maçında verdiler.
0: Aynen öyle. Aynı pozisyonu kırmızı kart verdiler. Yani hiçbir şekilde bu süreci yönetmek için ya bu ligi yine böyle bir şekilde bitirmeye çalışıyorlar. Nasıl bitecek? Bir şekilde hakları yiyerek bitecek. Ama bence her sene eninde sonunda, bu sene Engin'in sözüydü oradan hatırlıyorum, hak eden şampiyon oluyor. En iyi oynayan şampiyon oluyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Hani elbette dönem dönem kayırmalar, dönem dönem yanlış kararlar olabiliyor. Ama yani İsmail Kartal, Okan Buruk'tan iyi hoca. Tamam şeyi çıkalım. Fenerbahçe Galatasaray rekabetinin komple çıktım. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı dışarıda bıraktım. Senelerce Anadolu'da çalıştılar. Doğru mu? Hem İsmail Hoca hem Okan Hoca. Akhisar'la hadi Başakşehir'de çıktım, Süper Lig şampiyonluğu gibi ilkti.
1: Yunus, bu şey değil ki yani, sadece o dönemki performansa bağlı bir şey değil ki mesela. Tamam Okan Hoca şampiyon oldu da, Okan Hoca Mourinho'dan iyi hoca değil mesela. Mourinho da Okan Buruk'tan daha iyi hoca.
0: Aynen öyle. Yani Okan Hoca'nın Akhisar'la şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Başakşehir'le lig, bunları çöpe mi atacağız? İsmail Hoca'nın ne başarısı var? Persepolis'e gittiği yerden daha kötü bıraktı.
1: Yok yani hayır, doğruya doğru demek gerekiyor mesela. Aynen, burada hani evet. Okan Hoca'yı savunmak için demediğimiz şuradan belli. Bu adam Mourinho karşısında kazandı da Mourinho daha başarılı hoca. Yani Porto öyle bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
0: 2004,
1: var orada.
0: 2004 aynen öyle.
1: Bir dinleyicimiz soruyor, Mehmet Bey. Mehmet Bey diyor ki selam, iyi yayınlar. Yunus Aydın'a sorar mısın? İsmail Kartal'ın istifası Fenerbahçe için çok büyük bir fırsat değil miydi? Aziz Yıldırım elinin tersiyle itip bu fırsatı kaçırmadı mı sizce? İsmail Kartal'la şampiyonluk hayal değil mi?
0: Yönetimin B planı yok gibi duruyor. Yani İsmail Hoca'dan, çünkü hani bizim gördüğümüz Aziz Yıldırım'ın da açıklaması, yani şeyde direkt çıkışta söylediği zaten, ya evine gidiyor merak etmeyin diyor. Yani şimdi şampiyonluk hayal değil mi? Şu an hayal gibi duruyor, evet. Ya istatistik olarak gibi de hayal duruyor. Sağ içi olarak da. Ya Fenerbahçe geçen sene bütün sene boyunca iki kere kaybetti Süper Lig'de. Sadece iki kez. İlk yenilgisinde Tedesco ile beraber 22. haftada aldı. Kendini kurmadığı kadroyla. Domenico Tedesco. Şimdi Fenerbahçe 4 haftada 2 kez kaybetmiş. Yani baktığın zaman tabii ki işler yolunda gitmiyor. Aleni bir şekilde sıkıntı. Bizim anladığımız İsmail Kartal'a o kadar güvenmiş ki Aziz Yıldırım. Ki açıklamalarından da işte bunu zaten net bir şekilde anlıyoruz Aziz Bey'in. Hiçbir B planı yapılmamış. Aziz Yıldırım çünkü şunu söylüyor. Hakikaten de doğru bu. Aziz Yıldırım hoca değiştirdiği hiçbir sezon şampiyon olamamış. Ama aynı hocayla gitti. Bütün sezonlarda şampiyon olmuş. Aziz Yıldırım da bunun bilincinde, buna göre hareket etmek istiyor belli ki. Şu gidişatlı şampiyonluk hayal. Yani oyuncular hocanın istifa ettiğinden oyuncuların haberi yok. Başkanın haberi yok. Başkan şampiyon olacağız diyor. Çok gerçekçi durmuyor. Ligin ilk 4 haftasında 2 kez kaybeden hiçbir takımın şampiyonluğu yok Süper Lig tarihinde. Ya bu denklemlerden çıkmaya çalışacak Fenerbahçe. Çıkabilir mi? Şu an itibariyle işleri iyi gitmiyor gibi gözüküyor. Çünkü baktığın zaman ya Fenerbahçe takımı, yani zaten senelerde şampiyonluk hasreti var. Çok iyi bir 4 hafta geçirmesini bekliyorlardı. Çünkü iç sahada oynamak derbi avantaj. Ama şu an elinde Olympique Lyon'a karşı turu geçmek hariç çok iyi bir gidişat yok. Yani Konya'dan bahsediyoruz. İşte az önce Erzurum bile yenmiş. Konya iyi durumda değil. Fenerbahçe yani Beşiktaş'ı yenememiş. Gençler Birliği'ni yenememiş. İç sahada Lyon'u yenememiş. Yani Gornik Zabze maçında referans almayalım. Fenerbahçe maç kazanamıyor zaten. Fenerbahçe'nin böyle bir problemi var yani.
1: Dinleyicilerimizden gelen mesajlar devam ediyor. Fatih Bey diyor ki vallahi kim ne derse desin ben Fenerbahçe'nin çok ama çok amatörce yeni yönetildiğini görüyorum. Bu benim yorumum. Ben bir Galatasaraylıyım. Fenerbahçe'de yaşananların onda biri Galatasaray'da yaşansaydı inanın camiye kazan kaldırırdı, ama Fenerbahçe taraftarından yönetimine kadar hala olaylara akıl almayacak bir açıdan bakıyorlar ve Fenerbahçe'yi kötü bir gelecek bekliyor diyor Fatih Bey.
0: Yani Fenerbahçe kötü gelecek bekliyor gibi duruyor. Evet, yani çünkü bu noktadan sonra oyuncuların bence İsmail Kartal'ı, çünkü şimdi şöyle bakmak lazım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı anda biz ne dedik? Evet, bu takım Şampiyonlar Ligi'nde mutlu olabilecek bir kadro. Kante gibi, Greenwood gibi, Ederson gibi, bir Skriniar gibi birçok silahı var, birçok yıldızı var. Birçok üst profil oyuncusu var. Bu isimler Şampiyonlar Ligi, Asensio gibi Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadılar. Çok üst kalibre oyuncular. Profesyonel ve iyi hocalarla, iyi ekiplerle çalıştılar. Şimdi bu yaşananlar Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan mutlu olan oyunculara biraz saçma geliyordur. Biraz komik geliyordur. Yani o yüzden bu oyuncuların bu işi çok sürdürülebilir kılması çok mümkün değil. Yani burada kesinlikle bir karar alınması lazım. Ya Aykut Hoca'yla çalışılmaması bence zaten bir hata. Şu an İsmail Kartal'ı yollamak ya da yollamamak üzerinde bir B planı, yani ikna edebileceğiniz hangi hoca var ki şu an boşta? Hemen gelip göreve getirebileceğiniz. Çünkü Aziz Yıldırım 3 ay önce... Ama Aziz Yıldırım 3 ay önce yabancı hoca getiremeyiz. Yabancı hocanın içine karışamıyoruz dedi. Yani. Hani o yüzden ya gidip şimdi Abdullah Avcı'ya mı gideceksiniz? Sergen Hoca'ya mı gideceksiniz? Yani hani o yüzden hani İsmail Hoca'yla devam etmek. Hani şimdi bir de Aziz Yıldırım çıkıp ben olduğum sürece İsmail Kartal burada diye o kadar üst perdeden bir açıklama yapıyor ki. Bu noktadan sonra ya İsmail Hoca öz saygısını kaybedecek ya Aziz Yıldırım. Evet. Şu an için İsmail Kartal kaybetmiş gibi gözüküyor.
1: Bir başka dinleyicimiz Sefaköy'den Halil Bey diyor ki ben Beşiktaş taraftarıyım. Marsilya maçını kazanacağımızı düşünüyorum. İyi futbol oynuyoruz. İyi bir hava yakaladık. Grup zor ama takım umut veriyor. İnşallah gruptan çıkacağız demiş. Halil Bey şey gibi, yok papazın çeyreği yani. Yok grup kalmadı artık ya. Fikstür lig aşamasındayız.
0: Yok be Serdar abi.
1: Aslan Arda Kaşıkçı'ya da selamlar buradan. Çok gülerim o kesinlikle. Müthiş bir adamdır. Yani grup kalmadı. Zorlu bir fikstür demek istiyor. Hakikaten kesinlikle. Zorlu bir fikstür.
0: Yani kolay bir Şampiyonlar Ligi fikstürü gibi çekti. Yani çok yukarıdan çekti. Leverkusenler, Marsilyalar. Yani Hapoel maçı zaten yine büyük skandal. Yani inşallah kabul ederler de Gürcistan'da bari oynanır maç. Yani Türklerin daha çok olduğu bir bölgede oynanır. Orada da hak yenecek Beşiktaş'ın. Ne yazık ki lobi eksiğimiz var. Orada da yani yönetemiyoruz bu süreçleri.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
0: Yani zor bir fikstürü var Beşiktaş'ın. İnşallah yani ilk 8 bence biraz zor gerçekçi olmak gerekirse ama 8-24 arası konumlanabilirse Beşiktaş bir üsttür. Yani Marsilya maçıyla alakalı da yani rüzgarı arkasına alan bir Beşiktaş olduğu kesin. İyi oyuncuları var zaten, bu konuda konuşmaya gerek yok. Gerçekten çok motive bir takım. Umarım Marsilya karşısında kazanırlar ama hani birazcık zor gibi gözüküyor kadro kalitesi olarak baktığımız zaman.
1: Fatih Tekke gibi gönderilir 3 hafta sonra demiş bir dinleyicimiz.
0: Ya Aziz Bey'in böyle bir tavrı olabilir, evet, sen istifa edemezsin ben gönderirim gibi bir tavrı olabilir ama Fenerbahçe'nin bu süreçte yani 2-3 hafta içinde bir kere daha kaybetmesi anlamına gelir bu. Ya bu da Fenerbahçe için ilk 5 hafta. Şimdi maksimum 2 maç daha oynayabilecek zaten. Antep deplasmanı, önümüzdeki hafta pazar 5'te de Eyüp'le oynuyor Fenerbahçe. Ya bu 2 maçtan birini kaybetmek felaket senaryosu. Ya 6 maçta 3 puan kaybı. Zaten o noktadan sonra gönderseniz göndermişseniz çok bir şey değişiyor mu bilemedim. Yani çünkü gerçekten yakın zamanda havlu atmış gibi oluyorsunuz. Yani Aziz Bey'in şu açıklamasını referans alacaksak, ben İsmail Kartal'la başladım, İsmail Kartal'la bitireceğim sezonu açıklamasını referans alırsak göndermez. Ama yani 10 ayda her şeyini veren bir yani Aziz Yıldırım var. Gerçekten bu işe yani kendini, bedenini tamamen koydu. Efsane başkanlığını riske atacak şekilde koydu Aziz Başkan. Ve müthiş bir plansızlıkla. İsmail Kartal'ın hiçbir planı yoktu. Gelecek hiçbir oyuncuyla görüşmedi. Mevcut Fenerbahçe teknik direktörü bir önceki teknik direktörü deyip hocam hayırlı olsun demiş bir isim İsmail Kartal. Yani plansız gidiyor, iyi gitmiyor Fenerbahçe gerçekçi. Ama ben de Antep maçında puan kaybedilirse Fatih Tekke gibi görevine son vereceğini düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz cevap vereyim kendisine. Hollanda'dan Gökhan Bey yazmış. Sizde biraz sorun var galiba. Beyninizle diliniz organize çalışmıyor belli ki. Siz nasıl otobüs kurşunlandığında ne oldu zaten gerideydiniz demek ne demek? Aykut Kocaman milli takımı neden beklemesin? UEFA yarı finali Süper Lig şampiyonluğu yok mu? Siz düşmansınız. Belli de insanları salak sanmayın. Dua edin İsmail Hoca mülayim bir adam. Konuşsanıza Fatih Terim'i falan size neler yapar? Biraz edep adap dileyeceğim de zor sizde demiş Hollanda'dan Gökhan Bey. Bütün sırrı çözmüşsünüz Hollanda'dan Gökhan Bey. Yani bizi burada görevlendirdiler ki medyadan yön verelim diye. Yani böyle bir şey olabilir mi? Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk mesaj gidelim. Aykut Kocaman milli takımı niye beklemesin? UEFA yarı finali Süper Lig şampiyonluğu yok mu demişsiniz? Şöyle cevap vereyim. Luis Aragonés, Vicente Del Bosque bu tarz isimler, Mancini bu tarz isimler Türkiye'de görevden alındı. Şu anda Türkiye'de bir daha göreve gelirken bu tarz isimlere giderken iki kere düşünülmez mi? Bu adam en son ne zaman takım çalıştırdı ve ne zaman bu adam... En son başarılı oldu diye. En son çalıştırdığı zamana bakmak lazım. Ya ben oturayım. Ya şöyle bir şey mümkün mü mesela? Kendi işimden örnek vereyim. Ben bütün kanalları bırakayım. 10 yıl çalışmayayım. 10 yıl sonra en iyi kanaldan BBC'den falan bahsedeyim. BBC'den teklif gelirse anca kabul ederim falan diye. Sen kimsin der bana BBC'ye?
0: Aynen.
1: Niye sana geleyim abi? 10 yıldır kendini geliştiren insanlar varken der. İkincisi... Bizim hiçbir yere düşmanlığımız yok. Onu geçirmiyoruz. Zaten Fenerbahçe taraftarı bu arada yani bunu yani az çok biraz araştırsanız görürdünüz. Üçüncüsü bakın İsmail Hoca mülayim bir adam konuşsanız da Terim'e falan size neler yapar. Yani
0: ben iki, Fatih Terim hakkında çok tweet attım işte bir şey olmadı.
1: 4 yıldır 5 yıldır radyoda program yapıyorum zaten. Yani o zaman gündemde eleştirilecek bir şey varsa herkesi eleştirmişimdir. Övülecek bir şey varsa her zaman övmüşümdür. Yeri geldiğinde İsmail Hoca'yı övmüşümdür. Ama şu kalıbı bence ya bir kandırma olarak kullanmayalım artık. İsmail Hoca mülayim bir adam. Konuşsanıza diye. Gökhan Bey ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben size şöyle bir şeyi yakıştırma yapsam. Gökhan Bey siz bütün yaptığınız işleri torpille geldiniz. Hiçbir şey hak etmediniz. İnsanların emeğini sömürüyorsunuz. Ve insanların emeğini sömürerek siz buraya geldiniz. Aslında siz hiç hak etmiyordunuz. Cebinize giren paraların hiçbiri hakkınız değil. Niye insanların emeğini çalıyorsunuz siz? Ben size böyle bir yakıştırma yapsam, böyle bir iftira atsam. Benim hakkımda mülayim bir insan diye düşünür müsünüz? Bence düşünmezsiniz. O yüzden yani gerek yok. Hani mülayimlik değil bu arada. O bir trash talk'tur. Yapılması doğaldır. Ama kendisine yapıldığında ya ben naif adamım bana niye böyle oluyor dersem sıkıntı olur. Ondan bahsediyorum. Yani ki zaten dinleseniz beni az çok tanıyorsanız hiç böyle bir insan olmadığımı bilirsiniz ama görüşünüze cevap vermiş olayım. Yunus ekleyeceğim bir şey var mı?
0: Ya tabii ki şimdi İsmail Hoca ile alakalı şöyle bir durum var. İnanmadığın halde desteklemek zorunda bırakıyorlar. Buna ne yazık ki yaptım. Benim 2-3 hafta önce Lyon maçı sonrasında İsmail Hoca'ya destek tweetim var. Bugün eleştirebilmek için. Yoksa yolun sonu gözüküyor zaten. Kötü gidişat gözüküyor.
1: Zaten iyi zamanda eleştirmesen o düşmanlık olur.
0: Aynen öyle.
1: Geldiği zaman zaten demedik mi yani hani Fenerbahçe'de evet... Aykut Kocaman'dan belki daha çok hak eden bir isimdi. Çünkü
0: aynen
1: daha yakın tarihte bir başarı.
0: Aynen
1: bunları
0: öyle.
1: Konuştuk ama bunları kimse hatırlamaz.
0: Yani Aykut Hoca ile alakalı. Şimdi 2010-2011 şampiyonluğu var. O zaman milli takıma getirilmemiş. Sonrasında Benfica yarı final var. O zaman getirilmemiş. Şimdi niye getirilsin? Yani Aykut Hoca aktif futbolda, güncel futbolda ne yapıyor ki? Konya ile ne yaptı? Başakşehir'i küme düşme potasında bıraktı Emre Hoca'ya. Yani Başakşehir ilk defa böyle dibi gördü. Yani o dönemde Aykut Hoca niye getirilsin? Diğer tarafta yani şimdi... Birini desteklemek, birinin adam olmakla alakalı. Bütün seçim sürecinde ne oldu? Ben Aziz Yıldırımcıydım mesela. Herkes hakaret ediyordu. İşte Aziz Yıldırım öyle mi destek veriyor? Eleştiriyor işte yanlış yapıyor. Yani çıkıp İsmail Kartal ben olduğum sürece görevin başındadır demesi yanlış. Yeri geldiğinde eleştiriyoruz. Yeri geldiğinde bunu yapıyoruz. Hani aklımızla beynimiz arasında, kalbimiz arasında bir şey de yok yani.
1: Ben şuna da biraz tutuluyorum. Yani Fenerbahçe iyi gidiyor mesela. İyi şeyler söylüyoruz. Aynı dinleyiciler gelip şey diyor. Hadi şimdi de kötü bir şey bulsanız. Biz bunun peşinde
0: yoksa
1: değiliz
0: bulamayız.
1: Ki biz iyiye iyi, kötüye kötü aynen demek öyle için buradayız zaten.
0: Aynen öyle. İsmail Hoca ile alakalı da. Ya benim tavrım İsmail Hoca mülayim biri ise kendisi görevinin başındayken bir başkasıyla görüşülmesinden. Ya mülayim adam. Ya
1: her şeyden önce şöyle. İsmail Hoca mülayim biri ise ne güzel. Ne kadar güzel.
0: Aynen
1: ama
0: öyle.
1: Bizi ilgilendirir bu.
0: Aynen kötü öyle.
1: Ya iyi biri olması bizim, biz burada insan analizi yapmıyoruz. Ama bu medyaya sizin yüzünüzden böyle oldu şeklinde lanse edilirse medya da bir cevap verir.
0: Aynen öyle, katılıyorum. Diğer tarafta şöyle bakalım. İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal. Türk futbol tarihine sanırım bir ilk. Baba oğul büyük takımda çalışan teknik direktör, yardımcı antrenör. Emre Kartal bugün Fenerbahçe'den kovulsa, ki daha önce işte İsmail Hoca gönderildiğinde Emre Kartal'a kim şans vermiş, hangi takımda görev almış. İkincisi, Emre Kartal'ın en yakın arkadaşı olan çocuk Yeşilyurt Spor'da daha önce bölgesel amatörde çalışmış Fenerbahçe'nin maç analizcisi. İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın en yakın arkadaşı Fenerbahçe'nin maç analizcisi olursa ve bu oyuncunun, bu adamın hiçbir yeterliği, hiçbir akademik yeterliği yoksa, Fenerbahçe iç sahada Beşiktaş'a karşı bütün oyun üstünlüğünü kaybederek maçı yenilgili sonuçlandırır. Mülayim bir kişi oğlunun en yakın arkadaşını maç analizcisi yapmaz. Bu kadar net.
1: Göksel'in Bey merhaba. İsmail Hoca'nın yapacağı tek şey kendini futbola vermek. Saha dışı işlerle uğraşmaması lazım. İngilizce öğrenmesi lazım. Bir de basın toplantılarını düzgün iletişimle yönetmesi lazım. Ya oralar artık bizim değerlendirmemizi gerektiren i̇letişimci, şeyler değil.
0: İletişimci konusunda İsmail Hoca belli ki Fenerbahçe'nin iletişimcisiyle çalışmamış son durumda. Çünkü bir metin hazırlanmış. Çok da profesyonelce bir metin. Onu dışarıdan hazırlatmış. Ama bugünden sonra Aziz Yıldırım tabii ki onun önünü kesecektir diye düşünüyorum.
1: Okan Hoca hangi genç oyuncuya dokundu? Alışmış güçlü kadrolarla oynamaya. Osimhen'i al, ligi ilk 5'te bitiremez. Osimhen gelmeden önce de ama kim vardı ki ya? Kendisi yaratmadı mı? Icardi'yi mesela yönetmek çok kolay bir iş değildi ya.
0: Kesinlikle, yani Icardi'nin eşiyle, o zamanki eşiyle problem yaşadığı süreçte. Ya
1: gittiği hangi takımda mesela problem yaşamadı ki Icardi?
0: Yani onu Arjantin'e gönderme izni, yıldızı biraz serbest bırakmak. Hani o
1: Messi'nin tekrar... sevmediği bir adam düşün. Messi'nin sevmediği tek Arjantinli.
0: Yani onu tekrar işte bu işe mental olarak adapte etmek. Yani Icardi bütün oynadığı takımlardan hakikaten taraftarlar da dahil yani nefretle gönderilmiş bir isimken işi çok başka seviyeye getirdi Okan Hoca. Bir efsane yarattı Galatasaray'da. Yani dokundu futbolcu konusunda da, yani iyi bir kadro var. Evet, Galatasaray'da buna hiçbir şüphe yok. İyi bir kadrosu var ama yani Barış'ı getirdiği nokta, Yunus'un şu an olduğu pozisyon, yani bence yıldız yönetimi konusunda çok başarılı Okan Hoca. Yani yıldız yönetmek gerçekten kolay bir iş değil. Beşiktaş geçen sene Sergen Hoca sadece Rafa Silva'yı yönetemedi.
1: Mustafa Bey demiş ki Göksel'in Bey, Yunus Bey İsmail Hoca'yı tutmuyor olabilir. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı tutuyor, seviyor, onu istiyor, onun başarılı olacağını inanıyor. Buna saygı duysun, Fenerbahçe'mizin hep birlikte yanında olalım demiş. Şunu söyleyip sana pas atayım. Bu da bir genelleme. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarını tek tek sordunuz. Ben sosyal medyada baktığımda %50 isteyen kadar %50 de istemeyen var mesela. Onun haricinde ki zaten saygı duyuyoruz tabii ki, hangi takım başında kim teknik direktörse saygı duyuyoruz yani.
0: Tabii ki öyle. Ya Fenerbahçe...
1: Saygısızlık yapalım herhangi bir insana.
0: Fenerbahçe inşallah başarılı olur.
1: Bunu da bu arada çekip çek şey yapmasın. Herhangi bir insan dediğim yani herhangi bir insana, gerçekten yani Fenerbahçe'nin başındaki insan için demiyorum bunu. Yoldan geçen insana da söylüyorum.
0: İşin taraftarlık ve yorumculuk boyutu çok ayrı iki şey. Ben Roma maçına gittiğim zaman takımın başında İsmail Kartal mı var? O mu var? Bu mu var? Hiç düşünmüyorum. Fenerbahçe kazansın. Ya hiç fark etmez. Yani keşke Fenerbahçe kazansaydı, galibiyet görseydik. O kadar hani ya, ben diyorum ya, beraberlik de iyi sonuç bu arada. Ben takımla oynadığı oyundan gerçekten mutlu oldum. Ya eksiklerine rağmen bence Fenerbahçe iyi bir oyun oynadı. Lyon maçında İsmail Hoca çok iyiydi. Ama milyonlarca Fenerbahçe taraftarı istediği gibi milyonlarca Fenerbahçe taraftarı da istemiyor. Ha, inşallah başarılı olsun. Zaten Fenerbahçe'de görevine devam edecek. Dediğim gibi işin taraftarlık boyutu ayrı. Ben yorumculuk boyutunda objektif bakıyorum. 4 kere göreve gelmiş, hiç şampiyon olamamış. Galatasaray'da bunun örneği yok. Başarılı olan takımlarda bunun örneği yok. 4 kez göreve gelen bir Sergen Yalçın yok mesela Beşiktaş'ta. Yani
1: bak, bir dinleyicimiz mesela, o da Fenerbahçe taraftar, ben istemiyorum acemice hareket ediyor diyor.
0: Yani aynen öyle. Ya bu yıldızları yönetmek konusunda bence sınıfta kaldı Asensio. Yani çok ciddi bir gidişat yok. Yani Asensio belki bilerek oynamıyor. İsmail Kartal'ın gitme sürecini dışarıdan seyrediyor belki. Çok net somut bir sakatlığı yok çünkü Asensio'nun. Zorlasa oynayabilir. Şampiyonlar Ligi sınavında ligde oynamayarak. Yani bu süreçlerin doğru yönetilmediğini düşünüyorum. İsmail Hoca'nın, yani şimdi mesela İsmail Hoca'yı isteyen istemeyen milyonlarca kişi istiyor diye üzerinden yürüyelim. Mourinho konusunda. Geçen sene de Fenerbahçe'de Mourinho kalsın isteyen, bir sene daha şans verelim diyen birçok kişi vardı. Evet. Acun Ilıcalı istemedi, istifa etti. Acun Ilıcalı Hull City Premier Lig'e çıkardı. Jose Mourinho Real Madrid'e gitti. Olan Fenerbahçe'ye oldu. doğru teşhisi Fenerbahçe için koymak lazım. Fenerbahçe için nasıl bir yol izleyeceğimize bakmak lazım. Ben birazcık daha filmi geriye sararsak, bir önceki İsmail Kartal dönemi, Dušan Tadić ve Edin Džeko. İsmail Kartal devam ederse biz etmeyiz demişlerdi. İki tane dünya starının verdiği referansı bence doğru değerlendirmek lazım. Yani bu isimlerde Fenerbahçe adına bir şeyler görmüşler ki o zamanlarda devam etmemişler göreve. Ama yine söylüyorum, maça gittiği zaman bir taraftar. Yani şu an işte İsmail Hoca'yı en çok eleştirenlerden birisi. Mesela Abdülkerim Durmaz. Ya maç izlerken öyle olmuyor. Fenerbahçe maçı kazansın da İsmail Hoca mı var, Aykut Hoca mı var, Ali Koç mu var, Aziz Yıldırım mı var, Fenerbahçe kazansın gözüyle bakıyorsun. Ama
1: ki Abdülkerim abi de yani maç izleyişini falan bilirim ya. Tabii tansiyonu falan çıkar yani. Aynen. Öyleli bir Fenerbahçe
0: aynen. Ama izler. İsmail Kartal'la alakalı yıllarca zaten birlikte çalışmışlar, aynı formayı giymişler. Kendisi şunu söyledi, ya ben İsmail Kartal'ın sözünün arkasında durabileceğine inanmıyorum dedi. Nitekim de öyle çıktı. Ama yine hepsine rağmen söylüyorum, bir kere ben her şeyden önce İsmail Kartal'ın da üstünde görevde elbette pozisyonlanan Aziz Yıldırım'a karşı çok büyük bir sempati duydum seçim sürecinde. O kazansın istedim. Bunun için dahi Fenerbahçe başarılı olsun isterim. Ama Fenerbahçe'nin başarıya gidecek yolda İsmail Hoca'nın götürebileceğine inanmıyorum. Geçen sene bunu Ali Koç için de başlarken söylemiştim. Daha sonrasında bence Saadettin Sana kısa dönemde iyi işler çıkardı. Genduzi Kante orta sahası, Şerif'in satışından gelen işte aldığından fazlaya satabilmek. Ama şu an gidişat İsmail Kartal'ın yönetebileceği bir duruma doğru bence gitmiyor. Umarım yanılırım. Senelerdir Fenerbahçe ile ilgili işte başarısızlık süreçleri yaşandığı için yanılmadık ama hani burada umarım yanılırım. İsmail Kartal Roma maçı sonrası yaptığı hamleyle işi zaten zorken daha da zor bir hale getirdi. Antep maçında puan kaybedilirse kime yazacak ya? İsmail Kartal'dan başka kime yazacak yani?
1: Bir dinleyicimiz demiş ki, merhaba yayınlar, Aykut Kocaman Konyaspor'da ne yaptı dediniz ki böyle bir şey hatırlamıyorum ama lütfen doğru bilgi verir misiniz? Aykut Kocaman Konyaspor'a tarihinde ilk defa Türkiye Kupası kazandırdı, ilk defa Türkiye Süper Kupası kazandırdı, Türkiye Süper Ligi'nde ilk defa ligi 3. bitirdi ve Avrupa'ya doğrudan direkt katıldı. Bu ilkleri yaşattı. Konyaspor tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu. Daha ne yapsın? Konyaspor'da şampiyon mu yapsın? Şimdi bu aparatların çok benzeri bir ismi söyleyeyim mi size? İlhan Palut.
0: Evet.
1: Yakınına gelen bir isim. Neden? İlhan Palut niye bu kadar düşünülmüyor mesela?
0: Kesinlikle katılıyorum. Mesela şimdi gördüm tam gelen bir yorum daha. Sercan Bey'in bir yorumu var. Ya, İsmail Hoca Asensio konusunda haklıydı, oynattı, hazır değildi, sakatlandı diyor. Evet bence de öyle. İsmail Hoca Asensio'yu oynatmama konusunda haklıydı. Ama taraftarın etkisinde kaldı, oynattı ve sakatlandı. Bu da İsmail Hoca'ya yazar. Taraftara kulak tıkamayı da gerekiyorsa öğreneceksiniz, bileceksiniz. Liderlik bu.
1: Fadıl Bey de diyor ki Okan Hoca'nın yok ettiklerini de sayın diye. Ya bakın biz burada şu anda Okan Hoca ve İsmail Kartal hangisi daha iyi kıyaslaması yapmıyoruz ki. Yani böyle bir versus yapmıyoruz veya bir alanda bu iki ismi karşılaştırmıyoruz. Şu anda gündemi konuşuyoruz. Okan Hoca ile alakası yok. Bakın işte burada yanlış yapıyor bence Fenerbahçe taraftarı. En azından bize yazanlarda gözlemlediğim bu. Onlarda da şu var, onlarda da bu var. Şu oluyor yani. Bizde hata var, tamam. Bizde bayağı hata var. Onlarda da şu var. Benzerini yapıyor. Ama onlar 4 senedir şampiyon oluyor.
0: Aynen öyle.
1: Öyle bir şey var.
0: Fenerbahçe'nin gerçekten en büyük problemi kendi sorunlarına odaklanmıyor olması. Hedefi başka yerlerde göstermek de bence bu hata zincirinin en büyüğü Jose Mourinho döneminde yapıldı. Yani işte we are clean sürecinde, yani biz temiziz, hakemler kötü sürecinde Fenerbahçe başarısızlığı hep başka yerlerde arıyor. Kısmen doğru olduğu zamanlar olabilir bu arada. Katılırım.
1: Özcan Bey diyor ki Göksel'in Bey merhaba, Yunus Bey'e de selamlar, ilgiyle dinliyorum. Benim bir öngörüm var, katılır mısınız? Oğuz Hoca İsmail Hoca'yı ikna etmeye gitti, beceremedi. Aziz Başkan'ın bir telefonuyla tekrar geri döndü. Şimdi Oğuz Hoca düşünmez mi ya, biz seninle yıllarca aynı takımda top oynadık. Seni ikna etmek için illa Aziz Başkan gibi sert mi konuşmalıyız? Üst perdeden mi konuşmalıyız? Ben nasıl ikna edemedim seni? Aziz Başkan nasıl ikna etti diye düşünmez mi? Kaldı ki bu sezon içerisinde ikili arasında soğukluk nedeni olabilir diyor öngörüsünde. Özcan.
0: Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani şimdi zaten bir kere Oğuz Çetin sert konuşsa da ikna edemeyebilirdi Aykut Hoca'yı. Özür diliyorum İsmail Hoca'yı. Yani Aziz Yıldırım'ın başkan nezdinde dahil olması olaya farklı şekilde etkilemiş olabilir İsmail Kartal'ı. Çünkü Oğuz Çetin'in yani Fenerbahçe'de muadilleri gibi işte Komolli gibi, Mario Branco gibi farklı nitelikte ikna kabiliyeti vesaire zaten olmadığını düşünüyorum. Yani bugün itibariyle Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin sportif direktörü olmasaydı hiçbir takım getirmez, aklına gelmez ki kimsenin. Yani Oğuz Çetin kendisiyle, ya Oğuz Çetin'le alakalı şimdi eleştiri yapmak, hani ya çok eleştirdik Fenerbahçe ama gerçekler üzerinden gitmek istiyorum. Oğuz Çetin'e Fenerbahçe teknik direktörü olur musunuz dendiğinde 5 sene önce bizim yaşımız geçti artık bu işlerden diyor. Sonrasında kim olsun dendi, Aykut Kocaman olsun diyor. Aykut Hoca Oğuz Çetin'den 2 yaş büyük.
1: Evet.
0: Yani şimdi bu dengesizliği ne yapacağız? Ya bu sözü ne yapacağız? İşin farklı detaylarına girmiyorum. İrfan Can Eğri Bayat'la alakalı çok büyük eleştirim vardı benim. Gençler Birliği'ne bir gün sonra gönderilebilirdi. Fenerbahçe maçında Gençler Birliği'ne puan aldırdı. Fenerbahçe'den Gençler Birliği'ne gidip Gençler Birliği'ne puan aldırdı. Resmi sözleşme bir gün sonra atılabilirdi. Çünkü 3 hafta boyunca deneme idmanı yaptı. Hı hı. Sözleşme imzalamadan Gençler Birliği'nde. Bu tarz yanlış yönetmeler var. Aziz Yıldırım'ın sürece dahil olduğunda İsmail Hoca'nın ikna olması bence kabul edilebilir bir şey. Başkan nezdinde geldi, olaya müdahale etti. Belki bazı şeylerin garantisini verdi. İşte Asensio ile alakalı bir problem varsa olabilir. Başka bir problem varsa bunların çözümüyle alakalı olabilir. Ama yani Oğuz Çetin'in zaten aradaki bağlantı görevini iyi yapamadığı bence ortada. Ama tabii ki Aykut Hoca ile birlikte çalışılsaydı, Aykut Hoca ile Oğuz Çetin arası çok daha iyi olduğu için farklı bir hani güç birleşimi, farklı bir yaratıcılık olabilirdi. Ama şunu unutmamak lazım. Oğuz Çetin en nihayetinde Aykut Hoca'nın göreve getirdiği ve Aykut Hoca'nın gidişini ona dahi söylemeyen bir yöneticilik anlayışı var. Bu yöneticilik anlayışı başarıya ulaşır mı? Bence çok zor.
1: Mesajımı okuduğunuz için teşekkür ederim. Severek dinliyoruz demiş Hasan Bey. Teşekkürler Hasan Bey. Okan Hoca'nın yok ettiklerini de sayın diyen bir dinleyicimiz. Fenerbahçeli değilim. O zaman Okan Hoca örneğini vermeyeceksiniz demiş. Ya Okan Hoca örneğinin nasıl, neyi de vermeyeyim? Biz şimdi Okan Hoca şöyle bir şey mi ağzımızdan çıktı? Okan Hoca altyapıdan ne kadar güzel oyuncu yetiştiriyor falan. Böyle bir şey ağzımızdan çıktı mı bizim?
0: Ayrıca Galatasaray'ın altyapıdan kadroya oyuncu dahil etme oranı ben geçen hafta baktığım için biliyorum. %21, Fenerbahçe'nin %8.
1: Ya onu geçtim, bizim ağzımızdan böyle bir şey çıkmadı
0: ama
1: Okan
0: Buruk
1: örneğini
0: bu.
1: Neden veriyoruz? 4 senelik bir şampiyon hoca var.
0: Yani.
1: Hani şöyle, kıyaslamayı burada yapıyorsanız eğer, Okan Hoca yok etti bu kadar oyuncuyu, işte İsmail Kartal'a böyle bir kıyaslamaya giriyorsanız eğer, yanlış yerde kıyaslama yapıyorsunuz demek ki. Çünkü yani diğer taraf şampiyon oluyor. Şimdi şampiyon olan taraf için mübah. Yani bunlar kabul edilebiliyor. Talişka benim düşüncem gitmesi doğru. Geçen sene şampiyonluk onun yüzünden gitti. 3 kritik penaltı kaçırdı demiş bir dinleyicimiz. Yani artık dinleyicimizin adı bilmiyorum da bu tarz mesajları ben kendi programımda okumuyorum. Çünkü komplo teorisi mesajları olduğu için okumuyorum. Kral tacı olan dinleyicimiz açıklama bio kısmında bunu anlamış olsun. Kendi mesajı olduğunu anlamış olsun. Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından son bölümde birlikte olacağız.

0: Reklam.
1: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
0: Reklam.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
0: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: son bölümde Yunus Aydın'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz diyor ki kısa ve öz, Türk hocalarının kişilik problemleri var. Para için her şey, her yol normal. Ya ben öyle düşünmüyorum. Burada biraz haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. Kendi fikrimi söylüyorum. Katılır mısın bilmiyorum ama Yunus, yani Conte'nin mesela hatırlarsın Tuchel'le. Yani maç sonunda tebrikleşirken ettiği kavga vardı. Evet. İşte Ruben Amorim'in var. Her hocanın var ya. Bu davranışlar klasik teknik direktör davranışları hani.
1: Ya Türk hocaların para için her şeyi yaptığını vesaire düşünmüyorum. Ya İsmail Hoca'yı mesela çok eleştirdik ama istifa etti. İsmail Hoca 700 bin euroya anlaştı yıllık. Bıraktı gitti mesela yani o etapta. Zaten Türk hocalar genelde kulüplerden tazminat da alamazlar. Bu konuda problem de yaşarlar. Para için her yol mübah bence Türk antrenörler için çok doğru bir yorum değil.
0: Sercan Bey, size helal olsun, her sorumuza yorumumuza sinirlenmeden güzelce cevap veriyorsun. Siz böyle yaptıkça biz bu radyodan ayrılamayız demiş. Teşekkür ederiz güzel sözlerin için. Estağfurullah, ne sinirlenmesi, hep birlikte interaktif bir tartışma ortamı. Aynen gayet öyle. Güzel.
1: İnteraktif çok daha güzel oluyor yani karşılıklı.
0: Yani konuşan kafalardansa zaten şey daha güzel. Yani dinleyicinin de yorumuyla soru birlikte cevap üzerine gitmek. Çünkü merak ediyorum gerçekten. Dinleyiciler ne düşünüyor? Ben burada sizlerden gelen şeylerle işte Yunus'a mesela şunu diyebiliyorum. Yani şunu gözlemledim. Bize çok dinleyicimiz bunu söylüyor. Evet. Aslında gündemi belirleyen sizlersiniz.
1: Bir de sinirlenecek de hiçbir şey yok. Yani anlaşamamak da anlaşmak diye bir şey var yani. Hiç o İsmail Hoca ile alakalı. Zaten bir farklı yani düşünüyorduk. Ben farklı olabilir.
0: Hepimiz mesela şunu konuşuyor muyuz, mesela Guardiola ne kadar iyi antrenör falan, herkes hemfikir zaten bunda yani bu konuşulmaya değer bir olay yok, fikir ayrılığı olsun ki konuşalım.
1: Aynen öyle.
0: Merhaba, bir Galatasaraylı olarak İsmail Kartal yerine Beşiktaş'ı konuşsak, biraz taraftarları konuşsak, enerji yakaladılar demişsiniz de yarım saat boyunca konuştuk zaten.
1: İlk yarım saat defol Beşiktaş konuştuk.
0: Göksel'in Bey, hayırlı yayınlar. Avrupa Kupası'nda takımlar futbol oynamayı düşünüyor. Fenerbahçe'de bunda başarılı oluyor. Türkiye'de Fenerbahçe'ye karşı sert oynuyorlar, temaslı oynuyorlar. Fenerbahçe'de buna cevap veremiyor. Hakem de buna müsaade ediyor. Yunus Bey'e sorar mısınız? Bu konuda ne düşünüyor demiş Mustafa Bey. Ama işte bak, tek Roma maçıyla bunu söylemek doğru değil. Fenerbahçe şu ana kadar hani son 2 yılın konferans şampiyonu, UEFA şampiyonuydu deseler, evet bu info doğru derdim, bu analiz doğru derdim ama Avrupa'da da Fenerbahçe'nin kaybettiği kolay mücadeleler görüyoruz.
1: Çok kolay maçlar var yani. İşte.
0: Bir Nörçerlent var mı? Aynen. Mesela 6-1.
1: Benim de aklıma yani direkt Nörçerlent maçı geldi ki konferansta hani hiç muadilimiz olmayan bir takıma çok farklı kaybetmiştik. Ya yani şöyle düşünüyorum. Yani Roma da çok temassız oynamadı. Özellikle ilk 20 dakikada taraftarın faul beklediği, kart beklediği, özellikle Vedat'la stoperin arasındaki mücadelede hani 3-4 pozisyonda çok net bence fauller vardı. Vermedi. Roma da ilk 20 dakika çok temaslı oynadı. Ama tabii ki öyle. Avrupa'da puan alabilmek için ortaya bir oyun koymanız gerekiyor. Daha doğru bir tespit bence.
0: Yani. Şu da mesela bak, bu kadar mesela Roma maçı. Hakemin iki takım içinde atladığı şeyler vardı ama genel anlamda baktığımızda maça etki edecek bir hakem hatası yok. Yoktu değil mi? Aynen. Ya bu mesela bu kadar gözle görülür maçtan bile bir şey çıkartmaya çalışmak bence taraftarın birilerini ciddiye almamasını sağlıyor. Ben aynen mesela Ahmet abi çok severim kendisi, Ahmet Konanç, ama şey dedi, şok oldum ben. Hakem bizim 3 puanımızı çaldı Roma maçında dedi mesela. Hiç katılmıyorum.
1: Ben de katılmıyorum. Yani çünkü net maçta müdahale edecek, ya şuna söylemiş olabilir. Hani erken bir kart verseydi belki hani Roma daha temkinli oynardı diye düşünmüş olabilir ama hani hakemler zaten maçı oynatmaya çalışıyorlar mümkün mertebe. Yani top sahada fazla kalsın istiyorlar. Evet. Hani bence net skora etki ettiği bir mücadele.
0: Bak bir dinleyicimiz daha, Türk hakemleri de oynatmıyor demiş. Burada en güzel cevabı Arda Turan verdi. Arda Turan Şahtar maçında bir pozisyon var. Yine basın çok güzel servis etti bunu. Arda Turan Halil Umut Meler'in kararına çıldırıyor falan şeklinde. Evet, öyle bir pozisyon oldu. Arda Turan'a bu soruldu ki ekmek isteniyor oradan çünkü. Ekmek gelecek diye. Arda Turan şöyle bir cevap verdi. İnanılmaz karakterli bir hoca oldu gerçekten. Yok, Halil Hoca'dan özür diliyorum o tepki için. Tamamen benim hatam, maçın heyecanıyla yaptığım bir tepkiydi. Çok güzel maç yönetti Halil Hoca. Tebrik ediyorum kendisini dedi.
1: Arda Hoca harika bir görev yani götürüyor. Harika bir iletişim stratejisi götürüyor.
0: Guardiola'ya çok benziyor demişler. Çok gurur duyuyorum ben.
1: Kesinlikle onunla. Yani ben Arda Hoca'nın futbolculukta işte yaptığı belli başlı hatalar vardı. Evet, milli takım otobüsünde işte Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe'ye saldırması. İşte sonrasında belki işte Berkay'la olan o kavga ama antrenörlük de bence gerçekten herkesin sevgilisi olacak şekilde çok doğru bir iletişimle gidiyor.
0: Biraz başarılı olursa Şahtar'da zaten bence Simone sonrasında Atletico Madrid'in teknik direktörü
1: bence
0: olacak.
1: Bence de öyle bir yol izliyor. Yani şimdi mesela Beşiktaş'tan geçen sene çok teklif geldi Arda Hoca. Hatta kendisi de kabul etti. Bu zehrin içine atmıyor kendini Arda Hoca. Dışarıda belki şu an Shakhtar'dan daha büyük takımları da gidebilir Avrupa'da.
0: Evet.
1: Ama oyunu

0: oyuyla, sistemiyle Eyüp tercihi de bence o şekildeydi. Hatta kendisine sorulduğunda işte Simeone'den bir şeyler ya da işte çalıştığınız diğer hocalardan Fatih Terim'den Luis Enrique'den bir şeyler koyuyor musunuz dediğinde Arda çok gerçekçi bir cevap verdi. Atletico'daki sürecine oranla. Biz Atletico'dayken daha mütevazi bir kadroyla çok daha büyük takımlara karşı başarılar elde ettik. Biz Eyüp olarak ligin zaten en pahalı kadrosuyuz. Tam meçleyemiyorum ama elbette Fatih Hoca'dan, Simeone'den, işte Luis Enrique'den aldıklarımı meçlemek zorundayım, mixliyorum diyerek cevap vermişti. Şimdi Arda Hoca hem herkese müthiş eşit saygılı. Fenerbahçeli, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı.
1: Ki şunu ekleyeyim, Volkan Demirel konusunu açmıştı ya, Arda Hoca'nın, hı, bir demeci var geçmişte biliyorsun. Okan Buruk'tan sonra Galatasaray'ın hocası olmak ister misiniz diye soruluyor. Arda Hoca şunu diyor: ya Okan Buruk'tan sonra dedin, bitti benim için. Okan, aynen, abi yani düşünmek, ondan sonra gelmeyi düşünmek bile istemiyorum.
0: Aynen, Okan Buruk'tan sonrasını düşünmek bana biraz haksızlık gibi geliyor demişti. Aynen, yani Arda Hoca çok iyi götürüyor süreci. Oyununa sahip çıkarak bir kere şu anda hani Shakhtar'daki mücadelesi bile, savaş ortamında bir otelde kalıyorlar. İç sahada oynayamıyorlar Avrupa'da. Yani müthiş bir gidişatı var. Bence de yani Atletico'da çalıştı. Oynadığı takımlarda antrenörlük yapacak bir kariyere doğru gidiyor. İnşallah önü çok açık olur. İşte Trabzonspor'a gelse, Beşiktaş'a gelse, ya bu Türkiye'deki kirli futbol ortamında bundan etkilenip oyuna odaklanamayacak ama şu an Arda Turan bence çok doğru bir süreç götürüyor kendi adına.
1: Peki, yavaş yavaş programı noktalıyoruz. Yunus, çok teşekkür ediyorum. Bugün stüdyodaydın. Gerçekten dinleyicilerimize de teşekkürler. Güzel bir programı geride bırakıyoruz.
0: Gerçekten gayet güzel oldu, interaktif. Ben teşekkür ederim.
1: Yunus Aydın'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Ortaya Karışı noktalıyoruz. Birazdan içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak.
2: Gökselin Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Sport Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
5: Aslında 5 gol bulduğu bir karşılaşma oynadı. Siyah beyazlar kalesine yine az pozisyon veren bir Beşiktaş izledik. Fırat abi, maç önce canlı yayında İtalyano'nun da dediği gibi, bizim de ondan önce konuştuğumuz gibi, Fenerbahçe maçının daha da anlam kazanabilmesi adına bu karşılaşmanın önemi çok büyüktü Beşiktaş adına. Ve psikolojik olarak da bence bir rahatlıktır. Maç fazlasıyla da olsa lider olmak.
6: Lider olmak önemli. Maçla ilgili konuşulacak aslında birçok nokta var. Trossard'ı bir ayrı bir konuşmamız gerek. Oyun istikrarını konuşmamız gerek. Beşiktaş ciddi bir oyun istikrarı yakalamış vaziyette. Salih'i konuşmak gerek. İtalyano'yu konuşmak gerek ve Beşiktaş'ın galip geldiği maçta ne yazık ki hakemi de konuşmak gerek. Çünkü hakem de bugünkü performansını yine maçta başrolü almaya çalışan isim oldu. Biz ısrarla saha içini konuşalım, teknik taktik konuşalım desek de hakemler ne yazık ki bunun önüne çıkmaya devam ediyor. Özellikle hakem en başta konuşmak isterim. Çünkü şey değil bu. Beşiktaş yenildi, hakem konuşuyorlar olmasın diye. Yani zaten takımların yapması gereken şey de bu. Yensen de yenilsen de ortada bir haksızlık varsa rakibin lehine de, rakibin aleyhine de haksızlık olduğu zaman da konuşmak lazım. Türkiye henüz o Türk futbolu henüz o çağdaş medeniyet sınıfına giremedi ama aslında o da lazım ama Beşiktaş da burada 3-0 yendi. O yüzden de yapılan hataları görmezden gelmemesi lazım. Çok kötü bir hakem yönetimi vardı bence. Onu da ayrı konuşuruz ama genel şeye bakıldığında, genel manzaraya bakıldığında iyi bir görüntü var. Beşiktaş kendi rakipler arasında belki de en oturmuş organize takım. Yani Galatasaray'ın da problemleri var. Saha içerisinde görüyoruz. Fenerbahçe'nin de var. Trabzonspor'un da var. Beşiktaş belki de kulübesinde o kadar çok derinlik olmasa da yine de henüz yer alınamadığı Poku ve Miretti gibi isimler var. Onlar da devreye girecektir. Ama genel görüntüye baktığımızda organizasyon anlamında iyi. Kondisyon anlamında iyi. İştah anlamında iyi. O yüzden de şu anda Beşiktaş'ın ilk 5 hafta itibariyle bence çok başarılı bir 5 hafta geçirdiğini, Avrupa Ligi'nde sabah kattığımızda son yılların belki de en güçlü sezon başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki umut verici bir görüntü. Daha fazlası ihtiyaç var mı? Tabii ki var. Daha da eksikleri tamamlayacak ve daha da o Miretti'nin, Poku'nun devreye gireceği senaryo da Tabii Beşiktaş için keyifli olacaktır. Ama genel manzaraya bakıldığında ben Beşiktaş'ın çok iyi başlangıç yaptığını düşünüyorum. Ve bu maçta da maçın başından sonuna kadar hep kazanacakmış gibi oynadı. Hiç Erzurumspor gelecek eyvah falan demedi. Tempoyu zaman zaman düşürdü. Tempoyu bazen arttırdı. Performans anlamında Marsilya maçı da var. Bu da önemli. Tempoyu ayarlamak.
7: Tabii aktif
6: bazen lazım. Düşürmek, bazen top sendeyken topu dolaştırmak, bunların hepsi çok önemli. Beşiktaş bunları da iyi yaptı. İtalyanların takımı 5. lig maçı topa hep sahip oluyor. İtalyanların takımı 5. lig maçı hep rakip ceza sahasında 30'lar 40'lar. İtalyanların takımı rakibe hep 0-8-0-9 en fazla gol beklentisi veriyor. 1 bile vermiyor. Bunların hepsi istikrar. Yani 5 maçta da aynı şeyleri yapıyorsa takım, istatistikler bunu gösteriyorsa, bunların hepsi istikrar. Beşiktaş o istikrarı yakalamış vaziyette. İyi de gidiyor. Uzun maratonu ne yapacağını biz de merak ediyoruz ama şu anki görüntü Beşiktaş'ın asla ve asla şampiyonluk konusunda pes etmeyeceği yönde.
7: İlk 5 hafta 4 galibiyet Sercan, 1 mağlubiyet aldı siyah beyazlar. Yani bundan 2-3 ay önce böyle bir başlangıç teklif edilse Beşiktaş'lara, zannediyorum ki herkes imza atardı altına.
8: 5 lig artı 6'da Avrupa
7: maçı var tabii.
8: Toplam 11. resmi maçtı. 11. resmi maçında 9. galibiyetini aldı. Mağlup olduğu Zalgiris'le deplasmandaki Alanya maçı. O maçlar dahil, mağlup olduğu maçlar dahil rakibini kalesine yaklaştırmayan 11 maç izledik. Kaybettiği Alanya, kaybettiği Zalgiris maçları dahil maçı kalesinden uzak oynatıyor. Bugün Nüveli gördüğüm anda çok çok kaliteli bir kaleci. 11 resmi maç oynanmış. Nübel'in kaç tane maça doğrudan etki ettiği maç sayabilirsin?
6: 1.
8: 11. resmi maç Beşiktaş tarihinin en önemli kalecilerinden birini transfer etmiş. 1 maça etki etti.
7: Deplasmanda bir Avrupa maçı.
8: Evet. 1 maç. Bu şunu gösteriyor. Beşiktaş sadece hücumda etkili değil. Rakibini kaleye getirmeme noktasında da etkili ve bu şansa olabilecek bir şey değil. Takım savunmasının çok iyi olduğunu gösterir. O yüzden ben bugün itibariyle alınan galibiyetten önce bu şekilde Beşiktaş rakiplerini kaleye getirmemesiyle övgü dolu sözlerle girmek istedim. Bu bir tesadüf değil. Bunu bir kaleci transferi Murillo geçen yıldan, 3 stoperinin 3'ü geçen yıldan, sol bek Oğuz Dağ'a 1-2 kere oynadı. Rıdvan geçen yıldan. Savunma dörtlü ve gerideki beşli. Bir tane değişmiş. Bir değişikliğe rağmen takım savunmasıyla alakalı bu kadar gelişim gösteren bir takım varsa burada da hakkı Vincenzo Italiano'ya teslim etmek gerekiyor. Hoca geldiği günden beri oyuncu performanslarına doğrudan etki ettiği gibi takım savunması anlamında da fark yarattığını söylemem gerekiyor. Hem de büyük köklü değişiklikler olmadan. Bugünkü galibiyet hiç küçümsenmesin. Fenerbahçe gibi sert, agresif ve yüksek tempolu bir maçın ardından bu tür maçlar hep zordur. Hemen bir duran topla kilidi açtı. Bir büyük takım, şampiyonluk hedefi olan bir büyük takım nasıl içeride maç çözerse hemen bir duran top, korner, ikinci gol bu arada ligdeki. Bir
7: evet,
8: de
7: Ohum
8: vardı. İkinci korner golü açtı. Sonra vitesi maçın içerisinde kendisi istediği gibi zaman zaman yükseltti, zaman zaman düşürdü. Emirhan'ın performansına parantez açmak istiyorum. Geldiği, transfer edildiği günden bu yana büyük maçların neredeyse tamamında etkili oldu. Anadolu maçlarında, iç saha maçlarında yüreğiyle, coşkusuyla oynuyor. Zaman zaman belki Beşiktaş'a geldiği günden bu yana birkaç maçta konsantrasyon eksiklikleri yaşadı ama bütün maçların neredeyse tamamında %100'üyle oynadı. Bu tarz futbolcuları, terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcuları Beşiktaş'ta görmekten dolayı çok mutluyum. Futbolcu özelinde de açarız ama bu şekilde Emirhan vurgusu yaparak başlamak istedim. Attığı golden de bağımsız şekilde.
7: Üstelik yerli bir oyuncu. Yani bu kuralda varken çok daha önemli hale geliyor.
8: Takımımızın da geniş havuzunda bulunan
7: bir oyuncu. Burak abi, Sercan'ın bıraktığı yerden sorayım. Yani savunma yaparak da savunma yapmıyor aslında Beşiktaş. Hani katı bir anlayışla...

0: kendi yarı sahasında bekleyerek de pozisyon vermiyor gibi bir durum söz konusu değil. Tam aksine kaleden en uzakta topla oynamaya çalışarak savunma yapıyor. Yani top kendisinde kalarak savunma yapıyor. Zannediyorum ki daha değerli olan kısmı da bu.
1: %100 öyle. Yani özellikle rakibin 3. bölgesinde, 2. bölgesinde oyunu oraya sıkıştırıp hatta kendi 1. bölgesini hiç getirtmemeye çalışan bir Beşiktaş var. Sezonun başından beri böyle. Bunun da sebebi Beşiktaş'ın oyuncu profilleri. Özellikle savunma oyuncularındaki profilleri. Orta saha profilinden dolayı da hoca bu oyun tarzını benimsiyor. Zaten kendi oyun anlayışı da bu yönde. O yüzden de Fenerbahçe maçında aynı şekilde bunu da yaptı. Mesela o bir test maçıydı. Zor bir deplasmanda,
0: evet.
1: Zor bir rakibe karşı ama hiçbir şekilde bundan geri adım atmıyor. Bence en değerlisi bu. Kolay değil. Bu böyle kağıt üzerinde çok kolaymış gibi gözükür. Biz hep bunu söyleriz. Önde basan takım, işte rakibine nefes aldırmayan takım. Bu çok güzeldir söylem olarak. Ama bunu sahada uygulamak ve istikrarlı bir şekilde uygulamak da bir o kadar zordur. Bugün Beşiktaş bunu çok rahat uygulayabileceği bir rakiple oynadı. Erzurumspor çünkü bir tehdit gücü olmadığını zaten maçın daha birinci dakikasında, ikinci dakikasında anlamaya başladık hemen. Peş peşe gelen ataklardan dolayı. Ama benim yani hiç sonraya bekleyemeyeceğim. Benim ilk girmek istediğim olay yani bu kadar rahat bir şekilde giden maçta Beşiktaş'ın hiç canının sıkılmadığı, izleyenlerin keyif aldığı, taraftarların, televizyon başındaki insanların keyif aldığı bir maçta yani bu hakem yönetimi insanların sinirini bozmaktan başka hiçbir şey yaramıyor, çözmüyor. Şimdi biz televizyon başında bazı pozisyonları anlamıyoruz belki de saha içerisinde yaşananları ama mesela sahada çok fazla itiraz eden, çıldıran Beşiktaş'ta oyuncu vardı. Bence oyuncu grubu bunu saha içinde daha iyi çözüyor. Hakemin niyetini yapılmak istenenleri gibi söyleyeyim. Çok büyük tepkiler vardı şeyde. Özellikle o iptal edilen golde. Agbodor'un pozisyonu. Yani bunu benim anlayabilmem mümkün değil. Yani en az 5 defa bakıyorum. Diyorum ki pozisyon temiz. Göğsünden geliyor. Ben bunu okuyayım yani. Çünkü beIN Sports bunu açıları bize gösteriyor. Daha sonra hakem VAR'a çağır. Dedim ki herhalde başka bir şey var. Yani çünkü bu pozisyon olamaz. Ya dedim arkada bir kırmızı kart pozisyonu var ya da öncesinde başka bir şey var. Bunu bekliyorum ben. O pozisyon geldi. İlk gösterilen pozisyon bir tane fotoğraf. Normalde de beIN'in vermediği bir açı. Diğer
0: zoomlanmış bir açı.
1: Zoomlanmış ve o pozisyona bakarsan o hakem de ona el der tabi.
0: Ondan sonra 5 kere
1: Ama
0: oynattılar.
1: Oynatmaya başladıkça o açıda bile pozisyonun göğsüne çarptığı çok net bir şekilde belli oluyor. Yani Türk futbol tarihinin en kötü hakem kadrosuna sahibiz ya.
0: Vardaki
1: En kötü
0: yabancı.
1: hakem organizasyonu. Ama bak bu bir şeydir. Bunu çözersin. Bence orta hakem de bunu izlediği zaman çözebilirdi. Ama o da diyor ki ya beni şimdi VAR'dan çağırdılar. Bunu şimdi iptal etmezsem ne olur? Başıma ne gelir? Bence o şeyle psikolojiyle gidiyor. Yoksa geçen sene miydi bir kadın hakemimiz vardı.
0: Döndü VAR'dan. Yani
1: Pozisyonu
0: karara uymadı
1: izledi.
0: yani.
1: Kararına, VAR'ın kararına uymadı. Döndü. Kendi kararını verdi. Hani bunu niye yapıyorsunuz? Hatta bu maçta niye yapıyorsunuz yani? Ve bunların tüm hepsinin sorumlusu Ferhat Gündoğdu görevine devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Her
0: Edecek.
1: hafta başka statlarda bir sürü problemler yaşanıyor. Şu maçta bile ya şu 3-0'lık maçta ya hakemlik ne olabilir dersin ya. Ya Beşiktaş Erzurum maçının istatistiklerini gör. Şu rakamları gör. Sonra dersin biri sana desin ki ya hakem şunları yaptı bunları yaptı. Bu hakem deli mi der? Niye böyle bir şey yaptı der.
0: Asen Albayrak'tı. İyi hatırlattı.
1: Evet.
0: Evet. Asen Albayrak.
2: Ya,
1: korkunç bir şey
2: yani. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası 3-0 rahat kazandığı bir maçtan sonra galibiyeti sevinmek yerine hala hakem konuşuyorsa burada ciddi bir problem var demektir. Çünkü normalde insanlar bu galibiyeti sevinmek ister, mutlu olmak ister. Ama Beşiktaşlıların kafasında maçtan sonra sordukları soru şu: biz bu hakemlere ne yapacağız? Bu hakemler bizim önümüzü mü kesmeye çalışıyor? Soruları var. Herkes bunu konuşuyor. Yani kimse galibiyetle mutlu olamıyor, galibiyeti kutlayamıyor. Haksızlar mı? Haklılar. Şimdi çok rahat bir maç aslında. Oyun anlamında gerginliği olmayan bir maç. Saçma sapan iptal edilen bir gol. Çok tartışmalı bir penaltı kararı. Penaltı verilmeme kararı bence verilmeyen bir penaltı, ohun pozisyonu. Barajı 12 metreye kurduruyorsun. Sarı kart tercihlerin falan. Yani 3-0 kazandığı maçta bile saçma sapan kararların maça damga vurduğu bir hakem yönetimini izliyoruz. Ve artık bizi buradan salın ya artık. Yani buradan hakikaten MKS ya salın artık bu Beşiktaş'ı bu işlerden.

0: taraftarı veya futbol severi, Beşiktaş'a demiyorum. Ya futbol severleri salın abi artık. Yani artık bunları, bu insanlar bunları konuşmak zorunda değil ya. Şimdi 3-0 olmuş, rahat kazanmış. Abi herkes hakem diyor. Herkes hakem diyor. Yani galibiyeti konuşamıyorsun, Trossard konuşamıyorsun, işte Beşiktaş'ın savunmasını konuşamıyorsun, İtalyan'ı konuşamıyorsun. Adam o kadar saçma sapan bir hakem yönetimi var ki, ve bunu kötü bir hakem yönetimi ve yayıncı kuruluşunda saçma sapan görüntü seçmelerini izliyoruz bir de. Yani pozisyonu 15 kez aynı yerden pozisyonu gösteriyor. Abi öbür açı var ya, öbür açı. Sen niye öbür açıyı vermiyorsun? Bu arada bak, içimize doğmuş gibi programın başında da maç önü
1: programda da konuştum. Kameralardan bahsettim işte.
0: Ya kamera seçiminde problem var. Kamera teknolojisinde problem var. Düzgün görüntüyü seçemiyorlar. Görüntüler doğru düzgün yavaşlatılamıyor. Bir gariplik var yani. Ben maç izleyen biri olarak, buna para harcayan biri olarak, para veriyorum, kutu alıyorum ya.
1: Her şeyi görmem lazım.
0: Ben net bir şekilde tartışmalı pozisyonu görmek istiyorum. Beni ikna etmeniz lazım. Ya var hakemleri, çekme var. O çekiyor adam. Ohu. Devam diyorsun. Neye göre devam diyorsun? Öbür tarafta el pozisyonu 50 kez bakıyoruz. Göğüs yani. Göğüs göğsüne iniyor. Neye göre sen iptal ediyorsun? Veya işte ne bileyim, bu çok basit hatalar. Ve belki de aslında böyle maçlardan sonra konuşmak lazım. Çünkü öbür türlü şey oluyor. Yenildiniz, ağlamayın. Evet. Bir de o var biliyorsun. Rakip bütün taraftarlar birbirine söylüyor.
1: Ya normal.
0: O, ağlama, o. Ağlama. Ağlayacak bir şey yok. Beşiktaş kazandı. Ağlayacak bir şey yok ama bir haksızlık var. Ve bu haksızlıkta da artık bir insanların futbol keyfi hakikaten can sıkmaya başladı. Bu iş yani... Bu iş yönetilemeyecek noktaya doğru gidiyor.
1: Abi 3 yıldır gidiyor, yönetiliyor ama.
0: Kimse ama...
1: Yani şu, devam ediyor yani.
0: Yönetilmiyor noktasını söyleyeyim mi? İzlenmeme, umursanmama, daha çok Premier Lig izlenme, daha çok Bundesliga izlenme, bu ligin daha kalitesinin azalması, istediğin kadar transfer yap, bütçe yap, insanların lige güveni azalırsa...
1: İzlemezler, doğru.
0: Ne olacak,
1: ama.
0: Niye izlesin ki? Bir sürü genç jenerasyon izlemiyor zaten. Benim çok fanatik Lojan arkadaşlarım maçı izlemiyor mesela. 5 sene önce Lojan adamlar. Bu sadece takım başarısızlık falan filan değil. İnsanların inancı kalmıyor böyle yapa yapa. O yüzden de bu hakim, artık şu hakim işinin çözülmesi lazım Türkiye'de ya. Benim 2 sene önceki bir tweetim var. Gözlemcisinden
1: her şey yabancı.
0: 4. hakim hepsi yabancı olmalı diye.
1: Öyle olmalı değil.
0: Evet ya, bu çünkü başka türlü çözülecek bir şey değil hakikaten.
2: Pardon, şunu da ektim Sercan, kusura bakma. Estağfurullah. Yani abi biz teknolojiden çok uzak. Dünyaya kapalı bir ülke olsak, yani İspanya'yı, İngiltere'yi, Şampiyonlar Ligi'ni, Dünya Kupası'nı izleyemiyor olsak,
1: Kuzey Kore gibi olsun
2: gibi, hani bilmiyorum onları izleyebiliyor mu, da böyle bir ülke olsak, şu anki hakemler belki bize bir yerde normal gelebilir, bir yerde anlayışla karşılanabilir, ama her hafta maç izliyoruz, onlarca maç izliyoruz.
1: Keşke
2: maalesef yani, hakem yönetimlerini görüyoruz ya, bu adamlar da hata yapıyor yurt dışındaki maçlarda. Şampiyonlar Ligi'nde veya üst düzey liglerde ki oynanan maçlarda da hakemler hata yapıyor, ama adamlar hata yapıyor. Bizdeki artık olay başka bir boyuta geçti. Bizde olanı bozma var. Olanı kaybetme var. Olanı göstermeme var.
1: Ya şimdi
2: çok,
1: şeyi
2: çok
1: de görüyorum.
2: Başka şeylere gidiyoruz yani.
1: Fırat abinin bahsettiği açıya zoom yaparak tekrar, yani bu da tamamen sosyal medyadaki taraftarların uğraştığı bir durum. Yani yayıncı kuruluş bu kadar uğraşmıyor maalesef. Top Agbadu'ya geldiğinde zaten Agbadu'nun formasının şurası topun çarpmasıyla beraber, yani şu şekilde şöyle oynuyor. Yani topun çarptığı belli oluyor. Buraya çarptığı belli oluyor. Hani bunu da göremiyorsunuz. Yani şeye geleceğim. Şimdi yabancı var, getiriliyor. İlk hafta getirildi. İkinci hafta getirilmedi. Üçüncü dört gelmeye devam ediyor şu anda. Orta hakem bizden yerli. Bazıları aralarında iletişim kuramıyor zaten, dil bilmedikleri için. Yabancı hakemi de şöyle getiriyorsunuz. Yabancı hakemin yönettiği, atıyorum, İtalya ligindeki bir pozisyonu yorumlamasıyla İngiliz bir hakemin, İspanyol bir hakemin yorumlaması da farklı oluyor. Yani yabancı varı da neye göre getiriyorsunuz? Bir de niye sadece yabancı varı buraya getiriyorsunuz? Yani şey mi demek istiyorsunuz? Alın kardeşim, bak biz istediniz, yabancıyı getirdik, yabancı varı. Bak gene kavga çıkıyor. Demek ki sorun yabancıda, yerli değilmiş mi demek istiyorsunuz? Ama siz orta hakemi getirmeniz lazım yabancı. Buna nedense yanaşmıyorlar. Bir tane derbi maçı seyrettik. Bence hakemlik hiçbir şey olmayan bir derbi maçı seyrettik. Vinç için buraya gelip yönettiği derbide. Tabii ki Galatasaray şikayetçi oldu o karşılaşmada hakemle ilgili. Ne olduğunu da çok anlamamakla beraber. Düzenli bir biçimde buraya yabancı hakem getirdiğinizde gerçekten bu sorunların en az %70'ini halletmiş olacaksınız. Bunu da biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz.
3: Amaç burada şey değil ki, Türk futbolunda hakem tartışmalarını önlemek değil ki. Amaç o hafta kimin sesi fazla çıktıysa tamam onun maçına, varına yabancı hakemi verelim. Verdik mi yabancı hakem? İstediniz verdik mi?
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi. Reklam.
5: Vakıfbank Winov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
3: Verdik. Amaç kalıcı çözüm üretmek değil. Amaç dostlar alışverişte görsün. Yapmak için yapıyorlar. Kalıcı çözüm için olsa bu böyle olmaz ki. Abi bir hakemin teknik direktör içinde, futbolcu içinde. Benim baktığım pencereden öyle. İyisi veya kötüsü vardır. Bir işi yapanın iyisi kötüsü evet. vardır.
1: Pasaportu yoktur
3: yani. Pasaportu yoktur yani. Bir malın iyisi vardır, kötüsü vardır. Bir ürünün iyisi vardır, kötüsü vardır. Benim için yerlisi yabancısı yoktur. Teknik direktör içinde, hakem içinde. Ya bugün geldiğimiz noktada 3-0'lık maçta halen hakem konuşuyor durumdayız. Ya İnönü'de maç oynanıyor. Tık 5. dakika Beşiktaş'ın takım kaptanına ilk itirazdan sarı kart gösteriyorsun. Gösterebiliyor musun diğer takımlara karşı? Takım kaptanlarına 5. dakikada itirazdan tık diye gösteremiyorsun. Beşiktaş'ınkine gösteriyorsun. Daha maçın başında yapıyorsun bunu. 1. dakika Orhan Ovacıklı yoğun şekilde itirazda bulundu hakeme. Gösterebildin mi? Gösteremedin. Arıyorsun resmen maçta. Arıyorsun. Bu video yardım var. Net bir kanıt olması durumunda çağırmıyor mu? Hı hı. Abi sen Agbadu'nun pozisyonuna başka bir şey diyorsun, el pozisyonuna. Bora abi başka bir şey diyor. Fırat abi diyor, ben başka bir şey diyorum. Net bir kanıt yok ki orada. Galatasaraylı, Fenerli, Trabzonlu arkadaşlar el var diyebilir Agbadu'ya. Birçok Beşiktaşlı Agbadu pozisyonunda gözle bakıyoruz. Net bir kanıt yok. Bir kamera açısı kenardan gösteriyorlar. Şuradan çeken buraya çarpıyor gibi. Bir kamera açısı var, buraya çarpıyor, düşüyor. Tam buraya.
1: Ben gördüm ya, direkt oraya.
3: Buraya. Agbadu da zaten burasını işaret ediyor. Şimdi abi bunu gözle baktığımız zaman bile kamera açılarından anlamıyorken video var neden çağırıyor? Neye göre çağırıyorsun hocam?
1: Tamaş mıydı? Tamaştı evet.
3: Neye göre çağırdığı belli değil. Artı maçın içerisinde sürekli oyunu durduran bir hakem. Çerni'nin pozisyonunda yan yana devam ediyorlar. Tık diye çalıyorsun. İptal edilen 2 gol var. Bugün Beşiktaş 3-0 kazandığı için çok fazla konuşulmayacağı falan düşünülüyor ama öyle değil ki bu iş. Tık diye sarıyı Salih'e gösterebiliyorsun. Bu şu an itibariyle Beşiktaş iyi gidiyor diye hakem konusu bir tık geride kalmış olabilir. Ancak son yıllarda hakem hatalarından en fazla maruz kalan, en fazla hakem hatasına maruz bırakılan takım Beşiktaş olduğu için ilerleyen safhada daha tehlikeli. Türkiye Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Komitesi'ne çok büyük iş düşüyor. Daha ligin başı, dikkatli olunması gerekiyor. Daha ligin başında ses tonlar biraz düşük olabilir. İleride canı yanan bağıracak.
1: İşte keşke bu büyük takımlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, şikayet eden her kim varsa, beraber hareket edip bu konuda sezon başında gidip biz bu hakemlerle oynamak istemiyoruz diyebilseler. Şimdi orada da bu geliyor aklına. Bunu demesi lazım dört büyüklerinde. Çünkü dört büyüklerin istemediği hiçbir şey kolay kolay bu ters olmaz bu mutlaka, ülke mutlaka. Futbolunda. Yani gidip dese ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor biz yabancı istiyoruz. Bütçesi de buysa ortak da karşılayabiliriz. Karşılayabilir bu kulüpler bu yabancı hakemlerin bütçelerini. Biz bu hakemlerle bu ligi oynamak istemiyoruz deseler. Sezondan önce Haziran ayında bunu söyleseler. Bu sefer de federasyonun elini tamamen elini kolunu bağlarsın ve yapmak zorunda kalır gibi geliyor bana.
2: Berkay şöyle olmuyor mu? Herkes içinden konuşuyor kardeşim. İçinden konuşuyor herkes. Ben hiçbir yani hiçbir dönem dört büyük kulübün dördünün de şunu görmedim. Bağıra çağıra biz yabancı hakem istiyoruz değil. Hep adaletsizliklere vurgu var.
1: Kenardan dönme var.
2: Tabii canım hakem yönetimlerine vurgu var. Ama hiçbirinde çözüm için bir öneri yok. Hiçbir kulüp başkanından ben bunu net bir şekilde görmedim. Söyleyenler arada tabii ki var.
1: Hakkını yemem. Ali Koç'u burada hakkını ya vermem lazım.
2: Bunu
1: yani,
2: düzenli
1: bu
2: yapman gerekiyor ve herkes olur. Şimdi adaletsizlik varsa herkese adaletsizlik olması lazım. Ve bunda herkesin hemfikir olması lazım. Bizdeki sıkıntı zaten bu. Kimse adalet istemiyor ki. Herkes kendime göre nasıl çeviririm olayı? Buradaki sistemi kendime doğru nasıl yontarım? Herkes bunun peşinde. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. Ya yani bugünkü hakemi, bugünkü hakemi olayı değil sadece zaten.
1: Değil tabii canım.
2: Gidecek mesela bu hafta içi başka bir maçta başka bir şey yaşanacak. Ve artık bu çok fazla olmaya başladı. Yani bu bir hakemin hakkını yiyoruz şeyinde değiliz artık biz. Başka bir evreye çıktık. Yani bak ne diyorum ya her hafta Şampiyonlar Ligi'nde maç izliyoruz ya. Her hafta. Ya bu hafta mesela Galatasaray maçında hata olmadı mı Şampiyonlar?
1: Dün Manzano yapmadı mı?
2: Oldu. Evet. Dün de oldu. Hata mı o? Evet. Buradakiler artık başka bir seviye.
1: Yani niyetiyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun. Manzano'nun maç yönetme şekliyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun.
2: Diyorsun ki adam bugün kötüydü evet. diyebilirsin.
1: Performansı
2: en
1: kötüydü.
2: En fazla bunu söyleyebilirsin. Yani. Türkiye Ligi'nde bunu söyleyemiyorsun ya.
1: Söyleyemiyorsun. Ve sonunda da oyun gelişsin diye bekliyoruz günün sonunda. Yani hakikaten.
2: Ve yayıncı kuruluş içinde ihale olacak. En az 5 katı para bekliyoruz.
1: Nasıl olacak bilmiyorum. Bu hakemle nasıl olacak? Yani, hakemleri görüp zaten vermezler
2: parayı.
1: Hangi
2: yayıncı kuruluş verir ki?
1: Verir misiniz? 500
2: deli olması dolar. Lazım yani.
1: Bu hakemleri yönetti bir lige yani. Ya o kaliteyi zaten o kaliteyi ve o kaliteden öte yayın kalitesini geçtim. O adaleti sağlayamadığın anda herkesin kafasında aynı sorular. Yani burada dediğim az önce istatistiklere bakarken de
3: beğenim aklımdan tekrar.
1: O geçti. Bu kadar üstün bir maç yani resmen futbol anlamında bir tarafı çok bariz. 2-33 gol beklentisi, 44 topla buluşma 6-7 katı. Korner biri 10-60, biri 1-60. Yani her konuda çok ezici bir üstünlük var topla oynamadan şuta kadar, kornere kadar. Ve biz hala hakem konuşuyoruz, kamera açıları konuşuyoruz. Hakemin iptal edilen Agbo'du. Ben mesela niye abi ben X'e girmek zorunda kalıyorum pozisyonu daha iyi izlemek için? Orada böyle bir alışkanlık başladı. Yani gol oluyor, offside oluyor, bir şey oluyor. Bakalım X'te ne nasıl paylaşmışlar. Yani biz niye X'ten izliyoruz abi? Ben orada net görmek istiyorum. VAR sistemi bir sürü kamera takıldı. VAR sistemi yüzünden statların sağına soluna, tepeye, evet. çatıya, oraya buraya. Onlar devreye girmiyor. Mesela onlar niye devreye girmez? Onlar niye yayına entegre edilmez? Onları da niye sadece hakemler görmek zorunda? Ben de görmek istiyorum. Ben de hakemin gördüğü açıdan görmek istiyorum. Ben de para veriyorum ve ben de futbol izleyicisiyim. Ekstra bir sürü yere yayıncı kuruluş haricinde VAR'la sadece direkt bağlantısından evet. kamera kondu.
3: Doğru.
1: Bu kameraları mesela yayıncı kuruluş vermiyor. Neden vermiyor abi? Ben de bunları görmek benim de hakkım. O yüzden de bu standartı sağlayamadıktan sonra hiçbir şans yok. Hepimiz izliyoruz Premier Ligi.
3: Her şeyden,
1: 6-7
3: her
1: saniye
3: yerden.
1: Sürüyor VAR.
3: Hop geçiyor.
1: Ve itiraz da yok. Niye itiraz yok? İnanıyor çünkü herkes. İspatı da var. Bir de orada anlatma da başladı biliyorsun.
3: Tabii İtalya İspanya'da da var.
1: Yani adam diyor ki şu pozisyonda şu oldu, bu pozisyonda bu oldu. Karar. Biz bunu da bilmiyoruz ha.
3: Yok nerede?
1: Yani bunu da bilmiyoruz yani bir sır halindeyiz yani bir sır hali var yani hakem mesela o desin abi hakem diyecek ki stat hoparlöründen İngiltere'deki gibi Agbo'nun eline çarptığını gördük o yüzden
3: kararımızı
1: duymamız lazım bizim evet. yani biz bunu veya oh çekiyor işte oyuncu oh çekti ama oyuncu çekmiş falan yani niye iptal ettiğini bilmiyoruz abi adam
3: onu da göster öyle, bize o zaman
1: kafası
3: yani.
1: Öyle takılıyorlar ya hiç kimseye bir hesap da vermiyorlar bu çok can sıkıcı bir durum. O yüzden de insanlar hakem konuşmak zorundayız. Kulüp açıklama yapsın istiyorlar. Bu kaostan çıkmak lazım artık. Evet, yani düzgün hakem yönetimi olmaktan sonra çok çok zor çıkılır.
0: yapacak da bir şey yok. Beşiktaş'ın yok, buna tepkisini koyması lazım tabii ki. Hiç unutmadan.
3: Fırat abi önceden gitti. Sen yıllarca içeride dışarıda maçlara gittin. Ben 3 yıldır gitmiyorum. 10 yıl gittim içeride dışarıda deplasmanda. Sen çalıştın. Yayıncı kuruluşta tanıdığımız arkadaşlarımız var. İşini severek yapan arkadaşlarımız var. Hem kamera önünde hem kamera arkasında. Ancak her geçen yıl yayıncı kuruluşta çalışan, burada arkadaşlarımızın suçu yok.
0: Onların ne suçu var?
3: Yöneticilik koltuğunda oturan kişilerin burada bir sorumluluğu var. Her geçen yıl kalifiye çalışan o kalite düştükçe yayıncılık kalitesi de otomatik olarak düşüyor. Biraz bizim yaptığımız işte tecrübe çok önemli. Şimdi Bora abilerin çalıştığı yıllarda Lig TV değil mi abi o zaman?
0: Evet.
3: Kamera önünde ve kamera arkasında. Maça giderdim, kameramanı bile tanırdım abi ben.
2: En az 15 yıllıktır, 10 yıllıktır.
3: 2013'te başladım ben, 2013'te giderdim. 2013'te gittiğim kameramanı da, sesçisini de, mikrofon takanını da tanırdım. Şimdi bundan çok uzak bir durum. Bunda belki ekonomik anlamda belli bir noktaya çekelim, bundan bir kar edelim düşüncesi de hakim olmuş olabilir. Ama bu direkt izleyene yansıyor.
0: Öyle tabii.
3: Kaliteyi düşürüyor. Bugün abi 2026 yılında Agbodu'nun pozisyonuna eline değdi mi,
0: bunu
3: değmedi mi
0: diye. Konuşmuyor olmamız lazım. Yani.
3: Görüyor olmamız lazım. Evet. En azından bir, hem de nerede bu deplasmanda falan değil ha bu maç.
0: İstanbul'da oynanıyor.
3: Türkiye'nin evet. Dört bir yanında stadyumlara gittim ben. İç Anadolu'sundan tabii, Karadeniz'ine. Tabii. Bazı stadyumlardaki tribün açılarından dolayı kamera yerleştirilemiyor. Doğru. Olabilir. Çok defa denk geldik. Küçük stadyumlarda kamerayı koyacak yer yoktur. Türkiye'nin en akıllı stadyumu.
0: Ya 40 kamerayla çekersin yani.
3: İstediğin yere istediği kamerayı koyar, istediğin açıyı alabilirsin. Agbodu'nun el pozisyonunu göremiyorsak doğru kamera açısıyla burada birazcık yayıncı kuruluşları tabii. Kendisine eleştirmesi gereken, öz eleştiri yapması gereken bir süreç.
2: Hakemle ilgili son öyle. Şeyi tabii söyleyeyim. Abi. Ben bir tek Beşiktaş'ın bence Agbodu'nun topun değdiği yere o iki açıdan çok net görüyoruz. Bence bunu paylaşması lazım. Yani bunu herkesin görmesi lazım.
0: Bunu bence de yani orada bir hak arama durumu söz konusu. Kulübün bunu yapması lazım. Çünkü ben hocayı o konuda takdir ediyorum. Çünkü hoca orayı tamamen yönetime bırakmış durumda. Yani Alanya maçından sonra dahi hakemle alakalı bir konuşma içerisine girmedi. Çünkü hoca girerse, hoca da bu işin içine girerse, o görev dağılımında bir problem olursa bu sefer bence bu takıma da olumlu yansımaz. Yani hatta olumsuz yansır. Daha da gerer Beşiktaş takımını. Bence hoca o işi çok iyi götürüyor. Yani o siz kendi işinize bakın. Evet. Yönetim o işe baksın. Yol ayrımını, pozisyon dağılımını yapmış durumda İtalyano. Peki maç öncesindeki kilit oyuncu kim olur demiştik. Adayımız Trossard'tı. Trossard bizi yanıltmadı. Bugün Migros Omen'le maçının kilit oyuncusu oldu. Leandro Trossard attığı bir gol vardı. Bugün oldukça da etkili bir performans ortaya koydu. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı gerçekten fizik gücünü de yavaş yavaş arttırdığını görüyoruz ve artık skor da geldi. İlk skor katkısını da böylelikle yapmış oldu.
8: Oradan Beşiktaş oradan yürüyor. Geçen maç da öyleydi. Evet. Soldan gidiyor Beşiktaş. Bütün oyun kurulumu da sol üzerinden gidiyor. Sağ kanatta Çerni diğer maçlara göre bugün hareketliydi bence. Normal ortalamasının daha üzerindeydi. Hala daha iyisini yapmak zorunda ama.
0: İki hareketini çok anlamadım. Bir topukla bir.
8: Evet bir iki tane garip hareket yaptı ama genel performans ya. Genel son 4-5 ayına göre biraz daha hareketli olduğunu söyleyebiliriz Çerni'nin. Ama oyun kurulumu belli ki Trossard üzerinden olacak. Bütün o atakları, o çözme işini, yani rakibi çözme işini Trossard yapıyor. O yüzden maçın kilit oyuncusu olması normal. Beşiktaş'ın neredeyse tamamında atakların %90'ında diyelim. Hep Trossard'ın başlangıç noktasında Trossard'ı gördük. Gerek asist olarak, gerek şut denemesi olarak, gerek orta olarak. O yüzden de tabii çok önemli bir oyuncu kattı Beşiktaş kadrosuna. Bu Trossard'ın performansı tabii etrafında oynayan, şimdi Otara'yla çok sık oynamıyor. Otara'yla yeni bir birliktelik halinde. O yüzden de onunla da alışması gerekecek. Mesela Vlahović olsa daha farklı bir Trossard izliyoruz. Çünkü Vlahović alan açmayı biliyor. Vlahović oha göre daha tecrübeli ve daha lider bir oyuncu. Nereye gitmesi gerektiğini, topla nereye koşması gerektiğini biliyor. Geçen Fenerbahçe maçında Skriniar'ı o sürükledi peşinde. Skriniar'ı onu tutacağım diye Orkun'u boş bıraktılar. Yani o tip boş koşuları
0: Vlahović oyun zekası olarak şeyden daha üstün bir oyuncu. Oh'tan çok daha üstün bir oyuncu. O yüzden onun mesela Vlahović olsa bugün daha farklı maç olurdu. Skor olarak da söylüyorum. Hem skor olarak hem Trossard'ın performansı olarak. O kötü anlamına değil bu. Ama Oh'un forvet bitiricilik anlamında ve hücum etkinliği anlamında Oh çok etkin bir oyuncu değil. Oh daha çok rakip stoperleri yıpratan, rakibi yoran, önde pres yapan, sürpriz şutlar çeken bir oyuncu. O yüzden de bu tip Trossard tarzı oyuncuların oyununu da güçlendirir Vlahović. O yüzden onun olmamasının da Beşiktaş'ın önemli bir eksi olduğunu düşünüyorum. Ama kilit oyuncu mudur? Kilit oyuncudur. Bu, yani Trossard çözdü.
1: Attığı belki de sezonun kilit oyuncusu diyebiliriz Trossard için şu an.
2: Yani şu an Beşiktaş'ta herkesin kafasına kaldırıp saha içerisinde güvenli liman olarak gördüğü bir oyuncu var. Bu sadece Orkun'du geçen sene. Şimdi Trossard'ın varlığıyla birlikte bu çok büyük bir rahatlık demek. Özellikle oyun kurulumunda. Attığı golde de pası verdikten sonra Oha yaptığı koşu da çok değerli. Hatta Sercan da ya nasıl bir anda bitti.
1: Yetişti orada. Topa.
2: Evet yetişti. Hakikaten de oradaki o koşuları zaten hep alışık olduğumuz koşulardı. Premier League Arsenal'de de bunu çok yapıyordu. Ama Beşiktaş'ın şu an ikinci bir oyun aklı oluştu Orkun'la beraber. Bu Orkun da çok rahatlatacak bir olay. Çünkü tek başına bir oyuncuya mahkum kaldığınız zaman oradaki önlem çok daha rahat oluyor. Ve saha içerisinde şunu çok net görüyoruz. Orkun'la Trossard'ın ikili oyunları Vlahović geldiği zaman bu üçgene dönmeye başlıyor zaten. Özellikle Fenerbahçe maçında bu üçgenleri çok sık kurdular. O yüzden de bugünkü maçın adamının olması çok doğal yani.
1: Bir şüphe yok herhalde.
3: Trossard'la ilgili oyun zekası konusuna parmak bastık maçın önceki yayında. Her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor. Takım içerisinde takım kaptanı olması sebebiyle tabii ki lider Orkun. Ancak hücum noktasındaki yönlendirici oyuncu pozisyonunda Trossard var. Orta alanı geçtikten sonra her futbolcu topla buluşan, rakip yer alana geçip topla buluşan her futbolcu kafasını kaldırdığında ilk sol köşeye baktığını ben televizyondan izlerken görüyorum. İlk gözler Trossard'ı arıyor. Bu da takım arkadaşlarına verdiği güveni gösterir. Bir Trossard konusunu kapattıysak
1: kapattı. Ne maçın kilit oyuncusu oldu Leandro Trossard.
3: Programın başında hani Nübel'i az görüyoruz. Bu da takım savunması. Bunu uzun uzun konuştuk. Bu Opta'nın istatistiği bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az şut çekilen takımlar. Benfica 8, Beşiktaş 9.
1: Evet, çok kıymetli istatistik Beşiktaş adına. Yani gerçekten öyle.
2: Tesadüfü
1: değil aslında. Mentalite yani bunu tabii sürdürebilmek, sezonu yaymak çok mühim ama şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardı Beşiktaş. Leandro Trossard'ın 83 dakikalık performansı bir gol kaydetti. Trossard 12 kez rakip ceza sahasında topla buluşma üçlü çalım denemesinde başarılı oldu. 72'de 64 pas isabeti, 2'de 2 uzun pas, 9'da 4 ikili mücadele. Leandro Trossard'ın verileri bu akşam ortaya koyduğu performans. Fırat abi katılır mısın? Bence yani sezonu normalde ikiye böleriz. Devre arası, öncesi ve sonrası diye ama aslında öyle değil. Bence sezonun Beşiktaş adına ikinci dönemi başlıyor Avrupa Ligi ile beraber. Avrupa Ligi etabıyla beraber. Çünkü artık Perşembe pazarlar Beşiktaş'la başlayacak. Çoğu zaman Perşembe pazar ya da Perşembe pazartesi maçları oynanacak. Marsilya maçıyla beraber artık zannediyorum ki hani hocaya da hani sorulur mu basın toplantısında bilmiyorum ama Beşiktaş'ın kadrosundaki yani kullanacağı oyuncu sayılarını sanki arttırması gerekiyor.
0: Ya da milli maç sonrası diyebiliriz belki.
1: Tabii onu da söyleyebiliriz. Yani, milli maç sonrasında söyleyebiliriz.
0: Çünkü 3 haftalık bir ara gelecek.
1: 3 hafta gelecek. 4 maç var.
0: Milli maç arasında 3 haftalık ara var. O yüzden de 15 Ekim'den sonra
1: 15 Ekim diyebiliriz evet.
0: Çok şey bir fikstür var. İddialı bir sert bir fikstür var. Orada hem bu sadece şey veriyor değil mi? Şu anda Avrupa.
1: Bu sadece Avrupa.
0: Şimdi 15 Ekim'den sonraki fikstür zorlayıcı fikstür. Bu 15 Ekim'deki o fikstür bize şunu gösteriyor. Buradan Miretti Poku'suz olma şansı yok Beşiktaş'ın. O zenginlik lazım. Yani Miretti'nin de Poku'nun da artık devreye girmiş olması lazım. Bugün ayın 11'i 15 Ekim'e daha 35 gün var. 35 gün güzel süre. 35 günde Beşiktaş'ın mutlaka Miretti, Poku ve hatta yapabiliyorsa işte Endidi'yi de biraz daha yukarı çekip 3 tane oyuncuyu çok net ana rotasyona sokabilecek, hatta Pukyu 11'e sokabilecek hale gelmesi lazım. Çünkü bu fikstür daha kolay kolay kaldırılacak fikstür değil. O yüzden de mutlaka ama mutlaka, ki olacaktır bu arada. Poku bugün 8-9 dakika oynadı. İlhan'dan çok faydalanıyor hoca. İlhan'ı çok beğeniyor ve bugün de oyuncu yine girer girmez ortalığı karıştırdı. Yine golde etkiliydi. Golü ona mı yazıldı bilmiyorum ama.
1: Ya, ayrı durumda da yazılmış olabilir Erzurum oyuncuya.
0: O yüzden de Beşiktaş'ın şu an senin bahsettiğin ikinci döneminde etkili olabilmesi için %100 iki tane daha oyuncusunun, üç tane daha oyuncusunun devreye girmesi lazım. Şu an onlar devrede değiller.
1: Ümit Aktağ belki eklenecek.
0: Belki Ümit Aktağ. Yani orada bir boşluk olursa belki bir Ümit Aktağ. Ama 11 tane oyuncuyla 12 tane oyuncuyla bu işi sürdürmek zor.
1: Tabii.
0: Bir tane sakat, mesela Salih sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyorsun şu anda. Veya Olaytan sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyorsun müretti olmadığı için. Onları da Beşiktaş içeri ittiği zaman çok daha rahatlar diye düşünüyorum. Ha, yeterli mi? Tabii ki değil. Tabii ki daha fazla ihtiyaç var. Daha derin bir kadroya ihtiyaç var ama o derin kadro da hemen kurulamıyor. Yani hemen yapılabilecek bir şey değil. Zor bir fikstür geliyor.
1: Çok
0: doğru.
1: Sert.
0: Ama şu da var. Ne olursa olsun Mayıs ayında oturup konuştuğumuzda kaç Avrupa maçı oldu? 6 mı?
1: 6.
0: 6. Şimdi Mayıs ayında 6 Avrupa maçı, 5 tane lig maçı, 11 maç, bir mağlubiyet dese Mayıs ayında, Haziran ayında herkes tamam der.
1: 2.
0: 2 mağlubiyet değil mi?
1: Jelgiris de var. Evet.
0: Ha, 2 mağlubiyet dese herkes tamamdır. O yüzden de Beşiktaş'ın ben iyi, çok iyi bir başlangıç. Yani ilk dönemini çok çok iyi geçirdiğini düşünüyorum. Hiç kimse bu kadar yoğun bir yükseliş beklemiyordu. Bu tabii ki hocaya çok yazar. Hoca bir şeyleri değiştirebildiğini, hızlı bir şekilde değiştirebileceğini gösterdi. Oyuncularla ilişkisinin çok çok iyi olduğunu biliyoruz. Oyun organizasyonunda çok cesur olduğunu biliyoruz. Korkusuzca oynattığını biliyoruz. Bunların hepsi Beşiktaş'a yaradı ve dönüp baktığımızda bana göre muhteşem geçen Alanyaspor kazası olmasa bambaşka bir şey olacak tabii. Orada bir kaza yaşadı Beşiktaş.
1: Onlar da olacak bence.
0: Onlar da olacak. Orada kırmızıyı verse belki öyle maç oynanmayacak. Trossard'ın kırmızıyı verse Trossard'a, Trossard'ın pozisyonu rakibe kırmızı verse, evet, o maç belki öyle olmayacaktı.
2: Yumruk var.
0: Aynen, o yumruktan bahsediyorum. Ama genel olarak ben Beşiktaş'ın başlangıcından çok çok memnunum. Yani iyi bir başlangıç yaptı. İkinci dönem bence milli maçtan sonra başlıyor.
1: Evet.
0: Milli aradan sonra ikinci dönem başlıyor. O kısım çok önemli. O kısımda da işte Meretlisi, Pokusu, Ümit'i, Endidis'i hepsinin devreye girmesi lazım.
9: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi. Reklam.
10: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
11: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
12: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
11: Akakçe.
13: Hemen bakıyorum hayatım.
11: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
14: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
15: Bankkart, seni düşünür o.
9: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
16: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berksayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz. Bir son dakika haberiyle girelim ki bu dakikalardaki bu son dakikalara alışığız hafta sonları. Saatler 12-13 arasını gösterdiğinde Galatasaray'ın Kocaeli maçını bekliyoruz bu akşam özelinde. Biliyorsunuz, malumunuz, Galatasaray Kocaeli Spor'la karşılaşacak ve diğer tarafta mücadelede VAR hakemi belli oldu. Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Juk VAR hakemi olacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak görev alacak. VAR'da görev alacak. Video yardımcı hakem olacak. Diyelim 5. haftada oynanacak Galatasaray Kocaeli Spor mücadelesi. Bu hafta oynanacak karşılaşma ve VAR hakemi belli oldu haberiyle sizleri karşıladık. Parantez programında Beşiktaş'ın 3-0'la açtığı 5. haftayı, 3-0'la Erzurum Spor'u geçtiği 5. haftayı konuşacağız. Bu haftayı konuşarak başlayacağız ki onunla başlayıp düne döndüğümde Trabzonspor'un 1-0'lık mağlubiyeti de ön planda tabii. Sadece Trabzonspor mu? Hayır. Geçen yılı hatırlayın. Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u fark etmeksizin bu 4 takımın haricinde konuştuğumuz 2 takım vardı. Hatta öyle ki 2 takım birbiriyle eşleştiğinde, birbiriyle maç oynayacakları haftalarda ön plana çıkarır, el üstünde tutar, o maç da izlenir ama derdik. Kaldı ki geçen yıla kadar böyleydi. Samsunspor o takımlardan biriydi. Çorum'a 5-1 mağlup oldular. Göztepe o düşüşü sürdürdü. Alanya deplasmanında 2-2'lik beraberliği vardı Göztepe'nin. Ki Göztepe tarafına şöyle bir geçmişe, düne döndüğümde hatırlayacağımız zaman 4-2'lik bir kendi iç saha mağlubiyetleri vardı Gaziantep'e geçen hafta. Ondan önceki hafta yine 3-2'lik Galatasaray mağlubiyetiyle hatırlıyoruz ki diğer iki haftada da orada Göztepe tarafında 1-0'lık kendi evlerinde sürpriz Gençler Birliği mağlubiyeti yine öyle anabiliriz ki. Ve bunun da yanında sadece o da değil, Samsunspor'la da hani o ilk maç yine çok övmüştük. Geçen yılın iki gözde takımı bu yılda öyle olacaktır diye böyle bir beklentimiz vardı. Biraz böyle Anadolu takımlarında bu tarz durumları görünce bir mutlu oluyoruz ya. 3-3'lükte Samsunspor karşılaşması vardı başlangıçta ilk haftada. Berabere kaldıkları Samsun Göztepe maçında bu iki takımı da konuşacağız mutlaka. Buradaki bu farklılık geçen sezona ve sezonlara göre bu farklılık nedir ne değildir? Ardı arkası gelir mi yoksa nasıl önü kesilir Göztepe tarafında, Samsun tarafında? Oraları da değerlendiriyor olacağız. Parantez programında buluştuk. Parantez programında günün gündemini birlikte konuşacağız, birlikte değerlendireceğiz. Önce Trabzon der başlarız ama aktarayım hemen, akışımıza aktarayım. Saatler 12-14 arasını gösterdiğinde, yani bu seansta Serkan Çetiner bizlerle birlikte parantezde. Saatler 16-18 arasını gösterdiğinde de uzun uzadıya bir programımız olacak ki oradaki o uzun uzadıya dediğim programı sizlere aktarayım. Saatler 16-10'u gösterdiğinde Trabzonspor'u bu defa Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay'la uzun uzadıya konuşacağız. Trabzonspor'un dünkü mağlubiyetini. Konya Spor tarafında İlhan Polut gözyaşlarına hakim olamadı. Maçın öncesinde bir havaya giren Konyaspor oyuncuları vardı ki orada iyi bir motivasyonla maça başlamaya çalışan Konyaspor oyuncuları vardı ki bir hikaye yatıyor orada, onu dinleyeceğiz. Erdem Ömüç'le Kocaeli Spor tarafını konuşacağız 16.45'te. 16.30'da Konya, 16.10'da Aytekin Akay Trabzonspor derken 16.45'te Erdem Ömüç'le Kocaeli Spor'u Galatasaray maçı öncesinde konuşacağız. Ömer Faruk Özcan'a Beşiktaş'a soracağız. Diğer tarafta Ömercan Özmen'le de Gençler Birliği Kasımpaşa maçı başladığı anlarda ilk 15-20 dakikası içerisinde bir bağlantı yapmış olacağız. Abdullah Yiğit Sivasspor'u aktaracak bize. Sivasspor'da durum nedir ne değildir? Yılların Süper Lig takımı, 20 yıllık, 15 yıllık unutulmaz maçlara sahne alan Sivas. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl gidiyor? 6 puan toplayabildi 6 haftada. 7. maçına çıkacak Sivasspor. Maç başı 1 puan ortalamasıyla oynuyor şu anlık. İşler pek de yolunda gitmiyor. Muğla'yı ağırlayacaklar 17'de. 1. lige öyle döneceğiz. 1. lige öyle döneceğiz derken bu arada Fenerbahçe'yi de yarınki maç öncesinde İrfan 25'te 17.35'te konuşacağız. Yine 1. lige dönüyor olacağız hemen ardından. Süha Gürsoy'la Bursa Spor'u değerlendireceğiz 17.45 civarında ve Galatasaray'ı da Oğuz Altay'la değerlendireceğiz. Hem Ömer Faruk Özcan hem de Oğuz Altay'la, ama tam da Serkan Çetiner'le konuşacağımız bu 2 saatlik programın büyük bölümünde Galatasaray başlığı da olacağını aktarayım. O zaman parantezi başlatayım. Hem 12-14 hem de 14 düzeltiyorum hem de 16-18 seansında 2 ayrı parantez programında sizlere gündemi böyle aktarmış oldum. Akışı böyle paylaşmış oldum. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, ben iyi yayınlar.
0: uzun sürdü biraz. Haliyle maçlar, fikstür, tüm bunları evet. aktarırken biraz da yayın akışı, ama Trabzonspor'la başlamak sanki biraz isabet olacak gibi duruyor. Dünkü mağlubiyet, sen neye yoruyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Hüseyin Çimşir'le Trabzonspor'un Konya'ya, İlhan Palutlu Konya'ya 1-0 mağlup oluşunu.
1: Yani Trabzon geçen senenin flash takımıydı. Çok doğru işler yapıyordu. Çok da övgü alıyordu. Hem biz tarafımızda hem kamuoyu tarafından. Ama bir yanda işte bu scout şefinin istifasından başlayarak böyle ardı arkası kesilmeyen bir olumsuz şeyler geldi. Sonra güzel transferler dediğimiz noktada, hani genç transferler, güzel satışlar diye övdüğümüz noktada bir anda o şeyden vazgeçilmiş gibi hissettirilip bir anda şeye dönüldü. Yıldız transferlere, işte maaş dengesini konuştuk, çok konuştuk. Maaş dengesinin sorun olacağını, bu politikada hem üst maaş limitinin çok yükseklerde süperstar getirirsen orada genç çocukların, genç yıldızların yetişme şansının olmayacağını söyledik. Bu süperstar modeliyle de çok fazla da hocanın, yani düzgün giden her şey bir anda olumsuza dönüştü. Fatih Tekke hocanın da ayrılmasıyla, yani herkes zannediyor ki Muhammed Salah'ı, Fabinho'yu, işte Onuachu'yu kağıt üzerinde bunların bütün oyuncuları koyduğumuz zaman biz bütün maçları yeniriz. Aslında öyle de değil. Yani bugün olay gittikten sonra acaba olayın yerini mi doldursaydık o transfer sezonunda, Muhammed Salah'ın maaş bütçesi yerine, acaba böyle sansasyonel bir transfer değildi. Aynı şekilde gitseydi bugün bence Fatih Hoca da kalacaktı. Bugün kamuoyunun Trabzon'un mutlak galibiyet beklediği bir ortamda doğmayacaktı. Yani siz bu sene bu takımla şampiyon olursunuz mottosuna girildiği gibi bu ahenk bozuldu. Bu eleştiriler daha sert olmaya başladı. Doğal olarak da hoca bıraktı. Yani bırakıp bırakmama konusunda da hani o zaman keşke hocam da şu transferlere izin vermeyeydin de bu kamuoyu baskısının üzerinizde hissetmeyeydiniz de diyebiliriz yani. Ama üzücü şu anda, yani aynı şey Samsun Spor için de geçerli. Geçen senenin Flash 2 takımı bu sene, hani Samsun daha durumu kritik. Çünkü Samsun yıldızlarını sattı. Trabzon'da para eden gençlerini sattı. Bir değişim rüzgarına kapıldılar. İnşallah döner. Yani sonuçta yapmış olduğu transferler, iyi transferler de var yaptıkları. Hani ben biraz Muhammed Salah'a şey yapıyorum ama diğer transferler, işte Diju çok iyi oyuncu. Son gün geldi. İyi paraya geldi. İyi oynatırlarsa çok iyi paralara satılabilir. İşte o yüzden hani Aral Şimşir, o da çok iyi oyuncu. Yani güzel transferleri var ama işte iyi bir hoca bulmaları gerekiyor. Yani Trabzon'un bu seneyi de, yani şöyle söyleyeyim, daha Kasım'a girmeden Eylül-Ekim'de Trabzon havlu atmış gibi gözüküyor şampiyonluk anlamında. Tabii böyle bir hedefleri varsa. Ama taraftar tabii bu heyecanlandıran transferlerin sonucunda daha 5. haftada bu kadar kötü sonuçların alması, hocasının gitmesi üzücü yani. Hani bu kadar paranın karşılığı bu olmamalı diye düşünüyorum. İnşallah toparlarlar. Yani şu anda tekrar bir yapılanma, tekrar bir oluşum. İşte Fatih Hoca gibi, Fatih Tekke Hoca gibi gençlerle çalışacak yeni bir hoca gelecek ve bu yıl sadece yapılanmaya geçecek. Sen bu yapılanmada da Muhammed Salah'a 20-25 milyon euro para vereceksin. Seneye Muhammed Salah takımda ne verebilir? O yüzden hani çok işte dediğim gibi, yani hani bir şeyi yaparken azıcık da bundan yapayım dediğin an o iş bozuluyor. Oranın ahengi bozuluyor. Ve Onuachu'nun para, maaş konusundaki beklentisi, sezon başı Arap kulübüne gitmek istedi. Parayı işte göndermedi Trabzon. Oyuncunun şu anda performansı yerlerde. Yani çok problem var. Yani kim gelir
0: kaldı ki
1: bilmiyorum.
0: Fatih hani Tekke'nin ayrılışıyla beraber herkes problemi oraya yormuştu. Yani teknik heyetle anlaşamıyordu herhalde. Bak gitti açıldı gibi düşünülüyordu onu aç tarafında, ama bence farklı bir problem var.
1: Bence tamamen duygusal. Yani parasal. Yani onu açı Trabzon'a çok şey katan bir oyuncuydu. Yani parasal olarak performansını düştüğünü düşünüyorum. Yani çünkü hiçbir şey değişmedi yani. Trabzon hala aynı. Futbolcular, gidenlerin yerine gelen oyuncular iyi oyuncular. Ben burada birazcık hani maaş dengesi sıkıntı yaratacak dedim sezon başı. Yani bu 3 milyon euro alan süperstarın varken takımda 20-25 milyon euro üzerine başka bir süperstar getirirsen bu iş bozulur yani. Hani bunun dünyada birçok örneği var. Yani dünyada birçok örneği olduğu için bunu söylüyorum. Yani daha denenmişi tekrar deniyorlar. Bu da sıkıntı yaratıyor. Tıpkı Galatasaray'daki gibi, Fenerbahçe'deki gibi. Yani ileride belki Beşiktaş'ta yaşayabilir bu sıkıntılar ama bu

0: Denenmişi denemeyen bir takım var mı? Geçen yıl özelinde bir Göztepe, bir Samsun'dan bahsederdik ama şimdi de diğer tarafta biraz sonuç odaklı konuşuyoruz. Az önce ben hani böyle biraz belki öz eleştiri gibi değil de biraz da kendimi sorgulamak gibi yapacak olursam buradaki bu konuyu oraya bağlayacak olursam, öz eleştiri yapacak olursam diğer tarafta Samsun Göztepe tarafını da hani belki bu söylediğin şeyleri iyi yapıyor olarak görünürken diğer tarafta da sonuca göre değerlendirmiyor muyuz hepimiz?
1: Yok ama Samsun'da Göztepe'de şöyle bir şey var. Samsun Göztepe satış yaptı. Yerine koyduğu oyuncular, sattıkları oyuncuların yerine oyuncu koymadılar. Samsun'un bugünkü sorunu zaten o. Yani Holse ile Van Drongelen'i sattıktan sonra bu tarz bir oyuncuyu Samsun almadı ki. Samsun şu an tamamen Adanaspor gibi takımın içini boşaltma mottosuyla gidiyor. Eldeki oyuncular da ne gibi başarı verecek Samsun'a? Bence burada şöyle bir şey var. Başkan dedi ki Avrupa'da geçen sene başarılı olduk. Ligde başarılı olduk. Ama bunun herhangi bir mali karşılığı yok. Bana hani sponsorluk anlamında, seyirci tribünlerin doluluğu anlamında bir kaynak yaratamadığı için ben bu başarıyı gördükten sonra para da kazanamıyorsam ben bu takıma niye daha fazla para ödeyeyim? Yıldızları satayım para eden yıldızları. Orta yani küme düşmeye oynayan bir böyle hani hafif ortalama bir takım yaratayım dedi. Bu mottoyla gidiyor. Bu böyle çıkarsa zaten vitesi 5'e takmışken bir anda 1'e çekersen şanzımanı indirirsin. Trabzon'unki de o yani şu an Trabzon diyorum. Samsun'un da o yani hani şu an şanzımanı indirmiş durumda yani hani takımı kemik kadrosundaki yani o iskeletini koruyan oyuncular Van Drongelen'le Holse o tarz oyunculardı. Sen geçen senenin şampiyonu iç sahada 4 atıp da o oyuncunun yıldızlarını işte Musa Bas'ıydı, Osuydu, hepsini satınca yerine iyi oyuncu alamayınca bu işin kaçınılmaz sonu oluyor yani. Bu Adana Spor'la benzer bir mantık. Böyle giderse zaten başkanın hevesi kaçmış gibi. Zaten Fenerbahçe'nin maçı sonrası hatırlarsanız bir konuşması vardı. Hani bana kimse destek olmuyor, her şeyi ben ödüyorum. Ya bu da çok çirkin bir şey. Yani hani başkanım zaten bu böyleydi yani. Sen bunu bilmediğin yani sana şey miydi? Premier Lig fiyatları verildi de yani Samsunspor'un çok büyük cirolar yapacağını söylediler de sen böyle mi geldin? Hayır. Sen zaten bu takımı en alt ligden alarak harcayarak getirdin, en üste çıkarttın. Bu işin fıtratında bu var yani. Hani bunu belki şöyle yapabilirdi. Yani İlhan Cavcav modeliyle uzun süre götürebilseydi hani oyuncu satarak o zaman mantıklı olabilirdi ama onu da yapmadı. Birazcık orada da böyle bir küsmüş bir başkan modeli var yani. Yani onun tekrar şeyle barışması lazım yani. Samsun Spor tribünleriyle, camiasıyla tekrar barışması lazım yani. Yani Samsun'un öyle bir durumu var.
0: Peki. Trabzonspor tarafına tekrar döneceğim. Sen deplasmanda yine kaybettikleri bir karşılaşmayı toparladın, değerlendirdin. Burada bazı sebeplerin vardı kendine göre. Denenmişi denemek gibi. Bunun yanında işte bu maaş yükü, bu oyuncuları bir arada tutabilmek ve buradaki o kompaktlığı oluşturabilmek. Yani bir komple takımı oluşturabilmek. Buralara biraz değindin ki hep değindiğin noktalar büyükler özelinde Serkan Çetiner. Diğer tarafta nasıl toparlarsın bu deplasmanda Trabzonspor'un mağlup olduğu başlığı bölümü?
1: Yani Trabzon ya aslında şöyle yani Konya maçı özelinde iki tarafta da sorun vardı. Yani Konya'da da problemli başlamış bir Konyaspor vardı.
0: Son galibiyetini yine Trabzon tarafında alan bir Konya vardı.
1: Evet,
0: Hatta İlhan Palut gözyaşlarına hakim olamadı. Yani ne oluyor dedim ben, Avrupa'ya mı katılıyor, küme düşmekten mi kurtuluyor, nasıl bir hava
1: ya
0: var, nasıl bir
1: o duygusal
0: hazırlanılmış
1: patlama
0: durumu.
1: bence o.
0: Patlama,
1: Yani
0: onu da
1: o
0: konuşacağız. Fatih Şeker 16-18 arasında bizlerle olacak o bölümde bir yerde. Konyaspor'u yakından takip eden, 25-30 yıldır Konya'da gazetecilik yapan bir isim. Onunla da değerlendireceğiz. O da özellikle basın toplantısında soracağım demişti. Sormuştur hatta, toplantıyı hazırlarız az sonra.
1: Yani muhtemelen şöyleydi. Eğer kazanamasaydı İlhan Hoca'yla da Konyaspor'un yolları ayrılacak gibi de duruyordu o zaman. Yani öyle bir vibe aldım. Yani hoca aynı İsmail Hoca gibi Roma maçı da olumsuz bir sonuç çıksaydı İsmail Hoca ile Fenerbahçe'nin yönetimi arasında

0: kriz olacaktı. Gene oldu da hani, ama burada farklı bir olay oldu. Yani evet. Trabzon'un kaybetmesi, yani Konya'nın kazanması birazcık Trabzon'u galibiyeti hocaya da biraz nefes aldı. Orada da birazcık duygusal bir patlama oldu sanki gibi diyebiliriz yani.
1: Tabii onu da konuşacağız, değerlendireceğiz, soracağız. Diğer tarafta bugünün maçlarına da döneceğim. Galatasaray tarafına döneceğim ama şöyle biraz genelden ele alalım. Bu arada Matej Yuk karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Yuk VAR hakemi olarak yönetecek. VAR'da olacak, VAR'ı yönetecek. Yardımcı, video yardımcı hakem olacak. Öyle düzelteyim, öyle aktarayım başlığı sizlere. Galatasaray Kocaeli maçı özelinde. Oradaki son dakikayı böyle sizlerle paylaştık az önce. Tekrar tekrar üzerinden geçmekte fayda var.
0: Slovenya'yı da seviyoruz ha biz buradan. Tek bize hakem veren galiba Ceferin'in memleketi Slovenya.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Başka yerden oyuncu gelmiyor, şey gelmiyor yani. Hani futbolun hani bir şeyi dediğimiz, ne bileyim, bir İtalya'dan, bir İngiltere'den, Fransa'dan
1: ya hakem, şimdi hakem veriyorlar dedin ya, insanın aklında bir şey canlanır değil mi? İnsan biraz öyledir Serkan Çetiner. Yani bir şey konuşulurken kafada canlandırır, arka tarafta canlandırır. Yeri geldiğinde o canlandırmayı öne çıkartır, cümlelerine dahil eder şimdi yaptığım gibi. Yeri geldiğinde arka lobda kalır o. Orada bir yerde, beynin bir yerinde kalır. Odacık diyorlar ya, lob diyorlar ya. Gireyim hadi oralara. Orada bir yerde kalır. Şimdi kalmadı mesela bende, ben aktaracağım. Sen bize oralardan hakem yolluyorlar dedin ya sadece. Şimdi aklıma gelen görüntü ne biliyor musun? Bir hakemimiz vardı. VAR hakemimiz yabancı. Bir derbiden sonra öyle bir hata yapmıştı ki işte tüm medya peşine düşmüştü. Havalimanında sıkıştırıp soru sormaya çalışıyordu. O ısrarla hayır hayır konuşamam yasak deyip kaçıyordu. Slovenya'dan mı geldi? Farklı bir yerden mi geldi? Polonya'dan
0: kim,
1: mı geldi?
0: Hangi pozisyondu?
1: Abi onu hatırlamıyorum. O kadar çok pozisyon var ki yani, daha geçen haftaya döndüğümüzde bile neleri tartışırız Avrupa'dan şeye. Bir derbiydi ama 2 yıl öncenin derbisiydi. Yine orada yabancı VAR hakemi vardı. Geçen yıl olmadığına göre 2 yıl öncenin derbisiydi. Yabancı bir VAR hakemi vardı. Şimdi bunlar geliyor aklıma. Yani yolluyorlar da ne oluyor ya gidiyor kafam, aklım. Yolluyorlar ya, tamam dediğin gibi.
0: İyisini alamazsan neyleyim yabancısını yani. Hani şimdi Slovenya'daki, ya bu tamamen şey işte, üzerlerindeki baskıyı azaltmak. Yani orada Ahmet Mehmet yazmasın da Jung yazsın işte. Ama Slovenya Ligi'nin genel geçerliliği ne kadar ki bana yani. Ya sen gene şöyle yapıyorsun yani. Slovenya'dan oyuncu getiriyorsun ama belli ki gene de müdahale ediyorsun yani. Ya da ya bu hoca yani, VAR'daki çünkü kural kaide Avrupa maçlarına benzer bir şekilde devam etmiyor ki. Ligdeki VAR sistemiyle Avrupa'daki VAR sistemi, ya şöyle bir örnek vereyim sana. Mesela son maç Sporting Lisbon maçındaki Galatasaray'ın kırmızı kartlık pozisyonu. Bence penaltı bence kırmızı kart ve penaltı vardı. Penaltı da değildi o maç ama VAR hiç karışmadı mesela. Ya bu ligde olsa karışırdı yani, anladın mı? Ya o zaman da diyorum ki hangisi doğru? Yani bizim ligimizde farklı bir futbol şeyi var, iklimi var. Avrupa'da farklı bir şey var. Ha şu da var yani. Bu olay Real Madrid Sporting Lisbon maçı olsaydı, aynı pozisyon olsaydı Real Madrid VAR hakemi karışır mıydı? O da var yani. Şimdi orada da kafam karışıyor. Yani. Hani benim bu VAR biraz göreceliğe girmeye başladı. O canımı sıkıyor yani. Yani eskiden neydi? Hakem hata yapar diyordu. Şimdi 6-7 tane hakem birleşip hata yapması ve tekrar tekrar izleyerek hata yapması benim kafamı karıştırıyor yani.
1: Evet.
0: İyi değil yani.
1: Peki Galatasaray'a döneceğim. Hedef Avrupa dönüşünde 3 puan alabilmek. Senin bahsettiğin gibi Lisbon deplasmanına gittin az önce. Oradan sonra iyi bir sonuç alabilmek. Ama tabii karşındaki rakip de Kocaeli. Kocaeli basınıyla, Kocaeli medyasıyla, Kocaeli taraftarlarla konuşuyorum. Orada üniversitede lisans eğitimini orada almış biri olarak, Kocaeli şehrini bilen biri olarak orada birçok da tanıdığım var. Hepsiyle konuştuğumda hepsi ya Galatasaray'da bir bilenmişlik olacak. Galatasaray'da geçen yıldan dolayı böyle işi sağlama alma olacak. Çok stresli bir haftadayız gibi şeyler söylüyorlar. Medyasından işte isim vermeyelim belki tamam ama işte diğer tarafta futbol eski futbolcularına kadar, eski futbolcularından eski yöneticileriyle evet, konuştuğumda eski yöneticilerinden taraftarına, ya her şeyden önce taraftar normalde hani yöneticiden daha inanır ya, ya da eski futbolcudan daha inanmış olur bir camiada, ama orada da bazı şeyler biraz böyle anılıyor, görülüyor. Tabii biraz da merakla beklediğimiz bir maç esasında.

0: da geçen yılki iki maçta 4 puan çıkaran bir Kocaelispor'dan sonra. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Doğru hatırlıyorsun.
0: Yani durum böyle.
1: Hatta geçen sene
0: girelim oralara.
1: En çok puan toplayan takım Kocaelispor'du. Kocaelispor'da bunun vermiş olduğu keyifle Galatasaray'a maçlarına özel bir anlam yüklemeye çalışıyorlar. Bu da futbolun içinde olan bir şey. Güzel bir şey yani. Hani şehir olarak bir kenetlenme yaşatıyor. Mesela hani şöyle bir olay var. Bursa-Beşiktaş maçlarında, Bursa özellikle Beşiktaş maçlarını bilirsin yani. Seyirci bile götürmeye yasak geliyordu. Neden? Çünkü siz bizi küme düşürttünüz. Hani o işte bizim küme düşme son haftada Beşiktaş mağlup olmuştu sanırım Rize'ye. Ve Bursa Spor küme düşmüştü. Bundan sonra aralarında hep ezeli rekabete dönüşmüştü o olay. Hani benzer bir şeyi de Kocaeli ile Galatasaray arasında yaşanmaya çalışıyor. Tabii bunda bizim Okan Hoca'nın da bir payı var. Hani çok fazla gündeme getirdi. İlk başta bu olayı başlatan işte Galip geldikten sonra işte Kocaeli Spor'un başkanının anlamsız bir demeçleri vardı. Hani işte ne demişti şey var geldikten sonra işte takımlar Anadolu takımları yenemiyor mu demişti. Bir şikeyle ilgili bir şeyin imada mı bulunmuştu koskoca camiayı. Böyle gerginlikler
0: sonra düzeltme geldi ama onunla ilgili yani öyle değildi yanlış anlaşıldı gibi.
1: Evet evet ama iş işten geçti yani. Bir de Fenerbahçe Galatasaray'ın efsane futbolcularından Selçuk Hoca'nın da orada başında olması. Sezon başı transfer edildiğinde taraftarın işte Galatasaray'a küfürler ederken Selçuk Hoca'nın hiçbir tepki vermeden devam etmesi. Her şey ortalığın gerilmesine neden oldu. En son işte kafasına bir maske takıp bir video çeken holiganlar vardı işte. Halbuki kolundaki dövmeden zaten onu yakalayabilirler ama yani futbolun içinde öyle şeyler var. İnşallah hani bunlar hep böyle sözlerle, kelimelerle olur. Fiili şeylere dönüşmez yani. Hani yaralama, işte kavga, gürültü olmadığı sürece de biz bunlara mizahi bakıyoruz yani. Hani iş futbolun içinde var. Renktir bu futbola. Bugün de Kocaeli ile oynayacak Galatasaray. Ama öncelikle zaten Sporting Lisbon maçından yorgun bir takım var. Rotasyonu çok düşünecektir burada Okan Hoca. Ama Okan Hoca'ya da bir artık yani bir özellikle Avrupa'dan başlayaraktan yani şimdi sana ben bir sanayide bir araba tamircisiyim ve sana bir motor yapıyorum. Ben diyorum ki bu motorla Bursa'ya ancak 90'la gidersin. Yani 90'ın üzerine çıkarsan 150'ye seni ancak Mudanya'ya kadar götürür. Ve ben bunu söyledikten sonra sen 150 ile Mudanya değil daha böyle daha yolun yarısına kadar bütün arabanın motorunu bitiriyorsun. Enerjisini yiyorsun.
0: Abi gemiye götürüyordur da, o. Mudanya'dan geçmiyorsun Bursa'ya giderken.
1: Geçmiyorum sen. Pardon yanlış oldu.
0: O eskiden yani de İdo arabalı vapur vardı. İdo arabalı vapur vardı. O arabalı vapurda bu arada abi ben çok farklı bir yere girdim konu olarak farkındayım ama. Neden kaldırırsınız ki arabalı vapurları?
1: Ya Beykoz'daki arabalı vapuru ben de çok canım.
0: Abi yani yeni Beykoz'da kapıdan oturuyorum. Bursa'ya gideni de neden kaldırırsın? Ben şu an mutlaka birine dokundum şu an biliyor musun? Radyoyu dinleyen bir dinleyicimize dokundum. Dedi ki ya dedi hay dedi cümlenle bir yaşa, bin yaşa dedi. Çünkü hakikaten bu kadar çok arayan var ki ya, o arabalı vapurlar. Yeni kapıdan bin Mudanya'da in. Öyle güzel bir şeydi ki o arabayla.
1: Evet benim de zaten anlatmak istediğim şey Okan Hoca'nın Sporting Lisbon olayı değil şu vapurların kaldırılmasıydı yani.
0: Serkan Çetirer özür diliyorum kusura bakma ama bir Bursalı bir Bursalısın abi beni sen çok net yok, anlamışsındır.
1: Anlıyorum ben şeyde evet. Hatta şu lütfen şu Beykoz işte
0: geliyor.
1: Neydi o karşıdan gelen o açılsın abi.
0: İstinye Çubuklu geliyor abi ya bu arada.
1: Ben, evet abi.
0: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı diyorlar iddiaya göre. Tekrardan açılıyormuş.
1: Ya şu anda zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı olmadan hiçbir şey yapıldığını bilmiyorum.
0: O biraz yani, o biraz tabii ilerken. Hani bu biraz tabii biraz daha hani talimat olmadan yapılabilecek bir şeye girer yani neticesinde bir vapur hattı ama basit gördükleri için kapatmışlardı diye görüyorum. Çok rahatlatan yani, bir şeydi ama onu da söyleyeyim.
1: Evet abi yani trafiği azaltıyor ya İstanbul trafiğini çok ciddi etkisi var.

0: ben oradan bindiğim zaman mesela İstinye Park'tan aşağı iniyorum, biniyorum, iniyorum direkt Beykoz'a iniyorum. Çok yani
1: Değil mi? Radyoda gelirken, radyoya yayınlara, Maslak'a
0: abi sana
1: gelirken
0: geleceğim zaman mesela
1: 10 dakika
0: sen
1: İstinye'den
0: bindin.
1: bura, 5 dakika evinden İstinye, Çubuklu, Beykoz.
0: Çubuklu Beykoz
1: Evet,
0: bitti.
1: 30 dakikada
0: Yani
1: buradasın.
0: 30
1: Doğru diyorsun.
0: dakikada oradayım. Kahvemi alıyorum, araba kullanmıyorum.
1: Kahven soğumuyor mesela gelene kadar.
0: Kahvemi rahat denizin üstünde gezerek sağa sola bakarak
1: Doğru diyorsun.
0: içebiliyorum. Çok avantaj
1: Ben
0: bir şey.
1: şimdi şunu merak ediyorum. Buradan Lizbon'a nasıl toparlayacağım abi? Ben girdim bir yeni kapım.
0: Şimdi
1: Ama sen dedin abi, yani sen hakikaten sen konuyu kaşındırdın Çetiner. Şimdi İstanbul'dan Bursa'ya gidiyorsun diyorsun. Mudanya'ya kadar gider diyorum diyorsun. Ya Mudanya'dan geçmiyorsun. Gemlik'ten geçersin. Mudanya'dan
0: doğru,
1: geçmen
0: sen
1: için
0: ben
1: Körfez'e
0: örnekte daha
1: dolanman gerekiyor.
0: yanlış örnek verdim.
1: Tabii
0: Şöyle
1: küçük
0: örneği
1: kumlaya falan oralara
0: toparlıyorum o
1: girmen
0: zaman.
1: gerekiyor. Söz sende.
0: Toparlıyorum o zaman. Buradan Okan Hoca motoru aldı. Tamam mı? Ankara'ya gideceksin.
1: Peki.
0: Tamam, Ankara'ya gideceksin Okan Hoca. Ben sana diyorum ki Okan Hoca bak, bu araba 90'la gider. Motoru bu. Şimdi sen bununla 150 ile gidersen sen highway'de kalırsın. Tamam mı? Yarı
1: Nerede?
0: yolda yani Bolu highway.
1: Peki,
0: Orada
1: tamam.
0: kalırsın diyorum. Okan Hoca da bunu biliyor. Tamam mı? Ya hocam 55 dakika iyi oynuyor. 55 dakika sonra çöküyoruz. 3-1 mağlup oluyoruz. Bayern Münih maçı 45 dakika motoru basıyorsun gaza. 45 dakika insanüstü top oynuyorsun. 45 dakika topu veriyorsun karşı tarafa 3-1 mağlup oluyorsun. Yani bu şeyi artık bir yani şey mi yaptık ya? Hani bunu biz çok iyi oynamayalım. Ortalama oynayalım. Bak mesela Fenerbahçe bunu yaptı mesela. Ortalama bir futbolla beraberliği aldı. Yani Roma ile Lizbon benzer takımlar. Aynı yani güç olarak. Ya acaba Galatasaray'da çok fazla efor sarf etmeden acaba defansif yani güvenliği biraz ön planda tutsaydı biz bu işten deplasmandan bir puanı alır mıydık diye de düşünmüyor değilim. Bir de ben çok sıkıldım. Yani takımımı hani şu yıllardır vardı ya yenildik ama ezilmedik. Ya ben bunu çok klişe görüyordum ama Galatasaray taraftarına bunu yaşatıyorlar abi. Galatasaray büyük takımlara karşı yeniliyor ama ezilmiyor. Ne anlıyorum o işten ben yani. Hani, bu yani bunun bir dengesini yakalamak gerekiyor. Buna göre bir transfer yapmak gerekiyor diyeceğim. Konu gene gelecek transfere. Ama bu böyle yani. O yüzden hani Galatasaray'ın pili bitmiş birçok oyuncusu var. Bunların bataryasının dolması da Kocaeli maçında bunların düşeceğini görüyorum. Dolayısıyla rotasyon şart. Yani şu Nagay'ı, Leslie'yi falan da görelim yani. Hani mağlubiyetten korkmayalım ya. Leslie ile Nagay'ı oynatalım diyorum. Yani hani çünkü yani biz aldığımız oyuncuları daha tanımıyoruz. Mesela Bişu abinin 3 kilosu varmış fazlası. O yüzden Okan Hoca kilolarını verecekmiş diyor. Ya bunu, siz bir mal alırken arabaya yani gene arabadan bak başlayacağım. Ya bir araba alırken arabanın etrafına bakmıyor musunuz arkadaş? Gidip ekspertini sokmuyor. Ya bu futbolcu da böyle bir şey değil mi arkadaşım ya? Ya bu adamı sağlık kontrolüne sokarken görmüyor musunuz ya? Vazgeçin abi o zaman yani. Almayın. Ben hazır oyuncu gelmiyorsa. Şimdi Galatasaray 75 milyon euro para harcamış. Hazır olan tek topçusu Batrakov. Onu da 55'te alıyor hoca lobiden dolayı. Yani en reputasyonu düşük oyuncu diye. Nedense iyi oynasa da kötü oynasa da 55. dakikada alıyor. Mesela Lisbon deplasmanında Batrakov'u aldı. Bu iş bitti zaten. Galatasaray kapattı. Motoru iyice kapattı. Çünkü gidemez oldu. Çünkü Okan Hoca'nın şöyle bir olayı var. Arkadaş yani mağlup olduğumuzda elindeki bütün santraforları oyuna atıp orta saha çıkarıp forvet atma gibi bir huyu var ya. Ya yönetim Okan Hoca'ya fazla forvet almamasının temel sebeplerinden biri buna bağlıyordum yani. Hani çünkü bir dönem 5 ya 4 tane forveti vardı. 4 tane forvet koymuştu maçında. Konya maçında. Berabere kalın beraberlik golünü atınca Konya ve ikinci golde yedik mağlup olduk. Yani Okan Hoca'nın bu konuda da bir düzeltme. Ya dördüncü yıl artık hocam biz seni çok iyi tanıyoruz. Takımı da çok iyi tanıyoruz. Artık bir değişim yapsak mı? Yani hani bir şeyleri üstüne koysak mı yani? Yani bazı şeylerin değiştiğini biz de görmek istiyoruz yani. Mesela bu takım 55 dakika hücum pres yaparak top kazanarak çok güzel göze çok güzel yani inanılmaz göze keyifli gelen bir futbol oynuyor ama Ben 35 dakikada o 55 dakika eforundaki bütün verdiği kazanımları 35 dakikada geri veriyorsam da hocam bunun adı bir futbol başarı olmuyor ki. Sonuç tabelada 3-1 yazıyor yani. Yani ya çok kolay gol yiyor takım. Yani bu kadar kolay gol yiyemez. Yani burada hani Uğurcan'ın da formsuzluğu var. Hepsinin yani takımda bir düşüş var. Pas anlamında, orta sahada varyasyon anlamında gelişim var. Batrokoğlu birlikte ayağı pas daha iyi gözüken bir takım var ama bir yandan da kayıpların var yani. Mesela Apokerim'i kaybettik. Yok. Sol stoperimiz yok. Yok. Galatasaray'ın sol stoperi yok. Hala tatilde kaldı yani. Tatilden alınan istenmeyen yağlar nedeniyle Galatasaray sol stopersiz. Yeni gelen oyuncu da istenmeyen işte kolesterol sorunlarından dolayı. Ya bu nedir arkadaş? Ya bir hafta diyet yapıyorsun. Artık teknoloji de ilerledi. 3 kilo 5 kilo veriyorsun. Ya bak yani UFC kafes dövüşçüleri adamlar bir günde 3 kilo veriyorlar. Bir 24 saatte et kesme diye bir şey var. Bir şey kilo kesme mi ne öyle bir şey diyorlar yani. Buhar odasında basıyorlar da basıyorlar. Yani bu bir sürü formül var. Şimdi artık biz bunlara mı girelim ya? Ben bir şu abi izlemek için 3 kilo fazlasının erimesini mi bekleyeyim ya? Bu taraftarla dalga mı geçiyorsunuz siz? Taraftarın aklıyla mı oynuyorsunuz yani? Alacağınız oyuncu bence beğenilmedi.
1: Tam sebebi bu mu? Yani net emin misin bundan Serkan Çetin?
0: Ya 3 kilo fazlası varmış şeyin bir şu abi. Kilo fazlasından dolayı bu bugün de oynayamayacakmış. Leo maça hazır değilmiş. Daha fiziksel hazır değilmiş. Başka kim vardı? Leslie'yi zaten oynatmıyor. Hoca birinci listesi olarak transfer ettiğini iddia ettiği U23'ün en tepedeki oyuncusunu aldığımız en tepedeki oyuncunun oynayamama durumu var. Ya hocam çıkın konuşun bak. Böyle olursa olmaz. Bak şimdi ben senin listendeki en tepedeki oyuncuyu sana yönetim alıyorsa burada yönetimin suçu yoktur. Burada senin suçun vardır. Sen bunu beyan ediyorsan bu oyuncuyu da oynatacaksın. Galatasaray'ın parasını çöpe atamazsınız. Ha, atmayalım diye 28 milyon euro ödemeyelim diye bu oyuncuyu oynamıyorsa onu da bilelim. Biz bilelim yani. Bak Angelino da söylemiştiniz yani. Bu oyuncuyu almayacağız, kullanmayacağız diye. Ki o da bir hataydı yani. Yani transfer hata değil, oyuna alınmaması hataydı. Ama bunları bilmek zorundayız ya. Ya bu takım 75 milyon euro para harcadı. Avrupa'daki transferlere bakıyorum. Her topçu çatır çatır top oynuyor sakatlığı olmayan. Ama bizim o transferlerimizde sakatlık yok. Hazır değilmiş abi. Ben Deniz Gül'ü izleyemiyorum mesela 90 dakika Porto'da mücadele eden adamı ben Barış Alper'i izliyorum forvette. Yani ya çok anlamsız ya bugün inşallah görürüz yani rotasyonda. Yani ya yenilsek de görelim ya. Yani ben artık bir yerlere başka oyuncularla bu işin çözülebileceğini düşündüğümüz için Galatasaray taraftarı da bunu düşündüğü için biz yenilmeyi de göze alalım yani. Kötü performans vermelerini de göze alalım ama gençler oynasın artık ya Galatasaray'da. Hep aynı adamlar. Ya ben bugün gene iç sahada aynı adamları göreceksem burada bir sıkıntı var yani. Ben para harcadığım oyuncuları görmek istiyorum ya. Ya inşallah görürüz yani bugün.
1: Umarım. Bu arada Juan Mata futbolu bıraktı. İspanyol yıldız 38 yaşında. Profesyonel kariyerini bitirdi. Galatasaray'da da bir dönemini hatırlıyoruz Mata'nın. Evet. Nasıl hatırlardın? Nasıl oraya gidelim? Orayı bir konuşalım.
0: Çocuk istedim. Adam.
1: Neler söylerdin?
0: Evet. Çocuk adam fiziğiyle 38 yaşına kadar üst düzey futbol oynadı yani. Yani Juan Mata'nın hani sokakta görsen futbolcu demezsin yani. Hani kiroz yani. Ama öyle bir futbol tekniği var. Öyle bir ön sezi var. Her şeyi yaptı adam yani. Çok üst düzey bir oyuncu. Çok iyi bir profesyoneldi. O İspanya'nın hani meşhur o İspanya milli takımının domine ettiği dönemin en favori oyuncularındandı yani.
1: Bu arada biraz geçmişe gitmişken bir de Trabzonspor tarafından böyle maddeleri başlıkları tek tek topladım. Galatasaray tarafına, Juan Mata tarafını biraz. Juan Mata'nın futbolu bırakışını biraz işleyelim istedim ama diğer tarafta Münye. Çok yakından biliyoruz Trabzonspor tarafında ve aynı zamanda Almanya'dan. Kariyerimin belki en iyi 6 yılı Trabzon'daydı, Trabzonspor'daydı dedi. Trabzonspor'u böyle onurlandırdı esasında. Thomas Münye, Trabzonspor'da bu sözleri, Trabzonspor'un eski futbolcusu bu sözleri bir röportajda veriyor. bir röportaj

0: İşte söylüyor. Onu da böyle bir geçmiş olalım, konuşmuş olalım istedim Serkan Çetiner. Diğer tarafa dönüyorum. Diğer tarafta hemen hızlıca diğer mesajlara bakacağım. Berk Mudanya'da güzel zeytinyağlılar varmış demiş. Selam Berk, herkese iyi pazarlar. Ligimiz sadece ödenen aşırı yüksek paralarla dikkat çekiyor ve bu süperstarları yönetmesi için başlarına genç hocalar konuyor. Bence bu çok saçma, yanlış ve zaten kötü duruyor demiş. Altyapı. Trabzonspor U19'da Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Oradan futbolcu yok. Sevgiler, selamlar demiş dinleyicimiz. Yenal Bey. Manisa'dan Yenal Bey bizimle bağlantısını kurmuş. Ben de Serkan Çetiner neden sessizleşti dedim. Thomas Meunier'e neden yorum yapmıyor dedim. Hızlıca konuyu geçtim orada.
1: Thomas Meunier benim kırmızı çizgimde, dayanamadım, koptum.
0: Meğersem Serkan Çetiner hattan düşmüş. Peki, tekrardan bağlantı kurduk. Thomas Meunier tarafı orada gelen haberi aktarmıştım. Çok esasında böyle konuşup geçeceğimiz böyle bir dakikalık bir haber değeri olan bir konu esasında. Hem Juan Mata hem Meunier, ama buralara girelim, buraları konuşalım istedim. Meunier'de kariyerimin belki de en iyi 6 yılı Trabzon'daydı demiş. Türk futbolu için. Trabzonspor evet. için.
1: İyi topçuydu. Trabzon'da aidiyeti olan yatlar da mesela hani evet. gitmedi. Çok kaldı Türkiye'de. Aurelio da Türkiye'de kaldı değil mi? Bir şey yapan. Yani onlar
0: ya bu
1: güzel
0: arada
1: şeyler yani.
0: Az önce dediğin bir şey var senin. Yani 50 dakika gidiyor araba, sonrasını gitmiyor dedin ya. Motor işte seni Bursa'ya giderken Gemlik'te yarı yolda bırakıyor dedin. Mudanya dedin ya, evet. Ben Gemlik'e çevirdim işi.
1: Sen Gemlik'e
0: evet. İlk 25 dakikada oyunun içinde değildik diyen bir Hüseyin Çemşir vardı dün. Trabzonspor'u konuşurken onu atladık. Onu fark ettim. Yani yine ilk 25 dakikaların konuşulduğu. Mesela Fenerbahçe'de de Roma maçında ilk 25 dakika. Yanlış mı hatırlıyorum? Lyon maçında bir yerde, Fenerbahçe'de de bunu konuştuk. Galatasaray'da, pardon ya. Nereye gittim ben? Lisbon maçı için ilk 25 dakikayı konuştuk. 26-27'ye kadar iyiydi dedi herkes. Ümit Karanından Serkan Çetiner'ine, Serkan Çetiner'inden işte Ömer Faruk Özcan'la Radyo Gol'de, kim o gün dakika skorda programımdaysa, hepsiyle bunları konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani nedir bu ilk 25 dakika, son 10 dakika, son 20 dakika, ilk 50 dakika, ikinci yarı vardı, ilk yarı yoktu. İlk yarı vardı, ikinci yarı yoktular Türk futbolunda. Hakikaten anlaşılır gibi değil. Yani ya burada bir plansızlık, burada bir sürdürülemez durumun sahaya yansıyışı var esasında. Dediğin gibi.
1: Tabii. Ya bu birazcık plansızlık, hı-hı, birazcık da bahane. Hani kendini kurtarma diyeyim. Yani ben ilk 30 dakika iyi oynadık. Hocam mağlup oldun. Ne yapalım? Diğer 60 dakikayı ne yapalım hocam? Yani ilk 30 dakikaya göre mi seni değerlendirelim? Diğer 60 dakikayı görmezden mi gelelim ya? Bir de şey var ya mesela. İlk 45 dakika çok iyiydi, başladık. Çok iyiydik. Skoru aldık. Ama sonraki 45 dakika ben de bilmiyorum yani. Buna en büyük örnek mesela Jürgen Klopp'tur mesela. Bu oynanılan mesela Galatasaray'ın oynamaya çalıştığı futbolu Klopp hem Dortmund hem Liverpool'da oynattı. Oradaki Klopp'un söylediği, her takıma yeni geldiğinde ben bir şeyi dizayn ediyorum. Yani bir futbol anlayışını değiştiriyorum. Ama bunun için zaman lazım. Şimdi Jürgen Klopp ilk geldiğinde Liverpool o futbolu aynı Galatasaray gibi 45-55 dakika falan oynayabiliyordu. Sonra yapılan transferlerle, ki çok iyi transferler yaptılar, eklemeler yaptılar, onu 90 dakikaya çekti. Şimdi biz 5 yıldır 5. yılımız Okan Hoca'nın o 50 yani 45-50 dakikasını 90 dakikaya çekmesini bekliyoruz. Bu minimalde transferler yapıyoruz. Hatta çok ciddi transferler yapıyoruz. Ama bunları bu oyunu oynayamıyoruz. Biz 90 dakika bu oyunu oynayamadık yani. Hani iç sahada bunu birazcık çekebiliyoruz. Yani 60 dakikalara, çünkü taraftar da gaz veriyor. Hani hadi oğlum, yürü oğlum falan diye topçu da inanıyor yani. Hani o taraftarın vermiş olduğu güçle daha çok saldırıyor, daha şehvetli saldırıyor. Deplasmanda pasifize ediyorlar bizi yani. 10 kişilik Juventus maçında bile biz bu futbolu 11 kişi oynamamıza rağmen yapamadık yani deplasmanda. Çünkü direkt çöküyoruz. Belki de yorgunluk oluyor. Hani rövanşlı maçlarda bir hafta sonra hemen rövanşını oynuyoruz. Bir de sene sonuna denk gelmişti. Ama bu futbolu iyi rotasyon oyuncularıyla ve güçlü sprinti çok oyuncularla yapman lazım. Singo işte onlardan biri. Yani bu oyunun en iyi beklerinden, Okan Hoca'nın sistemine uygun en iyi beklerini aldı. 30

0: milyon euro gibi bir çok da ciddi bir yatırım yaptı. Ama oyuncunun sakatlık sorunu var. Orada da Salah ile idare ediyoruz. Ki Salah'ı ben Galatasaray taraftarının çok sevdiği bir oyuncu ama Salah'ı Galatasaray'a yedirdiği gol sayısı, attırdığı ya da yararlılığından ben yani Pereira değil mesela. Yani onu söyleyeyim yani. Hani Albert Pereira devşirmeyi de aynı kanattan geldi ama Salah'ın çok fazla hataları var. Yani çok akın o Galatasaray'ın mesela Lisbon deplasmanında orasını haşamat ettiler. Yani hatta işte 3. golü yememizdeki sebeplerinden biri de Salah'ın o defansif aksiyonunun nerede ne yapacağını bilmemesinden kaynaklı. O yüzden o Galatasaray'ın sağ beki yok uluslararası mücadelelerde. Ligde Salah ile idare edersin ama Şampiyonlar Ligi'nde Singo'ya ihtiyacım var. Yani hatta Prime Sacha Boey'a ihtiyacım var. İnşallah Singo'da öyle olur ama dediğim gibi yani bu işin 30 dakika 20 dakikası falan hocalara biraz şey geliyor da çünkü hocalar bir şey takıma bir felsefe katmaya çalışıyorlar. Onu 30 dakika görünce ha diyorlar bu felsefeyi ben 30 dakikayı 40 yaparım, 50 yaparım, 60 yaparım, 90'a kadar götürürüm görev aldığım süreçte diyorlar ama ben bunu Okan Hoca'da göremiyorum mesela. Galatasaray'ın böyle 90 dakika böyle net bir futbol oynadığını belki Liverpool maçı diyebiliriz. Orada da hücum futbol oynamadık. Yani hani daha oturaklı bir futbol oynadık. İç saha Liverpool'lardan bahsediyorum. Onlar da yok yani.
1: Peki bir araya gideceğim. Serkan Çetiner. Araya gideceğim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz ama Fenerbahçe gündemine de geçeceğiz. Önce Galatasaray gündemini toparlayarak, Kocaeli maçı özelindeki fikirlerini alarak sonrasında Fenerbahçe'yi de konuşmak isterim seninle. Gaziantep maçı öncesinde tabii İsmail Kartal gündemi var orada da. Ki ben herkesin aksine hani biraz böyle zamanlarda bu tarz ayrılış ve hemen geri dönüş, oradaki hataların fark edilmesi, birbirini ikna etmek, bu günlük hayattaki bir iletişimde de, bir dostunuzla, bir arkadaşınızla olan iletişimde de bu aynı zamanda bu tarz işte kamuoyunun önünde olan teknik direktör yönetim ilişkilerinde de mesela bence taze kan gibi de yorumlanabilecek bir şey. Yani burada daha farklı bir İsmail Kartal'ın dönebileceği, daha farklı bir Fenerbahçe'nin olabileceği tarafında düşüncelerim ağır basıyor dünden bu yana. Çünkü farklı bir süreç. Yani Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a verilen bu imtiyaz kimseye verilmemiştir. İsmail Kartal eğer bu rahatlığı istiyorsa, ki ihtiyacı vardı. Çünkü diken üstünde deniyordu. Birçok iddia vardı. İşte yabancı hocalarla görüşüldüğü, basın mensuplarının birçoğumuzun kulağına gelen şeylerdi. Ama tam da burada İsmail Kartal'ın böyle bir güvene ihtiyacı vardı. Böyle bir söze ihtiyacı vardı ki onun için, onun kalması için çok net konuştu yönetim. Burayı da konuşacağız.
0: Güçlendirilmiş İsmail Kartal dönemi diyorsun.
1: Yani güçlendirilmiş İsmail Kartal dönemi bu sezon olmuş oldu. Güçlendirilmişten kasıt soyut manada güçlendirilmiş esasında. Somut manada
0: benim
1: güçlendirilmiş.
0: Benim yorum ne biliyor musun?
1: Evet. Nedir? Onu az sonra alalım. Rating yapalım.
0: Tamam hadi. Reklamlardan sonra.
1: Peki reklamlardan sonra. Serkan Çetiner İsmail Kartal'la ilişkin ne açıklayacak az sonra?
0: Az sonra.
2: Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Reklam.
2: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Kulağınızdan reklam. Gol sesi eksik.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Günlünün 24 saati.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray'ı toparlayacağız. Galatasaray gündemine Kocaeli Spor maçına ilişkin eklemek istediğin bir şey var mı diye son kez sorayım Serkan Şetner. Oradan Fenerbahçe'ye döneceğiz.
1: Yani Kocaeli maçına en son iç sahada artık hani geçen seneki o meydan okumanın karşılığı 1-1'di. Herhalde hocam bu sefer bir plan, proje bir şeyler yapmıştır. Hani bu kadar taraftarın da madem bu galibiyeti iki tarafta çok istiyor, Galatasaray taraftarını da üzmeyecek bir skor çıkartırlar diye ümit ediyorum yani. Hani dinlenmiş oyuncularla çıkarsa şayet, yani öbür türlü aynı kadro çıkarsa birazcık zor olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Evet. Fenerbahçe tarafına İsmail Kartal'la döneceğiz demiştik. Senin bir yorumun vardı. Söz sende.
1: Yani aralarındaki o ilişki bana hani Levent Kırca, Oya Başar boşanma dönemini anımsattı. Hani çok medya önünde dönüyor artık. Hani baştan hocayla bazı şeyleri oturtmadan medyanın karşısına çıktı. Hoca suratı asık bir şekilde arkasından dolandı gitti. Başkan işte eve gidiyor falan dedi. Hani böyle birazcık işin komediye doğru gidiyor yani. Bizim nazarda medya önünde böyle bu kadar farklı şeyler görüyoruz yani. Alışık olmadığımız şeyler. Ben ama Aziz Bey'in, Sayın Başkan'ın alternatifi olmadığını düşünüyorum. İsmail Hoca. Yani şu dönemde yapılabilecek şey, İsmail Hoca Kasım, Aralık gibi böyle bir hamle yapsaydı Aziz Yıldırım asla affetmezdi bunu. Yani transfer sezonunun yakın bir maç programı daha düşük bir ortamda olsaydı ya da Roma maçında skandal bir skor alınsaydı, ne bileyim hani 3 farklı mağlubiyet, 2 farklı mağlubiyet, kötü futbol gibi ya da Beşiktaş maçındaki gibi bir futbolla mağlup olsaydı bu istifayı geri döndürtmezlerdi. Onu ben sana söyleyeyim yani. Muhtemelen hoca da biliyor ki yani İsmail Kartal'ın demeçlerinden yola çıkarak söyleyeyim. Birçok hocayla da görüşmeler yapılmaya başlanmış. Ama Roma beraberliği, işte hocanın kafasına su şişesi atılması birazcık şey var yani orada, çok mu acaba üstüne gittik hocanın? Transferleri de biz yaptık, transferdeki planlamadan dolayı da olabilir diye birazcık vicdanen rahatsız etmiş olacak ki hocanın evine kadar gidilmiş. Normalde aynı Aziz Yıldırım'ın Alex'i sadece bacak bacak üstüne attı diye Fenerbahçe'den olduğunu da biz biliyoruz yani. Hani dolayısıyla eski Aziz Yıldırım böyle şeyleri asla affetmezdi. Hani çıkıp fevri bir şekilde kendini ön plana çıkartacak bir şeyi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'sinde bu olamazdı yani. Hani dolayısıyla hiçbir şekilde geri dönemeyeceği bir ortamdan bir anda işte güçlendirilmiş İsmail Kartal dönemine dönüldü ama bu 1-2 mağlubiyet ya da 1-2 beraberlikte tekrar İsmail Hoca'nın reputasyonu maalesef çok yüze eskidiği için yani tekrar bir istenmeyen adam noktasına gelir yani. Hani bu birazcık Roma beraberliğinin sonrasında alınan bir karar, insanlarda bir şey etkisi yarattı. Yani hani siyasi bir hamle gibi oldu bu yani. Çok nokta atışı bir hamle oldu yani. Dolayısıyla bunun da karşılığını aldı. Ama bir gerçek var ki Fenerbahçe'nin taktik olarak hücum oynaması gerektirecek maçlardaki silahları maalesef o enstrümanlar çok dar. Yani şampiyon olman için de yani sezonda oynayacağın maçın %80'ini kazanman lazım. Ama senin bu kadroyla kazanabilir misin? Meçhul. Yani dolayısıyla ben bunun İsmail Kartal antrenör sorunu olduğunu düşünmüyorum. Bu işin tamamen futbol aklı, doğru transfer planlaması, doğru mevki

0: yapılacak takviyeler, alternatifler olarak görüyorum. Fenerbahçe çok alternatif bir takımdan maalesef az alternatifli hücum opsiyonları düşürülmüş bir takıma döndü. Bir de buna oyuncuların formsuzluğu eklenince mutlak kazanman gereken iç saha maçlarında baskılı bir futbol oynayamıyorsun. Sadece tutucu bir futbol oynuyorsun. O da neden? Çok iyi tutucuların var. Yani orta sahada belki de ligin en iyi orta sahası sende. Ama tutma anlamında sende. Hücum anlamında değil. Asensio'yu kazanman lazım. Hala %70'inde galiba hocaya göre. Çünkü oyuncu ya hoca arası çok net bir şekilde açık yani. Hani hoca bunu dile getirilmiyor ama Fenerbahçe'nin Asensio'ya ihtiyacı var. O zaman Talisca'yı niye gönderdiniz? Yani
1: Bu arada Asensio'nun dönüş maçı da Gaziantep maçında kadroda olup olmayacağı da bugün netleşecek. Gelen haberler öyle Asensio tarafında. Ve Eyüpspor maçı, hedef Eyüpspor maçı Asensio özelinde. 20
0: ya
1: Eylül'deki maç.
0: takımda Talisca olsaydı aslında, şimdi şöyle düşün, iyi başlamadı ilişki, Asensio hoca ilişkisi ve Asensio da zekin topçu. Yani bu kadar gelgiti olan bir takımda iki maç kötü performans gösterse, iki maç kötü sonuç olsa hocayı yerler yani. Bu da onların elinde yani. Maalesef böyle yani. Hani bir de maalesef İsmail Hoca'nın askerleri diyeceğimiz yerli oyuncular da performans veremiyor. Yani buna işte İrfan Can'ı işte 10 numara oynatıyorsun. Vücut falan fizik mücadele ediyor ama yani teknik yeterlilik yani Fenerbahçe seviyesinde değil. Dolayısıyla çok eleştirilecek. Yani çok fazla eleştirilecek. Bilmiyorum. Yani ben gene de bu olay hani sanki 5. dönemi gibi olacak İsmail Hoca'nın ama ben uzun ömürlü olduğunu düşünmüyorum yani. Orada tekrar bir Aykut Kocaman ya da yabancı bir hocayla ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'de bir değişim görebiliriz.
1: Devam ediyoruz Fenerbahçe gündemiyle ki Fenerbahçe'de tek gündem bu değil. Tabii diğer tarafta İsmail Kartal'ın dönüşüyle beraber takım ona ne kadar inanabilecek? Fenerbahçe İsmail Kartal'la ne kadar iyi bir yol alabilecek? Fatih Tekke sürecine mi dönecek? Trabzonspor'da yakın dönemdeki yoksa sezon sonunda şampiyonluk gibi bir başarının geldiği noktada belgeseli yapıldığında işte her gün her şey o gün yeniden başlamıştı gibi cümlelere mi sahne olacak Fenerbahçe'de bu tarz bir belgesel, bu tarz bir hikayenin öykünün başlangıcı metinleri onu göreceğiz, onu değerlendireceğiz ama işte ben biraz da senin yorumunu burada merak ediyorum. İsmail Kartal'la bu sürecin Fenerbahçe'ye ne kadar yarayacağını, nereye götürebileceğini.
0: Ya benim düşüncem dediğim gibi konunun İsmail Hoca ile alakalı olmadığını düşünüyorum. Yani İsmail Hoca'nın elinde iyi bir malzeme yok. Şampiyon yapmaya yeterli bir malzeme yok. Yani hani Forvet'in Vedat
1: Peki.
0: Muriç, Lukaku tamam idare ediyor ama onun etrafındaki oyuncular Kerem formsuz. Ve arkaya koyuyorsun Oğuz Aydın. Hiç düşünülmeyen bir oyuncuyu Kerem'in yedeği olarak koyuyorsun. 10 numaran yok. Arkadan skor katkısı verecek bir oyuncun yok. Şimdi kim gol atacak? Mason Greenwood'a yaz 10 gol 10 asist. Ama Vedat'a yaz 10 gol 15 gol. Yani sonrası Kante mi atacak o golü? Gendouzi mi atacak? Kim atacak? Asensio yok, Talisca yok. Kerem kötü başladı. Kerem bu sene 10 gol 10 asist yapar mı? Zor. Ben şeyi çıkaramıyorum. Yani hani şimdi biz 70-80 gol ya da ne bileyim yani 100 gole yakın gol atılması gerekiyor takımla. Kim atacak bu golleri? Yani Mason Greenwood 30 gol atamaz. Vedat Muriç de 20-30 gol atamaz. Gol spor üstü şeyini çekmen lazım. Kim çekecek? Talisca atıyor da bunu abi. Talisca 2 sezonda 47 gol atmış. 1,5 sezonda. Yani onu göndererek yerini Asensio'yu alarak Asensio'yu da oynamıyorsa ben burada bir planlama hatası derim yani. Dolayısıyla arkaya baktığımda arkada bunun yerini dolduracak hani şimdi Selçuk İnan Galatasaray'da oynarken orta saha oyuncusuydu ama frikikten 10 tane yani 10 gol 10 asist yapıyordu. Melo yapıyordu 8 gol. Anladın mı? Takımda böyle bir şey vardı yani. Hani bekler yapıyordu. Şimdi skor yapabilecek bir Archie Brown yeni yeni görüyoruz. Hani çıkıyor daha çok ileriye gidiyor geliyor. Ama yani 70-80 golü bu takım nasıl atacak? Kim atacak? koyamıyorum yani. İsim veremiyorum. Lukaku da bir sakatlansa adamın dizleri bitik. Herkes biliyor, dünyada herkes. Bir sıkıntısı olsa, geçen sene komple oynamamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ciddi bir planlama sorunu var. Bunu da İsmail Hoca'ya yıkmak ayıptır yani. Yani olur mu?
1: Sadece onun üzerinde okuyamayız bunu diyorsun.
0: Ya ben şu an açık söyleyeyim, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde buluyorum yani Fenerbahçe'nin kadro kalitesini. Bunu da çok iyi başlanılan bir transfer sezonunun ardından söylüyoruz yani. Gelen oyunculardan çok giden oyuncularda bir şey var. Mesela Fred gibi bir oyuncuyu gönderiyorsun. Yani Fred en azından asist ve gol katkısı veriyordu Fenerbahçe'ye. Ama onun yerine koyduğun oyuncu Gendüzi gerçekten böyle bir oyuncu değil ki. Gol ve asistleriyle ünlü bir oyuncu değil ki. Tutucu bir oyuncu. Tempocu bir oyuncu. Temposuyla takıma dinamizm katan bir oyuncu. 90 dakika koşar sana. Savaşır yani. İyi bir savaşçı. Kante de öyle. İsmail de öyle. O da öyle. Kim atacak abi? Yani bu takımın bütün gol yükünü veremezsin abi Gensin Greenwood'la Vedat Milik'e. Şu anda ayakta kalan iki tane oyuncusu var yani hücumsal anlamda koyabileceğin banko. Dolayısıyla şimdi Vlahovic'e diyebiliyor muyuz bunu? Serni gönderilmeyi düşündükleri adam çatır çatır gol atıyor. Vlahovic arkasında Olaytan asist anlamında önde. Orkun çok iyi başladı. Yani okulları daha topa girmedi bile Leverkusen'den gelen. Dolayısıyla onlar daha alternatifli, daha istekli. Hocaları da çok iyi. Ben şu an söyleyeyim, Türkiye'nin en formda hocası şu an bana göre. Yani Vincenzo Italiano. Hani şu an Beşiktaş'ın en formda hocası, yani Okan Hoca'dan da daha önde bence geliyor şu anda. İstiyor adam yani. Taraftar da istiyor, camia da istiyor. Fenerbahçe de isteyerek geldi. Ama bunu eylemlerde göremiyorum ben yani. Ya Vlahovic Beşiktaş değil, Fener almalıydı abi. Çok basit. Hani diyorduk yani Osimhen geldiğinde Acun Bey demişti ya, Osimhen geldiğinde kim oynayacak? Ya aynı soru yani. Osimhen'i bırakıyorsunuz, Vlahovic'i bırakıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki hakemler yüzünden yenildik. Abi yok öyle bir şey. Vlahovic sen alabilirdin ya. Sen Lukaku'yu alacağına Vlahovic'i alacaktın. Vedat Muriqi de Vlahovic'in yedeği yapacaktın. Al bak sana kadro planlaması. Şimdi Vlahovic elinde de bir de öyle bir güçlü bir aset var yani. 26 yaşında 5 yıl santrafor aramazsın yani. Ama 32-33 yaşında 18 milyon euro verdiğin Vedat Muriqi, ben eleştiririm yani bu paraları yani. Adam Trossard'ı aldı. Sen niye almıyorsun Trossard'ı mesela? Ya adamlar da yani Beşiktaş transferde şu an ligin en 10 üzerinden en yüksek puan alan takımı Beşiktaş'tır. Trabzon da geçti. Yani şu anda ben Beşiktaş'ı görüyorum yani. Hani Trossard'ı Galatasaray'da da oynar, Fenerbahçe'de de oynar. Oku Galatasaray'da da oynar, Fenerbahçe'de de oynar. Vlahovic Galatasaray'da da oynar. Galatasaray'da ikinci forvet olarak oynar. Fenerbahçe'de banko forvet olarak oynar. Adamlar her atışları doğru ve düşük paralara. Bizim yani Fenerbahçe ile Galatasaray'ın harcadığı paralardan daha düşük paralar yaptılar bunu. Önder Özen'i kutluyorum. Bravo yani.
1: Peki. Serkan Çetiner, bir aramız daha var az sonra ama oraya gelene kadar mesajlara şöyle bir hızlıca bakacağım. Mesajlarda Avrupa'nın yaşlarından sonra bir de sakatlarını topluyoruz demiş dinleyicimiz. Bir diğer dinleyicimiz Nurullah Bey. Abi Kerem'le Barış'ı Kerem Barış yapan Icardi'ydi. O adam gidince ne Barış kaldı ne de Kerem demiş.
0: Yani olabilir. Yani Kerem'in şöyle bir olayı var. Şimdi Benfica'daki performansını yukarı çeken oyuncu da yani Pavlidis. Hatta bir dönem Fenerbahçe'de düşündü 40-50 milyon eurolar falan vereceğiz diye. Galatasaray'da Icardi'ydi. Yani hani al veri ona böyle pozisyon yaratabilecek, istasyon yapabilecek bir forvet bulduğu zaman Kerem daha efektif oluyor. Çünkü Kerem'in topu alayım, iki kişinin arasına gireyim, oradan çıkayım, adamı geçeyim, güzel bir vaziyet, öyle bir şey yok. Hep Kerem dikkat ettiyseniz alıyor, hızlı bir şekilde duvar pası, zıpkın gibi ceza sahasının içine ivmeleniyor. Bu tarz bir oyuncu. Ama bunu şu ana kadar Fenerbahçe'de göremedik. Yani hani yer yer bunu bir ara Asensio ile yapıyordu geçen sene. Birkaç maçı böyle sivrildi ama Kerem'de genel bir şey var, tutukluk var. Yani öyle söyleyeyim. Yani yarattığı karşı karşıya pozisyonları da atamıyordu. Mesela çok fazla pozisyona girmeden de atabiliyordu Kerem gol. Ama Fenerbahçe'de burada bir tutukluk var. Bunu çözmesi gerekiyor. Yani hani maç sonralarında çıkıp hakemi eleştireceğine birazcık son vuruşlara çalışmaları gerekiyor. Ben birazcık çalışmamalarına bağlıyorum. Yani Kerem de Barış da ikisi çok güzel maaşlar alıyorlar. Avrupa'dan gidip alabileceklerinin üzerinde maaşlar veriliyor. Baba şimdi hepimiz insanız yani. 8-9 milyon euro alan 25-26 yaşında bir çocuğun kendini futbola konsantre edebilmesi için çok altyapıdan çok büyük profesyonel destek alması gerekiyor. Onu alamayan çocuklar da çalışmayı bırakıyorlar yani. Ben oldum diyor mesela. Yani Kerem'e şu an sorsan yani Mason Greenwood'da kafa kafaya bir şeyi var. Yani yapıyorlar ya eski futbolcularla kıyas. Yani o bile bizim futbolcularımızın ne kadar hani egolarının yüksek olduğunu gösteriyor mesela. Anladın mı? Hani orada bile beğendiremiyorsun adamı. Hani Drogba'yı beğenmiyor mesela. Kendinin daha iyi futbolcu olduğunu söylüyor mesela Bülent Uygun. Yani bunun gibi, anladın mı anne? Şimdi o 26 yaşındaki çocuğa büyük maaşlar veriyorsun. Çocuk da o momentumun kaybediyor yani. Çünkü geldiği nokta şu. Kariyer olarak Galatasaray'da alabileceği max maaşı alıyor ve artık hedef kalmıyor adamın. Yani bir hedefi yok. 3-4 yıl daha Galatasaray'da oynasa kariyeri zaten bitiyor yani. Hani şey anlamında, para anlamında, hayatla ilgili bir sorunu kalmıyor. Bunu zaten yapabilenler Haaland'lar falan yani hani dünyada. Biz bu profesyonelliği maalesef yerli oyuncular, Türkiye'deki yerli oyunculara veremiyoruz yani. Bizdeki o idman kalitesi Avrupa'daki kaliteye göre daha geride kalıyor. Oyuncular da maalesef düşüş yaşıyor. Yani hani Asensio'nun Paris Saint Germain'den geldiği haline bak, şimdiki haline bak. Benzer işte Galatasaray'da da mesela yani bir sürü örneği var. Davison Tottenham'dan gelmiş olduğu hali. Yani çok fazla iyi oyuncular tepede başlıyor ama o sonra düşüyor. Yani hani hiç biz Avrupa'da kötüyken alıp burada yükseltemedik yani. Hani onu beceremedik yani. Hani bunu bir Davison'da yaptık gerçi yani. Tottenham'da enkazdı. Galatasaray'da iyi seviyelere geldi ama hani buna bağlıyorum ben seyircimizin sorusunu.
1: Peki. Araya gideceğim. Serkan Çetiner, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son bölüme bağlayacağız. Son bölümde toparlayacağız seninle birlikte. Aranın ardından Serkan Çetiner'le burada olacağız.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Sizlerden gelen mesajları da konuşacağız, değerlendireceğiz dedik. 0212-273-1010'dan mesajlarınızı gönderiniz lütfen diyeyim ve sözü tekrar Serkan Çetiner'e bırakacağım. Şöyle bırakacağım ki Beşiktaş yine iyi ilerledi, yine iyi başladı bu haftaya ki biraz geride kalan bir başlık olduğu için, cuma gününden ele aldığımız bir başlık olduğu için onu son kısma sakladık. Biraz daha günceli konuşarak ilerlediğimiz bölüm vardı. Beşiktaş 3-0'la geçti Erzurum'u. Serkan Çetiner.
1: Vallahi rahat bir galibiyet. Yani iyi başlamadı ama onu söyleyeyim. Hani Erzurum kontraları etkili geldi yani. Hani Erzurum döne geçebileceği bir maçtı. Belki atsalar hikayesi değişebilir de Erzurum direnemiyor ya. Erzurum'un öyle bir sorunu var. Galatasaray maçında da gördük. Ben hani ligin kadro kalitesi en düşük takımlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani Erzurum'un sorunu o. Yeterli transferi yapamadı. Yeterli güçlenmeyi yapamadı. Ama ne bileyim yani Eyüp de mesela geçen sene böyle bir izlenim varken ligde kaldı. Benzer bir şey Erzurum'da olur mu bilmiyorum. Çünkü en zor maçlarını geride bıraktılar. Artık birazcık da takımın ruhu, işte takımdaşlık, o takımın oturması, hoca uyumu falan derse belki bundan sonra birazcık seri galibiyetler ya da puanlar alabilir diye düşünüyorum. Ama alamazsa zaten hani bu görüntü iyi değil. Yani o yüzden Beşiktaş'ta rahat bir galibiyet aldı. İç sahadaki bu galibiyetler de şöyle bir şey oluyor. Şampiyonluk yolunda iç sahada o tutku, galibiyetler daha da böyle seni şevklendiriyor. Futbolcular da iç sahada keyif almaya başlıyorlar. Hem skorla birlikte futbolunda yansıyor bu. Hani giren oyuncu da iştahlı giriyor. Hani bu anlamda da iyi bir şey bence. Artık İnönü deplasmanı tehlikeli ve böyle 3 puan yazabileceğim bir deplasman olmayacak. Büyük takımlar yani derbi maçları için bence tehlikeli bir deplasman oldu. Bu anlamda da dediğim gibi zaten demin yeterli övgüleri, metiyeleri dizdik Beşiktaş'a. Hani kıyas yaparken. Yani ben Kasım'da işte şampiyonluğa havlu atan o Beşiktaş'ın tam çıkılıp işte Şenol Güneş'li tempolu, o şevkli, Avrupa'da başarı isteyen bir Beşiktaş'a dönüştü. Bu anlamda da kutluyorum. Ama çok büyük paralar harcanıyor, maaşlar veriliyor, talep ediliyor. Başkanın da bu futbola, bu şeyin devamı için o arkadaki o maaş zamanında ödemeler işte futbolculara. Çünkü hatırlarsan çok iyi giden Beşiktaş'a bir Pepe gelmişti. O dönemin çok astronomik parasıyla 5 milyon euro maaşla gelmişti. Beşiktaş kendi takımındaki oyunculara maaşlarını ödeyemezken o oyuncu gelince, bir de Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir sonuç alınca Pepe'yi serbest bırakmak zorunda kalmışlardı. Oradan sonra da zaten dikiş tutmadı. Hani Cenk Tosun'u da satmak zorunda kalmışlardı. Yerine gelen oyuncular da gideni arattı. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı oldu. Ben artık ligimizde şöyle bir şey söyleyeyim. Almak çok kolay da hem gönderebilmek hem de eldekilerin de maaşını ödemek zor. Şu ekonomik dönemde bence performansının da %50'sidir bu olay. Hani futbolcu maaşını alırsa mutlu oluyor. Maaşını almazsa, geç alırsa da salmaya başlıyor. Bu anlamda da yöneticileri bir performans sınavı da var. O yüzden hani Beşiktaş'ın bence en tehlikeli şeylerden biri bu ekonomik ortamda bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. İnşallah ederler. Taraftar da bu şekilde hep mutlu ederler yani.
0: Vilaoviç'in performansına ilişkin ne düşünüyorsun? Aynı zamanda

0: Vlahovic'le beraber Trossard'ı da ön plana çıkarırsak Nübel'le beraber. O sezonu hatırlatıyor mu sana?
1: Evet. Ya
0: yani
1: şöyle,
0: Beşiktaş'ta o sene bu sene çok... Beşiktaş'ta o sene bu sene der misin?
1: Ya hemen diyemiyorum. Neden diyemiyorum? Neden? Çünkü ya Beşiktaş'ta Mario Gomez geldiğinde o puzzle'ın tek parçası Mario Gomez. Takım hazırdı yani. Hani yerli rotasyonu, Olcay Şahanlar, Oğuzhan Özyakuplar, Cenk Tosunlar, her şeyi vardı. Yani sadece bir süperstar istiyordu. Yani Gökhan Töre falan. Yani etrafı hazırdı. Bir oyuncuyu gelecekti. O oyuncuyu böyle yıldız yapacaklar. Hayata döndüreceklerdi. O oyuncunun da öyle bir yeteneği var olacak. Süperstar yeteneği. Mario Gomez oydu. Yani arkası çok iyiydi. Yani şimdi tamam, gene şu anda Murillo'sundan tut Olaitan'ına kadar yüksek bir performans gidiyor. Ama ben tam bir sezon göremediğimiz için bu performansı, burada bir soru işareti bırakıyorum. Yani bilirsin, Beşiktaşlar çok iyi bilir. Yani Bilika diyorum ya, Hırvat bir hocaları vardı. Neydi? West Bromwich'e giden. Bilic. Slaven Bilic döneminde de böyle başladığı çok sezon vardı. Kasım ayına yaklaştığında ya da Kasım döneminde, Aralık döneminde lige havlu atma durumu oluyordu. Yani performans bir anda düşüyordu. Şimdi onu bildiğim için dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Yani evet, bana Mario Gomez'i hatırlatıyor bu Lavic, ama o kadronun performansının hep pik gitmesi birazcık hani ya birazcık ocağı görmek gerekiyor. Yani temkinli konuşmak gerekiyor. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Hani Alanya'da bir mağlubiyet var. Baktığın zaman hani orada böyle hani benzer 2-3 mağlubiyette de takım hani biraz demoralize olabilir yani. O yüzden ben ocağa kadar, yani şu an çok pozitifim. Ama ocağa kadar da böyle görmek gerekiyor yani bazı oyuncuları. Çünkü çok parametre var. Yani mesela Fenerbahçe'de şey, Beşiktaş'ta Orkun sakatlansa mesela arkasına koy, yani bir anda şey tersine dönüyor. Yani siyahla beyaz kadar mevzu dönebilir. Yani aynı şey Osimhen için de geçer mesela Galatasaray'da. Bak, sakatlandığı zaman Galatasaray bitiyor yani. Buna Galatasaray 2 sezondur da transfer anlamında bir çare bulamıyor. Benzer şeyler Beşiktaş için de geçerli. O yüzden beklemek, ocağı beklemekte yarar var yani. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin de Trabzon'un da önünde buluyorum. Galatasaray'da da son 4 senenin şampiyonu olduğu için birazcık artık oraya da denk görüyorum. Yani hani bu sene şu an bana dersen ki futbol şu o yani 5. haftasına kadar ligde kim kapışır desen, Beşiktaş'ta Galatasaray diyelim
0: ya. Serkan Çetiner'le değerlendirmemiz sürüyor. 0212 273 10-10'dan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Fenerbahçe'yi diskalifiye etti Serkan Çetiner yorumunda.
1: Diskalifiye etmedim. Yok, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin önünde görüyorum dedim. Yoksa niye diskalifiye edeyim ya? Peki. Öyle şeyler söylüyorsun, sonra bak atıyorsun beni Fenerbahçelilerin önüne. Sonra bana ra geliyor sana.
0: Doğru diyorsun. Az önce de öyle bir yorum gelmişti. Bu arada Serkan Çetiner YouTube kanalına abone olun lütfen. Emin Serkan Çetiner ESC, Emin Serkan Çetiner YouTube kanalında Serkan Çetiner'in Galatasaray'ın gündemini ağırlıklı olarak yorumladığı, diğer tarafta da Panorama, sadece orayla da kalmıyor, haftanın panoraması şeklinde detayları ele aldığı Fenerbahçe kadro mühendisliğinden Önder Özen Beşiktaş ilerleyişine, ki Önder Hoca'yla Beşiktaş bu aralar haliyle bu başarı gelmişken çok ön plana çıkartılıyor, futbol aklı öne çıkmışken Galatasaray'da transfer krizinden tutun, o dönemlerden yani transfer krizinin konuşulduğu dönemlerden bugüne bir farklı bakış açısı. Serkan Çetiner'in yorumları YouTube kanalında devam ediyor. Serkan Çetiner YouTube kanalına abone olun lütfen dinleyenler diyelim. Ve diğer tarafta Serkan Çetiner'le konuşurken orayı da şöyle bir hatırlatma gereği duydum. Serkan Çetiner'in
1: teşekkür
0: YouTube
1: ediyorum.
0: Kanalını hatırlatma gereği duydum. Rica ediyorum ki biz teşekkür ederiz. Serkan Çetiner yaklaşık 3 yıldır 2 yıldır düzeltiyorum yorumcumuz, ki çok kıymetli bağlantılarımız, kıymetli yayınlarımız oldu, çok güzel yayınlarımız oluyor Serkan abiyle, Serkan Çetiner'le diyelim. Bu arada şunu unuttuk, ben notların arasında görüyorum, bir hafta önce neyi konuştuk Fenerbahçe'den giden bir isimle ilgili, Fred'le ilgili. Fred geçen hafta takımına gol katkıları verdi. Gol evet, katkılarıyla beraber takımını da Talisca da aynı şekilde. Bak onu da ekleriz. İyi hatırlattın.
1: Talisca da çok güzel gol atmış.
0: Evet evet. Talisca da öyle. Fred geçen hafta takımını gol katkılarıyla finale taşıdı. Diğer tarafta Cengiz Ünder'i dün 5-1'lik maçta izledik. Güzel bir golü vardı.
1: Evet.
0: Onun da yanında
1: hayata dönüyor.
0: Dönüyor. Onun da yanında En-Nesyri 4 maçta 4 gol.
1: Vallahi Fenerbahçe'de bir şey var yani ya, ben anlamadım yani. Hani şey diyorlar yani, Florya'nın suyu. Ya
0: biraz da biz suyunu sıkıyoruz bak. İki tane En-Nesyri buluyoruz mesela. Tamam mı? 4 maçta 4 gol atmış diyoruz. Sonra ben mesela oradan gidip Cengiz Ünder'i sokuyorum işin içine. O da, hadi onu da ekleyeyim listeye diyorum. Bak sen Talisca diyorsun, onu da ekliyoruz falan. Biraz da böyle 1-2 oyuncunun öne çıktığını görünce biz suyunu sıkıp iyice gündem haline getiriyoruz medya olarak. Burada da biraz böyle tehlikeli taraf biz medyayız. Yani medya mensuplarıyız. Naçizane bizim programımız özelinde ama hani genel olarak medya mensupları
1: şey
0: onda
1: diyorsun,
0: suyunu sıkıyor
1: yani. Medya mensupları oyuncu mu yiyor diyorsun?
0: Abi medya mensupları Fenerbahçe'yi mesela işte neden yolladığına sevk ediyor. Onu düşündürüyor mesela burada. Biz bunlar
1: ya
0: ne yapıyoruz?
1: Ama orada
0: bunu
1: şöyle bir şey düşün.
0: Öyle görünüyor.
1: Fenerbahçe öğütücü gibi abi. Yani doğru adamın gelip burada iş yapabilme kapasitesiz ama tabii abi. Şimdi Devin Özek diye bir adam geldi mesela, Leverkusen'de işte hasbelkader başarılı olmuş adam. Ya çocuk belki çok başarılı, belki Campos gibi bir şey olacak belki ileride ama abi Fenerbahçe'de öğütücü gibi yani. Şimdi 135 milyona şeye giden, Real Madrid'e giden oyuncunun Fenerbahçe'ye 2 yıl önce denenmiş olması bile buna bir örnektir yani, anladın mı? Hani abi çok fazla başkan, hoca, futbolcu değişimi var yani. Hani burada bir frene basmak gerekiyor ya da ya bu iş profesyonel. Yani mesela Beşiktaş Önder Özen hamlesini neden övüyoruz? Abi bu Beşiktaş'ta benzer bir hoca, antrenör, başkan gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Bir başkan artık dedi ki ya ben bu işi beceremiyorum. Bu işi hem kontrat tarafına hem oyuncu seçimi tarafına bir tane profesyonele vereyim dedi. Çok da değil, gözümüzün önündeki Önder Özen'e verdiler yani. Daha önce denenmiş. Yani ben demiyorum ki Serdar Ali Çelikler'e gidin de Fenerbahçe'ye verin diye. Belki olabilir bu arada.
0: Evet.
1: Ama hani olabilir yani. Hani. Ama yani bu işi profesyonellere bırakırsa Aziz Bey bence daha mutlu olur. Yani çünkü ya çok fazla öğütücü var yani. Bu an Fenerbahçe öğütücü gibi abi. 10 tane transfer yeni geliyor, geri gidiyor. Yani bir takımın, ya bir futbolcunun, bak şimdi Oğuz Aydın mesela yeni performans veriyor çocuk yani. Bu adamın Beşiktaş'a vermiyordu az kalsın Fenerbahçe. Yani çok fazla bir sirkülasyon var. Ben bu
0: kaldı ki Trabzonspor da çok istekliydi Oğuz Aydın konusunda.
1: Evet, Trabzon'a da gidiyordu. Yani gözden çıkmıştı oyuncu abi. Normal çünkü.
0: Ya bu arada oralara girmişken abi, Oğuz Aydın demişken bir Archie Brown'u da unutmamak gerekiyor orada ya.
1: Fenerbahçe'de o da gidiyordu.
0: Gidiyordu, evet, çok farklı adam işler yaptı. Yani acaba Archie'yi mi yollasak gibi düşünceler hakimdi camiada yani.
1: Aynen. Yani ben Mimović'i mesela Fenerbahçe maçlarında görmedim. Kızıl Yıldız'da oynuyormuş. 5,5 milyon euroya geldi. Ben bir tane maçında oynamıyor. Ya arkadaş bir gösterin ya, bir oynayın. Yani bilinmeyen o kadar, bir de o kadar oyuncu var ki. Mesela bir tane Kolombiyalı bir çocuk vardı. Yeni kontrat imzaladılar, sözleşme. Geleceğin yıldızıymış falan. Sakatlığın ameliyatını falan Fenerbahçe yaptırdı.
0: Amara Diouf'tan mı bahsediyorsun?
1: Amara Diouf. Nerede abi? Bir görek yani çocuğu yani.
0: Görelim.
1: Anladın mı? Hani? Evet yani. Yani ya bir ya 150 tane oyuncu alıyorsun ama yani bir şeyin yok. Sabrın yok. Yani emek vermiyorsun futbolcunun üzerine. Olmuş da abi. Olmuş da 40 milyon işte. Yani getirdin Mason Greenwood mesela. Yani kolay değil yani. Hani. O yüzden Fenerbahçe'nin bence bu bahsettiğimiz isimler de mesela gidince Fenerbahçe'den rahatlıyor adam yani. Baskı gidiyor üstündeki yani. Şu an Fenerbahçe futbolcuların üstünde, hocasının üzerinde. Şimdi başkan hocaya baskı yaratıyor, hoca da futbolculara baskı yaratıyor. Taraftar da topyekun takıma baskı yaratıyor. Ama burada suçu en az olan taraftar. Her dediğinizi yapıyor. Her maça full. Bütün lisanslı ürünler alınıyor. Seçimleri bu takım bu şeyler yapmıyor ki. Hoş gerçi başkan seçimlerini onlar yapıyor da. Orada da bir sıkıntı var yani. Hani. Ya ben hani Fenerbahçe'deki bu başarısızlığın uzun sürmesi bir psikolojik bir şeye dönüştü. Böyle hani tetiklemeye psikolojik olarak böyle her mağlubiyette acaba gene mi sıkıntı yaşayacağız? Acaba hani hep çağırıyoruz negatifi. Çok negatif yüklü Fenerbahçe, anladın mı? Hani ya bir takım çok iyi gidiyor mesela. Bir şey çıkıyor ve herkes o negatife tekrar dönüyor yani. Azıcık pozitif olmak lazım ya. Oluyorsa olur, olmuyor. İyi futbol oynasın Fenerbahçe bence her maç. O pozitif, o motivasyonla şampiyon olur yani. Ya bu işin fıtratında bu var zaten. İç sahada o coşkuyu verdiğin zaman, aa şampiyon gibi futbol oynuyor dedirttiğin zaman o zaman oluyor zaten. Ama Fenerbahçe yani bazen oynayabildiği futbolun ışıltısını veriyor ama iki maç sonra sönüyor. Ondan sonra da futbolcuları sorgulayamıyor. Hemen o performans düşüklüğünü işte dış sebeplere bağlıyorlar. O da sıkıntı yani. Hani yoksa Fenerbahçe'nin kadrosu iyi, hocası bence en iyi hocalar yani. Jesus da iyiydi. Yani ben Mourinho'yu mesela çok iyi bulmadım ama Jesus bence iyi hocaydı yani. Jesus da bir yıl daha devam edilse belki de şampiyondu. Çünkü Jesus'tan sonra Mourinho döneminde Jesus'a verilmeyen kadro verildi. İsmail Hoca'nın şu anki kadrosu Jesus'ta yoktu abi. Yani bu kadar net yani. Hani Mason Greenwood'u var mı ya Jesus döneminde? Fenerbahçe'nin böyle net bir oyuncusu var mı? Yoktu yani. Ferdi Kadıoğlu'larla falan döndürüyordu yani. Ki oyuncuları yetiştirip milyon euroluk topçu yaptı yani. Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu performans anlamında Jesus'a pik seviyelere ulaştı. O yüzden bence sabır abi, sabır.
0: Kaldı ki Arda Güler'e döneceğim. Fenerbahçe ilişkin yorumunu tamamladıktan sonra Arda Güler'e bir değinelim isterim.
1: Arda Güler ya gerçekten.
0: Dün bence 70'te girdi. Ben... 70 küsürde girdi. 23 dakikalık bir süre vardı Arda Güler'in oyunda kalması
1: çok
0: için.
1: Çok müthiş oyuncu.
0: Yani asistiyle ya de ön plana çıktı. Asistini ya geçti. Yani sadece asist ayağın üzerinden değerlendirmeyelim. 5 kilit, 6 kilit pası vardı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Abi bak topçunun ayağına top yani geliyor ya böyle Arda Güler'e. Harbiden böyle topa vuruşu, tutuşu, dokunuşu topçu oldu topçu ya. Ya gerçi dünyanın en kötü hocasına denk geldi. Gene kaçamıyor yani kaderinden yani. Hani Endrick de mesela yani. Abi Real Madrid yani Mourinho tercihi çok bu anda benim için çok şey yani hayal kırıklığı yani. Ama Arda Güler bence Alperen Şengün'le beraber bence çok üst seviye yani. Hani çok mutluyum o anlamda yani. İki tane Avrupa'nın konuştu. Hatta Kenan'ı da koyarsak onun da talihsiz bir sakatlığı oldu ama yani Türkler ben çok bu kadar dünya spor şeyini, kamuoyunu bizim çocuklarımızın meşgul ettiği bir şey görmedim. Bu kadar denk gelmedi yani. Hani bir iki tane çıkardı ama bu ara çok çıkıyor yani. Hani hem Arda olsun, hem Kenan olsun, hem Can olsun. Can da mesela hat-trick yaptı dün. O da mesela iyi bir oyuncu olacak inşallah. Hani böyle gitsinler ya. Yani ben o anlamda inşallah 90 dakikada oynar yani. O hak ediyor yani Arda ilk 11 oynamayı. Ben mesela Mbappe'nin yerinde olsam ki bunu Mesut Özil'e Cristiano Ronaldo yapmıştı. Hocaya gider çekerim kardeşim. Benim performansımı Arda yükseltiyor. Benim Arda'ya ihtiyacım var. Yani Vinicius da mesela benim Arda'ya ihtiyacım var demeli yani. Hocayı uyarmalılar yani. Yok yani hani şimdi kızacağım ya, Bayern Münih taraftarı olarak Bayern Münih diyorum. Real Madrid taraftarı kızsın da gerçi. Yani
0: En rahat konuşabileceğin noktalardan çıkıyor. Yani Real Madrid'i, Barcelona'sı, evet. Bayern Münih'i, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi eleştirmekten ziyade Serkan Çetin.
1: Ya şimdi abi Mbappe de aynı, Yan Diomende de aynı, Vinicius da aynı. Üçü de aynı tip oyuncu yani. Sprinter. Yani böyle bir başarı buradan nasıl çıksın ya? Takım çöküyor yani. Oraya zaman farklı bir oyuncu Arda'yı koyacaksın yani.
0: Yavaş yavaş toparladığım noktada Galatasaray'ın bu akşamki muhtemeline de döneyim. Uğurcan'ı kalede bekliyoruz. Şalay, Jakobs beklerini beklerken Sanchez, Abdülkerim ikilisi geri dönüyor stoper tandemine. Sara, Torreira, Batrakov orta alanı beklenirken kanatlarda Yunus ve Barış, ileride de Deniz Gül'le başlaması beklenen bir Okan Buruk muhtemeli var önümüzde.
1: Evet, ben Torreira'yı dinlendirirdim bu maç mesela. Çocuk çok iyi oynuyor. Yani sakatlığa mal vermemek adına hem Saray'ı hem Torreira'yı dinlendirirdim bu maç. Ama Okan Hoca skor alayım öyle dinlendireyim
0: diyecekti. Biraz öyle görünüyor. Bir de kritik bir hafta. Yani Lizbon'da Lizbon'da puan kaybetmeyi geç, maçı veriyorsun. Lizbon'dan sonra Kocaeli, geçen yılın iki maçında da senden puan alan. Ardından bir de Barcelona, senin dediğin gibi.
1: Yani ya Barcelona'ya oynayacak bir oyuncuyu bugün oynatmamam lazım benim. Yani özellikle Barcelona'ya karşı aynı futbol oynayacak Galatasaray. Yani 45 dakika hiç durmadan delidanalar gibi koşacaklar, pres yapacaklar. Yani şu an o oyuncularla birlikte çıkmak Barcelona maçının kredisini yiyorsun. Kocaeli maçına bence iç sahada çıkar abi. Nagayla, Leslie, Vucevic oynat, Batrokov. Üçünü dene. Yani baktın olmuyor, ondan sonra al yani. Hocam biraz ya, Galatasaray çok hoca çok şey ya. Yani dönemiyor yani, şey yapamıyor yani. Kıramıyoruz hocam.
0: Bu arada yani. Öyle bir Barcelona maçı diyorsun ki sanki yani yarın Kocaeli, bugün Kocaeli maçı oynanacak. Salı günü de Barcelona ile karşılaşacak gibi görüyorsun. Yani bir
1: ne zaman oynanacak?
0: Bir ayı var o maçın.
1: Var mı arada?
0: Tabii. Milyaradan sonra tabii.
1: Ama tamam o zaman.
0: Buradan yani, sonraki en yakın rakip Trabzonspor. O da bir 6 gün sonra. Yani gelecek hafta cumartesi günü.
1: Tamam. Önemli maç ama. Hoca asla rotasyon yapmaz.
0: Yani orada bugün biraz de, karıştırıyoruz. Neden karıştırıyoruz?
1: Torreira, evet.
0: Şampiyonlar Sara Ligi Torreira. Var. UEFA ve Konferans Ligleri yoktu. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligleri yoktu. Bu hafta da geçen hafta öyleydi. Bu hafta konferans ve UEFA olacak. Yani Trabzonspor'umuzu, Beşiktaş'ımızı. Hemen Avrupa'ya dönünce böyle sahiplenici cümlelerimiz, tabirlerimize başlasın. İki temsilcimizi izleyeceğiz. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı, diğer tarafta Konferans Ligi'nde de Trabzonspor'u izleyeceğiz ki Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 17 Eylül yani 4 gün sonra 17 Eylül Perşembe'ye denk geliyor. Perşembe günü 22'de Marsilya ile evinde karşılaşacak ve Trabzonspor tarafına bakıyorum, hemen geleceğim oraya. Trabzonspor'un bu hafta maçı yok mu, ben mi yanlış görüyorum? Bu hafta Trabzonspor'un Konferans Ligi yok. Evet, bu hafta da başlamıyor konferans.
1: Allah Allah.
0: Doğru, evet öyleymiş. Sadece Beşiktaş'ı, Perşembe günü Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Marsilya özelinde.
1: Evet, Marsilya çok şey, sorunları var.
0: Sorunları var. Yani Fenerbahçe'nin Lyon maçından çok da ayrı gördüğüm bir maç değil bu maç. Benzer bir maç olacaktır.
1: Ya çok ilginç. Fransa'da yani Paris Saint-Germain harici bütün takımların financial sorunları var yani. Yani ben mesela Fransa'da bir takım başkanı olsam yayın haklarını falan yıkarım yani, o masayı deviririm yani.
0: Hı hı.
1: Abi böyle bir şey yok yani. Paris Saint Germain bir işte Arap sermayesi giriyor alıyor da yani diğer o takımların suçu ne arkadaş yani? Yani Lyon yıllarca mali yapısını, futbol yapısı iyi olan bir kulüptü. Şimdi mesela yoklar yani. Hani Juninho dönemleri hatırlarsan 7-8 yıl üstte şampiyon olan bir takım Lyon. Yani çok iyi takımları, oyuncuları vardı yani. Garip ya.
0: Peki. Serkan Çetiner, yorumlarla, mesajlarla kapatacağım yavaş yavaş. Serkan Bey'in dediği gibi bence de Galatasaray artı hakemlerle Beşiktaş kafa kafaya gider demiş. Hakemlerle Beşiktaş. Peki. Fenerbahçe bunlardan bir tık geride kalır ama Galatasaray'dan hakem faktörünü çıkarırsak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisine düşer demiş. Sonra gülmüş, şaka şaka demiş. Archie Brown zaten U23 olmasa kesin giderdi demiş. Aynı zamanda Enes Bey dinleyicilerimizden.
1: Archie Brown yani ben ilk geldiğinde bindirmelerini falan görünce dedim bu çocuk iyi oyuncu. Ama sonra defansif zaaflarını konuşaraktan çocuk bir ara gözden düşmüş. Yani,
0: toparladı.
1: Yani bu yıl Archie Brown 10 milyon euro falan verseler verirlerdi, biliyor musun?
0: Evet. Toparladı ama bu arada. Bence oraları. Bu arada gelen bir yorum daha var. Yorumlara katılıyorum. Dikkat ettiniz mi? Deplasmanda Fenerbahçe daha özgüvenli oynuyor demiş. O baskıyı
1: evet, kırıyor. Daha rahat. Kafa daha rahat.
0: Tabii.
1: Yani
0: camia baskı baskısı, çünkü taraftar baskısı Fenerbahçe'yi çok yoruyor bu süreçte. En çok yıpratan şeylerden belki de.
1: Ya zaten yani en zor şey yani başkanının futbolu çok iyi bildiğini düşünmesi. Bak futbolda en zor şey bu, biliyor musun bence? Yani Galatasaray'da Ünal Aysal çok iyi bildiğini, çok iyi yönettiğini düşündüğü zaman Galatasaray çöküşü başlamıştı. Aziz Yıldırım zaten her zaman böyleydi. Hani Fenerbahçe'nin hani Diko'yu gönderme sebebi bence buydu yani. Zico'dan daha iyi biliyordu. Şu anda da onu iddia ederekten geldi. Yani Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluğunun ardından şu anki Dursun Özbek beyinde görüntüsü bu seviyede çok zor yani. Hani güç zehirlenmesi yaşayan bir başkanın takımının başarılı olma şansı çok zor. Çünkü kararlar direkt tekille dönüyor. Ve yani o biraz sıkıntı yaratıyor yani.
0: Evet.
1: Yani bu bence bir üniter bir yapıya dönmesi gerekiyor. Yani tek bir kişinin değil de bir komitenin bunlara karar vermesi gerekiyor. Bayern Münih başkanlarına bak. Yani Bayern Münih'in menajerine bak, başkanına bak. Hep Bayern Münih oyuncuları. Hep Bayern Münih'in oyuncuları, efsane oyuncuları. Ya bu işi yürütebiliyorsan böyle yürütüyorsun işte. Yıllarca Bayern Münih oluyorsan böyle oluyorsun yani. Hani ama onlar yanlış yapıyor. Biz daha iyi biliyoruz onlardan. Bizim başkanlarımız daha iyi biliyor musun?
0: Peki.
1: Bayern Münih'den daha iyi biliyor yani.
0: Serkan Çetiner, yavaş yavaş teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir detay yoksa gündeme, günün gündemine ilişkin.
1: Yok. Yani güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Güzel maçlar var. Onları izleyelim. Bol dolu bir hafta sonu geçirelim.
0: O zaman Salı günü içinde tekrar haberleşelim diyeyim. Salı günü bağlantımız olursa orada tekrardan haftanın gündemini, belki hem Fenerbahçe maçı sonrası hem de bu akşamki Kocaeli maçı, Galatasaray'ın Kocaeli maçı sonrasında konuşuruz diye ben şimdiden sözünü almış olayım senden Radyo Gol frekansında. Serkan Çetiner'le konuştuk. Onunla değerlendirdik. Serkan Çetiner, tekrardan teşekkür ettim. Sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim abi, görüşmek üzere.
0: Sağ ol. Bu arada Asensio tarafında dönüş tarihi belli oldu. Haberleri gelmeye başladı az önce aktardığımız gibi. Asensio'da 20 Eylül Eyüp maçı hedef olarak biliniyor, görülüyor ki bence o maçta da, yani ilk 11'de başlayacak bir Asensio görme ihtimalimiz çok da yüksek değil. Belki son 20-30 dakikada, haliyle Fenerbahçe'de mevcut durumda teknik heyetle arasının İşte iletişim anlamında çok da iyi olmadığını konuştuğumuz bir Asensio. Bu iddiaları konuştuğumuz diyelim, en azından bir Asensio varken çok da böyle hemen dönebilecek bir Asensio'yu ben açıkçası göremiyorum. Ki sakatlıklardan sonra hedef olarak açıklanan maçlarda direkt 11'i görmeyiz zaten bu tarz oyuncularda, majör oyuncularda. Belki hayırlı yayınlar, Avrupa takımları futbol oynamayı düşünüyor. Fenerbahçe de orada iyi oynuyor. Türkiye'de Fenerbahçe'ye karşı temaslı sert futbol oynuyorlar. Hakem de buna müsaade ediyor demiş Mustafa Bey. Berk Bey, Fenerbahçe'nin deplasmanda iyi oynamasının sebeplerinden birisi de Fenerbahçe evinde oynarken saha avantajı ve taraftar baskısıyla birlikte topa sahip olma içgüdüsüyle oynuyor. Ama deplasmanlarda, özellikle büyük maçlarda daha çok topu rakibe veriyor ve topu rakibe verdiğinde çok daha farklı bir Fenerbahçe izliyoruz. Bu oyun yapısının da etkisi yok mudur? Vardır ama şurada ayrılıyorum Enes Bey sizden. Topu rakibe vermesini ne kadar ister camia? Topu rakibe veren bir Fenerbahçe'yi ne kadar hayal eder, ne kadar kabullenir camia? Bu da bir yerden sonra bir şey oluşturmayacak mıdır? Yani bu da bir yerden sonra camiaları küçük düşürmemek adına, bir futbol takımından örnek vermeyeceğim, bir teknik direktörden örnek vermeyeceğim bu oyunu ama işte hani hep konuşuruz. X futbolu, X takım futbolu gibi oynuyoruz. Fenerbahçe bu mu? X hocanın oynatacağı oyunu oynuyor. Fenerbahçe bu mu? İşte X tarihte, X ligde düşme mücadelesi veren takımın oyununu oynuyor, skoru koruyor ya da topu rakibe veriyor, bekliyor, geriye yaslanıyor. Fenerbahçe bu mu ya? Yani bu cümlelere, bu mu ya? Buraya kadar götürecek yorumlara sebep olmaz mı diye sorguluyorum. Ben de sorgumda ya da sorguladığım noktada çok haklı olmayabilirim. Ayrı konu ama konuşuruz, tartışırız hep birlikte. 0212 273 10'dan gelen mesajlarınızı okudum. Reklama gidiyorum. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz son bölümde.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edeceğim.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Winnow İşyeri Mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.

0: peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

0: kaldığımız yerden son kısımda devam ediyoruz ve basın toplantılarını sizler için hazırlar ve zamanımız kalırsa sizlerle buluştururuz dedik. 13.55 itibariyle bitirecektik esasında ama basın toplantılarıyla bitirelim. Hüseyin Çimşir düne mağlubiyete ilişkin neler söyledi? Önce Hüseyin Çimşir'in, Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in açıklamalarını dinleyeceğiz. Diğer tarafta hemen ardından Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut gözyaşlarına hakim olamadı. Maçtan hemen sonra ilginç bir anda o da orayı detaylıca konuşacağız. Onu aktarayım bu arada. Sadece bu program özelinde değindiğimiz bir nokta olmayacak bu. Daha sonrasında Hüseyin Çimşir'in açıklamalarının hemen ardından İlhan Palut'un açıklamalarını sizlerle sıcağı sıcağına buluşturacağız. Bir kısmını sizlerle buluşturuyor olacağım. Hemen oraya gideyim. Saatler 16-18 arasını gösterdiğinde Aytekin Akay Trabzonspor'u konuşmak üzere. 16.30'da Fatih Şeker Konyaspor'u konuşmak üzere. 16.45'te Erdem Övüç Kocaelispor'u konuşmak üzere. 17'de Ömer Faruk Özcan Beşiktaş ve Galatasaray gündemini konuşmak üzere. 17.15'te Gençler Birliği'nin tam da maç oynadığı anlarda, Ankara'ya döndüğümüz anlarda, Ankara'da olduğumuz anlarda 17-10 civarında Kasımpaşa, 17-20 civarında Kasımpaşa maçı anında tribünden bağlanacak bizlere. Yine bir maç anı bağlantısı 17'de başlayan birincilik Sivas, birincilikte Sivasspor Muğla Spor karşılaşması özelinde Abdullah Yiğit tribünden bizlere bağlanan bir diğer isim olacak. Yarınki Gaziantep deplasmanı öncesinde Fenerbahçe'deki durumu 17.35'te İrfan 25'ten alacağız ve Bursa Spor'a döneceğiz. Birincilik demişken 20'de Esenler Erok'la karşılaşacaklar. Bursa Spor demişken dinleyen dinleyicilerimize de selamlar. Rıdvan Tok dün özellikle Bursa Spor'da yine bir cendere şovun, yine bir maç önü şovun olacağını, Bursa Spor tribünlerinde her daim Bursa maçları olduğunda yerini alan sadakatli taraftarlardan Rıdvan Tok dinleyicilerimizden aynı zamanda hatırlatmıştı, o da Instagram'dan yazmıştı. Süha Gürsoy'la bir Bursa Spor'u konuşacağız. Bursa'ya gideceğiz. 17.55'te de program tam bitti diyorken daha da uzatacağımız bir bölümü, 18.10'lara 18.20'lere kadar uzatacağımız bölümde de Oğuz Altay'la Galatasaray'ı konuşuyor olacağız. Yani dolu dolu bir parantez daha, maçlara gideceğimiz, biten maçları konuşacağımız, oynanacak maçlara değineceğimiz, maçların içerisinden ayrı ayrı bağlantılar yapacağımız günün Süper Lig ve Birinci Lig gündemini yalın haliyle sizlere aktaracağımız 9 konuklu bir gün. 9 konuklu günde parantezde 18'e kadar, 18-30'a hatta belki uzatacağız, 16-18'e kadar sizlerle birlikte olacağımız o programda yeniden buluşacağız diyeyim. Sayarberk Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın lütfen. Beni Instagram Sayarberk'ten takip edebilirsiniz diyerek tamamlayayım bu bölümü. Hüseyin Çimşir dün açıklamalarda bulundu Trabzonspor tarafında. Konya tarafında da İlhan Palut'un açıklamaları vardı. Sırasıyla her iki teknik direktörü de dinleyelim.
1: Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Maçın başında yemiş olduğumuz golle geriye düştük maalesef. Özellikle ilk 20-25 dakika oyunun içerisinde olamadık, reaksiyon veremedik. Genel itibariyle ilk yarıda basit top kayıplarıyla beraber geçiş, rakibe geçiş fırsatları verdik. Hem ilk yarı hem ikinci yarı topla fazla oynamamıza rağmen maalesef özellikle üçüncü bölgedeki aksiyonlarımızda istediğimiz seviyede etkili olamadık. Ceza sahasına girişlerimiz, saha içindeki konumlanmamız, biraz o konuda problemler oldu. Ama sonuç itibariyle mağlup olduk. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Biz iyi takımız. Buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak, gelişerek yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizden sapma yok. Hedeflere doğru devam edeceğiz.
2: Evet, soru alabilir miyim varsa?
3: Fatih İstanbul'da bu Çağlar Ataş ve ben kısa oturmak istiyorum Sarı Gezler Hoca'ya. İlk devre aslında ülkenin çok uzak bir Trabzonspor vardı. İkinci devreye de aynı kadroyla başladık. Bu noktada tercihimizin maçı inşaatını etkilediğini düşünmemiz hocam. Diğer sorumda önümüzdeki haftanın Galatasaray devresi var. Bu karşılaşmanın ise taraftarlara cevabını yansımız açık olur.
1: Doğru diyorsunuz. Belki ilk yarı itibariyle ikinci yarıya başlarken bir değişiklik yapabilirdik ama özellikle 20-25 dakikadan sonra biraz daha saha içerisindeki istediğimiz şeyler oluşmaya başlayınca bir 5-10 dakika daha görmek istedik ikinci yarı. Sonrasında hamleler yapmaya başladık. Özellikle ikinci yarı bence hem değişikliklerden sonra belki oyunumuz biraz daha iyi oldu ama bu kadar toplu oynamamıza rağmen maalesef özellikle ceza sahası girişlerinde oradaki hareketlenmelerimiz, oradaki aksiyonlarımız biraz eksik kalmış olabilir. Bu kadar fazla toplu oynadıktan sonra daha üretken olmamız gerekiyordu. Dediğim gibi eğer bir hata varsa zaten o benimdir, oyuncularım değildir. Galatasaray maçına gelecek olursak önemli maçlardan bir tanesi. Bu maçı artık geride bırakıp Galatasaray maçına hazırlanıp en iyi kadroyla, en iyi halimizde, fit bir halimizde bu maça hazırlanıp o maçı oynamak istiyoruz.
0: Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in açıklamaları böyleydi. Galibiyet tarafında Konyaspor'da İlhan Palut neler söyledi? Onu dinleyerek paranteze veda ediyoruz.
4: Ligin başına geri dönmeye gerek var mı bilmiyorum. Çok kötü. Çok kötü başladık. Gol çok erken geldi. Gerçekten güzel bir goldü. Ve ondan sonra ilk yarı sonuna kadar aslında farkı arttırabilecek pozisyonlar yakaladık. Trabzonspor sadece herhalde bir tane Salah'ın yukarı vurduğu top vardı. Onun dışında bizim adımıza daha agresif geçen bir ilk yarıydı rakibe göre. Toplu oynama oranlarını bir kenara bırakıyorum. Oyuncular sonuna kadar mücadele ettiler, karakter koydular ve karşılaşmayı 1-0 bitirdiler. Kutluyorum oyuncularımı. Ligin başlangıç periyodunda taraftarımızı gerçekten üzdük. Şimdi rahatlattık mı? Hayır. Ama onlara da gerçekten bu negatif tabloya rağmen gösterdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Evet, bitiriyorum. 4-1, bunu bir maç olarak düşünürsek hala 4-1 mağlup durumdayız. Bu da aslında özetliyor lige başlangıç durumumuzu. Sonuçları bilemiyorum ama her maç en azından bu kadar mücadele edip savaşmalıyız ve mümkün olan en kısa sürede ilk önce düzlüğe çıkmalıyız. Tekrar takımımı tebrik ederken Trabzonspor'a da başarılar diliyorum. İyi akşamlar.

0: Sonerdi.
1: Reklam.
2: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Reklam.
3: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
3: Attığı 5 gol bulduğu bir karşılaşma oynadı. Siyah beyazlar kalesine yine az pozisyon veren bir Beşiktaş izledik. Fırat abi maç önce canlı yayında İtalyan'ın da dediği gibi, bizim de ondan önce konuştuğumuz gibi, Fenerbahçe maçının daha da anlam kazanabilmesi adına bu karşılaşmanın önemi çok büyüktü Beşiktaş adına. Ve psikolojik olarak da bence bir rahatlıktır. Maç fazlasıyla da olsa lider olmak.
4: Lider olmak önemli. Maçla ilgili konuşulacak aslında birçok nokta var. Trossard'ı bir ayrı bir konuşmamız gerek. Oyun istikrarını konuşmamız gerek. Beşiktaş ciddi bir oyun istikrarı yakalamış vaziyette. Salih'i konuşmak gerek. İtalyano'yu konuşmak gerek. Ve Beşiktaş'ın galip geldiği maçta ne yazık ki hakemi de konuşmak gerek. Çünkü hakem de bugünkü performansını yine maçta başrolü almaya çalışan isim oldu. Biz ısrarla saha içini konuşalım, teknik taktik konuşalım desek de hakemler ne yazık ki bunun önüne çıkmaya devam ediyor. Özellikle hakem en başta konuşmak isterim. Çünkü şey değil bu. Beşiktaş yenildi, hakem konuşuyorlar olmasın diye. Yani zaten takımların yapması gereken şey de bu. Yensen de yenilsen de ortada bir haksızlık varsa rakibin aleyhine de haksızlık olduğu zaman da konuşmak lazım. Türkiye henüz Türk futbolu henüz o çağdaş medeniyet sınıfına giremedi ama aslında o da lazım, ama Beşiktaş da burada 3-0 yendi. O yüzden de yapılan hataları görmezden gelmemesi lazım. Çok kötü bir hakem yönetimi vardı bence. Onu da ayrı konuşuruz ama genel manzaraya bakıldığında iyi bir görüntü var. Beşiktaş kendi rakipler arasında belki de en oturmuş organize takım. Yani Galatasaray'ın da problemleri var. Saha içerisinde görüyoruz. Fenerbahçe'nin de var. Trabzonspor'un da var. Beşiktaş belki de kulübesinde o kadar çok derinlik olmasa da yine de henüz yer alınamadığı Poku ve Meretti gibi isimler var. Onlar da devreye girecektir. Ama genel görüntüye baktığımızda organizasyon anlamında iyi. Kondisyon anlamında iyi. İştah anlamında iyi. O yüzden de şu anda Beşiktaş'ın ilk 5 hafta itibariyle bence çok başarılı bir 5 hafta geçirdiğini, Avrupa Ligi'nde sabah kattığımızda son yılların belki de en güçlü sezon başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki umut verici bir görüntü. Daha fazla ihtiyaç var mı? Tabii ki var. Daha da eksikleri tamamlayacak ve daha da o Meretti'nin, Poku'nun devreye gireceği senaryo da tabii Beşiktaş için keyifli olacaktır. Ama genel manzaraya bakıldığında ben Beşiktaş'ın çok iyi başlangıç yaptığını düşünüyorum ve bu maçta da maçın başından sonuna kadar hep kazanacakmış gibi oynadı. Hiç Erzurumspor gelecek eyvah falan demedi. Tempoyu zaman zaman düşürdü. Tempoyu bazen arttırdı. Performans anlamında Marsilya maçı da var. Bu da önemli. Tempoyu ayarlamak.
3: Tabii aktif dinlenmen lazım.
4: Bazen düşürmek, bazen top sendeyken topu dolaştırmak. Bunların hepsi çok önemli. Beşiktaş bunları da iyi yaptı. İtalyano'nun takımı 5. lig maçı topa hep sahip oluyor. İtalyano'nun takımı 5. lig maçı hep rakip ceza sahasında 30'lar 40'lar. İtalyano'nun takımı rakibe hep 0-8-0-9 en fazla gol beklentisi veriyor. 1 bile vermiyor. Bunların hepsi istikrar. Yani 5 maçta da aynı şeyleri yapıyorsa takım, istatistikler bunu gösteriyorsa, bunların hepsi istikrar. Beşiktaş o istikrarı yakalamış vaziyette. İyi de gidiyor. Uzun maratonu ne yapacağını biz de merak ediyoruz ama şu anki görüntü Beşiktaş'ın asla ve asla şampiyonluk konusunda pes etmeyeceği yönde.
3: İlk 5 hafta 4 galibiyet Sercan, 1 mağlubiyet aldı siyah beyazlar. Yani bundan 2-3 ay önce böyle bir başlangıç teklif edilse Beşiktaş'lara, zannediyorum ki herkes imza atardı altına.
5: 5 lig artı 6'da Avrupa
3: maçı var.
5: Toplam
3: tabii.
5: 11. resmi maçtı. 11. resmi maçında 9. galibiyetini aldı. Mağlup olduğu Zalgiris'le deplasmandaki Alanya maçı. O maçlar dahil, mağlup olduğu maçlar dahil rakibini kalesine yaklaştırmayan 11 maç izledik. Kaybettiği Alanya, kaybettiği Zalgiris maçları dahil maçı kalesinden uzak oynatıyor. Bugün Nüveli gördüğüm anda çok çok kaliteli bir kaleci. 11 resmi maç oynanmış. Nübel'in kaç tane maça doğrudan etki ettiği maç sayabilirsin?
4: 1.
5: 11. resmi maç Beşiktaş tarihinin en önemli kalecilerinden birini transfer etmiş. 1 maça etki etti.
3: Deplasmanlı bir Avrupa maçı.
5: Evet. 1 maç. Bu şunu gösteriyor. Beşiktaş sadece hücumda etkili değil. Rakibini kaleye getirmeme noktasında da etkili ve bu şansa olabilecek bir şey değil. Takım savunmasının çok iyi olduğunu gösterir. O yüzden ben bugün itibariyle alınan galibiyetten önce bu şekilde Beşiktaş rakiplerini kaleye getirmemesiyle övgü dolu sözlerle girmek istedim. Bu bir tesadüf değil. Bunu bir kaleci transferi Murillo geçen yıldan, 3 stoperinin 3'ü geçen yıldan, sol bek Oattara 1-2 kere oynadı, Rıdvan geçen yıldan. Savunma dörtlü ve gerideki beşli. Bir tane değişmiş. Bir değişikliğe rağmen takım savunmasıyla alakalı bu kadar gelişim gösteren bir takım varsa burada da hakkı Vincenzo Italiano'ya teslim etmek gerekiyor. Hoca geldiği günden beri oyuncu performanslarına doğrudan etki ettiği gibi takım savunması anlamında da fark yarattığını söylemem gerekiyor. Hem de büyük köklü değişiklikler olmadan. Bugünkü galibiyet hiç küçümsenmesin. Fenerbahçe gibi sert, agresif ve yüksek tempolu bir maçın ardından bu tür maçlar hep zordur. Hemen bir duran topla kilidi açtı. Bir büyük takım, şampiyonluk hedefi olan bir büyük takım nasıl içeride maç çözerse hemen bir duran top, korner ikinci gol bu arada ligdeki. Bir
3: evet,
5: de
3: ohum
5: vardı, ikinci korner golü açtı. Sonra vitesi maçın içerisinde kendisi istediği gibi zaman zaman yükseltti, zaman zaman düşürdü. Emirhan'ın performansına parantez açmak istiyorum. Geldiği, transfer edildiği günden bu yana büyük maçların neredeyse tamamında etkili oldu. Anadolu maçlarında, iç saha maçlarında yüreğiyle, coşkusuyla oynuyor. Zaman zaman belki Beşiktaş'a geldiği günden bu yana birkaç maçta konsantrasyon eksiklikleri yaşadı ama bütün maçların neredeyse tamamında %100'üyle oynadı. Bu tarz futbolcuları, terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcuları Beşiktaş'ta görmekten dolayı çok mutluyum. Futbolcu özelinde de açarız ama bu şekilde Emirhan evet. vurgusu yaparak başlamak istedim. Attığı golden de bağımsız şekilde.
3: Üstelik yerli bir oyuncu. Yani bu kuralda varken çok daha önemli hale geliyor.
5: Takımımızın da geniş havuzunda evet. bulunan
3: bir oyuncu. Burak abi, Sercan'ın bıraktığı yerden sorayım. Yani savunma yaparak da savunma yapmıyor aslında Beşiktaş. Hani katı bir anlayışla kendi yarı sahasında bekleyerek de pozisyon vermiyor gibi bir durum söz konusu değil. Tam aksine kaleden en uzakta topla oynamaya çalışarak savunma yapıyor. Yani top kendisinde kalarak savunma yapıyor. Zannediyorum ki daha değerli olan kısmı da bu.
0: %100 öyle. Yani özellikle rakibin 3. bölgesinde, 2. bölgesinde oyunu oraya sıkıştırıp hatta kendi 1. bölgesini hiç getirtmemeye çalışan bir Beşiktaş var. Sezonun başından beri böyle. Bunun da sebebi Beşiktaş'ın oyuncu profilleri. Özellikle savunma oyuncularındaki profilleri. Orta saha profilinden dolayı da hoca bu oyun tarzını benimsiyor. Zaten kendi oyun anlayışı da bu yönde. O yüzden de Fenerbahçe maçında aynı şekilde bunu da yaptı. Mesela o bir test maçıydı. Zor bir deplasmanda, evet. zor bir rakibe karşı ama hiçbir şekilde bundan geri adım atmıyor. Bence en değerlisi bu. Kolay değil. Bu böyle kağıt üzerinde çok kolaymış gibi gözüküyor. Biz hep bunu söyleriz. Önde basan takım, işte rakibine nefes aldırmayan takım. Bu çok güzeldir söylem olarak. Ama bunu sahada uygulamak ve istikrarlı bir şekilde uygulamak da bir o kadar zordur. Bugün Beşiktaş bunu çok rahat uygulayabileceği bir rakiple oynadı. Erzurumspor çünkü bir tehdit gücü olmadığını zaten maçı daha birinci dakikasını, ikinci dakikasını anlamaya başladık hemen. Peş peşe gelen ataklardan dolayı. Ama benim yani hiç sonraya bekleyemeyeceğim. Benim ilk girmek istediğim olay yani bu kadar rahat bir şekilde giden maçta Beşiktaş'ın hiç canının sıkılmadığı, izleyenlerin keyif aldığı, taraftarların, televizyon başındaki insanların keyif aldığı bir maçta yani bu hakem yönetimi insanların sinirini bozmaktan başka hiçbir şey yaramıyor, çözmüyor. Şimdi biz televizyon başında bazı pozisyonları anlamıyoruz belki de saha içerisinde yaşananları ama mesela sahada çok fazla itiraz eden, çıldıran Beşiktaş'ta oyuncu vardı. Bence oyuncu grubunu saha içinde daha iyi çözüyor. Hakemin niyetini yapılmak istenenleri gibi söyleyeyim. Çok büyük tepkiler vardı şeyde. Özellikle o iptal edilen golde.
4: Agbodor'un
0: pozisyonu. Yani bunu benim anlayabilmem mümkün değil. Yani en az 5 defa bakıyorum. Diyorum ki pozisyon temiz. Göğsünden geliyor. Ben bunu okuyayım yani. Çünkü Bein Sports bunu açıları bize gösteriyor. Daha sonra hakem VAR'a çağır. Dedim ki herhalde başka bir şey var. Yani çünkü bu pozisyon olamaz. Ya dedim arkada bir kırmızı kart pozisyonu var ya da öncesinde başka bir şey var. Bunu bekliyorum ben. O pozisyon geldi. İlk gösterilen pozisyon bir tane fotoğraf. Normalde de Bein'in vermediği bir açı.
4: Diğer zoomlanmış bir
0: zoomlanmış
4: açı.
0: Zoomlanmış ve o pozisyona bakarsan o hakem de ona el der tabii.
4: Ondan sonra 5 kere oynattılar.
0: Oynatmaya başladıkça o açıda bile pozisyonun göğsüne çarptığı çok net bir şekilde belli oluyor. Yani Türk futbol tarihinin en kötü hakem kadrosuna sahibiz ya.
4: Vardaki
0: en
4: yabancı.
0: Kötü hakem organizasyonu. Ama bak bu bir şeydir. Bunu çözersin. Bence ortakken de bunu izlediği zaman çözebilirdi. Ama o da diyor ki ya beni şimdi VAR'dan çağırdılar. Bunu şimdi iptal etmezsem ne olur? Başıma ne gelir? Bence o şeyle psikolojiyle gidiyor. Yoksa geçen sene miydi bir kadın hakemimiz vardı.
4: Döndü VAR'dan.
0: Yani, kararı izledi, uymadı yani. Kararına, evet. VAR'ın kararına uymadı. Döndü. Kendi kararını verdi. Hani bunu niye yapıyorsunuz? Özellikle bu maçta niye yapıyorsunuz yani? Ve bunların tüm hepsinin sorumlusu Ferhat Gündoğdu görevine devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi.
4: Edecek.
0: Her hafta başka statlarda bir sürü problemler yaşanıyor. Şu maçta bile ya şu 3-0'lık maçta ya hakemlik ne olabilir dersin ya. Ya Beşiktaş Erzurum maçının istatistiklerini gör. Şu rakamları gör. Sonra dersin birisi sana desin ki ya hakem şunları yaptı bunları yaptı. Bu hakem deli mi der. Niye böyle bir şey yaptı der.
4: Asen Albayrak'tı bu, iyi hatırlattı.
0: Evet. Evet, evet. Evet.
4: Asen Albayrak.
0: Korkunç bir şey ya.
4: Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası 3-0 rahat kazandığı bir maçtan sonra galibiyeti sevinmek yerine hala hakem konuşuyorsa burada ciddi bir problem var demektir. Çünkü normalde insanlar bu galibiyeti sevinmek ister, mutlu olmak ister. Ama Beşiktaşlıların kafasında maçtan sonra sordukları soru şu: biz bu hakemlere ne yapacağız? Bu hakemler bizim önümüzü mü kesmeye çalışıyor? Soruları var. Herkes bunu konuşuyor. Yani kimse galibiyetle mutlu olamıyor, galibiyeti kutlayamıyor. Haksızlar mı? Haklılar. Şimdi çok rahat bir maç aslında. Oyun anlamında gerginliği olmayan bir maç. Saçma sapan iptal edilen bir gol. Çok tartışmalı bir penaltı kararı. Penaltı verilmeme kararı bence verilmeyen bir penaltı, ohun pozisyonu. Barajı 12 metreye kurduruyorsun. Sarı kart tercihlerin falan. Yani 3-0 kazandığı maçta bile saçma sapan kararların maça damga vurduğu bir hakem yönetimini izliyoruz. Ve artık bizi buradan salın ya artık. Yani buradan hakikaten MKS ya salın artık bu Beşiktaş'ı bu işlerden, taraftarı veya futbol severi, Beşiktaş'ı demiyorum. Ya futbol severleri salın abi artık. Yani artık bunları, bu insanlar bunları konuşmak zorunda değil ya. Şimdi 3-0 olmuş, rahat kazanmış. Abi herkes hakem diyor. Herkes hakem diyor. Yani galibiyeti konuşamıyorsun, Trossard konuşamıyorsun, işte Beşiktaş'ın savunmasını konuşamıyorsun, İtalyan'ı konuşamıyorsun. Adam o kadar saçma sapan bir hakem yönetimi var ki, ve bunu kötü bir hakem yönetimi ve yayıncı kuruluşunda saçma sapan görüntü seçmelerini izliyoruz bir de. Yani pozisyonu 15 kez aynı yerden pozisyonu gösteriyor. Abi öbür açı var ya, öbür açı. Sen niye öbür açıyı vermiyorsun? Bu arada bak, içimize doğmuş gibi programın başında da maç önü programda da konuştum.
3: Kameralardan bahsetmiş.
4: Ya doğru. Kamera seçiminde problem var. Kamera teknolojisinde problem var. Düzgün görüntüyü seçemiyorlar. Görüntüler doğru düzgün yavaşlatılamıyor. Bir gariplik var yani. Ben maç izleyen biri olarak, buna para harcayan biri olarak, para veriyorum, kutu alıyorum ya.
3: Her şeyi görmem lazım.
4: Ben net bir şekilde tartışmalı pozisyonu görmek istiyorum. Beni ikna etmeniz lazım. Ya VAR hakemleri çekme var. O çekiyor adam. Ohu. Devam diyorsun. Neye göre devam diyorsun? Öbür tarafta el pozisyonu 50 kez bakıyoruz. Göğüs yani. Göğüs göğsüne iniyor. Neye göre sen iptal ediyorsun? Veya işte ne bileyim, bu çok basit hatalar. Ve belki de aslında böyle maçlardan sonra konuşmak lazım. Çünkü öbür türlü şey oluyor. Yenildiniz, ağlamayın. Evet. Bir de o var biliyorsun. Rakip bütün taraftarlar birbirine söylüyor.
3: Ya normal.
4: Ağlama. Ağlayacak bir şey yok. Beşiktaş kazandı. Ağlayacak bir şey yok ama bir haksızlık var. Ve bu haksızlıkta da artık bir insanların futbol keyfi hakikaten can sıkmaya başladı. Bu iş yani... Bu iş yönetilemeyecek noktaya doğru gidiyor.
3: Abi 3 yıldır gidiyor, yönetiliyor ama.
4: Kimse ama
3: yani devam ediyor yani.
4: Yönetilme noktasında söyleyeyim mi? İzlenmeme, umursanmama, daha çok Premier Lig izlenme, daha çok Bundesliga izlenme, bu ligin daha kalitesinin azalması, istediğin kadar transfer yap, bütçe yap. İnsanların lige güveni azalırsa
3: izlemezler.
4: Ne olacak? Niye izlesin ki? Bir sürü genç jenerasyon izlemiyor zaten. Benim çok fanatik Lojan arkadaşlarım maçı izlemiyor mesela. 5 sene önce Lojan adamlar. Bu sadece takım başarısızlık falan filan değil. İnsanların inancı kalmıyor böyle yapa yapa. O yüzden de bu hakim, artık şu hakim işinin çözülmesi lazım Türkiye'de ya. Benim 2 sene önceki bir tweetim var. Gözlemcisinden
3: her şey yabancı.
4: Dördüncü hakim, hepsi yabancı olmalı diye.
3: Öyle olmalı canım.
4: Evet ya, bu çünkü başka türlü çözülecek bir şey değil hakikaten.
0: Pardon, şunu da ekledim Sercan, kusura bakma.
4: Estağfurullah.
0: Yani abi biz teknolojiden çok uzak, dünyaya kapalı bir ülke olsak, yani İspanya'yı, İngiltere'yi, Şampiyonlar Ligi'ni, Dünya Kupası'nı izleyemiyor olsak.
3: Kuzey Kore gibi olsun.
0: Gibi. Hani bilmiyorum onları izleyebiliyor mu da. Böyle bir ülke olsak şu anki hakemler belki bize bir yerde normal gelebilir, bir yerde anlayışla karşılanabilir. Ama her hafta maç izliyoruz. Onlarca maalesef, maç izliyoruz.
4: Keşke
0: maalesef. Yani hakem yönetimlerini görüyoruz. Ya bu adamlar da hata yapıyor. Yurt dışındaki maçlarda, Şampiyonlar Ligi'nde veya üst düzey liglerde ki oynanan maçlarda da hakemler hata yapıyor ama adamlar hata yapıyor. Bizdeki artık olay başka bir boyuta geçti. Bizde olanı bozma var. Olanı kaybetme var. Olanı göstermeme var.
3: Ya şimdi çok, şeyde
0: çok
3: görüyorum.
0: Başka şeylere gidiyoruz yani.
3: Fırat abinin bahsettiği açıya zoom yaparak tekrar yani. Bu da tamamen sosyal medyadaki taraftarların uğraştığı bir durum. Yani yayıncı kuruluş bu kadar uğraşmıyor maalesef. Top Agbadu'ya geldiğinde zaten Agbadu'nun formasının şurası topun çarpmasıyla beraber yani şu şekilde şöyle oynuyor. Yani topun çarptığı belli oluyor. Buraya çarptığı belli oluyor. Hani bunu da göremiyorsunuz. Yani şeye geleceğim. Şimdi yabancı var, getiriliyor. İlk hafta getirildi. İkinci hafta getirilmedi. Üçüncü doğru gelmeye devam ediyor şu anda. Orta hakem bizden yerli. Bazıları aralarında iletişim kuramıyor zaten. Dil bilmedikleri için. Yabancı hakemi de şöyle getiriyorsunuz. Yabancı hakemin yönettiği, atıyorum, İtalya Ligi'ndeki bir pozisyonu yorumlamasıyla İngiliz bir hakemin, İspanyol bir hakemin yorumlaması da farklı oluyor. Yani yabancı varı da neye göre getiriyorsunuz? Bir de niye sadece yabancı varı buraya getiriyorsunuz? Yani şey mi demek istiyorsunuz? Alın kardeşim, bak biz istediniz, yabancıyı getirdik, yabancı varı. Bak gene kavga çıkıyor. Demek ki sorun yabancıda, yerli değilmiş mi demek istiyorsunuz? Ama siz orta hakemi getirmeniz lazım yabancı. Buna nedense yanaşmıyorlar. Bir tane derbi maçı seyrettik. Bence hakemlik hiçbir şey olmayan bir derbi maçı seyrettik. Vinç için buraya gelip yönettiği derbide. Tabii ki Galatasaray şikayetçi oldu o karşılaşmada hakemle ilgili. Ne olduğunu da çok anlamamakla beraber düzenli bir biçimde buraya yabancı hakem getirdiğinizde gerçekten bu sorunların en az %70'ini halletmiş olacaksınız. Bunu da biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz.
5: Amaç burada şey değil ki, Türk futbolunda hakem tartışmalarını önlemek değil ki. Amaç o hafta kimin sesi fazla çıktıysa tamam, onun maçına, varına yabancı hakemi verelim.

0: lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
1: Verdik. Amaç kalıcı çözüm üretmek değil. Amaç dostlar alışverişte görsün. Yapmak için yapıyorlar. Kalıcı çözüm için olsa bu böyle olmaz ki. Abi bir hakemin teknik direktör içinde, futbolcu içinde. Benim baktığım pencereden öyle. İyisi veya kötüsü vardır. Bir işi yapanın iyisi kötüsü tabii, vardır.
2: Pasaportu yoktur
1: yani. Pasaportu yoktur yani. Bir malın iyisi vardır, kötüsü vardır. Bir ürünün iyisi vardır, kötüsü vardır. Benim için yerlisi yabancısı yoktur. Teknik direktör içinde, hakem içinde. Ya bugün geldiğimiz noktada 3-0'lık maçta halen hakem konuşuyor durumdayız. Ya İnönü'de maç oynanıyor. Tık 5. dakika Beşiktaş'ın takım kaptanına ilk itirazdan sarı kart gösteriyorsun. Gösterebiliyor musun diğer takımlara karşı? Takım kaptanlarına 5. dakikada itirazdan tık diye gösteremiyorsun. Beşiktaş'ınkine gösteriyorsun. Daha maçın başında yapıyorsun bunu. 1. dakika Orhan Ovacıklı yoğun şekilde itirazda bulundu hakeme. Gösterebildin mi? Gösteremedin. Arıyorsun resmen maçta. Arıyorsun. Bu video yardım var. Net bir kanıt olması durumunda çağırmıyor mu? Hı hı. Abi sen Agbadu'nun pozisyonuna başka bir şey diyorsun, el pozisyonuna. Bora abi başka bir şey diyor. Fırat abi diyor, ben başka bir şey diyorum. Net bir kanıt yok ki orada. Galatasaraylı, Fenerli, Trabzonlu arkadaşlar el var diyebilir Agbadu'ya. Birçok Beşiktaşlı Agbadu pozisyonunda gözle bakıyoruz. Net bir kanıt yok. Bir kamera açısı kenardan gösteriyorlar. Şuradan çeken buraya çarpıyor gibi. Bir kamera açısı var, buraya çarpıyor, düşüyor. Tam buraya.
2: Ben gördüm ya, direkt oraya.
1: Buraya. Agbadu da zaten burasını işaret ediyor. Şimdi abi bunu gözle baktığımız zaman bile kamera açılarından anlamıyorken video var neden çağırıyor? Neye göre çağırıyorsun hocam?
2: Tamaş mıydı? Tamaştı evet.
1: Neye göre çağırdığı belli değil. Artı maçın içerisinde sürekli oyunu durduran bir hakem. Çerni'nin pozisyonunda yan yana devam ediyorlar. Tık diye çalıyorsun. İptal edilen 2 gol var. Bugün Beşiktaş 3-0 kazandığı için çok fazla konuşulmayacağı falan düşünülüyor ama öyle değil ki bu iş. Tık diye sarıyı Salih'e gösterebiliyorsun. Bu şu an itibariyle Beşiktaş iyi gidiyor diye hakem konusu bir tık geride kalmış olabilir. Ancak son yıllarda hakem hatalarından en fazla maruz kalan, en fazla hakem hatasına maruz bırakılan takım Beşiktaş olduğu için ilerleyen safhada daha tehlikeli. Türkiye Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Komitesi'ne,

0: Çok büyük iş düşüyor. Daha ligin başı. Dikkatli olunması gerekiyor. Daha ligin başında ses tonlar biraz düşük olabilir. İleride canı yanan bağıracak.
1: İşte keşke bu büyük takımlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor şikayet eden her kim varsa beraber hareket edip bu konuda sezon başında gidip biz bu hakemlerle oynamak istemiyoruz diyebilseler. Şimdi orada da bu geliyor aklına. Bunu demesi lazım dört büyüklerinde. Çünkü dört büyüklerin istemediği hiçbir şey kolay kolay bu ters olmaz bu
0: Mutlaka,
1: ülke
0: mutlaka.
1: futbolunda. Yani gidip dese ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor biz yabancı istiyoruz. Bütçesi de buysa ortak da karşılayabiliriz. Karşılayabilir bu kulüpler bu yabancı hakemlerin bütçelerini. Biz bu hakemlerle bu ligi oynamak istemiyoruz deseler. Sezondan önce Haziran ayında bunu söyleseler. Bu sefer de federasyon elini tamamen elini kolunu bağlarsın ve yapmak zorunda kalır gibi geliyor bana.
0: Berkay şöyle olmuyor mu ya? Herkes içinden konuşuyor kardeşim. İçinden konuşuyor herkes. Ben hiçbir dönem dört büyük kulübün dördünün de şunu görmedim. Bağıra çağıra biz yabancı hakem istiyoruz değil. Hep adaletsizliklere vurgu var.
1: Kenardan
0: Hep
1: dönme var yani.
0: hakem, tabii canım hakem yönetimlerine vurgu var. Ama hiçbirinde çözüm için bir öneri yok. Hiçbir kulüp başkanından ben bunu net bir şekilde görmedim. Söyleyenler arada tabii ki var.
1: Hakkını yemem. Ali Koç'u burada hakkını
0: Ya
1: vermem
0: ama bak
1: lazım
0: bunu
1: yani bu
0: düzenli
1: konuda.
0: yapman gerekiyor ve herkes olur. Şimdi adaletsizlik varsa herkese adaletsizlik olması lazım. Ve bunda herkesin hemfikir olması lazım. Bizdeki sıkıntı zaten bu. Kimse adalet istemiyor ki. Herkes kendime göre nasıl çeviririm olayı? Buradaki sistemi kendime doğru nasıl yontarım? Herkes bunun peşinde. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. Ya
1: Yani maalesef öyle.
0: bugünkü hakemi olayı değil sadece zaten.
1: Değil tabii canım.
0: Gidecek mesela bu hafta içi başka bir maçta başka bir şey yaşanacak. Ve artık bu çok fazla olmaya başladı. Yani bu
1: Yani
0: bir
1: evet.
0: hakemin hakkını yiyoruz şeyinde değiliz artık biz.
1: Mümkün değil.
0: Başka bir evreye çıktık. Yani bak ne diyorum ya her hafta Şampiyonlar Ligi'nde maç izliyoruz ya. Her hafta. Ya bu hafta mesela Galatasaray maçında hata olmadı mı
1: Dün
0: Şampiyonlar Ligi'nde?
1: Manzano yapmadı mı?
0: Oldu.
1: Evet.
0: Dün de oldu. Hata ama o.
1: Evet.
0: Buradakiler
1: Adamın
0: artık başka bir seviye.
1: yani niyetiyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun. Manzanlı maç yönetme şekliyle alakalı bir şey
0: Evet
1: sorgulamıyorsun.
0: sorgulamıyorsun diyorsun ki adam bugün kötüydü
1: Evet.
0: diyebilirsin ancak.
1: Performansı
0: En fazla bunu
1: kötüydü.
0: söyleyebilirsin. Yani Türkiye Ligi'nde bunu söyleyemiyorsun ya.
1: Söyleyemiyorsun. Ve sonunda da oyun gelişsin diye bekliyoruz günün sonunda. Yani hakikaten.
0: Ve yayıncı kuruluş içinde ihale olacak en az 5 katı para bekliyoruz.
1: Nasıl olacak bilmiyorum. Bu hakemle nasıl olacak?
0: Yani
1: Hakemleri görüp zaten vermezler
0: hangi
1: parayı
0: yayıncı
1: yani.
0: kuruluş verir ki?
1: Verir misiniz? 500
0: Deli
1: milyon dolar.
0: olması lazım yani.
1: Bu hakemlerin yönettiği bir lige yani. Ya o kaliteyi zaten o kaliteyi ve o kaliteden öte yayın kalitesini geçtim. O adaleti sağlayamadığın anda herkesin kafasında aynı sorular. Yani burada dediğim az önce istatistiklere bakarken de Verelim
0: aklımdan
1: tekrar.
0: o geçti. Bu kadar üstün bir maç ya resmen futbol anlamında bir tarafı çok bariz. 2-33 gol beklentisi, 44 topla buluşma 6-7 katı. Korner biri 10-60, biri 1-60. Yani her konuda çok ezici bir üstünlük var topla oynamadan şuta kadar kornere kadar ve biz hala hakem konuşuyoruz, kamera açıları konuşuyoruz. Hakemin iptal edilen Agbo'du. Ben mesela niye abi ben X'e girmek zorunda kalıyorum pozisyonu daha iyi izlemek için?
1: Ben
0: Hemen
1: orada
0: böyle bir
1: buldum işte.
0: alışkanlık başladı. Yani gol oluyor, offside oluyor, bir şey oluyor. Bakalım X'te nasıl paylaşmışlar. Yani biz niye X'ten izliyoruz abi? Ben orada net görmek istiyorum. VAR sistemi bir sürü kamera takıldı. VAR sistemi yüzünden statların sağına soluna,
1: Evet.
0: tepeye, çatıya, oraya buraya. Onlar devreye girmiyor. Mesela onlar niye devreye girmez? Onlar niye yayına entegre edilmez? Onları da niye sadece hakemler görmek zorunda? Ben de görmek istiyorum. Ben de hakemin gördüğü açıdan görmek istiyorum. Ben de para veriyorum ve ben de futbol izleyicisiyim. Ekstra bir sürü yere yayıncı kuruluş haricinde VAR'la sadece direkt
1: Evet.
0: bağlantısından kamera
1: Kameralar var.
0: kondu.
1: Doğru.
0: Bu kameralara mesela yayıncı kuruluş vermiyor. Neden vermiyor abi? Ben de bunları görmek benim de hakkım. O yüzden de bu standardı sağlayamadıktan sonra hiçbir şans yok. Hepimiz izliyoruz Premier Ligi.
1: Her şeyden, her
0: 6-7 saniye
1: yerden.
0: sürüyor VAR.
1: Hop, gelişiyor.
0: Ve itiraz da yok. Niye itiraz yok? İnanıyor çünkü herkes. İspatı da var. Bir de orada anlatma da başladı biliyorsun.
1: Tabii, İtalya, İspanya'da da var.
0: Yani adam diyor ki şu pozisyonda şu oldu, bu
1: Bu
0: pozisyonda
1: yüzden
0: bu
1: bu karar.
0: oldu. Biz bunu da bilmiyoruz ha.
1: Yok, nerede?
0: Yani bunu da bilmiyoruz. Yani bir sır halindeyiz. Yani bir sır hali var. Yani hakem mesela o desin abi hakem diyecek ki stat hoparlöründen İngiltere'deki gibi Agbo'nun eline çarptığını gördük. O yüzden bir
1: Kararımızı
0: bunu duymamız
1: değiştirdik.
0: lazım bizim
1: Evet.
0: yani. Biz bunu veya o çekiyor. İşte oyuncu o çekti ama o da
1: Oh da
0: oyuncuyu
1: oyuncuyu.
0: çekmiş falan. Yani niye iptal ettiğini de bilmiyoruz abi. Adam
1: Kafası onu da göster öyle, bize o zaman
0: kafası
1: yani.
0: Kafası öyle takılıyorlar ya, hiç kimseye bir hesap da vermiyorlar. Bu çok can sıkıcı bir durum. O yüzden de insanlar hakem konuşalım, hakem konuşalım, hakem konuşmak zorundayız. Kulüp açıklama yapsın istiyorlar. Bu kaostan çıkmak lazım artık. Evet, yani düzgün hakem yönetimi olmadıktan sonra çok çok zor çıkılır. Yapacak da bir şey yok. Beşiktaş'ın buna tepkisini koyması lazım tabii ki. Hiç bıkmadan.
2: Fırat abi önceden gitti. Sen yıllarca içeride dışarıda maçlara gittin. Ben 3 yıldır gitmiyorum. 10 yıl gittim içeride dışarıda deplasmanda. Sen çalıştın. Yayıncı kuruluşta tanıdığımız arkadaşlarımız var. İşini severek yapan arkadaşlarımız var. Hem kamera önünde hem kamera arkasında. Ancak her geçen yıl yayıncı kuruluşta çalışan, burada arkadaşlarımızın suçu yok.
0: Onların ne suçu var?
2: Yöneticilik koltuğunda oturan kişilerin burada bir sorumluluğu var. Her geçen yıl kalifiye çalışan o kalite düştükçe yayıncılık kalitesi de otomatik olarak düşüyor. Biraz bizim yaptığımız işte tecrübe çok önemli. Şimdi Bora abilerin çalıştığı yıllarda Lig TV değil mi abi o zaman?
0: Evet.
2: Kamera önünde ve kamera arkasında. Maça giderdim, kameramanı bile tanırdım abi ben.
3: En az 15 yıllıktır, 10 yıllıktır.
2: 2013'te başladım ben, 2013'te giderdim. 2013'te gittiğim kameramanı da, sesçisini de, mikrofon takanını da tanırdım. Şimdi bundan çok uzak bir durum. Bunda belki ekonomik anlamda belli bir noktaya çekelim, bundan bir kar edelim düşüncesi de hakim olmuş olabilir. Ama bu direkt izleyene yansıyor.
1: Öyle tabii.
2: Kaliteyi düşürüyor. Bugün abi 2026 yılında Agbadu'nun pozisyonuna eline değdi mi,
1: bunu
2: değmedi mi
1: diye. Bunu konuşmuyor olmamız lazım.
2: Görüyor olmamız lazım. Evet. En azından bir, hem de nerede bu deplasmanda falan değil ha bu maç.
1: İstanbul'da oynanıyor.
2: Türkiye'nin dört bir yanında stadyumlara gittim ben. İç Anadolu'sundan tabii, Karadeniz'ine. Tabii. Bazı stadyumlardaki tribün açılarından dolayı kamera yerleştirilemiyor. Doğru. Olabilir. Çok defa denk geldik. Küçük stadyumlarda kamerayı koyacak yer yoktu. Türkiye'nin en akıllı stadyumu.
1: Ya 40 kamerayla çekersin yani.
2: İstediğin yere istediği kamerayı koyar, istediğin açıyı alabilirsin. Agbadu'nun el pozisyonunu göremiyorsak doğru kamera açısıyla, burada birazcık yayıncı kuruluşta da kendisine eleştirmesi gereken, öz eleştiri yapması gereken bir süreç.
3: Hakemle ilgili son öyle. Şeyi söyleyeyim. Ben bir tek Beşiktaş'ın bence Agbadu'nun topun değdiği yere o iki açıdan çok net görüyoruz. Bence bunu paylaşması lazım. Yani bunu herkesin görmesi lazım.
1: Bunu bence de yani orada bir hak arama durumu söz konusu. Kulübün bunu yapması lazım. Çünkü ben hocayı o konuda takdir ediyorum. Çünkü hoca orayı tamamen yönetime bırakmış durumda. Yani Alanya maçından sonra dahi hakemle alakalı bir konuşma içerisine girmedi. Çünkü hoca girerse, hoca da bu işin içine girerse, o görev dağılımında bir problem olursa bu sefer bence bu takıma da olumlu yansımaz yani, hatta olumsuz yansır, daha da gerer Beşiktaş takımını. Bence hoca o işi çok iyi götürüyor yani, o siz kendi işinize bakın, evet. Yönetim o işe baksın, yol ayrımını, pozisyon dağılımını yapmış durumda İtalyano. Peki maç öncesinde kilit oyuncu kim olur, evet, demiştik, adayımız Trossard'tı. Trossard bizi yanıltmadı bugün. Migros Emel'le maçının kilit oyuncusu oldu Leandro Trossard. Attığı bir gol vardı. Bugün oldukça da etkili bir performans ortaya koydu Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı. Gerçekten fizik gücünü de yavaş yavaş arttırdığını görüyoruz ve artık skor da geldi. İlk skor katkısını da böylelikle yapmış oldu.
0: Oradan Beşiktaş oradan yürüyor. Geçen maç da öyleydi. Evet. Soldan gidiyor Beşiktaş. Bütün oyun kurulumu da sol üzerinden gidiyor. Sağ kanatta Çerni diğer maçlara göre bugün hareketliydi bence. Normal ortalamasının daha üzerindeydi. Hala daha iyisini yapmak zorunda ama.
1: İki hareketini çok anlamadım. Bir topukla bir.
0: Evet, bir iki tane garip hareketi yaptı ama genel performansı, genel son 4-5 ayına göre biraz daha hareketli olduğunu söyleyebiliriz Çerni'nin. Ama oyun kurulumu belli ki Trossard üzerinden olacak. Bütün o atakları, o çözme işini, yani rakibi çözme işini Trossard yapıyor. O yüzden maçın kilit oyuncusu olması normal. Beşiktaş'ın neredeyse tamamında atakların %90'ında diyelim. Hep Trossard'ın başlangıç noktasında Trossard'ı gördük. Gerek asist olarak, gerek şut denemesi olarak, gerek orta olarak. O yüzden de tabii çok önemli bir oyuncu kattı Beşiktaş kadrosuna. Bu Trossard'ın performansı tabii etrafında oynayan, şimdi Otare'yle çok sık oynamıyor. Otare'yle yeni bir birliktelik halinde. O yüzden de onunla da alışması gerekecek. Mesela Vlahovic olsa daha farklı bir Trossard izliyoruz. Çünkü Vlahovic alan açmayı biliyor. Vlahovic Oha göre daha tecrübeli ve daha lider bir oyuncu. Nereye gitmesi gerektiğini, topla nereye koşması gerektiğini biliyor. Geçen Fenerbahçe maçında Skriniar'ı o sürükledi peşinde. Skriniar'ı unutacağım diye Orkun'u boş bıraktılar. Yani o tip boş koşuları Vlahovic oyun zekası olarak şeyden daha üstün bir oyuncu. Oh'tan çok daha üstün bir oyuncu. O yüzden onun mesela Vlahovic olsa bugün daha farklı maç olurdu. Skor olarak da söylüyorum. Hem skor olarak hem Trossard'ın performansı olarak. O kötü anlamına değil bu. Ama Oh'un forvet bitiricilik anlamında ve hücum etkinliği anlamında Oh çok etkin bir oyuncu değil. Oh daha çok rakip stoperleri yıpratan, rakibi yoran, önde pres yapan, sürpriz şutlar çeken bir oyuncu. O yüzden de bu tip Trossard tarzı oyuncuların oyununu da güçlendirir Vlahovic. O yüzden onun olmamasının da Beşiktaş'ın önemli bir eksi olduğunu düşünüyorum. Ama kilit oyuncu mudur? Kilit oyuncudur. Bu, yani Trossard çözdü.
1: Attığı belki de sezonun kilit oyuncusu diyebiliriz Trossard için şu an.
3: Yani şu an Beşiktaş'ta herkesin kafasını kaldırıp saha içerisinde güvenli liman olarak gördüğü bir oyuncu var. Bu sadece Orkun'du geçen sene. Şimdi Trossard'ın varlığıyla birlikte bu çok büyük bir rahatlık demek. Özellikle oyun kurulumunda. Attığı golde de pası verdikten sonra Oha yaptığı koşu da çok değerli. Hatta Sercan da ya nasıl bir anda bitti.
1: Yetişti orada. Topa.
3: Evet yetişti. Hakikaten de oradaki o koşuları zaten hep alışık olduğumuz koşulardı. Premier League Arsenal'de de bunu çok yapıyordu. Ama Beşiktaş'ın şu an ikinci bir oyun aklı oluştu Orkun'la beraber. Bu Orkun'u da çok rahatlatacak bir olay. Çünkü tek başına bir oyuncuya mahkum kaldığınız zaman oradaki önlem çok daha rahat oluyor. Ve saha içerisinde şunu çok net görüyoruz. Orkun'la Trossard'ın ikili oyunları Vlahovic geldiği zaman bu üçgene dönmeye başlıyor zaten. Özellikle Fenerbahçe maçında bu üçgenleri çok sık kurdular. O yüzden de bugünkü maçın adının olması çok doğal yani.
1: Bir şüphe yok herhalde.
2: Trossard'la ilgili oyun zekası konusuna parmak bastık maçın önceki yayında. Her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor. Takım içerisinde takım kaptanı olması sebebiyle tabii ki lider Orkun. Ancak hücum noktasındaki yönlendirici oyuncu pozisyonunda Trossard var. Orta alanı geçtikten sonra her futbolcu topla buluşan, rakip yer alana geçip topla buluşan her futbolcu kafasını kaldırdığında ilk sol köşeye baktığını ben televizyondan izlerken görüyorum. İlk gözler Trossard'ı arıyor. Bu da takım arkadaşlarına verdiği güveni gösterir. Bir Trossard konusunu kapattıysak.
1: Kapattı. Maçın kilit oyuncusu oldu. Leandro Trossard.
2: Programın başında hani Nübel'i az görüyoruz. Bu da takım savunması. Bunu uzun uzun konuştuk. Bu Opta'nın istatistiği. Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az şut çekilen takımlar. Benfica 8, Beşiktaş 9.
1: Evet, çok kıymetli istatistik Beşiktaş adına. Yani gerçekten öyle.
3: Ki geçen sene
1: tesadüfü değil aslında. Mentalite yani bunu tabii sürdürebilmek, sezonu yaymak çok mühim ama şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardı Beşiktaş. Leandro Trossard'ın 83 dakikalık performansı bir gol kaydetti. Trossard 12 kez rakip ceza sahasında topla buluşma 3'te 3 çalım denemesinde başarılı oldu. 72'de 64 pas isabeti, 2'de 2 uzun pas, 9'da 4 ikili mücadele. Leandro Trossard'ın verileri bu akşam ortaya koyduğu performans. Fırat abi katılır mısın? Bence yani sezonu normalde ikiye böleriz. Devre arası, öncesi ve sonrası diye ama aslında öyle değil. Bence sezonun 5 yaş adına ikinci dönemi başlıyor Avrupa Ligi ile beraber. Avrupa Ligi etabı ile beraber. Çünkü artık Perşembe Pazarlar Beşiktaş'la başlayacak. Çoğu zaman Perşembe Pazar ya da Perşembe Pazartesi maçları oynanacak. Marsilya maçı ile beraber artık zannediyorum ki hani hocaya da hani sorulur mu basın toplantısında bilmiyorum ama Beşiktaş'ın kadrosundaki yani kullanacağı oyuncu sayılarını da sanki artırması gerekiyor.
0: Ya da milli maç sonrası diyebiliriz belki.
1: Tabii onu da söyleyebiliriz. Yani, milli maç sonrasında söyleyebiliriz.
0: Çünkü 3 haftalık bir ara gelecek.
1: 3 hafta gelecek. 4 maç var. 4 milli maç
0: arasında 3 haftalık ara var. O yüzden de 15 Ekim'den sonra
1: 15 Ekim diyebiliriz evet.
0: Çok şey bir fikstür var. İddialı bir sert bir fikstür var. Orada hem bu sadece şey veriyor değil mi? Şu anda Avrupa.
1: Bu sadece gelecek. Avrupa.
0: Ha, şimdi 15 Ekim'den sonraki fikstür zorlayıcı fikstür. Bu 15 Ekim'deki o fikstür bize şunu gösteriyor. Buradan Miretti Poku'suz olma şansı yok Beşiktaş'ın. O zenginlik lazım. Yani Miretti'nin de Poku'nun da artık devreye girmiş olması lazım. Bugün ayın
1: 11'i
0: 15 Ekim'e daha 35 gün var. 35 gün güzel süre. 35 günde Beşiktaş'ın mutlaka mutlaka Miretti, Poku ve hatta yapabiliyorsa işte Endidi'yi de biraz daha yukarı çekip 3 tane oyuncuyu çok net ana rotasyona sokabilecek, hatta Poku'yu 11'e sokabilecek hale gelmesi lazım. Çünkü bu fikstür daha kolay kolay kaldırılacak fikstür değil. O yüzden de mutlaka ama mutlaka, ki olacaktır bu arada. Poku bugün 8-9 dakika oynadı. İlhan'dan çok faydalanıyor hoca. İlhan'ı çok beğeniyor ve bugün de oyuncu yine girer girmez ortalığı karıştırdı. Yine golde etkiliydi. Golü ona mı yazıldı bilmiyorum ama.
1: Ya, ayrı durumda da yazılmış olabilir herhalde oyuncuya.
0: O yüzden de Beşiktaş'ın şu an senin bahsettiğin ikinci döneminde etkili olabilmesi için %100 iki tane daha oyuncusunun, üç tane daha oyuncusunun devreye girmesi lazım. Şu an onlar devrede değiller.
1: Ümit Aktağ belki eklenecek.
0: Belki Ümit Aktağ. Yani orada boşluk olursa belki bir Ümit Aktağ. Ama 11 tane oyuncuyla 12 tane oyuncuyla bu işi sürdürmek zor.
1: Tabii.
0: Bir tane sakat, mesela Salih sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyoruz şu anda. Veya Olaytan sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyorsun Miretti olmadığı için. Onları da Beşiktaş içeri ittiği zaman çok daha rahatlar diye düşünüyorum. Ha, yeterli mi? Tabii ki değil. Tabii ki daha fazla ihtiyaç var. Daha derin bir kadroya ihtiyaç var ama o derin kadro da hemen kurulamıyor. Yani hemen yapılabilecek bir şey değil. Zor bir fikstür geliyor.
1: Çok
0: doğru.
1: Sert.
0: Ama şu da var. Ne olursa olsun Mayıs ayında oturup konuştuğumuzda kaç Avrupa maçı oldu? 6 mı?
2: 6.
1: 6.
0: Şimdi Mayıs ayında 6 Avrupa maçı, 5 tane lig maçı, 11 maç, bir mağlubiyet dese Mayıs ayında, Haziran ayında herkes tamam der.
2: 2.
0: 2 mağlubiyet değil mi?
1: Jelgiris de var, evet.
0: Ha, 2 mağlubiyet dese herkes tamamdır. O yüzden de Beşiktaş'ın ben iyi, çok iyi bir başlangıç. Yani ilk dönemini çok çok iyi geçirdiğini düşünüyorum. Hiç kimse bu kadar yoğun bir yükseliş beklemiyordu. Bu tabii ki hocaya çok yazar. Hoca bir şeyleri değiştirebildiğini, hızlı bir şekilde değiştirebileceğini gösterdi. Oyuncularla ilişkisinin çok çok iyi olduğunu biliyoruz. Oyun organizasyonunda çok cesur olduğunu biliyoruz. Korkusuzca oynattığını biliyoruz. Bunların hepsi Beşiktaş'a yaradı ve dönüp baktığımızda bana göre muhteşem geçen Alanya Spor kazası olmasa bambaşka bir şey olacak tabii. Orada bir kaza yaşadı Beşiktaş.
1: Onlar da olacak bence.
0: Onlar da olacak. Orada kırmızıyı verse belki öyle maç oynanmayacak. Trossard'ın kırmızıyı verse Trossard'a, Trossard'ın pozisyonu rakibe kırmızı verse, evet, o maç belki öyle olmayacaktı.
3: Yumruk var.
0: Aynen, o yumruktan bahsediyorum. Ama genel olarak ben Beşiktaş'ın başlangıcından çok çok memnunum. Ya yani iyi bir başlangıç yaptı. İkinci dönem bence milli maçtan sonra başlıyor.
1: Evet.
0: Milli aradan sonra ikinci dönem başlıyor. O kısım çok önemli. O kısımda da işte Meretlisi, Pokusu, Ümit'i, Endidis hepsinin devreye girmesi lazım.
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Sport Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi. Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
3: Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüyken Galatasaray altyapısından oyuncuların Galatasaray A takımında çok fazla şans bulma ihtimali yok.
4: Rotasyonu ligde değil de Şampiyonlar Ligi'nde yapması hocaya yönelik eleştirileri çok daha yukarıya doğru çeker.
2: Bu sezon altyapıdan kimler A takımda oynama şansı bulabilir?
5: Deniz Gül işte tam anlamıyla hazır değil, o yüzden kanattan santrafora devşirilmiş bir oyuncuyla mı oynayalım? Alabiliyorsan sağlıklı geri bildirim eyvallah.
6: Ama Sayın İsmail Kartal eleştirilerden çok etkilenip, çok dinlenip, çok duyup daha sonra kendi kendini öven bir teknik adam profilinde.
2: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Galatasaray Kolaj gündemiyle karşınızdayız. Başlıklarımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve başlıklarımız şu şekilde. Abdülkerim neden yedek kaldı? Jakobs tercihi ne anlatıyor? Okan Buruk'un transferde istediği her şey gerçekleşti mi? Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç gelirse ligi etkiler mi? Ve kolaj başlıyor. Abdülkerim Bardakçı ile alakalı sorun ne? Hoca maçtan önce sakatlığı yok dedi ama asıl mevkisi sol bek olan Jakobs'a şans verdi. Bu ne demek oluyor? Yakup Çınar'a sorduk.
3: Abdülkerim'in hazır olmadığını sakatlık dönüşü sonrasında Başakşehir mücadelesinde gördük. Ve Başakşehir maçında Galatasaray kariyerinin belki de en kötü maçlarından bir tanesini çıkarttı. Abdülkerim oynayarak performansını yukarıya taşıyan bir oyuncu. Bu arada bu yaşına rağmen Galatasaray kaptanı son 4 sezonda şampiyonluklara çok büyük katkılar vermiş Abdülkerim'den bahsediyoruz. Kötü oynayacağı sakatlık dönüşü sonrası performansını sahaya yansıtamayacağı maç olabilir mi? Olabilir tabii ki. Başakşehir maçı böyleydi. Hoca Başakşehir maçındaki görüntüsünü gördükten sonra evet Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Ama performansı nedeniyle hoca bu maçta tercih etmedi kendisini. İsmail Jakobs'u oynattı. Geçen sezon da zaman zaman böyle Şampiyonlar Ligi maçlarında Abdülkerim'in artık yorulduğu sıralarda Jakobs'u o bölgede oynatmıştı. Jakobs fiziksel gücüyle sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama burada taraftar şunu soruyor. Abdülkerim'den ya da Jakobs'tan ziyade. Galatasaray Biçabu'yu aldı. Sol stoper. Geçen sezon baktığın zaman Leipzig'te 15-20 tane maça çıkmış. Hani potansiyelli bir oyuncu. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın yerine İsmail Jakobs'un neden oynadığı değil, Biçabu'nun neden oynamadığını bence sormalıyız. Sonuçta karşında Sporting Lisbon'un onlar da yeni transferler yapmıştı.
7: Evet.
3: 200 milyon euroluk satış yaptılar, 123 milyon euroluk transfer yapmışlardı ama en önemli bölge orta saha tamamen değişti ve yeni transferler gayet iyi oynadılar ve iyi performans ortaya koydular. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Sakatlıktan çıkmıştı o rehabilitasyon sürecinde. Başakşehir maçında mecburen oyuna dahil olmak zorunda kaldı. Lemina'nın sakatlığı sonrası. Bu maçta oynamasını zaten beklemiyorduk. Herhangi bir sakatlığı yoktu. Orada Okan Hoca tercihini İsmail Jakobs'tan yana kullandı.
2: Ali Naci Küçük, Okan Buruk bu sezon Şampiyonlar Ligi için asla ligde rotasyon yapmayacak dedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç alırsa lig serüveni nasıl etkilenir? Bunu Aydın Cingöz'e sorduk.
4: Yani sonuçtan öte esas olarak Şampiyonlar Ligi maçları sonrası çok sert maçlar oluyor ve oyuncular hani işte 100 binlik enerjisi varsa onu çok büyük oranda harcıyorlar. Oradaki mücadele çok daha güçlü oluyor. Sonuçlardan da öte özellikle ligdeki mücadeleye kazansa da kazanmasa da ister istemez yansıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Rotasyon yapması gerekirse eğer Okan Buruk'un, ben bu rotasyonu açıkçası önce ligde yapacağını düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'ne rotasyon bir kadro ile çıktığı zaman orada çok şiddetli eleştiriler olacaktır. Bu kadro, Galatasaray'ın kadrosu eğer ligi oynayamayacak durumdaysa rotasyon yapıldığında hocaya yönelik çok sert eleştiriler olacaktır. Daha anlaşılabilir bir durum olur. Tamamen mantık çerçevesinde yorumluyorum ve değerlendiriyorum. Bizim takımlar açısından özellikle gelir açısından, geleceğini güçlü şekilde devam ettirme açısından, hedefler açısından Şampiyonlar Ligi'nde olmak önemli. O yüzden şampiyonluk çok değerli. Ben Galatasaray'ın tabii ki hedef şampiyonluk yolunda herhangi bir şekilde hani ona zeval gelmeden ilerleyebilmektir. Ama orada mutlaka bir planlamayı yapıp ligde yapacaksa eğer rotasyonu bence Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ben ligde yapacağını düşünüyorum. Ama orada ben çok aman aman bir şey beklemiyorum. Yani rotasyon hem lig özelinde hem Şampiyonlar Ligi'nde aman aman öyle bir rotasyon beklemiyorum. Yani götürebildiği yere kadar götürecektir. Tekrar ediyorum, burada rotasyonu ligde değil de Şampiyonlar Ligi'nde yapması hocaya yönelik eleştirileri çok daha yukarıya doğru çeker.
2: Batrakov'un oyunundaki eksiklikler neler? İbrahim Yavuz yorumladı.
5: Batrakov'dan önce de bu ülkeye fiziksel anlamda becerisi yüksek ama fiziksel olarak eksik oyuncular gelmişti. Geçmişte futbol bunu müsaade ediyordu. Oyun müsaade ediyordu. Becerinin daha ön planda olduğu dönemlerde bu tarz oyuncular oyunda kendine yer buluyordu. Şimdi özellikle son zamanlarda oyun önce atletizm ve onunla beceriyi harmanlamayla çok ön plana çıktı. Şimdi fiziksel olarak bu kadar güçlü oyuncuların arasında Batrakov tarzı oyuncuların yer bulması bir hayli zor. Yani Messi falan olman lazım ya da ona yakın yeteneklerde çabuklukta olman lazım. Şimdi Batrakov'da açıkçası geldiği günden beri bunu göremedik. Hele hele fiziksel olarak zaten yani ne kadar gelişebilir bir oyuncu? Bundan daha iyi olma şansı yok. O yüzden Galatasaray'ın aslında Batrakov'u buraya getirirken birilerinin o işin en tepesinde olan insanların bunu öngörmesi gerekiyordu. Çünkü geçmişte de bununla ilgili bu tarz oyuncuları sağlıklı geri bildirim vermesiyle ilgili bir ton problem var. Siz olmamış bir şeyin peşinden gittiniz ve bugün iki maçta da gözüken en net, en belirleyici fark Batrakov'un fiziksel durumu ki yediği golde Galatasaray'ın hatırlasınlar o pozisyonu. Sportingli oyuncu koluyla neredeyse çok rahat bir şekilde Batrakov'u oyunun dışına itti ve gol oldu.
2: İsmail Kartal'ın istifasını göz önünde bulundurursak Okan Buruk'un baskıyla başa çıkma gücü nasıl? Bunu Ali Naci Küçük ve Aydın Cingöz'e sorduk.
6: Arada dağlar kadar fark var. Çok net. Hocanın çelik gibi bir mentali var. Benim tekim de kendi hedeflerine her zaman ilerlemeyi felsefe edinmiş. Dışarıyla çok fazla dinlemeden sahaya odaklanmış bir isim. Ama Sayın İsmail Kartal eleştirilerden çok etkilenip, çok dinleyip, çok duyup daha sonra kendi kendini öven bir teknik adam profilinde. Yani İsmail Hoca hep ben ettim, ben yaptım modunda ama Okan Hoca'dan bugüne kadar onca eleştiriye rağmen, onca başarılarına rağmen çok fazla bunları duymayıp tamamıyla kendine konsantre olduğunu ve bir kez dahi kendini övmediğini hepimiz herhalde biliyoruz.
4: Yani Okan Buruk İsmail Kartal'ın yaşadıklarını yaşamadı bir kere. Yani İsmail Kartal'a yönelik baskı çok daha yüksek. Bir de Fenerbahçe tabii ister istemez kötü dönemlerde hocalarına eleştiriler gelir ama Fenerbahçe'nin şampiyon olma telaşı, transferlerin bir an önce takıma uyumu, sosyal medya meselesi, kamuoyunu yönlendirme konularında Okan Buruk'un çok daha iyi olduğunu söylemek lazım. O yüzden hani baskı konusunda ben baskıyı Okan Buruk'un yani daha doğrusu hani hangisinde çok daha yüksek baskı var sorusuna İsmail Kartal'da yanıtını veririm. Ama bunu da yönetebilme meselesi vardır. Yönetebilmek esastır. Okan Buruk aynı şiddette baskı altında şu ana kadar kalmadı. Kaldığı zaman biz bunu göreceğiz. Ona göre değerlendirmeyi yapmak çok daha sağlıklı. Biz bu arada bu dönemden bahsediyorum. İsmail Kartal'ın üzerindeki baskının çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada hocaya yönelik eleştiriler çok daha fazla. Galatasaray'da ise yönetime yönelik eleştiriler çok daha fazla. İkisi arasında ben böyle bir ayrımın olduğunu düşünüyorum.
2: Galatasaray U19 takımı Sporting deplasmanında başa baş bir mücadele verdi ve şanssız şekilde maçı 2-2 berabere bitirdi. Yusuf Sivaslıoğlu da golünü attı. Bu sezon altyapıdan kimler A takımda oynama şansı bulabilir? Yakup Çınar anlattı.
3: Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüyken Galatasaray altyapısından oyuncuların Galatasaray A takımında çok fazla şans bulma ihtimali yok. Şimdi bu Okan Hoca'yı eleştirdiğim için mi? Evet, eleştirdiğim için. Hoca 4 yılda şans vermedi ama 4 sezonda şampiyon oldu. Ben bu konuda eleştiriyorum. Ben altyapıya pozitif ayrımcılık yapıyorum kardeşim. Ben Yunus 15 yaşındayken Yunus'un iyi oyuncu olacağını, Yunus'un arkasında durulması gerektiği, Ozan Kabak'ın arkasında durulması gerektiğini söyleyen insanlardan bir tanesiyim. Kimse Ada Yüzgeç'in ismini bilmiyorken buradaki yayınlarda bahseden isimlerden bir tanesiyim. Şimdi A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Galatasaray'ın U19 takımı çok değerli bir takım. Fatih Demircan büyük emek veriyor. Alparslan Erdem'i getirdiler ki Karagümrük'te A takımı çalıştırmıştı. A takım seviyesinde antrenman yaptırıyor. Baktığımız zaman Lizbon maçını da izledim. Lizbon dünyanın en iyi altyapılarından bir tanesine sahip. Ve Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen orada da hakem hatası vardı. U19'da da hakem hatası vardı. 90+5'te bitmesi gereken, 90+6'da bitmesi gereken maç 90+8'lere uzadı. Arda Yılmaz maçın en iyisiydi Galatasaray'ın kalecisi. Son dakika inanılmaz bir hata yaptı. Mevcut Galatasaray'ın U19 takımında. Bak oyuncuları sarıyorum. Arda Yılmaz Süper Lig'de forma giyer. Galatasaray seviyesine çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Oğulcan Yançel daha 16 yaşında. İnanılmaz bir oyuncu orta sahada. acayip seviyelere gelecek. Ada Yüzgeç aynı şekilde. Furkan Koçak. Onun dışında yine hiç kimsenin ismini duymadığı burada bahsettiğimiz oyunculardan bir tanesi Arda Tagay. Ki harika bir gol attı bu maçta yine. Yani aklıma gelmeyen oyuncular da var. Galatasaray çok iyi bir jenerasyon yakaladı. Bu jenerasyon sadece U19 değil U17'de de var. Orada da acayip bir jenerasyon var. Dediğim gibi Galatasaray'ın el bebek, gül bebek bu oyunculara değer vermesi gerekiyor ki dediğim gibi Fatih Demircan altyapıdan sorumlu yönetici elinden geleni yapıyor. Ama bu oyuncuların A takım seviyesinde de süre alması gerekiyor. En az 3-4 tane oyuncunun özellikle Galatasaray'ın A takımında sonradan oyuna girip 10-15 dakika süre alması gerekiyor. O potansiyelde oyuncular var. Yeter ki Okan Hoca şans versin.
2: Ligdeki şampiyonluk hedefi ve Anadolu takımlarına karşı oynanacak oyun göz önünde bulundurulduğunda Galatasaray'ın Sporting karşısındaki oyunu mu daha iyiydi yoksa Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki oyunu mu? Bunu İbrahim Yavuz yorumladı.
5: Ya şöyle yorumlanması lazım aslında. Bizim en büyük problemimiz o. Şimdi biz Fenerbahçe'yi Beşiktaş maçından sonra çok ciddi anlamda problem yaşayacağını düşündük. Niye? İşte Roma'nın özellikle ligdeki performansı, Fenerbahçe'nin burada çok kötü olması. Aslında ne oradan yorumlanabilir? Yani Beşiktaş sonrası oyun ya da Roma'nın ikinci yarısındaki oyun yorumlanır. Gel Galatasaray'a benzer bir durum. İlk yarım saati gayet güçlü bir Galatasaray oyunu ama ondan sonra oyunun büyük bir çoğunluğunda olmayan. Bence takımları yorumlayabilmek için sürdürülebilir güçlü performans ama bu kadar dalgalanmaması gerekiyor. İki takımı yan yana getirdiğinde tabii ki Galatasaray Fenerbahçe'ye göre avantajlı. Niye? Galatasaray'ın en azından rakibine göre aynı oyuncularla ve aynı teknik direktörle çok fazla tekrarı var. O yüzden hangi takımın oyunu gelecek adına ümit veriyor? Galatasaray'ınki daha çok fazla ümit veriyor.
2: Kocaeli Spor maçı 11'i ve oyun planı nasıl olur? Bunu Ali Naci Küçü'ye sorduk.
6: Evet, sürprizler olacak. Abdülkerim'in forma giymesini bekliyorum. Galatasaray 11'inde. Ön hatta da Leroy Sané'nin kulübede olacağını söyleyebilirim.
2: Okan Hoca'nın transfer döneminde istediğim olmadı veya şu mevkiyi yeterince güçlendiremedik dediği bir şey var mı? Bunu Yakup Çınar'a sorduk.
3: Valla olsaydı kendisi söylerdi herhalde. Ama şunu biliyorum mesela. Batshuayi yerine Rodrigo Mora'nın alınmasını daha çok istiyordu. Şimdi Batshuayi'nin performansına bakıyoruz. İstenilen seviyede değil. Belki çıkacak o seviyelere. Ama şu anda öyle değil. Hani maliyeti nedeniyle tercih edilmeyen bazı oyuncular oldu. Ve aynı zamanda biz bunun için mesela İsmail Asar için Galatasaray gemileri yakmıştı. 50 milyon eurolara kadar çıkmıştı. Ama takımı vermek istemedi. O yüzden Okan Hoca'nın isteyip de alınmadı diyebileceğimiz oyuncu bence çok az. Burada sadece maliyetlerden dolayı tercih edilen oyuncular var. En belirgin Rodrigo Mora Batshuayi olayıydı. Rodrigo Mora'yı Galatasaray'ın alma ihtimali söz konusuydu. Okan Hoca'nın da çok istediği 10 numaralardan bir tanesiydi. 19 yaşında inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bu yetenekleri hissettirebilen, sahada o performansı gösterebilen oyunculardan bir tanesi. Dediğim gibi öyle bir oyuncu olmadı.
2: Kocaeli maçında santrafor'da kim başlamalı? Deniz Gül mü, Barış Alper mi? İbrahim Yavuz yorumladı.
5: Normalde yani herkesi kendi yerinde oynat derler teknik direktörlere. Yani Deniz Gül mü oranın santraforu? Deniz Gül'ü oynat. Yani Deniz Gül işte tam anlamıyla hazır değil. O yüzden kanattan santrafora devşirilmiş bir oyuncuyla mı oynayalım? Alabiliyorsan sağlıklı geri bildirim eyvallah. Ama Barış Alper'in de özellikle mil takımlarda da çok fazla böyle tekrarı var. Evet, atletizmde faydalı ama işin bitiricilik tarafıyla alakalı problem yaşıyor. Hele hele Kocaeli maçı içeride oynayacak Galatasaray. Muhtemelen oyunun büyük bir çoğunluğu rakip yarı sahada olacak. Orada Deniz Gül'ün yetenekleri Galatasaray'ın problemini daha rahat çözer diye düşünüyorum.
2: Galatasaray Kolaj gündeminde başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Kim ne dedi?
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi var mıydı, yok muydu, gitti geldi konuları çok konuşuluyor. Açıkçası kronolojisini çok merak ettim. Ne olduğunu da merak ettim. Bu artık sadece günlük yorum yapıp aslında şöyle olmalıydı, kalmalıydıdan öte bazı gelişmeler oldu ki hikaye bu şekilde bizi bu noktalara getirdi. Onun için yapılacak en doğru şey bu işi takip eden kıdemli gazetecilere başvurmaktı. Yanımda Hürriyet'in 40 yıllık gazetecisi Mehmet Aslan var. Uzakta bir yerde de bizi kırmayıp bize bilgilerini sizlerle paylaşacak olan İbrahim Seten var. Öğreneceğiz ne oldu, ne bitti, dünden bugüne ne oldu, hepsini soracağız, soruşturacağız. Mehmet abi hoş geldin ve teşekkür ederiz.
2: Hoş bulduk.
1: Yani tabii istifa olayı vesaire oldu da esas ne oldu en son? Son 24 saatte ne olduğunu çok merak ediyoruz. Yani biz yayını akşam çekiyoruz, o yüzden bugün diyemiyorum. Ama son 24 saatte ne oldu? Yani İsmail Kartal stat'tan ayrıldı ve en son Fenerbahçe duyuru yaptı. İsmail Kartal'a devam ediyoruz.
2: Arada
1: ama
2: ne oldu?
1: O arada birileri dedi ki hayır, İsmail Kartal telefonlara çıkmıyor. İsmail Kartal geri dönmeyecek de dedi. O arada neler olduğunu merak ediyoruz.
2: Aziz Yıldırım çıktı. Önce şöyle başlayalım istersen. Aziz Bey'in haberi yoktu. İstifa edeceğinden İsmail Kartal. Tamam. Hatta söyledi. Basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısı yapılır yapılmaz Aziz Bey'e haber gitti. Aziz Yıldırım şaşırdı ve soyunma odasına indi. İndi, İsmail Kartal'la görüştü ve hatta arkadaşlarım da verirler herhalde biraz sonra, bir açıklama yaptı. Tamam. Dedi ki İsmail Kartal görevinin başındadır. Hatta o arada İsmail Kartal arkadan yürüyerek geçerken merak etmeyin evine gidiyor dedi. Olayı kapattı. Sonra hep beraber ertesi günü uyandığımız zaman bize şu haberler gelmeye başladı. İsmail Kartal Oğuz Çetin'le bir görüşme yapacak. Bu görüşmede İsmail Kartal'ın son tavrı ve kararı belli olacak dendi. Bize gelen haberler, hatta seninle de öyle üzeri konuşmuştuk, saat 4 ile 5 civarında İsmail Kartal'ın nihai kararını vereceği ifade edildi.
1: Sen akşam
2: edildi.
1: Üstü çok kritik dedim bana.
2: Evet.
1: 16-17 saatleri
2: 16-17 saatleri
1: kritik. Hala bir
2: kritik.
1: Belirsizlik var Kaan dedi.
2: Var dedim, doğru. Hatta konuştuğum Fenerbahçeli yöneticilerin de bu konuda bir tedirginliği vardı. O tedirginlik de şundan kaynaklanıyordu. İsmail Kartal'ın etrafındaki birkaç ismin ya da İsmail Kartal'ın çevresinin, olumsuz olarak değerlendirmeyin bunu, İsmail Kartal'ı istifa kararında direnmeye ve bu kadar yıprandıktan sonra geri dönmenin çok bir anlamı yok diyerek İsmail Kartal'ı etkilemeye çalışabilirler. Bizim tek endişemiz bu diyorlardı Fenerbahçeli yöneticiler. Onun geri döneceğini düşünüyorlar ama bir soru işareti bırakıyorlardı. Ve saat 4 ile 5'i de referans gösteriyorlar.
1: Tamam.
2: O saate kadar Oğuz Çetin'in İsmail Kartal'a gittiği, İsmail Kartal'la görüştüğü ve İsmail Kartal'dan olumsuz yanıt aldığı bilgisi geldi. Bu bilginin doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda benim ifade edebileceğim bir şey yok. Çünkü ne konuştuklarını bilmiyorum.
1: Ama tüm kamuoyuna böyle yansıdı.
2: Ama
1: zaten
2: tüm kamuoyuna
1: yani
2: böyle.
1: Bir ittifak şeklinde.
2: Aynen öyle. Öğren. Yani İsmail Kartal dönmüyor. Oğuz Çetin İsmail Kartal'ı ikna edemedi. Dolayısıyla İsmail Kartal istifa kararında direndi.
1: Ondan sonra ne oldu?
2: Ondan sonra ne oldu? Şimdi bu haberin hemen ertesinde Fenerbahçe yönetiminin toplandığı geldi. Şimdi bu toplantı da çok önemli çünkü biz hep beraber neyi bekliyoruz? İsmail Kartal görevini bıraktı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplandı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu yeni yol haritasını belirleyecek diye bekliyoruz. Efendim kayıt mı olur? Bir başka teknik direktör mü olur? Ya da milli araya kadar kayıt idare eder. Daha sonra Fenerbahçe yeni teknik direktörünü mü açıklar? Bu arada pek çok isim ortaya atıldı. Montella mı gelir, başka biri mi gelir vesaire tamam. gibi pek çok konu konuşuldu. Tamam. Ama biz hala daha Fenerbahçe yönetiminin yeni bir yol haritası konusunda çalıştığını düşünüyorduk. Duk diyorum, hatta seninle de beraberdik birkaç saat öncesinde. O arada bana bir bilgi geldi. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kulübüne gitti. Ya bu benim doğrusunu söylemek gerekirse hiç beklemediğim bir gelişmeydi.
1: Evde Oğuz Çetin ağırlayan İsmail Kartal sonra başkanın yanına kulübe geliyor. Ya da yönetimin.
2: Evet. Diyelim. Kulübe geliyor. Kulüpte birkaç ismini bildiğim yönetici var. Onlarla görüşmeyi yapıyor. Başkan da orada olduğu noktada. Ve bu görüşmeden sonra Fenerbahçe Spor Kulübü kamuoyuna bir açıklama yapıyor. Hatta o açıklamadan önce ben seni de aramıştım. İsmail Kartal görevine devam ediyor. Yarın antrenmana çıkacak evet. diye. Sen de şaşırdın epey. Ben de şaşırdım. Bunun üzerine ben Fenerbahçe yönetimini aradım. Bir yönetici arkadaşımı aradım. Çok sevdiğim, saygı duyduğum bir arkadaşımı aradım. Ve ona ya İsmail Kartal geri dönüyor dedim. Evet dedi, İsmail Kartal geri dönüyor. Bizim için çok bir sürpriz yok. Nasıl sürpriz yok? Yani İsmail Kartal bizim bildiğimiz Oğuz Çetin. O sizin bildiğinizdi. Oğuz Çetin'in İsmail Kartal'ı ikna edemediği, İsmail Kartal'ın istifasında direndiği haberleri bize kadar ulaştı. Ama evet, size ulaştı ama bize öyle bir haber ulaşmadı.
3: Gerçek değil diyor.
2: Biz dün ne demiştik? Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ne demişti? İsmail Kartal görevine devam edecek demişti. Biz o noktadaydık. Bugün de o noktadayız. Şu dakikada da o noktadayız.
3: Peki benim tanıdığım Mehmet Hasan Aziz Yıldırım'ı da bir zorlamıştır. Ona ulaşmak, ondan da bilgi almak için. Oldu mu öyle bir şey?
2: Şöyle söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Enteresan bir diyalog oldu tabii burada. Bir defa o toplantıdan sonra hatta diye ekledi o yönetici arkadaşım. Biraz sonra İsmail Kartal'la birlikte Sayın Başkan birlikte yemeğe çıkacaklardı.
3: Yemek de yenilecek. Barışma yemeği diyelim.
2: Ama ya barışma yemeği mi diyelim, anlaşma yemeği mi diyelim yani. Artık birlikte yemeğe çıkacaklarını ifade etti. Şimdi yemeğe kimlerle birlikte çıktı bilmiyorum. Ancak bu konuda akıl yürütebilirim. Yani çünkü Fenerbahçe yönetiminin yapısını göz önünde bulunarak bir akıl yürütebilirim.
3: Çok önemli değil bence.
2: Mahmut Uslu, Cihan Kamer, Aziz Başkan, belki Oğuz Çetin birlikte yemeğe çıkmış olabilirler. Bu arada ben telefonu kapattım, sen beni aradın. Dedin ki abi İsmail Kartal istifa etti. Ve biz Oğuz Çetin'le görüşmesinden sonra geri dönmeyeceğini biliyoruz. Evet. Ama nasıl ikna ettiler? Bunun üzerine yeniden telefona sarıldım. Tekrar o yönetici arkadaşımı aradım. Dedim ki ya nasıl ikna ettiniz İsmail Kartal'ı? Hani ikna mı? Ne iknası dedi. İkna diye bir şey yok. Az önce söylemiştim. İsmail Kartal görevine devam edecek demişti Aziz Bey. Görevine devam ediyor. İkna diye bir şey yok dedi. O arada Sayın Başkan'ın arka fondan sesini duydum.
3: Aziz Yıldırım'ın.
2: Aziz Yıldırım'ın ikna yok, ikna yok dedi. İkna diye bir şey yok. İsmail Kartal görevine devam ediyor.
3: Aziz Yıldırım'dan sana böyle bir şey geldi. Ya ben bir diyalog oldu.
2: Fondan, Aziz Bey'in bu tür bir ifadesini duydum. Hatta dedim ki selamlarımı, sevgilerimi de iletmiş olayım. Onu da o vesileyle ilettim. Ve olay bu noktada kapandı.
3: Güzel.
2: Benim bütün İsmail Kartal hakkında elde edebildiğim, görebildiğim bütün gelişmeler bunlardı.
3: İbrahim abi... İsmail Kartal neden bıraktı sorusu da çok böyle tevatür odaklı yorumlandı ya. Orayı da tam bağlayalım ki önümüzü de görelim. Çünkü İsmail Kartal'ın neden bıraktığını bilmez isek önümüzdeki ilk krizde yine aynı dedikodular veya işte derler ya kazan kaynamaya devam edecek. Onun için ben öyle bir soru sormak isterim. Yani İsmail Kartal neden bıraktı? Bu birinci soru. İkinci soru da şey aslında, Aziz Yıldırım'la İsmail Kartal'ın arası gerçekten nasıl?
4: Şimdi buraya gelmeden evvel Mehmet'e şunu söylemek istiyorum. Mehmet'in anlattıklarının çoğuna katılmıyorum. Katılmama sebebim de yani bana çok iyi niyetli bir temenniymiş gibi geliyor. Yani aslında hiçbir şey yoktu. İkna da yok. Aslında istifa da yok. Bana sorarsan Roma galibiyetini kutlamak için bugün kulüpte buluştular. Akşam da yemek yiyorlar. Noktasına getirmişler işi.
3: Ben Mehmet Aslan'daki bilgi abi. Sen yorumla tabii, o ayrı.
4: Mehmet Aslan tamam, bunu zaten... rüyaya yatarak söylemiyor. O şu anki yönetimden aldığı sıcak bilgileri bizimle paylaşıyor. Yalnız ben sana realiteyi konuşmam gerekirse şöyle söyleyeyim. Şimdi aslında araları nasıl noktasına gelelim. Ya baba, bir kere geliş şeklinden şunu söyleyebiliriz. İsmail Kartal Fenerbahçe'deki en güçsüz teknik direktörlerden bir tanesi olarak mecburen bir başlamak durumunda kaldı bu işe. Çünkü aslında Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım anlaşacakken arada doğan bir problemden ötürü, ki hala ben ikna da değilim ne olduğuna. Bir şeyler anlatıyorlar ama benim yani ince çekirdeğini doldurmayacak şeyler anlatıyorlar. Ben yaptım oldu demek için fevri bir kararla 24 saat içinde gel İsmail'cim, tamam başkanım, Fenerbahçe için hemen gelirim şeklinde kulübe geliyor ve mukavele şartlarından takım kadrosuna kadar hiçbir konuda gerçekten bir şey konuşamadan göreve başlamak durumunda kalıyor. Ondan sonra da bana sorarsan Oğuz Çetin'le de arasının çok iyi olmadığını biliyorum, duyuyorum. Cihan Kamer'le de çok anlaşamadığını duyuyorum. Üstüne Aziz Bey'le de yani mükemmel bir ilişkisi olmadığını düşünüyorum. Bunun şöyle söyleyebilirim, altını doldurabilirim. Ya Aziz Bey'le konuşmak, Aziz Bey'le böyle iletişim kurmak, hele camianın bir ferdiysen, o evlat muamelesi yaptığı birisiysen çok zorlaşıyor. Çünkü Aziz Bey o zaman çok direkt söylüyor bazı şeyleri. Bazı eleştirileri çok net yapıyor. Yaptığı zaman da o biraz yıpratıcı oluyor. Ya kendisi söylüyor ya mesela Aziz Bey, hap kullanıyormuş, antidepresan alıyor İsmail Kartal. Antidepresanı da sosyal medyayı okuduğu için almıyor bence. Bana sorarsan o koltuk aslında çok yıpratıcı bir koltuk olduğu için ve üst tarafla pek anlaşamadığı için alıyor. Şimdi bir kere bunu bilmek lazım. Yoksa şu anlattığım tablo yoksa bir adam niye durup dururken yani sezonun en mutlu edici maçlarından birisi olmak üzere olan Roma maçından hemen sonra 28 dakika sonra bitiş düdüğünden 28 dakika sonra basın toplantısı yaparak aslında mesela hemen geri dönmemek üzere istifa ediyorum diyor. Hiçbir şey yoksa. Nasıl olabiliyor? Bunu anlamanın imkanı yok.
1: Beşiktaş ki, maçına mı baksak acaba orada İbrahim abi? Yani Beşiktaş maçından sonra bir diyalog yaşanmış mı?
4: Abi Beşiktaş maçından sonra bir kere şöyle bir şey olduğu kesin. Aziz Bey aşağı inmeden önce hani oturup medyaya bir açıklama yapmadan önce yukarıda Şeref Locası'nda da ya da neyse protokolde de kendi arkadaşlar arasında da teknik açıdan büyük eleştirilerde bulunuyor. İsmail Kartal'la ilgili olarak. Yani bizim yaptığımız eleştirinin aynılarını yapıyor. Arkadaş sen İrfan Can'ı çıkarıyorsun, Kerem'i sokuyorsun, orta sahada bir kişi eksik kalıyorsun. Böyle olur mu? İsmail niye oynamaz filan gibi bana sorarsan hepsi haklı ve yerinde eleştiriler. Ama daha sonra benim duyduğum kendi ikisinin arasında bir telefon konuşması oluyor ve orada Aziz Bey bunları biraz yüksek perdeden söylüyor. Oradaki doz bana sorarsan zehir yapan dozudur. Eğer dozu iyi ayarlarsan ilaç olur, iyi ayarlayamazsan zehir olur. Burada da şu duyguyu veriyor İsmail Kartal'a. Ya kardeşim ben en ufak bir tümseye takıldığımda benim görevime bunlar son verecekler diyor. Ayrıca da şeye de bakıyor, medyaya da bakıyor. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin çocuğu ve şeyi de biliyor. Hani hangi durumdan ne mesaj çıkarılacağını da bilebilen bir adam. Kim ne derse ne manaya gelir. Yani yönetim bazı haberleri yalanlıyor. Atıyorum mesela Medikana ile ilgili Sercan Hamzaoğlu'nun bir haberini yalanlıyor. Sağlık şeyiyle ilgili. Atıyorum sağlık heyetiyle ilgili yapılmış bana sorarsan çok sıradan bir haberi yalanlıyor ama mesela aynı Sercan Hamzoğlu'nun Asensio'yu istemiyor İsmail Kartal aslında Talisca'nın kalmasını istiyordu haberini yalanlamıyor veya 3 aşağı 5 yukarı herkesin söylediği 2 maçta aldığı sonuca göre İsmail Kartal'ın kaderi belli olacak İsmail Kartal'ın suyu ısınıyor haberlerini kesinlikle yalanlamıyor. Ya zaten bana sorsan Beşiktaş maçından sonra Aziz Bey Roma maçından sonra yaptığı açıklamayı Beşiktaş maçından sonra yapsa ortada kriz diye bir şey de kalmaz. En çok ihtiyaç duyduğu anda İsmail Kartal'a destek olması lazımken o normal bizim eleştirdiğimiz gibi eleştiriyor. Hatta hani mesela Mert diyor. Abi ben şunu anlamıyorum mesela. Hani Mert diye bir oyuncumuz var niye oynamıyor diye soruyor ya Sayın Başkan. Ben de Sayın Başkan'a soruyorum. Ya arkadaş Mert diye bir oyuncu niye oynamıyorsa o zaman Semedo niye kalıyor? Semedo'yu yolla Mert'i oynat Talisca'da dursun. Kriz de olmasın bana sorsan. Bütün Fenerbahçeliler de böyle düşünüyor zaten. Şimdi buralarda İsmail Kartal'ın ne düşündüğünü şöyle biliyoruz. İsmail Kartal da aslında Fred'in kalmasını istiyordu. Talisca'nın kalmasını istiyordu. Ha Asensio'nun kalmasını ister istemez yani oraları daha ütopik konuşmalar. Ama sonuçta kadroyla ilgili hiçbir tasarrufu doğru düzgün olamadı. Çok eleştiriliyor. Yönetim tarafından da bakın Cihan Kamer'le de anlaşmada dair çok şey duyuyorum. Başkanla bir ortak dil sağlayamamış durumda. Başkan tarafından da başkanın o şey dili, sert dili, arogan dili karşılık bulmuyor İsmail Kartal'dan. Dolayısıyla İsmail Kartal buralardan bir dolgunluk yaşıyor ve konunun bana sorarsan şişeyle hiç alakası yok. O şişe bence Aziz Bey'in bir liderlik şeyi, özelliği. Büyük bir tecrübeyle diyor ki muhtemelen şöyle düşünüyor. Ya arkadaş şimdi biz kendi aramızda birbirimize girdik gibi bir görüntü olmaması için bu konuyu şişeye bağlayalım. Şişeden de medya siz yazdınız, taraftar sahip çıkmadınız diyerek konsolidasyon sağlayalım düşüncesi. Aslında bugün Cuma günü 11'de İsmail Kartal idmana çıksaydı burada bir problem olmayacaktı. Ama İsmail Kartal ikna edilmiyor. İkna edilmediği için gidiyor 2 saatlik bir görüşme yapıyor Oğuz Çetin'le. Oğuz Çetin 2 saatin sonunda hepimize, herkese gelen bilgi benim de duyduğum ikna olmuyor. İkna olmayınca da Aziz Yıldırım lafının da yerinde düşmesini istemiyor. Çünkü ben gidene kadar bundan sonra devam edecek. ben bıraktıktan sonra ancak bırakabilir dediği için sonuçta kulübe çağırıyor. Gel bakalım yüz yüze konuşalım diyor ve yüz yüze de yani bence yine o şey diliyle, sihirli diliyle ikna ediyor İsmail Hoca'yı. Ve bundan sonrasında şu olur. Şimdi İsmail Kartal kendisi açısından çok büyük yara aldığını düşünüyorum. Nasıl yara aldı? Kendisi açısından tartışmalı bir karar verdi ama Fenerbahçe açısından, Fenerbahçe için daha yapıcı düşündü. Fenerbahçe'nin çıkarını düşündüğü için yola devam kararı aldı. Çünkü Fenerbahçe'nin böyle bir süreçte teknik direktörsüz kalmasının altından hiç kimse kalkamazdı. Aziz Bey açısından Aziz Bey de zevahiri kurtarmış, krizi çözmüş gibi oluyor. Fenerbahçe açısından da bundan sonra alacağı en ufak bir puan kaybında, yaşayacağı en ufak bir puan kaybında bana sorarsanız bütün bir konuşmalar KDV'li biçimde gündeme getirilir. Ya istifa etseydin, bıraksaydın, niye bırakmadın, aslında vazo o gün çatlamıştı konulu bir sürü hikaye yazılır ve büyük sıkıntı olur.
1: Peki İbrahim Setan'a şey dedin ya, Cihan Kamer'le İsmail Kartal arasında böyle rüzgarlı bir iletişim var. Keza Aziz Yıldırım'la da öyle, Oğuz Çetin'le de öyle. Rüzgarın yani dineceğini öngörebilir miyiz? Yoksa dinmeyecek bir rüzgar mı? Yani sendeki bilgine ben şeyi de soracaktım. Bu dikiş tutar mı bundan sonra? Onun cevabını aldığım için en azından iç iletişimle ilgili bir daha bu kazalar yaşanmaz diyebilecek bir bilgimiz var mı?
4: Abi sonuçta bu üç insan birbiriyle anlaşamıyor olsa bile üçünün de ortak paydası Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin çıkarı için, iyiliği için sonuçta anlaşırlar. İsmail Kartal'ın problemi ne? Yani İsmail Kartal ben biraz daha Fenerbahçe teknik direktörü gibi hissetmeye ihtiyaç duyuyor. Aziz Başkan'ın da söyleyecekleriyle, ona bırakacağı alanla, yapılacak jestlerle. Bana sorarsanız İsmail Kartal kendini daha rahat hisseder ve bence bunun güvencesini de almıştır. İsmail Kartal, baba İsmail Kartal eğer içindekileri söyleyebildiyse problem olmazdı. İsmail Kartal bence, bak bunları tamamen kendi kendime köleme bakarak söylüyorum. Bugün Oğuz Çetin geldiğinde İsmail Kartal içindekileri tam anlamıyla dökemedi. Çünkü İsmail Kartal'ın derdi şu, siz beni aslında kardeşim büyük bir teknik direktör yerine koymuyorsunuz. Siz bana son dakikada buraya gelmiş, son dakikada şans eseri Fenerbahçe'nin başında olan bir adam muamelesi yapıyorsunuz. Ben de bundan hoşlanmıyorum demek istiyor aslında. Bunu Oğuz Çetin'e söylemesinin bir manası yoktu. Çünkü Oğuz Çetin de simültane tercümeyle bunu nasıl anlatacaktı filan. Aziz Bey bunu söylemiştir bence. Aziz Bey de ya haklı olabilirsin. Burada önemli olan şeydir. Bu işin, bu krizin zamanlaması. Şimdi Fenerbahçe'nin çıkarı için şunları yaparız. Sana bu alanı veririz filan diyerek bu işi çözmüştür. Ve hani bıraksaydı neydi? Bence 5. defa gelmenin altyapısını yapmış olurdu. Asfaltını dökmüş olurdu İsmail Kartal. İsmail Kartal yani Fenerbahçe'yi 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşımış teknik direktör ve Roma'dan puan almış teknik direktör. Ligde de 3 puan gerideyken, yani 3 mü 4 mü kaçsa gerideyken bırakmış adam olacaktı. Tamam mı? Ama şimdi artık son kurşunu atıyor hepsi birden. Artık bu sezon Aziz Bey için de son sezon, bence İsmail Kartal için de ya şampiyon olurlar, şampiyon olmazsa da zaten bundan sonra Fenerbahçe için yeni başkanlar, yeni teknik direktörlerin gündeme geleceği bir dönemden bahsedebiliriz.
1: Mehmet Aslan size de sorayım, sana da sorayım abi şey, yani bu dikiş tutar mı? Çünkü Fenerbahçeliler şimdi tamam gitti geldi ama bu dikiş tutar mı? En çok soru sorulan soru.
2: Herkesin sorduğu soru bu, evet. Tabii. Yani burada İbrahim'in altını çizdiği nokta biraz önemli. Her ne kadar o göz ardı etse de

0: namussuz hissetti. Hissetmekte de haklı. Çünkü kulüpten bir anlamda bir reaksiyon bekledi. O reaksiyonu da göremeyince, çünkü kulüp sessiz kaldı. Hem taraftarı, hatırlayın Aziz Bey Fenerbahçe için, kendi yakınları için bir takım sosyal medya hesaplarının kullandığı dili hemen şikayette bulunmuştu. Ki haklı olarak şikayette bulunmuştu. İsmail Kartal, Fenerbahçe Teknik Direktörü, Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün tırnak içinde söylüyorum, İtibarsızlaştırılmasına Fenerbahçe Spor Kulübü sessiz kalmıştı. Şimdi İsmail Kartal'ın en çok alındığı nokta bence burası. O anlamda kulüpten doğru bir destek göremediğini düşündü ki bence de haklı. Hele hele hani 7 tane ilaç kullanıyor demesi İsmail Kartal'ın içinde bulunduğu ruh halini de gösteriyor. Dolayısıyla bu dikiş tutar mı? Yani benim de soru işaretlerim var bu dikişin tutup tutmayacağı konusunda. Hatırlayın yani daha 15 gün önce biz bir Fatih Tekke olayı yaşadık Trabzon'da. Fatih Tekke önce istifa etti, daha sonra da görevini bıraktı, gitti.
1: Ama orada tabii yani, kadro, yapılan transferler yani biraz daha hoca
0: yani ama durumu... sonuç itibariyle hani birbirine benzer bir süreç yaşandı orada da. Umarım ve dilerim yaşanmaz. İnşallah iyi olur. Ama bana da o göstergeler çok da doğru olacağını göstermiyor işin doğrusu.
1: Peki iki kıdemli gazeteci İbrahim Sethem ve Mehmet Aslan'ın yorumlarını aldık güzel insanlar. Derler ki özeti şu: İsmail Kartal kendini yalnız hissetti, kendini tırnak içinde çok teknik direktör hissedemedi. O nedenle de içeride iç iletişimde sorunlar oldu. Kiminle oldu? Cihan Kamer'le oldu. Kiminle oldu? Oğuz Çetin'le oldu ve dahi Aziz Yıldırım'la oldu. Bu sorunlu hal buraya kadar geldi. Beşiktaş maçında Aziz Yıldırım sokaktaki bir Fenerbahçeli gibi dile vurdu eleştirisini. Bu da biraz krizi tırmandırdı. Sosyal medyada Mehmet Aslan'ın dediği gibi eleştirilerde artık saygı sınırı aşılınca bütün bunlar artık psikolojik olarak mücadele edemeyen ve antidepresan kullanan İsmail Kartal'ın canına tak etti. Ve Roma maçından sonra da, ki biliyorsunuz Roma maçından sonra görevden alınacak falan gibi haberler de çıkmıştı, ben kendim bırakıyorum dedi, bıraktı. Ama sonrasında Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la ilgili gerekli adım kamuoyu önünde yaptı. Orada İbrahim Sette'nin söylediği liderliğini konuşturdu. Şişeyi ortaya getirerek kendi iç dünyamızdaki, iç iletişimimizdeki şeyleri biz hallederiz, siz o zamana kadar şununla bir oyalanın dedi. Ve o sırada İsmail Kartal'ı ikna ettiğine inanıyordu. Ancak bugün çıkan haberlerde İsmail Kartal önce antrenmana çıkmadı, ardından Oğuz Çetin evine gitti ve basına yansıyan haberler İsmail Kartal ikna edilemedi idi. Ama Mehmet Aslan akşama doğru bir telefon trafiği yaptı. Öğrendiği şey şu: İsmail Kartal Aziz Yıldırım'la görüşmek üzere kulüp binasına gitti. Kulüpte bu iş tatlıya bağlandı. Artık taraflar birbirine zeytin dalını güzel uzatmış olsa gerek ki Cihan Kamer'in, belki Oğuz Çetin'in de olduğu grup sonrasında hep birlikte barışma yemeği, benim tabirimde, bu benim tabirim, barışma yemeği yedi ve resmi sitede dedi ki bu iş bitmiştir. İsmail Kartal söylediğimiz gibi, bizim anlattığımız gibi devam ediyor. Ha, biz o 12 saati ya da 16 saati İsmail Kartal gitti gidiyor diye konuşuyorduk ama Aziz Yıldırım bizzat Mehmet Aslan'a dedi ki, telefonun ahizenin öbür ucundan uzakta bir sesle, zaten öyle bir şey yok. Öyle bir şey de olmadı dedi ve bütün bir süreci tamamlamış olduk. Bundan sonra ne olacağı sizin yorumlarda yazacaksınız. Sizin tahmininize, biraz kehanetinize kalmış. Şimdi kıdemli iki gazeteciye göre dikişi tutması biraz sıkıntı. İlk krizde tekrar hatırlatılır. Kırık vazo dedi İbrahim Sethem ya da çatlak vazo. Oradan da ele alınabilir.
2: Bir düzeltme yapabilir miyim burada? Bir ekleme yapabilir miyim? Şimdi kıdemli gazetecilerden biri olarak ben şu işin şurasındayım. Zor olsa bile Fenerbahçe açısından bence doğru olan buydu. Yani İsmail Kartal bıraksa ve yeni teknik direktör gelse bence bir sezonun kaybedilmesi, her şeyin, koca sezonun heba olma ihtimali daha yüksekti. Herkes açısından en zor seçenek bu olabilir. Özellikle İsmail Kartal açısından, ama İsmail Kartal'ın işi toparlama ihtimali daha yüksek. İsmail Kartal'ın derdi neydi? Kendini zayıf hissetmesi ve bana teknik direktör gibi davranmıyorsunuz, bana sıradan bir gibi davranıyorsunuz, bana yetki alanı bırakmıyorsunuzdu. İsmail Kartal bunları aldıysa bence Fenerbahçe açısından sorunların çözülme aşaması da yaklaşılmış olabilir.
0: Ben bir ekleme yapayım İbrahim'in sözlerine. Buyursun. Hani

0: güçlendirilmiş bir İsmail Kartal'la karşı karşıya kalacağız bundan sonra. Yani hani o depremde bina güçlendirirsin, evet, ya. Hani o en küçük sallantıda yıkılabilecek bir bina artık daha sağlam temellere oturur. Bu anlamda İsmail Kartal hem sorumluluk hem yetki anlamında bence, bu tamamen benim yorumum tabii, bu akşamki toplantıdan sonra daha güçlü bir noktada olacaktır. Hem mental olarak hem de yetki anlamında daha güçlü bir noktada olacaktır. Bu anlamda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol yapılanmasında İsmail Kartal artık bir adım daha öne geçmiştir bence.
1: Yeni bir dönemde başlıyor olabilir. Yani eksik, evet, kusurların ortadan kaldırıldığı bir dönemde başlıyor olabilir, olabilir diyorsunuz.
0: Evet.
1: İbrahim Seten, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bilgiler ve kıdemli yorumlar için. Abi sağ ol, var ol.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Mehmet Hasan, çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Zaten program senin ama sana teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kıymetli ve önemli bilgilerde Aziz Yıldırım'la bu diyaloğa girmek, o bir cümlelik diyalog bile şu günlerde, şu saatlerde çok hayati ve kıymetliydi. Emeğine, fikrine sağlık.
0: Teşekkürler.
1: Güzel insanlar, bilgiler bunlar. Yorumlar da üstüne geldi. Gerisi sizde artık. Abone ol tuşu önünüzde. Yorumlar için klavye zaten önünüzde. Gerisi zamanla yaşayıp göreceğimiz konular efendim. Gelişmeler aktarmaya çalıştık. Görüşmek üzere.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
6: seninle. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam bitti.

0: Kim ne dedi?
1: Hocam hoş geldiniz. Bu haftaki ana konumuz aslında insan yönetimi ve en az 25-30'u futbolcu olan bir grubu, tesisi, toplamda bir takımı yönetmek olacak. Bunun üzerine soru cevap yoluyla giderek yanıtlarını merak ettiğimiz bazı sorular hocam size sormayı planlıyoruz ama tabii sohbet bizi nereye götürür?
2: Bilmiyoruz.
1: Onu da bilmiyorum açıkçası. Futbolda hocam birçok değerlendirme aslında saha içine göre yapılıyor ama biliyoruz ki 24 saat yaşayan bir organizma futbol takımı. Son yıllarda biraz daha bunun farkına varılsa da futbol takımını bazı teknik direktörlere sorulduğunda takım olma, grubu yönetme gibi yetenekler bu işin ne kadarı diye sorulduğunda %70, %80 diyenler var. Bilmiyorum ne kadar doğru yüzde vermek ama sizin için bir takımı hem saha içinde hem saha dışında 24 saat boyunca yönetmek nasıl?
2: Şimdi tabii olaya şöyle bakmak lazım. 25 ile 30 arası, bazen 32, 30'u da aşan bir futbolcu topluluğu ile sezon başında çalışmaya başlıyorsunuz. Bunların hepsi ayrı karakter, ayrı insan, ayrı kişilik, ayrı huy ve ayrı yetenek. Artı ayrı mevkiler. Yani birçok bilinmeyeni bir ortak noktada buluşturmak zorundasınız. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi iletişim. Yani saha içi ve saha dışı iletişiminizi iyi kurmak zorundasınız. Çünkü şöyle bir örnek verdim ben hep hayatım boyunca. Bir hazırlık yapacaksınız. Fiziki hazırlık, yanında psikolojik hazırlık, yanında teknik hazırlık, yanında taktik hazırlık ve son zamanların moda deyimiyle sistem. Bunların hepsini içeren sistem. Sistem nedir? Sistem sizin koyduğunuz bir stratejidir. Sizin koyduğunuz bir futbol anlayışıdır. Ve bunu planlayarak, çalışarak sahaya aktarmanızdır. Basitçe değil. Sahanın içinde 90 dakika duruyorsunuz ama dışarıda 24 saatin diğer kısmında berabersiniz. Doğaldır ki oynayan, oynamayan, oynamak isteyen, oynamayınca kırılan, üzülen, çıkarken niye çıktım diye hayıflanan birçok eylemle karşılaşıyorsunuz. Bunların hepsini yönetmek gerekir. Şimdi idare etmekle yönetmek arasında çok önemli bir fark var. İdare ederken yönetirseniz, yönetirken idare ederseniz başarısız olursunuz. Kimseyi üzmeden ben bu işi nasıl yaparım derseniz mümkün değil. Üzülecektir insanoğlu. Maturasında bu var. Ben genel olarak hep şunu kullandım. Diyelim ki kadromuz 28 kişi. 28 kişiden bir 11 yapacağız. Bunları sahaya süreceğiz. Kaldı 17. Futbol Federasyonu'nun verdiği kulübe rakamı 10 diyelim. Etti 21. Hadi 12 diyelim, 23. 1. Tribünde bir kısım kaldı. 10 kişi de yedek kaldı, 12 kişi de. Bunların hiçbirinin mutlu olması mümkün değil. Muhakkak işlerinde bir iki tane sağlıklı düşünen vardır. Ya ben zaten yani bu takımda oynayamam veya bunlar benden daha iyi içinden, dışından demez de. Ve ben şöyle yaklaştım hep. Ben ne zaman 11'i açıklasam, taktik versem, diğerleri yedek olsa bu 11 bana hiç teşekkür etmedi. Hocam önce 28 kişiydik. Buradan 17 kişiyi elediniz. Sonradan da yedek soyunacak 10 kişiyi de elediniz. Beni ilk 11'e aldınız. Size çok teşekkür ederim diyen hiç görmedim ben. Bunu zaten bu formu onun oynaması da çok doğal olarak kabul eder hep oyuncu. Yaptığım ilk toplantıda hep söylediğim şudur. Yedek kalan veyahut oyuna sonradan giren veya oyundan çıkan sahanın içinde herhangi bir jest, mimik veyahut aşırı bir şey yaparsa hiç hoş olmaz ve unuturum onu diye. Ben çünkü sevmem. Onu kovdum, ötekini gönderdim veyahut altyapıya kadro dışı bıraktım, gönderdim. Bunlar hiç benim hayatımda yoktur. Yani orada ben bir adalet terazisini ortaya koyuyorum. Oynayanın oynamayanın bu takımın bir oyuncusu olduğunu ifade ediyorum. Bunu da hep beraber oynamak istediğimizi iletiyorum. Yani o zaman şöyle oluyor çünkü. Ben formayı verirsem çok iyiyim, vermezsem iyi değilim. Bu çok adil değil. Bir gün... Bir örnekle ben bunu tamamlayayım. Maçtan eve geldim çok yorgun argın 96-2000'de 60 küsürlerde tabela kalktı. Tesadüf ben de gezerken spor programlarına ona denk geldim. Şöyle bir surat içerideki çıkan için. Bu çok alındım buna. Fakat muhatap da olmak istemiyorum. Ertesi gün antrenman var sabah. Rejenerasyon yapacağız. Zor uyudum. Hatta uyumadım. Bir an evvel geldim. Sahanın ortasında topladım. Bir adım öne çık dedim. Çıktı. Ya sen çok iyi bir çocuksun benim tanıdığım kadarıyla ama niye arkadaşını beğenmiyorsun onu hiç anlamadım ben. Arkadaşına hakarettir bu. Niye hocam dedi. Ben öyle bir şey yapmadım olur mu? Olur mu dedim ya. Arkadaşın girerken sen yani ulan benim yerime bu mu giriyor? Gibi algıladım ben dedim. Herhalde başka bir şey manasıyla yapmadın onu dedi. Tabii zeki olanlar çabuk gülmeye başladılar. Efendime söyleyeyim. Yoksa başka bir şey mi vardı? Yok yok hocam dedi. Ama dedim arkadaşını da beğenmemezlik yapma. O da girerken en az senin kadar iyi bir oyuncu. Lütfen rica ediyorum dikkat edelim. Şimdi bazen kızarsınız, bazen espriyle yaklaşıp oyuncunun hem almak zorunda olduğu mesajı verirsiniz. Hem de bir kırgınlık, bir kızgınlık, bir kırılma olmamasını sağlarsınız. Bu çok önemlidir ve ona bir daha sakın böyle bir şey yapma demenin en güzel yoludur. O yüzden insanla uğraştığınızı unutmadan, insanoğlu bu, hepimiz bu hatayı yapıyoruz. Hepimiz yanlış yapıyoruz. Yanlış yapıyorsan, hata yapıyorsan orada bir şey var demektir. Bir şey yapılıyor demektir orada. Bunu yani yönetmeyi, idare etmeyi değil, yönetmeyi bu şekilde de yaptığımız zamanlar olmuştur. Çünkü 30 kişiyi bir arada mutlu edebilmek çok kolay bir olay değildir. Çünkü mesele şudur. Mesele bütün hazırlıklarınız bir 90 dakika içerisinde o stadın beyaz çizgilerine kadar olan bölümdür. Önce fiziğiyle, tekniğiyle, psikolojisiyle, sosyolojisiyle, ne bileyim yardımıyla, motivasyonuyla, mutlu olmasıyla kireçe kadar getirirsiniz. Oraya girdikten sonra başka bir bölüm başlar. Nedir o bölüm? Artık işin taktiksel boyutu, hamleleriniz doğru zamanda, doğru yerde. Çünkü burada daha başka bir drama var. Oyuncu değiştirme hakkınız o zaman 3, şimdi 5. Yine kaldı bir sürü hiç girmeyen. Bunların hepsini iyi düşünüp ama samimi bir şekilde uygulamanız lazım. Samimiyet burada seyredene nasıl geçiyorsa orada da hareketleriniz, konuşmalarınız, bakışlarınız, davranışlarınız oyuncuya direkt ve samimi şekilde geçer ve oyuncu anlar. Dolayısıyla insan olduğunu unutmadan her şeyine iyice dersinize çalışmanız gerekir ama kendiniz olmak kaydıyla.
1: Hocam siz konuştukça tabii birçok resim gözümün önüne geliyor. Hem kariyerinizle alakalı hem birlikte geçirdiğimiz zamanlarla ilgili olarak. Hep bir oyuncuyu sadece aslında transfer etmezsiniz, onu hayatınıza da alırsınız. Bunu sık söylersiniz siz ve oyuncularla kurduğunuz ilişkiye bakınca da bunun sayısız örneği var. Onların dertleriyle dertleniyoruz. Bazen gece 11'de 12'de bir sorun oluyor, onu çözmeye çalışıyoruz hep birlikte. İyi bir ekip kurmanız çok önemli etrafınızda. Sorunları, bazı sorunları size getirmeden çözmek adına. Özellikle Türkiye gibi bir ülkede yabancıların uyumu konusunda bu unsur ne kadar hayati bir anlam taşıyor?
2: Çok önemli. Yani her şeye ayrı, dili de dahil olmak üzere bir topluluk geliyor. Bugün neredeyse serbeste yakın transfer. Ben olaya hep şöyle baktım. Bir defa benim ekiplerim hepsi alanında uzman kişilerdir. Ve onları dinlerim ben. Hepsini dinlerim. Anlarım ve dinlerim. Kararı ben veririm ama saygıyla dinlerim. Bir grup çalışması yapmak zorundasınız. Ne için? Sadece mutlu olmaları için. Çünkü mutlu insan iyi performans gösterir. Mutsuz adam doğru dürüst oynar mı? Mümkün değil. Şimdi bunun içerisinde o kadar enteresan şeylerle karşılaştık ki hayatımız boyunca. 55 senem geçti benim. Yani 15-16 yaşımdan beri daha o tarafı almıyorum. Bu 55 sene zarfında o kadar enteresan şeylerle karşılaştık ki. 30 küsür yaşındakiler bile bir genç, bir ergen, bir çocuk gibi olabiliyor. Şimdi mutluluğu nedir? Aile hayatında olan sıkıntılar, özel hayatında olan sıkıntılar, aile hayatından anne baba olabilir. Bunlarla da karşılaştık. Kardeşler olabilir. Eşi, çocukları, akrabaları neyse hepsi olabilir. Bunlarla hep karşılaştık biz. O yüzden ben uzun yıllar önce biz büyük bir aileyiz cümlesini kurarak hep devam et. Hakikaten kendi yakınlarınızı gördüğünüzden daha fazla beraber oluyorsunuz oyuncularla. Onlarla daha çok zaman geçiriyorsunuz. Ve artık birbirinizi o kadar iyi tanıyorsunuz ki çok küçük jestlerden, hatta reflekslerden bile ne yapmak istediğini, mutlu veya mutsuz olduğunu anlayabiliyorsunuz. Çünkü bir hayat yaşıyorsunuz. Resmen burada bir hayatınız var ailenizle. Fakat dönüyorsunuz buraya geldiğiniz zaman bir hayatta burada yaşıyorsunuz. Ve bu gerçek. Ve burada bizim görevimiz ne dedim ben, o çizgi, beyaz çizgi. Oraya kadar en mutlu şekilde getirmek. Hiç kolay değil. Oradaki bütün ekip bunun için var. Arkadaşlarım bana getirmeden çözme eylemlerini sürdürürler. Onlar çünkü hakikaten çok büyük faydaları olmuştur. Bazı şeyleri duysam da duymamam gerekir. Görsem de görmemem gerekir. Ki her şeyi görürüm, duyarım, bilirim Allah'a şükür futbolda. Benim işim çünkü bu. Bana gelmeden çok işi halletmişlerdir. Ama halledemezlerse zaten bana söylerler. Hocam artık devreye girmeniz gerekiyor. Çünkü iş sıkıntıya doğru gidiyor. İş bizi aşıyor. Eğer mümkünse o zaman biz birebir konuşmayı yaparız. Ve ben bu 50 sene içerisinde birebir konuşmalarımın hiçbirini neredeyse anlatmadım. Kendi evime gelenleri, bunlar yönetici satında, başkan, oyuncu, işte yabancı, yerli neyse, o mahremiyeti hep hayatım boyunca korumaya özen gösterdim. Artı Türkiye'deki çalıştığım yerlerde de hep bu tavrımı sürdürdüm. Doğru bir tavır bu. Ama isim vermeden tabii geçmiş bazı olayları burada zaman içerisinde belki paylaşırız. Bazen de belki isim de veririz. Sakıncası yok. Orada iki kişisiniz. Yüz yüze her şeyi açık açık konuşuyorsunuz. Ben insanları eylemeyi sevmem. Sevilmemeli de. Hafta başından oyuncuya hafta sonu hazırlan ben seni oynatacağım deyip oynatmamazlık edebilir misiniz? O zaman söz vermeyeceksiniz. Gibi. Oyuncu unutmaz. Oyuncu zeki adamdır. Sporcu bu. Futbolcu bu. Zeki olmazsa futbolcu olmaz. Sporcu olmaz. Kiminin oyun zekası fazladır, kiminin dışarıdaki zekası fazladır. Hocam, ama zekidir.
1: Evet, söylediklerinizle değil aslında hissettirdiklerinizle karşıya verdiğiniz tabii ki. Mesaj çok önemli.
2: Şimdi ben ona şunu söylerim. Onun hakkında nasıl bir düşünceye sahipsem söylerim zaten. Ya sen iyi oyuncusun. Ben seni oynatmıyorum. Ama belli ki oynayacaksın. Devam. Durma. Devam et. Sana şans gelecektir. Hazır ol geldiği zaman.
1: Sadaka net olursanız o kadar güven verirsiniz.
2: Yani net olmazsanız o en son bizim yukarıdaki o odamızda en son adam daha başka kimle konuşacak oyuncu. Dolayısıyla net olup doğruları söylemek lazım.
1: Hocam Netflix belgeselinde Ümit Hoca, Ümit Davala Hacı'dan bir örnek vererek Hacı'ya bunu yapan bize neler yapmaz sözleriyle bir anısını anlatmıştı size. Biliyorsunuz zaten. Benzer bir hatıra daha var Fiorentina yıllarınızdan. Aslında bir mesaj değil ama Enrico Chiesa'yla.
2: Evet.
1: İsim bazı konularda isim vermemiz gerekecek çünkü.
2: Evet, Ümit Davala anlattı, ben de onu seyrettim. Şimdi tabii biz 28 kişilik 30 kişilik kadroları konuşurken ne diyorum ben? Ayrı karakterler, ayrı insanlar, ayrı huylar diye hep onları düşünüyoruz ama biz de insanız. Teknik adamlar. Teknik adamlar da insan. Onlar da zaman zaman hata yapabilirler, zaman zaman yükselebilirler, zaman zaman beklenmedik şeyler yapabilirler. Onu da unutmamak gerekir. Bazen hiç istemeseniz de bir takım reaksiyonlar gösteriyorsunuz. Ama benim buradaki hep amacım şu oldu. Bu reaksiyonu gösterirken veya bu eylemi yaparken aynı zamanda öğretici, eğitici şekilde davranıp bir sonraki hamleyi kurtarabilir miyiz? Oyuncuyu tekrardan kazanabilir miyiz de hep derdim. Fiorentina'da böyle bir şey oldu dediğiniz gibi. Salerno'ya kupa maçına gittik. Chiesa'ya ben hazırlan dedim. 20 dakika yarım saat bir şey vardı. Arada ben tabii oyuna baktım. Döndüm. 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika sonra bir döndüm ki çorabı çok rahat. Belli ki çok bozuk. Enrico dedim. Efendim dedi. Otur sen dedim ben. Başka bir oyuncuyu çağırdım. Tabii anlamadı. Otur sen dedim. Yani hazırlan demiştim çünkü. Başka oyuncuyla bitirdik. Şeye döndük. Firenze'ye döndük. Sezon başına hazırlanıyoruz. Bu arada kedilerin bile
1: forma istiyor.
2: Evet, o da forma istiyor duydu. Bayağı suratından anlıyorum. Üzülüyor sonradan girdiği için falan. Ama antrenmanlar da çok iyi değil. Derken sabah antrenmana çıkacağız. Oyuncuları topladım. Kimsenin söylemesine gerek yok. Ben topluluğa baktığımız zaman eksik miyiz, fazla mıyız? Hemen anlarım. Yanındaki iki İtalyan yardımcım ve Müfit Hoca'ya sordum. Enrico yok dediler. Geç kaldı. Uzaktan bile bile geç geliyor. Yani güzel mesaj verdi. Ben de aldım zaten. Gelir gelmez de sen o bir sahaya dedim. Bir soğuk duş oldu herkese. Peki. Sonuçta bu Enrico Chiesa yani. Antrenman bitti. Odama geldim. Affedersin. Duş aldım. Bornozluyum. Kapı vuruldu. Kafasını uzattı. Hocam gelebilir miyim diye. Gel dedim ben de. Başladık konuşmaya. Neden oynamadığını, kendini iyi hissettiğini ben de kendisine neden oynamadığını anlattım. Dedim ki yani ben senin yanında olsam buraya bakmam. Ben imzaladım Roma'da. Firenze'ye geldim basın toplantısında. Söylediğim cümle şu. Burada en çok tanıdığım Enrico Chiesa, Delivio, Rui Costa, Nuno Gomez, Toldo falan. Ama Chiesa özellikle Parma'da Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi oynarken çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi, inşallah milli takıma gidecek buradan dedim. Ben seni nasıl beğenmiyor olabilirim ki dedim. Bunu ben söyledim. Daha antrenmanlara başlamadan, daha seninle tanışmadan. Benim yaklaşımım bu. Ama senin yaklaşımın en arkadasın. Koşularda yoksun, sahada yoksun. Özür dilerim dedi. Senden istediğim benim çalışmam bu kadar dedi. Özür dilerim dedi. Bundan sonra ben böyle olacağım. Ve ondan sonra biz Enrico'yla muhteşem bir ilişki içerisinde ve hatırlar herkes zaten. Olağanüstü bir top oynadı. Allah'a şükür bu top oyunuyla kalmadı. Milli takıma da gitti. Dolayısıyla bazen bu tip diyaloglar hani çok pozitif yansıyabilir. Takıma da, oyuncuya da, hocaya da. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bana büyük bir hatıra. Sonra alacağım zaten. Duygulandım da. Niye? Şimdi böyle bir basın toplantısında bir oyuncunuz için böyle diyorsunuz. Demekle kalmıyorum. Benim iki yardımcım, Müfit Hoca'nın haricindeki, ikisi de İtalyan'dı. Çok da önemli yardımcılardı. Futbol geçmişleri de önemliydi. Onlar da aynı fikirde. Yani o gün için İtalyan'ın en önemli yetenekli atak elemanlarından, hücum elemanlarından bir tanesi. Nitekim şimdi kendisi de anlatıyor. Çok teşekkür ederim. Benle ilgili, hocalığımla ilgili, insanlığımla ilgili, karakterimle ilgili söylediği de çok güzel şeyler var. 20 küsür sene sonra da çok önemli böyle bir şey. Böyle bir intiba bırakmak. Şimdi bazen böyle kazanırsınız oyuncuları. Ama direkten ve natürel, samimi duygum bu. Ama bana soracak olursanız ki soruyorsunuz. En kolay yönetilen oyuncular en büyük ve en şöhretli, en yetenekli oyunculardır. Hiç korkmadan. Şimdi biz bir ton şöhretli oyuncuyla çalıştık. Aman çok sinirlidir, çok nalettir, işte ona alınır, buna darılır. Yo, en kolay onlar oldu.
1: Aslında ego sahibi ya, futbolcular daha kolay yönetilebilir değil mi hocam?
2: Egosuz bir oyuncu olur mu ya? Her oyuncunun egosu vardır. Yani bakın büyük başarılar elde edenlerin illa egosu vardır ama o egoyu tabii yönetmek, o egoyu kontrol etmek, nerede egolu, nerede egosuz, yani kibiri bir tarafa bırakmak zamanları vardır. Öyle olması gerek. Şimdi bir teknik adamın oyuncuyla ne alakası var? Hangisinin hangisinin görevinde işi var ki? Mesele şu olmalı. Takıma faydası olacağına %100 inandığınız olağanüstü yetenekli oyuncuları kaybetmek istemezsiniz ki. Kim kaybetmek ister ya? Saniyede oyunun şeklini değiştiren adamı niye dışarıda bırakırsın? Mümkünse kazanmak için uğraşırsınız. O çok ısrar ederse kaybolmak için yapacak bir şeyiniz yok. O zaman zaten kategorisine bakmazsınız. Yukarıda, aşağıda, büyük oyuncu, vasat oyuncu, neyse ne. Ama genel olarak kazanmaktan yana direkt ilişki kurmak gerekir. Ben hep böyle yaptım. Oyuncuma hiçbir yerde laf söyletmedim ama kendim birebir de gerekli neyse onu söyledim. Çok sevdiğim bir cümle var. Ya bana başarının sırrını verir misiniz, verebilir misiniz? Size başarının sırrını veremem ama başarısızlığın sırrını verebilirim. Nedir başarısızlığın sırrı? Herkesle iyi geçinmek istemek, herkesle iyi geçinmek adına hareket etmek başarısızlığın sırrıdır. Çünkü nasıl olur ya, oynayan oyuncuyla oynamayan oyuncunun hocaya duygusu aynı olsun? Bu çok zordur. Ama uzun lig maratonlarında, kupalarda, Avrupalarda hep beraber oynayacağız cümlesini daha önceden kurduğum için hep beraber de oynarız. Ha birisi o kadar oynamaz ama ben ve arkadaşlarımdan, ekibimden çok iyi oynuyormuş, hep oynuyormuş gibi muamele görür. Ancak herkesin de bir karnesi vardır. Olmalıdır da. Çünkü birine espriyle yaklaşırsınız bayılır, birine espriyle yaklaşırsınız hoşlanmaz. Ama benim en büyük dikkat ettiğim şey hiçbir oyuncumu kalabalıkta mümkünse refüze etmemeye çalışır. Çünkü kızdığım zaman da soyunma odasıdır, bizizdir, bizizdir, oradan çıkmaz diye anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle davranmak daha doğru.
1: Hocam Enrico Chiesa ile konuşmamızda bu video öncesinde her zaman Federico'dan daha çok beğendiğini söyler hoca seni dedim evet. Kendisine. Siz öyle olduğunu düşünüyorsunuz sanırım.
2: Ben tabii Enrico'yu çok beğeniyorum. Oğlunu da çok beğeniyorum. Federico. Ama bir mukayese yap, birini söylemen gerekiyor dersen açıkçası Enrico'cuyum ben. Sahanın içinde yapamayacağı bir şey olmayan yetenekte bir adam. Bir de ilk başladığım günden beri oyuncularıma söylediğim bir cümle vardı. Ankara Gücü'nden itibaren söylemeye başladım. Oyuncu oynadığından zevk almalı. Fiorentina'da da birinci toplantımızda bitirirken Şükrü'den rica etmiştim. Alt tarafa İtalyanca oynadığınızdan zevk alın diye yazmıştım. Yine de hep bunu dile de getirmiştim antrenmanlarda. Enrico da mutlu olduğu zaman, hele oynamaya başladı mı, seyretmekten zevk alacağınız bir oyuncuydu.
1: Hocam ben de bu konuyla alakalı size bir soru yöneltmek istiyordum. Siz o noktaya geldiniz. Genellikle İş dünyasındaki liderlerle, CEO'larla söyleşilerde CEO'lara yönetim tarzları sorulduğunda hep istikrarlı yönetimden bahsederler ki ya da onlar hakkında konuşulduğunda Onun şöyle bir tarzı vardır. Böyledir. İşte herkese şu şekilde davranır ve başarıya da bu yolla ulaşmıştır denir. Ama futbolda çok başka insanlarla bir aradasınız. Biri 18 yaşında Güney Amerika'dan gelmiş. Oynadığı ülkenin dilini bilmiyor olabilir. Gelecek kaygısı vardır. Hedefleri vardır. Biri 35-36 yaşındadır. O ülkenin oyuncusudur. İşte futbol kariyerinin sonuna gelmiştir. Herkese saha içinde de belki dakika paylaşımında, saha dışında da yaklaşımda farklı olmalısınız. Elbette bir karakteriniz var. Elbette düşündükleriniz var. Ama farklı yaklaşmak gerektiğini söylersiniz siz hep. Bu ayrımı nasıl yapmalıyız?
2: Burada tabii çok çabuk bu resmi çekmek lazım. Birkaç antrenman sonra bütün oyuncuların ben size, ki benle yaşadığınız çoğunuz, bütün karakterlerini, davranış şekillerini, huylarını çıkarabilirim size. Aşağı yukarı %90 ihtimalle. Zaten zaman biraz daha geçtikten sonra her tarafını, her şeyini rahat rahat bilecek duruma geliriz. Dolayısıyla demin başta da söyledim. Davranış şekilleri her insana göre değişir. Taktik dersinde, kalabalıkta, toplantıda ya çok beğendim seni dersen yüzü kızarır. Birinin öteki bunu çok doğal kabullenir. Veyahut neden bunu yaptın, hatalısın dersin. Biri çok alınır, diğeri ya söylemesi gerekir diye düşün. Böyle bir ortamda zaten herkese eşit ama aynı davranamazsınız. Dolayısıyla bir teknik adam şimdiki ortamda gerekirse 40 tane yardımcısı var. Şimdi daha kolay bazı şeyler. Ama şu unutulmamalıdır ki hangi departmandan hangi yardımcınızı, hangi işin uzmanı arkadaşınızı yollarsanız yollayın, oyuncunun muhatabı teknik direktördür. Bunu unutmamak gerekir. İlişkilerde düzgün, doğru, direkt davranmak gerekir. Eğer birebir konuşuyorsanız kırmakta, dökmekte hiçbir mahsur yok. Yine yapmazsınız ama daha kalabalıkta söylemek istemediğiniz, onu refüze etmek istemediğiniz ortamlar vardır. Ama burada bir hoca, bir abi, bir baba, bir büyük, bir tecrübeli insan ve en sonunda unutmaması gereken bir şeyi de tembih edersiniz. Ama sözel, ama hareketlerinizde. Buranın yetkilisi, etkilisi benim demezsiniz. Hissettirmeniz gerekir. Aksi takdirde olmaz hiçbir şey. Çok sıcak bir ortam mümkünse. Ama bazen öyle bir oluyor ki hakikaten biraz yükselmeniz gerekiyor. Evladınız nasılsa ben bundan ayırt etmedim. Arkadaşlar, bu kadar beraber olan insanların bu çoğunlukta, bu sayısal düzeyde 30 oyuncu varsa 30'da staff var. Münakaşa etmemesi, yükselmemesi, fiziki hatta neredeyse kafa kafaya gelmemesi mümkün mü? Bunun mağlubiyeti var. Bunun fiziki yorgunluğu var. Bunun taraftar baskısı var. Bunun basın baskısı var. Eve gitme bir mental baskısı var. Var oğlu var. Şimdi burada bunları yönetmek çok kolay bir şey değil. O yüzden yönetmekle özellikle hep üstüne basıyorum. İdare etmek değil. Çünkü 1000 defa yaptığınız şeyi bir defa yapmazsanız oyuncu çok çabuk oradan alır onu. Vay, bana böyle davranıyor, ona böyle davranıyor. Çok dikkatli olmanız gerekir. Ama belirli bir noktadan sonra, yani siz bu güveni sağladıktan sonra hiçbir sorun yok. Ne alınırlar, ne darılırlar ve sizi bambaşka bir yere koyarlar. O yüzden tek olmak, bir olmak, dev bir blok olmak, sistemde de, oyunda da, dışarıda da dev bir blok olmanın önemi çok fazla.
1: Tek bir hedefe inanmak.
2: Tek bir hedefe herkesi inandırmak, bu uğurda çalışmak. Ha, bu uğurda tökezleyeceğiz, ben varım. İyi gidersek sizin, kötü gidersek benim. Ben bir oyuncuyu, çok nadirdir, olmamıştır belki de, hani yanlış da yapmak istemiyorum, kamuoyunun önünde pek rencide ettiğim veyahut çok dikkat ederim ama olmuş olabilir. Ben de hata yapabilirim, yaptım da. Ama genel olarak çok dikkat ederim. Çünkü oyuncu önemli adamdır. Sahnenin önündeki adamın oyuncu olduğunu kabul edeceksin. Ne yapayım ben şimdi? Geldim antrenörüm, teknik direktörüm. Bu yapamadı. Ya sen beni tanıyor musun? Bak ben ne oynardım. Git bak tarihe. Ben orada bilmem ne kadar mıydı. Böyle bir şey yok. Geçtik biz. Sahnenin önünde yer alan grup futbolculardır.
1: O yüzden sorumluluk da iki yönlü olmalı herhalde hocam. Siz futbolcudan saha içinde bir sorumluluk almasını istiyorsanız,
2: evet,
1: siz de saha dışında sorumlu davranacaksınız.
2: Benim. Ben ama saha içi ve saha dışı sorumluyum dışarıya karşı. Bu bir gerçek.
1: Hocam, konsantrasyonunu kaybeden veya beklentilerin altında kalan bir oyuncuyu nasıl kazanırsınız? Popescu örneği bilinen bir örnektir. Pasaportunu göster hikayesi.
2: Popescu kendi anlattı bunu. Evet. Şöyle oldu. Hatırlayalım, o zaman biz şampiyonluktan sonra direkt 6 numara olarak aldık Barcelona'dan. UEFA kupasını kazanıp geldi zaten. Yani takım kaptanıydı. Beğendiğimiz de bir oyuncuydu. Fakat bir yandan antrenmanı hazırlıyoruz ama geç de katılmıştı. Bir türlü bir form göstermiyor. Oradan aldım, 5 numaraya koydum. Çünkü sesler yükselmeye başladı, kritik edilmeye, hatta muhteşem bir futbol geçmişi olmasına rağmen oralara kadar dalmaya başladılar. Korumak için onu libero'ya aldım ben. Üçlüye döndüm. Ki o zaman üçlü oynuyorduk zaten. Orada da iyi oynamadı. 4 numaraya aldık. Kötü gidiyor. Ya sonuçta bu George Popescu ya. Bir gün sabah geldim erken. Antrenman 10.30'da. Bir saat önce oyuncular soyunma odasında oluyor. Dedim ki aşağı haber yolladım ki bana Popescu'yu çağırın, gelsin benim odama. Geldi. Nasılsın Popi dedim. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim falan, ama biraz üzgün tabii. İyi bir profesyoneldi. Büyük de bir oyuncu olduğu için, zeki de bir oyuncu olduğu için aşağı yukarı ne diyeceğimi tahmin ediyor ama tahmini pek doğru çıkmadı. Yahu dedim ki Popi, pasaportun yanında mı? Yok dedim, mister hayırdır dedim. Ben, pasaportunu bir versene bana. Bir bakayım dedim ya. Niye dedi? Yahu dedim, biz yanlış Popescu mu aldık arkadaş? Yardımcılarım da var yanında. Eser Hoca var, Müfit Hoca var, işte Bülent Hoca var. Haklısınız mister dedi. Dedim ki ben işin esprisindeyim. Çünkü hafif yüzü kızardı filan. Ben de biliyorum iyi durumda değilim ama dedi, işte geç katıldım, fiziğim yerine geldikçe, fizik kalitelerim arttıkça çok daha iyi oynayacağıma eminim filan. Dedim ki ben sana bunları anlat diye çağırmadım. 100 maçta kötü oynasan bu forma senin diye çağırdım dedim. Bir daha da bu toplantı olmayacak dedim. Senelerce beraber olduk, bir daha da bu toplantı olmadı. Ondan sonra da stoperde Avrupa şampiyonluğuna kadar gidildi işte. Bazen kazanmak bu kadar basit, bazen zor ama bazen de bu kadar. Akıllı oyuncu için daha kolay tabii.
1: Liderlik sizin için nedir?
2: Liderlik nedir? Burada tabii hepsini söylemeyeceğim çünkü liderlik konferanslarında da bazı söylenmeyen şeyler kalsın. Lider bir defa nedir? Lider güçlü gözükmek değil, güçlü olmaktır. Futbol takımlarında büyük takım, küçük takım fark etmez. Küçük takım yoktur diyelim. En önemli zamanları kriz zamanlarıdır. Özellikle krizler büyük takımlarda olur. Bunu kabul etmek
1: büyük
2: zorundasınız.
1: Büyük takımın büyük derdi olur dersiniz hocam.
2: O kabul etmek zorundasınız krizi. Yalnız her olayı iyi etüt etmek lazım. Her olay kriz olmaz. Bazen kriz olmadığını bilerek işe başlarsınız. Bazen kriz gibi görünen durumlar sadece vaktinizi çalar. Ama gerçek bir kriz lideri kriz süresince komutan yapar. Çünkü o dönemde askeri disiplin ve hiyerarşi gerektirir gerçek krizde. Her anınız kimsenin vermek istemeyeceği kararlar almanıza sebep olur ve her kararın ya ödülünü alırsınız veyahut da bedelini ödersiniz. Kriz anı budur. Çünkü bedeli de ödülü de beraberinde getirir kriz. Doğru yönetmişseniz tebrikler, tarihin en iyi iletişimi veyahut kriz çözümü derler. Çözemezseniz altında kalırsınız. Spesifik olarak şu diyemem ama büyük takımlarda da kriz hiç eksik olmaz. Ben şöyle addederim liderliği. Kararlı olmalısınız. Ama futbol oyunu içeride ve dışarıda öyle bir oyundur ki kararlı olduğunuz kadar da esnek olmak zorundasınız.
1: Çünkü beklenmeyen birçok şey başınıza geliyor.
2: O kadar çok spontane, beklenmeyen gelişmeler oluyor ki. Bir dakika ya. Benim prensiplerim ve ilkelerime bu aykırı da. Kendinizden bir şey vermek de gerekiyorsa, tabii bazı şeylerden vermek mümkün değil de. Ama o esnekliği aynı anda göstermek durumundasınız. Çünkü bazen saniyeler, dakikalar içinde karar vermeniz gerekir. Disiplinli olduğunuz kadar, bir dakika, benim prensiplerimde, disiplinimde bu yoktur, eyvallah. Ama biraz da rahat olmalısınız. Nedir bu? Görüp görmemezliğe gelmek, bilip bilmemezliğe gelmek, duyup duymamazlığa gelmek. Tabii müsaade edilecek şeyler var, edilmeyecek şeyler var. Ama söylemek istediğim, katı şekilde hayat devam etmiyor. Siyahı ve beyazı uçlarda görmek risk aldım sayılmaz. Belli çünkü. Eğer risk almazsanız büyük hedeflere ulaşmanız çok zor olur. Yani risk almazsanız şu demektir, sığlarda yüzeceksiniz. O yüzden cesaretli olmak gerekir.
1: Hocam, tüm bu anlattıklarınızda aslında siz kendinize de, kendi omuzlarınıza da bir yük bindiriyorsunuz.
2: Evet.
1: Lider, birçok özellik saydınız. Ama lider en başta da kendisine liderlik etmesi gerekir.
2: Onu şöyle açıklayalım. Sorumluluğu en çok alması gereken insandır.
1: Çünkü sabah kalkmak, pozitif uyanmak, o kararı vermek, dışarı çıkma kararını verip, çünkü siz 25-30 kişiyi, ötesinde işte tesisi, staffı derken sizden
2: 30 milyona da cevap veriyorsun.
1: 30 milyona da
2: 30 milyona da sorumlusun.
1: Yani her sabah o tesise mutlu, pozitif gitmeniz gerekiyor ki oradan sizden içeri girdiğinizde bir aşçının da, diğer staffın da, masörün, herkesin o enerjiyi alması gerekiyor.
2: %100.
1: Siz de kendinize bir yük bindiriyorsunuz aslında sabah.
2: Şimdi 3 günde bir maç oynuyorsunuz. Kaybettiniz, 3 gün sonra yine maç var. Programı vermişsiniz fakat mağlup olduğunuz için sabah herkes dans ederek, oynayarak gelecek hali yok. Şimdi bu suratları, bu beyinleri doğru yere kanalize etmek lazım. Yani 3 gün sonra maçımız var, bu bitti. Böyle bir kültürden gelen ülkede değiliz. Yani sevincimizi de üzüntümüzü de belli eden bir millet olduğumuz için bir de sıkıntı var böyle. İkisini de abartma huyumuz var. Birini dramatik hale getiririz, ötekini de çok fazla eğleniriz. Bunun da bir kararını bulmak lazım. Çünkü bir yandan insan neden kaybettiğinin üzüntüsünü de bir dakikada olsa yaşamalı. Belki abartmamalı ama bunun duygusunu da hissetmeli içerisinde. Kabullenemem başka türlüsünü. Kimse kusura bakmasın. Yani kazançla kaybın aynı refleksler verdiği bir insan çok bizim uyumuz değil açıkçası. Benim değil. Kabullenemem, doğru bir şey de değil. Ben ağlasın, sızlasın, ölsün, dramatize etsin demiyorum. Ama ya neden kaybettim de desin. Evinde desin, karısına desin, sevgilisine desin, kızına, çocuğuna, anasına.
1: Bir kafa yorsun.
2: Yorsun. Bir dakika da olsa yani çok orada da kalmasın.
1: Zaten gerekli dersleri çıkardığınızda o bir kazanıma da dönüşüyor.
2: Elbette. Aslında. Elbette. Elbette. Yani ona kazanma da kayıp da bir şey versin. Gelelim analizlere. 93'ten sonra amil takım başına geçtim ben. Ve o zaman biz analiz yaparken televizyonun verdiği görüntüyü gösteriyoruz. Gol yiyoruz. Diyoruz ki beke atıyorum. Neden kademeye girmedin? Başlıyor. Stoper buradan gelmedi. Orta saha oyuncusu da oraya girseydi. 10'da kabahat yok, herkeste var. Stopere söylüyorsun, 10'da kabahat var. Ya niye gelmediniz diyorsun. Hoca ben geldim diyor. Çünkü hakikaten görüntüde o yok. Ve ben analiz işine kafayı taktım. Rahmetlik Tamer Hoca'yla ve kulağı çınlasın Rasim Hoca'yla biz Beylerbeyi'nde bu analiz işini ciddiye aldık. Başladık maç seyredip analiz yapmaya ama o günkü teknoloji bize iki video, bir televizyon, oradan oraya aktar, bu numarayı yaz, burada kaldık, bu dakikada kaldık. Yani büyük bir külfetti fakat 5 dakikalık, 6 dakikalık kasetler yapmaya başladım. O zaman Betamax zamanı ve çok şükür Allah'a neden gelmedin geriye? Hocam işte filan bir dakika Rasim Hoca basıver çat görüntü ortada buyurun. Şimdi oradan ben inandım ki insanlar gördüğü şeye inanıyor genel olarak. Ve sonradan tabii bunu biz bayağı geliştirdik. Bu departmana önemli öğretim üyeleri aldık. Yokluk zamanından bahsediyorum yani. Daha Riva falan yok o zaman. Ve şu noktaya kadar geldi. Tabii bazen espriler olmazsa olmaz. Mesela söylerdim ben, esnerken birini alır. Bizden birini ama yani. O birini başka bir şey yaparken gülüşmeler falan. Bazen de oyunculara güzel bir espriyle yaklaşmamız olurdu yani.
1: Hocam o sezon çok önemli bir gol atıp bizi şampiyonluğa taşıyan isimlerden biriydi. Kostas Mitroğlu. Bir Kasımpaşa maçında buna benzer bir yaklaşımınız Kasımpaşa maçının ardından
2: evet.
1: Yaklaşımınız olmuştu. Hatırlar mısınız?
2: Şimdi Kostas Mitroğlu Çok da iyi bir oyuncuydu ama müthiş bir karakterdi. Çok da beyefendi bir futbolcuydu. Kiralık almıştık onu. Attığı gol de şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Yani öyle önemli bir gol attı ki şampiyonluğumuzda önemli bir pay oldu.
1: İsmini çok... söylediğimiz anda o maç geliyor mesela.
2: Evet, hayatımıza. Kasımpaşa maçı.
1: Akhisar.
2: Şey, benim sizinki yaptığım Kasımpaşa maçı sonrası. Evet. Attığı gol Akhisar. Kasımpaşa maçı sonrası ben onu vallahi uzatma 5-6 dakika vardı herhalde. 80'e doğru aldım. Analize geldik. Bazen işte eski futbolcu olmak bu huyu kaç yaşına gelirseniz gelin taşımanıza sebep oluyor.

0: Reklam.
1: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam bitti. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz. Birlikte konuşacağız. Birlikte konuşacağımız gündemde tabii ilk etapta Beşiktaş'ın 3-0'lık Erzurum galibiyetiyle başlayan bir Süper Lig'in 5. haftası vardı ki dün 17'de oynanan 2 maçta Eyüp Rize'ye evinde 2-0 mağlup oldu. Samsun evinde Çorum'a 5-1 mağlup oldu. Diğer tarafta 20'de başlayan bir maç Alanya Göztepe maçında 2-2 ile eşitlikle ayrıldı taraflar sahadan derken asıl gündem Trabzon'daydı. Trabzon Konya'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu ki 1-1 de pek umutlu bir şey göstermiyordu. Yani 1-1'i dahi yakalayamayacak bir Trabzonspor izliyorduk sanki izlerken. Bugün özelinde, bugüne döndüğümde Ahmet Başakşehir maçı 20'de başlayacak. 17'de Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı var. Orayı es geçmeyelim, hızlıca onu da aktarayım. 20'de yine oynanacak bir diğer karşılaşma Galatasaray Kocaeli maçı iken saatler yarın 20'yi gösterdiğinde ise Gaziantep-Fenerbahçe maçıyla fikstürü kapatacağız. 5. haftayı kapatıyor olacağız. Peki bunlar özelinde, tüm bu gündem başlıkları özelinde önce Aytekin Akay'la düne döneceğiz. Trabzonspor'un durumunu konuşacağız. Sonrasında Konyaspor'a döneceğiz ki Konya'da da konuşulacak birçok şey var. 4 maçta sadece bir galibiyet ki Konyaspor'da ligin orada Konyaspor'da Adil Demirbağ'ın da dediği gibi dibindeydi ki bu galibiyetle bir nefes alma umutları vardı. Zira bir tarafta Göztepe'de sadece 2 puan toplayabildi, 2 beraberlik alabildi. Ligin sonundalar onlar da. Fatih Şeker'le Konya'yı konuşacağız. Kocaeli Spor Galatasaray'ın konu. Bu akşam 20'de oynanacak karşılaşma öncesinde Kocaeli'de durumlar ne? Erdem Övüç'ten alacağız detayları. Ömer Faruk Özcan'la Beşiktaş'ı, Ömercan Özmen'le Gençler Birliği konuşacağız. Gençler Birliği'ni konuşacağız ki Gençler Birliği Kasımpaşa maçının içerisinde 17-15 civarında onunla bağlantımız olacak. Bir diğer maç içi bağlantımız Sivas Spor Muğla Spor maçı öncesinde çok da işlerin iyi gitmediği bir diğer tarafta Sivas Spor'un olduğu noktada Abdullah Yiğit olacak. 17-25 17-30 civarında 25-30. Dakikalarda Sivas Spor maçına bağlanacağız ki Abdullah Yiğit'ten detayları alacağız. Yarın Gaziantep'le karşılaşacak Fenerbahçe ama son durum ne diye soracağız. İrfan 25'e 17-35 civarında. Bir diğer tarafta yine maç önü bağlantılarımızdan diğeri 1. Lig'e yeniden döndüğümüzde Bursa Esenler maçı öncesi. Saatler 20'yi gösterdiğinde Bursa ev sahipliğinde yapılacak maç öncesi ki parantez açmak gerekir. Çok keyifli olur maç önceleri orada, bilirsiniz. Orada Süha Gürsoy'la konuşacağız Bursa Spor özelini ve Galatasaray'ı yeniden konuşmak üzere Oğuz Altay. Son bölümde 17.55'te bizlerle olacak. O zaman parantezi başlatalım. Aytekin Akay, hoş geldin, selamlar.
2: Merhaba, iyi yayınlar. Dinleyenlere de sevgiler, saygılar.
1: Dolu dolu bir parantez. Trabzonspor'la dün geceyle dün akşamla başlıyoruz. Bu mağlubiyeti sen neye bağlıyorsun? Mağlubiyet neler yaratır, neleri beraberinde getirir? Farklı galibiyetin ardından böyle beklenmeyen bir mağlubiyet esasında. Beraberliğe dahi gidemeyen bir oyun Trabzonspor'da. Nasıl yorumluyorsun, söz sende.
2: Ya bir kere büyük bir hayal kırıklığı oldu. Hem Trabzonspor için hem Hüseyin Cimşir için hem de camia için. Bu maçın geçen haftaki şaşalı oyun ve galibiyetten sonra herkes garanti gözüyle baktı. İşin doğrusu ben de öyle. Farklı bir Konya galibiyeti bekleyenlerden biriydim. Skor vermeden Trabzonspor'un rahat kazanacağını düşünüyordum. Bir yandan da Konya'ya bakıyordum. Konya Lig'in kadro yapısı ve gidişat olarak en zayıf takımlardan birkaçından biri olarak geliyordu bana. Fakat dün skor gene aldatmasın. Konya olağanüstü işler yaparak kazanmadı. Demek lazım. Ama Trabzon'da olağan dışı şekilde hiçbir şekilde reaksiyon veremeden maçı kaybetmiş oldu. Burada 2. dakikada ya da 20. dakikada gol yemek mesele değil. Burada reaksiyon verebilmek önemli. Hoca da bunu maçtan sonra söyledi. Ben de maç yazımda bunun altını çizdim. Yani ilk yarıda Trabzon maçı döndürecek hamleleri yapması lazımdı. Yani topun çizgiyi geçmesine dönelik oyuncudan bahsetmiyorum. Burada en büyük eksiklik ön alanda ki Onaçu, Muçi'nin özellikle Onaçu, Muçi'nin yetersizliğiyle beraber biraz da kanatlarının işlememesi. Geçtiğimiz yayınlarda sık sık dile getirdiğimiz bir şey vardı. Trabzon işleyen kadrosunu bozdu diye. Hatta bunu geçenlerde Sergen Yalçı da bir YouTube programında söyledi. Trabzon geçen seneki kadroyu arayabilir, arar anlamında bir şeyler söyledi. Ben de bunu transfer 12-13-15 oyuncu alınırken dile getirmiştim. Yani bir takım yürüyen, oturan, omurgası belli, kemik oyuncuları belli takım bozmaması lazım. Eğer hedefi varsa, yarışacaksa. Yarışmayacaksa, alsatçı ise o ayrı. Şimdi Agusto'nun yeri dolmadı, Zubkov'un yeri dolmadı. Hatta Trabzon, işte olayı söylememe gerek yok zaten. Olayı her türlü zaten orada orta sahayı çekip toparlayan adamdı. Takımı öne taşıyan adamdı. Şimdi tabii Fabinho'yla takım, evet, dün ilk golden sonra birkaç da hücum yedi ve pozisyon da verdi. Onana o aralarda çok güzel idare etti. Ama Trabzon ne olursa olsun 1-0'dan sonra ilk devrede 45'e kadar olan sürede mutlaka gol ya da goller bulması gerekir. Bunun hiçbir şekilde bahanesi olamaz. Hüseyin Hoca'nın kalması yönünde görüş belirtenlerdenim. Hala aynı düşüncedeyim. Eğer yani tam hocalık bir mesele mi bu? Bunun işte matematiğini hiç kimse, bu bir hocalık sorun diyen olabilir, olmayabilir. Şimdi millet, herkes Beşiktaş güzellemesi yapıyor. Ya işte hoca güzel, Beşiktaş'ta hoca güzellemeleri yapıyor. Yani Beşiktaş'ın kaybettiği bir şey maçı var. Alanya maçı var mesela. Biliyorsunuz. Orada da o güzellemeyi yapsaydınız. Ya orada bir sürü kişi de eleştirdi. Şimdi hoca güzellemesinden çok temel meselenin, bunun tabii ki sağlamasını yapamayız ama temel sorunun Trabzonspor'daki temel sorunun transfer ve kadro planlaması olduğunu düşünüyorum. Yani Kapral, Saviola, bu tarz oyuncular, Aral'da dahil edersek, tamam, iyi oyuncu, patlama yapabilecek potansiyele sahip bir oyuncu ama özellikle yeni gelen ve ilk 11 oynayan 4-5 oyuncunun takım, kompakt bir takım olma konusunda sorun yaratacağını düşünüyorum. Ve bu sezon boyu devam edecektir diye tahmin ediyorum. Yani Kapral solda da aynı, sağda da aynı. Yani şutta, yani uzaktan şut atmayla ya da ya siz soldan çizgiye inip orta kesemeyecekseniz, iyi ortalar kesemeyecekseniz zaten onu açta gol atamayacak demektir. Burada Pina gibi beklere ihtiyaç var. Yani soldaki adamınızın da sağdaki Pina kadar yetenekli, ileri çıkan, düşmeyen, fiziği kuvvetli oyuncu olması lazım. Burada tek hocalık problemi olduğunu düşünmüyorum. Hüseyin Hoca dün ama her şeye rağmen maçı çevirecek varyasyonları düşünmesi gerekirdi. Burada Hüseyin Hoca'yı savunan ve devam etmesini isteyen biri olarak söylüyorum. Maçı döndürebilecek her şeyi denemesi lazımdı. Denemelerine katılmıyorum. Şöyle, Mustafa'yı ortaya alması, solda oynatması, sonra bir ara santraforun içine atması, ya değişik, kafa karıştıran şeyler yaptı. Yani bir oyuncu 3 ayrı bölgede, 7 ayrı bölgede oynamaz abi. Oynamaması lazım. Yani hocalık, teknik adamlık, bilmiyorum buraya mı evrildi, ne oldu? Bu değil, bu olmaması lazım. Her şeye rağmen Trabzonspor'da bu mağlubiyet tatsız oldu. Camianın da modunu düşürdü. Çünkü ben yine hala ligde her şey bitmedi diyorum ama tabii siz işte 5 haftada 2 yenilgi alırsanız bu lehte bir şey olmaz yani. Yarışacaksanız, şampiyonluk hedefliyorsanız. Ama buradaki tek avantaj şu olabilir. Diğer takımlarda işte 2 hafta galibiyet, 1 hafta mağlubiyet giderse, şampiyonluğa oynayan takımlardan bahsediyorum. Galatasaray, Fener, Beşiktaş. Ama lig sonunda şunu göreceğiz Berk. Galatasaray, Fener, Beşiktaş da dahil olmak üzere Trabzon'da içinde öyle lig sonuna kadar 1-2 mağlubiyetle kalmayacaklar. Yani fazla puan skalası 80'lerin altında kalacak, tahminimi söylüyorum. Biraz daha orta sınıf takımların yukarıda olacağı, yukarıyı zorlayacağı bir lig izleyebiliriz. Bu da ligin...
1: Bu arada orta sınıf takımlar derken Göztepe'si, Samsun, onlar da ligin şu anda beklenen yerinin çok çok altında yani.
2: Çok çok gerisinde kesinlikle. Onların yerini işte Çorum'dur, işte Erzurum'dur, Gençler Birliği'dir. Bunlar doldurabilir mi? İşte Kasımpaşa'dır. Bunlar Başakşehir'dir mesela. Başakşehir de beklentilerin altında. Göztepe'de, Samsun'da, Konya'da. Ya bunlar Süper Lig kulüpleri. Yani yeni çıkan, yeni gelen kulüpler değil. İşte Ahmet'tir. Bunlar yukarıdaki takımlardan ne kadar puan alırsa, şimdi Ahmet Trabzon'dan aldı. Yarın Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan da alma potansiyeli var. Onun için ben şampiyonluk bareminin o 70-80'leri göreceğini çok düşünmüyorum. Tabii haftalar geçtikçe alttaki takımlar da biraz daha form tutarsa daha zevkli ve çekişmeli bir lig izleriz. Ama Trabzon özelinde geçen sezon beklenti düşüktü. Başka şeyler oldu. Bu sezon ise beklenti yüksekti. İyi gitmiyor. Kafalar karışık. Takım karışık. Karman çorman böyle bir takım planlaması yapıldı. Başkan da Fatih Hoca da tabii bu planlamada payı olanlar, her ikisi de. Hüseyin Hoca da işte bunu devam ettiriyor elindeki oyuncularla, ama yapacağı basit birkaç şey var. Bir kere Savic'i kadro dışı ya da dinlendirmeye Nadas'ı alması lazım. Dünkü maçta Savic'i iyi izlerseniz, Muleka'ya ilk topta müdahale etse, döndürmese Muleka'yı, çünkü yanına gidiyor, bırakıyor Muleka'yı ve o atak golle sonuçlanıyor. İkinci defa da futbolcuya şey yapıyor, yani nezaret ediyor. Futbolcunun üzerine gitmesi lazımken, bu anlamda Savic gibi bazı oyuncuların da böyle kesik yemesi lazım. Hatırlarsanız Ünal Karaman, Onur'u, Burak, Onur kaleci Onur'la Burak'ı kadro dışı bırakmış. Bir operasyon yapmıştı. Kesip atmıştı bazı şeyleri. Ve ondan sonra takım daha da güzelleşti. Düzeldi yani. Uğurcan çıktı mesela. Bugün Uğurcan o operasyondan sonra ortaya çıktı. Vardı da bu, yani ya gidecekti ya öyle ikinci üçüncü kaleci devam edecekti. Mesela Ünal Karaman o hamleyi yapmamış olsaydı Uğurcan belki yoktu. Bilemiyoruz tabii. Şimdi Fatih Hoca da Hüseyin Hoca da Savic'i kesin ve kesin, yani eğer hocalık yapmak istiyorsa, teknik adam olmak istiyorsa, ben buranın ağasıyım, ben buranın patronuyum diyorsa bir kere Savic'den başlaması lazım. Savic'i bir kadro, yani kesin ilk 18, ilk 20'yi düşünmemesi lazım. Orada Samet diye bir arkadaş var. Bak ben anlamıyorum. Milli takımın stoperlerinden biri. Trabzonlular dudak büküyor. Millet beğeniyor. Bu milletin beğeni skalası da çok yukarıda. Yani neyini beğenmiyorsunuz, niye beğenmiyorsunuz? Yani Samet'te ne gördünüz? Üstelik Trabzonlu. Fener'de oynamış olabilir, başka yerde oynamış, Rize'de oynamış. Ne olacak? Bunlar profesyonel insanlar. Dün Fener'de oynar, bugün Trabzon'da oynar, yarın Galatasaray'a gider, öbür gün Madrid'e gider. Bunlar profesyonel. Bunlar paraya kim verirse orada oynayan insanlar. Savic yerine Samet'i monte etmesi lazım. Bu birinci şey. Ben bugün Hüseyin Hoca'nın teknik ekibinde olsam, yardımcısı olsam ilk söyleyeceğim şey, hocam Savic'i biz dinlendirelim, Savic'in yerine Samet'i hazırlayalım derdi. Bu birincisi. İkincisi, oyuncuların yerlerini değiştirmeme noktasını. Yani bir oyuncu 20 yıldır solda oynuyorsa onu solda oynatsan arkadaş, sağda oynatmayacaksın yani. Türkiye'de işler böyle yürümüyor, ama soldaki

0: birinci meseleyi Savic'in dinlendirilmesi olarak söyledik. İkinci mesele de oyuncuların özellikle kendi bölgelerinde oynaması ve Mendy biliyorsunuz, Mendy Avrupa şeyine yazıldı, Mendy. Fakat Mendy ve Bouchard'siz bence ben olsam Trabzon'un orta sahası bitik halde. Çünkü takımın her şeyi orta saha, beyni, her şeyi, ikinci beyni, üçüncü beyni, her şey orta sahada bitiyor. Fabinho orayı kısmen doldursa da biraz daha dikine giden, pas yapan, ortadan delen adam da lazım. Bu anlamda Mendy ve Bouchard'in mutlaka kadroda olması lazımdı. Ben olsam Hüseyin Hoca'nın yerinde onları da değerlendiririm. Mendy Avrupa kadrosunda var, lig kadrosunda yok. Bu da lig kadrosunda olması için de şey olması lazım. Biliyorsunuz yerli hakkı var vesaire. Bu anlamda Mendy'nin de ikinci devreden sonra, Bocarelli de geldikten sonra orta saha biraz toparlanır, takım biraz toparlanmış olur. Ama ben Konya mağlubiyetini, Konya'nın artı özellikleri olağanüstü işlerine değil, İlhan Hoca muhtemelen dün mağlup olsa istifa edecekti ya da gönderilecekti, tahminimi söylüyorum sadece. Devam etmesini, yerli hocalar devam etsin, daha çok hoşumuza gider. Ama İlhan Hocalık ya da hocalık bir şey yok. Trabzon kendi kendine yenildi diyebiliriz dünkü Konya maçı için. Kendi kendine mağlup oldu. Ama takım ikinci dakikada gol yiyip 90 dakika gol atamıyorsa hem yedek kulübesine bakarsın hem hocasına bakarsın. Yani bir takım 1-0'dan 2-1 maç veriyorsa, bir takım 3-0'dan 4-0 maç veriyorsa oyunculardan çok o takımın beyni olan, o takımı idare eden, o takımın aklı olan teknik adama bakmamız lazım. Ben bu anlamda Hüseyin Hoca'yı biraz daha bu konuda şey olarak görüyorum. Yani maçı çevirme noktasında eksik kaldığını düşünüyorum. Ama bu şu demek değil, Hüseyin Hoca kalsın mı kalsın, devam etsin mi etsin. Eğer siz yeni bir planlamaya girecekseniz, böyle yabancı getirecekseniz, yabancı bir akıl getirecekseniz, eğer yabancı isminin Conte olmasının bir anlamı yok. Eğer buraya bir akıl getirmeniz lazım. Yıllar önce Pionti'ye getirenler bir yabancı hocamız olsun diye getirmedi, Türk futbolu bir şey öğrensin diye getirdi. Yıllar önce Jupp Derwall'i getirenler Alman, bizim millet Almanları sever, bir Alman alalım diye getirmedi. Bir akıl, bir anlayış, bir bakış açısı getirmek istedi. Bu anlamda Trabzon bunu yapacaksa, yapabilecekse, eğer o akıl varsa bizim Trabzonspor'u yöneten yöneticilerde, böyle bir akla ihtiyaç var. Bir yabancı bakış açısı getirecek. Ama 3 mağlubiyet sonra gitsin diye bakmayacaklar. Uzun süreli, en azından 2 dönem, 2 sezon yani Trabzon böyle bir hocayla yoluna devam etmesi lazım. Onun için hemen devre arasına kadar Hüseyin Hoca ile devam edilmesini doğru bulanlardanım.
1: Peki Trabzonspor gündemine ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Bayağı uzun uzadıya konuşmuş olduk orada.
0: Ya Galatasaray maçına Trabzon bu galibiyetle çıksaydı farklı bir özgüvenle çıkacaktı bence. Şimdi biraz daha iş hem beklentileri düşürdü hem işte maça olan ilgiyi de düşürdü dünkü mağlubiyet. Yani Galatasaray maçı daha anlamlı olurdu. Şimdi Galatasaray maçını kaybetse daha da büyük yıkım olur. Şimdi kazanmak zorunda. En azından Galatasaray yenilmemesi lazım. Ben olsam Hüseyin Hoca'nın yerine böyle daha cesur davranırım ve galibiyet için sahaya çıkarım. Ama önümüzdeki haftaki maç Trabzon açısından, hem Hüseyin Hoca'nın açısından kritik bir maç. Ama şunu da söyleyeyim, Trabzon Galatasaray 3-0'da yense kimse Hüseyin Hoca'yı istemiyor. Benim gibi birkaç kişi hariç. Biz istiyoruz yani. Ama %90'ı
1: siz neden istiyorsunuz peki? Hani dedin ya, biz diye adlandırdın o bölümü.
0: Ya biz niye istiyoruz? Biz yıllardır sağdan say 3 kişi, soldan say 3 kişi Trabzonlu tekte. Yani bir hoca çıkarsın. Bir camia eskiden Trabzon şehrinden hem oyuncu ihracı olurdu hem teknik adam ihraç edilirdi Trabzon şehri. Amatörden bile profesyonel olan hocalar var. Bir tane örneğini siz çok iyi tanıyorsunuz, Mustafa Reşit Akçay. Mustafa Reşit Akçay amatörden çıkmış bir adamdır. Amatör de hocalık yapıyordu. Amatör küme teknik adamıydı. Üçüncülük, ikincilik, birincilik, Süper Lig'e kadar çıktı. İşte böyle böyle adamlara biraz kendisi, biraz da şehrin yatırım yapması lazım. Onun için Hüseyin Cimşir, Fatih Tekke Trabzon'da tamam. Tutmadı, olmadı. Ne yapacak? Deneyecek, Gaziantep'e gidecek. Deneyecek, Antalya'ya gidecek. Ama deneyecek, denemeye devam edecek. Hüseyin Hoca'ya bu fırsat verildi. Onun için bu fırsatın en azından devre arasına kadar devam etmesi lazım. Trabzon şehrinin bir teknik adam kazanması lazım.
1: Peki. Teşekkür edeceğim yavaş yavaş.
0: Ben teşekkür ederim.

0: İyi yayınlar, sevgiler, saygılar. Herkese
1: selamlar.
0: Selamlar.
1: Sağ ol. Aytekin Akay'la Trabzonspor'u konuştuk. Trabzonspor'a ilişkin değerlendirmelerimiz oldu ki araya gideceğim. Aranın hemen ardından. Bu arada yaklaşık bir dakikalık bir ara. Çok uzun bir ara değil. Aranın hemen ardından Konyaspor gündemini konuşacağız. Fatih Şeker'le konuşarak devam edeceğiz.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
3: Reklam.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam bitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konya Spor tarafında ne oluyor onu konuşacağız. Özellikle Fatih Şeker'le Anadolu'da Bugün gazetesi spor müdürü Fatih Şeker'le konuşacağız ki Konya'yı yıllardır takip eden bir isim. Bir gazeteci, orada görev alan bir meslek büyüğüm ki dün İlhan Palut gözyaşlarına hakim olamadı. Yani bu karşılaşmayı farklı bir sezonda, yani sezondan kastım baharları da işin içerisine aldığım, yazı kışı kastettiğim sezon, farklı bir mevsimde görsek, örneğin dışarıdan bir bahis oynayan örneğin Romanyalı bir futbol sever izliyor olsa bu maçı ve gözyaşlarına hakim olamayan bir İlhan Palut'u görse, ya Avrupa'ya kalıyorlar ya ligde kalma savaşı veriyorlar der, farklı bir şey der, ya da Konya'nın durumundan haberdar olmayan, Nisan ayında Mayıs ayında bu maçı izleyen biri böyle der aşağı yukarı. Bunu söyleyelim. Ama İlhan Palut'un o gözyaşları biraz şaşırttı açıkçası. Şaşırtmadı değil. İlhan Hoca'dan pek gördüğümüz şeyler değil. Birçok hocadan gördüğümüz şeyler değil. 4. 5. haftada. Ne oluyor, ne bitiyor? Neden bunu gördük? Fatih Şeker'e baktım. Fatih Şeker dün Twitter'da, X'te hocaya soracağım dedi. Sorabildi mi merak ediyorum basın toplantısında. Kısa bir bölümünü dinledik basın toplantısında ama detaylar Fatih Şeker'de. Konya Spor'u gündemi detayları nasıl aktarır? Söz Fatih Şeker'in. Fatih Şeker hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Kardeşim, Konya'dan selam, sevgiler diliyorum Berk. Aslında şöyle başlayayım. Dün Radyo Gol'deydim yalnız. 19.45 gibi bir yine bir yayınımız olmuştu canlı.
0: Can Genç'le.
1: Evet, Can Genç'le. Aslında orada da bana çok can alıcı bir soru sormuştu. Bu maçta olumsuz bir durum çıkarsa İlhan Palut'la yollar ayrılır mı diye bir soru gelmişti. Hemen de 15 dakika sonra da Konyaspor'un ilk golü geldi. Çok enteresan gerçekten, hayatın getirdiği enteresan durumlardan biriydi. Ben de şöyle bir cevap vermiştim. Konyaspor sahada ne gösterecek ondan, yani olumlu olumsuz skordan bağımsız olarak Konyaspor mücadele ederse İlhan Hoca ile her türlü devam edilir, ama Erzurumspor maçındaki görüntü olursa bazı şeyler tartışılır dedim. İlhan Hoca da tartışılır. Ve maça geldik. Konyaspor'dan beklentim zaten buydu. Yayını dinleyenler hatırlayacaktır. Konyaspor'dan ben çok güçlü bir giriş ve reaksiyon beklediğimi, iyi bir sonuç alabileceğini bahsettim. Nitekim de öyle oldu. Çünkü İlhan Hoca gerçekten tartışılmaya başlanmıştı. Konyaspor Süper Lig tarihinde ilk kez 7 maçlık bir yenilgi serisi yaşıyor. Geçen sezonun son 3 maçı ve bu sezonun ilk 4 maçı Konyaspor mağlup oldu ve İlhan Hoca Konya'da çok seviliyor. Konyaspor'da 3. kupa finali gördü. Birçok şeyi başardı. Birçok rekora imza attı ve üstünde çok büyük bir baskı vardı artık. Kendisi de bunun farkındaydı. Ve Erzurumspor maçı sonrası şöyle bir imada bulundu. Ben Konyaspor'u çok seviyorum. Gerektiği anda ben Konyaspor'a zarar vermem ve Konyaspor'un önünü zaten açarım, ama ben bu takıma inanıyorum, çalışacağız ve iyi duruma geleceğiz. Bu yönde bir inancını belirtti, ama hocanın üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Onu net bir şekilde söyleyelim. Erzurumspor maçından Trabzonspor maçına kadar olan sürede idmanlar basına kapalıydı, ama şunu söyleyelim. İdmana giden yöneticilerden, görevlilerden şunu öğrendik. Hatta yayında da söylemiştim. Çok sert bir idman havası vardı. Hoca gerçekten etkisini hafta boyunca takım üzerinde net bir şekilde hissettirdi ve öncelikle mücadele istedi. Mücadele etmenin gerçekten gözünün yaşına bakmayacağını söyledi ve bu reaksiyonu takımdan beklediğini ifade etti hafta boyunca. Ve Konyaspor öyle bir hikaye oynadı ki Trabzonspor'u gerçekten sağdan sildi demek abartı olmaz. İkinci yarıda elbette Trabzonspor'un bir baskısı vardı, ama Konyaspor taktiksel olarak bunu zaten geride oyunu kabul edip daha iyi sert savunma yapmayı tercih etti. İlhan Hoca maçtan sonra ağlaması bana da biraz sürpriz oldu. Çünkü hani İlhan Hoca böyle çok ağlayan, aşırı duygusal, sürekli böyle melankolik bir tarzı yok. Ama o 7 maçlık yenilgi süresi, işte arada bir Türkiye Kupası finalinin kaybedilmesi, 4 maçın sezona bu kadar kötü başlangıçtan sonra hafiften çok sevdiği bir yerde tartışılmaya başladıktan sonra taraftarların onu tribünlere özel olarak çağırması, İlhan Hoca İlhan Hoca diye uzun süre tempo tutuyor Konyaspor taraftarı, İlhan Hoca tribünlere gidiyor ve hani o sevgiyi, o bağı gördükten sonra bir anda ister istemez insanda bir duygu patlaması yaşanıyor ve İlhan Hoca çok alışık olmadığım bir süreçte gerçekten hüngür hüngür ağlıyor. Bazısı yansıdı aslında. Ama İlhan Hoca koridorlara kadar neredeyse ağladı. Gerçekten ciddi bir duygu yoğunluğu yaşadı ve maçtan sonra da bunu hocaya sorduk. Ben sordum. Konyaspor'u çok sevdiği söylüyor hoca ve çok sevdiği ve sevildiği yerde başarısız olmayı kabul edemiyor. Kendisinden olan beklentiyi de biliyor hoca. Geçmişte yaşananlar, hocanın, şehrin ona, yönetimin, taraftarın ona güveni, beklentisi hoca üzerinde de bir baskı oluşturuyordu. Her şeyi verilmek isteyen, başarılı olmak isteyen bir hoca, böyle de bir durum yaşandı ve gerçekten insan hocaya çok alışık olmadığımız bir durumda gözyaşlarıyla gördük. Ama hoca da şöyle bir durum söylemişti. Fenerbahçe maçına ya da Rizespor maçı çok emin değilim. Konyaspor Eylül'den sonra Eylül'ün ortalarından itibaren zaten iyi duruma gelecek. Biraz da hani şehri, taraftarı sakinleştirmek, tepkileri biraz daha göğüslemek adına Konyaspor'un iyi duruma geleceğini söyledi. Gerçekten de böyle olacağını biz de bekliyorduk. Çünkü neden böyle? Konyaspor transfer sürecini biraz hızlı geçirdi ama özellikle Ağustos'dan sonra, Ağustos'un sonlarına doğru biraz daha etkili oyuncuları kadrosuna kattı. Bu da takımın oyun tekrarı, oyun sisteminin oturmasını geciktirdi. Biz de çok iyi bir sezon başlangıcı açıkçası beklemiyorduk. Çünkü transferler kampa yetişmedi. Slovenya kampına yetişmedi ve hoca yeni gelen oyuncularla çalışma imkanı çok geç buldu. Ağustos ayı yani hem maç oynanım hem de sistemin oturmasına yönelik günlerle geçti. Bu yüzden de sezon başlangıcının bu şekilde olmasını aslında kendi adımıza ben bekliyordum. Yani çok güçlü bir giriş Konyaspor'dan çok beklemiyorduk. Yani transferlerin biraz daha takıma adapte olması, oyun sistemine oturmasıyla beraber Eylül'den itibaren Konyaspor'un bir yükseliş trendine gireceğini tahmin edebiliyorduk. Bu da Trabzonspor'a denk geldi. İşin ilginç tarafı Konyaspor Süper Lig'de son 9 maçta 2 galibiyet alıyor ve bunların ikisi de Trabzonspor'a karşı. 27 Nisan'da Konyaspor burada 2-1 yeniyor. Arada 7 maçlık bir yenilgi serisi ve tekrar Konyaspor dün Trabzonspor'u mağlup ederek bir anlamda kötü gidişatına son verdi. Yani maçın ardından inanılmaz bir coşku vardı. Onundan bahsedeyim. Herkeste bir sevinç patlaması yaşandı. İşte Trabzonspor'a da bir küçük gönderme oldu işte Kemen Çeşitli'nde falan. O dakikalarca böyle kutlamalı, müzikli eğlenceler çıkışta Konyaspor yöneticilerinin konuşmaları, oyuncular üst üste medyaya röportaj verdi. Yani herkeste bir büyük bir coşku yaşanmıştı belki.
0: Tabii bunun yanında Konyaspor tarafında da bu bir artık senin dediğin gibi gözyaşına sebebiyet verebilecek kadar ileri giden bir durumdu. Yani 4-1 gerideyiz aslında dedi. Bakmayın bu galibiyete dedi.
1: Evet. Hala çok içeride Konyaspor, doğru haklısın.
0: Hala çok içerideyiz dedi. Diğer tarafta tabii Göztepe'nin, Samsun'un bu kadar içeride olduğu bir başlangıçta Konyaspor da çok şaşırtmadı açıkçası ama durum böyle. Peki nasıl toparlarız? Konyaspor tarafında son aktaracakların neler olur? Merak ederim. Bu arada Deniz Türüç de Mixon'da, karma alanda, hemen aktaralım bilmeyenler için, basın mensuplarının ağırlıkta olduğu, oyuncuların ve teknik direktörlerin ve aynı zamanda tüm VIP bölümde, işte VIP demeyeyim yanlış olur, yanlış bir tabir olur, diğer tarafta hakemlerin geçtiği o bölüm, televizyonlarda çok fazla mikrofon uzatılan o bölüm, orada Deniz Türüç soruları yanıtlarken bir federasyon yetkilisi galiba, yanlış hatırlamıyorsam, yanlış görmüşsün.
1: Evet, temsilci, evet.
0: Temsilci, bak rapor tutmak zorunda kalacağım, çizgiyi geçmeyin lütfen diyor. Hani bu normal bir zamanda olsa biz basın mensupları bunu normal karşılıyoruz ama kameraların, görüntülerin, sesin, röportajın ortasında ya da başında sonunda yakın bir noktasında olduğunda ve Deniz Türüç zaten orada. Hani biriyle bir röportaj için gidiyor oraya basın mensubu, oradaki çizgiyi geçiyor.
1: Evet.
0: Yani tam da bu. Deniz Türüç de orada aynı zamanda. Deniz Türüç de onu uyarıyor. Orada neler yaşandı? Yani sen işine bak. Tamam, ilgilenme, basın mensuplarını bu kadar sıkmaya getirdi konuyu Deniz Türüç. Esasında biraz da hani böyle basın mensuplarına oynamak diye de yorumlayabilir izleyenler. Ayrı konu ama samimiydi bence.
1: Şöyle Berk.
0: Ne yaşandı
1: şöyle,
0: orada?
1: Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarına elbette ulusal medyanın Konya'ya gelmesiyle beraber bir yoğunluk oluşuyor. Yani bunu aslında yani diğer Anadolu maçlarında Konyaspor'un sadece kendimiz oluyoruz. İşte yerel medya oluyor. İstanbul'dan ya da farklı yerlerden ulusal medyadan meslektaşlarımız gelmiyor. O yüzden ilk sonunda bir yoğunluk oluşmuyor ama şimdi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'dan da elbette bunu sayabiliriz. Şimdi hem canlı yayınlar oluyor orada, hem yerel medyadan da çok sayıda arkadaşımız olduğu için elbette bir yoğunluk oluyor. Burada da aslında temsilci kendini biraz iş çıkarmış oldu. Niye? Söylemek gerekirse, şimdi orada bir tane bir bariyer var. Şimdi orada oyuncu konuşurken, orada da Macar oyuncu golü atan Trabzonspor'a top konuşurken elbette mikrofonları uzatmak için o alanı biraz terk etmen gerekiyor. Hani oyuncuyla biraz daha yakın olman gerekirken. Şimdi orada temsilci uyarıyor. Orada temsilci de kendince haklı. Ona haksızsın diyemem. Belli bir kuralları var. Orada elbette bizim geçmememiz lazım ama herhangi bir karışıklık yok. Herhangi bir düzensizlik yok. Sıradan daha önce de defalarca kez olmuştur. Sadece yerel medyada yok. Bein Sports'tan, TRT Spor'dan da arkadaşlarımız var. Onlar da hatta tepki gösterdi. Hani çok rahatlıkla geçiştirebilecek. Yani kendini iş çıkarmaya hiç gerek yok. Görmezden gelebilirsin. Çünkü oyuncuya karşı herhangi bir fiziksel müdahale yapılacak bir durum da yok. Yani temsilci orada kendince kuralları uygulamak istedi. Orada Deniz Türüç de kızlarıyla beraber giderken yani böyle bir durumu görüyor. Temsilci uyarıyor, işte biraz da mizacı çok da sağlıklı değildi. Deniz Türüç de orada biraz ona çıkıştı. Biraz da sert çıkıştı, onu söyleyelim. Kendi işine bak. Gerek yok bu durumlara tarzında bir söz söyledi. Konyasporlu görevliler, Seyit Ali Gülcan medya bölümünde çalışan arkadaşımız, o da araya girdi. O da işte farklı stadyumlarda bunları yapar mısın, yapmaz mısın? Ne gerek var buna? Zaten Konyaspor kazanmış. Yani herkes bir de bir coşku var, bir sevinç var. Hani bunun önüne geçmeye hiç gerek yoktu bence de. Temsilci kendi kurallarını uygulamak istedi. Elbette salı günü bir PFDK sevki olur mu olmaz mı göreceğiz. Şimdi orada sadece bir gazeteci yok, iki gazeteci yok. Gazeteciler sevk edilir mi bilmiyorum. Çok kurallara hakim değilim ama Deniz Türüç sevk edilebilir belki de. Onu da salı günkü raporlarda göreceğiz ama temsilcinin bunu raporlarına taşıma durumu varmış benim aldığım bilgilere göre. Çünkü o kendine bir saygısızlık yapıldığına dair bir inanca sahip. Elbette Konyaspor tekrar temsilciyle görüştü. Bunu yazıp yazmama konusunda telkinlerde bulundu ama salı günü raporları göreceğiz. Deniz Türüç şöyle, maçta inanılmaz hırslıydı. Niye bunu yaptı diye soracak olursan, maçta gerçekten Deniz Türüç saha içinde inanılmaz hırslıydı. Çünkü ona karşı da biraz performansından Konyaspor çok şey bekliyor. Taraftar, camia, hepimiz devre arasına gelmişti geçen sezon. Deniz Türüç'ten beklentimiz çok yüksek. O da saha içinde bunu şu ana kadar çok fazla gösteremedi. Belli maçlarda bunu gösterdi ama onun üzerinde de bir baskı vardı. Geçen hafta Erzurumspor'da yedek oturttu onu İlhan Hoca. Bu maçta ilk 11'de oynattı ve ilk arada da oynanan futbolda gerçekten Deniz Türüç çok ön planda çıktı. Saha içinde sürekli pres yapalım, takım arkadaşlarını çağırıyor, mücadele edelim. Biz basın tribünde bunu net bir şekilde gördük. Ekranlara yansıdı mı yansımadı mı bilmiyorum ama hep saha içinde zaten ikinci kaptan saha içi lideri gibiydi Deniz Türüç. Çok hırslıydı. Kazanmayı çok istiyordu. Yani şimdi maçın sonunda da böyle bir durum olunca gazetecilere biraz koruma işgüdüsüyle böyle bir şey yaptı. Öyle bir durum. Bakalım temsilci yazacak mı yazmayacak mı ama bizim adımıza biraz tatsızlık oldu. Hani herkes coşku ve sevinç içindeyken böyle bir durumun olması herkesi biraz modu da düşürmüş oldu belki.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Fatih Şeker. Bugün izinli. Evet. Haftaya yarın Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacak. Haftanın açılışında Konyaspor Kasımpaşa deplasmanına gidecek Cuma günü. Daha sonra da uzun bir milli ara var. Milli arada da Konyaspor Filistin milli takımıyla 30 Eylül Çarşamba günü Konya'da bir hazırlık maçı yapacak ve milli arayı bu şekilde değerlendirecek. Kasımpaşa deplasmanı Konyaspor için de çok değerli olacak. Çünkü yani milli ara öncesi Trabzonspor galibiyetinden sonra tekrar bir düşüş trendine girmemek adına mutlaka puan ya da puanlar almak istiyor. Enis Destan'da bir yırtık oluştu. Erzurumspor maçından sonra çekilen MR'da bir yırtık var. Kasımpaşa maçında beklemiyoruz. Milli arada muhtemelen takıma dönecektir. Enis Bardi cezalıydı dün. 2 maçlık bir cezası vardı. Konyaspor tahkimine başvurmuştu. Ama tahkimden iyi bir haber gelemeyince dün Enis Bardi de cezalıydı. O da cezasını tamamladı ve artık Kasımpaşa deplasmanında forma giyebilecekler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Fatih Rica Şeker. Tekrar görüşmek üzere diyeceğim o zaman. Aktardıkların çok değerliydi.
1: Radyo Gol dinleyicilerine hayırlı bir gün, iyi bir seyirler diliyorum.
0: Teşekkürler, sağ ol, var ol Fatih Şeker. Araya gideceğim, aranın ardından burada olacağız.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
0: Yeni Max

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam bitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Kocaeli Spor'u konuşarak devam edeceğiz. Kocaeli parantezi açarak devam edeceğiz ki Galatasaray karşısında Kocaeli'de durum ne değil, ne bekliyorlar camiada durum, son durum ve aynı zamanda son iki maçı geliyor akla. Geçen yılın iki maçı geliyor akla. Tüm bunları konuşacağız. Erdem Övüç bizlerle. Erdem Övüç hoş geldin, selamlar.
1: Hüküm selam. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Kocaeli tarafında son durum nedir maçtan önce? Kocaeli camiası ne düşünüyor? Geçen haftaya kadar konuşurken Galatasaray tarafı iki maçtan dolayı, geçen yılki 4 puan almamızdan dolayı bilenmiş bir şekilde bize karşı çıkabilecek dedin. Kaldı ki Galatasaray gibi kulüplerin de tabii bilenmesine de yeri geldiğinde gerek yok. Ama onlardan biri geçen yılda düşünülürken sürprize imza atılmıştı. İki maçta hem de. Nasıl değerlendiriyorsun Kocaeli tarafını? Kocaeli'de son durum ne? Muhtemel ne? Aynı zamanda maçta beklenti ne?
1: Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi Berk? Şu an tam stadın yanındayız. O kadar olur. Tam böyle Rams Park'ın tabelasını gördük. Sen aradın.
0: Süper.
1: Gerçekçi olayım.
0: Çok güzel denk geldi.
1: Şimdi nereden başlayayım? Muhtemelden başlayayım istersen.
0: 12 dakikalık zamanımız var aşağı yukarı. Söz sende.
1: Tamam. Muhtemelden başlayayım. Serhat oynayacak kalede. Savunma dörtlüsü geçen haftakinin aynısı olacak. Dijkstal olacak sağ bekle. Sol bekle Haydar'a. Magnissa ile Zucru savunma tandemini oluşturacak. Önlerinde Şof, Erkan ve Suso üçlüsünü düşünüyoruz. Kenarlarda sağda ve solda Agiye, diğer tarafta Savuza ve diğer tarafta ise Aye olacak inşallah. Bu şekilde bir kadro oluşturulacak sevgili ben. Onun dışında tabii takımda Jovanović, Petković ve Rivas takımda yer alamayacak olan isimler. Rivas kadro dışı, daha doğrusu
0: bu arada,
1: tercih dışı.
0: Bu arada biraz
1: dışı.
0: Fazla ses gelmeye başladı Erdem Övüç ama senin sesini zor alıyorum.
1: Girmeye çalışıyoruz stada, o yüzden şu an.
0: Peki.
1: Aha, tam dedim yani.
0: Tam da güvenlik yanındayım. Evet. Sesini zor aldım o yüzden. Peki, söz tekrar sende.
1: Evet. Kadroyu da yazdıktan sonra şimdi şöyle, biz 4 maçta 3 galibiyet elde ettik açıkçası. Bu 4 maçtaki 3 galibiyet önümüzdeki hafta için çok ciddi bir referans oldu. Bir dakika.
0: Erdem Övüç'le bağlantımızı sürdüreceğiz. Kocaeli Spor tarafında son durum ne? Galatasaray maçı öncesinde Kocaeli Spor nasıl hazırlandı? Nasıl geldi bu noktaya? Tüm bunları konuşuyoruz, soruyoruz. Sizlerin de 0212 273 10'dan mesajınız olursa, sorunuz olursa alalım diyeyim ve Galatasaray tarafını, Kocaeli tarafını hem Ömer Faruk Özcan'la hem Oğuz Altay'la hem de Erdem Övüç'le konuşacağız demiştik. O anlardayız. Erdem Övüç, söz tekrar sende.
1: Dört maç 3 galibiyet 9 puan toparladı takım. Referans oldu, uzun vadede yatırım yaptık biz, yani biraz kredi oluşturdu. Bunun dışında tabii bir Konya maçı vardı.

0: Devamında da bir galibiyet elde etmişti. Geri dönmüştü takım.
1: Evet.
0: Bu geçtiğimiz haftaya baktığımızda ise tabii gene ilk yarı çok da iyi değildi Kocaelispor. Özellikle ilk yarım saatte Samsun'un atakları vardı. 6-7 pozisyon bulmuşlardı. Ama öne geçmiştik ve skoru korumuştuk. Çok çok ciddi manada söyleyeyim. Son iki haftada çok ekstra puanlar kazandı Kocaelispor. Bu hafta Galatasaray karşısında takımın planı net. Biraz daha savunma ağırlıklı. İkinci bölgede takımı karşılayacak bir Kocaelispor planlıyoruz. Devamında da sonradan oyuna Norveçli Gullikse'nin, işte atıyorum Baku'nun, girme ihtimalinin olacağını düşünüyoruz. Buralardan da sonuç üretme çabası içerisindeyiz. Puanlar için geldik diye söyleyelim buraya. Taraftara ayrı bir parantez açmak lazım. 2500 taraftar şu an önce şehrin merkezinde şöyle bir güzel bir gezdi. Bir tezahüratlar, bir moraller falan yüksek. Tamamıyla da buraya geldiler, geliyorlar daha doğrusu, yoldalar şu an. Bir renk cümbüşü olacak. Ve şöyle söyleyeyim, çok farklı bir tribün aksiyonuyla karşı karşıya kalacağız. Geçişli tribünlerimiz, yeşilden siyah, siyahtan yeşile. Bunu da tribünde bize sağlayacaklar. Ve gerçekten güzel görsel bir şölen olarak, yaparak inşallah hem tribünde hem de saha içinde gerekli olan oyun sonrasında puan ya da puanlarla İzmit'e dönmeyi planlıyoruz sevgili ben.
1: Peki. Ben son kısımda muhtemeli yeniden alayım. Muhtemel tarafını yeniden bir değineyim isterim. Erdem Övüç. Böyle maç önlerinde çok fazla muhtemele girmezsin. Büyük maçlarda özellikle bilirim ama sormak isterim.
0: Tabii ki. Bir daha tekrarlayayım istersen.
1: Evet, yeniden alayım.
0: Kalede Serhat oynayacak. Sağ ve sol bekte Dijkstra ve Haydar. Savunma ortasında Matej Magnissa ile Tanguy Zucru oynayacak. Önlerinde Berkan eski takımına rakip olacak. Berkan'la birlikte Şov'la birlikte de Suso, öyle bir üçlü bekleyici, daha doğrusu kesici özelliği olan oyuncularla merkezin üçlüsü bu şekilde olacak. Ön tarafta da bir tarafta Souza olacak, Portekizli. Diğer tarafta ise Agüero olacak. İleride ise Aye 11'i. Bizim beklediğimiz 11.
1: Uğur Kağan yok diyorsun.
0: Uğur Kağan olmayacak. Aldığımız bilgiler bu yönde. Onun dışında da dediğim gibi aslında konuşulacak çok şey var. Evet. Souza ve Leao. Leao, Souza hayalim dediği bir oyuncuyla karşı karşıya oynayacak. İkisi de Portekizli biliyorsun.
1: Evet.
0: Souza'nın da genç bir futbolcu olduğunu düşünürsek onun için de çok ciddi bir referans maçı olacak. Hangi anlamda referans? Kendini kanıtlama için. Ve çok çok çok özel bir futbolcuyla rakip olacak. Oynarsa tabii ilk 11'de Leao. Ha, Yunus Akgün'le Barış Alper Yılmaz'ı bekliyoruz o Galatasaray'da. Batrakov ortada olacak. Hani böyle bir üçlüyle, ön tarafta da Deniz Gül'le bir oynamayı planlıyor diye düşünüyoruz Okan bunu. Yani kısacası satranç tahtası her iki hoca için de şu an açık. Piyonlar, çağlar, kaleler. Ne olacağını süreç gösterecek ama Kocaelispor puanı uzak değil, buna emin olabiliriz. Yok Galatasaray yorgunmuş, yok işte moraller bozukmuş, stresemiş. Yani Galatasaray camiası bu tip şeylerde kendini sınamaz. Ama şöyle de bir şey var. Kocaelispor geçen sezona oranla bu sezon çok daha efektif bir ön alan organizasyonuna sahip. Savunmada Smolcic gibi bir oyuncuyu kaybettik. Balok gibi bir oyuncuyu kaybettik. Yeni sezonda anlaşamadık. Onların yerine de Magnissa ve Zucru var. Magnissa biraz ağır bir oyuncu. Zucru biraz böyle teknik kapasitesi düşük bir oyuncu. Buralardan belki savunma koşulları, savunma arkasına yapılacak olan koşular Kocaelispor'u zorlayabilir. Ama teknik terimler çok konuşmaya da gerek yok. Sağda yürekler oynayacak. Kocaelispor heyecanlı, yüksek bir duyguyla geliyor buraya. Geçen sene iki maçta Galatasaray Kocaelispor yenememiş olabilir ama bu hiç gündemde dahi olmadı. Bizim de gündemimiz olmadı. Gazeteci olarak bunu da kaşımadık açıkçası. Bununla da ilgilenmedik. Nedeni de basit. Futbol değişken bir oyun. Geçen sene böyleydi. Bu sene farklı olabilir. Belki bundan sonra da böyle olabilir. Bilemeyiz. Ama dediğim gibi yürekler oynayacak. Nasip olursa da inşallah Kocaelispor puanını puanlarla dönecek. Evet, ben gazeteciyim. Tarafsız olmak zorundayım ama yerel bir gazeteciyim. Babi Kocaeli gazetesindeyim. Dolayısıyla da Kocaeli'nin bir aynı zamanda taraftarı olarak da Kocaelispor'un da bu maçta Kocaelispor'un puan almasını da istiyorum. Bundan sonra da Kocaelispor Galatasaray'a da başarılar diliyorum. Avrupa'da bizi temsil etmeye en iyi şekilde devam edecek. Yönetim nezdinde bir karışıklık vardı. Kocaeli Spor Başkanı içeride mi duracak, tribünde mi olacak, işte protokolde mi olacak? 10 hafta arası zaten işlemiştik. Protokolde olacaklar. 20 tane yönetici artı birer tane yakınıyla birlikte. Kocaeli Spor Yönetim Kurulu Başkanı'yla ve yanındaki konuyla birlikte 42 kişilik bir kontenjanı var yönetimde. Böyle de bir durum söz konusu. Kocaeli Spor'a 5 gol atan, 4 gol atan 2008-2009 sezonunda 22 Şubat'ta 2009'da Taner Gülleri bugün karşılaşmayı tribünden de takip edecek. Bu da bir dipnot olarak sana vereceğim bilgiler arasında olsun.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum o zaman Erdem Öğüç. Ben de selamlarımı iletiyorum. Kolaylıklar diliyorum sana. Sağ ol.
0: Kolay gelsin. Sağ ol.
1: Sağ ol. Ve Erdem Öviç'le konuşuyoruz. Onunla değerlendiriyoruz. Onunla değerlendiriyoruz dediğimiz noktada Kocaeli Spor'a ilişkin tüm detayları ondan aldık. Kocaeli Spor'da ne var ne yok Erdem Öviç'le konuştuk derken Galatasaray maçı öncesinde bir Ömer Faruk Özcan'a da döneceğiz. Ömer Faruk Özcan'la konuştuğumuz bölüm olacak. Şöyle hızlıca ona ulaşmaya çalışalım. Ömer Faruk Özcan'la bağlantımız öncesinde. Hem Galatasaray'ı, bu akşamki Kocaeli Spor karşısındaki Galatasaray'ı, hem de Beşiktaş'ı düne dönerek, iki gün önceye dönerek orayı konuşacağız, orayı deneyeceğiz. Zafer Bey mesajını atmış. Zafer Bey'e selamlar. Birçok dinleyicimizden mesaj var. Mesajlara da döneceğiz. Ömer Faruk, hoş geldin. Selamlar.
2: Selamlar. Teşekkürler Berk. Hoş buldum.
1: Galatasaray'da hedef 3 puan. Dediğimiz noktada Lizbon dönüşünde de hata yapmak istemeyen bir Galatasaray var Kocaeli karşısında. Evet. Sen ne diyorsun? Bu akşam için senin görüşün Galatasaray tarafında ne? Sanchez Abdülkerim tandemi geri dönüyor gibi stoperde. Diğer tarafta ileri uçta da Deniz Gül bekleniyor. Kanatlarda Yunus Barış gibi bir beklenti varken neler söylersin Galatasaray'ın bu akşamki karşılaşması öncesinde?
2: Dediğin gibi kritik bir karşılaşma. Özellikle şunu söylemek lazım. Galatasaray geçen sene de aynısını yaşadı. Özellikle Şampiyonlar Ligi dönüşleri ve Şampiyonlar Ligi gidişleri öncesi puan kayıpları Galatasaray'ın aslında geçen sene en çok dilinin yanmış olduğu durumlardan bir tanesiydi. Ama bu durumda da şimdi bu sefer yine Kocaeli maçı. Yani geçen sene hatırlarsan 5 Kasım'da oynanan Ajax galibiyeti 3-0'lık. Sonra 9 Kasım'da oynanan Kocaeli deplasmanı Galatasaray 1-0 mağlup olmuştu. Tabii burada deplasman değil, kendi sahasında olmasının büyük avantajı var Galatasaray açısından. Çünkü rakip kolay bir rakip değil. Zor bir rakip. Özellikle Anadolu takımlarında böyle hoca istikrarı sağlayabilen nadir takımlardan diyebilirim. Selçuk Hoca ile de devam ediyorlar yine aynı şekilde. Kolay bir takım değil ama Galatasaray kendi sahasında oynayacağı için bunun bir avantaj olduğunu söyleyeyim. Bir kere Galatasaray'ın hep Sporting, Lisbon, işte Avrupa takımlarına karşı performansını konuşurken Osimhen'i konuşuyoruz ya. Osimhen'siz de Lemina'sız da Galatasaray'ın Kocaeli maçına galibiyetle aslında bitirmesini bekliyorum. Çünkü burada Galatasaray Osimhen'siz de bir kadro planlamasını düşündüğünde güçlü bir kadrosu var. O yüzden bugün özelinde tabii ki değişiklikler bekliyorum o konucudan. İşte savunmada Abdülkerim'in sahaya tekrardan ilk 11'e geri dönmesi. Jakobs yerine Jakobs dinlendirip Eren'in özellikle Sporting maçı performansı bekti, çok iyiydi. Bunu devam ettirmesini bekliyorum. Keza orta sahada bir değişiklik. Torreira Sara ikilisinin biraz daha yorgunluğunu düşünürsek, ama en son maçta %100 pas sabitiyle oynayan bir Torreira'yı kesmek yerine 60'tan sonra düşen, biraz daha tempo olarak düşen Sara'yı kesmek daha mantıklı geliyor. O yüzden Torreira Ugocuk ikilisini bekliyorum orta sahada. Biraz daha dinamik bir orta saha ve ilk defa Ugocuk.
1: Yani Sara, Torreira, Batrakov beklemiyorsun orta alanda.
2: Evet, beklemiyorum. Torreira'yı Ugocuk'u bekliyorum. Neden söyleyeyim? Çünkü artık bir ilk 11'de Galatasaray'ın yapmış olduğu transferleri izlememiz lazım. Bugün de Torreira, Ugocuk ve ikilisini izleyeceğimizi düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Önlerinde Batrakov. Zaten şöyle, en son maçta çok eleştiri yapıldı kendisine karşı ama hiç katılmadığım noktalardan biri Batrakov'un bu sürekliliği sağlaması için forma şanslarını bulmasına devam etmesi lazım. Ve o pas koridorunu oluşturan en önemli isimdi Batrakov Sporting maçında. 10 numarada Batrakov'u bekliyorum ama oyunun gidişatına göre Yunus'u da oraya çekebilir hoca. Solda Barış, sağda Yunus, önde Deniz Gül, beklenti ancak Leo ilk 11'de oynayabilecek durumdaysa işler değişebilir, onu söyleyeyim. Leo'nun ilk 11'de oynayıp oynamama durumuna göre belli olacak bu. Tabii çok böyle onunla ilgili bir bilgim yok. Çünkü sağ özellikle kulüp içerisinden bu tarz bilgiler artık çıkarmak o kadar kolay olmuyor. Ama Deniz Gül'ü başlatma düşüncesi var hocanın. Oyun içerisinde de hamleye göre de bir Leo görürüz. Dediğim gibi ya Sané ya Barış Alper. İki isimden birinin kesik yemesini bekliyorum. Bu Barış da olabilir, Sané de olabilir. Ama bu muhtemel 11 verdik zaten. Senin vermiş olduğun 11 ile aslında aynı. Ama muhtemeli konuşuyoruz da hocanın belirli bir değişikliği olabilir. Oyun içerisinde aslında Galatasaray'ın ne yapacağı çok önemli. Çünkü dediğim gibi Sporting deplasmanında mağlubiyet dönmesi bu bir dezavantaj. Oyun anlamında da Galatasaray Ramsbach'la taraftarını memnun etmesi için bir kere iyi başlaması, iyi bitirmesi, galibiyetle ayrılması lazım ki çünkü taraftarın bir tepkisi mutlaka olacak oyun içerisinde eğer bir düşüklük olursa. Kocaeli tarafında da iyi bir Kocaeli var. Yeni kadro kuruldu. İşte geçen sene oynamış olduğu oyunda Galatasaray'a karşı bekleri Ahmet Oğuz vardı. Hatırlarsan Barış Alper'e karşı iyi performans sergilemişti. Ahmet Oğuz ayrıldı. Belli takviyeler yapıldı takıma. Kolay bir takım değil. Hatta iddialı bir giriş yaptılar ama Galatasaray'ın ben bu kez o revanşı kazanacağını düşünüyorum.
1: Peki. Galatasaray tarafına ilişkin biraz değerlendirmemiz oldu seninle. Oğuz Altay'la da konuşacağız Galatasaray'ı ama Beşiktaş yorumu alacağım. Beşiktaş tarafında bir seçim bekleniyor. Diğer tarafta seçim beklenirken iyi geçen bir derbinin ardından iyi geçen bir Erzurum maçı. 3-0'lık galibiyet evinde. Haftayı böyle açtılar. Sessiz sedasız haftayı açıp liderliğe oturup diğer maçları bekleye durdu. Beşiktaş taraftarı tabiri caizse. Söz sende, Beşiktaş için neler söylersin?
2: Valla ben şöyle söyleyeyim, son dönemlerde belki de işleri en doğru yapan camiadan bahsediyoruz. Yani 4-4'lük gibi şöyle düşünün. Başkan bir futbol aklı getirdi, Önder Özen. Bir teknik direktör getirildi, Vincenzo Italiano. Bu şimdiye kadarki kurulan düzende her şey yolunda gitti. Sonra transferlere geçildi. Transferler de doğru yapıldı. Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a nazaran daha düşük maliyetlerle kurmuş olduğu kadrodan daha çok verim almaya başladı. Bir kere hocanın dokunuşu çok önemli. En son maçta sevgili Emre Eren'le de izlediğimiz maçta hep şunu söyledik. Ya dedim, Emirhan ne kadar güzel kafa vuruşu vurdu ama Emre abi dedi ki ya dedi, bu kadar dedi aslında küçümsememek lazım. Bir stoper oyuncusunun bu kadar iyi kafa vuruş vurması demek çok önemli bir meziyet dedi. Yani normalde bunu bir santrfor oyuncusu, iyi bir santrfor oyuncusu yapar dedi. Yani orada o da eski bir stoper oyuncusu olduğu için ben de ekstra ona dikkat ettim. Çünkü burada da aslında şeye geliyor konu. Vincenzo Italiano'nun oyunculara dokunuşuna geliyor. Birçok oyuncuyu dokunmaya çalışıyor. Sonradan giren genç wonderkid dediğimiz İlhan Fakılı oyuna ciddi katkı sağlayıp girer girmez gol atabiliyor. Ve en önemlisi buradan çok özür dilerim, bir trafikteyim şu anda.
1: Evet.
2: En önemlisi şu, bir kere Beşiktaş Trossard'ı kazandı. Yani Trossard ilk geldiğinde Trossard'sız bir şekilde Mijilant'ı eleyen bir Beşiktaş varken şimdi bir de kadrosunda Trossard geldi ki son maçın en iyisiydi. Yani istedi, attı. Bazı pozisyonlarda sayılmayan golleri oldu. Bunları düşünmek lazım. Ama Beşiktaş tüm bütünüyle hesapladığın zaman tüm hattında iyi işler yapan bir Beşiktaş var. Vincenzo Italiano, işte Vincenzo rotasyon Italiano diyoruz ya.
1: Evet.
2: Burada büyük katkı sağlayan, her oyuncuyu kullanmaya çalışan bir teknik adam var. O yüzden şunu hatırlıyor mesela Arda Hoca şu ifadeyi kullanmıştı. Arda Turan Shakhtar'a gittiği zaman ben her oyuncuya 2000 dakika oynama süresi vereceğim demişti. Yani her oyuncudan faydalanıp her oyuncunun hazır olmasını sağlayacak anlamına geliyor bu. Şimdi burada da İtalyan oyuna giren her oyuncudan verim alması demek teknik direktör hamlesi haline geliyor. Şimdi genç oyunculara önem verilmiyor, neden genç oyuncular oynatılmıyor deniliyor ya. Aslında Vincenzo Italiano elindeki bütün oyuncuları oynatmaya çalışıyor. Bu bence en önemli denklem. Diğer taraftan şimdi galibiyetler geliyor. Tabii ki bu bir sürdürülebilir bir izlenim. Yani örnek veriyorum, Beşiktaş bunu sürdürülebildiği kadar devam edecek. Ama en önemli kısım şu, Beşiktaş 4-4'lük bir başlangıç yapabildi. En hazır haliyle karşılaşmalara çıkıyor. Ve en önemlisi bana göre iyi oyun olmadığı zaman da 3 puan alabiliyor Beşiktaş. Mesela Erzurum maçı aman aman bir maç mıydı? Aman aman bir maç değildi bana göre. Pozisyonları tabii ki çok gerildi. Ama 3 puan almasını bilen bir, yani skora dönüştürmesini bilen bir Beşiktaş oldu. Yani bu gidişat iyi gidiyor. Yani şu anda belki de Süper Lig'in en favori takımı diyebileceğimiz bir takım haline geldi. Tabii ki burada daha çok su akacak. 5. hafta, 10 hafta olacak. Daha çok görebileceğimiz senaryolar olacak. Ama Beşiktaş bütün oyuncularına verim alabiliyor. Yani bir santrfor oyuncusu aldı Vlahovic diye. Çok böyle 30-40 milyon eurolar vermedi ama sanki o paraları vermişçesine bir verim alıyor. Tamamıyla bir aidiyet duygusuyla oynuyor Vlahovic. Mesela Fenerbahçe'nin o Lukaku, Vedat, Buric denkleminden çıkamadığı bir senaryoda Vlahovic'le aslında bütün kafadaki soru işaretini gideren bir Beşiktaş gördük.
1: Peki. Ömercan, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben Beşiktaş ve Galatasaray gündemine ilişkin. Böyle hızlı hızlı geçiyorum çünkü birçok bağlantı, birçok konu var konuşacağımız.
2: Galiba Ömercan bağlanacak birazdan, bana Ömercan dediğine göre.
1: Ömercan'la tam da şimdi müsaitim müsait değilim mi konuşuyorduk Ömer Faruk Özcan. Şimdi Ömercan ve Ömer Faruk Özcan. Aynen. Can. Sonlar hep bir can ya. Yani orada evet, bir can var iki Ömer'de de. Oraya gidiyor aklım. Kusura bakma. Özür dilerim. En dikkat ettiğim şeylerdendir isim konusu ama böyle oldu. Hakkını helal ettiğim o konuda.
2: Samimiyetimize güvenerek zaten şakasını yaptım.
1: Evet. Gençler Birliği Kasımpaşa maçı var. Oraya tam da 10. dakikasındayız. Gençler Birliği biraz baskılıydı ama Kasımpaşa o baskıyı ele aldı. Derken işte oraya da bir bağlantı yapmadan önce almış olduk. Hem Ömercan hem de seni diğer tarafta. Galatasaray'a da aynı zamanda günün gündemine de tüm başlıklara ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda.
2: Yani çok teşekkür ediyorum. Bugün Galatasaray'ın 3 puanla ayrılmasını bekliyorum kendi sahasından. Hem burada kendi genç oyuncularını tekrardan kazanması, ilk 11'de oynaması 90 dakika ya da 70 dakikaya kadarsa, o yüzden performansını görerek Galatasaray'ın tekrardan milyar öncesi, daha doğrusu Trabzonspor maçı öncesi bir güven tazelemesini bekliyorum. Diğer taraftan Beşiktaş'ı anlattık. Dinleyen herkese sana da çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ömer Faruk, selamlar. Ömer Faruk Özcan'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da Eryaman'a gideceğiz ki Gençler Birliği Kasımpaşa maçında 12. dakikanın içerisindeyiz ve karşılaşmada Kasımpaşa'nın oyun anlamında üstünlüğü, skora baktığında da 0-0'lık eşitlik sürüyor. Diğer tarafta Gençler Birliği'nin orta alanda biraz böyle daha ağır basmaya çalıştığı ama o orta alanda da bunu Diomande ile mesela birkaç kez orada ön plana çıkıp Kasımpaşa'nın ataklarını tehlikeli noktalarda kestiği ama o sırada da sert olduğu anlar oldu Gençler Birliği tarafında. Şimdi Ömercan Özmen'e gideceğiz. Ömer Faruk Özcan'dan Ömercan Özmen'e uzanacağız. Bir diğer tarafa gideceğiz ki Ömer Faruk Özcan'la hem Beşiktaş hem Galatasaray'ı kısaca değerlendirdik. Galatasaray'ı Oğuz Altay'la yeniden de konuşacağız ayrı bir noktada. Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan hoş geldin, selamlar. Ömercan hoş geldin, selamlar. Ömercan Özmen sesini alabiliyorum. Söz sende diyeyim. Çok zor duyuyorsun beni belli ki. Gençler evet. Birliği Kasımpaşa maçında detayları senden alayım.
3: Tabii 15. dakikaya doğru ilerliyoruz ben şu anda. Gençler Birliği maçın başında Olcan Ülgün'le beraber direkten dönen bir pozisyon yakaladı. İyi gelmişti Gençler Birliği. Biraz 12. dakikaya kadar Gençler Birliği'nin daha iyi ön alanda oynadığını söyleyebiliriz ama maç şu anda son 2 dakikadır falan bir dengelendi. Kasımpaşa da çok adamla Gençler Birliği yarı sahasına gelmeye başladı. Kenarlardan etkin olmaya çalışıyorlar. Hem Ali Yavuz'la hem Baksaki ile beraber Benedikt tabii merkezde. Orada Gençler Birliği için tabii kenar beklerin performansı hep tartışılıyor. Önemli. Ama dediğim gibi biraz daha üstün olan taraf, üstün oynayan taraf Gençler Birliği. Atmosfer de yüksek burada. Kalabalık bir taraftar topluluğu var. Gençler Birliği taraftarı maça ilgi göstermiş durumda. Pazar günü saatler 17 karşılaşmasında. Gollü bir maç izleyeceğimiz havası var aslında bakarsan. Gençler Birliği ilk anlarda gole yaklaştı dediğim gibi ve sanki biraz daha gole yakın olan taraf gibi görünüyor. Tehlikeli anlarda yaşatabilir Kasımpaşa çünkü kenarlarda boşluklar buluyorlar. Önde karşılamıyor Gençler Birliği çok fazla. İkinci bölgede karşılama oluyor. Çünkü bir pas takımı biliyorsun Kasımpaşa. Orada doğru zamanda pres yapmayı bekliyorlar gibi görünüyor Gençler Birliği kendi adına. Ve sık sık da faullerle duruyor aslında oyun. Kasımpaşa'nın kullandığı duran toplar tehlikeli oluyor. Paslaşarak arka direk aldıkları toplarda pozisyon bulabilir Kasımpaşa. Genel anlamıyla heyecanı yüksek. 17 seansında izlenmeye değer bir karşılaşma olarak devam ediyorlar.
1: Peki Ömercan, Gençler Birliği Kasımpaşa maçına ilişkin aktaracağın farklı bir detay var mı diye sorayım son bölümde. Beni zor duyuyorsun çünkü, uzatmayacağım çok.
3: Evet, yani şunu söyleyebiliriz tabii. Mevcut başkan Arda Çakmak ve geçtiğimiz dönem başkan adayı Ali Osman Avşar şu anda maçı beraber takip ediyorlar. Bu da bir Gençler Birliği adına haber değeri taşıyan bir bilgi. Onu vermiş olayım. Sana da iyi yayınlar dileyim ben.
1: Peki, o zaman selamlar. Bu da önemli bilgi tabii. Başkan adaylarından Ali Osman Avşar sonradan adaylıktan çekilmişti ve Arda Çakmak yan yana takip ediyorlar karşılaşmayı. O da önemli bilgi. Radyoda detaylarını aktarmış olalım. Ömercan Özmen'den aldığımız bu haberle beraber. Ömercan, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
3: Çok teşekkürler. Ben iyi yayınlar diliyorum.
1: Tabii bir camia için önemli bir nokta, bir camia için önemli bir kısım. Ali Osman Avşar geçtiğimiz dönemde Arda Çakmak'ın rakibiydi ve sonrasında işte orada çekilme durumu olmuştu ama bir rakiplik vardı. Ki Gençler Birliği iyi gitmeye başladı ilk haftadan bu yana, iyi gitmeye başlamasını da beklemeden hatta. Mevcut Gençler Birliği camiasında, mevcut Gençler Birliği'nde Ali Osman Avşar ve Arda Çakmak görev aldılar. Bu görev aldı, düzeltiyorum, birlikte maçı izliyorlar. Aynı zamanda elini birçok noktada da taşın altına koyabilecek bir figür çiziyor. Geçmiş yönetimlerde bulunan isimler Gençler Birliği'nde. Bunun altını çizmek lazım. Örneğin onun detayını şimdi 16. dakikası oynanan Gençler Birliği Kasımpaşa maçında 0-0'lık eşitliği bulunan Gençler Birliği Kasımpaşa maçında Ömercan Özmen'le basın tribününden kıymetli kardeşim, meslektaşım Ömercan Özmen'le yaptığımız bağlantıda Ömercan Özmen vermiş oldu. Yan yana izliyorlar dedi. Geçmiş aday Ali Osman Avşar ve aynı zamanda mevcut başkan Arda Çakmak yan yana izliyor dedi. Bu camialar adına aranacak detaylı, nitelikli detaylardan, haberlerden biri açıkçası, onu söyleyelim. Kaldı ki sadece onunla da kalmıyor. Geçmiş yönetimlerde görev almış isimlerden Oktay Ünsal gibi, işte Rıfat Songür gibi isimlerin mevcut yönetimde olmamasına rağmen yine desteğini birçok anlamda sürdürmesi, bu da ön plana çıkan ayrı camialar adına ayrı kıymetli işlerden biri oluyor, onu söyleyelim. Ömercan Özmen'in aktardığı Gençler Birliği hızlı başladı, sonrasında Kasımpaşa oyuna dengeyi getirdi. Kasımpaşa oyun anlamında Gençler Birliği'nin hızlı başladığı o süreçte, ilk 10 dakikalık sürecin ardından 5-6 dakikadır oyunun üstünlüğünü ele almış gibi duruyor. 0-0'lık eşitlikte an itibariyle Ankara'da, Eryaman'da sürüyor diyelim. Gençler Birliği Kasımpaşa maçında oraya ilişkinde bu detayları sizlerle paylaşmış olalım. Ömercan'ın aktardığı detaylardan biri de oydu diyelim ve diğer tarafta bir diğer maça döneceğiz. Bir diğer maçla çok fazla Sivasspor Muğla Spor karşılaşmasına dönerek orada bağlantılarımıza devam edeceğiz. Bu arada orada Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Valon Etemi golü kaydetti. Hamilton'un pasında hemen hızlıca orayı da Abdullah Yiğit'ten dinlemek üzere şöyle bir oraya dönmüş olalım. Orayı detaylandırmış olalım. Hemen Abdullah Yiğit'e, basın tribününe, Sivasspor Muğla Spor karşılaşmasına. Birinci lige dönüyoruz efendim. Birinci ligi konuşuyoruz. Birinci ligi konuşmak üzere oralara gidiyoruz ki hemen Abdullah Yiğit'e de ulaşmaya çalışacağım. Onunla bağlantı kuracağım. Abdullah Yiğit, selamlar, hoş geldin.
4: Merhaba, merhaba Berk. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Golle geldi galiba bağlantımız. 5 dakika önce bir gol geldi. Sivasspor 1-0 önde Muğla karşısında. Kötü gidişatı durduracak mı bu maçta? Neler diyorsun, neler aktarıyorsun oradan?
4: Evet, doğru diyorsun. 13. dakikada Sivasspor Etemi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Şu anda maçın 19. dakikası. Bu golden önce de Reyvan Ay'ın attığı bir gol vardı. Tribünler bir aile sevindi ama faul gerekçesiyle gol iptal edildi. İşte kısa süre sonra da 13. dakikada da dediğim gibi Hamilton'un pasında Etemi önce kaleciyi çalımladı, sonradan topu ağlara gönderdi. Sivasspor 1-0 önde. Şu anda maçın 19. dakikası. Geçen hafta Sivasspor biliyorsunuz Antalya deplasmanında rakibini 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini almıştı. O yüzden bu maç Sivasspor için bir sıçrama maçı görülüyor. Hem taraftarı hem hoca buna dikkat çekti. Dolayısıyla bu maç tabii Muğla Spor için de son derece önemli ama Sivasspor kendi sahasında oynuyor. Dolayısıyla bir çıkışa geçmek için, bir çıkış, bir ivme yakalamak için bu maçı mutlak kazanmayı istiyordu. Şu anda da Sivasspor 1-0 önde. Dediğimiz gibi 13. dakikada Etemi'nin attığı golle.
1: Sivas Spor tarafında konuşulacak çok şey var ama tabii maç anında olduğumuz için maçın heyecanıyla genel kapsayan konulara da girmedik. Diğer tarafta Reyman Ay'ın 7 maçta 6 gollü katkısını da görüyoruz. Reyman evet. Ay'ın dönüşünün
4: bir
1: güzel
4: olduğunu.
1: Bir de
4: asisti var.
1: Bir de asisti var. 7 maçta 7 gol diyelim buna.
4: Evet öyle. İşte biraz önce de sayılmayan o. Hatta basın tribününde de arkadaşlarla şöyle bir espri yapıldı. Ya biraz önceki golü saysaydınız da bu golü saymasaydınız Reyman Ay'ın gol sayısı yükselirdi falan diye. Tabii bu işin esprisi ama Reyman Ay gerçekten de son haftaların tam taraftarın beklediği Reyman Ay'a yakın bir performansı var. Zira bunu özellikle şunun için söylüyorum. İlk 3 hafta başta Reyman Ay olmak üzere çok eleştirilmişti takım. Yani koşmayan, pozisyona giremeyen, girse de atamayan bir Reyman Ay vardı. Ama şu son 3 haftadır gerçekten de Reyman Ay, Reyman Ay olduğunu bir kez daha gösterdi. Şu anda da 6 golle takımın en golcü ismi.
1: Peki Sivas'a ilişkin, 1. Lig'e ilişkin aktaracakların, ekleyeceklerin var mı diye sorayım ben son kısımda Abdullah Yiğit.
4: Evet, Sivas Spor şu anda evet kaleci Arda bir gol daha kurtardı. Zira bu ikinci önemli kurtarışı tam sen soru sorarken Muğla Spor son derece ciddi bir gol pozisyonuna girdi. Ama genç Arda topu çıkarmayı başardı. Şimdi geçen haftadan Sivas Spor'da iki tane değişiklik vardı. İkisi de mecburi, hatta en formda isimlerdendi Sivas Spor'un Kamil Fidan. Zira golü de Antalya'da golün birini de o atmıştı. O sakat, Süleyman sakat. Bunlar 11'de oynayan futbolcular. Bunların yerine de işte Valon Etemi ve Mert Çelik ilk 11'de oyuna başladı. Geçen haftadan değişik olarak dediğimiz gibi iki futbolcu var. Onun dışında Sivas Spor'u da herhangi bir değişiklik yok. Şu anda da dediğimiz gibi az önce de söyledim. Muğla Spor çok önemli bir gol pozisyonuna girdi ama kaleci genç Arda, 19 yaşındaki Arda takım adına çok başarılı bir kurtarış yaptı. Muğla Spor Sivas Spor'a göre sol taraftan bir korner atışı kazandı. Şu anda hakem işaretini bekliyor. Evet, Muğla Spor'un bu atağından sonra bitirebiliriz.
1: Peki.
4: Evet, yine top kaleci Arda'da kaldı. Maçın 23. Evet. dakikası Sivas Spor 1, Muğla Spor 0.
1: Teşekkürler, ağzınıza sağlık. Abdullah
4: ben teşekkür Yiğit. Ederim, kolay gelsin.
1: Sağ ol, var ol. Abdullah Yiğit'le konuştuk, onunla değerlendirdik. Bu arada canlı maçlara bağlantı yapmayı da özledik. 17 maçları mesela, ne kadar güzel. Zaten 20 itibariyle majör maçlar oluyor. Yani ön plana çıkan maçlar oluyor. Genellikle bugün mesela Galatasaray Kocaeli Spor maçını konuşacağız. Zaten bağlantı yapacağız, zaten oralara gideceğiz. Can Genç sizlerle olacak ama böyle 17'de başlayan Gençler Birliği Kasımpaşa, 17'de başlayan diğer tarafta Sivas Muğla, bu maçlar da önemli, bu maçlar da kıymetli. Bu arada hızlıca bir bağlantı daha, hemen hızlıca diğer bağlantıya döneceğiz. Gençler Birliği tarafında Kasımpaşa maçında tam da bunlardan bahsederken sol taraftan gelişen atakta içeriye doğru bir köşe vuruşunun hemen ardından yapılan ortada, yanlış görmüyorsam Diomande, Diabate, düzeltiyorum, Gençler Birliği'nde golü buldu. 1-0'a taşıdı takımını Kasımpaşa karşısında. İyi gelen Gençler Birliği sol taraftan içeriye doğru yerden ortaladı ki top ağlarla buluştu. 25. dakikadayız karşılaşmada. Belki tam da o anlarda, o saniyelerde Ömercan Özmen'le kısa bir bağlantı yapıp Ömercan ne oldu diye sorabiliriz. Ömercan ne oldu diyeyim, sana bırakayım, olur mu, uygunsan sözü?
5: Diabate'yle golü buldu Gençler Birliği. Çok da güzel bir gol oldu. Kullanılan köşeden oynanılan topla, Tonga topla beraber içeriye girdi. Sonrasında içeri çevirdiği topla, bu tas topla buluştu. Tekte vuruşunu yaptı. Savunmadan dönen topta yaya doğru yükseldi. Yükselen topa Osman Diabate çok sert vurdu köşeye doğru. Harika bir gol attı genç oyuncu. Biliyorsun Manchester United'da transferi tamamlanmıştı. Bu sezon kiralık devam ediyor Gençler Birliği'de. Gerçekten çok kaliteli bir gol attı. Gençler Birliği sol taraftan buldu. Bir akımda, güzel akımda Tonga ile beraber içeri gittikten sonra genç yıldızı Osman Diabate ile beraber Çok güzel bir gole imza attı ve dakikalar 23-24'ü gösterirken aslında maçın genelinde iyi de performans gösterdiği oyunda 1-0 öne geçmiş oldu bu golle beraber. Genç oyuncu çok da güzel bir gol sevinci yaptı. Önce seyirciye gitti. Tüm takım arkadaşları çevresine toplandı. Sonrasında kenara gelerek teknik direktör Metin Yerdin'e sarıldı. Ona örneklerini gösterdi. Ve böylelikle Gençler Birliği Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçmiş oldu. Gol sonrasında hemen aktarayım ben. Kasımpaşa hızlı bir şekilde baskıya başladı. Korner kazandılar. Şimdi de Kerem Demirbay'la bir orta. Top dışarıya doğru yöneliyor. Kasımpaşa'ya gol sonrası reaksiyon göstermeye çalışıyorlar.
1: Peki. Ağzına sağlık diyeceğim Ömercan. Tekrardan bağlantı yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ömercan Özmen'le konuştuk. Ankara'da durum böyle. Gençler Birliği'nde hazır bağlantı yapmışken ve 5 dakika sonrasında gol gelmişken tekrar bağlantı yapalım istedik. Hemen bir radyo golde haber refleksiyle, detaylara hızlı ulaşmak refleksiyle her daim olduğu gibi radyo gol frekanslarında biz bunlar için sizlere bu detayları aktarabilmek için buradayız dediğimiz o bölümü biraz da böyle bir genişletmiş olduk. Hemen bağlantımızı yapmış olduk. Araya gidiyorum. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ederken İrfan 25'te Fenerbahçe'yi, Süha Gürsoy'la Bursa Spor'u, Oğuz Altay'la Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray'ı Kocaeli maçı öncesinde Fenerbahçe'yi, bir diğer tarafta Gaziantep, yarınki Gaziantep maçı öncesinde aynı zamanda Bursa Spor'da. Bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Esenler Eroğlu ağırlayacakları Atatürk Stadyumu'nda Bursa'da Esenler maçı öncesinde konuşuyor olacağız.

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'da doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Aiko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyunu da değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan açabilir. Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasına koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Burak'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil. İşlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
0: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.

0: yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve devam ettiğimiz noktada hızlıca Fenerbahçe gündemini İrfan 25 ile konuşacağız. İrfan 25'e bağlantı yapacağız. İrfan 25 ile bağlantı yapacağız. Galatasaray'da da hedef 3 puan Kocaeli Spor karşısında bu akşam. Galatasaray tarafını da tekrardan Oğuz Altay'la sonra konuşacağız. İrfan 25, selamlar, hoş geldin.
1: Efendim, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de Gaziantep maçı öncesinde durum ne? Tüm detaylar sende, seni dinliyoruz Fenerbahçe tarafında.
1: Evet, Fenerbahçe saat 17 itibariyle Gaziantep hareket etti. Fenerbahçe'de Asensio dışında eski oyuncu bulunmuyor. Asensio'nun bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyordu. Son kadro açıklandı mı bilmiyorum ama Asensio'nun bugünkü maç, yarınki maçın kadrosunda olmasını beklemiyoruz. Yine Bartu Elmaz'ın bir sakatlığı vardı. Onun da tedavisi devam ediyor. Direktör İsmail Kartal da istifa kararı almıştı. İstifa kararının ardından Zeynel Aziz'le yaptığı görüşmelerden tekrar takımın başında yer aldı ve Gaziantep mücadelesinde takımın başında yer alacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Gaziantep mücadelesinde Roma maçının 11'inden çok fazla bir değişiklik yapmasını beklemiyoruz. Bir iki değişiklik belki kadroda yapabilir. Bartu Elmaz'ın yerine orta sahada Gendüzi'nin oynamasını bekliyoruz. Gendüzi UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle Roma maçında kadroda yer almamıştı. Bugün yarınki mücadeleyle kadroya dönmesini bekliyoruz. Nasıl bir 11'le sahada yer alır yarın? Benim beklentim Ederson, savunmada Mert Müldür, Şirinyar, Ake, Brown, orta sahada Kante, Gendüzi, İsmail, ortalarının sağında Greenwood, solunda Oğuz Aydın, ileride ise Luka kombinini bekliyorum. Vedat'ın biraz dinlendirilmesi bu maç özelinde beklentiler arasında.
0: Peki Fenerbahçe'de Gaziantep deplasmanından sen nasıl bir oyun bekliyorsun? İsmail Kartal'ın nasıl döneceğini tahmin ediyorsun ve Fenerbahçe özelinde oyun anlamında neler değişebilir?
1: Ya Fenerbahçe'nin bir oyun anlayışı var. Tabii Roma mücadelesinde böyle büyük maçlarda biraz daha top kontrolünü, oyunu biraz daha kendi yarı sahasında kabul edip ikinci bölgede baskıyla kafan topları hızlı hücuma çıkma gibi bir oyun planı olacak gibi gözüküyor özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Ama lig aşamasında daha baskılı, önde basan bir Fenerbahçe bekliyoruz. Gaziantep mücadelesinde de aslında Fenerbahçe'nin ilk yarıda alabileceği, ilk yarıda girdiği pozisyonu değerlendirip hemen golü erken bulup ondan sonra da farkı aşmaya çalışacaktır Fenerbahçe. Ama Gaziantep maçta Fenerbahçe adına zor bir mücadele olacak. Onlar da puan almak için sahaya çıkacaklar. Son maçlarında iyi bir performans ortaya çıkıp galibiyetle ayrılmışlardı. Fenerbahçe karşısında da galibiyet parasıyla sahaya çıkacaklar. Ama Fenerbahçe için bu maç çok kritik, önem arz ediyor. Çünkü Fenerbahçe lige iyi bir başlangıç yapamadı. 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu saatten sonra ligde en azından puan kaybına tahammülü yok. Rakipleri kazandı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin yarınki mücadelede mutlak 3 puan parayla sahaya çıkacak. Bunun için de ilk yarıda en azından maçın hemen başında erken gol bularak sonuca gitmeyi planlıyor Fenerbahçe. Önde baskı ve presle başlayacaktır. Tabii Fenerbahçe'nin bugüne kadar oynadığı resmi maçlara baktığımızda da aslında golleri 60 dakikadan önce, yani ilk 60 dakikadan önce bulduğunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin bugüne kadar oynadığı resmi maçlarda 60. dakikadan sonra golü bulunmuyor. Bu da aslında Fenerbahçe'nin maçı daha erken kopardığını gösteriyor.
0: Peki İrfan 25, Fenerbahçe gündemine ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben son bölümde.
1: Şunu söyleyebiliriz, artık Fenerbahçe'de biliyorsunuz birçok hep tartışmalar gündeme geliyordu ama bu saatten sonra artık Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik heyete tam desteğini açıklamasının ardından bu tartışmalar da kapandı ve İsmail Kartal ve ekibi de artık tamamen önümüzdeki maçlara konsantre oldu. Fenerbahçe'nin şimdi hedefi önce Gaziantep, ardından Eyüpspor maçlarını kazanıp lige milli araya kayıpsız olarak girmek. Ondan sonraki süreçte de galibiyet serisini sürdürüp zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak ve zirveye yerleşmek var. Tüm konsantrasyon buna yönelik durumda şu anda.
0: Teşekkür edeceğim. İrfan 25, ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Gaziantep maçı öncesinde Fenerbahçe'deki durumları İrfan 25'ten öğrendik. Ondan aldık. Fenerbahçe gündemini de konuşalım istedik. Biraz sessiz bir Fenerbahçe gündeminin olduğu gün. Zira bütün odak Galatasaray'a kaydı, kaymış durumda, onu aktaralım. Canlı sonuçları sizlerle paylaşayım. Bu arada ikinci lig kırmızı grupta 1-1'le başlayan Erkan Sözer'in öğrencileri Kütahya Spor, Beyoğlu Yeniçarşı Spor'un konuğu Bayrampaşa'da Çetin Emes Stadyumu'nda oynanıyor karşılaşma. Beyoğlu Yeniçarşı'da 1-0 önde o karşılaşmada. Kütahya ikinci yarıda neler yapabilecek, bakacağız, değerlendireceğiz. Bu arada çok da sarı kart var özellikle Beyoğlu Yeniçarşı tarafında. Golün adı, penaltıdan golü kaydeden isim Emircan Alturan ve Arif Emre Eren ve aynı zamanda Emircan Alturan. Diğer tarafta Ali Keten, sarı kart gören isimler, 3 ayrı isim. Diğer tarafta da Kütahya Spor tarafında da Sedat Cengiz'in sarı kart gördüğünü hatırlatalım. Çetin geçen bir karşılaşma hakikaten, Çetin Emes Stadyumu'nda, Bayrampaşa'da. Onun yanında birçok karşılaşma var, birçok karşılaşmalar var. İkincilik kırmızı grupta Selik Spor İnegöl karşısında 2-1. Önde İskenderun Kırklareli ile berabere şu anda 0-0'lık eşitliği iki tarafta bozamadı kendi evinde. Diğer tarafta Bingöl Ankara Gücü karşılaşmasında 0-0'lık eşitlik var 54. dakika. Diyelim oraya girmişken onları da sizlerle paylaşmış olalım. Süper Lig'de Gençler Birliği Kasımpaşa ile karşılaşıyor. 1-0'lık Gençler Birliği'nin üstünlüğü varken bir diğer tarafa döndüğümde yine Süper Lig'de Ahmet Başakşehir maçını ve Galatasaray Kocaeli maçlarını bekliyoruz. Saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak karşılaşmaları. Birinci lige dönüyorum. Birinci ligde Iğdır Mardin'le karşılaşıyor. 42. dakika 0-0'lık eşitlik var. Sivas Muğla ile karşılaşıyor. Sivas Spor Muğla Spor maçında 1-1'lik eşitliğin olduğunu hatırlatayım. 1-0 öndeydi Sivas ama 1-1'lik eşitliği Muğla yakaladı. Saatler 20'yi gösterdiğinde Fatih Karagümrük Manisa'yı ağırlayacak. 20'yi gösterdiğinde saatler bir diğer karşılaşma ise Bursa Spor Esenler arasında oynanacak maç olacak. Tam da oraya bir parantezimiz olacak. Süha Gürsoy ile parantezimiz olacak. Süha Gürsoy, hoş geldin, selamlar.
1: Merhaba, iyi yayınlar sevgili Berk.
0: Teşekkür ediyorum. Bursa Esenler maçını konuşuyorduk bizler de tam. Ama detaylı evet. Sen de sensiz konuşmak olmaz oraları.
1: Lütfen, o senin güzelliğin, o senin inceliğin. Teşekkür ederim.
0: Sağ ol, var ol. Bursa Spor'da maç öncesinde durum nedir? Yine bir şov izleyeceğiz gibi duruyor tabii maç anında, maça başlamadan hemen önce. Detaylar neler, merak ediyoruz.
1: Büyük bir ihtimalle Gökhan Kırdaş gene sahne
0: öyle
1: alacak.
0: Mi? Öyle mi?
1: Böyle bir durum söz konusu. Tıpkı geçen yılki maçlarda olduğu şekliyle onun bir gelme ihtimali var. Gökhan Kırdaş burada olacak. Ve o klasikleşen Cendere eserini hep beraber tribünden seslendirecek. Orada atkılar açılacak her zamanki gibi. O artık bir gelenek oldu.
0: Yani şu, Kamu ile beraber orada olacak Gökhan Kırdar.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. İşte orada klasikleşen gösterisini o yapacak. Şimdi artık bu Bursa Spor'da bir giriş gelişme sonuç gibi bir durum söz konusu bu Cendere hikayesinde. Eskiden böyle oyuncular ısınırken Cendere çalınıyordu ama şimdi takımlar sahaya çıkarken Cendere çalınıyor ve işte 1 dakika 2 dakika öncesinde başlıyor. Rakip takım da çok etkileniyor bundan. Geçen yıldan itibaren seremoniye dikkat ediyoruz. Biz bakıyoruz, rakip takımdaki futbolcuların hepsi konsantrasyonunu tamamen tribünlere vermiş oluyorlar ve bundan dolayı da enteresan görüntüler çıkıyor. Yani oyuncular İstiklal Marşı'nı söylemeden önce bir tribünleri baya bir arkalarına, önlerine bakarak, yanlara bakarak irdelemeye çalışıyorlar. Gerçekten güzel bir görüntü. Takımın morali yerinde, takım iyi durumda. Takım özellikle dün akşam Batman'ın yenilmesi, lig lideri Batman'ın yenilmesi Bursa Spor açısından bu maçı bir kat daha önemli hale getirdi. Belki de şu ana kadar oynanılacak maçlar içerisinde en önemli sınav niteliğinde. Konuk Esenler Erol'un şu ana kadar galibiyetinin olmaması, eski teknik direktörü, Bursa Spor'un eski teknik direktörü Hikmet Karaman'ın yeni takımının başında, Esenler Erol başında ilk maçına çıkacak olması bu maçı daha farklı bir anlamlı şekilde kılıyor. Bursa Spor'da tüm gözler tahmin edersiniz ki Iheanacho'nun üzerinde olacak. 6 maç, 8 gol, 2 asist. Yani Bursa Spor'un şu ana kadar atmış olduğu 12 golün 10'una doğrudan Nijeryalı golcünün imzası var. İşte 8 gol, 2 asistlik performans ve şu anda da takımın en formda ismi. Mustafa Er'le ilgili birçok haberler yapıldı vesaire. Fakat Mustafa Er takımının başında. Oldukça da başarılı. O da 18 maçta şu ana kadar görevde çıktığı 18 maçta bir yenilgi aldı. Bu da çok ciddi bir istatistik. 2.55 puan ortalamasıyla gidiyor Mustafa Er. Süper Lig'de ya da TFF1'de bu kadar uzun sürede bir teknik direktörün 18 maç gerçi bir yarım sezon eder ama yarım sezonda 2.55'lik bir ortalama tutturmak öyle kolay bir şey değil. Mustafa Er bunu başardı. Tribünler gene 40 binin üzerinde olacak. Her zamanki gibi onun içinde onu da belirtebilirim. Hava maç oynamaya müsait ama şu anda biraz kapattı ama yağmur görünmüyor. Tam maç oynamaya müsait bir pazar akşamı. Eskiden bunları televizyonda seyrederdik. Biz çocukken pazar günleri maç olsa da işte babalarımızla beraber, aile büyüklerimizle beraber. Şimdi herkes Bursa'da şu anda bunu bekliyor. Ciddi bir aktivite haline geldi. Sadece bir maç olarak bakmıyor insanlar Bursa Spor'un maçlarına. Aileler geliyor. Bu çok güzel bir tablo oluşturuyor. Ülke futbolu açısından, Türk futbolu açısından çok önemli bence. Bir de tabii ki hakemlerin performansı bugün çok merak ediliyor. Niye? Beşiktaş maçında 12 metrelik serbest vuruşta bir baraj oluşturuldu. Hemen her hafta bir farklı hakem kararına şahit oluyoruz. İşte bir önceki hafta Bursaspor'un başına gelenler, ne bileyim Nuri Şahin'in başına gelenler. Bursaspor'un hemen hemen bu haftaya kadar olan bütün maçlarında hakemler ön plana çıktı. Bakalım bugünkü karşılaşmada nasıl bir performans sergileyecek? Hem maçı sahada yönetenler hem de VAR başında oturan hakemler.
0: Merak ediyoruz hakikaten Bursaspor tarafında bu akşam nasıl bir performans olacak? Taraftarı da merak ediyoruz. Özellikle taraftar Bursa'da çok öne çıkıyor. Diğer taraflardan ayıran şey de Bursaspor'u bu tabii.
1: Yani şöyle bir şey var. Texas Avrupa üyeleri, araya girdim. Çok da vaktimiz yok diye tahmin ediyorum. Evet. Texas Avrupa üyeleri çok enteresan bir video hazırlamışlar. Dortmund taraftarına Bursaspor tribünlerini göstermişler. Yaklaşık 20-30 taraftara sormuşlar. Bursaspor tribünlerini göstermişler videolarını. Tabii ki Dortmund taraftarı şaşkın. Yani bir üçüncülük, ikincilik takımının bunu nasıl başardığını, birincilik takımının nasıl başardığını. Bazıları Bursa Spor'u biliyor, bazıları bilmiyor ama unutulmasın ki Bursa Spor, Hikmet Karaman'ın Bursa Spor'u çalıştırdığı sezonda Dortmund'da Almanya'da bir hazırlık maçı oynamıştı. O zaman da teknik direktörleri Jürgen Klopp'tu.
0: Evet, Bursa Spor tarafında ilginç notları da aldık senden özellikle. Ama zamanımız var, eklemek istediğim farklı bir şey varsa...
1: Şöyle eklemek istediğim farklı bir taraf. Geçen hafta Butrah'ın eksikliğini çok hissetti Bursaspor. Biliyorsunuz Butrah bir 2-3 hafta sakatlık nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Butrah ne kadar önemliymiş bunu gördük. Yani elit mi konuşuyoruz, ne bileyim Lincoln'u konuşuyoruz, işte Halil'i konuşuyoruz. Ama Butrah'ın takımdaki ağırlığının özellikle topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye sokarken etkisini Bursa Spor bayağı hissetti. Eksikliğini bayağı hissetti. Geçen haftaki maçta biliyorsunuz Bursa Spor'un bireysel hataları ön plana çıkmıştı. Bu karşılaşmada herhalde ona çalışmışlardır diye düşünüyorum. Çünkü her maçta bu kadar çok bireysel hata yapılmaz. Kaleci Matışlı yaptı bireysel hata. Şimdi ne bileyim Zeki Yavru yaptı bireysel hata. Diğer futbolcular da onlara eşlik etti. Mustafa Er, biz hatalarımızın farkındayız. Buna göre bu hafta çalışacağız demişti. Bursa Spor'da çok fazla antrenman artık geçmişteki gibi açık olmuyor. Genelde kapalı kapılar ardında çalışıyorlar. O nedenle çok fazla antrenman, taktik vesaire görme şansımız olmuyor ama Mustafa Er mutlaka bunun önlemini almıştır. Ben keyifli bir 90 dakika bekliyorum. Hem tribündeki izleyiciler için, hem ekran başındaki milyonlar için, hem de iki takımın oyuncuları arasında keyifli bir 90 dakika geçecektir. Biz de maçı büyük bir heyecanla, büyük bir dikkatle takip edeceğiz. Bakalım Bursa Spor 3 puan forvetiyle çıkacak maçta neler yapacak. Eğer kazanırsa ligde lider duruma gelecek. Batman'ın yenilgisiyle şu anda ikinci sırada. Batman maç fazlasıyla 16 puanda. Bursaspor bir maç eksik 15. Eğer kazanırsa önümüzdeki hafta Batman'la oynayacağı için Bursaspor Batman deplasmanına 18'e 16'lık bir puan avantajıyla gitmiş olacak.
0: Merakla bekliyoruz. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: İyi yayınlar diliyorum sevgili Berk.
0: Sağ ol. Ve devam ediyoruz. Suha Gürsoy'la konuştuk. Onunla Bursaspor'u değerlendirdik ki Bursaspor'u onunla değerlendirdikten hemen sonra şöyle bir döndüğümde Galatasaray tarafıyla tamamlayacağız. Galatasaray'ı Oğuz Altay'la konuşarak tamamlayacağız. O sırada mevcut maçların şöyle bir dakika skorunu sizlerle paylaşalım değil mi? Hızlıca Gençler Birliği Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ahmet Başakşehir maçını bekliyoruz. Galatasaray Kocaeli maçını bekliyoruz. Birincilikte Iğdır Mardin maçı 0-0'lık eşitlikle ilk yarısı sona eren maçlardan biriydi. Diğeri de Sivasspor Muğla Spor arasında gollü beraberlik 1-1'lik beraberlikle soyunma odasına girildi diyelim. Bursaspor Esenler Erok maçını, Karagümrük Manisa maçlarını da bekliyoruz tabii. Bursaspor'u da az önce detaylandırdık. Oğuz Altay bizlerle. Oğuz Altay hoş geldin, selamlar.
2: Merhaba Berk, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ediyorum. Keyfin yerindedir umarım.
2: Hamdolsun iyiyim.
0: Maçın havasına doğru giriliyor Oğuz Altay.
2: Evet, önemli bir maç Galatasaray için.
0: Arabadasın, muhtemelen stada geçiyorsun ya da yayın öncesi.
2: Bana çip mi taktın?
0: ya ama tahmin etmek çok zor değil yani. Seninle birçok maç önü yayınımız olduğu için Oğuz Altay bu saatlerde ne yaptığını çok net, hani böyle nerede ne zaman duraksayacağını, ne zaman otoparka gireceğini dahi vereyim sana. 18-23 gibi otoparkta arabayı park edip yukarıya doğru yürüyeceksin mesela. 18-23'te bak abi saatine lütfen.
2: Vallahi bakacağım. Nerede çok olduğunu. İddialı konuştun ama tutuyor yani bunlar
0: tutuyor
2: zaten.
0: Tutuyor mu? Mesela kaç dakika veriyor şu an stadyum?
2: Açmadım.
0: Tahminin?
2: 18-23 gibi statta olurum.
0: Abi bak mesela otoparkta yavaş yavaş arabayı park edip çıkıyor olacaksın.
2: Tabii yıllardır beraber program yaptığımız için yıllardır evet. Diyoruz artık bak nereden nereye gelmiş konu.
0: Aynen öyle. Çok da güzel yerinde nokta atışlı detaylar verdiğin programlarımız, transfer dönemi olsun, maç önü olsun oluyor. Peki sen nasıl bir muhtemel bekliyorsun? Sen nasıl bir Galatasaray bekliyorsun bugün?
2: Ya beklediğim kadro aslında çok da fazla değişken bir şey olacağını düşünmüyorum. Sağ bek Şalay, sol bek Eren oynayabilir büyük ihtimalle bugün. Zaten stoperler belli, Davinson ve Abdülkerim. Orta sahada sosyal medyada gezen de bir durum da var yani bu konuyla ilgili. Hugo Çuklu, Torreira önlerinde Batrako gibi bir düşünce de olabilir mi diye herkes söylüyor. Yani ben Gabriel Sara'nın kesilmesinin Hugo Çukbu'yla çok mantıklı olacağını düşünen tarafta değilim. Kendi sahanda oynarken topu daha çok kendinde tutmak istersin. Hugo Çukbu daha çok rakibi karşılama konusunda etkili olan bir futbolcu. Gabriel Sara'yla top daha fazla Galatasaray'ın takım halinde ayağında kalır. Batrakov da geldikten sonra diye düşünüyorum. Hugo Çukbu'nun da geçen maçta 10 dakika girmesi orada pozitif anlamda bir ilerleme kaydettiğini de gözlemleyebildim. Onu da söyleyebilirim. Ama esas muamma olan biri iki konu var. Yani bir Sané performansı var, bir Barış Alper Yılmaz'ın performansı var. Tabii Osimhen yok. Bu durumda Deniz Gül'le artık Galatasaray oynayacaktır diye düşüncem var. Leao konusu, Okan Hoca'nın söylemleri üzerine de söylüyorum. Ben Galatasaray Sağlık Heyeti'yle de zaman zaman konuşuyorum biliyorsun. Leao'nun da fiziken çok hazır durumda olmadığı, her maç 15 dakika, 25 dakika, 35-40 dakika diyerek hazırlanacağını Okan Hoca tarafından biliyorum ki Okan Hoca da bugüne kadar ki bütün dönemlerde, 5. sezonu bu, bütün oyuncular özelinde zaten oyuncuları bu şekilde hazırladı. Birdenbire sahaya atıp sakatlık riskini göz önüne almak isteyen de bir teknik direktör değil doğal olarak. Fakat Sané konusu beni çok ciddi şekilde düşündüren bir konu. Yani Sané'nin bugün çıkıp iki gol atması, bir gol atması beni bu düşüncemden değiştirmez. Ben ameliyatından beri hep aynı şeyi söylüyorum. Çünkü öyle gördüğüm için öyle söylüyorum. Çok önemli bir yıldız. Alman milli takımında Dünya Kupası'nda da oynayan bir yıldız. Ama ben Galatasaray'da bir yıldız Sané görmedim şu ana kadar. Yani bana birisi çıkıp da iki tane, üç tane maçı örnek vermeye kalkarsa Galatasaray bu transferi 2-3
0: belki o yorumlara kapı aralayacak bir durum ne olacaktı? Lisbon maçındaki golüyle olacaktı. Sané'nin yani, iz bırakma açısından konuşuyorum.
2: Evet doğru söylüyorsun ama şunu söyleyeyim. Evet. Sané Lisbon'daki pozisyon özelinde futbolcu gol kaçırır. Çizginin önünden de altı pasın içinden de kaçırır. Ama eğer sen Sané'ysen ve rakibi de önünde sağ tarafa doğru çekip sol ayağın varken kaleyi görmüşken o pozisyonu gol yapmalısın. Çünkü sen Galatasaray'a bunun için transfer edildin. Bunun dışında hiçbir şeyin kabul edilebilir bir tarafı yok. Onun çapında olan oyuncuların hepsi bunların hepsini içeriye bırakıyorlar. Ama Sané bırakamadı. Bırakamıyor da sebebini de bilmiyorum. Ben Sané'den oldukça mutsuzum ve çok rahatsızım. Çok net söylüyorum. Eğer bu transfer döneminde iyi bir teklif gelmiş olsaydı, oraya çok daha efektif Galatasaray'ı ön alanda kanat oyuncusu olarak sezon özelinde şöyle 10 gol, 10 asistli Galatasaray'a 20 gol, 25 gol civarında katkı verecek bir kanat oyuncusu olarak bir oyuncu alınabilmiş olsaydı bundan çok mutlu olurdum. Sané'nin gitmesinden de rahatsız olmazdım. Ama şu anda böyle bir şey söz konusu olmadığına göre Sané'yi oynatmak bir dert, oynatmamak da bir dert. Çünkü elindeki Sané'nin ne zaman ne yapacağı belli değil ama bugüne kadarki performansı Galatasaray açısından bende çok negatif. Onu çok net söyleyeyim yani.
0: Peki takımın geneline doğru ilerlediğimde öne çıkaracağın isimler ne olur bu maç özelinde? Oğuz Altay.
2: Yani Galatasaray bildiğimiz, önce şunu söyleyelim. Evet. Kocaeli Spor'da Selçuk İnan'a hocayı söyleyelim. Selçuk İnan hoca sırf Kocaeli Spor'da değil daha önce Antep'te de çalıştığı takımlarda elindeki mevcut kadrolarla büyük takım hocası olabilme yolunda bazı izlenimler verdi. Ön tarafta oynatıyor takımını otobüs çekip hani bugünkü deyimle 10 kişi defans yaptırıp geçiş yapmaya çalışmaktan ziyade daha çok kendi oyununu oynamayı da seven bir teknik direktör. Nitekim geçen sene Galatasaray'ın puan alamadığı tek takım Kocaeli Spor oldu. Bir Kocaeli Spor'da mağlubiyeti var. İstanbul'da da beraberliği var. Yani Selçuk İnan'ın özellikle kendi kariyeri açısından, gelecekte olan kariyeri açısından da bunlar onun için vitrin maçları. Galatasaray'da oynamış olması, Galatasaray eski kaptanı olması, onun bu anlamdaki düşüncelerini öbür anlamda değiştirmez. Tam tersine motivasyonunu çok üst düzeye çıkarır ve geçen sene de çıkardı. Galatasaray geçen sene şampiyon oldu ama bir 4 puan bıraktı Kocaeli Spor'a. Ben yine Kocaeli Spor'un Galatasaray'a zorluk çıkarabileceğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın bildiğimiz gibi arka tarafta sorunları oluyor. Yani Galatasaray bu anlamda rakibi alan da bırakabiliyor. Başarılı olduğu dönemde rakibi sıkıştırıp sürklase ediyor, gol buluyor. Bulamadığı dakikalarda rakibin geçiş oyunlarında zor anlar da yaşıyor. Bu anlamda da Kocaelispor'un bugün dişli bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani eğer ön plana çıkacaksa Galatasaray'ın orta saha üstünlüğünü çok ciddi şekilde kaptırmaması lazım. Böyle oyuncuları var mı? Var. Ama bana kalırsa transfer döneminde bak dönüyorum dolaşıyorum hep nereye geliyorum. Transfer döneminde yapılması gereken orta saha takviyesini Torreira'nın üzerindeki yükü alıp Galatasaray'ın rakibi karşılamada ve oyun kurulumundaki sürecinden bahsediyorum. Ben şu anda Galatasaray'ın şu andaki transferlerini Galatasaray taraftarları gibi yeterli bulmuyorum. Yoksa buradan birçok yorumcu gibi çıkıp işte Galatasaray şöyle yapar, çok iyi yapar. Geçen senenin şampiyon kadrosu, geçen senenin şampiyon kadrosu da üstüne bir şey koymadık. Geçen seneki Galatasaray mı, ondan önceki seneki Galatasaray mı diye sorduğumuz zaman bile kafamda soru işaretlerinin olduğu bir dönem yaşatıyor Galatasaray. Ama Galatasaray bütün bu söylediklerimize rağmen Süper Lig'in şifresini çok iyi çözmüş. Bir Okan Buruk faktörü var. Okan Buruk Süper Lig'de Galatasaray'ı yine şampiyonluğa taşıyan elindeki mevcut kadrosuyla kötü mü kadro saysak neler var. Ama takviye edilip daha üste çıkarılabilirdi. Okan Hoca'nın Galatasaray'ın Süper Lig'deki bütün bugüne kadarki deneyimlerini yaşamış bilmiş bir insan olarak çok doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. Ve Okan Hoca'ya da güveniyorum bu konuda. Eğer oynarsa Leao'nun fark yaratması gerekir aldığı süre itibariyle. Çünkü 90 dakika oynamayacak onu çok iyi biliyorum. Barış Alper Yılmaz özelinde zaten Barış Alper eğer fiziki gücüyle ön plana çıkan, son vuruş becerisi yüksek olmayan, adam geçme konusunda sadece hızını kullanan bir oyuncu olarak değerlendirdiğimiz zaman bu sene özelinde Barış Alper Yılmaz'ın da yeterli performansa ulaşmadığını görüyorum. Burada eğer fiziki düşüş söz konusuysa Barış'ta bazı pozisyonlarda bunu da hissediyoruz. Düşüş mü, durgunluk mu yoksa yeterli formu tutamam mı yapmamamı. Bunların hepsini konuşabiliriz. Ama Barış Alper de bu sene iyi değil. Yani geçen haftalar, ilerleyen haftalar içerisinde daha iyi olacağından eminim. Ama şu an itibariyle hazırlık dönemi, Şampiyonlar Ligi maçı ve bugüne kadarki Süper Lig'de oynadığı maçlar özelinde işte Galatasaray'ın bir Barış Alper Yılmaz'ı var diyemiyorum. Galatasaray takım halinde oyun anlamında üstünlük kurabilen bir takım. Bunu yaptığı zaman gol pozisyonları çok ciddi şekilde buluyor. Osimhen'le farklı oluyor. Osimhen'siz farklı oluyor. Bütün bunları göz önüne alarak yani her zaman söylediğim gibi şimdi bana 1-0'ı ver. Ben evime gideyim, lider Galatasaray'ı lider olarak görmeye devam edeyim. Bu Kocaelispor'dan çekindiğim için değil, 3 puanın ne kadar önemli olduğunu bu süreçte belirtmek için söylediğim bir söz.
0: Peki mevcut kadroda Leao'yu nasıl değerlendirirsin? Özellikle bu maç kısmında ve sonrası için.
2: Bildiğim kadarıyla Leao 180 milyon euro bonservis rakamlarını görmüş bir oyuncu. Leao evet, tartışılacak bir oyuncu değil ama yani hızıyla, rakibi eksiltmesiyle, rakip defansın başına bela olan inanılmaz hızlı bir oyuncu. Formunu yükseltip takım performansını yakalaması gerekir. Fakat şu anda yeterli hazırlıkta değil. Ha, aldığı süre içerisinde bunlardan bize örnekler verecektir. Buna hiçbir endişem yok. Bunları göreceğiz. Göreceğiz diyorum çünkü böyle bir oyuncu. Ama ne kadar süre alacağı konusunda bunu en iyi kenardan seyrederek Okan Hoca bilir.
0: Peki, ağzına sağlık diyeceğim. Eklemek istediğin farklı bir detay yoksa Oğuz Altay, Galatasaray gündemine ilişkin.
2: Farklı bir detay şu anda yok. Süper Lig maçı ve Galatasaray çok eleştirilen bir Galatasaray, göklere çıkarılan bir Beşiktaş, birçok sorunun içerisinde hala konuşulan bir Fenerbahçe'nin önünde lider ve bu liderliğini devam ettireceğini düşünüyorum.
0: Göklere çıkarılan bir Beşiktaş tarafında.
2: Son yıllara nazaran çok daha iyi yolda olduğunu söylemek mümkün ve ben de Beşiktaş'ı seyretmeyi seviyorum.

0: Ağzına sağlık Oğuz Altay.
1: Teşekkürler.
0: Selamlar. Belki. Sağ ol. Haberleşmek üzere. Sağ ol, var ol.
1: Sağ ol.
0: Oğuz Altay'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Galatasaray'ı onunla konuştuk ki diğer tarafta bağlantımıza da devam edeceğiz. Bağlantımızı Can Genç dakika skorda maç önünde ve maç anında sizlerle sürdürecek. Bunu hatırlatalım, bunu sizlerle paylaşalım, bunu sizlere aktaralım. Dedik Serkan Çetiner'le 12-14 arasında bağlantımız oldu. Aynı zamanda Aytekin Akay'la 16-10'da Trabzonspor'u konuştuk. Konya Spor tarafını Fatih Şeker'le 16.30'da, 16.45 civarında Erdem Övüç'le Kocaeli Spor'u, 17'de Beşiktaş'ı Ömer Faruk Özcan'la ve yine 17.15 civarında Ömercan Özmen'le Gençler Birliği'ni, 17.25 civarında Abdullah Yiğit'le Sivas Spor'u, 17.35'te İrfan 25'te Fenerbahçe'yi, 17.45 civarında Bursa Spor'u Süha Gürsoy'la, kaldı ki onun da yanında Oğuz Altay'la son şahit olduğunuz bağlantımızı yapmış olduk ve Can Genç 19.10-19.05 civarında sizlerle olacak. Galatasaray Kocaeli Spor maçı öncesinde, maç anında, devre arasında ve maç sonunda Can Genç size detayları aktarıyor olacak. Benden bugünlük bu kadar diyeyim ve Sayar belki Instagram hesabından bana erişebileceğinizi de hatırlatayım. Instagram Sayar Berk'ten beni takibe alırsanız mutlu olurum diyeyim. Oradan da bana erişebilirsiniz diye sizlerle paylaşayım. Sizlere aktarayım. Şöyle bir hızlıca gelen mesajlara da bakıyorum. Oradan gelen mesajlar da var. Oradan gelen mesajlar için Bursa Spor taraftarı Rıdvan Tok'a, Rıdvan Tok 16. Ona teşekkürlerimizi iletelim. Hüseyin Mecit mesajını iletmiş. Hüseyin Mecit'e teşekkürlerimi ileteyim. Aynı şekilde yayın anında Hüseyin Mecit'e çok çok selamlar diyelim. Radyo Gol yayınında tam da şimdi Instagram'dan attığı mesajı görüyoruz. Ona teşekkürlerimi iletmiş olayım dedim ve bir diğer tarafta gelen mesajlarda Yunus Dane'nin mesajı var. Yunus Dane'ye teşekkürlerimizi iletelim. Her gün olduğu gibi bugün de mesajını bizle paylaşmış. Ona selamlarımızı iletelim. Radyo Gol yayınında Instagram'dan gördüğümüz mesajı özelinde. Sayar belki Instagram'dan sizler de takip edebilirsiniz diyeyim. Salih Yavuz, o oradan en son mesaj atan dinleyicilerimizden. Şahin Kavaktepe, ona teşekkürlerimi ileteyim. Emre Karataş, Emre Karataş'a tam da yayında olduğumuz bu anlarda Emre Karataş'a Instagram'dan göndermiş olduğu mesajı için teşekkürlerimi ileteyim ki biz ona asıl teşekkür ederiz. O bize uzun uzadıya bir mesajla övgüler, teşekkürler iletmiş. Ona hemen mesajımızı böyle iletmiş olalım. Emre Karataş'a teşekkürlerimizi iletmiş olalım diyelim. Şöyle hızlıca aynı şekilde Bayrampaşa'dan dinleyen Erhan Özer. Bayrampaşa Yıldırım'dan zevkle takip ediyorum. İyi yayınlar demiş Erhan Özer. Tam da benim semtimden, benim oturduğum yerlerden bizi dinleyen dinleyicimiz. Tam da yayında olduğum bu anlarda teşekkür edeyim. Sizinle gurur duyuyoruz, bunu bilin lütfen demiş. Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. Asıl sağ olun, var olun diyorum sizlere. Erhan Özer. Erhan Özer'le oradan yine iletişimimizin olduğunu hatırlatalım. Hızlıca Hüseyin Mecit, anında mesaj geliyor. Hüseyin Mecit'ten de anında yanıt geliyor Instagram'dan. Ben teşekkür ederim kardeşim. İyi ki varsın, tüm konuklarına selam olsun diye anında, dakikası saniyesi saniyesine cevap geliyor diyelim. Oradan da beni takip edebilir, programlarımızın detaylarını oradan da takip edebilirsiniz diyeyim. Hızlıca canlı skorları vereyim. Gençler Birliği Kasımpaşa maçı 48. dakika, 1-0'lık üstünlük var Gençler Birliği'nde. 17'de başlayan birincilik maçlarında Iğdır 0, Mardin 0, Sivas 1, Muğla 1 diyelim. Öyle bitirelim. Ben Berk Sayar, sürçülisan ettiysek, kalp kırdıysak affola diyelim ve bir diğer yayında görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Rafael Leao Almada'da doğdu. Seyşal çevresinde futbolun yalnızca bir oyun değil, mahallede kendini anlatmanın da yolu olduğu bir ortamda büyüdü. Sokakta kazandığı ilk şey taktik bilgisi değil, cesaretti. Rakibin karşısında durmak, topu ayağına istemek ve kaybetse bile yeniden denemek. Bugün sahada gördüğümüz o rahatlığın kökü biraz da burada yatıyor. Sporting Akademisi ona bu özgürlüğün yanına düzen ekledi. Yaş gruplarını hızlı geçti, genç yaşta B takımında yetişkinlerle oynamaya başladı ve kısa sürede A takıma yükseldi. Porto deplasmanında İker Casillas

0: attığı gol onun yalnızca gelecek vaat eden bir altyapı oyuncusu olmadığını gösterdi. Fakat yükselişi daha yeni başlamışken kariyerinin en ağır gecelerinden biriyle karşılaştı. Mayıs 2018'de yaklaşık 50 maskeli saldırgan Sporting'in antrenman tesislerine geldi. Oyunculara ve teknik ekibe kemerlerle, demir çubuklarla saldırıldı, Bastos başından yaralandı. Leao yıllar sonra o dönem için cehennemi yaşadım diyecekti. Babası güvenliği için onu Porto'daki arkadaşlarının yanına gönderdi. Henüz 18 yaşındaydı ve profesyonel futbolun hayalini kurarken bir anda ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Sporting'le sözleşmesini tek taraflı feshetmesi yıllarca süren bir tazminat dosyasını da beraberinde getirdi. Rakamlar ve taraflar zaman içinde değişse de kesin olan şuydu. Leao sahadaki geleceğini kurmaya çalışırken ağır bir hukuki yükü de omzunda taşıdı. Lille tam bu noktada onun için bir sığınaktan fazlası oldu. Christophe Galtier'in takımı hızlı geçişleri, geniş alan koşularını ve doğrudan hücumu seviyordu. Yani Leao'nun doğal oyununa uygun bir zemin vardı. Fransa'daki tek sezonunda sürekli ilk 11 oyuncusu olmamasına rağmen 8 lig golü buldu. Lille Paris Saint-Germain'in arkasında ikinci sırayı aldı. Bu dönem bir yıldızlık ilanından ziyade ben hala buradayım deme biçimiydi. Hikayenin Galatasaray açısından en güzel ayrıntılarından biri de burada saklı. Leao Milan'a giderken Lille onun yerine Victor Osimhen'i aldı. Aynı takımın formasını farklı sezonlarda giydiler. Biri kalktı, diğeri onun boşalttığı koltuğa oturdu. Fransa'da birbirlerini teğet geçen iki yol yıllar sonra İstanbul'da gerçekten birleşti. Milan'a geldiğinde ise önünde daha büyük bir sınav vardı. Çünkü Milan forması yeteneği parlatırken eksikleri de saklamaz. Leao ilk döneminde zaman zaman kayboldu, zaman zaman santrafor oynadı. Bazen de kenardan oyuna girdi. Stefano Pioli'nin onu sol kanada yerleştirmesiyle tablo değişti. Çizgide topu aldığında önünde saha vardı. Theo Hernandez'in bindirmeleri savunmanın dengesini bozuyor. Leao ise iç koridora kat ederek kaleye doğru gidiyor ya da son pası çıkarıyordu. Zlatan İbrahimovic'in katkısı da burada önemliydi. Zlatan onun için yalnızca bir takım arkadaşı değil, profesyonelliğin çıtasını gösteren bir abiydi. Leao, Zlatan'ın kendisine odaklanmayı, vazgeçmemeyi ve bir golle yetinmemeyi öğrettiğini anlattı. Söylendi, çok şey söylendi. Fakat ilişkinin özü gayet sadeydi. Biri potansiyeli görmüş, diğeri potansiyelin sorumluluğunu taşımayı öğrenmişti. Sassuolo'ya karşı maçın henüz 6.76 saniyesinde attığı gol Serie A tarihinin en hızlı golü oldu. Fakat Leao'yu Milan'da özel kılan tek bir rekor değildi. 2021-22 sezonunda kulübün 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken hücumun en belirleyici ismiydi ve ligin en değerli oyuncusu seçildi. O dönem Leao yalnızca hızlı değildi, ne zaman hızlanacağını da biliyordu. Asıl fark buydu. Leao'nun oyunu salt süratten ibaret değildi. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibini ilk hamlede dengesiz bırakıyor ve sol çizgiden içeri yöneldiğinde bütün savunmayı geri koşturuyordu. Top ayağındayken taşıdığı rahatlık bazen umursamazlık sanıldı. Oysa Leao futbolu hep biraz sokakta oynadığı gibi oynadı. Risk aldı, denedi, kaybetti ve yeniden istedi. Onu farklı kılan da buydu. Şampiyonluğun ardından Milan'ın 10 numarası ona teslim edildi. Artık yalnızca maç çözen genç oyuncu değil, kulübün yeni yüzlerinden biriydi. Bu sorumluluğun en parlak anlarından biri 2022-23 Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Napoli yine hikayenin merkezindeydi. Ancak zirvede kalmak, zirveye çıkmaktan daha zordu. Ondan her hafta aynı çalımı, aynı golü, aynı büyüyü üretmesi beklendi. Top rakipteyken oyundan koptuğu anlar, savunmaya dönüşleri ve istikrarı sürekli tartışıldı. Bir gün alkışlanan gülümsemesi, ertesi gün ciddiyetsizlik gibi yorumlandı. Leao ise gülümsemeyi hiçbir zaman kayıtsızlık olarak görmedi. Otobiyografisine bile Smile, yani gülümseme adını verdi. Çünkü ona göre futbol, kendisine sunulan büyük bir armağan ve yıllarca verdiği emeğin karşılığıydı. Milan'daki son yıllarda teknik adamlar, roller ve beklentiler değişti. Kimi maçta yine tribünleri ayağa kaldırdı, kimi maçta sahanın içinde kayboldu. Onun için artık koptu dendi. Fakat 7 yılın sonunda vedasını yaparken Mina'nın kendisini büyüttüğünü, sevgisinin hiçbir zaman bitmeyeceğini söyledi. Gözyaşlarını da saklamadı. Zira bu ayrılık öfkeyle kapanan bir kapı değil, iki taraf içinde tamamlanan bir devirdi. Leao, Milano'dan yalnızca bir lig şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası ile ayrılmadı. Sporting'de korkuyla yarım kalan kariyerini burada yeniden tanımladı. Potansiyelli bir gençten Avrupa'nın en çok konuşulan hücumcularından birine dönüştü. Milan formasını yaklaşık 300 kez giydi. Sayılar bir yana, geride bıraktığı asıl iz şuydu. San Siro'da topu sol çizgide aldığında tribün henüz hiçbir şey olmadan ayağa kalkıyordu. Futbolun dışında müzikle kurduğu bağ da karakterini anlatıyor. V45 adıyla rap yapan Leao, şarkı yazmaya çocukken değil, salgın döneminde başladı. Evinde müzik zaten vardı. Babası şarkı söylüyor, amcası DJ'lik yapıyordu. Leao ise sahada anlatamadığı tarafını kelimelere döktü. 45, büyüdüğü bölgenin posta kodundan ve ise yol kelimesinden geliyor. Başka bir deyişle sahne adı bile ona aynı şeyi hatırlatıyor. Ne kadar uzağa gidersen git, geldiğin yeri yanında götür. Şimdi o yol Galatasaray'a çıktı. Sarı Kırmızılılar, Leao'yu kariyerinin son durağına yaklaşmış bir yıldız olarak değil, henüz 27 yaşında ve hikayesinin yeni bölümünü yazabilecek bir oyuncu olarak kadrosuna kattı. İstanbul'a gelişi bu yüzden yalnızca büyük bir transfer değil. Kendini başka bir ülkede, başka bir baskının altında yeniden anlatma kararıydı. Üstelik burada onu geçmişinden tanıdık bir isim bekliyor. Victor Osimhen. Fransa'da hiçbir zaman aynı takımda oynamadılar. Leao, Lille'den Milan'a giderken Osimhen onun bıraktığı yere geldi. Biri çıktı, diğeri girdi. Yolları birbirine değmeden ayrıldı. Yıllar sonra aynı formanın altında buluşmaları futbolun sevdiği türden bir tesadüf. Fakat bu kez mesele uyum hesapları değil, yarım kalan o ortak hikayenin gerçekten başlaması. Leao'nun Galatasaray'a gelişi her maç tek başına kazandıracak diye anlatılmamalı. Böyle bir beklenti Milan'da zaman zaman taşıdığı yükün aynısını İstanbul'da omzuna koyar. Fakat bu transferi yalnızca gösterişli bir isim olarak görmek de haksızlık olur. Çünkü Galatasaray'a gelen oyuncu ülkesini genç yaşta terk etmiş, hukuki bir savaşın gölgesinde ayakta kalmış, Milan'la şampiyonluk yaşamış ve Avrupa'nın en ağır formalarından birini taşımış bir futbolcu. Yıllar önce okul çıkışında gelmeyen bir aracı bekleyen çocuk, bugün Galatasaray formasıyla yeni bir başlangıcın eşiğinde. Sporting'de korkuyla yarım kalan, Lille'de yeniden başlayan, Milano'da zirveye ulaşan yolculuk artık İstanbul'da devam ediyor. O gün gelmeyen servis Leao'nun yönünü değiştirmişti. Şimdi önünde yine yeni bir yol var. Peki İstanbul, Rafael Leao'nun hikayesindeki en unutulmaz bölüme dönüşebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Sporting neydi önce? Yani nasıl takımdı ki, Galatasaray nasıl oynadı, ona bir bakalım. Hareketli takım, dikin oynayan takım, yer değiştiren takım. O zaman alanı ve koşu atanları savunabilmek çok önemli böyle rakibe karşı, değil mi? Ofansif geçiş yakalamasınlar diye de yapacağım baskılar çok önemli. Mesela hemen örnek, sırf bu cümleye, bu son cümleye. Torreira harika oynamadı mı? Oynadı. Kafasına bastı rakibi. İşte oradaki plan iyi demek. Rakibin zaten fiziksel olarak birebirlerde zorlandığını yazıp çizdi herkes. Orta sahayı neredeyse komple alarak burada da üstünü planlamış Okan Buruk. Burası da muazzam. Sıfır sıkıntı. Ve Sporting'de duran top takımı Galatasaray'da öyle. İki takım da buradan gol buldu zaten. İkisinin de planları dahilinde. Şimdi bu planı yapmışsın. Osimhen'siz nasıl baskı ayarlanabilir diye herkesin kafasında istifhamlar dolaşırken gayet de güzel şekilde baskılarını ayarlamışsın. Sané'yi, Yunus'u koridora çekmişsin, beklerle genişlemişsin. Merkezi komple almışsın demin dediğim gibi. Torreira'yla ağzına vurmuşsun. Sarayı güzel kullanmışsın ve fırsat da yaratmışsın. Takım boyunu da mecburen öne çıkarmak zorundasın. Çünkü kalene yaklaşırlarsa tehlike. Bunu biliyorsun. Niye? Çünkü eksiksin. Çünkü savunmacıların ne kadar savunmacı? Galatasaray'ın dörtlü savunmasında sadece bir tane stoper var. Yani Galatasaray'ın kadrosunda direkt olarak stoper oynatabileceği oyuncu sayısı 4. Bir de Lemina var, 5. İşte Bişabu, Singo, Abdülkerim, Davinson, Lemina. Lemina, Singo sakat, kabul. Geriye kalıyor iki tane sol ayaklı sol stoper. Apo, Bişabu. Bu iki oyuncu oynamıyor. Onun yerine sol çizgi, sol bek oynuyor. Ve bu dakikaya kadar bu oyuncuyu en fazla burada bir iki kere denemişsindir. Onlar da majör maçlar değil zaten. Öyle olunca ne oluyor? Her şey iyi gidiyor dedik. Yani az önce plan dedik, program dedik. Adamlar Davinson'la Jakobsen arasında orayı bir değerlendirdiler. Tabi orada penaltı kepazeliği var. O ayrı. Saçma sapan bir karar. Yani aldı maçın bütün momentumuyla oynadı hakem. Götürdü orayı. Ama ilk golde de fena yani oralar. Ben zaten son 25 dakika bir düşüş bekliyordum. Recep Reis'le konuşuyoruz, maçı çalışıyoruz birlikte. Dedim Recep, son 25 dakika sıkıntı. Çünkü birincisi rakip çıkacak. Yani artık o kadar kalmaz. Yani sen düşünsene, Galatasaray neydi, 2003-2004'ten bu yana galiba deplasmanda rakibine en az şut çektirdiği iki ilk yarıdan birini oynamış Sporting'e karşı. Adamlar bir kafa çıkaracaklar sahalarında yani son bölümde. Bir de senin enerjin düşecek. Ne kadar daha baskı, ne kadar daha o iştah, sürekliliği, o tempo mümkün değil. Kulübeye başvuracaksın mecbur. Ama orası da çok yetersiz. O yüzden skoru ikili farklara çıkarmak çok önemliydi. Sané falan atsaydı orada mis gibi olurdu ama o saçma penaltıyla daha erken momentum yakaladı Sporting. Sonra zaten dedik ya, makyajın iyice dökülüyor. Yani millet kızıyor ediyor da oyunun sonrasında ne oluyor bu takıma diye. Yani şimdi Okan Buruk imkansızlıklarla bir şekilde o kırık parçaları yapıştırıyor ediyor. Ama ikinci bir darbe gelirse artık o yapışkan tutmaz. Tutmuyor, dağılması da bir o kadar kolay oluyor, öyle oluyor. Davinson'un birebirlerdeki kusurları dökülüyor işte. Şalay'ın aslında bir bek olmadığını hatırlıyorsun bu tip durumlarda. Eren'le olan daha ne kadar gideriz acaba falan diye düşünüyorsun ekran başında. Öyle bir sıkıntı yaratıyor yani. Başka bir yerden devam edeyim anlatmaya. Mesela geriden topla çıkma konusunda Galatasaray maçın ilk 25 dakikasında bazı şeyler denedi. Örnek, bazı anlarda Sara iki stoper önünde durdu. Torreira ve Batrakov'un önünde konumlandı. Mantıklı hareket. Ama Galatasaray bekleri geriden oyun kurucularına kendini gösteremedi. İleride Osimhen gibi bir futbolcun da yok. Vurduğunuz toplar da sizde kalmadı. Zaten bu takım hani Osimhen'i çıkarınca sadece gol değil, pek çok şey gidiyor. Orası apayrı bir sorun. Şimdi siz Jakobs gibi ayağı kötü bir oyuncuyla sol stoper oynuyorsunuz. Eren Elmalı'nın zaten hani ayak durumu kötü. Davinson geriye kalıyor ki onun da formu düşük. Sağ bekte de Şalay var, sorunlu. Galatasaray'ın Mertens sonrası o 10 numara boşluğunu doldurmak adına almış olduğunuz oyuncunun da oyun kurma konusunda büyük aksaklıklar, hani var mı yok mu bilemiyorum aslında, öyle demek lazım. Çünkü oraya gelmiyor. Barış'ın yanında konumlandı. 4-4-2 karşılaması yaptı Galatasaray. Yani kısacası geriden topla çıkmak adına geçen sezonun sonundaki hiçbir eksikliğini gideremedi. Öyle diyelim, rahat edelim. Sara var, bir şeyler denemek istiyor. Ama pek çok şeyi yapmaya çalışacak dinamizm eksik. Yunus belki bu konuda takıma destek olabilecek birisi ama o da buralara hiç gelmedi. Sonuç özellikle ilk 30 dakika sonrasında Sporting Galatasaray'ı iyice darlamaya başladı. İkinci yarıda da top oynatmadı zaten Galatasaray'a. Sebebi diyorum işte uzun uzun onu anlatıyorum, profil eksikliği. Net profil eksikliği. Bakın Osimhen o kadar iyi bir pres oyuncusu ki o varken Yunus da bu oyuna çok iyi katkı sağlıyor. Torreira da çok iyi katkı sağlıyor. Bazen Sara bile iyi katkı sağlıyor. Okan Buruk da şunu düşünüyor haliyle. Ben Barış'ı en öne koyayım. O yok, ne yapacağız? Dinamizmi var en azından. Güçlü bir oyuncu diyor ki Barış Alper'in gücünün ne kadar azaldığını girdiği ikili mücadelelerde görmüşsünüzdür. Hele bir omuz yedi, sekerek geriye geldi ondan sonra. Deniyor ne yapsın Okan Buruk ama öyle olmuyor işte. Oyunda sürekliliği bu adamlarla sağlayamıyorsun. Santraforsuz ne yapabilirsin ki mesela? Barış'ın yani tüm denemeleri sıkıntı ya. Bayağı geriye gitmiş zaten. Dönüyorsun set oynasak seti konuşmaya gerek yok yani. Kaç senedir yapabildiği bir şey değil zaten Galatasaray'ın. Allah'tan işte taçlar iyi de yapıştırıcısı oldu. O Okan Buruk'un demince'yi söylemeye çalıştı. O gol geldi. Taç meselesine de Galatasaray gerçekten kafa yoruyor. Artık bir olay bu, bu bir vaka. Geçen sezon Fenerbahçe derbisinde de taç sayesinde gol bulmuştu. Bu sayede çok fazla tehlike yarattı. Jakobs da bunları çok iyi yapıyor. Bunu şimdi Brighton yapsa övecektik abi. Şimdi de övüyoruz. Onu söyleyelim. Yani Galatasaray'ın öne geçmesi, öne geçtikten sonra oynadığı 20 dakikalık oyun zaten iyiydi. Ve bu maç adına yani ya alıyoruz galiba ya rakibi çıkartmıyoruz falan gibi bir serap uyandırdı. Ama rakip de rakip, o da oyunu dakikalara bölmüş. Belli ki Galatasaray'ın oyundan düşeceğini tahmin etmişler. Onlar da ne yaptılar? İkinci yarıda oyunu da değiştirdiler, oyuncu da değiştirdiler. Ve rakibin savunmaya çalıştığı, savunma yaptığı dakikalarda özellikle Galatasaray 1-0 öndeyken 2'yi bir şekilde atacak nefesi vermediler. Ya da sen buldun işte onu atamayınca rakip direnç kazandı. Onu da eklemek lazım. Çünkü deplasman orası. İşte Sané dedik ya, Galatasaray taraftarı ikiye bölünmüştür. Kimileri işte çok iyi futbolcu ki hani zaten senin kalitenden kimse şüphe duymaz. Kimisi Galatasaray'ı geriye götürdüğünü söylüyor olabilir. Herkes bir argüman koyabilir. Kimileri der ki adam topu getiriyor ama atan yok. Kimi der ki oyuncu iyi kullanılmıyor. Başka bir taraf çıkar der ki çok fazla top kaybediyor, çok fazla top eziyor. Ben vallahi o pozisyonu izleyince, o golü kaçırınca yalan söylemeyeyim. Ben de bağırdım. Ya dedim ya sen Sanesin dedim ya. Sen Sanesin dedim. Ama bence oyunda daha fazla kalabilirdi. Yani bu kadar eksikliği konuşuyorken. Çok top kaybetti evet ama topla da çok denediğini düşünüyorum. Zorladı etti yani. Ben en azından biraz daha tutardım. Hani kulübe ve profil yetersizliğinden. Çünkü mesela maç 1-1 olduğunda geçiş oynayacak bir kurgu göstermedi Galatasaray. Bana kalırsa Leao da bu maçın santraforu olabilirmiş. Maçtan sonra söyleyebiliyorum onu. Çünkü orası biraz daha teknik gerektiriyordu. Teknikten biraz yoksun kaldı Galatasaray santrafor mevkisi. Böyle olunca da o bölge oynanan bütün toplar hızlıca kaybedilip Galatasaray orta sahası birebir de baskı yapmak zorunda kaldı ve burada çok kolay dağıldı takım. Ki bu normal. Çünkü abi rakibiniz geçen sezon çeyrek final yapmış. Buraları oynayabilen, buraları bilen bir takım. Merkezde sizden daha dirençli olabilir. Evet çok oyuncusu gitti ama olabilir yani. O demince'yiz dediğim penaltı hadisesi de makyajı iyice döktü yani. Serbest vuruş golü ekstra bir goldü. Çok söylenecek bir şey yok. İlk yenilen golde bariz bir takım savunmasının karşılama sorunuyla alakalı. O futbolcu o şutun attırılmaması lazım. En azından blok gerçekleşmesi gerekiyordu o kadar kalabalıkken savunmada. Bir planı vardı Galatasaray'ın. Yok değildi. Ama bu takımın bir bağımlılık sorunu var. Bu takım bağımlı. Osimhen'e bağımlı, Davinson'a bağımlı, Torreira'ya bağımlı. Bu bağımlılıktan kurtaracak olan hamleler de yapılmadı. Sorun bu aslında. Tamam Osimhen'i getirdiniz. Bu bir fırsat transferiydi. Icardi bir fırsat transferiydi. Çoğu zaman iki kere aynı şekilde fırsat yakalayamaz. Ama Galatasaray onu da yakaladı. Yani Uğurcan falan. Sonra hep böyle gidecek zannetti. Ve bu fırsatları da fırsat hikayesi olmaktan çıkarttı, yönetimi planlama hikayesine dönüştürdü. Genel sekreteri falan konuşmalarını hatırlıyorsunuz. Ya burada bir başarı yakalandı diye fırsattan doğan bir başarıyı planlamadan doğan bir başarı gibi de anlatmaya, kakalamaya çalıştılar. Af buyurun yani. Ama Galatasaray futbol sorumluları planlamayı sadece sözcükler arasında kullanılacak bir geçiştirici ifade olarak düşündüler. Takıma 8 numara lazım. Bariz belli. Alınmadı. Alın sizi işaret. Stopere yedek değil oynayacak oyuncu lazımken bu hamlenin gerçekleşmemesi, o Bişabu hamlesi, son saatlerde olması o hamlenin buna işaret. Galatasaray'ın en kötü dönemlerinden birinde Mertens gibi bir 10 numaralı 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takıma 10 numara alarak, ki oyuncu 10 numara mı o da tartışılır. Bence daha da net anlaşılmıştır. Tercih edilmesi bence işaret. Tamam. Hani konuşmaya Akif'le başladık. Atıflarla başladık. Galatasaray'ın sorunlarını da atıflarla bitirelim. Bilen bilir, bilmeyen de izlesin Şeytanın Avukatı filmi. Al Pacino'nun şeytan oynamak için makyaja ihtiyaç duymadığı, Keanu Reeves'in ise döktürdüğü bir filmdir. Senaryosu, içindeki konuşmalar, metaforlar falan bayağı iyi bir film. Orada güzel bir replik geçer. Ve der ki, kibir en sevdiğim günah. Çünkü filmde karakterimizin başına gelen her şey kibri yüzünden gelir. Filmin en sonunda Al Pacino da, yani şeytan, bu repliği kullanır. Kibrin süreçle alakası var. Galatasaray Kongresi'nde yaz döneminde gerçekleşen eleştiri sesleri yükselmeye başladığı, hani kulübün kültürü gereği, ya bu transferler nerede, bakın rakip takımım şunu aldı bunu aldı gibi sözler, o anları hatırlayın. Dursun Özbek böyle tavrından emin, işte bakın biz Eylül'de bunu getirdik, şunu getirdik, yine getiririz, biz başkasına göre mi transfer yapacağız şeklinde bir savunma. Şimdi elbette Galatasaray kimseye göre transfer yapmayacak. Galatasaray ihtiyaçlarına göre transfer yapacak. Ama öyle mi oldu? Veya olması gerektiği zamanda mı oldu? İhtiyacı yönelik yaptık diyebileceğiniz transferler mevkisel olarak karşılasa da niteliksel olarak ihtiyacınızı karşılıyor mu? Cevabı hani bence siz de şu an söylüyorsunuz. Hayır. Galatasaray'ın savunma eksikliği vardı. Avrupa listesinin yazılmasına saatler kala bir şabu hamlesi gerçekleşti. Tabii bu kadar geç bir transferden

0: Abdülkerim'in eksikliği de kabul ediliyor yani. Ama ancak ne ön oldu ne cam kenarı oldu. Tamam? Yani lastiğin üstünde koridor kanadında yolculuk yapıyor Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. Bu maçları iyi oynayabilen, henüz kendi mevkisinde iyi oynayan oyuncusunu aldı. Sol stopere çekti. Dörtlü stoper olmasını istedi. Ya bir sürü konu var. Yani sol stoperinizi, sağ bekinizi üçlü stoper yapabilirsiniz. Pek çok formasyonda gördüğünüz pek çok takımda değiştirilecek bir sürü şey var. Ama siz sol bekinizi alıp dörtlü stoper yaparsanız bunu tasarlarken yani Galatasaray, Okan Buruk aklındakini ben anlıyorum. Yani işte benim savunma arkama sarkacaklar. Ben orayı dinamik bir oyuncu koyarsam onlarla beraber koşabilir. Savunma arkasına pozisyon vermem çok. Anlamlandıramadığımız bir pozisyon oldu orada, penaltı pozisyonu, ama savunma arkana yine de sarktılar hocam. İlk gol sadece tek stoperle oynamandan mütevellit. Takım savunmasını düzgün kuramadın. Bloklaman gereken bir top ağlarla buluştu falan filan. Ama ne diyorum? O gol Dursun Özbey yazar diyorum. Eray Yazgan'ı da ekliyorum. Çünkü başarıda hep kendisine yazıyor. Çok istiyor bunu. Bunu da atlamayayım ben. Tamam, öyle mi? Şimdi Galatasaray takım kadro planlamasını geniş zamanda konuşacağız. Ama biraz da şunu değinelim. Sağ bekinde oynayan Şalay bu takıma kanat yediği, bilemedin 9.5 yedi olarak geldi. Okan Buruk aldı onu. Önce kanat bek yaptı, sonra bek yaptı. Bu bir başarı ama bu bir sezonluk bir şey olması lazım. Süre gelen bir şey olmaması lazım ya. O nedenle Galatasaray'da teknik direktörden önce yönetime bakılması gerektiğini bir kez daha gösteren bir maç oldu. Hedefimiz Avrupa diyenlerin gerçekçi olmadıklarını gördüğünüz bir maç oldu. Çok sevdiğim bir sözdür, onunla bitireyim. Hep örnek göre bak, araya Şalay'ı sıkıştırdım, daha fazla uzatmayayım. Aynı şeyler aynı sonuca götürecek çünkü bizi. Söz şuydu, ne demişler? Hedeflerle yönetim ancak hedefleri biliyorsak işe yarar. Ne yazık ki diyor, onları da pek nadir biliriz. Bence Galatasaray yönetimi hiç bilmiyor.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Kim ne dedi?
1: Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Tamam hocam, ben iyiyim.
3: Biz de iyiyiz hocam.
2: Sizleri ağırlamaktan çok mutluyum.
3: En büyük hayallerimden biri hep sizi konuk etmek.
2: Ben seni konuk ettim.
1: Bu model biraz zor model değil mi aslında? Çünkü
2: zaten iki şey olması lazım. Ya rol model ya zor model. Bu zor model. Zaman zaman ben esasında çok acımasız, çok ağır mesajlar verdim. Alanları almıştır.
4: Topun olduğu yer bizim için pozisyon diye bir söylemeniz var ki bu bir gegenpress tanımı.
2: Biz hakikaten bazen de fazla pres yaptık. Ben orada şunu söyledim. Herkes her yerde. Çok basit. Topa, arkadaşına, rakibe yakın. Bunun içinde hepsi var.
5: Bu baştan çekiliyorum.
3: Hocam inanılmaz gerçekten ya.
4: İlk kez burada duyuyoruz galiba.
2: Evet.
4: Ben daha önce hiç duymadım.
2: Ben acıyla kendim konuşmuştum. Bize Allah söyletmiş demek ki, yaratmadı. O ayrı ama o an için Allah arının kovanına parmağımı sokmuş.
4: Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
4: Bugün genel konseptimizden farklı olarak misafirlerimiz bizlerle birlikte. Sevgili Emre Özcan, sevgili Erman Yaşar ve sevgili Veli Yiğit. Program öncesinde biraz sohbet ettik ama tahmin ediyorum ki arkadaşlarımızın daha size soracağı çok soru vardır.
2: Tabii ki.
4: Keyifli bir sohbet olacağını umuyoruz. İzninizle ben
2: tabii.
4: Konuşmadan ayrılıyorum.
2: Buyurun.
1: Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Vallahi hocam ben iyiyim.
3: Biz de iyiyiz hocam.
2: Sizleri ağırlamaktan çok mutluyum.
1: Biz de hocam sizinle olmaktan çok keyifliyiz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Hocam geçen gün izlerken aklıma geldi. Pep Guardiola'nın Erling Haaland saçlarını 3 numara yaptı. Saçlarını 3 numara yapınca direkt olarak görüntülü olarak Zlatan'ı aradı, Guardiola'yı aradı. Guardiola'yı aradığında Guardiola açtığı anda kanepede uzanmış, kucağında iPad'i ve karşısında da vardı, televizyon. Ne yapıyorsun diye sorduğunda maç mı izliyorsun yine diye. Evet, Brentford'un maçını izliyorum dedi. Kucağında da başka maç açık. Yani futboldan bir tık uzak kaldı diye düşünüyorken büyük bir tutkuyla bağlı olduğu için herhalde hala devam ediyor. Siz de mi aynı durumdasınız acaba diye o an aklımdan geçti.
2: Eskiden senin bizle beraber çalışmandan bilmen lazım. Tabii futbolun

0: bu tutkusu bitmiyor açıkçası. Ben bir hafta sonu herhalde bir 15-20 maç seyrediyorum. Cuma, cumartesi, pazar. Aklınıza gelebilecek her ligi, her maçı, Türkiye Ligi dahil hepsini seyrediyorum. Bu başka bir tutku. Yani bunun çalışmayla, çalışmamayla herhangi bir alakası yok. Bunun sadece işinizi ve futbolu çok sevmenizle ve bunun adına da tutku diyebiliriz artık. Yani o.
1: Hocam etkileyen böyle son dönemde sizi hani böyle kendinizi yakın hissettiğiniz ya da atıyorum izlemekten büyük heyecan duyduğunuz, keyif aldığınız takım, teknik direktör.
0: Yakın zamanda tabii bunu Dünya Kupası'yla doldurduk. Kim şampiyon olacak, işte kim finale kalacak falan. O bizi bayağı bir tatmin etti. Bir ay kadar oralarla uğraştık. Ondan sonra burada da Şampiyonlar Ligi elemeleri, kendi takımlarımızın takibi. Açıkçası bu sene bizim takımlarımızdan çok şey bekliyorum ben. Zaten bu hep ümidimdi benim. Hep de istediğim bir şeydi. Yani hep beraber fazla takımla orada olalım. Hepimiz başarılı olalım. Puanlarımız artsın. İşte bir dahaki senelere avantaj sağlayıp Şampiyonlar Ligi'ne veya diğer kupalara fazla takımla devam edelim. Dünya Kupası'nda Fas'ı ben çok önceden ciddi şekilde destekledim. Hoşuma giden de bir Fas vardı. Sonradan da hepimizin ortak görüşü olan İspanya kazandı oyunu da. Beni orada hayal kırıklığına uğratan Arjantin'in finaldeki performansı oldu açıkçası. İyi bir Messi'ciyim ben biliyorsun. Bir numara da Messi,
2: bir iki de Messi,
0: de Messi,
2: iki de.
0: Ondan sonra Ronaldo'nun bir daha saygıya layık olduğunu, saygıyı hak ettiğini o yaşta performansıyla gördük. Ben bu son numarada ben genel olarak bunlarla böyle. Şu anda bakıyorum bakalım hangi takımın favori olacak bu sene.
2: Hocam bir şeyi çok merak ediyorum. Eminim tüm futbol camiası da merak ediyor. Sevgili Veli Guardiola'dan girdi. Ben de çok yakın bir dostunuz Jose Mourinho'dan bir şey soracağım size. Netflix'te yeni yayınlanan belgeselinde şöyle bir cümle kullanıyor Jose Mourinho. Biraz bu son dönemde özellikle Jürgen Klopp ve Pep Guardiola'yla da anılan "çok yoruldum ve artık biraz ara vermem gerekiyor" sözü soruluyor. Saygı duymakla beraber ben bir gün bile çalışmasam rahatsız oluyorum ve hemen yeni bir takım çalıştırmak istiyorum. Kariyerimde de bunu görebilirsiniz. Zaten yukarıdaki diyerek yani Allah'a bir referans veriyor ve diyor ki o beni yanına aldığında yeterince dinleneceğim. Şimdi sizle alakalı merak ettim. Siz de kariyeriniz boyunca sürekli aktif kalmayı seven ve biraz sanki Mourinho'nun düşüncesine yakın birisiniz. Ve şu an sizi çok da zinde görüyorum. O nedenle teknik direktör olarak aynı düşüncede ve aynı arzuda mısınız Jose Mourinho gibi?
0: Tabii iki tez de kendin içinde doğruyu barındırıyor. Evet, Jose Mourinho hiç durduğunu ben pek hatırlamıyorum veya çok az. Yani birkaç ay gibi. Ancak o bir tarafta da doğru bir tez var. Büyük takımlarda devamlı çalışan antrenörlerin yukarıda rüzgarların sert esmesiyle beraber sıkıntısı da stresi de bu sorumlulukların büyük olması sebebiyle büyük oluyor. Hele hele daha imzada sizden istenenler belli. Hiçbir kaybınız olmayacak. Ne kadar kupa varsa hepsini kazanma adına hareket edeceksiniz. Dolayısıyla sorumluluklarınız çok büyük. Böyle olunca işin ağırlığı da, işin sizdeki psikolojik etkisi de, fiziksel yorgunluğu da bir hayli fazla oluyor. İki taraf da doğru ama burada tabii ülkelerimizi de ayırmak lazım. Şimdi İngiltere'de kaybettiğiniz zaman bizdeki kaybın karşılığı değil. Bizde kaybettiğiniz zaman sanki her şeyi kaybettiğiniz gibi işinize, evinize, eşinize, çocuğunuza veyahut arkadaşlarınıza kadar yansıyan bir duygu ağırlığı var. Ama orada hiç olmazsa çok kısa sürede bitiyor. Ama buna rağmen dediğim gibi o seviyelerde yöneten hocaların psikolojik olarak yorgunluğu daha fazla oluyor. Haklılar yani.
3: Hocam ben de şöyle başlayayım. Aslında şöyle girmem gerekir. Yaklaşık 10 yıldır futbol üzerine programlar yapıyorum. 7-8 yıldır da kendi programım var. En büyük hayallerimden biri hep sizi konuk etmekti.
0: Ben seni konuk ettim.
3: Çünkü yani size hakikaten sormak istediğim, çok merak ettiğim, bazı insanların temel olarak bilmesine rağmen onlara dair merak ettiğim çok fazla detay vardı. Birkaç tane teknik direktörü konuk etme şansım buldu. O yüzden hep böyle bir hayalim vardı size dair ama siz bizi konuk ediyorsunuz. O yüzden bizi davet ettiğiniz için gerçekten bir kez daha teşekkür etmek isterim
0: başlamadan önce. Ben de çok mutluyum sizlerle beraber olduğum için.
3: Oralara girmeden önce Erman'ın bıraktığı yerden aslında yani konuyla alakalı şöyle devam etmek isteyebilirim. Mourinho'dan örnek verdi. Jose Mourinho'nun şöyle bir açıklaması da var. Ben aslında onu sizin özelinizde merak ediyorum. Çünkü Mourinho'ya bundan bir 15 yıl önce Fabio Capello'nun İngiltere milli takımının başına geldiği dönemler hemen sonrası olabilir. İngiltere milli takımıyla alakalı dedikodular çıkarken onun bir açıklaması vardı. Ben asla milli takım hocalığı yapmak istemiyorum çünkü o bunun beni biraz paslandıracağını düşünüyorum. Benim için teknik direktörlük her gün yapılması gerekenmiş. Milli takım hocaları böyle çalışmıyor demişti. Sizin doğru. Çok fazla milli takım döneminiz var ama çok uzun kulüp döneminiz de var. Milli takım hocalığına bakışınız nasıl? Yani hakikaten iş anlamında bu yönden teknik direktöre çalışma yönünden, işlerlik yönünden dezavantaj getiren bir tarafı olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Emre'cim çok güzel bir soru diğer arkadaşlarınki gibi. Bilinmeyenler de anlatasın. Şimdi milli takım antrenörüyle kulüp antrenörüyle arasındaki farkı ortaya koyması açısından doğru. Burada 2 ayda bir maç oynayabilirsiniz, 3 ayda oynayabilirsiniz, ayda bir oynayabilirsiniz. Orada her çarşamba, her pazar, her salı, her perşembe neredeyse doğrudur. Ancak bizim milli takım hocalığımızda şöyle bir şey başlattım ben. Derval'le iki defa Hilton'da İzmir'den geldim, Göztepe'den. Piontek'in yanımda olmamı isteyen toplantılara geldiğimde ki ben birinde hayır dedim. 2 numara hiç olmadım. 1 numara olmayı düşünüyorum ileride falan dedi ki ben de biliyorum sen ona layıksın ama bak çok seveceksin dedi şeyi ve senin için çok iyi olacak dedi. Hakikaten de doğru oldu. Şimdi oraya geldikten sonra Futbol Federasyonu'nun Ulus'ta kiralık bir dairesi var. Çok da böyle odası yok. Şenez Bey sekreteri, genel sekreter ve yukarıda da ben Piontek. İlk yıllar, sonra bir sene sonra Rasim Hoca'yı aldım ben yanıma, hem yardımcı hem kaleci antrenörü. Üçümüz küçük bir odadayız. Ve ben sabah 9, akşam bazen 6, çünkü zaten 5'te o bina da boşalıyor. Çünkü iç başka işler yapanlar var. Bizim tabii diğer çalışan arkadaşlar da boşalıyor. Bazen 6, bazen 7. Şenez Bey aşağıda giderken eğer bir futbol görüşmesi yapacaksak biraz daha uzun. Ben böyle bir şey başlattım. Hatta bir gün kulağı çınlasın. Piontek'in karısı Gite. İşte bize geliyorlar, biz gidiyoruz. Ya Fatih bir şey soracağım dedi. Tabii dedim. Ya dedim Sepp hiç Danimarka'da federasyona gitmez dedim. Burada her gün gidiyorum diyor. Herhalde geliyor dedi. Ben de dedim ki vallahi hep beraberiz. Yani onun bir şeyi yok. Ne yapıyorsunuz peki? Çalışıyoruz dedim yani. Hatırlarsanız o günde çok büyük temeller attık. Ülkeyi gezdim ben arkadaşlarımla 2 ay. Belki İstanbul'a gelmediğimiz günler oldu. Bütün Türkiye'den yardım istedik. Bütün Türkiye dedi ki hangi yeteneği gördüyseniz bize haber verin. Onu anlatıyorum. Bir gün çok güzel bir yemekten hep beraber çıkıyoruz. Eşlerimizle gayet şık bir yerden. Garson giderken hocam dedi çok yetenekli bir arkadaş var. Diye benim herkesin içinde elime bir isim tutuşturmaz mı telefon? Bir herhalde suratım, hocam siz söylediniz ki haklısın. Nitekim iyi bir şey çıktı, kendine de arkadaşlarımız telefonla döndü onu. Yani böyle çalışınca hem ahe ümit biraz daha ileri gidiyor. 125 kilometre mesafe yok mu reglamanda ahe ümit arası en fazla? Polonyalılarda, İngiltere'lerde ben burayı kat ediyorum şoförle, antrenman yaptırıyorum, ter üstümde yıkanmadan amil takım antrenmanına geliyorum. Ben bunlar o zaman çok zor. Ama öbür türlü esasında milli takım hocalığı budur.
1: Siz hocam az önce bahsettiğiniz Galatasaray'daki dönemde de özellikle Galatasaray'dan bahsediyorum. Çünkü
0: başka takımda çalışmadım geldikten sonra da onun için.
1: Yani şöyle oradaki çalışma detayından çünkü diğerlerinde nasıl çalıştığınızı bilmiyorum. O yüzden merak ettiğim için soruyorum. Tesisin ne bileyim bahçesinden tesisin düzenlemesine çiçeklerine ne kadar karışırsınız?
0: Evet.
1: Ekonomik kısmını ilgilenirsiniz ve bilinmesini istersiniz, müdahale etmek istersiniz.
0: Evet.
1: Ya açıkçası kamp yeri vesaire, altyapılar her şeyin kontrolünüzde olmasını istersiniz. Ve bu çok zor bir şey, kolay bir şey değil. Ciddi anlamda mesai gerektiren bir durum. Birincisi hocam bu durum yorucu olmuyor muydu sizin için?
0: Olmaz.
1: İkincisi bu model biraz zor model değil mi aslında? Çünkü Premier Lig'de menajerlik sisteminin çok ötesinde modelden bahsediyoruz. Orada bir mesela bazı şeyleri sınırlı şekilde kontrol ediyorlar.
0: Zaten iki şey olması lazım. Ya rol model ya zor model. Bu zor model. Şimdi ben Galatasaray'a geldikten sonra başka takımda çalışmadım. Futbolcu olarak başka takımda da oynamadım. Dolayısıyla orada bir sadakat, bir Adanalı sadakati var. Bir aidiyet duygusu var. Koruma, kollama içgüdüsü var. Var oğlu var. Ama biz oraya öyle bakmasaydık Flora'yı da bu kadar uzun müddet kullanamazdık, bulamazdık da.
2: Hocam ben biraz filmi geriye sarmak istiyorum ve aslında Emre'nin de belki bunun üstüne çünkü sevdiği konulardan birine gireceğim. O da ilave sorular sorabilir. Şimdi 90'ların başında bizim de kafamızın futbola yeni yeni ermeye başladı. 10-12-13 yaşında çocuklar olarak futbol izlemeye başladığımız dönemlerde siz de teknik direktörlük kariyerinize başladınız. Ve sonrasında bir şeyleri farklı yaptığınız anlaşılabiliyordu. O sırada anlayamıyorduk. Yani ben de 13-14 yaşındaydım. İşte Emre de, Veli de. Ama şuraya getirip oradan soracağım soruyu. Ben sizde ilk 2008'de bir üniversitenin bir saatlik siz orada şeref konu olarak konuşmaya gelmiştiniz. Orada ilk olarak aynı odada bulundum. Sonrasında 3-4 kez yine sizinle beraber olma şansına eriştim ve buralarda şunu gördüm ki çok güçlü bir auranız ve çok güçlü bir hitabetiniz var. Bu muhtemelen bir süre sonra 2000'lerin ortalarında özellikle sizin aslında taktiksel olarak da önemli dokunuşlar ve önemli işlere imza atan biri olmanıza rağmen biraz aleyhinize işlemeye başladı ve şöyle bir anlatı oluştu. Ya Fatih Terim muhteşem bir motivasyon ustası. İşte takımı iter, onu uçurur, bunu uçurur ama sahada sınıfta kaldığı anlar olur. Oysa çocukken anlamaya çalıştığım ve 2000'lerde artık futbolu daha da anlayarak baktığımda net bir şekilde gördüm. Şöyle bir şey vardı ki not almıştım. 2018'de Galatasaray'daki sanıyorum 4. döneminizde 15 Nisan 2018'de şöyle bir şey söylüyorsunuz. Biz 99'larda 2000'lerde pres oyunu oynarken dünyada kimse oynamıyordu. Allah izin verirse ileride öyle oynayacağız. Ki Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu belgeselinde benim hep sağda solda da çok yazdığım tweet de atmışım. Topun olduğu yer bizim için pozisyon diye bir söylemeniz var ki bu bir gegenpress tanımı. Yıllar sonra Jürgen Klopp'un Alman takımlarının bir dönem Jose Mourinho'nun ki Jose Mourinho bundan ilham aldığını bizzat söylüyor. Söylediği bir şey. Çok farklı bir oyununuz vardı. Dönemde Türkiye'de hem milli takımda hem Galatasaray'da UEFA'ya uzanan yolda Avrupa'da fark yarattı. Burada bir haksızlığa maruz kaldığınızı düşünüyor musunuz? Emre de muhtemelen o gegenpress ya da topun olduğu yer bizim için pozisyonu daha da geliştirecektir.
0: Ben onu haksızlık olarak görmüyorum. Zaman zaman ben esasında çok acımasız, çok ağır mesajlar verdim. Alanlar almıştır. Ama işin kolayı var. Şöyle bir örnek vereyim. Bir yalanı çok doğru gibi söyleyip devamlı söylersen sonunda birilerini ikna ediyorsun. Her dönemde yeni kelimeleri kullanarak kurduğunuz cümlelerle iyi bir futbol düşünürü, gazetecisi, televizyoncusu, sporcusu veya antrenörü olduğunuz söylenemez. Şimdi benim söylediğim şeyler pratikte yaptığım şeyler. Bizim aleyhimize olan tek konu vardır. Biz ne söylersek 5 dakika sonra siz öyle midir, değil midir bulabilirsiniz. Hani eskilerin bir deyimi var. Karpuz alırken muhayyer diye yani bu kırmızıdır buna kefil oluyorum gibi. Bizim de yaptığımız öyle. Dolayısıyla benim anlatmadığım da çok şey var. Neden biliyor musunuz? Ben kendime hakaret olarak telakki ediyorum. Böyle bir şeyi anlatmayı. Halbuki 2000 yılının bir numaralı takımıyız dünyada. Ben demiyorum. Dünya istatistikleri kurulu yok mu takımları? Neden? Sadece UEFA şampiyon olduğumuz için değil. Şampiyonlar Ligi şampiyon olan da var. İyi futbol oynadığımız için de. Şimdi anlatıyorum. Diyorum ki ben adam vermeye kalkarsam Arsenal'le başa çıkamam. Yani Overmars'a versem, Bergkamp var, Bergkamp'a versem, Kanu var, ona versem, Şüker var, ona
2: Thierry
0: versem.
2: Thierry Henry var.
0: Thierry Henry var, buraya gelsem Petit var, Vieira var, var oğlu var. Nitekim geldim arkadaşlarla toplandığımda da dedim ki bizi buraya getiren bu oyunumuzdu. Sadece bir iki noktayı değiştireceğiz, dokunacağız ama kendi oyunumuzdan vazgeçmişiz. Şimdi bir sabah gidip arkadaşlar bugün sistemi değiştiriyoruz, taktiği de değiştiriyoruz. Diyelim de benim. Nedenini anlatan da benim. Bu Türkiye Ligi'ne yetebilir ama Avrupa'ya yetmez. O yüzden bundan sonra buna geçiyoruz diyelim 99'da. Bülent Hoca haklı olarak benden daha da tecrübelidir yaşlı. Ya hocam dedi, 2 sene şampiyon olmuşsun. Üçüncüyü olmak üzereyiz. Niye değiştiriyoruz? Ona izah ettim. Sonra Popescu'yu çağırdım. İşte 3-5-2'yi tersten yazdım ya. 2-5-3. Halbuki onun 2-3-5 versiyonu da var. Ki genellikle biz onu oynadık. O zaman. Yapabilir miyiz dedim. Yaparız mister dedi. Baktı bir dakika, anladı ne olduğunu. Yani 4-1-4-1 de diyebilirsin. 4-3-3 de diyebilirsin. Ve o gün biz başladık, planladıktan sonra uygulamaya başladık her antrenmanda. Yanlışları doğru. Zaten Türkiye Ligi'nde dominasyon bir oyun oynuyorduk. Hatta bir hücum çıkışı çalışmamız vardır bizim. Özellikle duran topları rakip kullanırken, herkes 18'de olduğu için, bizim 18'de, kalecinin yumrukla vurduğu veya kafayla uzaklaştığımız topa, o günlerdeki kasetler vardır. Olağanüstü bir sprintle biz topa doğru devam ederiz. Kaparsak müthiş bir hücum olur. Çünkü arkamızda kalan rakip oyuncular vardır. Kaç kişi varsa 11'e 6, 11'e 5 yakalayabiliriz. Ben de bunun adını kendilerine hücum çıkışı koymuştum. İlk böyle başladık. Ama sprint de direkt topa, herkes topun olduğu yere doğru. Dolayısıyla biz hakikaten bazen de fazla pres yaptık. Bunun cezasını da gördük. O zaman da benim bir cümlem var. Yani madem galibiz, birkaç dakika var, yorulmuşuz. O zaman sahanın içinde dinlenin pas yaparak diye. Aktif dinlenme diye söyledim. Çünkü baskı yapmak, pres yapmak, karşılamaktan, rakibi karşılamaktan zor mudur, değil midir tartışılır. Muhakkak ki iyi bir atletik performans ister.
3: Ama beklemeye göre daha tıkılır.
0: Daha fizik kalite ister ama daha az da koşabilirsiniz. Bırakıp döndüğünüz zaman kovalayacaksınız geleni. Dinleneceksiniz ama mesafe kat edeceksiniz. Kazandıktan sonra bir daha karşı kaleye. Ben de karşı kale önünde en yakın oyuncuların aynı anda hep birlikte topa doğru hamle yapmasını istedim. Yani en yakın oyuncular topa doğru baskı yaparken bütün takımda arkasından denge unsuru önde olmak üzere bütün öne gelenleri kapattılar. Yani gerekirse biz birebir oynadık. Ben bu riski aldım. O yüzden şimdi bir bölüm sonra dedim ki arkadaşlar, deplasmana gittiğimizde bu saha çim değişiyor mu? Biz niye burada yapmıyoruz? Halbuki Avrupalı bizi hep şöyle bekledi orada. Bunların aslında 10 kişi 18 içine dizilirler. Orada katı bir defans yaparlar. Bize zaten bunları da. Yok. Daha onlar 5. dakika, 3. dakika biz onlara orada baskıyı kurarken herkes şaşırdılar. Ve bu sefer her geçen gün bizim güvenimiz tavana vurdu. Güvenimiz tavana vurdu.
3: Hocam peki, yani en merak ettiğim konu bu. Çünkü sizin 96-2000 Galatasaray'ınız bence çağın ilerisinde bir takım. Bu Türkiye'deki çağın çok ilerisinde, bence Avrupa'da oynanan futbolun da çeşitli yönlerde çağının ilerisinde bir takım.
0: Aynen öyle.
3: Mesela baskı oyunu biraz böyle hocam. Çünkü şimdi baskı futbolu bizim hayatımıza 2000'lerin ortasına girdi. 2005'ten sonra girdi pres futbolu, yükseldi. Yani 20 yıllık bir aslında yükselişi var.
0: Evet.
3: Gegenpress, yani topu kaybettiği andaki baskı 2009-2010'lardan sonra hayatımıza
0: tabii,
3: girdi.
0: Tabii tabii.
3: Dolayısıyla siz 90'ların ortasındayken bunu nasıl hayal ettiğinizi ben çok merak ediyorum. Çünkü o dönemde çok yoğun, şiddetli baskılar da görmüyoruz. Hı. Topun kaybedildiği anlardaki baskıların gegenpress olduğuna dair bir bilgimiz de yok.
0: Yok.
3: Yok.
0: İsmi de yok zaten böyle.
3: Bunu 15 sene sonra öğrendik biz. Ama biz,
0: peki.
3: Bu Galatasaray bunu yapıyordu. Yani
0: bizdeki ismi ne? Şimdi hatırlayacaksın söyleyince. Ben İtalya'ya gittim, döndüm geldim, yine herkes bas diye bağırıyor. Bas. Yani baskının bası.
3: Evet.
0: Bizdeki ismi bu. Biz de 4 antrenör Florya'da bunun çalışmalarını yaparken yanlış yapan, eksik yapan, çünkü burada zincirden bir tanesi koparsa çok da tehlikeli pozisyonlar yiyebilirsiniz. Burada aynı anda takım halinde yapılacak olan reaksiyon çok önemlidir. Bizim o gün çok önemli bir oyuncularımız vardı. Yani belki de hücum oyuncularımız bizim o günkü maç analizlerinde tutulsa rakamlar 12-13 koşanlar var kilometre. Bugün 13'lere 14'lere geldi ama o günler 8'ler, 7.5'lar bayağı bir hayır. Bizim bir defa burada ana unsur fizik kalite. Aerobik kapasite, anaerobik kapasite, kuvvet, sürat, süratte devamlılık, bunların hepsi olmalı bizde. Tavanda. Nitekim o takımı deneme yanılma şekliyle de bazı yerlere değiştirdik. Ama ben şöyle bir yerden geliyorum. Onların çoğunu ben ümit bir takımdan biliyordum zaten. Amili takıma da çoğunu ben almıştım. Biliyordum bir. Ben geldiğimde bazı oyuncular satıştaydı.
2: Tam onu söyleyecektim hocam. Bülent Hoca, herkes prime döneminde hatırlıyor oyuncuları ama Suat Hoca çok sıkıntılı bir dönemdeydi ve
0: birçok şey sıkıntılıydı.
2: Gibiydi.
0: Yani
2: Bülent Hoca, Okan
0: 35-40 tane oyuncu vardı biz Almanya'ya giderken.
2: Okan Hoca çok ciddi bir sakatlıktan dönmüştü. Yani evet, hiçbir evet, aslında evet. 98-99 seviyesini hayal ettirmiyordu 96'da.
0: Evet, evet. Ben çok esasında gerçekçi bir adamım. Kendimle de yüzleşirim. Kayıplarda dönüp baktığınız zaman o ayna esas dürüst aynadır. Kayıplardan sonra baktığınız ayna dürüst aynadır. Şöyle bir şey tartışıyoruz. Bıraktık. Rakibi. Rakip oynuyor. Bize geldi, biz oynuyoruz. O zaman senin sağ avantajın nerede? Seyirci avantajın nerede? Özellikle kendi sağım için söylüyorum. Ve ben söylemediklerimi de, yani her yerde söyledim ama kimsenin bilmediği şeyler de söyleyeceğim şimdi. Ben çok fazla milli olanlardan biriyim. 35 defa da fazlası da milli takım kaptanlığı yaptım. Ve ben Türkiye'nin gelmiş geçmiş 1923'ten beri en yetenekli takımlarından birinde oynadım. Yani bugün Cemil'i, Alparslan'ı, Büyük Mehmet'i, işte Beştaşlı Niko'yu, ne bileyim, Engin'i, onu bunu bulamazsınız. Turgay'ı bulamazsın. Yani Kadirler, hepsi çok yetenekliydi. Ama biz 3'e 4'e mani olamadık hiç. Ve ben bu örneğe de verdim. Neden? Daha oyun başlar. Biz 2-18 düşünün. 1-18 bir de hayali çizin. Oraya diziliriz. Hiç oynama, topu bizde çok kalmaz. Şimdi tabii geriye dönüp baktığımda. Ben de dedim ki arkadaş, bir, topun kontrolü bizde olmalı. Niye kendimdeki topu vereyim, tekrar kovalayıp bir efor sarf edeyim kazanmak için? Mümkünse kaybetmeyelim.
3: Kaybediyorsak hemen.
0: Kaybediyorsak da böyle.
3: Hemen.
0: Ve biz, Doğan Koloğlu, Allah rahmet eylesin, o gün bir yazı yazmıştı. 500 küsür pas yapmışız. Ali Samiyen'deki bir maçta. O seneler için 800-900 demek bu senede.
3: Evet.
0: Bunlar ben geldiğim zaman biz bir de o analizi didik didik ederdik. Ama şu bir gerçek ki büyük takımın bazı bedelleri var. Ben buna inandım. Ve bir şu kadarcık taviz vermedim.
3: Hocam o takımın yani çağının ilerisinde olmasıyla alakalı bir şey daha sormak istiyorum ki az önce referans verdiniz. Üçlüye dönüşle alakalı bir, evet, ufak bir giriş yapmıştınız. Şunu çok merak ediyorum. Burada yine inanılmaz bir hayal etme var bence. Şöyle ki 90'ların ortasında siz üçlü savunmadan dörtlüye dönmeyi hayal ediyorsunuz.
0: Evet.
3: Şimdi hocam o dönem 90 yani 86'da Arjantin üçlü savunmayla Dünya Kupası'nı kazanıyor.
1: Evet.
3: 90'da Almanya üçlü savunmayla Dünya Kupası'nı kazanıyor ve herkes üçlü savunma oynamaya başladı.
0: Ben de üçlü savunmayla başladım.
3: Öyle başladınız. Evet. Ama kafanızda hep dörtlü savunma vardı.
0: Tabii ki.
3: İkinci sezonla beraber yani denemelere başlamıştınız.
0: Tek oynayan kişi vardı. Gordon Bill. Evet, İngiliz Türkiye'de olduğu için Beşiktaş'ın 3 sene şampiyonu.
3: Herkes üçlü oynuyordu.
0: Evet.
3: Ama hocam Dünya Kupası'nı...
0: Hayır, ben ona hakkını da verelim yani.
3: Yurt dışında da bu Dünya Kupası şampiyonluklarıyla beraber herkes üçlü savunmaya dönmüştü.
0: Üçlü evet.
3: Mesela Arsene Wenger sizinle aynı dönemde Arsenal'in başına gelmişti. Bruce Rioch diye bir adam vardı ondan önce. Üçlü savunma oynatıyordu Arsenal'e.
0: Evet, evet.
3: 66'da 4-4-2 ile Dünya Kupası'nı kazanıp ondan sonra dörtlü savunmayla özdeşleşen İngiltere'de bile takımların yarısından çoğu üçlüye dönmeye başlamıştı. Siz böyle bir ortamda Türkiye'de herkes üçlü oynarken, dünyada herkes üçlüye doğru dönerken dörtlü savunmayı nasıl hayal ettiniz? Neden hayal ettiniz? Çünkü sizin haklı olduğunuz şöyle ortaya çıktı. Yani 96-2000, 2000'li yıllarla beraber dörtlü savunma bir anda işgal etti dünyayı. Takımların %80'i, %85'i dörtlü oynamaya başladı. Siz bunu önceden gördünüz.
0: Üçlüden dönmeyecek biri varsa bendim. Çünkü beni İngiliz antrenörü aldı orta sahadan libero'ya koydu. Ben milli takımda da libero oynadım. Dünya karmasına da gittim libero oynadım. Oynadım da libero oynadım. İyi bir libero. Ya ben de esasında dönmemem lazım.
3: Evet. Ve elinizde de hocam. O sırada oyunun en iyi liberolarından biri Popescu var.
0: Ben bir de kaydırmalı oynadım. Özellikle Filipescu geldikten sonra. Filipescu hem bek hem stoper meziyetlerini kendinde barındırdığı için. Ama baskıyı yapmaya başladıktan sonra geriden devamlı eksilttim. En son öyle bir oldu ki Bülent Popescu kaldı. Yani 8'e 2 oldu. Hiç itiraz etmedim. Ben oraya Suat'ı sokmuştum çünkü olağanüstü bir 6 numara oynadı bizi. Yani bugünün modern 6 numarasını oynadı Suat. Ama o gün müthiş 7'miz, 8'imiz, 9 numaramız, 10 numaramız, hepsi bunların olağanüstü işler yaptılar. Ve taktik anlayışa, yani işin desteğine, dengesine, arkada kademesine, ne bileyim üçgenleri kurmada, çoğalmada, pas yapmada, orada mesela bir dönem sabrı koyamadık. Çabuk oynuyoruz. 18'e geldik de bu çabukluk azalabilir bazen set oyununda. Lütfen sabır. Orada çok top kaybettik bir dönem. Ama öyle maçlar oynadık ki bazen artık dediğin gibi bana göre o çağın çok önündeydi. Kaybettiğimiz Chelsea maçı iddia ediyorum, dün de söyledim konuşurken, ilk 20-25 dakika yarım saat biz gol yiyinceye kadar kaçını bilmiyorum. Gelsin biri, hangi takım kazanır desin dışarıdan bilmeyen biri, gri takım der. Ama bazen böyle kayıplar çok güzel kazançlara sebep olabiliyor. Çok güzel çıktı bu bize şey, kaset. Herkes şu vaziyette, ben gösterdikçe ondan sonra. İşte Rabbim de böyle nasip görmüş. Orada biz onu yensek Şampiyonlar Ligi'ne devam ederiz belki. Ama oradan UEFA'ya geliyoruz ve şampiyon oluyoruz. Yani 11 maçtan sonra mağlup olmuyoruz. Şimdi benim birkaç tane temel söylediğim var. Ben Ankara Gücü'ne gittiğimde 31 yaşındayım. 32 yaşındayım. Benden büyük oyuncu var. Ben orada şunu söyledim. Herkes her yerde. Ama bu dönme değil. Pozisyon seni nereye çektiyse benim için futbol pozisyon oyunudur. Pozisyon. Topun olduğu yerde pozisyondur. Ha, sen takımına başka türlü dur dersin, ben de başka türlü dur derim. Yani diyorum ki ben topa, arkadaşına, rakibe yakın ol. Çok basit. Topa, arkadaşına, rakibe yakın ol. Bunun içinde hepsi var. Bu takımın doğru işlemesi için şunu yapmadım. Ciga, hacı, şurada oynuyorsun ama senden Dinamo intizamı içerisinde gidip gelme istiyorum. Geriye gelmezsen benim prensiplerimde aykırı demedim. Saçma olurdu. Hala da inanmam. Geliyor mu Haaland geri? Ya ne zaman geliyor? Hep beraber 18'e gelip tümleştikten sonra o da işte oraya doğru geliyor. Şimdi sen Mbappe'ye beki kafasında da lan bu bek giderse ben bunu kovalamazsam, peki kovalarsam bu sefer gelemeyeceğim, olmaz. Bazı oyuncularımıza biz bu taviz değil, bu anlayışı gösterdik. Mesela ben Hacı'ya en az 50 defa, 4 sene zarfında. Tamam, senin idmanın bitti dedim, bir defa gitmedi.

0: Hocam ben kalabilir miyim? Peki.
1: Hocam oyunun gücünden aslında çok sık bir bahsettiniz. Şu anda bahsettiğiniz şeyden özetinde aslında oyunun gücü var bence. Tabii
0: Evet.
1: ki iletişimin gücü, oyunun gücü en başta başrolde olarak geldiğiniz kariyeri bence ağırlıklı olarak buraya borçlu olduğunuzu düşünüyorum ben. Floransa'ya gittiğinizde
0: Evet.
1: Fiorentina'da da bu dokunuşları imza attınız. Oyun gücü inşa ettiniz. Çok kısa süre kaldınız aslında. Bir
0: Evet.
1: futbol
0: Evet.
1: teknik
0: On
1: direktörü
0: ay
1: için
0: kaldım.
1: 10 ay kaldınız. 10 ay kalmanıza rağmen aradan geçen 25 yıl sonunda hala bugün sürekli olarak Fiorentina'nın doğum gününüzü kutlar, kutlamaları çağırır,
0: Evet.
1: maçlara davet eder. Birçok şeyi hala yani efsane bir teknik direktörü muamelesi görüyorsunuz Fiorentina tarafından. İşte oyunun gücüne mi
0: Oyunun
1: bağlıyorsunuz?
0: gücü.
1: Oyunun gücü mü?
0: Bakın, oyunun gücü. Arkadaşlar, iyi hatırlayalım. O günleri hatırlarsınız. 2000 çünkü.
2: Gabriel Batistuta'nın ayrıldığı bir Fiorentina bir
0: O
2: de.
0: ayrılmış.
2: Nuno Gomez'i almış.
0: Yakmışlar şehri.
2: Aynen. Roma'ya
0: Ben
2: gitmiş.
0: de olayı bilmiyorum. Batistuta'yı aratmayız dedim basın toplantısında. Merak etmeyin, aratmayacağız. Allah söyletmiş demek ki, aratmadı. O ayrı, ama o an için Allah arının kovanına parmağımı sokmuş. Şimdi orada bakın neler oldu. Fiorentina bir yer ayırmış. Bütün basket takımlarının kamp yaptığı
1: Evet,
0: Bormio
1: doğru.
0: diye bir güzel yer var. Dedim kime sordunuz ya? Ben Avusturya'ya gidiyoruz dedim. Galatasaray'a da gitmiştik oraya. Biz oraya gittik. İlk baştan öyle başladık. Değiştirdik. Birinci gün tahtaya geçtim. Toplantı yapıyoruz. Tanışacağız. Zaten çoğunu tanıyoruz. Biraz da yaşlı bir takımdı. Mijatović, Torricelli, işte Delivio, Rui Costa, Vanoli, Adani filan zaten tanıyorum. Dedim ben işte 47-48 yaşındayım. İki çocuğum var. Eşim böyle. Şu kadar sene top oynadım. Bu kadar milli oldum. Bu kadar bir takım kaptanlığı yaptım. Geldiğim takım bu. Galatasaray'da da şu kadar kupa kazandım. Avrupa şampiyon. Böyle bir CV gibi anlattık. Ve döndüm tahtaya. Böyle oynayacağız dedim. Bakın Müfit Hoca, Şükrü, bizim Mansur Rıza, hepsi de bilirler. Giancarlo Antonioni falan da oturuyor. Hocayı bir görecekler. Nasıl, nedir? Tamam, Avrupa şampiyonu da. Ya şöyle bir döndüm. Delivio, Torricelli hariç şöyle bir takım. Şimdi benden evvel Trapattoni var. Çok sevdiğim, Allah uzun ömür versin, müthiş bir figür. Dünyada da. Ve Batistuta, Rui Costa, Mihat, hepsi var. Ama belli ki bir defans da var. Batistuta'ya atış var. Onun dönüşü Rui Costa falan filan. Sekizincilik, onunculuk neyse. Bitti dedim. Çıkarken bir baktım Delivio'yla Torricelli beni bekliyor. Mister, müsaadeniz var mı? Tabii buyurun. Dediler ki bize bir ay müsaade et. Biz bunu oynarız. Şimdi geride bekleyen, sonra ben kasetlerini seyrettim. Fiorentina'nın oynadığını. Trapattoni büyük bir hoca. İyi de iş yapmış. Fakat kendi sahasında veyahut da işte ne diyelim ona,
1: Defans Foundation diyorum.
0: alan markajını kendi sahasında bütün takımla yapmaya çalışan Batistuta hariç, o anlayış, ben burada basacağız diyorum, baskı burada arkada hep beraber işte anlatıyoruz ve bunu çalışarak başlayacağız dedim. Sabah da başladık. Onu hiç unutmam çünkü Juventus İtalya'da bu konularda başka bir kulüp olarak tanınır. Yani daha eğitici, daha öğretici. O yüzden hemen ikisi merak edin. Nitekim o günlerde ya tamam Avrupa şampiyonu saygımız var ama kardeşim yani bu hücum oyunuyla da oynanmaz ki, defans nerede diye bizi böyle bir hafif dürtmeler oldu falan. Şimdi iki tane kiraya vermek istedikleri adam Rosito ve Bressan, ben orta sahaya koydum. Halbuki programlarında bunun ikisini şeye vermek var. Kiraya vermek var. Dedim hayır. Bir sol bek almıyorlar bize. Yine orada. Torricelli ile Vanoli'nin yedeği yok. Yani grip olsa yedeği yok. İşte başkan da bize zendeni alacak. Kendi kendine söylüyor. Radyosu var, televizyonu var tabii. O. Biz de ancak onun yaptığı gibi Anza'ya mektup edelim. Dolayısıyla biz hiçbir taviz vermeden böyle başladık. Ama bunu o bir aylık çalışma döneminde her gün çalıştık. Bunlarla mı? Evet, bunlarla. Ve biz 2 ay içerisinde oranın en iyi top oynayan takımı olduk. Geliyor Fiorentina denmeye başladı. Şimdi Manzone diye çok eski, bizden daha yaşlı bir hoca. Brescia ile düştük. Eve geldim. Giancarlo ve menajeri Moreno arıyor. Dediler ki bu arkadaşın böyle bir beyanat verdiği tarihte yok. Kimseyi ben. Demiş ki orada bir çocuk arkadaş var. Buna iyi bakalım da belki İtalyan futbolunu kurtarır. 20 dakikada 4-0 oldu. İkinci yarı başladık 6-0 oldu. Orada çok güzel bir şey var oyuncular arası. Mesela Milan'a 4-0 öndeydik. Kızdım ben içeri girince, neden? İlivo geldi, izah etti. Dedim tebrik ederim, özür dilerim. Mister dedi, biz oyuncular birbirimize saygı duyarız. Yani anladım dedim. Çok doğru, bir gün biz de bu duruma düşebiliriz. Böyle bir birbirlerine saygıları var. Çünkü futbolcular sendikası, teknik adamlar sendikası ve hakemler sendikası çok güçlü.
2: O da futbolda çok tartışılan bir şeydir hocam.
0: Çok güçlü.
2: Yok yani Dilivio'nun söylediği şey. Bazıları da bunu bir saygısızlık olarak alıyor.
0: %100.
2: Durmayı.
0: %100. Yani, onların o öyle alışkanlıkları. Ben mesela...
2: Almanlar mesela hiç durmuyor biliyorsunuz.
0: Bize de kimse durmadı.
2: Aynen.
0: Yani yıllarca oynarken. Yani ben de durmam.
2: Aynen.
0: Ama o gün için çok da şey kötü gelmedi bana. Onlar bizi çok sevdi. Ben de onları çok sevdim. Milan maçından bir gece evle Milanello'ya geldiler. Bütün taraftarlar. Güvenlik geldi, dedi ki mister böyle böyle geliyorum dedim. Geldim. Bana bu Che Guevara'nın bir altın kolyesini yaptırmışlar. Artık oradan ne mesaj vermek istiyorlarsa. Ve belki İtalya'da ilk defa bir antrenör maçtan sonra ki bana söylemişlerdi. Yenilgiye hiç üzülmeyeceğiz diye. Çift atkıyla iki tribüne selam veren yegane hocalardan biriyim. 5-2 yenmemize rağmen.
2: Hocam demin dediniz ya, yani 2 ayda İtalya'nın en iyi futbol oynayan takımı olmayı başardık diye. Bu zaten Silvio Berlusconi ve Galliani'yi de ikna etmiş ki bir sonraki durağınız Milan oldu. Şimdi tam 25 sene önce, Haziran 2001, bugün Milan'ın reputasyonu Avrupa'da biraz geriledi. İşin içine Manchester City'ler, Paris Saint-Germain'ler, başka takımlar dahil oldu ama biz çok iyi biliyoruz ki 2001'de Milan'a teknik direktör olmak bugün Real Madrid'e teknik direktör olmak gibi bir şey. Seviye bu. Yani Milan o tarihte Real Madrid, Barcelona, Bayern ve Juventus'la beraber dünyanın en büyük 5 kulübünden biri ve bir Türk teknik direktörün gerçekten bu tarihten baktığımda çok mantıklı gözükmüyor Milan hocası olabilmesi. Yani bugün mesela nasıl bir Türk teknik direktörün şu anda Real Madrid'de çalışma ihtimalini, her ne kadar yetenekli genç hocalarımız varsa da çok az görüyorsak, öyle bir durum söz konusu. Orada bu iknayı oynattığınız oyunla gösterdiniz. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi böyle kulüpler bugün Real Madrid'de çok kaynıyor. Barcelona'da zaman zaman kaynıyor. İşte dünyanın en büyük kulüpleri her zaman çok zor. Galatasaray'da çok büyük bir kulüptü ve çok büyük bir işler yaptınız ama orada bir evlattınız sonuçta. Milan'a bugünden baktığınızda ya da kariyerinizin daha ilerleyen yıllarında baktığınızda bunu böyle yapmamanı, teknik anlamda sormuyorum. Çünkü 4-4-2'siydi, 3-5-2'siydi bunlar değil. Ama Milan gibi kulüpleri yönetmek, o egoları yönetmek, çünkü Fiorentina'dan çok daha farklı bir basamak.
0: Evet.
2: Bunu bugünkü aklımla böyle yapmamalıydım dediğiniz şeyler mutlaka olmuştur. Bunu merak ediyorum.
0: Ben bir örnek vereceğim. UEFA'nın 3-4 tane toplantısına katıldım ben, eğitim toplantısına. Elit koçlarla. Milan'da birinci hafta Brescia'yla oynadık, 2-2 kaldık, deplasmanlı. Akşam geçtik arabayla İsviçre'ye, otele gittim. Barda, Irueta, İspanyol, gözlüklü hoca var, Deportivo'nun hocası. O, Fabio Capello, o hoş geldin Terim, ben de oturdum yanlarına falan. Irueta hep bana sorardı, bu hacıyı... Rui Costa'yı öyle mi oynatıyorsun diye bana kalem verir, kağıt verir. Onlar hep böyle derken çok sevdiğim bir adam geldi. Marcello Lippi. Çok da iyi dostum. Capello da öyle. İkisi de beni çok onur ettiler. Türk futbolunu da onur ettiler. Dünya şampiyonu oldular. Antalya'ya gelip bütün Türk teknik adamlara çok güzel bir panel, bir briefing verdiler. 1 lirası istemeden hatırım için. İkisi de. Hele Lippi Fransa'da dünya şampiyonluktan bir ay sonra geldi. Ne bu suratın dedi bana. Dedim ya yok yok dedi. Ya dedim işte görüyorsun. Bak dedi sana ben bir şey anlatayım. Ne kadar oldu geleli? Dedim geleli ne oldu? 1,5 ay anca oldu. Ben dedi bir hafta kaldım. Cuma günü bıraktım. Inter'de. Inter'de. Hayırdır dedim. Ben İtalyan değil miyim dedi. Ya dünya şampiyonu. Bir hafta kaldım. Soruna böyle bir cevap vereceğim. Haklıymış.
3: Hocam, Fiorentina ile alakalı bir, ufak bir şeye dönmem gerekir çünkü çok merak ettiğim bir şey var. Hı. Sizin o döneminizle alakalı Türk basınında İtalya basınında yaptığınız bir açıklama taktiksel olarak yayınlanmıştı. Hı. Hayalim 2-1-4-1-2 oynamak gibi bir açıklamanız. Hı. Böyle bir şey söylediniz mi? Yıllardır bunu çok merak ettim ben çünkü o dönem için çok radikal gözüken bir şeydi.
0: Hatta şeye yazdım, Ölen Yemen'e davet ettiler beni. Peçeteye yazdım.
3: Öyle
0: benim,
3: mi?
0: Benim meşhurdur peçeteye yazmam. Yani dedim eşittir bunu bakarsan 2-1-7 demektir bu. Yani toplarsan 2-1-7 demektir. Şimdi ben bunu oynadıktan sonra dikkat ederseniz benim çok beyanatım var. Aynı beyanatım. Numaralar hiç önemli değil.
3: Evet.
0: Şimdi 4-3-3 oynuyoruz. Hı-hı. Gözünüzü canlandırın.
3: Bekler gitti ki.
0: Yok bir beki ortaya aldım 3-5-2. Bir bu kadar basit. Yani oyun içinde bu esneklikte numaralar hepsi değişir. Hı hı. Numaralar sadece bizim formasyonda koyduğumuz işarettir. Hakemlere kolaylıktır. 8 numaraya sarı kart göstereyim o mu? Yoksa numaraların hiçbir önemi yoktur. Çünkü neden? Ne derim ben? Dev bir blok, tek bir blok, hep beraber. Şimdi reaksiyonun hep beraber önemli. Yani kişisel becerilerden, kişisel başarılardan daha önemli olan toplu başarılardır. Eylemi toplu yaparsanız çok başarılı olursunuz. Muhakkak ki bir oyun disiplini, bir referans yerleri herkesin var. Benim için o önemlidir. Herkes referans yerindeyse hiçbir sorun yok. Mesela ben hayatım boyunca şundan hiç vazgeçmedim. Toptan uzak bölgeleri hep dikkatime aldım ben. Yani biz hücum ederken ben defansa baktım. Ve getirdim. Sizin burada ne işiniz var dedim. Maçtan sonra. 5-0'da yensek. Benim için pozisyon hatası vahim bir hatadır. Bireysel hata yapacak bir şeyim yok. Bir şey de demem. Şimdi siz önlemeye çalışıyorsunuz. Adam vuruyor buranıza çarpıp gidiyor. Buna yapacak bir şeyiniz yok. Ama pozisyon hatası çok tehlikedir. O bir alışkanlık haline gelirse yakar adamı.
3: Hocam peki tekrar şeye dönüyorum, Milan'a dönüyorum. Hı. Bıraktığınız yerle alakalı tek bir şey soracağım. Merak ediyorum bunu. Inzaghi'nin kaçırdığı penaltı.
0: Ben sanmıyorum. Hiçbir zaman da bunu düşünmedim. Ha o bunun ona da galiba bu biraz ağır geldi. Çok yazdılar, söylediler ama ben hiçbir zaman hiçbir kimseye görmediğim, bilmediğim şeyi isnat etmedim. Anlatabiliyor muyum? Ama ya ben neredeyim? Allah aşkına. Beni öyle şeyler yıkmaz ki ya. Oraya da gittiğim zaman büyük saygı görürüm. Her zaman da öyle olmuştur. Çünkü orada da iz bırakmışımdır. Inter maçıyla, derbisiyle. Orada da bir gafım var.
2: Hayır.
0: Şey çekildi, fikstür. Inter Milan. Ramaccione diye de bir team şefimiz var. O çekmişti. Geldi dedi ki mister hiç sorma. Inter Milan dedi. Ben de gülerek dedim ki ya aynı statta olmanın neyi zarar? Dedi ki yok ya mister olur mu öyle değil. Ya bırak Allah aşkına dedim. Ben sahaya bir çıktım. 80 bin Inter'li, 12 bin Milan'lı hakikaten deplasman.
1: O 4 golle biten bir Milano derbisi.
0: 4 golle biten Milano derbisi.
2: Müthiş maçtı gerçekten.
1: Hocam futbolda yani yokluk ortamını yönetmek kadar bolluk ortamını yönetmek de zordu. Hatta siz ikisini de yaptınız. Az önce bahsettiğiniz hani X bir takımda fark etmez Galatasaray olur, Fiorentina olur göreve geldiğinizde az sayıda kullanabileceğiniz oyuncu varken bir şeyler ürettiniz ve bir oyun gücüyle bir noktaya geldiniz. Galatasaray'daki 3. döneminizde devre arasında Snyder alındı. Üstüne Drogba alındı. Hmm. Takımınızda Prime, Selçuk Prime Burak var.
0: Elmander var.
1: Elmander var.
0: Hatta Baroş var.
1: Orta sahada da şey var hocam. Selçuk, Melo, Riera sol açık. Pardon sol bek. Sol açık
0: Enginler, Emre Çolak.
1: Böyle bir ol bir kadro.
0: Evet.
1: Snyder'i, Drogba'yı, Burak, Selçuk, Melo'yu aynı anda bir formül bularak, formül bulmak zorundaydınız çünkü.
0: Evet.
1: Hatta kağıt üzerinde Snyder solda gözüküp evet. Aslında sol oynamayan, içe kat eden bir oyuncuydu. Merkezde oynayan bir oyuncuydu. Bu formülü bulmak, Aynı zamanda oradaki egoları yönetmek ki vardı hocam böyle bir durum.
0: Var.
1: Zor olmadı mı? Nasıl oldu?
0: Ya ben hep şeyi söylerim. Büyük oyuncuları yönetmek çok daha kolay. Bak idare etmek demiyorum, yönetmek diyorum.
2: Jose Mourinho da aynı şeyi söylüyor.
0: Yani benimle ne işi olabilir ki? Egosu olmayan adam başarılı da olmaz. İddiası da olmaz. Ve bu çocuklar arasında herhangi bir saygısızlığı yok ki bize. Herhangi bir saygısızlığı olan hiç kimsenin egosunu megosunu da tanımam ayrıca ya. Beni hiç ilgilendirmiyor. Kim olursa olsun. Ama öyle bir değil. Ve bana telefon açıldığı zaman lütfen alalım dedim. Özellikle Drogba'yı. 5 santiforum vardı. 2 çıkarıp 2 sokuyorduk hatırlayın. Şimdi orada mesela yanlış yaptım. Doğru olması için. Uygulamada yanlış olduğu ortaya çıktı. Bir devre dayandım Schneider'e.
3: Schalke maçı.
0: Evet.
3: Değil mi hocam?
0: Evet. Bir devre. Hani soldan içeri kat etsin ama dönüşte de hiç olmazsa belki bir karşılasın, kovalasın da değil. Nitekim o günden sonra 4-3-1-2 Diamond'ı oynamaya başladık.
3: Hocam 4-3-1-2 dediniz. Yani 96-2000'de 4-3-1-2 üzerinden gitti. Yani son 2 yılda özellikle. Orada şunu merak ediyorum biraz. Suat Kaya için siz az önce libero oynayabiliyordu dediniz ama benim hocam hatırladığım Suat Kaya Konyaspor'dayken 10 numaralı formaya giyen ve 10 numarada oynayan bir oyuncuydu. Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Evet.
3: Değil mi?
0: Evet.
3: Yani siz Suat Kaya'yı 10 numaradan aldınız. Evet. Konyaspor'daki 10
0: evet,
3: numaradan
0: 6
3: aldınız.
0: Numara.
3: 6 yaptınız. Okan Buruk
0: 10 da oynayabilirdi.
3: 10 evet. Okan Buruk sakatlanmadan ayağını kırmadan önce 10 numara olarak gözüken yani 7 numara.
0: 7 var.
3: Sağ içi yaptınız onu. Evet, yani 8 numara yaptınız. Emre Belezoğlu bence 10 numara oynayabilecek yeteneğe sahip bir oyuncuydu. Onu da sol 8 yaptınız. Bir de önüne Hacı'yı koydunuz. Yani aslında Galatasaray'ın 4-3-1-2'si 4 tane 10 numaralı bir 4-3-1-2'ydi.

0: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'lesiniz. 92.2 frekanslarınızsınız tabii ki. Bir tık rötarlı girdik, öncelikle kusurumuza bakmayın ama çok güzel bir içerik dinliyordunuz ki nitekim ben de evdeyken Fatih Terim'in 13. bölümünü gerçekten gazetecilerle sohbetini dinleyerek geldim. Müthiş bir içerik olduğunu söyleyelim ama her şeyden önce herkes ilk 11'leri merak ediyor. Galatasaray'ın ilk 11'inde kaleyi Uğurcan koruyacak. Hafta içinde çok fazla farklı ilk 11 iddiaları ortaya atılmıştı ama nihai ilk 11'i ben şimdi aktaracağım. Kaleyi Uğurcan koruyor. Savunmada Şallahi, Sanchez, Abdülkerim, Eren dörtlüsünü görüyoruz. Orta alanda Torreira, Sara ikilisine hafif önlerinde Yunus eşlik edecek ki Batrakov kulübede olduğunu hatırlatalım. Sağ kanatta Barış Alper, sol kanatta Leao ve ileride Deniz Gül görev yapacak Galatasaray'da. Bu arada önümde de bir istatistik geldi. Selçuk İnan Galatasaray'a karşı şu ana kadar 5 maç oynamış, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyeti olduğunu da vurgulayalım. Öte yandan tabii ki Kocaeli Spor tarafına bakacak olursak kaleyi Serhat koruyacak. Savunmada Dijksteel, Zucru, Maylika ve Haydara dörtlüsünü görüyoruz. Orta alanda Berkan, Şov ve Sisoho üçlüsü. İleride ise Souza, Agyei ve Aye üçlüsünü izleyeceğiz. Kocaeli Spor tarafındaki maç önünde biraz sonra, yaklaşık bir 5 dakika sonra çok değerli dostum, çok yorumlarına kıymet verdiğim Alp Çelikdelen'e bağlanacağız. Alp maç önlerinde bize her zaman destek oluyor. Her zaman onunla sohbet ediyoruz. Galatasaray'a şöyle bir bakış atıyoruz maç öncesinde. Nitekim tabii ki bugün sırada Kocaeli var. Kocaeli'ye de bir bakış atacağız. Yavaş yavaş da Ramspark'ta dolmaya başlıyor şu anda spor kanallarına da aynı zamanda göz atıyorum. Stat çevresi çok kalabalık ki yolda da aşırı bir trafik vardı, onu söyleyelim. O yüzden de hafif rötarlı geldik. Onu da söyleyeyim, İstanbul'da özellikle Maslak, Ayazağa civarlarında çok yoğun bir trafik olduğunu vurgulamak isterim. Tabii ki Galatasaray maç günlerinde bu da çok doğal olduğunu da vurgulayalım. Burada yolda giden birçok dinleyici bizleri şu anda tercih ettiği için de bir kez daha teşekkür edelim. Hakikaten gösterdiğiniz ilgi, teveccüh bizler adına son derece değerli. Ki 11'leri bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yani takımlar tarafında, çünkü belki duyulmamıştır. Radyolarını yeni açanlar vardır. Bir kere daha söylemek bence çok daha geçerli olacaktır diyelim. Galatasaray'ın kalesini Uğurcan koruyor. Savunmada Şallahi, Sanchez, Abdülkerim, Eren. Soracak olanlar vardır. Yedek kulübesinde Jakobs var mı diye, neden Eren var, neden Jakobs oynamıyor diyenler olacaktır ki yedek kulübesine bakıldığı zaman Jakobs'u da görüyoruz. Orta alanda Torreira, Sara. Sağ kanatta Barış. Forvet arkasında Yunus, solda Leao. İleride ise Osimhen'in yokluğunda Deniz Gül görev yapacak ki Deniz de ilk kez Galatasaray'da ilk 11 şansı elde ettiğini vurgulayalım. Konya tarafında kadroda şu şekilde kaleyi Serhat koruyacak. Savunmada Dijksteel, Zucru, Maylika ve Haydara. Orta alanda Sisoho, Şov ve Berkan üçlüsü. Ki Berkan da eski takımına karşı oynayacak. Şu anda tabii ki sessiz bir şekilde karşıladığım için, daha doğrusu televizyonu izlediğim için Berkan'ın karşı bir tepki veyahut da bir tezahürat var mı bilmiyorum ama belki bir iki tane şimdi mesaj gönderirim. O konu hakkında da bilgi sahibi oluruz. Birçok kişi onu da merak ediyordur diye düşünüyorum. Souza, Agyei ve Aya üçlüsü de biraz daha böyle Galatasaray'ın çok ön alanda kurulduğu zaman arkada fırsatlar yaratmaya çalışacağı kontra atak silahları olarak dikkat çekiyor ki bir dinleyicimiz de bir video yollamış ama uzun bir video da neden olduğunu anlayamadım. Bedri Bey göndermiş. Birisi evleniyor galiba. Mutluluklar dileriz. Bedri Bey mesajını göndermiş bizlere. Bir düğünden bir görsel var. Gerçekten mutluluklar dileriz Bedri Bey diyelim. 0212 273 10'unu da bir kez daha hatırlatalım. Ki 11'leri sizlere aktardık. Süper Lig'deki bugün bir diğer karşılaşma Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir arasında olacak ki oranın da 11'lerini sizlere açıklamak isterim. Sonrasında Alp ile beraber sohbet edeceğiz. Ahmet'in kalesini Lafont koruyacak. Savunmada Krasniqi, Bates, Dellova ve Umut dörtlüsü. Orta alanda Ravelosson, Furkan ikilisini izleyeceğiz. Muhammed, Saba ve Bale üçlüsü, onların önündeki 4-2-3'ün üçlüsü olarak gözümüze çarpıyor. İleride ise Gift Orban görev yapacak. Mbaye, Cagney yedekler arasında olduğunu söyleyelim. Ahmet sportif faaliyetlerde. Başakşehir tarafında kaleyi Deniz koruyacak. Savunmada Ömer Ali, Emin, Opoku ve Operi dörtlüsü. Orta alanda Kaluzinski ve Umut. Hafif önlerinde Kemen. Kanatlarda Faizullahev ve Skovolsen. İleride ise ligimizin gerçekten golle çok fazla buluşan isimlerinden Şomurodov olacak. Şomurodov görev yapacak, onu da vurgulayalım. Ki zaten Alp Çelik Delen'den sonra hem Okan Buruk'un hem Besnik Hasi'nin hem aynı zamanda Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın ve Başakşehir'de Nuri Şahin'in açıklamalarını sizlere dinleteceğiz. Bunu da bir kez daha vurgulayalım. Önümde şu anda hatta Okan Hoca'nın da açıklamaları hazırmış. Ki zaten genel yayın akışımızda 45 geçe ve sonrasında teknik direktör açıklamalarına yer veriyoruz. Maça doğru en azından öyle bir giriş yapıyoruz. Bu şekilde bir takdirimiz olacak derken aslında Galatasaray'da bir isim görüyorum şu anda Midson alanına gelen. Hadi bir oyuncu açıklaması verelim, ondan sonra da Alp Çelik Delen'le devam edelim.
1: Mücadele öncesinde Galatasaray'dan El Çaydil Bitçavu bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldin ve tabii ki başarılar diliyorum.
2: Otosferde sükse.
1: Tabii ki son durumunu da sormak istiyorum. Geldin Galatasaray'la birlikte antrenmanlara başladın. Nasıl hissediyorsun? Burada olmak sana nasıl hissettiriyor Galatasaray'da forma giymek?
2: Ta situation ici à Galatasaray, tu es venu, tu as commencé l'entraînement. Comment ça se passe un peu?
3: Merci beaucoup. Et franchement, ça s'est très bien passé. On est une grande famille à Galatasaray. Je suis très heureux d'être venu ici et j'espère qu'on va gagner beaucoup de titres et je souhaite le succès à toute l'équipe.
2: Çok teşekkür ederim beni bugün burada ağırladığınız için. Açıkçası Galatasaray'la olan sürecim çok iyi geçiyor. Çok büyük bir aileye geldim ve bu ailenin içerisinde çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Buraya büyük, çok fazla kupa kazanmaya geldim. Hedefim bu yönde.
1: Şu an kendini nasıl hissediyorsun? Fiziksel olarak nasılsın? Galatasaray taraftarlar da senin performansını

0: Donc, comment tu te sens personnellement et aussi comment tu trouves ta propre performance? Donc, qu'est-ce que tu
1: Moi, physiquement, je suis prêt. J'ai fait les entraînements avec le groupe. Ça fait déjà presque une semaine maintenant. Et j'attends d'avoir ma chance. J'attends que le coach me donne ma chance. Et dès qu'il va me la donner, je vais tout montrer.
0: Fiziksel olarak kendimi hazır hissediyorum. Takımda da yaklaşık bir haftadan beri çalışmalara başladım. Kendimi takımda oynayabilecek düzeyde hissediyorum. Hocam ne zaman fırsat gelirse, bana bu şans verirse o zaman sahaya çıkacağım.
2: Burayı tercih ederken Galatasaray taraftarında etkisi oldu mu? Çünkü her zaman özellikle iç saha maçlarında çok etkili bir taraftar grubu var. Sen de şu anda duymuşsundur, sahaya çıktıysan görmüşsündür, neler söylersin?
0: Donc quand tu as choisi Galatasaray, est-ce que les fans t'ont affecté? Donc est-ce que ça t'a fait un plus quand tu as vu les fans? Donc quand je vois la maison, ils hurlent toujours, donc ils soutiennent toujours l'équipe. Est-ce que c'était un point positif pour toi pour choisir Galatasaray?
1: Oui, bien sûr, les fans, ça compte beaucoup, les supporters, ça fait partie de la grande famille, donc bien sûr que ça m'a touché. Je me suis dit que ce club-là, il faut que j'y aille.
0: Elbette tabii ki hani daha önceden de görmüştüm ve tabii ki böyle büyük bir ailenin parçası olan taraftarımızın önünde ben de oynamak istedim.
3: Evet, Bitcia bunun açıklamalarında sizlere dinlettik. Galatasaray'ın U23 kategorisinde şu anlık en azından yedek stoperi olarak adlandırabileceğimiz sol stoperi Bitcia bunun açıklamalarını, maç önü flash açıklamalarını dinlettik. Alp Çelik'telen bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
4: Hoş buldum Can, nasılsın?
3: İyidir abi, seni sormalı.
4: İyiyim ben de çok şükür, çok iyiyim.
3: Vallahi sana şunu soracağım. Şimdi bir 11 var önümüzde ki açıkçası hafta içinde birçok farklı 11 görüyorduk. Muhtemel 11'ler
4: Evet.
3: çok tartışıldı. İşte kimisi diyordu ki bu hafta Leao ve Sané direkt yedek olacak. Kimisi diyordu ki Batrakov yedek olabilir. Kimisi diyordu işte Deniz Gül bu sefer yedek olacak falan denirken ortaya farklı bir 11 çıktı. Ama belki de beklenebilen bir 11 de çıktı. Deniz Gül ilk 11'de, Leao ilk 11'de. İlk 11'i nasıl yorumlarsın? Bu 11 bugünün kazanan 11 mi olur? Veyahut da Okan Hoca hafif bir rotasyon mu yapmak istiyor gibi anlamalıyız bu 11'i.
4: Yani şöyle, Lemina ve Osimhen'in yokluğunda belki Batrokov'un hani fiziken maç eksiğinden ötürü Enius'u koymuş olabilir. Hani bu denklemle düşünecek olursak bence beklenen bir 11. Bir bilgi aldım ben, onu Can senle paylaşayım.
3: Lütfen.
4: Barış Alper'le özel bir görüşmesi olmuş Okan Buruk'un. Performans ya da herhangi bir sorun hakkında muhtemelen bir görüşme olduğunu da tahmin ediyorum, içinden ne konuşularsa. Ama bu ya bana gelen bilgi direkt hani Okan Hoca'nın bu hafta içinde kendisiyle çok özel bir görüşme sağladı ve hani şu an sezonun daha henüz başı olduğunu ve ilerleyen dönemlerde hani bu takımdan senden çok fazla bir beklentisi olduğunu, yani birazcık motive edici konuşmalar olduğuna dair bilgiler aldım. O yüzden bu maçla beraber artık o görmek istediğimiz Barış Alper'i artık Galatasaray taraftarının göreceğini düşünüyorum. Sezon uzun, bir sürü maça çıkacak Galatasaray. Şampiyonlar Ligi, Lig, Türkiye Kupası derken önceki performanslarına göre bir hayli düşük performans göstermişti. O yüzden Okan Hoca'nın bu ikili iletişimi de bence onun için kritik olacak. Bu
3: Katılıyorum.
4: bilgiyle başlamak isterim. Yani
3: Peki.
4: sol bekte Erhan Elmalı'yı görüyoruz. Bence çok yerinde bir tercih. Son Sporting deplasmanında da gerçekten benim beğendiğim bir performans göstermişti. Onu onurlandırmak, birazcık da sezonun gidişatını cesaretlendiren bir performans için bugün iç saha maçında Okun Hoca Jakobs yerine tercih etmiş. Jakobs'un bir sakatlığı var mı bilmiyorum. Hani öyle gelen bir bilgi
3: Yedek
4: yoktu.
3: kulübesinde gözüküyor ama benim de bir bilgim yok bu konu hakkında, bir sakatlık
4: Evet,
3: varsa.
4: ben performans olarak Eren'in şu an bir tık Jakobs'tan önde olduğunu da düşünecek olursak, yani iç sahada dediğim gibi Eren'i değerlendirmiş. Ya bunları düşünecek olursak bence dengeli bir kadro. Açıkçası Deniz'i de ilk defa ilk 11'de başlatmayı düşündüğü için de Okan Hoca'yı tebrik ederim. Çünkü bu kamuoyunda ve taraftarda hani forvet pozisyonunda forvet oynar kelimeleri, cümleleri çok sarf edildi. Hem sosyal medyada hem de kulübe giden yönetişimlerde, iletişimlerde diyeyim. O yüzden Deniz'i de yani bugün santrafor bölgesinde görmek kıymetli olacak. Genel kısaca toparlayacak olursak, Leao'yu da artık ilk 11'de her zaman göreceğimiz, yani Kocaelispor maçı da başlayıp

0: aşan bir süreç onun için de bekliyoruz. Sanırsam Galatasaray kariyeri açısından.
1: Peki şunu soracağım şimdi, Barış Alper hakkında şöyle bir farklı bir tasarruf görüyoruz. Yani şu konuşma, şimdi Okan Buruk ve Barış Alper arasında hafta içinde bir konuşma olduğunun altını çizdin ki evet. Şunu da sormak istiyorum. Yani normal şartlarda Barış'ı hep solda veya forvette görüyorduk Osimhen'in yokluğunda, ama bugün en azından kağıt üzerinde şu anda önümdeki akıllı ekranda sağda yazıyor Barış. Sağ önde ki çok etkili olduğunu biliyoruz Barış'ın. Yani Barış'ın şöyle bir talebi vardır diyebilir miyiz? Hocam sağ önde ben kendimi daha rahat hissediyorum ki yani son Sporting maçında da sağ önde yani bir şeyler üretebildim. Onun haricinde birazcık sağ içerisinde tam istediklerimi yapamadım. Sağ önde daha rahat hissediyorum. Hocam beni sağ ön oynatabilir misiniz gibi bir şey söylemiş olma ihtimali var mıdır? Nasıl yani, bir varsayımda bulunuyorum ama böyle bir şey söylemiş midir diye bir sorayım en azından.
0: Ya oyuncunun rahat hissedebileceği pozisyonda oyuncu oynamak ister. Ama son karar verici yani teknik direktör olacağı için ben o kadar da yani Okan Hoca'nın bunu düşünerek bir karar verdiğini düşünmüyorum. Ama yani maç yani sezonun başından beri düşünecek olursak Barış spesifiğinde ne yazık ki biraz kayboldu. Saha içinde özellikle 3. bölgedeki pozisyonu üretmelerde kendisini geçtiğimiz yıllardaki Barış Alper gibi göremedik. Sadece burada kondisyonunun çok kuvvetli olduğu için o akciğer kapasitesi oradaki temaslarda, fiziki ve sprintlerde etkili olduğunu gördük. Onun için de oyun kurma, oyun içinde diğer arkadaşlarına yardımlaşma konusunda çok büyük eksiklikler gördük. Bugün umarım yani o tercih Okan Hoca ile beraber o görüşmeden de sonra bugün hem gol hem gol katkısı anlamında Barış maçı etkileyecek isimlerden birisi olur.
1: Bir tane daha aslında olumsuz taraftan bakarak bir soru sormak istiyorum ki aslında Galatasaray.com kamuoyunda Galatasaray yorumcularının genelde çok eleştirdiği, hatta yani Başakşehir maçında da pek iyi gözükmeyen bir Abdülkerim vardı. Nitekim Sporting karşılaşmasında da Sayın Okan Buruk o noktada Abdülkerim'i görevlendirmemişti. Bu maçta Abdülkerim ekstra motive olmasını bekleyebilir miyiz? Abdülkerim, bizim alışık olduğumuz Abdülkerim'e dönüş ne zaman yapabilir? Bir sakatlık mı var diye insan şüphe ediyor ama yine de sormak istiyorum. Yani Abdülkerim Bardakçı bugün ekstra motivasyonla mı sahada olacaktır diye sorayım.
0: Yani ufak bir sakatlık durumu söz konusuydu diye hatırlıyorum Can açıkçası. Oradaki o kırılma ondan dolayı olabilir. Ancak savunmanın genelinde zaten Galatasaray'ın savunmasının yeni sezon başından beri problemler var. Özellikle arkadaki pozisyon almalarda o dörtlüyü korumada savunma, hatta buna zaman zaman Lemina da eşlik ediyordu. O beşli diye düşünecek olursak o savunma hattı çok çabuk kırılıyordu. Sporting'de de öyle oldu. Ne yazık ki ikinci yarıda yenilen birinci golde. Hani hiç pozisyon olmadan yenilen golleri ben buna bağlıyorum. Yani takım savunmasında bir düşüş var. Zaten Galatasaray şöyle bir istatistik var. 6 gol yemiş ligde. Yani 4 maçta 6 gol. 4 sene üstte şampiyon olan bir takım için bence
1: çok
0: birazcık
1: yüksek
0: fazla.
1: Bir çok
0: evet. Yüksek bir, o yüzden hani takım savunmasında zaten bir ne diyelim bir sorun var açıkçası. Yani burada da hani tabii transfer sezonunda çok konuşuldu. Davinson Sanchez, Abdülkerim, zaman zaman Singo. Şimdi yeni isimde Big Show abi var. Onun performansını bekleyip bir şey yapamıyoruz. Bilmiyoruz. Henüz izleyemedik. Ama ben Abdülkerim spesifinde herhangi bir böyle bir kritik bir şey görmüyorum. Gel çok tandemde bir sorun görüyorum. Onu da artık burayı aşacak olan da Okan Hoca ve ekibi.
1: Peki pozitif taraftan da bir tane soru sormak isterim. Yani hep negatif başladık ama sezonun başından beridir, aslında bugüne de birazcık böyle rotayı kırmak istiyorum. Sezonun başından beridir Torreira ve Sara'nın formunu birçok kişi övüyor ki ben açıkçası Sara'yı aşırı beğendim. Bu ikili bugüne de damga vuracak mıdır? İç saha oyununda bu ikilinin önemi ve değeri nedir diye sormak isterim.
0: Şimdi aslında Sara'nın buraya gelen maliyetli bir oyuncu. Önce ondan bahsedelim. İngiltere 2. ligden geldi ve yaptığı gol asistler birazcık onu Galatasaray taraftarı bakış açısıyla 10 numara, klasik bir 10 numara pozisyon algısına bozdu ama aslında profil olarak Sara 10 numara değil, onun arkasında oynayan bir ve buradaki oyun kurucu hani 10 numaranın arkasında olan bir oyun kurucu. Biraz böyle Torreira'da iyi anlaşabilecek bir oyun kurucu pozisyonunda. Onun önündeki isim aslında çok önemliydi. Zaten Galatasaray 2 sezondur onu bulamıyor. Özellikle Mertens'ten sonra diyelim. Orada o yüzden Sara spesifiğinde ondan beklenen aslında bu olmamalıydı diye düşünüyorum. Onun böyle hani yıldızlaşıp maçı kritik yerlerde gollerini atıp asistlerini vererek bir oyuncu değil de daha çok takım oyuncusu olacağını hayal etmemiz gerekir bence artık bu sezondan itibaren.
2: Katılırım.
0: Çok ekstra attığı gol oldu mu? Oldu. Yani geçen hafta evet bir ekstra gol. Hani ben kornerler ve fikirlerde Sara kullansın kesin garantidir diyebilecek bir noktada değilim. Hani buna bazı Galatasaray taraftarları katılır katılmaz. Bilmiyorum açıkçası ama hani Batrakova şu an birazcık da hani oralarda aktif olmasını isterim. Özellikle free kick ve kornerlerde. Sara'nın birazcık daha onu besleyecek. Yani Batrakova artık besleyecek. Yani önünde Yunus oynayacaksa Yunus'u besleyecek.
1: Yani asisti gibi biraz daha o derin topları istiyorsun Sara'dan.
0: Evet yani Sara hiçbir zaman bir Mertens, Schneider, Fenerbahçe'deki Alex, Talisca örnekleri. Yani Talisca'yı bile deneyebiliriz belki bilmiyorum ama o örnekli bir profilde oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Asisti güzel bir tabir oldu Can. O tarzda bir profil. Yani o gözle artık takip etmek gerekir. Yoksa o hem Sara'ya zarar olur, kendisine zarar olur. Hem de Galatasaray'ın takımdaşlığına zarar olacağını düşünüyorum.
1: Bugün tabii ki bugünün senaryosunu, maç skorunu soracağım ama rotayı aslında biraz hafta içine, yani çarşamba gününe, biraz da önümüzdeki Barcelona maçına da kırmak istiyorum. Evet, belki bugünün gündemi değil ama Alp Çelik'ten hazır seni yakalamışken Sporting maçında edinilmesi gereken dersler nelerdir diye sorayım. Artılar nelerdir diye bir başka soru sorayım. Ve Barcelona maçında neler uygulanmalıdır? Osimhen'in olduğu senaryoyu konuşursak, Osimhen'in var olduğunu düşünerek Barcelona maçında Galatasaray'ın şansını nasıl görür Alp Çelik'ten diye sorayım.
0: Yani Sporting, evet, yani kimsenin beklemediği bir ön alan baskısı. Hatta Fatih Terim'in dediği gibi son kanallarında gegenpressi gerçekten Galatasaray'ın gördüğümüz, onu hissettiğimiz. Hatta ben şuna inanıyorum ki bütün Galatasaray taraftarı ah keşke Osimhen olsaydı da ilk 15 dakika belki 2-0 olabilirdi diyebileceği bir maç oldu.
1: Kesin katılırım.
0: Ya burada tabii şanslar ve işte o yok bu yok ona girmeyeceğim. Direkt yani şunu söyleyeyim. İkinci yarıya Galatasaray skoru, ben bu skoru 65-70'e kadar korumam lazım bilincinde sahaya çıkmadı ne yazık ki. Konsantre ikinci yarıda, yani ilk yarıdaki konsantre kadar ikinci yarıda konsantre olamadı. Belki burada birazcık güç yetersizliği olabilir. Sezonun başının niteliğini. Yani bu maç Kasım ayı, Aralık ayı gibi oynansaydı ve Sporting böyle bir performanslı Sporting olsaydı, o zaman Galatasaray galibiyet kazanırdı diyebilirdik. Ama sezonun başı Galatasaray takımında da hani tandemdeki, hani az önce bahsettiğim durumlar, yani sürekli aksayan adam adama savunmada ya da alan savunması yapacaksa kaymalardaki problemler nedeniyle Galatasaray buralarda aksadı ki birinci golü belki de penaltı pozisyonu tartışılarak, hem yorumda ben asla girmedim. Ama penaltı pozisyondaki o pozisyonu, yani o uzun toptaki oyuncuyu atamadım, söyleyemedim ismini ama o, yani onu yetişememe, o tandem bozukluğundan kaynaklanıyor. Diğer gollerde zaten ekstra goller olur. Ancak şöyle bir şey var. Galatasaray beni ilk yarıdaki yani deplasman maçlarına göre düşünecek olursam bir Ajax maçını hatırlıyorum.
1: Doğru.
0: Baskılı ve skoru da olan. Bu maçta çok yaklaştı. Hatta ben Sara'nın 5. dakikasındaki o şut, cılız bir şut, köşeye gitse bu maç belki 4-5 olacaktı. Çok garip.
1: Gerçekten öyle. Peki yani mesela atıyorum, evet, tabii ki saha içindeki problemlerden bahsediyoruz, evet, ama hakemin buradaki katkısı ne kadardır Galatasaray oyununun düşmesinde diye de sorayım. Yani hakemin vermiş olduğu, bence birçok Türk futbol severinde, evet, eleştirebileceği bir hakem vardı ama hadi hakemi uzun konuşmayalım ama yanında da tabii ki bahsedelim, ama saha içi problemleri bir yana, hakem bir yana. Sence %50-50 midir yoksa hakemin Türkiye'nin payı daha fazla mıdır daha mı azdır? Nasıl bakarsın birazcık oradaki büyük resme diye sorayım abi.
0: İkinci yarı maç başlangıcı 45-60 Galatasaray maçı orada kaybetti. O yüzden %80 Galatasaray'ın problemidir. %10 hakemdir bence. Ondan kaynaklanıyor. Hakemi de değinecek olursak ben o pozisyonun ben kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Onun dışında penaltıdır, oydur, budur. Bence hakem takdiri olabilir. Çünkü orada birazcık darbe olduğunu gördüm. Ama Rakops için konuşuyorum.
1: Evet, evet.
0: Kırmızı kartı ben ceylan ederdim. Çünkü oyuncunun çok direkt hani oradaki hamle ve şeyi belki oradaki temas çok ciddi olmadı. Hani orada bir kaç saniye durmadı oradaki kramponun midesi ve mide alt bölgesine gelmesi Batrakov ama yine de orada ben kırmızı karta daha böyle
1: ben de olurdum. Ben şöyle söylüyorum bu arada benim de yorumum var ki bütün spor kamuoyu zaten hani en azından iki tanesinden bir tanesi kesin çok büyük bir Galatasaray aleyhine ihlal olarak vurgulanıyor ama bence ikisi de hatalı karardı. Ama bana sorarsan da ben de biraz şuradan bakıyorum. Ben de o penaltıya çok anlam veremedim. Yani daha önce Avrupa'daki birçok maçta emsalleri olduğu için hadi belki sarı kart kurtarır gibi ya o da kurtarmaz ama hani hadi anladık demiştim ama o penaltıyı verilince de gerçekten anlam verememiştim. Birçok kişi burada ayrışıyor o yüzden bunu da anlamamız en azından senin nezdinde güzel oldu yani. Çok fazla herkesin yorumu bu konuda biraz farklı ama gerçekten de tatsız bir müsabaka oldu en azından sonuç olarak ama ilk 45 dakika Galatasaray oyunu ben de beğenmiştim. Peki Barcelona kısmına gelirsek yani Barcelona karşısında Galatasaray'ın şansı nedir?
0: Barcelona karşısında bir kere maç Ali Sami yendi. Yani bunun önlü örnekleri oldu. Liverpool, Juventus. Bundan önceki seneler Galatasaray, Real Madrid'ler, Manchester United'lar. Yani büyük takımlara karşı Ali Sami yendi her zaman bir sükse performans. Galatasaray'ın zaten kuruluş felsefesinde yer aldığı için. Burada onu göreceğiz. Oyunculara çok güveniyorum o maç için. Barcelona yalnız son yılların en iyi Barcelona'sı.
1: Doğru.
0: O yüzden burada tadını çıkarmak gerekir. Bir gol yense bile hani ilk 30 dakikada ilk yarıda bir gol yense bile Galatasaray taraftarının ben hiçbir zaman o maç için o maç spesifiğinde küseceğini düşünmüyorum. Ben hiçbir zaman küsmedi Galatasaray taraftarı. Özellikle Avrupa maçlarında. O yüzden oyuncuların da bu noktada full konsantre olacağını düşünüyorum. Ben Liverpool maçında benzer bir maç yani taktikler anlamında Okan Buruk'un belki de kendini Avrupa'da arenasında ben kendim buradayım dedirtebileceği bir maç olarak hani şimdiden hazırladığını düşünüyorum. Yani
1: ya ekstra bir motivasyon olabilir diyorsun.
0: Evet evet Okan Buruk'un kendini yapacağı bir hırs olarak görüyorum o maçı. Hani oyunculardan daha çok. Tabii burada Osimhen'in olmasını da ekleyelim. Hani orada bir Osimhen payı kesinlikle. Ancak yani, burada Okan Buruk'un Avrupa için hani bundan sonrası için olur mu olmaz mı bilemem ama orada ben burada varım bu mesajı vereceğini düşündüğüm maçlardan bir tanesidir. O yüzden yani her zaman olduğu gibi Avrupa arasında Ali Sami'nden galibiyet bekliyoruz. Galatasaray maç içinde galibiyet bekliyorum.
1: Abi bakalım inşallah diyelim. Her i̇nşallah. Şeyden önce gerçekten tüm kalbimle bunu çok çok istediğimi bir kez daha vurgulamak isterim ama tabii ki inşallah diyelim. Güveniyoruz. Galatasaray'a güveniyoruz. Osimhen'in döneceğini de biliyoruz. En azından aldığımız evet, bilgiler evet. Bunun ışığında. Hem milli ara var milli ara sonrasında. Şöyle bir geleceğe bir bakmak istedik ama biraz da bugüne gelelim. Aslında son sorumu soracağım. Sonunda da esasında biraz maçın senaryosunu soracağım. Yani biz bugün sahada ne izleyeceğiz? Kocaeli Spor nasıl oynar? Galatasaray nasıl oynar? Ve bugün maçın şöyle kronolojik bize senaryosunu anlatıp aslında goller ve skor tahminiyle de taçlandırırsan çok çok seviniriz Alp Çelikli'yle.
0: Kocaeli Spor cephesiyle başlayalım önce. Kocaeli Spor ligde Galatasaray'la beraber son 3 maçını kazanan bir ekip. Oldukça formda yani ortalama performanslarda da 7'nin üzerinde bir performansı var. Takım oyunu olarak da ben beğeniyorum Kocaeli Spor'u. Yani Selçuk Hoca o konuda gerçekten geçen yıldan beri kendini çok geliştirdi ve Kocaeli Spor takviyelerle üzerine de kattı. Güzel bir maç olacak. Kocaeli Spor gol yememe odaklı olacak. İlk 15 yarım saat. Galatasaray erken bir golle çözünebilir demeyeceğim bu maçta. Özellikle ikinci yarıda fiziksel olarak iki takımla kıran kıran ikinci yarı için konuşayım. İkinci yarıya kadar bir beraberlik bekliyorum. Çünkü ilk yarıda oyunun çözülmeyeceğini düşünüyorum Galatasaray'da, Kocaelispor'da. Evet. Hatta berabere, ilk yarı berabere, ikinci yarı Galatasaray çektiğini düşünüyorum o maçı. Ama gol nasıl geleceğini, hani belki ceza sahasında bir karambol ya da korner, free kick organizasyonu olacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray Kocaelispor'u bence kolay aşamayacak ilk yarı. İkinci yarıda fiziken artık temaslarda rakibi alacak, üstün taraf olacak Galatasaray. Burada ben performans olarak Galatasaray'da Leao'yu ikinci yarıda bir gol bekliyorum.
2: Leao'ya yazdık bir gol. Peki abi, devam edelim lütfen.
0: Leao'ya bir gol bekliyorum. İkinci yarı Deniz Gül'den bir gol bekliyorum.
2: Tamam.
0: İlk yarı sıfır diyorum. Yani
2: beraberlik gibi bekliyorsun. Biraz daha dengede bir mücadele bekliyorsun.
0: Dengede bir mücadele. Hatta bir tık hani bayağı oyuncuların kendilerini böyle iki rakibin de kendini böyle tartacağı, çok fazla pozisyonun da olmayacağı bir ilk yarı bekliyorum açıkçası. İkinci yarıda oyun açılacağını düşünüyorum. O yüzden Leao'yu kontradan bir gol bekliyorum. Bir Deniz Gül golü bekliyorum. Bir de Kocaelispor golü bekliyorum. 2-1 Galatasaray. Bugün 3 puanı alır diyorum.
2: 2-1 Galatasaray. Peki. Alp, çok çok teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi bu değerli katkılarından kaynaklı.
0: Ben teşekkür ederim Can. Kendine çok iyi bak.
2: Sen de abi, her zaman bekliyoruz stüdyoya.
0: Tamamdır. Birkaç hafta sonra inşallah gelirim.
2: Anlaştık abi. Öpüyorum. Gözlerinden öperim. Çok görüşürüz.
0: Sağ ol. Ben de öptüm. Sağ ol.
2: Hadi bak. Evet, Alp Çelik'le bizlerle beraberdi. Alp'le de biraz sohbet ettik. Birçok bu arada teknik direktörün açıklaması var. Bugün tabii ki iki maç aynı anda olduğunu da hatırlatalım. Zaman zaman tabii ki hafta sonlarında cumartesi pazar günleri 20 seansında iki maç oluyor genelde. İki takımın da 11'lerini birçok kez saydım ama maçtan başlamadan önce tabii ki bir kez daha sayarız. Hem Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir hem de Galatasaray Kocaeli karşılaşmaları bugün oynanacak. Bu arada ben de çok kısa tahminimde bulunayım. Genelde dinleyicilerimiz ister istemez, Can sen ne düşünürsün, maç öncesi bir şeyler söyle, bazen biz de iddia oynuyoruz şeklinde mesajlar oluyor. O yüzden o mesajları istinaden ben biraz Alp'ten ters düşünüyorum bu maçı. Ki nitekim dün Trabzonspor'un puan kaybedeceğine inanan taraftaydım. Bugün Galatasaray'ın ilk yarıyı çok net kazanacağını düşünüyorum ben ve Barış Alper'in de ilk yarıda gol bulmasını bekliyorum. Yani maç kaç biter vesaire, genelde bu konularda hep çuvallıyoruz ama ama ilk yarı bir Barış Alper golü bekliyorum. Galatasaray'ın ilk yarıdan bence böyle bir 2-0'a getirdiği bir maç olacaktır. İkinci yarı tabii ki mutlaka Kocaelispor bir reaksiyon verecektir. Bakalım maç hangi rotada gidecek bilmiyorum skor olarak ama ilk yarı Galatasaray'dan 2 gol, biri Barış. İkinci yarıda da Kocaeli'den en az bir gol bekliyorum. Galatasaray'ın da kazanacağını bekliyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Bu şekilde kafamdaki maçın senaryosunun da bu olduğunu maç öncesinde söyleyeyim. İş benden çıksın. Peki, Okan Hoca'ya gidiyoruz. Okan Hoca'nın ardından teknik direktörlerin diğer hem Selçuk İnan'ın hem Besnikas'ın hem de Nuri Şahin'in açıklamalarını vereceğiz.
3: Mücadele öncesinde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk bizimle birlikte. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Başarılar diliyorum. Çok kritik bir viraj, liderliği tekrar ele geçirmek için önemli bir müsabaka. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Nasıl bir rakip bekliyorsunuz? Tabii ki tercihlerini de soracağım. Genel toparlamak üzere sözü size bırakayım. Leao 11, Batrakov yedek, neler söylersiniz?
4: Birisi tabii ki bugün Taşsız Kral Metin Oktay'ın aramızdan ayrılışının 35. yılı. Onu tekrar rahmetle anıyoruz. Bugünkü maça gelince tabii ki her zaman olduğu gibi, yani her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Bugün de kazanmamız gereken maçlardan biri ama en önemlisi sakin kalmak gerekiyor. Topun bizde kalması, özgüvenli oyun. Bunu son Sporting Lisbon maçının belli bölümlerinde çok iyi yapmıştık ve sakin kaldığımızda, topun bizde kaldığını doğru tercihlerle hem rakibe topu vermedik, bazen 65'lere 70'lere yaklaştık, bazen de %65-70'lere yaklaştık, bazen de girdiğimiz pozisyonlar oldu, kalemize hiç getirmediğimiz bir rakip vardı ama bizim için şanssız bir maç oldu. Yani çok ilk gelen top gol oldu. Yani maç geneline baktığımızda rakibimize bir tane korner atışı yaptırmışız, çok kalemizin önünde oynanmayan bir oyunda ama burada da gerçekten özellikle, yani bir önceki maça, bu maçtan örnek vereceğim, sakin kalmamız, topun bizde kalması önemli. 1-2 dakika bunu doğru yapamadığımız yerde de geçen maçta 3 dakika arayla 2 tane gol yedik. Acele kararlar, uzun paslar, burada doğru tercihler yapmayınca, yani rakibin size %100 baskı yapmadığı bir yerde bu tercihleri yapmayınca bazen oyunun o andaki kontrolü sizde olması gerekirken kaybediyorsunuz. Sonra da rakibinizin çekildiği, sizin atak yaptığınız bir maça dönüyor. O yüzden bugün sakin kalmak lazım, topu iyi kullanmak lazım, topun değerini bilmek lazım. İki kanatta tabii ki birebir iyi oynayacak oyuncularımız var. Bugün Deniz'le başlıyoruz, Leao ile başlıyoruz. Ben hep bunu söylüyorum ama yani bunu kimse anlamıyor, bir türlü anlatamıyorum derdimi maalesef. Yani ne kadar çıkıp konuşsak da bu oyuncular %100 hazır gelmedi. Bu oyuncuları hazırladıktan sonra maçlara koymaya çalışıyoruz ama bunu bir türlü anlatamıyorum. Tekrar anlatayım. Bu oyuncular çok hazır gelmedi. Deniz de dahil buna. Deniz Gül de dahil. Leao da zaten sakatlıktan çıkmıştı. Ama hem bizle geçirdikleri süre hem antrenman biraz temposunu yükseltmemiz. Yani seri antrenman, transfer dönemleri çok zor oluyor oyuncular için. Bazen bir hafta, bazen 10 gün ya o süreçte antrenman da yapmıyorlar. Yani son gelen oyuncularımız bu anlamda tek hazır oyuncumuz Alex'iydi. Alex'i dışında, Batrakov dışında hazır gelen oyuncu yoktu elimize, %100 hazır gelen. O yüzden Alex'i kullandık biliyorsunuz ama diğer oyuncularla ilgili bunu tam olarak yapamadık ama bugün Leao ve Deniz Gül ile başlıyoruz. İkisi de tabii ki Leao'nun hem birebir özelliği, iki tarafta barış, yani orijinal bir santraforla oynamak bu anlamda çok daha önemli oluyor. Merkezde de özellikle Yunus'u merkeze çektik, yani Sara tabii ki oraya da giren bir 800 numara. Defansif anlamda 4 savunmamız ve Lucas, özellikle 2 stoperimiz ve Lucas savunma geçişleri için önemli. Beklerimizle birlikte. Çünkü geçiş hücumunu da kovalayan bir takım. Son 3 maçtır başarılılar. Yani Selçuk Hoca'nın takımı son 3 maçta 9 puan aldı. Ve bize zorluk çıkartmaya çalışacaklar bugün. Rakibimizi aşağı yukarı tanıyoruz, biliyoruz. Tercihlerimiz bu yönde. Dediğim gibi kanatlarda özellikle birebirci oyuncuları tercih ettik. Onun yanında şu var, tabii ki çok fazla maç oynuyoruz. Yani bu rotasyonları da yapmamız gerekiyor. Yani bir kişi, iki kişi, üç kişi. Yani Alex'e geldi, son haftalarda üst üste maçlar oynadı. Kulübeden gelecek oyuncu da çok önemli. Yani bunun değeri de önemli. Başladığınız, belki her şeyin iyi gitmediği yerde kulübeden iyi getireceğiniz iki oyuncu da çok önemli. Yani burada hem Sané hem Alex'i, Jakobs'u oyunun devamında yine kullanacağız. Biliyorsunuz geçen sene de Jakobs'u hep idareli kullanmaya çalıştık. Yani o sakatlık riskinden uzak tutmak için. Böyle bir 11'imiz var. Kazanmak istiyoruz. Kendi sahamızdayız. Liderliği tekrar elimize geçirmek istiyoruz. Kolay bir maç olmayacak. Tabii ki dediğim gibi iyi bir takım var karşımızda. Bence en önemli şey sabır. Yani seyircimize de özellikle bugün sabırlı olmayı söyleyeceğim, isteyeceğim. Bizi hep destekliyorlar zaten. Bu 4 senelik şampiyonlukta çok büyük payları var. O yüzden hep desteklediler. Yani biz ne zaman bir olduk, birlik olduk, hep beraber hareket ettik, o zaman başarılı olduk. O yüzden buraya da bir an önce gelmemiz lazım. Yani bütün oyuncularımızı desteklememiz lazım. Maç içi iyi olabilir, kötü olabilir ama 90 dakika boyunca bu desteği vermemiz gerekiyor. Zaten onu hep yapıyorlar. Kendi sahamızda oynuyoruz. İnşallah kazanırız.
3: Mücadele öncesinde Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan bizimle birlikte. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Başarılar diliyorum. Önemli bir müsabakaya çıkacaksınız. Formda bir takım olarak buradasınız. Haftayı nasıl geçirdiniz? Maç planını neler üzerine durup yaptınız? Bugün nasıl bir maç bekliyorsunuz?
5: Söylediğiniz gibi son haftalarda almış olduğumuz sonuçlar özgüven açısından önemliydi takımımız için. Ama ne olursa olsun bugün çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Ben ve oyuncularım bunun bilincinde. Galatasaray deplasmanlarında oynamak zor. Baskılı, coşkulu başlayacaklar. Bunu biliyoruz. Bu yönde çalışmalarımız oldu. İlk baskıyı nasıl kırarız? Oyunda nasıl var oluruz? Ne yapabiliriz? Bunların hepsini çalıştık. İnşallah oyuncular bugün hafta boyunca çalıştığımız her şeyi sahaya getirebilirler. Sonrasında da buradan inşallah istediğimiz sonucu alıp gideriz.
3: Tabii sizin de söylediğiniz gibi kazanması zor bir deplasman, ancak kazandığınız takdirde liderliğe ortak olacak bir Kocaelispor. Başakşehir mağlubiyetiyle başlayıp bu duruma geldiniz. Ekstradan motive ediyor mu sizi bu tarz durumlar?
5: Açıkçası beni böyle şeyler çok motive etmiyor. Ben öyle bakmıyorum. Tabii lider olmak, yukarılarda olmak insanın gururunu okşuyor. Ama ben hep Doğru baktım, gerçekçi baktım. Evet, kazanabiliriz, lider de olabiliriz. Ama bunlardan ziyade kazandığımız her puan altın değerinde. Yeni takımız, genç bir takımız. Böyle baktığınızda sonuç ne olursa olsun, sıralamada hangi puanda, hangi yerde olursak olalım. Benim işim oyuncuları yukarı çekmek için onların yanında olmak. Onlara bir şekilde güvenli hissettirmek. Dolayısıyla da çok bu hesapları yapmıyorum. Amacım sadece iyi oyun, iyi mücadele ve sonunda kazanılmış puan. Dediğim gibi bu şekilde yardım etmeye çalışıyorum oyuncularıma.
3: Çok teşekkürler, başarılar diliyorum hocam.
1: Evet, Galatasaray Kocaeli maçı öncesinde iki teknik adamın da açıklamalarını sizlere dinlettik. Şimdi Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir maçı öncesinde teknik direktörlerin ve teknik sorumlunun, daha doğrusu Nuri Şahin cezası sebebiyle bugün yer almayacak kulübede. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Bir dilim sürçmüştü. Bir anda alışkanlık Nuri Şahin dedim ama oradaki teknik sorumlu bugün Nuri Şahin'in yokluğunda en azından basın açıklamalarında bulundu. O açıklamalara da gidelim. Ardından zaten Galatasaray Kocaeli karşılaşmasının hem böyle sohbetiyle, hem kritik anlarındaki anlatımıyla, hem de genel bütün bilgileriyle sizlerle olacağız.
6: Dakika öncesinde Başakşehir Futbol Kulübü yardımcı antrenörü Luke Allen Benchtet bizlerle birlikte başarılar diliyoruz. Zor bir deplasman olacak. Geçen haftadan iyi bir oyun referansı var Başakşehir'in. Üçkilik mağlubiyet ufak farklarla kaçan bir aslında puanlar durumu oldu Başakşehir için. Bu karşılaşmada geçen haftadan neler yansıtacaklar? Bu 90 dakikada kendini bekleyen durumlar neler olacaktır?
7: We expect a really tough game. We've prepared it well. The details from last week is we have to improve in the final third. That's key. But the team are ready. We've gone through what we needed to go through, and we're really excited for the game. And we come here to win.
8: Kesinlikle zor bir maç olacağını düşünüyorum ama geçen haftadan sahaya yansıttığımız şeyleri tekrar bu hafta geliştirerek özellikle 3. bölgede sahaya yansıtmamız gerekiyor. Zor bir süreç olacak, zor bir karşılaşma olacak ama biz bu maça çok iyi hazırlandık.
6: Çok teşekkür ederim kendilerine, başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Dakika öncesinde Besnik Asi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Başarılar diliyorum. Burada iyi bir atmosfer var. Her zaman sizleri iyi karşılıyor taraftar. Şampiyon kulüpleri ağırlamayı üst üste devam ediyorsunuz. Hem Trabzonspor, şimdi daha önceden şampiyonluk yaşamış Başakşehir. Sizleri bu 90 dakikada hem de rakibiniz neler bekleyecektir?
9: I think for us it's going to be the most difficult game till now. This have to do with the quality of Başakşehir. They really like what I see on them. They play total football, both sides, man marking everywhere. And when they have the ball, a lot of movement, dynamic football. So we need to be both sides very good today. And I hope that with our support of our fans, that they're going to push us forwards and we're going to be good so we can take 3 points.
10: Şu ana kadarki en zor maçlarımızdan bir tanesini oynayacağız diyebilirim. Başakşehir'in kalitesinden kaynaklı bu da. Gerçekten futbol oynamayı çok seviyorlar. Her yerde, sahne her yerinde adam adama basıyorlar. Çok hareketliler, çok dinamikler. İyi olmamız lazım. Bu maçta gerçekten iyi oynamamız gerekiyor. Taraftarın da bizi itmesi çok güzel olacak bizim açımızdan. İyi bir sonuç almamız anlamında.
1: Evet, Besnik Asin'in de açıklamalarını verdik. Bu arada Galatasaray Kocaeli maçı başladı. Dakikalarda biri gösteriyor şu anda. Barış Alper'le Galatasaray sağ kanattan gelmeye çalışmıştı. Ancak Kocaeli savunması orada çok iyi durdu. Dakikalar şu anda 2'yi gösteriyor. Bir Kocaeli'li oyuncuyu yerde görüyorum. Orada bir çarpışma anında Berkan Kutlu ve Torreira'nın top için mücadele ettiği o esnada Berkan yerde kaldı. Atilla Karaoğlan o noktada Kocaeli lehine faulünü çaldı. Bunu da açıklayalım, sizlere aktarmış olalım. İlk 11'leri bir kez daha açıklamak isterim. Hem Galatasaray Kocaeli hem de Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir karşılaşmaları için. Galatasaray'ın kalesini Uğurcan koruyor. Savunmada Şallahi, Sanchez, Abdülkerim Eren,
2: Orta alanda Torreira Sara, hafif önlerinde Yunus. Kanatlarda Barış ve Leao'yu izliyoruz. Önde de Deniz Gül görev yapıyor ki Okan Buruk'un açıklamaları bu konuda çok manidardı. Neden yeni gelen oyuncuları çok fazla direkt oynatmıyorsunuz şeklinde açıklamalar vardı ki oyuncuların hazır olmadığını bir kez daha altını çizdi. Yavaş yavaş hazırladık. Yavaş yavaş hazır oldukça oyuncularımızı sahaya daha net süreceğimizi ifade etti Okan Buruk. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir maçındaki 11'lerde şu şekilde ki Başakşehir'in bu arada teknik direktörü Nuri Şahin bugün kulübede yer almayacak. Onu da bir kez daha vurgulayalım. Ahmet'in kalesini Lafont koruyor. Savunmada Krasniqi, Bates, Delova ve Umut. Orta alanda Ravelosson ve Furkan ikilisini görüyoruz. Onların önünde Bale, Sabia, Muhammed ve Gift Orban dörtlüsü de birazcık daha gezici rollerde. Ahmet de görev yapacak. Başakşehir'in kalesini Deniz koruyor. Savunmada Ömer, Emin, Opoku, Operi dörtlüsü. Orta alanda Kaluzunski, Umut, hafif önlerinde Kemen. Sağ kanatta Skovolsen. Sol kanatta Faizullahev, ileride ise Shomurodov. Tabii ki ara ara o karşılaşmada da sizlere bildirimleri en azından gol olduğu ya da bir aksiyon olduğu vakitte sizlere aktarmış olacağız ama ana odağımız Galatasaray Kocaeli maçı olacak ki genelde bizim bu konudaki tasarrufumuz bu şekilde oluyor. Zaten dakika skorları dört büyüklere yaptığımız genel bir formatımız var. Sizler de aşinasınızdır. 0212 273 10'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hatta ilk mesajımızı da Eyüp Bey göndermiş. Hafif grotarlı okuyacağım. Kusura bakmayın Eyüp Bey dinliyorsanız bu arada. Sevgili Can merhaba. Okan Buruk'un Barış Alper'i ısrarla oynatma sebebinin taraftarın Barış Alper'e tepki göstersin diye olduğunu düşünüyorum diye aslında çok çarpıcı bir iddiayla başladınız. Böyle olduğunu düşünüyorum demiş. İnşallah Sané'yi oyuna almaz. Sané'yi keşke satsalardı demiş. Nitekim bu arada çok tehlikeli pozisyon oldu. Gabriel Sara ile bir duran top yaklaşık 35 metreden doğrudan kaleye. Orada Kocaeli Spor kalecisi Serhat çok net bir şekilde uzaklaştırmış. Çok iyi yer tuttuğunu söyleyelim Serhat'ın. Galatasaray taç atışı kullanacak. Barış Jakobs'un yokluğunda uzun bir taç atışı hazırlığında dakikalar 5'i gösteriyor Rams Park'ta. Ceza sahasında Torreira şu anda Serhat'ın önünde, kalecinin önünde birazcık orada bir görevi var. Ceza sahasında 5-6 tane Galatasaray oyuncusunu görüyoruz. Bu arada Atilla Karaoğlan da Torreira'ya uyarılarda bulunuyor. Umarız yani dünkü hakem performansı kadar iyi bir performans görürüz. Reşat Coşkun Ses, bu ismi not etmiştik. Ben çok beğenmiştim hakem yönetimini bu arada dün Trabzonspor, daha doğrusu Konyaspor Trabzonspor karşılaşmasında. Atilla Karaoğlu'nun da darısı başına diyelim. Umarız güzel bir maç yönetir. Yani gerçekten futbolu konuşmak istediğimiz bugünlerde bizler adına çok güzel bir iyilik yapmış olur Atilla Karaoğlu'na eğer böyle bir şeye izin verirse demek isterim. Kocaeli şu anda evet kale vuruşu kullanacak. Selçuk İnan'da görüntüye geldi. Eyüp Bey'in mesajlarını okuyordum. Yani açıkçası ben Barış Alper'in bir tık haksız eleştirildiğini düşünüyorum. Tabii ki yani gösterdiği yani potansiyeline istinaden en iyi durumunda olmadığı açık ama yani ben biraz da hatta Alp Çelik'ten maç öncesinde sormuştu. O yüzden de ona istinaden de söylemiş olayım. Yani oyuncunun çok net bir sağ kenar oyuncusu olduğunu düşünüyorum ve farklı mevkilerde bence aynı randımanlı verim alınamadığının altını çizerim. Yani forvette evet yani Galatasaray'ın oynamayı benimsediği oyundaki forvet oyuncusu olarak Barış her ne kadar belki pres şiddeti olarak belli şeyleri iyi gösterse de topla beraber veyahut da yani kapalı savunmaya karşı Barış'ın forvet oynadığı denklemleri çok doğru bulmuyorum. Kanatta çok daha verimli olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle ters ayaklı bir kanat oyuncusundan ziyade sağ kanatta oynaması gereken bir oyuncu profili gibi. Yani o bölgede kendini sanki daha rahat hissediyor gibi en azından görüyorum ki bugün sağ kenarda izleyeceğiz. O yüzden de özellikle ilk yarıda çok verimli olmasını bekliyorum. O bölgede yani Kocaeli Spor'un sol beki Haydara'nın belli başlı eksileri var. Zaman zaman ağır bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Yani evet formda Premier Lig'de olduğu dönemi hatırlıyorum oyuncunun. O dönem asla böyle bir şey söyleyemezdik ama şu anda bence fizik durumu eskisinin çok gerisinde. Ki ben Newcastle dönemini çok iyi hatırlarım Haydara'nın. Lens ve Brest dönemlerinde çok izlemedim oyuncuyu. Yani çok uzun yıllar izlemedim ama dediğim gibi Newcastle döneminde hakikaten çok atlet bir bekti. Şu anda ama öyle bir oyuncu değil. Birazcık daha farklı bir
1: rolde oynuyor. Tabii ki deneyimi üst düzey bir sol bek. Kocaelispor'un sol beki ama Barış'a karşı çok fazla bir çözüm üretebilecek bir bek olduğunu düşünmüyorum. Mahlika ve Haydar arasındaki o boşlukta orada biraz daha Barış'ın avantaj sağlayabileceği bir bölge olarak yorumluyorum ki bence maç içinde Selçuk İnan'da olası Haydara'nın düştüğü vakitte orada bir değişiklik yapabilir. Yani orada Tayfur Bingöl bir anda genelde sol bek oynamıyor Kocaeli'de ama öyle bir hamle bekleyebiliriz. Belki şu anda sağ bek gördüğümüz Dyke Steel normal şartlarda ilk geldiğinde Kocaeli'ye sağ stoper oynayan bir oyuncuydu. Oyuncu sağ bek oldu. Belki sol bekte oynayabilir. Yani Barış'ın savunmasında daha net bir oyuncu olabilecek kalibrede bir isim olduğunu düşünüyorum. Yani nitekim Barış'ın o bölgede etkili olabileceğini inanan taraftayım. Özellikle sağ kenar oynadığı için tabii ki göreceğiz. Maçın ilk yarısında özellikle etkili olması gerektiğini ya da öyle olacağını düşündüm. Ama tabii ki tribünlerin bu noktada yani Barış'ın ilk hatasında ıslıklamaması bence burada Galatasaray'ın avantajına olur diye vurgulamış olayım. Tabii ki dinleyici mesajlarımız var. Birçok kişi yazmış. Sağ olsun. Şöyle bakıyorum. Oğulcan Bey yazmış. Selçuk Galatasaray'ı üzmez. Selçuk Hoca demiş. 3 puanı Galatasaray alır demiş. Ya Oğulcan Bey, ya bence Selçuk İnan da değil. Yani birçok teknik adam için bu yakıştırmalar hep yapılıyor ama valla geçtiğimiz sezon bunun tersinin örneğini o kadar fazla gördük ki benim burada aktardığım maçlarda özel olarak da motive olabilirler diye de düşünmeye başladım. Yani bu mesajın tam tersini söyleyen kişiler de bence artık bunun ilerisinde meydana gelecek. Yani ekstra motive olmak istiyor. O da vitrin bir takımda daha fazla çalıştırmak istiyor diye de gerçekten konuya bakanlar olabilir. Bunun ilerisinde yani bu yorum değişebilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki böyle bir klişe bir yorumumuz var. O bir sabitimiz. Onu söylemiş olalım. Bu arada bir dinleyicimiz de maç açık televizyonda Manchester derbisini takip ediyoruz demiş bir dinleyicimiz. Amerika'dan yazıyor Engin Bey. Radyo enteresan bir alışkanlık. Columbus Ohio'dan sevgiler Engin demiş. Vallahi Manchester derbisini izleyemiyorum. Eve gidince izleyeceğim. Bu arada City 1-0 önde, dakika 80 Haaland attı. Foden kırmızı kart görmüştü, 10 kişi kalmıştı City. Onu da vurgulamış olalım. Bakalım maçın geri kalanında neler olacak. İlginç bir müsabaka oluyor diye yorumluyorum ama dediğim gibi izlemediğim için çok da net bir yorum yapmayayım. Engin Bey, nasıl maç geçiyor bu arada? Böyle ana hatlarıyla yazarsınız çok sevinirim. Yani United biraz daha oynuyor, City 10 kişi ama İşte bir tane buldular ve ortada maç mı yoksa nasıl bir şey dönüyor merak ediyorum. Engin Bey, siz de bize öyle bir katkı verirseniz çok seviniriz. Dakikalar 11 bu arada, köşe vuruşu var. Birazdan mesajlara değineceğiz ama Gabriel Sara kullanıyor köşe vuruşunu. Sara içeriye doğru doldurdu. Bu arada Kocaeli savunması uzaklaştırdı. Bir kontra atak şansı olabilir. Agye'den Souza'ya doğru. Agye koşusunu sürdürdü. Yunus ve Eren'in geriye koştuğunu görüyoruz. Tekrardan Agye'yi Aye vurdu. Tekrardan şu anda Souza içeriye doğru çevirdi. Davinson Sanchez uzaklaştırdı. Dakikalar 11'i gösteriyor. Galatasaray köşe vuruşunun ardından kalesinde bir kontra atak görmüştü ama çok çabuk bir şekilde geriye döndü. Sanchez de tehlikeyi önledi. Dakikalar 11'i gösteriyor. Bunu vurgulayalım. O gün Bey yazmış. Abi, herkese bir şey sormak istiyorum. Okan Buruk her maç sonu ve maç başlangıcı neden hakem isyanı yapıyor? Artık bıktık bu işten demiş. Valla teknik direktörlerde bu var. Sadece Okan Hoca'da değil, birçok kişi de var. Açıkçası ben de bıktım. Yani hakem konuşmaktan da bıktım. O yüzden de ben sizi anlıyorum Ogün Bey. Yani ama şunu da söyleyeyim. Şimdi teknik direktörler bir camianın önderi olarak görülüyor. Yani tıpkı yöneticiler ve başkanların da olduğu gibi. O yüzden teknik direktörler kendi camiası adına bu tip pozitif yansımasını bekleyeceği pozitif yandan açıklamalar yapınca da bunun da çok karşısında değilim. Sadece biz bıktık. Yani hakem konuşmaktan da ben bıktım. Hakem dinlemekten de bıktım. Dün işte iyi bir hakem yönetimi görünce de memnun oldum. O yüzden yani hakem arkadaşımızın ismini not ettim. İlk defa gördüm bu arada Reşat Coşkun sesi. Belki yani o kadar çürük elmanın içinde o da çürür, onu bilemem ama ilk maçı bence başarılıydı. Ben bayağı beğendim, onu söyleyeyim. Bu arada Galatasaray geliyor. Ama Kocaeli merkezi iyi kapadı. Torreira uzaklardan denedi. Serhat kontrol edemedi. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Şu anda Leao topun dibine girdi. Leao üst direk. Neler oluyor? Karambol bir kafa ve gol geldi. Bir kafa ve gol geldi. Denizgül. Denizgül. Dakikalar 13'ü gösteriyor. Galatasaray yüklendi, yüklendi. Üzerine Leao vurdu, üst direkten döndü. Denizgül bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. İlk kez ilk 11 oynadığı maçta Torreira uzaktan yoklamıştı. Serhat kontrol edemedi. Leao topun dibine girdi. Üst direğe takıldı. O noktada Kocaeli savunması uzaklaştıramayınca Denizgül'den iyi bir takipçilik ve gol geldi. Hamza Bey'den de bir mesaj geldi, silindi. Mesajınızı yazarsanız okurum. Devam ediyorum. Ender Bey yazmış. Ender Bey'in mesajını da okuyalım. İyi akşamlar. Hakem bu maçı düzgün yönetirse Kocaeli kaybetmez demiş ki, nitekim Galatasaray 1-0 gibi bir avantajla başladı müsabakaya ama umarız tabii ki hakem yönetiminde iyi olur diyelim. Şöyle bakıyorum kim yazmış. Nurullah Bey yazmış. Abi inşallah bugün İstanbul takımları kaybeder demiş. Galatasaray kaybederse Beşiktaş için bize yarar demiş bir Beşiktaşlı dinleyicimiz Nurullah Bey. Başakşehir kaybederse Ahmet ligde kalır diye umut ederiz demiş. İnşallah İstanbul takımları bugün kaybeder. İstanbul'dayım ama bu şekilde yazıyorum demiş. Selçuk Hoca Galatasaray'ı yatar diyenler utanmıyor mu? Bu nasıl utanmazlık demiş. Geçtiğimiz sezonu herhalde hatırlamıyor diye bir mesaj var. Dakikalar 14'ü gösteriyor. Bu arada bir VAR incelemesi olacak. Herhangi bir ihlal var mı diye ben de bakıyorum. Serhat'ın ikinci pozisyonda, yani topu kontrol edemedi. Oradan uzaklaştırmaya çalışırken Denizgül'ün Serhat'a bir müdahalesi olduğuna dair bir inceleme var. Serhat topu ikinci hamlede elleriyle tam kavuştururken Denizgül'ün orada topa ayağını soktuğu bir açı var. Nitekim bakalım Atilla Karaoğlan nasıl karar verecek? Çok bıçak sırtı bir pozisyon bu arada, onu da söyleyelim. Tam olarak bunun kuralını bilmemekle beraber bunu mutlaka bir hakem yorumcusuna soracağım. Bu arada gol iptal. İptal geldi. Bu arada Serhat ikinci pozisyonda topu kontrol etmeye çalışırken Denizgül'ün ayak koyduğu ama ayağı koyduğu esnada Serhat'ın eline müdahale ettiği iddiası ile karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın golü iptal ettiğini görüyoruz. Bu arada Atilla Karaoğlan'ın da bir sarı kart çıkardığını söyleyelim. Yedek kulübesine doğru Okan Buruk'un. Kombura'ya doğru bir olması gerekiyor. Yani kulübeye doğru çıktı da yayıncı kuruluş o noktada yazmadı sarı kartın kime çıktığını. Ama Galatasaray yedek kulübesine doğru çıktığını en azından ben gördüm. Okan Hoca'nın hakeme serzenişi görüntüye gelmişti. O serzenişte gördüğüm kadarıyla sarı kartı hak etti derim. Şöyle bakıyorum. Kocaeli kaybetmez ne demek? Liverpool mu bu takım demiş. Güzel bir yorum. Muhammed Bey yazmış. Ya açıkçası ben Galatasaray'ın ilk yarıdan kazanacağını düşünüyorum. Yani bu gol sayılmamasına rağmen. Ama tabii ki göreceğiz. Top yuvarlak. Oyun farklı bir oyun. Bir anda bir kırmızı olur ya da bir kontradan bir gol olur. Farklı bir şey konuşabiliriz. O yüzden de onu da vurgulayalım. Atilla Karaoğlan'a çok eleştiri var. Oğulcan Bey tarafından. Şöyle bakıyorum. Ohio'dan mesajımız gelmiş Engin Bey'den. United iç saha avantajını iyi kullanıp baskıyı kurmuştu. City 10 kişi kalınca daha da baskıyı kurdu. Lakin City'de hala Guardiola disiplini daim demiş. Çok net demiş. Maresca'nın oyunuyla alakalı. Bakalım son dakikalarda beraberlik gelecek mi demiş. Gelecek gibi de demiş. İyi yayınlar diye de aslında bize de mesajını noktalamış. Çok teşekkür ederiz bu arada Engin Bey. Hakikaten bu tip destekler çok kıymetli. Burada dakika skorda dakikalar 17 durum 0-0 Galatasaray Kocaeli karşılaşmasında biraz daha ağırlığımızı buraya veriyoruz. Hem de tabii ki dinleyici mesajlarına bakıyoruz. Bu arada Ahmet Sportif faaliyetler Başakşehir maçında da gol olmadığını söyleyelim. Maçlarında 18. dakikalarındayız. Hamza Bey de yazmış ki abi keşke silmeseydim, haklı çıkacaktım galiba demiş. Abi Deniz Gül en son Ocak ayında gol atmış. Bu maçı da boş geçecek demiştim. Golü atınca sildim demiş. Bakalım. Sonra hakikaten atmamış mı ya Hamza Bey? Çok ilginç bilgiymiş. Böyle Portekiz kupası falan yok mu böyle? İşte Estrella'da Amadora'ya. İşte ne bileyim Santa Clara'ya bir tane sıkıştırmıştır diye düşünmüştüm. Bu arada Galatasaray korner kullanıyor. Kocaeli savunması uzaklaştırdı. Bakalım bir kontratak daha şansı doğacak mı Kocaeli'ne? Bu arada Yunus çok iyi bir şekilde takip savunmasını yaptı. Hatta Souza'nın topu ileri aktarmıştı.

kadrosunun önüne geçti. Yunus Akgün dakikalar 18'i gösteriyor. Galatasaray'ın bu dakikaya kadar 5 şutu var, 4'ü isabetli, iyi başladıklarını, Galatasaray tarafının iyi başladığını, Kocaeli tarafına bakıldığı zaman da yalnızca bir şut var, onun da isabetli olmadığını söyleyeyim. Rakip ceza sahasında buluşma sayıları da bir hayli düşük. Galatasaray'ın 4 tane isabetli şutu olmasına rağmen. O gün Bey yazmış: kardeşim Ömer diye seslenir misin? Peki Galatasaray en az 5-0 yener demiş. Bugün gerçekten çok farklı oynuyor, ne düşünüyorsun demiş Ömer Bey diye seslenelim tabii ki. Yani açıkçası Ömer Bey fena oynamıyor Galatasaray şu anda, bence iyi başladı. Nitekim zaten 4 tane isabet şut var, bir tane sayılmayan gol var. Ki bence tartışmalı pozisyon. Yani kalecinin eline değiyor mu değmiyor mu, benim gördüğüm açıda açıkçası çok tartışılır. Ama yani hakemin kararında saygı duymak da lazım diye düşünüyorum. Bunu biraz daha hakem hocaları daha iyi bilirler. Yani burada normal şartlarda hep şey derim, bu tarz gri pozisyonlarda işte hakem hocaları %50-50 ayrılır. %70'i böyle karar verir, %30'u ters karar verir vesaire vesaire. Ama açıkçası zor bir pozisyon, o yüzden birazcık daha kural kitabına bağlı olarak hakem hocalarına sormamız gereken bir pozisyon olduğunu söyleyeyim. Bu arada Gabriel Sara bir serbest vuruş kullandı. Galatasaray hücumu sürecek. Orada şov uzaklaştırıyor Kocaeli Spor adına. Şallay ile tekrardan atak tazeliyor Galatasaray. Ancak Şallay'ın kestiği orta dışarıdan çevrildi uyarısı. Evet, dışarıdan çevrildi uyarısı da geldi. Bunu da vurgulamış olalım. Dakika 20'yi gösteriyor müsabakada. Bu arada Türk futbolunu yönetenlere çok büyük bir sitem gelmiş Hakan Güneş'ten. Kalanını okumayayım. Yoksa ayıp olur yani açıkçası. Yani Hakan Bey, ben anlıyorum. Yani sonuçta Galatasaray taraftarı sonuçta şu anda bu pozisyona isyan etmekte çok çok haklı. Çünkü taraftar. Yani gri bir pozisyon. O yüzden ben de net konuşmak istemedim. Bu arada Rafael Leao ceza sahasına girdi. Orada Dyke Steel İyi bir şekilde kapatınca Serhat'ta kaldı top. Yani dediğim gibi, yani bir taraftarın bu pozisyonun gol olduğunu iddia etmesi kadar doğal bir pozisyon yok. Açıkçası benim de ilk etapta düşündüğüm şey gol olmalıydı. Ama kalecinin eğer şayet eline değiyorsa, ki benim gördüğüm açıda değmiyordu, tam kalecinin sahip olmadığı diye yorumladım ben ilk başta baktığımda, ama yani nitekim tersi de yorumlanabilir. Yani kesin budur veya kesin şudur diyebileceğim bir pozisyon benim açımdan olmadı. Onu vurgulayayım. Birazcık daha farklı açıları da görmemiz gereken ve daha çok ya bu konunun uzmanları, hakem hocalarının yorumlaması gereken bir pozisyon. Yani ilk etapta iki kararla da saygı duymaktan başka bir şey diyemeyeceğim kendi adıma. Çünkü bilgi dağarcığımın üzerinde bir pozisyon olduğunu söyleyeyim. Evet, Yunus Balyer yazmış: bu haftalık da dozumuzu alalım demiş. Yayıncı kuruluş açıldı. Can Genç ile Radyo Gol'de dakika skor programının sesi yükseltildi. Kazasız bir maç olsun, Galatasaray kazansın. Yarın okula mutlu gidelim. Gerçi skor ne olursa olsun öğretmen olarak mutlu gitmeliyiz demiş Yunus Balyer. Hakikaten öyle. Buradan gerçekten bütün kardeşlerimize, bütün çocuklara yeni eğitim öğretim yılında mutlu, huzurlu ve başarılı geçmesini dileyelim. Hakikaten bütün temennileri çocukların gerçek olsun, ki öğretmenlerimize de burada bir parantez açmak lazım. Hakikaten çok şey öğrendik. Öğrenmeye de devam ediyoruz. İyi ki varsınız hakikaten Yunus Bey. Başta sizi de gerçekten bir kez daha kutlayalım. O yüzden de bütün öğretmenlerimize de sevgilerimizi yollayalım. Buradan sevgi dolusu kucaklıyoruz bütün öğretmenlerimizi, iyi enerjilerimizi yollayalım. Sizler de iyi enerjilerinizi çocuklara aktarın diyelim. Evet, Eyüp Bey yazmış: hakemlerin Galatasaray'ı engellemeye yemin ettirmiş demiş. Hakemler Galatasaray'ı engellemeye yemin ettirilmiş demiş. Bu sene iptal edilen 3. golümüz. Hangi takımın böyle bir istatistiği var? Hacı Osmanoğlu istifa demiş dinleyicimiz. Ya açıkçası, ya bu sene başından beri sırf Galatasaray nezdinde değil, birçok korkunç kararlar var. O yüzden Reşat Coşkun sesliyorum. Ya dün çok beğendim. Umarım derbi verilmez. Hemen bu kaotik ortamda böyle çok çok kirletilmez diyelim. Lince uğramaz en azından. Onu ben bir dışarıda, dış kulvarda bir tutuyorum. Beğendim, köşeye yazdım. Umarız kademe kademe
Gerçekten iyi hakemlerimiz de olur. Ateşehir'den Fatih Bey yazmış. Torreira 2 dakikada kırmızı kart alabilirdi ama sarı kart bile verilmedi diye. Ya bence birazcık, yani siz de mesela Fenerbahçe tarafından bakıyorsunuz. Ya orada tabii ki belki bir sarı kart verilebilecek bir pozisyon vardı ama ya olabilir. Ya olabilir. Maç içinde hakemin kararı bu şekilde olabilir. Yani daha maçın 15. 18. dakikası, hakemler kartlarını belli şekilde hemen çıkardığı takdirde o zaman birazcık daha maçtaki belli başlı tansiyonun da önüne geçmiş oluyor. Zaman zaman hakemlerde, en azından Türkiye Ligi'ndeki standartta bu tarz pozisyonların ikinci yarıda biraz daha fazla, yani ilk faulde değil ikinci, üçüncü veya dördüncü faulde bu tarz pozisyonlarda biraz daha kartla değerlendirildiğini görüyoruz ki Avrupa'da da bu böyle. Direkt çat diye kart da çok fazla başvurmamaya çalışıyor hakemler. En azından oyunu sürekli durdurmamak ve sürekli akmasını sağlayacak belli başlı faktörlere düzenlemeye çalışıyorlar hakemler. Hep bunu görüyoruz ki ligimizde yeni kurallarla beraber aslında hedeflenen bu. Hakemlerden de benim en büyük temennim işte şu takıma şu ayrıcalığı yap, işte şunu çalacağım, büyüye bunu yapacağından ziyade faul atlayabilirsiniz. Ben çok çok memnun olurum. Lütfen çok fazla zırt pırt o düdüğü emzik gibi ağzınıza yöneltmeyin diye bir talimatım olacak ki Atilla Karaoğlan'dan bir düdük daha geliyor. Bu arada faul olan bir pozisyon. Onu da söyleyeyim, avantaja bırakılmıştı ama Haydar'a yerde kaldı. Barış Alper'le mücadelesinde. Evet. Şöyle bakıyorum. Okan Buruk aleyhine çıkan her kararda niçin çılgına dönüyor? Ve kötü sözler sarf edebiliyor demiş Oğulcan Bey. Ayrıcalık mı var demiş ki, bir kart çıktı Okan Buruk'a bu arada. Olcan Bey, yani sarı kartı gördük. Nitekim kötü söz olduğunu ben de okudum ama nitekim yani herkes de oluyor o da. Yedek kulübesinde birçok teknik adamdan bunu duyuyoruz. Yani reji çok fazla Okan Buruk'u o konuda çok net bir şekilde yakalıyor ya. Mesela Sporting maçında da çok net yakaladı. Bu müsabakada da gördük. Ki nitekim zaten kartta çıktı. Evet. Nurullah Bey demiş ki Yunus Mal yer bizi dinliyor şu anda, Yunus Bey de duysun. Yunus abi 3 ay tatil yaptı, bir zahmet mutlu gitsin okula, tatil yapmayanlar ne yapsın demiş. Çok güzel isyan. Dinleyici aralarında böyle bu tarz sohbetleri de olabildiğince okumaya çalışıyorum. Yunus Bey, cevap hakkı doğdu size. Nurullah Bey diyor ki 3 ay tatil yaptı Yunus Bey, bir zahmet mutlu gidin okula diyor. Bu arada şunu da şöyle bir şey okudum, beni doğrulasın birçok dinleyicimiz. Bu arada evet, City maçı da bitmiş. City deplasmanda United'da 10 kişi 1-0 mağlup etmeye başardı Maresca yönetiminde. Yarın okullar 10 ile 3 arasıymış. Öyle bir şey okudum. Beni doğrulayabilirseniz sevinirim. Bunun anonsunu da yapalım. Abi benim kardeşim de matematik öğretmeni. Geçen gün bana havasını atıyor. Ben 3 ay tatil yaptım, sen çalıştın diye. Güzel, Nurullah Bey'den güzel bir mesaj gelmiş. Şöyle bakıyorum, Hakan Bey demiş ki platformdan 38 kez tekrar tekrar izledim. 1 milyon kez zoom yaptım. Kaleciye müdahale yok. Allah'a şükür kör değilmişim şeklinde bir mesaj var. Can futbolu takip ediyorsun. Bu hakemlerden anlayanlar demiş. Muslera'nın ayağını kırıldığı sezonda kim şampiyon oldu? Bakmasını isterim. 8 ay oynayamadı kendisi. Hakemler de insan deyip imza veren bilmem ne demişsiniz. Ya şöyle söyleyeyim. Ya Muslera'nın o ayağını kırıldığı pozisyon bu arada çok üzücü bir pozisyon ama maalesef ki o pozisyon hakkında şöyle bir şey hatırlıyorum. Yanlışım olacaksa düzeltin beni. Ama offside olan bir pozisyonun devam ettirdiği pozisyon değil miydi o? Ben öyle hatırlıyorum bu arada Hakan Bey. Beni düzeltin. Ya biraz aslında işte tek işin içinden çıkamadığım olay da oydu. Yani hakemlerin oyuna çok fazla müdahale etmesin. Oyun aksın. Nasıl olsa eğer bir ihlal varsa buna müdahale edilir bakış açısındayım. Ama işte bu da mesela eksi tarafıydı diye hatırlıyorum o Muslera'nın ayağının kırıldığı hikaye. O yüzden de çok yüksek sesle bağıra bağıra kardeşim hemen çalmayın offside'ı diye de bağırmıyordum. O pozisyonu hatırlıyorum. Öyle bir şey kalmış aklımda. Ama ben hata yapıyor olabilirim. O yüzden Hakan Bey öyleyse beni uyarsanız da lütfen. Onu da söyleyeyim, hakemler tabii ki rezalet. Her zaman olduğu gibi onu söyleyelim ama
İşte ya bir taraf diyor ki işte Torreira'nın şeyi diyor. Bir taraf diyor ki buz gibi golümüz verilmedi. Yani işin içinden çıkılmıyor. O yüzden demek istediğim şey biraz daha oyuna bakalım. Ya bugün şu ana kadar 28 dakikada ne oldu? Galatasaray çok daha üstün bir oyun oynadı. Kocaeli'nin çok net bir şekilde artık ikinci blokla birinci blok arasında beklediğini, Galatasaray'a karşı kontra ataklarla da şans yaratmaya çalıştı ve bir kere en azından şans yaratabildiği bir müsabaka izliyoruz. Futbol olarak da böyle yorumlayalım. Sonuç olarak zaten herkes bir taraf olarak, yani bu tarz yazması da çok da doğal olarak karşılıyorum. Hiçbir şekilde de zaten bir şey de diyemeyiz. Yani Galatasaray taraftarı da zaten böyle yazacak. İşte sallıyorum, Beşiktaş taraftarı, Fener taraftarı, Trabzon taraftarı da öteki türlüsünü yazacak. Bunlara da hak veriyorum ve böyle yapılması gerektiğini de düşünüyorum. İltuğ Bey de mesela iyi bir Fenerbahçe taraftarı. Torreira'nın sarıdan kırmızı

yayınlar demiş. Yani esasında İltuğ Bey de mesela bir Fenerbahçe tarafı olarak bunu söylemesi de doğal. Bir Galatasaray tarafının buz gibi golümüz verilmedi demesi de doğal. Bunlar olacak. Şöyle bakıyorum. Evet, valilik kararıyla çok güzel. Ender Bey yazmış. Valilik kararıyla sabah 10'da açılacak ve 14.55'e kadar olacak pazartesi günü okullar. Onu vurgulayalım bir kez daha. Böyle bir şey okumuştum. Doğruluğunu en azından sizlerle bir kez daha teyit etmek istedim ama Ender Bey orada çok net bir şekilde bize yetişti hızıyla. Benim de bilgimi en azından doğrulamış oldu. Çok teşekkür ederiz Ender Bey de bir kez daha. Rakip 10 metre ilerideydi. Resmini de atarım istersen demiş. Evet, doğru hatırlamışım Hakan Bey. Yani esasında oyunun akması gerektiğini savunan birisi olarak o pozisyon benim en net hayatımdaki antitezimdir. Gerçekten buradan hani o noktada Muslera'nın da sakatlığında çok çok üzülmüştük. Onu da vurgulamış olalım. Şöyle bakıyorum. Ogün Bey demiş ki maçı gerçekten çok iyi anlatıyorsun. Gerçekten hayran kalıyoruz. Keşke her maçı sana anlatsan diye. Yok estağfurullah. Ya ben maç anlatmıyorum aslında. Bizim burada yaptığımız şey sohbet etmek ve genel olarak işte maçta gördüğümüz detayları özet geçmek. Ya maç içinde dinleyicilerin mesajlarıyla beraber keyifli keyifli sohbet etmek. Yani motomot maç anlatma gibi bir program değil burası. Ama tabii ki tehlikeli pozisyonlarda biz de bağırıyoruz. Biz de birçok aksiyonlarda bağırıyoruz. Onun dışında biraz daha sohbet kıvamında gitmeye çalışıyoruz ki yani açıkçası benim asıl amacım şu ama asla başaramayacağım amacım da burada sizlere bahsedeyim. Yani hakemin konuşulduğundan ziyade futbolun konuşulduğu bir ortam yaratmak ama bunu yapabileceğimi hiç zannetmiyorum. Başarabileceğimi de hiç zannetmiyorum. Ama yine de şunu da söylemiş olayım. Yani çok gergin bir futbol iklimine sahibiz. Bunu sadece Galatasaray nezdinde değil, bütün dört büyükler nezdindeki her maçta çok gergin bir futbol iklimine sahibiz. En azından burada biraz daha dostane muhabbet edebildiğimiz bir yer olarak burayı tanımlarım kendi adıma. İlk 45 ve ikinci 45 arasında zaten sohbet ettiğimiz, onun haricinde de konuklarla beraber daha formal bir yayına çevirdiğimiz bir program. Bu arada Galatasaray tehlikeli geliyor. Deniz Gül vurdu, direkten döndü. Dakikalar 31 dönen topla Gabriel Sara vurdu ama dışarıda. Şöyle bakıyorum mesajlara. İşte tam olarak bundan bahsediyordum. Ara sıra işte böyle yüksek seslere çıkıyoruz. Onun dışında sohbet havasına geçiriyoruz. Kadir Bey yazmış, demiş ki abi adamın diplomatik dokunulmazlığı var. O yüzden bu konularda artık konuşmaya gerek yok demiş. Yani gerçekten hani bunu mesela Kadir Bey de bir Fenerbahçeli. Bu şekilde mesaj atıyor. Ya şöyle söyleyeyim. Ya Okan Hoca'nın evet bir tık daha fazla kötü söz sarf ederken ki görüntüsü kulübede daha fazla biz görebiliyoruz ama bizim göremediğimiz yani reji biraz daha vitrin takımların teknik adamlarının tam pozisyon sonralarında birazcık daha fazla reji teknik adamlara dönüyor. O yüzden biz daha fazla Okan Buruk'u görüyoruz. Yani birçok teknik adam da aslında bunu yapıyor ama biz bunu o kadar fazla görmüyoruz. Tabii ki biz gördüğümüzün üzerine konuşabiliriz. Gördüğümüz şey de zaten bir kartla cezalandırıldı. Nitekim oyuncu, hatta Arda Turan'ın şöyle bir söylemi vardı, çok komiktir. Arada biraz havayı kırayım. Arda Turan dedi ki Halil Umut Meler yönetecekti işte PSV Shakhtar maçında. Orada yani Halil Umut Meler konusunda tabii ki umarız yani çok güzel maç yönetir vesaire vesaire klişe açıklamayı yaptı o konuda. Sonrasında Arda Hoca, bu arada bana sorarsanız maç önünde konuşan ve şu anda iletişim konusunda en iyi teknik adam. Yani oradaki o klişeyi yaptı tabii ki ama ondan bahsetmiyorum. Ya ben aşırı dinlemekten keyif alıyorum Arda Turan'ı ve müthiş bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Hayranlıkla da takip ediyorum. Haricinde bahsedeceğim konu şu, Arda Turan'la alakalı. Halil Umut Meler yalnızca işte bizde bazen tepki verdiğimiz zaman hani kötü söz falan filan olabiliyor. Halil Hoca da beni çok net anlayabileceği için birazcık o konuda zorlanacağım şeklinde bir açıklaması vardı. Komik ve tatlı bir açıklamaydı. Birazcık ben açıkçası gülmüştüm. O yüzden de havayı bu şekilde kırmış oluyor. Evet, Ayhan Bey de yazmış. Demiş ki selamünaleyküm abi, şu an misafirlikteyim. Bir taraftan da seni dinliyorum. Bir taraftan misafirlerle muhabbet ediyorum demiş. Vallahi Ayhan Bey, ben mesela diyorum iki işi çok fazla aynı anda yapabilen bir tip değilim. Yani mesela şu anda sizin mesajı okup maçı sizlere aktarıp bir de maçı izliyorum. Bunu diyen adam benim. İki işi aynı anda yapabilen bir, hakikaten bir adam değilim normal şartlarda. İşte mesaj atarken duymuyorum mesela. Yani öyle bir huyum var. O yüzden de sizi takdir ediyorum Ayhan Bey. Sadece yani şu işi yapan bir adam olarak.

mesaj atarken duymayan da bir kardeşiniz olduğumu vurgulayayım. Dakikalar 34'ü gösteriyor. Durum 0-0. Tabii ki Galatasaray'ın bir golünün kaleciye bir müdahale olması dolayısıyla iptal olduğunun bir kez daha açıklamış olalım. Hatta aynı zamanda şöyle Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir karşılaşmasına da baktığımız zaman orada da gol yok. Galatasaray ilk 34 dakika boyunca topa %64 ile sahip olurken Kocaeli Spor'da bu oran %36. Galatasaray'ın 8 şutunun 3'ünün isabetli olduğunu vurgulayalım. Nitekim Kocaeli'ne göre çok daha iyi bir başlangıç ama Galatasaray taraftarı gol bekler. 0-0 Galatasaray taraftarını tatmin etmez ki buradan Alp Çelik'le önüne dönmek isterim. Alp maçın ilk yarısını beraber ve Galatasaray'ın ikinci yarıda koparacağı bir maç olacağını bekliyordu. Maç önünde ben de bunun tam aksini ilk yarıdan Galatasaray 2'yi bulur gibi yorumlamıştım. Hakikaten Alp çok iyi okumuş, en azından ilk 35 dakika itibariyle onu da söylemiş olayım. Galatasaray'ın Kocaeli Spor'un 2 şutunda isabet olmadığını da vurgulayalım. Maçtaki 2 köşe vuruşunun hepsinde Galatasaray kullandı. Ahmet Bey yazmış, ritüel devam, televizyon sesi kapalı, seni dinliyoruz. Bir yandan maçı dinliyoruz, iyi ki varsın, süper program demiş. Teşekkür ederiz, onur duyarız. Kadir Bey demiş ki abi vallahi Arda Turan'ın maşallah var, helal olsun, çok güzel bir dik duruş sergiliyor. İnşallah bu duruşunu bozmadan her takımlara karşı devam eder demiş. Kadir Bey bir Fenerbahçeli, Arda Turan'a destek açıklaması ki ya Arda Turan şu anda Fenerbahçe, Galatasaray işte şucu bucu vesaire hepsinin önünde yani inanılmaz bir durumda, bir takımın başında ve yani canı gönüllen bence bütün Türkiye'nin yanında olması gereken bir teknik adam ve Şampiyonlar Ligi'nde hakikaten yani PSV gibi bir deplasmanlarında o şartlar altında puan almayı başardı ve yani kulüp maçlarının iç saha maçlarını Londra'da Stamford Bridge'de oynuyor ki yani Ukrayna'dan öyle lay lay lom gidip uçmuyorlar yani. Oradan Polonya sınırına otobüsle geçip oradan Polonya'dan uçarak yani gerçekten bombalar var vesaire, sığınaklara dönülebiliyor. Bazen antrenman yapılamıyor. Antrenman yapılamayınca video analizlerle devam edilen bir durum var. Orada bambaşka bir yani teknik direktörlükten ziyade orada bir liderlik yapıyor Arda Turan. O yüzden de her şeyin önünde bir durumdan dolayı bence her şeyin önüne koymalıyız. Çok kötü bir cümle kullandım. Arada oluyor. 37. dakikaya girdik. Durum 0-0. Ender Bey demiş ki 60-65'e kadar Galatasaray gol atamazsa Kocaeli kesin kazanır demiş. Vallahi Ender Bey, bu dediğiniz senaryo şeyde olmuştu galiba. Yanlışım varsa düzeltin. Galiba geçtiğimiz sezon Kocaeli Galatasaray maçında bu senaryo olmuştu. İşte atamadı Galatasaray. Kocaeli kazandı hatta. Kocaeli'ndeki maç. Galiba Ender Bey öyle bir şey olmuştu. Onu da söylemiş olayım. Barış Alper içeriye doğru çevirdi. Evet, uzaklaştırılan bir top var. Galatasaray bir köşe vuruşu kullanacak. Gabriel Sara o bölgeye doğru gidiyor. Dakikalar 37'yi gösteriyor. Şov'un uzaklaştırdığı top savunmacının omzuna çarpıyor. Kimisi tabii ki taraftarlar el diye şöyle bir baktılar ama çok bariz omuz olduğunu gördük. Gabriel Sara şimdi topun başında. Galatasaray'da 2, 4, 6, 8, 9 oyuncu ceza sahasının içerisinde. Tüm hatlarıyla Galatasaray ceza sahasında diyebiliriz. Öndüreye doğru bir orta. Doğrudan Sissoko uzaklaştırdı. Bu arada bugün taçları Barış Alper kullanıyor, onu da vurgulayalım. Jakobs genelde Galatasaray'da hem sağ hem sol bölgelerde uzun taç atışı hazırlıklarında kullanan isim de bugün de Barış Alper. Yani Galatasaray tipik işte sağdaki taçları sağ bek, soldaki taçları sol bek atıyor gibi bir durumda bir takım olmadığını da vurgulayalım bir kez daha. Bu arada Kocaeli savunması evet bir şekilde topu kazandı, uzaklaştırmaya çalıştı. Şallahi orada topun hakimi olmaya çalışırken bir top kaybı daha geldi. Agye ile sol kanattan Kocaeli gidiyor. Souza orada, Aye orada. Şallahi geçti. Bir vuruş direkten dönüyor. Agye'nin vuruşu direkten dönüyor. Dakikalar 38, Kocaeli Spor adına maçtaki belki de en net şans. Hiltu Bey demiş ki Galatasaraylı kayınbiraderimle yukarıya doğru çıktık, stresliler baba oğul demiş. Eğer puan kaybederlerse kayınbiraderi kızdırma olayına geçeceğiz demiş.

0: güzel, böyle tatlı atışmalar güzel İltuğ Bey. Yani aranızda böyle ya bu tip zaten hani gerginlikten ziyade böyle işte dostane hep beraber maçın izlendiği hafif böyle bu tip tatlı atışmaların olduğu ortamlarda maç izlemek her zaman çok daha keyifli. Bence güzel yapıyorsunuz. Kızdırın ya tabii, ne olacak? Ayhan Bey demiş ki ya abi senin şerefin yeter demiş. Estağfurullah canım, estağfurullah. Abi dünkü Trabzonspor maçının hakemi nerede, haberin var mı? Kesin ülkeden ihraç etmişlerdir. MHK iyi hakem istemiyoruz diyor. Vallahi başka bir federasyon olabilir yani. Çok büyük tehlike. Kaçırabiliriz elimizden. Ya bilmiyorum, bir maçlık bir performansıyla da işte şey yapıyorum tam. Hep derim ya, kendimle çeliştim şu anda. İşte bir tane oyuncu çok iyi maç oynar. Abi yani kral yapmayın derim. Ya da işte bir maç rezil oynar. Hemen rezil etmeyin derim. Ya yani hakem için de ilk defa izledim karşılaşmanın hakemini. Yani çok yüksek perdeden konuştuk. Kendimizle çeliştik. Umarız nazar değdirmeyiz. Burada da çok fazla nazar değdirmemiz sporcu olmuştu. Birçok dinleyicimiz hatırlar. Birçok dinleyicimiz de zaman zaman kızar. Ama niyetimizin de kötü olmadığını artık zaten az buçuk biliyorlardır diye düşünmek istiyorum en azından. Dakikalar 41'i gösteriyor. Rams Barkley durum 0-0. Onu da vurgulayalım. Demiş ki Ender Bey... Doğrudur. O maçta Osimhen ve Icardi de oyundaydı ve yine Avrupa dönüşüydü demiş. Evet. Ya öyle bir şey hatırlıyorum ama burada Rams Park'ta müsabaka, yani bence senaryo aynı olmaz. Ama nitekim dediğim gibi yani Alp Çelik Delen bence bayağı haklı çıktı. Yani Galatasaray'ın, daha doğrusu Kocaeli'nin ilk yarı biraz daha tartacağı, Galatasaray'ın da zaman zaman tartacağı bir oyun ve dengede bir ilk yarı demişti. Hayretle dinlemiştim bu arada ki Alp çok çok koyu bir Galatasaraylıdır, onu söyleyelim. Galatasaray yorumcumuz zaten. Yani hiç beklemiyordum yani ilk yarıdan şu kadronun mutlaka yani 1 değil 2-0 öne geçeceğini düşünüyordum. Ya tabii ki dakika 41'i gösteriyor. Olur 44-46 iki tane gol. Yani yine dediğimize varır ama benim beklediğim senaryoda gelişmedi. Yani goller olsa da gelişmedi. Çünkü ben bu dakikaya kadar zaten Galatasaray golü bulur diye düşünüyordum. Nitekim sayılmadı bir tanesi. Onu da vurgulayalım. Abi ama demiş, uzun zamandır hakikaten ben böyle bir yönetim görmedim. O yüzden vallahi demiş. Evet evet Ayhan Bey, yani değil mi? Şey değil. Ya ben dün çok abarttım gibi de düşündüm eve giderken. İşte bir arkadaşım da dinlemiş. Abarttın mı diye sordum. Yok abi bence çok temizdi falan dedi. O yüzden hani abartabiliriz galiba, bilmiyorum ki. Dakika 43'e geldik. Bu arada şöyle bir diğer canlı skorlara da bakmak istiyorum. Omer Sportif Faaliyetler Başakşehir maçında gol yok. Tek sarı kart Operi'ye çıkmış dakika 6. Şöyle biraz istatistik paylaşalım en azından. Şöyle bir kafamızda bir en azından bir resim otursun. 50-50 toplu oynama Ahmet Başakşehir maçında. Ahmet'in 6 şutunun 1'i isabetli. Başakşehir'in 3 şutunda isabet yok. Bu arada Nuri Şahin'in kulübede olmadığını da bir kez daha hatırlatalım. Müsabakada yardımcısı bir yabancı isim, bilmiyorum ismini, burada bir hatalı bir cümle kurmak istemem. Yardımcısı bugün takımın başında olduğunu söyleyelim. Dakikalar 42'yi gösteriyor orada da. Galatasaray Kocaeli karşılaşmasında da dakikalar 43'ü gösteriyor. Durum 0-0, henüz Süper Lig'de gol yok. Manchester derbisinde City deplasmanda 1-0 yendi. Şöyle bakıyorum. Hetafe Deportivo La Coruña maçı 0-0 devam ediyor. TFF 1. Liginde Rahmi Çelik Kola selam olsun. Rahmi abiye sevgilerimi iletiyorum. Bursa Spor 2-1 önde Esenler Erok karşısındaki yine attı mı Iannaccio, atmış yine. Yani hiç boş geçmiyor ki. Yok yani valla devre arasında falan tutamayabilirler. Yani Süper Lig'e bir Iannaccio gelebilir yani. Bilmiyorum, hiçbir iddia değil ama böyle bir performans hatırlamıyorum. Her maç gol asist şu anda işte kaç maç oldu? 5 mi? 6 maç falan olmuştur. Herhalde bir 8-9 yaptı tabela. Enteresan oyuncu zaten. Yani Avrupa futbolundan bildiğimiz bir oyuncu. Kelleci Iannaccio. İkinci lig seviyesinde de gerçekten ligin tozunu attırıyor. Onu da söyleyelim. 2-1 önde Bursa. Evet, Fatih Karagümrük'te Manisa karşısında 1-0 önde. Orada da Alexander Pešić'in golü var. Alexander Stanojević, ki geçtiğimiz sezon bana sorarsanız ligin son 7-8 haftasında inanılmaz bir karakter koyan bir Fatih Karagümrük vardı. Herkes düştü demişti. Onlar düştüler ama nitekim düşerken de gerçekten belki de düşmeyi hiç hak etmeyecek bir son 7-8 hafta oynamışlardı. Nitekim küme düşen teknik adamla sözleşme yenileyen bir camia ben Türkiye'de çok fazla hatırlamıyorum ve bir yabancı hiç hatırlamıyorum hatta. Alexander Stanojevic'i de şu anda Karagümrük'te görüyoruz, hala da onu da söyleyelim. Çok doğru bir hareket olduğunu da söyleyeyim. Yani yabancılar lince çok daha fazla aslında teknik direktör nezdinde söylüyorum. Oyuncu nezdinde bu durum tam tersi ama teknik direktörlükte yabancılara birazcık daha bu konuda eleştiri sayısı çok daha fazla oluyor. O yüzden de böyle bir kararı ilk defa görüyorum. Bu da ilginç. Mesut Bey yazmış. Yayıncı kuruluş ne zaman değişecek artık? Hakemlere kamera veya saha içi anlık konuşmalarını dinlemek istiyoruz. Çok güzel mesaj bu arada. Ya ilk kısmını şöyle söyleyelim, hani yayıncı kuruluş değişir değişmez o bambaşka bir konu da, ikinci kısım beni ilgilendiriyor. Bu hakemlere kamera ve saha içi anlık konuşmaları dinlemek hakikaten ben de çok istiyorum. Öylece çok daha fazla şey anlayabiliriz. Yani çünkü sonuç olarak birazcık bizde futbol, biraz eleştireceğim burada taraftar profilini ama hak da veriyorum, kültür böyle. Biraz futbol hak arayışı olduğu için bizim ülkemizde en azından belki belli şeyleri çok daha net, yüreğimize su serpecek şekle getirebilir diyelim. Güzel olur. Bence iyi bir ekleme olur. Umarız hemen görürüz. Bu yayıncı kuruluşla bağlı bir şey olacağını da düşünmüyorum bu arada sadece. Bu arada Barış Alper çok güzel çevirdi. Leao vurdu, az daha gol oldu, yanağlarda kaldı. Galatasaray dakika 45'te gole çok yaklaştı. Barış Alper sağdan getirdi. Forvet arkasına doğru tam böyle 6 pasını oraya doğru çıkardı. Yunus'tan iyi bir ekstra pas. Leao ayak içiyle vurdu ancak direği gerçekten santimetreyle yalayan top yanağlarda kalıyor. Çok şık bir pozisyondu. Galatasaray gole çok yaklaştı. Ki ilk yarıda gol gelmemiş olmasına rağmen birçok net pozisyon var. Galatasaray'a çok kötü oynadığı, işte yerle bir etmek çok doğru olmayacağı bir ilk yarı olduğunu söyleyelim. Skora rağmen, skorunda 0-0 olduğunu hatırlatalım Galatasaray Kocaeli karşılaşmasında, ama taraftar tabii ki ilk yarı golü görmediği vakitte eleştirir, eleştirmekte de haklıdır. Yani sonuç olarak kadro kalitesi, oyuncu maaşları, bu atmosferde Galatasaray'ın skoru alamadığı ortamda eleştirmek belki hak veririm eleştiren kişiye. Nitekim Galatasaray çok denedi. Hatta Leao'yla da denedi. Serhat çıkardı. Bu da çok net pozisyondu bu arada, onu da söyleyelim. Leao çok iyi bir göğüs kontrol, sol ayağıyla vurdu. Serhat çıkardı. Ayaklarıyla çıkarıyor sonradan. Orada Dijkstra'nın ayağına çarpan top. Köşe vuruşu şu anda kullanılacak. Bu arada Abdülkerim bir kafa, kaleci bir kez daha çıkarıyor Galatasaray bir net pozisyonda. Arka arkaya 3 gol pozisyonu Galatasaray'dan. Hakikaten gol geliyorum diyor. Artı 3. Gabriel Sara kesti. Abdülkerim'e doğru orada uzaklaştırılan bir top var. Bu arada bir dinleyicimiz galiba aynı zamanda izleyen, güzel bir eleştiri gelmiş. En azından Muhammed Bey'e bir cevabım olsun. Yanağlar derken orada tabii ki top bir tık yanağlara doğru kalıyor. Yani pozisyon itibariyle. Belki diğer pozisyonu soruyorsanız aramızda bir 30 saniye bir 40 saniye olabilir. Sonuç olarak tabii ki radyo yayınıyla ben konuştuğum esnada benim sesimi siz 20-25 saniye sonra duyabiliyorsunuz ki tabii ki benim de izlediğim yayından kaynaklı olarak tamamen televizyonla eş senkronla gelmediğini vurgulayalım Muhammed Bey. O konuda da özür dileriz. Hakikaten öyle bir durum var. Bu arada Galatasaray gole bir kez daha çok yaklaştı. Eren'in kafa vuruşu gerçekten net bir pozisyondu ama çok sert bir vuruş olmadı. Serhat'ın maç sonunda, yani daha doğrusu ilk yarının sonuna doğru gerçekten devleştiği bir durum yaşanıyor. Arka arkaya Galatasaray şutları, ki önümdeki akıllı ekranı şu anda yenileyeceğim. Birazdan da ilk yarının sonuna geleceğiz. Artı 3 verildi ama akıllı ekranı bir yenilemek istiyorum. Çünkü evet, hala bir ilk yarı bitsin öyle en azından. Şut sayılarını vereyim. Çünkü maçın son bölümünde, yani 43'ten artı 3 ile beraber toplam 5 dakikayı, yani 43-48 arasındaki dilimde Galatasaray 4-5 tane karşı kalede etkinlik yarattığını vurgulayalım. Ki nitekim Alp Çelik Delen'den de mesaj gelmiş. Valla dinliyorsan helal olsun. Gerçekten çok şaşırdım yani, ilk yarının berabere bitmesi dahi beni çok şaşırttı bu müsabaka nezdinde. Gerçekten ilk yarıdan Galatasaray'ın koparacağı bir müsabaka bekliyordum. Estağfurullah, eleştiri değil demiş Muhammed Bey. Yok yani, belki goldür, lütfen gol olsun anlamında. Ha, anlık yazdınız siz de. Ha, ben yanlış anladım. Tamam tamam. Okey, ben özür dilerim Muhammed Bey. Ya evet evet, ters bir pozisyondu ama çok yakınım ekrana, bir de gözlük var gözümde. O yüzden de çok net pozisyonu sezebilmiştim, onu vurgulayayım. Birçok dinleyicimize de çok teşekkür ederiz bu arada. Hakikaten bayağı bir şey hatalı yapıyorsak da, kaçırıyorsak da bizi çok güzel destekliyorlar. O da çok kıymetli. Bu arada Mesut Bey bir kupon yapmış. Her 3 kupondan birinde ilk yarı bir bahse alınmış demiş. Galatasaray bayağı bir kupon yatırdı diye yazmış. Ya yani şöyle söyleyeyim Mesut Bey. Ya ben 2 haftada bir falan oynuyorum genelde, böyle keyfe keder oynayan birisiyim. Yani para kazanma niyetiyle değil, böyle maçı izlerken arkadan yapabildiğim bazen kuponlar var. Ama eğer bugün bir iddia oynayacak olsaydım, bugün ilk yarı 2-0 Galatasaray skor tahmini oynardım. Bayağı da çuvallardım yani. İlk 11'e de bakıp kesin atacağını düşünüyordum. Bayağı da şaşırdığım bir ilk yarı oldu kendi adıma, bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda Ahmet sportif faaliyetler Başakşehir maçında, evet Ahmet'in de golü gelmiş. Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı gol olarak şu anda önümdeki akıllı ekranda görüyorum. 1-0 noktalanmış ilk yarılar. Biraz soluklanayım, bir su içeyim. Bir 5 dakika, 4-5 dakikaya geliyoruz. Alperen Yıldırım'la Galatasaray'ı ele alacağız.
1: Can Genç'le dakika skor devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Galatasaray kanat transferini Rafael Leao ile tamamladı. Sarı kırmızılar Milan forması giyen 27 yaşındaki Portekiz yıldızı kadrosuna kattı. Galatasaray bu transferde sol kanadını güçlendirmekte kalmadı. Sané ve Osimhen'in yanına topu aldığında rakibin savunma düzenini değiştirebilen bir oyuncu ekledi. Hücum hattında hız, güç ve bitiricilik artık yan yana. Peki Rafael Leao kimdir, nasıl bir oyuncudur ve Galatasaray'da neler yapabilir? Leao'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Rafael Leao 10 Haziran 1999'da Portekiz'in Almada şehrinde dünyaya geldi. Mahalle arasında başlayan futbol yolculuğu 9 yaşında Sporting Akademisi'ne uzandı. Lisbon ekibinde yetişti. 18 yaşındayken Porto'ya gol attı ve adını duyurdu. 2018'de Sporting tesislerine düzenlenen saldırının ardından sözleşmesini feshetti ve Lille gitti. Fransa'da bir sezon kaldı. Ancak fiziği, çalımları ve hızı Milan'ın dikkatini çekmeye yetti ve İtalyan devinin yolunu tuttu. İtalya'da ilk 2 yılı Leao için zor geçti. Yeteneği belliydi fakat doğru kararları vermekte zorlanıyordu. Pioli onu sol kanatta özgür bıraktığında Leao takımın hücum silahına dönüştü. Sassuolo'ya 6,76 saniyede attığı golle Avrupa'nın 5 büyük ligi tarihindeki en hızlı golü kaydetti. Milan'ın 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken Leao Serie A'nın en değerli oyuncusu seçildi. Bir zamanlar sabırsızlıkla eleştirilen genç oyuncu takımın hücumdaki yüzüne dönüştü. Peki Leao nasıl bir oyuncu? Leao için hızlı dendi, çalımcı dendi fakat onu yalnızca çizgide adam geçen bir kanat olarak anlatmak eksik kalır. 1.88'lik boyuna rağmen topu yumuşak kullanıyor. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibiyle temas ettiğinde dengesini kaybetmiyor ve topu ayağını açmadan yön değiştirebiliyor. Sağ ayaklı olmasına rağmen sol kenarda oynuyor. Rakip beki çizgiye çekip iç koridora giriyor. Kaleyi gördüğünde şut, savunma üzerine geldiğinde son pas arıyor. Çizgiye de inebildiği için savunmacı tek yöne kapanamıyor. Leao topu aldığında Galatasaray vites yükseltecek ve bu tehdit alanın büyüdüğü Avrupa maçlarında daha da belirginleşecek. Oyununda Thierry Henry ile Mbappe'den izler var. Henry gibi sol koridordan uzun ve rahat adımlarla içeri süzülüyor. Uzak köşeye plaseyi düşünüyor. Mbappe gibi açık alanı gördüğünde bir anda hızlanıp savunmayı kendi kalesine doğru koşturuyor. Henry'nin zarafetiyle Mbappe'nin patlayıcılığı Leao'nun oyununda farklı ölçülerle birleşiyor. Okan Buruk, Leao'yu 4-2-3-1'in solunda serbest kanat forvet olarak kullanabilir. Sané sağdan merkeze yaklaşırken Leao solda genişliği korur ve birebir oyunu zorlar. Böylece Galatasaray bir kanatta pasla diğerinde doğrudan rakibin üzerine giderek hücum eder. Osimhen stoperleri üzerine çektiğinde Leao çapraz koşuyla ceza sahasına girebilir. Leao iki rakibi kendisine topladığındaysa Osimhen merkezde daha geniş bir bitiriş alanı bulur. Basrakov da topu merkezde aldığında Leao'nun savunma arkasına yaptığı koşuyu erken görebilir. Leao savunmayı genişlettikçe genç oyuncu ceza sahası çevresinde daha rahat yüzünü kaleye dönebilir. Ancak Leao'nun hücumda sundukları topsuz oyundaki yükünü unutturmamalı. İleride kaldığında arkasındaki alanı kapatmak için orta sağa sola kayacak ve özellikle top kayıplarında merkeze daha fazla iş düşecek. Ondan sürekli bek takibi istemek hücumdaki etkisini azaltabilir. Bu nedenle Okan Buruk Leao'ya ilk pas kanalını kapattırıp onu kazanılan topun çıkış adresi olarak kullanabilir. Leao ile ilgili bir diğer soru işareti ise psikolojik devamlılığı. Baskı arttığında içine kapanabiliyor. Özgüveni düştüğünde oyundan uzaklaşıyor ve eleştirileri sahaya taşıyabiliyor. Sakatlıklar, rol belirsizliği ve Milan'daki sürekli beklenti onu psikolojik açıdan da yordu. Bu dalgalanma beden diline, kararlarına ve maç içindeki devamlılığına yansıyabiliyor. Sarı kırmızıların geçmişinde buna benzeyen yıldız hikayeleri var. Schneider Inter'de istenmeyen adama dönüşmüş, Icardi ise Paris'te gözden düşmüş ve özel hayatıyla futbolunun önüne geçmişti. İstanbul'da ikisi de hem kupaların merkezine hem de tribünlerin kalbine yerleşti. Leao'nun ihtiyacı da yalnızca taktik özgürlük değil, kendisine güvenildiğini hissedeceği bir ortam. Galatasaray bu dengeyi kurarsa Leao'dan her maç kusursuz bir performans beklemek zorunda kalmaz. Çünkü Portekizli yıldız iyi gününde yalnızca kendi rakibini geçmiyor. Osimhen'e alan Batrokova pas seçeneği bütün takıma hücum üstünlüğü sağlıyor. Yetenek zaten hazır. Okan Buruk'un işi o yeteneği hem saha içinde hem de zihinsel olarak oyunun içinde tutmak olacak. Peki sizce Rafael Leao Galatasaray'da yeniden kariyerini çıkışa geçirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
0: Evet, Dakika Skor kaldığı yerden devam ediyor. Alperen Yıldırım'la ilk yarıyı ele alacağız. Tabii ki ilk 45 özelinde genel bir soruyla başlayacağız. Sonrasında hakemin performansına değineceğiz. İkinci yarıyı şöyle mercek altına alacağız. Kulübeden kim girebilir? Kocaeli takımında neleri pozitif gördü? Galatasaray takımında neleri pozitif gördü? Hepsini konuşacağız ama Alperen hoş geldin öncelikle.
4: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum ki nitekim ilk yarıda her zaman olduğu gibi genelden başlamak istiyorum. Yani biraz kronolojik olarak soru soru gitmek istiyorum. Hakeme gelmeden, hakeme herkes çok merak ediyor ama ilk etapta ilk 45 dakikada Galatasaray iyi futbol oynamış mıdır? Skor mu gelmemiştir? Veyahut da Galatasaray'da çok fazla eksik mi vardır? Nasıl yorumlar? Kocaeli tarafını nasıl yorumlar? İlk 45 dakikada Alperen Yıldırım neler söyler?
4: Yani ben genel olarak Galatasaray'ı çok istekli gördüm sahada. Ya özellikle Leao üzerinden gerçekleşen akınlarda o tarafı da hem Leao orayı çok karıştırdı hem Deniz Gül bence oraya çok iyi eklemleniyor şu ana kadar. Zaten bir tane de pozisyon direkten döndü. Sağ tarafta ya şöyle bir okuma var benim için en azından. Galatasaray sol tarafta yoğunlaşıyor. Barış genelde Kocaeli Spor'un sol bekiyle teke tek kalıyor. Ama o pozisyonlardan da şu ana kadar net bir şey çok çıkartamadık gibi. Bir iki tane ilk yarının son dakikalarında Barış'ın attığı bir topta Leao çaprazdan güzel bir şut çıkarttı. Kalecinin çıkardığı pozisyon. Hani bir iki tane öyle bir pozisyon olabildi ama genelde ilk 40 dakika ya da 35 dakika diyeyim Barış'ın kanadından çok da faydalanamadık. Kocaeli Spor tarafıyla ilgili yani çok fazla hata çıkamadılar zaten. Galatasaray genelde dönenleri yani reboundları iyi topladı bence. Bir iki pozisyonda kontraya imkan verdik. Bir Agüero'nun getirdiği bir top var. Zaten direkten döndü. En tehlikeli pozisyonları da herhalde o. Başka aklımda kalan bir pozisyon olmadı. Ama çok yani sayılı bence oralarda da aslında Kocaeli Spor'un çıkabildiği dakikalar. Ama Galatasaray tabii gol bulamadıkça bu dengeler değişecektir diye düşünüyorum.
0: Peki yani ilk yarıda en azından sahada artı yazabileceğimiz Galatasaray adına ve Kocaeli Spor adına öne çıkan oyuncular kimlerdi diye aslında biraz da ilk 45'i genişletmeni isterim.
4: Ben Galatasaray adına çok net herhalde Leao ile Deniz Gül'ü yazmak lazım. Onların dışında bence sahada aşırı yani sivrilen bir futbolcu var mı? Yok, olumsuz olarak da bence çok yok, olumlu olarak da yok. Yani ben hani Barış'ı çok olumsuz da değerlendirmek istemiyorum ama iyi bir performansı yok, tekrar altını çizeyim. Leo ile Deniz, yani Leo'yu özellikle çok istekli gördüm. Genelde pozisyonlarda ya biraz hani Galatasaray taraftarında şey korkusu var bence. Ya ister istemez biraz farklı bir futbolcu ama hani Zaha olur mu? Sahneden de başka şeyler bekliyorduk. Tam istediğimiz noktada değil bence. Herhangi bir Galatasaray taraftarının çok da içine sindiğini düşünmüyorum. Hani böyle bir Galatasaray taraftarına bir korku var. Ama bugün hani ben şeyi gördüm. Leo ile ben kanada hapsolurum, top gelirse oynarım gibi gözükmüyor. En azından bu çok bir maç özelinde konuşuyorum ama çoğu pozisyonda geriye geldi, top almak için orta sahaya kadar geldiğini gördüm. Çoğu topta da istekli, özellikle sürekli elini kaldırıyor, top istiyor. Ve aldığı topların çoğunda da hani Galatasaray adına hücumda dikine oynayarak aslında faydalı olabilecek işler de yaptı. Çok maçın içinde, defans anlamında değil ama hücum anlamında çok maçın içinde. Ya Kocaelispor tarafında yani şu ana kadar işte bir pozisyonu sürükledi diye Agüero'nun adından bahsedebiliriz. İkinci yarıda daha fazla eğer alan bulabilirse, pas da alabilirse arkadaşlarından yine sıkıntı yaratacaktır belki. Onun altını çizebiliriz.
0: Kaleci nasıldı Serhat? Serhat adına böyle pozitif doğru bir maç var mıydı diye sorayım.
4: Doğru, çok çok iyi hatırlattın. Adını almadan geçmemek lazım. Herhalde 6 kurtarış diye okudum. İnanılmaz bence. Müthiş pozisyonlarda takımına şu ana kadar maçın içini tuttu, onun adını almadan geçmek hata olurdu. Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Ne demek, estağfurullah abi. Her zaman yani bir anda çünkü 6 yani 13 şut var, 6 isabetli şut var. O yüzden de bir sormak istiyorum. İstedim. Peki nitekim bir de oyunun şu tarafından bakmak istiyorum. Şimdi tabii ki belli başlı okumaları saha içinde bir futbol olarak ilk başta bakıyoruz ama hakem olarak da bakmamızı istiyor bizim dinleyicimiz ve doğrusu da budur. O yüzden de bugünkü müsabakanın hakemi hakkında en azından Galatasaray tarafının çok net bir itirazı var. Galatasaray aleyhine olan taraftarların da Torreira'nın kartıyla alakalı bir isyanı var. Daha fazla kart görmeliydi vesaire vesaire. Yani o tarz çok fazla mesaj okuduk. O yüzden genel olarak Atilla Karaoğlan'ın ilk 45 dakikadaki performansı nezdinde Alperen Yıldırım kendi bakış açısıyla, Galatasaraylı bir taraftar bakış açısıyla neler söylemek ister, konuya nereden bakar?
4: Yani genel olarak bir performans beklemediğim için hakemlerden benim gözüme aşırı batmadı ama şimdi ortalama beklentimi de yıllar içerisinde kıstığımla alakalı büyük ihtimalle. Hani ne bekliyorduk ki, ne görüyoruz gibi bir yorum yapabilirim. Hani ekstra kötü mü? Yani gol pozisyonuyla ilgili işte oradaki kurala çok hakim değilim ama herhalde kaleci topu kontrol etti. Ettikten sonra mı müdahale etti? Çünkü ben ele bir müdahale direkt göremiyorum. Ama herhalde kontrol altına aldı. Hani top yerle eli arasına sıkıştıktan sonra Deniz Gül dokunuyor diye herhalde oraya bir faul kararı var. Tam o kurala çok hakim değilim. Eğer öyleyse ona bir şey diyemiyorum, kural öyleyse, ama ben ele net bir müdahale orada göremedim. Golün iptali için konuşmam gerekirse. Ya onun dışındaki pozisyonlarda da biraz genel ortalama iyi amcı Türk hakemi olarak
0: yok ya, katılırım ya, benim de gözüme işte çok net kırmızı kart şöyle oldu ya da yok, hani verilmeyen bir faul, sarı kart vesaire vesaire, artık bunlara bakacak bir durumumuz yok hakemlerde. O yüzden majör şeyleri konuşup kalanını da hani yapmıştır, tamam hadi devam edelim şeklinde biraz daha konuya bakmak istiyorum.
4: Biraz öyle bence, bu maçta hani çok spesifik ya şu kesin kırmızıydı ya da şu sarıydı, nasıl göstermez bunu gibi bilmiyorum. En azından kafamda kalan bir pozisyon yok. Ben bir şeyde eyvah dedim, birinci dakikam ne Torreira'nın bir müdahalesi vardı. Evet. Oradan bir kırmızı devşirmeye çalışırlar mı diye düşündüm. Öyle bir şey de olmadı yani.
0: Sarı gerekir miydi peki, en azından onu sorayım.
4: Yani bence görse gerekebilirdi ya sanki. Sanki bir tabanla bacağı bir müdahale var. Hani hızlıca çekiyor.
0: O Berkan'a yani yaptığı müdahale diyorsun bu arada.
4: Sanki.
0: Değil mi? Öyle. Birinci, ben de öyle hatırlıyorum da.
4: Bir ya da ikinci dakika.
0: Valla ben bu arada sarı bile vermeyebilirdim belli bir açıda ama bilmiyorum. Yani ya benim biraz futbola bakışım biraz şöyle. Abi olabildiğince az düdük çalın, az kart gösterin. Futbol biraz daha temaslı ve sert oyundur. Lütfen her şeye düdük çalmayın bakış açısında bir futbol severim.
4: Evet, ya ben taban konusu biraz bende kırmızı çizgi.
0: Evet, tabii ki.
4: Yani sanki orada tabanı gördüm gibi hatırlıyorum o pozisyonda.
0: Bir kez daha izleyeyim. Belki ben daha net görmeliyim diye.
4: Ama yok, ben de yanlış hatırlıyor olabilirim. Taban olduğu anda ben minimum sarıdan, en azından kafamda öyle başlıyor yani. Olmaması lazım diye.
0: Peki abi, şimdi tabii ki ilk yarıyı konuştuk, hakemi konuştuk, birçok şeyi konuştuk ama yedek kulübelerini saymak isterim. En azından Galatasaray tarafını sayayım. Jean Kat Yılmaz, Bitciabu, Jakobs, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Leroy Sané, Leslie Ugechukwu, İlkay Gündoğan, Renato Niaga ve Alexi Vatrakov. İkinci yarıda Okan Buruk 0-0 giden oyuna hemen hamle yapar mı? Veyahut da nasıl bir hamle yapmalıdır? Yani ilk etapta Okan Buruk ne yapacaktır diye sorayım. İkincisi Alperen Yıldırım olsa ne yapardı şu andaki oyunda diye sormak isterim.
4: Yani ilk yarının oyununu Okan Hoca kötü görmeyeceği için büyük ihtimal değişiklik siz başlar ikinci yarıya. Kimseyi değiştireceğini düşünmüyorum. Yani yine 60-65 arası spesifik, ya bir tane gol yiyene kadar bekleriz ya da gol yemezsek de 70 civarı falan hoca değişiklik yapar.
0: 70'e kadar değişiklik olmaz mı diye tahmin ediyorsun Okan Buruk tarafında?
4: 60 yani erken bir gol yemezsek ben şu an forma çıkaramalar diye azıcık da kompe çekiyorum da göremedim. Yani ben ya genel olarak Okan Hoca 65'e kadar falan çok değişiklik yapmayı da çok da sahada kötü bir şey yoksa seven bir teknik adam değil. Hı-hı. Ama ben şahsen performans bazında baktığımda yani Sara'nın yerine bir Oguşuk'u denemesi, bir de ben olsam yani Yunus'u Barış'ın yerine çekip Batrakov'u Barış değişikliğiyle orta sahada bir Batrakov'un getireceği hareketten bir fayda Galatasaray çıkartabilir diye düşünüyorum. Hem de sağ kanatta Barış bence çok etkisiz kaldı. Hı-hı. Orada bence Yunus daha fazla etkin bir hale getirebilir orayı. Özellikle daha iyi orta atacağını düşünüyorum.
0: Peki yani şöyle mi anlamalıyız? Sen peki bu değişiklikleri eğer oradaki yöneten kişi Alperen Yıldırım sen olsaydın bu değişiklikleri direkt oradan 45'te mi yapardın yoksa biraz daha ilerleyen süreçte mi diye sorayım.
4: Ama ben 45'te yaparım ya. Ben çünkü giren futbolcuya da vakit verilmesi gerektiğini taraftarıyım biraz. Çünkü adamı mesela genel bir mantalite konusu da ben de yani. Adamı 80'de alıyorsun. Adam da öyle çok kısa sürede mesela Batrakov bence öyle bir çocuk değil. 10 dakikada 15 dakikada hızlıca oyuna adapte olup bir şey çıkarabilecek birisi değil. Hakeza demin söylediğim şey Ugochukwu da genç futbolcu. Hafif işte oyuna ısınmalarına da biraz müddet verip ondan sonra bence yani ne bileyim zaten adam 5-10 dakika kendine gelecek. Sonra güzel bir şeyler yapacak. O yüzden ben olsam 45'te değiştirdim. Hem de bu çocukların da ısınması lazım. Artık bence biraz da orta sahayı artık hocanın da bir üçüncü futbolcuyu Torreira Sara'nın yanına artık eklemesi gerekiyor. Lemina'yı da stoper düşündüğünü varsayarsak o yüzden böyle maçlarda da değerlendirmeyecekse Ugochukwu'yu nasıl ısındıracağız bilemiyorum.
0: Açıkçası son sorumu soracağım. Bu arada Oğuz Küpeli ile dün bir ortak dostumuz bir Oğuz Küpeli ile istişare ederken senin Lemina'yı artık savunma rotasyonunda gördüğün cümlesini kendisinden işittiğimi bir kez daha doğrulamış oldun şu anda. Peki adettendir bir klişedir. İkinci yarı için şöyle bir skor tahmini alabiliyor muyuz? Bir de goller varsa veyahut da yani 0-0 bitmez diyorsan da golleri de rica edebiliyor muyuz?
4: Yani Galatasaray ilk yarıda bence gol atabilecek pozisyonlar buldu. İkinci yarıda bunları değerlendirecektir diye düşünüyorum ama bir tane de yeriz herhalde. Ben 2-1 Galatasaray galibiyeti beklentim var ikinci yarıda.
0: Golleri de alayım hemen çok hızlı. İkinci yarı başladı bu arada.
4: Yani bir tane Deniz Gül, bir tane eğer girerse Batrakov diyelim. Rakipte de Agi'yi atar büyük ihtimalle kontradan bir tane yeriz diye düşünüyorum.
0: Peki Alperen çok çok teşekkür ederim abi kıymetli katkılarından dolayı.
4: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Görüşürüz. Evet, Alperen Yıldırım bizlerle beraberdi. Kendisiyle de sohbet ettik. Buradan Oğuz Küpeli'ye de selamlarımızı yollayalım. O da çok çok sevdiğimiz bir dostumuz, ortak bir dostumuz. Ona da selam ve sevgilerimizi yollamış olalım. Dakikalar 46'yı gösteriyor. Herhangi bir değişiklik olmadı Alperen Yıldırım'ın düşündüğü üzere. Ki Okan Buruk zaten muhtemelen oyundan memnundur. 60. dakikaya kadar da bir hamle beklemiyorum şeklinde bir aslında mesajı vardı. Doğrusu söylemek gerekirse ben de Okan Hoca'nın çok bir şey değiştireceğini düşünmüyordum. Çünkü özellikle ilk yarının kapanışında Galatasaray'ın çok net bir şekilde gol bulabileceği alanlar vardı. Serhat'ın öne çıktığı, Serhat Öztaş Dele'nin öne çıktığı bir devre sonuydu. O yüzden onu da ilk yarının başarılı performanslarından bir tanesi olarak bence anmalıyız. Ki nitekim zaten Alperen Yıldırım da bana bu konuda onay verdi ve kendi listesine benim oradaki ufak asistimle Serhat Öztaş Dele'ni de koydu. Alperen Yıldırım'ı belki devre arasında dinlemeyenler vardır. Çok kısa özet geçeyim. Leao ve Deniz Gül'den ilk yarıda memnun olduğunu vurguladı. Barış'ı beğenmediğini, özellikle ilk 35 dakikada beğenmediğini vurgulamıştı. Son 10 dakikadaki etkinliğini birazcık altını çizdi, övdü ama ilk 35 dakikada Barış'ın oyunda pek fazla varlık gösteremediğini altını çizdi ki Yunus'un sağ kenarda oynaması gerektiğini vurgulamıştı. Bu arada Gabriel Sara'dan Leao'ya çok iyi bir üçgen kuruldu. Deniz döndü orada, Kocaeli savunmasında Zuhru uzaklaştırdı. Serhat Öztaş delende kornere gitmesi gereken, kornere doğru yönelen topu taça doğru uzaklaştırdığını vurgulayalım. Kocaeli Spor kalecisinin Mehmet Bey'i de açmış. Mehmet Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Selam canın yayınlar mesajıyla esasında kendisi de teşrif etmişler. Bu arada 22. dakikada Dyke Steel tek sarı kartı gören isim Kocaeli'de. Galatasaray'da köşe vuruşunu hızlı kısa kullanmak istiyordu ama sahada bir top daha var. O yüzden de karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan köşe vuruşunu hızlı kullanmasına izin vermedi Galatasaray'ın. Bir kez daha Galatasaray kısa kullandı Eren Elmalı'yla şu anda. Gabriel Sara paslaşması var. Torreira'dan bir top kaybı gelebilirdi. Yunus Akgün çok net bir şekilde geriye koşup tehlikeyi önledi. Uğurcan'a kadar sürüklenerek top gelmiş oldu. Dakikalar 48'i gösteriyor. Durum 0-0. Öteki tarafta Ahmet Sportif Faaliyetler. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir karşılaşması 1-0 devam ediyor Ahmet üstünlüğünde. Şöyle bakıyorum aynı zamanda. Bursa Spor tarafında da evet Esenler Erok'un golü geldi. Durum 2-2'ye geldi. Bu arada Rami Çelikkol sevgili büyüğüm, çok da sevdiğim abim, Bursa'da abim de mesaj göndermiş. Iheanacho'nun bir görüntüsünü göndermiş. Bu arada Ahmet'in ikinci golü de geldi. Ahmet Başakşehir karşısında 2-0 öne geçiyor. İlk golü Emin Bayram kendi kalesine atmıştı. Başakşehir'de Bertu, Yusuf Sarı ve Karbovnik oyuna girerken Kaluzunski, Skovolsen ve Ömer Aliş'e Aynar kenara gelmişti. 46'da 3 oyuncu değişikliği ama Ahmet skoru 2-0'a getirdi. Birazdan akıllı ekranıma da golün kimin attığı düşecektir. Bu arada Galatasaray maçına dönecek olursa Gabriel Sara köşe vuruşunu kullandı. Öndüre'ye doğru Kocaeli Spor savunması uzaklaştırıyor. Sisoho'yla tekrardan Şallah ile Galatasaray atak tazeleyecek. Dakikalar 50'yi gösteriyor Rams Park'ta. Durum 0-0 olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Yolda giden dinleyicilerimiz açısından bu arada herkese de bir sevgilerimizi iletelim. Gerçekten arabalarında, otobüslerde vesaire yollarda motor kuryelerine, uzun yol şoförlerimize gerçekten bütün sevgilerimizi iletelim. Haricinde bütün taksi şoförlerine de buradan sevgilerimizi iletmek isteriz. Bütün vatandaşlarımıza tabii ki sevgilerimizi iletelim. İş yerlerinde ve evlerinde bizlerin maçın yanında takip eden bütün dinleyicilerimize de selam olsun. Hakikaten sizlerin destekleri, sizlerin bizde katılımları çok çok değerli. Her seferinde, her yayında en azından bir cümle bu şekilde ifade etmek istiyorum. Çünkü sizsiz bu iş yani bu kadar lezzetli olamaz. Yani ben burada hiç mesaj okumadan motomot maçı anlatsam bu kadar lezzetli bir iş yapamayız. Buradaki yayında bütün dinleyicilerimizin payı o kadar büyük ki sizlere sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. Şöyle bakıyorum, ben yoktum, yeni açtım televizyonu, o yüzden Galatasaray gol atamadı, şimdi atar demiş. Mehmet Bey ilk yarı yok muydunuz ya? Tabii mesaj genelde atarsınız ama ilk yarı olmadığınız için herhalde atmamışsınız diye anlıyorum. Bu arada 51. dakikada Galatasaray bir serbest vuruş kullanacak Gabriel Sara ile. Gabriel Sara da yaklaşık 34-35 metre, 33 metrelerden kaleyi doğrudan gören bir nokta. Sara vurdu ama cepheden isabeti bulamadı. Gabriel Sara da duran toplarda her zaman tehlike yaratan birisi. Bu arada İrfan Saraloğlu ve Okan Buruk da taktik o önündeki iPad üzerinden belli başlı planlar yaptıklarını görüyoruz. Şöyle bakalım, bir Mesut Bey yazmış. Mesut Bey demiş ki Nuri yok, o sonraki mesajıymış. Biraz Barış Alper'in olduğu taraftan hücum edip duran top aldırabiliriz demiş Galatasaray tarafıyla alakalı. Bence mantıklı bir bakış açısı. Çünkü Haydara'yı yüklenerek, Haydara'nın üzerine giderek Barış'ın bence mutlaka etkinlik yaratabileceğini ben düşünüyordum maç önünde. Nitekim çok denemedi Galatasaray. Orada ya aklıma şey geliyor, Galatasaray'ın Juventus eşleşmesinde sol tarafta Cambiasso'yu mahvettiği eşleşme geliyor Barış Alper'in. Yani o kulvarı kullanarak bir şeyler yapabilir Barış Alper. Bakalım oyunun ilerleyen bölümünde onu görecek miyiz? Onu da vurgulayalım. Katılırım yani yorumunuza. Bence iyi bir bakış açısı ki şu anda nitekim öyle bir şey göreceğiz galiba. Barış Alper Haydara'nın üzerine gidiyor. Ama destek geldi orada. Orta saha oyuncusu Show'dan. Düzeltiyorum, Soho'dan destek geldi. Nuri Şahin'le yolların ayrılabileceği konuşuluyordu. Büyük ihtimal milli ara öncesinde son maçta kayıp yaşanırsa ayrılması muhtemel demiş. Valla Mesut Bey göreceğiz ama bu maçta Nuri Şahin kulübede değil. Onu bir kez daha vurgulayalım. Ya Başakşehir'in sonraki maçı kimdi acaba ya? Bir ona bakmak istiyorum. Bu arada Gift Orban atmış Ahmet'in golünü. Çok iyi oyuncu. Yani şöyle söyleyeyim, ben katılırım Mesut Bey. Eğer Gençler Birliği'ne karşı galibiyet gelmezse, gerçi Başakşehir öyle çok zırt pırt hoca değiştiren bir kulüp değil, öyle bir alışkanlığı yok ama yolun sonu olabilir yani. Sonuçta yaklaşık 3 haftalık bir milli ara olacak. O dilimde çok fazla teknik direktör değişebilir ya. Gerçekten yani ilk 6 hafta bir parametredir. Yani en azından bir veridir. Üzerine çok fazla hamle görebiliriz ligimizde. Yani birçok takımın teknik adamları değişebilir. Onu da vurgulayalım. Evet, Galatasaray bir köşe vuruşu daha kullanacak. Kocaeli savunması Haydara ile topu köşe gönderine doğru uzaklaştırmıştı. Yine Gabriel Sara topun başında. Galatasaray'da yine 9 tane oyuncu ceza sahası içinde. Ceza sahasının dışında, hatta 8 tane oyuncu içinde. Yunus Yay'da, en arkada Eren Elmalı var. Herkes kadrajda, onu da söyleyelim. Bu arada Davinson'a doğru kesilen ortada. Davinson'un vuruşu isabetli olmadı. Şöyle bakıyorum. Hamza Bey demiş ki abi ben de sizler gibi Nuri Şahin'e bir potansiyel olarak bakıyordum. Ama defalarca şans gelmesine rağmen hiçbir şansı değerlendiremedi. Futbolculuk kariyeri olmasa bence bu seviyelerde takım daha iyi yönetemezdi demiş. Kariyerinden dolayı teknik direktörlük yapan birisi olarak yorumluyorum demiş. Valla şöyle söyleyeyim. Geçen sene Başakşehir'in çok maçını izledim. Belli bir dilimde böyle arka arkaya böyle bir motive olup takım iyi bir seri yakalamıştı ama bu arada Ahmet 3 olmuş. İyi hatırlattı Mesut Bey orada. Bakalım. Evet, Ahmet sportif faaliyetlerde Gift Orban bir gol daha buluyor. Ahmet 3-0 öne geçti Başakşehir karşısında. Nuri Şahin kulübede olmadığını bir kez daha hatırlatalım. Şöyle bakıyorum. Ya Hamza Bey, şöyle düşünüyorum. Belli bir işte bir seri de fena değildi. Ama dediğim gibi orada şey de var. Yani geneline baktığımız zaman ben de çok başarılı bir teknik adam olduğunu savunamam yani Nuri Şahin. Yani mesela bilmiyorum, şu anda belki çok formsuz takımı ama İlhan Palut daha iyi hoca bence. Yani 4'te 0 yaptı. Dün Trabzon'a karşı kazandı ama yani İlhan Hoca'yı biliyoruz. Yani gittiği her takımda farklı bir dokunuşu var. Bence çok özel hoca. Şu anda beğendiğim, yani aktif belki en formda değil ama iyi hocadır. Biraz aklıma o geliyor. Tekim öyle bir şey olur mu acaba? Yani İlhan Palut Başakşehir birlikteliği ile farklı bir şeyler çıkabilir mi? Tabii ki şu anda yani olmamış hikayeye bir şey biçmeyelim ama yine de onu söylemiş olalım. Evet, İltu Bey demiş ki Can Genç buradan 15 sene önce limanda çalışırken, daha doğrusu emekli olmadan demiş. Önce 16 saat çalıştığımızda Ege Gübre'de konteynerlarda radyo golsüzlük yapamazdık. Bugünkü gibi demiş. Radyo golsüz yapamazdık demiş. Çok sağ olun bu arada, hakikaten teveccühünüzden dolayı İltu Bey'e çok teşekkür ederiz. Hem o zamanlardan beri dinliyorsanız, o zamanlarda radyo kültürünü, radyo dinleme alışkanlığınız varsa ve hala da bunu sürdürüyorsanız, bizlere destek veriyorsanız çok teşekkür ederiz. Bu arada Deniz Gül'ün bir sarı kart gördüğünü Dijkstra'yla yaptığı müdahalede söyleyelim. Dakikalar 56'yı gösteriyor. Durum 0-0. Gift Orban'ın golünü hatırlattı. Şöyle bakıyorum. Nurullah Bey, Ahmet iyi gidiyor. Trabzon, Başakşehir, Erzurum güzel geliyor. Adamlar, Orban var ya çok iyi futbolcu demiş. Orban hakikaten çok iyi futbolcu bu arada. Ya Belçika'da oynarken bayağı bir dikkatimi çekiyordu benim. Ya en azından çok fazla Belçika Ligi izlemesem de böyle özetlere falan bakmaya çalışıyordum. Ya bunu nasıl ilginç bir adam falan derken böyle bayağı şaşırdım. Hatta yani Türkiye yolunun bu yaşta düşeceğini hiç düşünmediğim bir adamdı benim. Ya şey derler, işte bu yetenek çocuklar vardır. Wonderkid diye yabancı bir tabir vardır. Böyle tam Türkçeleştirilmiş tabirini bulamamakla beraber bu tarz çok genç yetenekliler arasında böyle birçok scout'un yazdığı raporda Gift Orban da vardı. Sonrasında biraz daha kariyerinde sakatlıklar vesaire derken yolu Türkiye'ye kadar geldi. Ve Türkiye'de forma giymesi de Gift Orban'ın gerçekten bizler adına keyifli. O da bizim sevdiğimiz, gerçekten benim izlemekten keyif aldığım bir oyuncu olduğunu söyleyeyim. Serbest kalma maddesi var mı demiş. Bir bilgin var mı Gift Orban için bilmiyorum. Bakmadım yani sözleşme detayına ama yani bir müsaitlikte bakarım, şu anda yayın sırasında olduğum için ona bakarsam maçı çok kaçırırım diye düşünüyorum. 59. dakikaya giriyoruz. Durum 0-0 Galatasaray Kocaeli müsabakasında. Ahmet 3-0 önde. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir karşısında, ki aynı zamanda TFF 1. Liginde 2 maç bugün 20 seansında devam ediyor. Bursa Spor Esenler Erok maçı 2-2 devam ediyor. 2-1 öne geçmişti Bursa Spor, 2-2'ye getirdi Esenler Erok. Fatih Karagümrük'te 1-0 önde hala da Manisa Futbol Kulübü karşısında. İspanya La Liga'da Getafe Deportivo maçı 1-1, ki maç 0-0'dı. Sonrasında neler olmuş şöyle bir bakacağım. Agüero kenara geldi. Bu arada hiç beklemediğim bir değişiklik. Hakikaten ilk kere beğendiğimiz isimlerden bir tanesiydi. Hem Alperen'in hem benim. 58. dakikada Agüero kenara geldi. Baku giriyor oyuna. Evet, Gabriel Sara çıkıyor. Batrakov giriyor. Ki Gabriel Sara'nın suratında neden ben şeklinde bir ifade de gördük. Vallahi ilginç bir tercih ya. Okan Hoca ofansif bir tercihe imza attı. Batrakov'u 8 gibi göreceğiz diye anlıyorum. 10 numaradan ziyade Torreira'nın partneri Batrakov olarak 8 numarada göreceğiz, ki ilk defa bu bölgede izleyeceğim Batrakov'u. O da ilginç bir deneyim olabilir benim adıma, ki nitekim ben oyuncuyu sizler adına izlemeye çalışırken, Rusya performansından bazı şeyleri izlemeye çalışırken, oyuncunun biraz daha ikinci forvet gibi olduğuna dair bir izlenime kapılmıştım. Nitekim 8 numarada hiç hayal edemediğim bir profesyonel futbolcuydu. Lakin ilk defa göreceğiz. Belki de çok daha iyidir. Bunu da anlamış oluruz. Sağ içinde Torreira ile Batrakov'u orta sahada bir ikili olarak görüyoruz. Galatasaray'da Kocaeli 60. dakika itibariyle biraz daha şimdi karşı kalede top yapmaya başladı. Sağ kanatta Kocaeli takımı ama uzaklaştırıyor. Bu arada Getafe 1-1 demiştim. Getafe Deportivo maçı ile alakalı Espacio ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın karşılıklı golleri. Tekrardan şöyle bakalım. Evet, Makana Baku Agye yerine oyuna girdiğini söyleyelim. Galatasaray'da sağ kulvardan geliyor. Barış'la Haydara'nın üstüne gitti Barış. Köşe vuruşunda aldı Galatasaray. Can Allah aşkına sen bu Yunus'ta ne buluyorsun demiş. Barış futbol oynamayı unutmuş. Okan Hoca'ya sen söyler misin Can? Kendisi görmüyor galiba demiş. Valla Barış'ta sıkıntı var gibi ya. Yunus konusunda ben katılmıyorum yani. Çok iyi futbolcunuz. Ya dilimde tüy bitti size anlatmaya çalışırken ama hiç kimse de şey yapmıyor yani. Yani ne bileyim, bence hiç hakkı teslim edilmeyen müthiş bir oyuncu Yunus ama. Tabii ki zaman zaman farklı düşündüğümüz denklemlerde oluyor. Galatasaray içeri doğru çevirdi. Bir kafa vuruşu ancak çerçeveyi bulamadı. Deniz Gül. Dakikalar 61'i gösteriyor. Galatasaray bir kez daha denedi rakip kalede bir net pozisyon yaratmayı. Ancak Kocaeli savunması iyi yer tuttu ve Serhat Öztaş denendi. Uzun vuruyor. Şimdi 62. dakikanın içindeyiz. Durum 0-0. Ayhan Bey demiş ki abi kusura bakma dinleyemiyorum. Ev sahibi bırakmıyor. Bizi gidelim evimize. Gidelim evimize demiş. Yemek geldi. Yedik. Tam niyetlendim. Kalkacağım. Çay geldi. Çay bitti. Kahve geldi. Kahve gitti. Artık evime gitmemin imkansız olduğunu düşünmeye başladım. Vallahi Ayhan Bey güzel ağırlanıyorsunuz ya. Tadına varın. Keyfinize bakın ya. Dakikalar 63. Bunu da hatırlatalım. Galatasaray'da Batrakov'la Sara değişti. Kocaeli tarafında da Agye ile Baku değişti. Bu arada bir dinleyicimiz de şöyle bakıyorum kim yazmış. Ender Bey yazmış. Ender Bey de demiş ki 60-65'e kadar Kocaeli, pardon, Galatasaray gol atamazsa kesin Kocaeli gol atar demiş. Kocaeli için gol vakti de geldiğinin sinyalini vermiş Ender Bey. Valla bakalım ya, şu anki görüntüde Galatasaray atacak gibi yani, sürekli geliyor. Ama Kocaeli de çok disiplinli bir şekilde savunma yaptığını vurgulayalım. Disiplinli bir savunma var. Kocaeli tarafında dakikalarda 64'e yavaş yavaş geliyor. Ceza sahası içinde Galatasaray'da bir tehlike olabilir. Yerde kalan bir isim var. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan devam kararı veriyor. Şöyle bakıyorum, Deniz Gül orada sırtı dönük bir şekilde topu aldı. Kocaeli savunması o noktada Maglica ile mücadelesi vardı. Maglica'da derken köşe vuruşundan dönen topta da Kocaeli Spor bir kez daha uzaklaştırdı pozisyonu. Derken orada bir faul olduğunu işaret ediyor Atilla Karaoğlan. Şov'la Barış Alper arasındaki pozisyonda. Stüdyomuzda şu anda çok yavaş yavaş kalabalık olmaya başladı. Belki stüdyo yorumu da alırız. Benim haricimde stüdyodan da çeşitli yorum katkısı alırız diyelim. Batrakov, evet, Alexey Batrakov'u tam böyle taç çizgisi, böyle uzun taç kullanılan bir bölgedeki taç çizgisinin üzerinden bir serbest vuruş hazırlığında görüyoruz. Galatasaray bugün 8 kişiyle hep ceza sahası içerisinde, bir kişiyi yayda, bir kişiyi de yayın hemen arkasında konumluyor Okan Buruk'un ve teknik heyetin kararıyla. Oldukça kalabalık bir şekilde ceza sahasında kümelenen bir Galatasaray görüyoruz genel olarak. Bunu da vurgulamış olalım. Ahmet Sportif faaliyetlerin 3-0 önde olduğunu da hatırlatmış olalım bir kez daha. Aynı zamanda TFF 1. Ligi'nde Bursa Spor Esenler Erok 2-2, Karagümrük Manisa 1-0 durum. Eren Elmalı'dan kalecisi Uğurcan'a kadar dönen top. İki takımın da yalnızca birer değişiklik yaptığını hatırlatmış olalım. Galatasaray'ın 19 şut rakip kaleye gönderdiği, 6 tane isabet bulduğu bir müsabaka var ki 6 isabetli şutun tamamını ilk yarıda Galatasaray rakip kaleye göndermişti. İkinci yarıda henüz isabetli şut yok. Dakikalar 65'e kadar geldi. Bu arada Atilla Karaoğlan ikili mücadelede Sisoko'ya yapılan pozisyonda Kocaeli lehine faulü çalıyor. Volan Şallay ve Lucas Torreira'nın o noktada topu kazanmaya çalıştığını görmüştük. Nitekim bence ucuz karar, oyunu devam ettirme yönelimindeki bir hakemin çalmayacağı bir karar olduğunu da vurgulayalım. Derken savunma arkasına Baku bir koşu attı. Çok büyük bir tehlike yaratabilirdi. Uğurcan kalesinden açıldı ama top birazcık kötü bir noktaya kadar gitti Kocaeli adına. 6 kişiyle Kocaeli Galatasaray yarı sahasında ve köşe vuruşu kazanıyor Kocaeli.

Evet, Kocaeli Spor'da köşe vuruşu kullanacak. Bakalım. Birazcık tabii ki. Evet, bu arada Bursa Spor'un golü geldi. Dakika 68. Bursa Spor'un golü geldi. Önümdeki akıllı ekranı düşünce kimin attığını da sizlere vurgularız ama Berkan Kurtlu topun başında. Kocaeli adına öndüreye doğru bir orta. Arkaya doğru seken top Sisoho vurdu. O noktada Şallay'ı uzaklaştırdı. Tekrardan Kocaeli atak tazeleyecek. Selçuk İnan da oyuncu grubuna çok fazla önde kaldığı noktada hafif geri gelin, geride bölgenizi ihlal etmeyin şeklinde bir işareti vardı. Nitekim Kocaeli buna rağmen bir köşe vuruşu daha kazandı. Bakıyorum Bursa'da ki duruma 2-2 idi. 3-2 olmuştu. Evet, golün iptali gelmiş. Kocaeli Spor deplasman taraftarının görüntüsü de inanılmaz. Hakikaten maça ilgi oldukça yüksek. Kocaeli'nin ilk 4 haftada 9 puan topladığını, 4 maçta 3 galibiyet aldığını hatırlatalım. Arka direğe doğru bir orta. Yükselen bir isim var. Sisoko'dan bir vuruş daha, Leao'dan dönüyor. Tekrardan Kocaeli atak tazeleyecek ki maçın başından bu yana ilk defa arka arkaya Kocaeli'ni bu kadar fazla Galatasaray rakip kalesinde görüyoruz. Roland Şallay ile Galatasaray topu uzaklaştırmaya çalıştı. Bu arada Yunus Bey demiş ki Osimhen yoksa gol de yok demiş. Osimhen yoksa gol de yok demiş. Galatasaray'ın oyununu Osimhen'e çok bağımlı olduğunu vurgulamış Yunus Bey. Hatta Yunus Bey deyince gerçekten yarın okullar adına bu duyurumuzu bir kez daha yapalım. Okulların 10'da açılıp 14.55'te sona ereceği ilk güne özel böyle bir durum İstanbul trafiğine birazcık daha İstanbul trafiği noktasında böyle bir yaptırım olduğu, ilk güne özel böyle bir şey olduğunu vurgulayalım. Bütün öğrencilere, bütün öğretmenlere de buradan sevgilerimizi iletelim. Yeni eğitim öğretim yılı içinde başarılar dileyelim herkes için. Onu da bir kez daha vurgulamak istedim. Evet, Mesut Bey de demiş ki son zamanlarda altyapıdan oyuncu çıkartamıyoruz demiş. Okan Buruk hocamız kadroda istemiyor mu acaba demiş. Ya şöyle söyleyelim. Bu konuda ya Ali Naci abinin ya da Yakup Çınar'ın çok güzel bir yorumu vardı. Başkasının da olabilir bu arada. Ya bilmiyorum şimdi, kimseyi böyle bir zan altında veyahut da ya da yani birisi söylemiş gibi de söylemek istemem ama aklımda öyle kalmış. Güzel bir yorum bence burada. Mesela Okan Buruk'u birçok konuda övebiliriz. Bu arada Galatasaray penaltı kazanabilirdi, yerde kaldı. Deniz Gül karşılaşmanın hakeminin oradaki tercihi devamdan yana oldu. Bu arada bakalım pozisyonda bir durum var mı?

bir anda unuttum. Okan Buruk'un altyapı oyuncularına şans vermeyle alakalı, durumuyla alakalı. Ya, Okan Buruk'u övülecek çok fazla şey var. 4 yılın şampiyonu da altyapıdan oyuncu çıkarmadan belki de tarzı olan bir teknik adam. Yani sonuçta en çok istenen şey nedir? Lig şampiyonluğudur. Lig şampiyonluğunu başaran 4 senelik hocanın da illa her şeyi en iyi yapacak diye bir durumu da söz konusu değildir. Keşke çıkarsa, keşke altyapıda birçok kişiyi biz de görebilsek Galatasaray formasıyla. Ama nitekim altyapıdan çıkan değerlere bile aslında değersizleştirme yapılıyor. Nitekim Yunus Akgün bile şu takımda çok fazla eleştiriliyor. Biraz da o yüzden taraftarın mantalitesinden dolayı Okan Buruk'un da altyapıdaki oyunculara birazcık daha az şans vermesini anlayabiliyorum. Onu da söyleyeyim. Burada sadece Galatasaray taraftarını eleştirmiyorum. Birçok takımda bu durum var. Taraftarlar öncelikle şampiyonluk istediği için altyapıyla alakalı durumlarda da bence hem olsun hem olsun hem olsun o iş olmuyor işte öyle. Onu da vurgulamış olayım. Ne istenilene, yani istenilen şeye karar verilmesi gerektiğini altını çizeyim. Bu arada Galatasaray köşe vuruşu kullandı. Ters bir top olabilir. Kocaeli'nden ters bir vuruş geldi. O noktada savunmada, Kocaeli savunmasının merkezinde oynayan Malika'dan ve bir köşe vuruşu daha kazanıyor. Galatasaray Batrakov kullanacak. Dakikalar 70. Ramspark'ta durum 0-0. Batrakov köşe gönderinde içeriye doğru kesti. Davinson vurdu, direkten dönüyor. Orada bir müdahale de var. Aydara'nın müdahalesi de var. Direkt de var. Gerçekten ilginç bir pozisyon. Galatasaray gole çok yaklaştı. Kocaeli uzaklaştırdı. Gerçekten bugün top Galatasaray'ı sevmiyor dersek belki de yanlış olmayacak. Çok denedi Galatasaray. Bir türlü o gol gelmedi. İki takım da yalnızca birer değişiklik yaptı. Tekrardan pozisyonu izliyoruz. Direk mi? Evet. Direğe de çarpmamış orada. Haydara'nın olağanüstü bir şekilde çizgi üzerinden çıkardığı, düzeltiyorum, Şov'un çizgi üzerinden çıkardığı bir top. 14 numaralı formalı oyuncu Şov'un çıkardığı top. Tekrardan Galatasaray atak tazeleyecek. Şallay'dan Batrakov'a, ki Batrakov'da 8 numarada izliyoruz bugün. Ama şunu da söyleyelim, Kocaeli çok derin blokta, uzaktan bir vuruş. Abdülkerim'den muhteşem bir gol. 35 metreden Abdülkerim. Ne yapıyorsun Abdülkerim? Ne yapıyorsun? Birçok kişinin hayatında oradan golün var mı? Niye vuruyorsun dedi. Bir bölgeden Abdülkerim'den muhteşem bir gol. Galatasaray 1-0 öne geçiyor dakika 72. Nefis bir gol geldi. Gerçekten muazzam. Hiç bekletmeden yerden oldukça sert bir vuruş. Serhat Öztaş Dile'nin tam koltuk altından geçen bir pozisyon. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Kaptan Abdülkerim formuyla çok eleştiriliyordu. Hatta Sporting deplasmanında Okan Hoca kendisini ilk 11'de bile değerlendirmemişti. Gol sonrasında da Abdülkerim sevinci kaynaklı olarak, tribünlere gittiği o bölge kaynaklı olarak Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Mehmet Bey demiş ki tam bir dakika önce, golden önce. Şimdi gördüm. Ender Bey'e söyler misin? Galatasaray'ın gol saati geldi artık. Galatasaray bu demiş. Ender Bey, size de bir cevap hakkı gelir bu noktada. Yunus Akgün, ondan da Leao'ya geldi top. Dakikalar 73'ü gösteriyor. Durum 1-0 Galatasaray lehine. Ahmet Sportif Faaliyetler bu arada 4-0 öne geçiyor Başakşehir karşısında. Gift Orban'da hat-trick yapıyor. Gift Orban'ın da hat-trick'i olduğunu söyleyelim. Alp Çelik Dele'nin yorumunu da aktarayım. Vestel Manisa, o dönem Vestel Manisa Spor adıyla olan bir karşılaşmada Rigobert Song'un golüne benzetmiş ki ben hatırlamıyorum böyle bir gol. Yani ya tabii ki sayısız maç izliyoruz, artık hafızalardan gidiyor bazı şeyler ama Rigobert Song'un Manisa'ya attığı golü hatırlamıyorum, onu da vurgulamış olayım. Dakikalar 74'ü gösteriyor, durumunda 1-0 olduğunu yineleyelim. Galatasaray'da gerçekten, yani şunu söyleyelim, yani şöyle bir durum da var. Eğer yolda gidiyorsanız, golü görmediyseniz,

Ya bir kırmızı ışıkta şöyle veyahut da bir cebe girip ya da böyle arabayı bir sağa çekip şu golü bir izleyin. Ama golü sadece vuruşunu değil golün akışıyla izleyin. Ama muhteşem bir gol Abdülkerim'den. Ve belki de sahada en çok ihtiyacı olan adam belki Barış ama sonra da herhalde Abdülkerim'dir. Mevcut form durumuyla alakalı çok fazla aslında Abdülkerim o kadar acımasız eleştirileri belki statta işitmedi ama taraftar tarafından işitiyordu. Başakşehir maçında esasında gerçekten olumsuz bir skor olsaydı o zaman Abdülkerim'e ibre çok fazla dönebilirdi. Ama bu gol onun motivasyonunu, onun tekrardan kendine çok net bir şekilde gelmesi adına çok kıymetli olduğunu vurgularız. Roland Şallay şimdi ceza sahası yayında topla buluştu. Barış Haydar'a aldı karşısına. Tekrar Şallay'ı. Dakikalar 76'yı gösteriyor. Galatasaray 1-0 önde. Bu arada %67 ile topa sahip Galatasaray. Kocaeli'de de %33 durum. Bunu da vurgulamış olalım. Yaklaşık ilk 60 dakikada sadece kalesinin önünü savunan çok kompakt duran bir Kocaeli. Sonrasında 1-2 kere geldi Kocaeli Spor. Tehlike yaratmak adına. Bu arada Galatasaray bir hücum presle top kazandı. İkinci gol gelebilir Leao'ya. Biraz cılız pas gelince orada Show araya girebildi. Leao'ya o pas biraz daha süratli gelseydi o zaman belki de ikinci gol Galatasaray adına gelebilirdi. Kenarda Leizli Uge Çukwu'yu görüyorum. Ender Bey'den de hızlıca bir mesaj geldi. Mehmet Bey'e bir cevap geldi. Ben Galatasaray gol atamaz demedim ki kardeşim dedi. Kocaeli'nin gol atacağını ve kaybetmeyeceğini söyledim diye aslında bir cümle. Bu arada Alexey Batrakov kesti arka direğe doğru. Bir kez daha uzaklaştırıyor Zucru'yla. Kocaeli savunması. Kaleci Serhat yumruklaması gereken pozisyonda hatalı bir gol yedi. Abdülkerim milli takımda böyle gol kaçırdı yazın demiş. Evet doğru. Yani milli takımda denemişti. Uzaktan yoklamıştı. Doğru diyorsunuz. Orada Atilla Karaoğlan da bir düdüğünü çaldı. Muhtemelen Galatasaray lehine bir serbest vuruş diye anlıyorum. O sırada mesajı okuyordum. Göremedim. Dakikalar 77'yi gösteriyor. Barış Alper ceza sahasına doğru girmeye çalışırken Berkan'ın oradaki müdahalesinin oyun kuralları içerisinde olmadığını vurguluyor. Evet Yunus Akgün de kenara geliyor 77. dakika itibarıyla. Yunus kenara geliyor bakalım kim girecek. Leizli Uge Çukwu'yla mı değişiyor Yunus? Evet Batrakov'u da 10 numarada göreceğiz. Leizli Uge Çukwu'yla da Torreira orta bölgeyi ikili olarak oynayacaklar gibi gözüküyor. Uge Çukwu girdi oyuna. Barış'la da Sané değişti. Sağ kanatta da Sané oynayacak kalan bölümde. Leroy Sané de oyunda. Bakıyorum farklı bir değişiklik daha var mı? Yani ön altılıyı şöyle sayabiliriz şu anda değişiklikler itibarıyla. Bu arada Berkan da oyun alanının kenarına geliyor. Tayfur Bingöl'le değişiyor. Berkan Kutlu. Kocaeli tarafında başka değişiklikler de var. Berkan. Aye ile Metehan Altunbaş değişiyor. Evet topun başında Roland Şallay var. Gerçekten gol yapabileceği bir bölge olduğunu söyleyeyim. Yani yaklaşık 27-28 metre tam böyle Şallay'ın çok iyi vurabileceği bir bölge. 4 tane oyuncu barajda. Serhat kalesine dikkatli. Şallay vurdu çok iyi çıkardı Serhat. Şallay çok iyi vurdu. Belki de golü çıkardı Serhat. Kornerlere 15'e 2 bu kadar duran topa bir gol atılması enteresan demiş. Doğru katılırım. Abi ben hep diyorum sabah da dedim bilmiyorum o anın kim vardı radyoda hatırlamıyorum. Barış Alper'le Fener'deki Kerem'i Barış ile Kerem yapan Icardi o adam varken bu ikisi harika oynuyordu demiş. Vallahi dediğinizde haksız sayılmayabilirsiniz. Yani ikisinin de gerçekten en üstün performanslarında Icardi vardı. Bu arada hakikaten Serhat inanılmaz çıkarmış. Yani Şallay'ın golünü çıkarmış öyle söyleyeyim.

Daha ne yapsın ya? Daha nasıl vursun adam? Müthiş bir serbest vuruş. Onu da bir kez daha vurgulamış olalım. Kaleci topu elinden kaçırmış. Kalecinin hatası büyük. Ya koltuk altından giriyor ama çok sert vuruyor. Belki yumruklamaya çalışsa çok daha iyi olur. Şöyle bakıyorum aynı zamanda Mehmet Bey demiş ki yıl 2026 Kocaeli'nin oynamadığı futbola bakar mısınız? Bu futbola nasıl gol atacak Kocaeli? Çanakkale geçilmezi oynamaya çalışıyor hala daha demiş. Yani nitekim öyle yani harbiden çok da bir şey yaptıklarını söyleyemeyiz şu dakikaya kadar ama belli de olmaz. Futbol bu. Tayfur Bingöl'le denediler ve köşe vuruşunu kazandılar.

Tayfur Bingöl kullandı. Galatasaray savunmasında orada Abdülkerim uzaklaştırıyor. Tekrardan atak tazeleyecek Kocaeli. Sissoko ile beraber devam ediyor. Dakikalar 80'e geldi, durum 1-0. Diğer maçların skorları: Ahmet 4, Başakşehir 0, Bursa 2, Esenler Erok 2. Karagümrük Manisa maçına skor değişti, 1-1 oldu. Bu arada Kocaeli için bir tehlike yaratılabilir. Metehan'ın vuruşu çok kötü gitti. Tayfur'un servisinde Metehan'dan kötü bir vuruş. Maç sonunda, maç sonu yayınında iki tane çok değerli konuğumuz olacak. Hem Hakan Erol hem Selim Feyzoğlu. Selim Hoca'ya gideceğiz, Hakan Erol'la konuşacağız. Galatasaray'ın genel durumunu değerlendireceğiz. Bugünün Z raporunu çıkaracağız. Birçok şeyi konuşacağız. Bunu da vurgulayalım. Kocaeli'nin biraz Galatasaray kalesinde etkili olmaya çalışacağı dakikalara geldik. Nitekim Tayfur Bingöl'ün oyuna girmesiyle beraber, Metehan Altunbaş'ın oyuna girmesiyle beraber bu ikilinin kale önünde bir tehlike yarattığını söyleyelim. Ama Metehan'ın vuruşu oldukça sıkıntılı bir bölgeye gitti. Çerçeveyi bulmadı diyelim. Ahmet bu arada 5'i buldu. Başakşehir adına belki de bir değişim. Yani hocanın başta olmadığı bir akşam ama belki de değişim biraz daha erken olacak. Ahmet'in 4-0 öndeydi. Giftorban hat-trick yapmıştı. 5. golü de geldi Ahmet Sportif faaliyetlerin. Oğulcan Bey yazmış. Selçuk İnan Galatasaray'a maçı satıyor şeklinde bir mesajı var. Bunları en azından öyle yapmayalım ya Oğulcan Bey. Öyle yapmayalım ya. Şöyle bakıyorum, 1-0 yanıltmasın demiş bir dinleyicimiz. Can Bey adaşım yazmış. 1-0 yanıltmasın demiş. Galatasaray çok iyi oynadı. Baskı da sonunda golü getirdi demiş. Evet, Galatasaray bence de çok iyi oynadı. Yani ben de genelde skora bağımlı oyunları değerlendirmemeye çalışan bir futbol severim diyeyim. Ama nitekim bugünkü oyun 3-0'a gelirdi yani. 3-0'lık bir oyun vardı Galatasaray'da. Belli başlı personelleri eleştirmek belki kabul edilebilir ama oyunun hakkı 1-0 değil. Çok daha fazla bulabilirdi Galatasaray. Karagümrük Manisa maçı da 1-1 oldu demiş bir dinleyicimiz. Evet, demin anons etmiştim. Herhalde o sırada belki duymadınız veyahut da bilemiyorum. Evet, şöyle bakıyorum. Nurullah Bey, bunu okumayayım ya. Bunu okumayayım. Onu yapmayalım. Onun haricinde bakıyorum. Ogün Bey yazmış. Barış Alper'e her yıl 50 milyon 60 milyon paralar veriliyor. Bunlar iddia ediliyor demiş. Bu bitti. Bu kişiyi de diyelim. Neden satmıyorlar? Bu adam futbolcu bile değil bana göre. Vura kıra böyle lokomotif gibi diyeyim ben en azından. Böyle futbolculuk olmaz demiş. Bu arada Leao vurdu, savunmadan sekiyor. Ya hep söylerim, her zaman söylemeye de devam ederim. Ya fizik kalite tabii ki bu oyunda çok çok önemli bir parametre. Onu da şey yapayım. Fizik kalite bu oyunda çok önemli bir parametre ama ben biraz daha teknik oyunculardan yanayım. Onları daha çok izlemekten keyif alırım kanatlarda. O yüzden biraz sizle benzer düşünüyorum ama Barış Alper'in de bence birçok futbolcuda olmayan çok değişik özellikleri var. Özellikle bir Türk futbolcuda bu tarz bir fizik hiç hatırlamıyorum uzun yıllardır. Yani böyle bir oyuncumuz olduğu için de şanslı olduğumuzu bence vurgulamalıyız. Türk milli takım açısından söylüyorum. Ama nitekim

0: yani saç baş yal, yoldurduğu günlerde oluyor bu tarz oyuncuların. En azından biraz bardağın dolu tarafından da bakacağımız bazı şeyleri de en azından vurgulamak istedim. Ama tabii ki eleştiri %100 hak ediyor. Selçuk İnan bence Almanya'da beden eğitimi öğretmeni olmalı şeklinde bir eleştiri var. Yani gerçekten başarısız bir teknik adamlık deneyimi var genel olarak. Bu yayında da birçok kişi bunu evet. Nuri Şahin demişsiniz. Pardon, düzeltiyorum. Selçuk İnan dedim ben de. Nuri Şahin demiş. Allah'tan stüdyo bugün kalabalık. Oğulcan Bey'in bir mesajı var. Stüdyoda eğer şu uyarı gelmeseydi büyük bir gaf yapmış olacaktık. Teşekkür ediyoruz Oğulcan Bey. Stüdyomuzda da Vesat Bey var. Sağ olsun. Bugün destekte. Evet, bakıyorum şöyle. Doğru, şu anda anladım. Nurullah Bey bir an o ilişkiyi kuramadım. Doğan abiye de tabii ki siz direkt yazarsınız zaten Doğan abinin yayınlara. Kocaeli tarafında Doğan abi tabii ki bir Kocaeli'li. Ona da sevgilerimizi iletelim. Doğan Öncel çok değerli biridir. Gerçekten çok çok özel bir insandır. Onu da vurgulamış olalım. Evet, maçın başında Torreira'ya sonra Deniz Gül'e kırmızı verilseydi böyle olmazdı. Hakemler tarafından kullanıyor. Geçiyorum artık bu mesajları. Gerçekten sıkıcı. Yani... Ya iki tarafta da ya şöyle söyleyelim, oyun içinde bence o kadar da dramatik bir şey yoktu. Verilebilirdi, verilmeyebilirdi. Yani onun haricinde Galatasaray, daha doğrusu Kocaeli'nin attığı gol de verilebilirdi, verilmeyebilirdi. Nitekim Galatasaray'ın attığı gol de bizim yani çok fazla net bir şekilde anlamadığımız bir şekilde de iptal de oldu. O yüzden tek tarafta bakmayalım. Yani taraftar istediğini yazmakla çok özgür. Ben de okumaya çalışıyorum olabildiğim şekilde. Eğer kötü bir söz yoksa onu da okumaya gayret ediyorum. En azından böyle bir formatımız var. Gerçekten seni çok seviyorum. Fakat Barış Alper Türk milli takımında ne yaptı bugüne kadar demiş. Benim gözümde futbolcu değil demiş. Ya şöyle, Türk milli takımında yaptıklarının iyi olduğunu söylemiyorum. Sadece bu tarz hızlı güçlü bir kanat oyuncusu tarzına da ihtiyacımız olabilir belli maçlarda. O yüzden bence bu kadar değersizleştirmeye gerek yok. Bunu vurgulamaya çalışıyorum. Nedim Bey yazmış. Barış Alper yorumuna katılmıyorum. Milli takım için istatistiklere bakarsınız. Evet, milli takım da iyi değil zaten. Yani çok çok kötü zaten şu ana kadar, ama milli takım havuzumuzda Barış Alper'in olması demek belli başlı maçlarda bizim çok daha fazla geçiş hücumu oynamamız gereken maçlarda, daha fazla kendi alanımızda oynamamız gereken maçlarda böyle bir profile çok ihtiyacımız olduğunu vurgulamak amacıyla söylediğim ama yanlış anlaşılmış bir cümleydi. O yüzden en azından kendimi toparlamış olayım. Güle güle kötü hoca Nuri Şahin ne? Bakıyorum onun, şöyle bakıyorum. Can dikkat etti mi? Leo ne kadar güler yüzlü. Evet. Ya bana şey çok değişik geldi bu arada. Onu söyleyeceğim. Bu arada Kazım Can vurdu. O da oyuna girmiş. Mesajlara bakarken göremedim. Kazım Can Karataş da oyuna girdi Galatasaray'da. Durum 1-0 Galatasaray lehine. Leo çok güler yüzlü ama ya şeyde de mesela ben biraz sinir oldum yani Leo'nun güler yüzlü olmasına. Sporting maçı abi, oyunda tamam evet o kadar eleştiri var da abi niye gülüyorsun ya, takım geri doğan 2-1, ben bayağı sinirlendim yani, bilmiyorum. Ya o anda Galatasaray belki 2-2 bulacak, hani orada çok o güler yüzlülük, hani evet her yerde güler yüzlü adam, bu çok güzel bir özellik bu arada, ama ya o anda mesela sinir olmuştum, onu bir kez daha vurgulamış olayım. Abi vallahi kusura bakma İsmail Kartal'a kötü söz söyleyen spor yazarları, bakalım Okan Buruk'un Avrupa'daki görüntüsüne neler söyleyecekler demiş. Kadir Bey geçelim. Bunları da geçelim. Hocam taraftarlığı bırak, az objektif ol demiş bana bir dinleyicimiz. Kimin taraftarıyım? Hangi tarafım? Onu da söylerseniz çok memnun olurum. Hangi takımlı olduğumu düşünüyorsunuz? Fenerbahçeli biri yapsaydı bütün spor basını bir hafta boyunca bunu konuşurdu demişsiniz. Bana böyle bir itham gelmiş. Saygı duyarım. Eyvallah üstadım demiş Nedim Bey. Siz sağ olun. Yanaço attı. Çok güzel, çok iyi golcü demiş. 3-2 oldu demiş Mesut Bey. Yanaço çok farklı oyuncu hakikaten. Bakalım. Ya ben devre arasına gelebileceğini düşünüyorum Süper Lig'e. Yani Bursa'da büyük yatırım var ama... Ya bir büyük kapabilir ya. Yani bir büyük olmasa da baş altı bir Süper Lig takımı kapabilir yani Yanoço'yu. Farklı oyuncu, iyi oyuncu, bir de tam ligin oyuncusu. Nuri Şahin'e Dortmund'u kim emanet etti demiş. Gerçekten ısrarla yani bir teknik adam olmadığını vurgulamış hatta Oğulcan Bey. Bakıyorum bütün dinleyicilere, arkadaşlara selam gönderiyorum demiş. Bütün dinleyicilere selam yollamış o gün Bey. 90+2'de Kocaeli Spor golü atacak, rüyamda gördüm demiş. Haydi bakalım neler olacak, göreceğiz. Peki Ogün Bey, şöyle sorayım. Ogün Bey'di değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Evet Ogün Bey. Rüyanızda bir mi görmüştünüz? onu da açıklarsanız sevinirim. Rulap Bey yazmış. Sergen Hoca ilk defa bir konuda haklı çıktı. O da Nuri Şahin konusu demiş. Ya Sergen Hoca'nın çok haklı çıktığı konu var da çok haksız çıktığı konu da var. Yani çok fazla sivri açıklama var. O yüzden hataları çok net gözüküyor. Yoksa o kadar fazla keskin yorum yapan bir insana göre bence fena değil yorumlar. Yani o kadar keskin yorum yapan herhangi bir insan görmedim hayatımda. Spor camiasının açısından söylüyorum. Her yayında çok keskin bir yorum var Sergen Hoca'nın. Birazcık yorumculuk tarzı o şekilde hocanın. Saygı duyuyorum. Ya o da tabii ki hatada barındıran bir durum oluyor ister istemez. O gün Bey demiş ki 2-1 gördüm demiş. Haydi bakalım. Nasıl bir şey olacak göreceğiz. Galatasaray 28 şut yolladı rakip kaleye. 8'i isabetli. Kocaeli 11 şutu var, hiç isabeti yok. İptal oldu ama Can Bey demiş. Yani Galatasaray'ınki. O yüzden 1-1 demiş. Mantıklı olabilir. Mesut Bey de öyle yazmış. Evet birazdan da uzatma dakikalarını göreceğiz. Ahmet'in de... Evet Ahmet'le de... Maç bitmiş, oyuna sonradan giren Cagne de skoru 5-0'a taşımış Başakşehir karşısında. Bakalım bir istifa gelecek mi? Gerçi istifa gelse de flash açıklamada duyamayacağız. Çünkü Nuri Şahin bu maçta kulübede yok. Şöyle ben de önümdeki sosyal medyaya bakıyorum, yani öyle bir durum varsa. Gerçi arkada da spor kanallarını açtık ama varsa aktarırız. Evet artı 3 geldi. 90+3 geldi. Atilla Karaoğlan maçı 3 dakika daha uzattı. Serhat Öztaş Delen uzun oynadı. Metehan'a doğru Davinson Sanchez uzaklaştırıyor. Taç atışı kullanacak Kocaeli. Baku topu aldı. Baku'dan da Haydara'ya. Haydara ceza sahasına şöyle bir baktı. Uzun bir orta. Bir kafa vuruşu. Galatasaraylı oyuncudan seken top taç atışına gidiyor. Orada oyuna sonradan giren Galatasaray'da bir ismini uzaklaştırdığını gördüm ki İsmail Jakobs, evet doğru görmüşüm. Eren Elmalı yerine girmişti. Leao yerine de Kazımcan oyuna dahil olduğunu vurgulayalım. 1-0 Galatasaray üstünlüğü var. 90+1'in içerisindeyiz artık. 2 dakika var uzatmaların da sona ermesine. Bu arada bir kafa vuruşu Uğurcan çıkarıyor. Kafa vuruşunu Kocaeli Spor son dilimlerde deniyor. Şansını deniyor. Arda Özyar oyuna sonradan girmişti, kafa vuruşunu yapan isim. Abdullah Avcı göreve İstanbul Başakşehir. Avcı hazır kıta hocadır. Abdullah Avcı göreve demiş Oğulcan Bey. Vallahi olabilir ya. Gerçekten olabilir. Abi tarafsız biri olarak sana soruyorum. Sen bu sene Ahmet Spor'u nasıl görüyorsun ligde? Sence ligde kalırlar mı? Bu futbolla işleri zor mu? Tarafsızlığına da gerçekten inanıyorum abi demişsiniz. Ya şöyle, Ahmet kesin kalır bence bu sene ligde. Yani kesin düşmez. Onu ya kesin demeyelim ama ya şu anki görüntüsüyle, ya şöyle söyleyeyim, biraz daha fazla izlemem lazım. Çok fazla izlemedim. Yani ama yine de söyleyeyim, benim gözlemlediğim kadarıyla kesinlikle düşmeyeceğini düşünüyorum şu anki etapta. Yani Eyüp düşer. Yani şu ana kadarki performansla Erzurum'u şöyle kendi skalasına takımlara karşı izlemek istiyorum ama Eyüp bence kesin düşecek. Erzurum da düşecek gibi düşünüyorum. Onun haricinde bilemiyorum. Yani şu anlık böyle bir yorum yapayım. Fenerbahçe'de ayrılan teknik adam. Eyüp Bey'de esprili mesaj gelmiş. Fenerbahçe'de ayrılan teknik adam İsmail Kartal'ın yerine 66. kez İsmail Kartal getirildi şeklinde. Sevgili Can bunu okur musun diye şöyle bir gırgır bir mesaj yazmış. Okuruz tabii ki canım. Her türlü bu tarz makara muhabbetlere varız. Bunları da okumaya her zaman çalışıyoruz. Yani böyle bir kötü söz veya bir eleştiri olmadığı veya da bir yakıştırma olmadığı vakitte bunları okuruz, burada hiçbir şey yok. Galatasaraylı arkadaşları tebrik ederim demiş. Bakıyorum Ender Bey yazmış. Galatasaraylıları tebrik etmiş. Ki 90+3 artık birazdan da son düdük çalacak. Can Bey, bu arada kendi adıma teşekkür ederim. Sizlere de güzel yayın için. Allah mikrofonunuzun kablolarına zarar vermesin. Sağ olun Mesut Bey. Teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Ya bu arada maç sonu yayınına da bekleriz. Maç sonu yayınında çok çok net güzel bir yayın olacak. İki tane çok özel konuğumuz var. Selim Hoca'yı dinleyeceğiz. Hakan Erol zaten her Galatasaray maç sonlarında bizlerle beraber. Onları da dinlemek isteriz. Hakemi de konuşacağız. Hakemi de soracağız ki gerçekten konuklara bu konuyu sormak çok değerli. Kendileri çok farklı açılardan, çok farklı not alarak müsabakaları takip eden isimler. O yüzden de onlara sormak, bizim kaçırdığımız, daha doğrusu benim kaçırdığım birçok şeyi onlardan duymak çok değerli. Maç sonu yayınına hepinizi bekleriz. Hatta yavaş yavaş stadyumdan çıkanların da arabalarına bindiğini varsayıyoruz. Yavaş yavaş stadyumdan çıkanları da görebiliyoruz ki maç da bitti. Evet, Atilla Karaoğlan maçı bitirdi. Galatasaray Kocaeli karşısında 1-0 kazanmayı başardı. Buradan Galatasaray'ı da tebrik edelim. Bir kez daha Galatasaray kazandı Kocaeli önünde. Çok denedi, 1-0 kazandı. Belki çok daha farklı bir skor olabilirdi. Onu da bir kez daha vurgulamak isterim. Ama futbol oyununda zaman zaman ne kadar fazla pozisyon bulursanız bulun, bazen top sizi sevmiyor. Ama Abdülkerim'in uzaktan gerçekten jeneriklik golüyle Galatasaray 1-0 kazanmayı başardı. Şöyle bakıyorum, bu iki mesajı da okuyacağım. Sonra bir araya gideceğim. Galatasaray taraftarları için saat 20'de bekliyorum. Hatta şöyle yapalım. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki fark, Fenerbahçe son saniyede gol atsa maç bitmeden bir tane daha gol yer demiş Özcan Bey. Gerçekten dramatik maçlar olabiliyor. Biz buradayız. Maç sonu gece geç saate kadar buradayız. Seni dinleyeceğiz. Saat 12'de başladım. Gece 4'e kadar dinlerim ben seni. Seni yalnız bırakmak yok demiş Nurullah Bey. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teşekkür ederim Ender Bey demiş Mehmet Bey de. Hangi takımlısın bilmem ama başarılar dilerim demiş. Mehmet Bey de dostane bir havada şu anlık en azından dakika skor kısmını bitiriyoruz. Maç sonu yayınına geleceğiz. Evet, yaklaşık bir 5 dakika sonra 5-6 dakika sonra saat 22'de maç sonu yayınında özel konuklarla sizlerleyiz.
1: Can Genç'le dakika skor devam edecek. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Galatasaray 10 numara transferini Alexey Batrakov ile tamamladı. Sarı Kırmızılar Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta sahayı kadrosuna kattı. Batrakov için bu transfer kariyerinin ilk yurt dışı deneyimi anlamına geliyor. Lokomotiv altyapısına yetişen ve 2 sezonda takımın hücum liderine dönüşen Rus oyuncu şimdi Galatasaray hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Alexey Batrakov kimdir? Batrakov'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Alexey Batrakov, 9 Haziran 2005'te Moskova yakınlarındaki Arehava Zuyuva kentinde dünyaya geldi. Futbolla annesinin çalıştığı reklam ajansında naylondan yapılan topu tekmeleyerek tanıştı. 5 yaşında Znamya Truda'ya götürüldü ancak yaşı nedeniyle kabul edilmedi. Bunun üzerine Vostok isimli futsal takımında kendisinden 2 ve 3 yaş büyük çocuklarla oynamaya başladı. Buradaki performansı Lokomotiv Moskova antrenörü Andriy Neygib'in dikkatini çekti. Neygib'in Batrakov'un fiziksel olarak rakiplerinin gerisinde kaldığını ancak sahada yaşının çok üzerinde kararlar verdiğini söylüyordu. Ona göre Alexey'nin top hissi sonradan öğretilebilecek bir özellik değildi. 6 yaşında Lokomotiv Akademisi'ne kabul edilen Batrakov için asıl zorluk ulaşımdı. Alexey annesiyle haftanın 4 veya 5 günü banyo trenlerine biniyor, okul ödevlerini çoğu zaman vagonlarda yapıyordu. Ailesi 6. sınıfa kadar onu antrenmanlara sırayla götürdü. Ardından Lokomotiv'in yatılı okuluna taşındı. Akademide yaşıtlarının en kısa ve en ince oyuncularından biriydi. Neygib'e göre Batrakov daha güçlü ve daha hızlı rakiplerine karşı her gün sahada hayatta kalmak zorundaydı. Bu nedenle daha hızlı düşünmeyi, topu ayağından daha çabuk çıkarmayı ve doğru pozisyon almayı öğrendi. Eski hocalarından biri onun karar verme hızını bazen kafasında bir bilgisayar varmış gibi görünüyor sözleriyle anlatıyordu. Batrakov, Lokomotiv'in alt yaş takımlarında 27 gol ve 43 asist üretti. UEFA 2 ve Gençlik Ligi şampiyonlukları yaşadı. 2023 yılında ise MFL'in asist kralı ve sezonun oyuncusu seçildi. Teknik direktör Mihail Galaktyanov tarafından A takımı alınan Batrakov ilk resmi maçına 31 Mart 2024'te Krasnodar karşısında çıktı. İlk golünü ise 12 Mayıs 2024'te Orenburg deplasmanında attı. Asıl çıkışını 2024-25 sezonunda yaptı. Ligde çıktığı 29 karşılaşmada 14 gol ve 7 asist üreterek gol ve asist toplamında zirveye yerleşti. Aynı yıl Rusya'nın en iyi 21 yaş altı oyuncularına verilen ilk 5 ödülünü kazandı ve Lokomotiv tarihinin en genç kaptanı oldu. Batrakov 2025-26 sezonunda 28 lig maçında 13 gol ve 10 asist üretti. Lokomotiv'in ligi 3. sırada tamamlamasında rol oynadı ve üst üste 2. kez Premier Lig'in en iyi genç oyuncusu seçildi. Rusya A milli takımındaki ilk maçına Kasım 2024'te Brunei karşısında çıktı ve oyuna girdikten kısa süre sonra golünü attı. Milli formayla 12 karşılaşmada 4 gole ulaştı. 2026 yazında 83 numarayı bırakarak Lokomotiv efsanesi Dmitri Loskov ile özdeşleşen 10 numarayı aldı. Üstelik çocukken sahip olduğu ilk Lokomotiv formasının arkasında da kendi soyadı ve 10 numara yazıyordu. Peki Batrakov nasıl bir oyuncu? 1.73 boyundaki Batrakov ağırlıklı olarak 10 numarada görev yapan sağ ayaklı bir orta saha. Gerektiğinde merkez orta saha ve ikinci forvet olarak da oynayabiliyor. En önemli özelliği top kendisine gelmeden önce çevresini kontrol etmesi. Bir sonraki hamlesini önceden planladığı için baskı altında doğru pası bulabiliyor. Topu gereksiz yere ayağında tutmuyor. Güçlü ilk dokunuşu, kısa alandaki çabukluğu ve fazla gerilmeden çıkardığı vuruşlarla etkili oluyor. Ceza sahasında ikinci dalga koşular yapıyor ve gollerinin önemli bölümünü tek vuruşlarla kaydediyor. Kısa boyuna rağmen doğru zamanlamayla kafa golleri atabiliyor. Ara pasları, ceza sahası çevresindeki şutları ve duran toplarıyla hem hazırlayıcı hem de bitirici rolü üstleniyor. Ancak fizik gücü yüksek bir oyuncu değil. Sert temaslarda zorlanabilmesi ve üst düzey Avrupa tecrübesinin bulunmaması soru işaretleri yaratıyor. Ayrıca topu uzun mesafe taşıyan, sürekli rakip eksilten bir 10 numara değil. Etkisini hızlı paslarla, topsuz koşularla ve doğru pozisyon alarak gösteriyor. Batrakov Galatasaray'da Osimhen'in arkasında hem son pası verebilecek hem de ceza sahasına girerek skor üretebilecek bir oyuncu. Sané'nin topu taşıdığı, Osimhen'in savunma arkasında koştuğu hücumlarda bu ikiliyi birbirine bağlayabilir. 2005 doğumlu Batrakov 2026-27 sezonunda en az 4 yabancının 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olmasını zorunlu kılan kurala da uyuyor. Böylece Galatasaray kadro planlamasında da avantaj sağlıyor. Arya Hava Zuyuva'dan Moskova'ya giden kalabalık trenlerde başlayan yolculuk artık İstanbul'da devam edecek. Alexey Batrakov, Lokomotiv altyapısında yetişti, A takımın hücum liderine dönüştü ve Rusya'da üst üste 2 kez en iyi genç oyuncu seçildi. Şimdi ise kariyerine Galatasaray'da devam edecek. Sizce Alexey Batrakov Galatasaray'ın aradığı 10 numara olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Ramspark'ta 3 puanı tek golle Abdülkerim Bardakçı'nın attığı muhteşem golle almayı başardı. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız aynı zamanda. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir karşısında 5-0 kazanmayı başardığında vurgulayalım. Hakan Erol bizlerle beraber, sonrasında Selim Hoca, Selim Feyzoğlu ile konuşacağız. Tabii ki flaş açıklamalar, teknik direktör açıklamalarını da sizlere dinleteceğiz. Yayınımız dop dolu olacak. Hem saha içi hem saha dışı, hem hakem hem aynı zamanda atmosfer, birçok şeyi konuşacağız. Hakan Erol hoş geldin.
1: Hoş buldum Can. Herkese iyi akşamlar.
0: Öncelikle tabii ki bir 90 dakikanın genel yorumunu almak istiyorum. Yani birçok özel şeyi konuşacağız. Birçok saha içindeki detayı konuşacağız ama bugün 90 dakikada Galatasaray'ın ilk yarıdan normalde kopardığı maçlara alışığız bu tarz karşılaşmalarda ama biz 90 dakikada neler gördük? Abdülkerim'in golünü nasıl yorumlarsın? Genel olarak saha içinde neler gördün? Hakemden bağımsız 90 dakikayı önce alalım. Sonrasında tabii ki hakeme de döneceğiz. Hakan Erol söz sende.
1: Can, öncelikle şunu söyleyeyim. Bence bugünkü maç Galatasaray'ın sezona başlangıç özeti gibiydi. Birçok pozisyona girip belki de erkenden koparması gereken ve koparacağı oyunu da oynadı bence Galatasaray, özellikle ilk yarıda. Futbolda biraz şanslı olması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray en az 2-3-0'la girebileceği bir devreye 0-0 girdi. Bu da bence hem rakibin motivasyonunu arttıran bir şeydi, hem de Galatasaray'ın acaba mı son haftalarda, çünkü Galatasaray genelde baktığımızda hep tek farkla son dakikalarda kazandı maçları. Bu maçta da bu şekilde bir psikolojik bir savaş vardı bence ama Abdülkerim'in gerçekten sürpriz şutunda. Kalecinin de şanssızlığı var. Top sanki biraz tam önde sekiyor. O da topu tam bir göremedi gibi gördüm ben, en azından maçı izlerken. Hani Galatasaray normal şartlarda bugün en az 2-3 farklı kazanacağı maçı Abdülkerim'in sürpriz şutuyla kazandı dersek hiç de yanlış olmaz.
0: Peki tabii ki saha içindeki belli başlı oyuncuları soracağım. Çünkü bugün birçok yayın sırasında çok fazla eleştiri gelen Galatasaray oyuncuları vardı. Şimdi Barış Alper Yılmaz'daki sorun nedir diye başlamak istiyorum. Yani Barış Alper Yılmaz gerçekten bütün bu eleştirileri hak ediyor mu diye sorarak başlayayım.
1: Yani Can, bugün şu an maç puanlarını da kontrol ediyorum. 7.2 gözüküyor ama ben 7.2'lik bir oyun görmedim açıkçası. Ki Barış'ı da seven biriyimdir. Yani buraya sanki her bağlandığında aslında Barış'ı eleştireceğim gibi olacak ama gerçekten bıraktığı bir Barış'la bu sezona başlayan Barış arasında dağlar kadar fark var. Yani bunu Galatasaray taraftarları bence dikkatli baktığında da, dikkatli bakmasa da biraz baktığında görebilecektir. Bence tamamen bu eleştiriler ve o da kendini bir şekilde kanıtlamak istiyor ama bir an önce bunu yapmak istiyor. Ya bence oynaması da biraz zarar verdi oyuncuya. Yani yedek beklemesi gereken durumlarda, kulübede olması gerekirken bence Okan Buruk ona çok şans verdiğini düşünüyorum. Yani orada yapabileceğim eleştiri, bence orada biraz Galatasaray'da bir forma adaletsizliği olduğunu düşünüyorum. Yani Barış Alper'in oynamasında. Bu bence oyuncuya da zarar yazdı bu süreçte diye yorumlarım.
0: Peki aslında yeni transferleri soracağım. Tabii ki ilk maçları olmamasıyla da beraber ama yine de sormak istiyorum. Yani Deniz Gül ve Rafael Leao'yu ilk yarıda Alperen Yıldırım'la konuşuyorduk. İlk yarı nezdinde çok beğendiklerini ifade etmişti. Hem Deniz Gül'ü hem Rafael Leao'yu ama futbolun tek bir doğrusu yoktur. Hakan Erol, sen neler söylemek istersin? Yani ikinci yarının da sonunda, teknik olarak bu 90 dakikanın neticesinde Deniz Gül nasıl bir maç oynamıştır? Rafael Leao nasıl bir maç oynamıştır diye sorayım.
1: Şöyle Can, zaten hoca da aslında bu oyuncuların tam olarak hazır olmadığını daha önce söylüyordu. Belki 45'lerini ikinci 45'e nazaran çok daha beğendim yani. Çok daha iyi buldum. Hı hı. Yani Leao'nun özellikle vaat ettiği şey Galatasaray için çok önemli. Çünkü sürekli, sen de farkına, sen dikine oynuyor oyunu. Evet. Yani topu aldığında kaçan 10 numarayı veya 8 numarayı görüyor direkt. Veya Deniz Gülüşe'de dönüp topla buluşturmaya çalışıyor. Bunlar bence Galatasaray'dan çok olumlu sinyaller. Çünkü o sinyalin döndüğü senaryoda Galatasaray bunu daha verimli kullanacaktır. Yani ben en azından o şekilde düşünüyorum. Yani ben Deniz Gül'ü ilk yarıda beğendim. İkinci yarıda ayakta kalabileceği birkaç pozisyonda gerçekten biraz kolay düştü. Kolay kendine yaradı. Aslında onları gol yapabilecek hamlelerdi bunlar. Oyuncu orada biraz eksik yazabilirim ama hazır değil tam olarak. Yani belli ki tam 90 dakika oynayabilecek durumda değil.
0: Hem ki Okan Hoca da flash röportajında bunu söyledi maç önünde. Doğru, katılırız.
1: Evet, yani ben o şekilde, çünkü oyuncu ilk 45 dakikayı bence çok iyi bir şekilde oynadı ama ikinci 45'te 55-60'tan sonra artık onda da her ne kadar çok iyi mücadele etse de düşmeler başladı Can.
0: Peki yani mesela bugünkü kadroda şimdi bakıyorum, sonradan oyuna giren Batrakov'un bir dilim 8 numarada bir dilim 10 numarada oynadığını gördük. Bir fikre kavuşabildin mi? Sonuç olarak Batrakov'u hepimiz daha yeni izliyoruz şimdi. Galiba 3 maç oldu yani şu ana kadar Batrakov. Yanlışım varsa düzelt beni ama 3 maçtır Batrakov'u izliyoruz. Sana göre Alexey Batrakov nasıl bir eklemedir? Alexey Batrakov bir 8 numarada mıdır daha iyidir? Yoksa bugün skoru almak adına böyle bir hamle mi görmüşüzdür? Veyahut da 10 numara oyuncusudur ve Batrakov Galatasaray'a çok şey katar hissiyatına kapılabiliyor musun bugün nezdinde, sorayım.
1: Yani Can, bence oyuncu zaten 21 yaşında ve bir yatırım bence Galatasaray için. Yani bugünden zaten Galatasaray taraftarı da şunu bence iyi bilmeli. Bu oyuncu oldu oyuncusu değil. Yani olduğum oyuncu değil. Yani önünde bir süreç var. Daha Galatasaray forması 3. maçı. Ki ben Okan Buruk sisteminde oyuncuyu çok değerli ve önemli buluyorum. Top rakipteyken de hani rakip her ne kadar fizik olarak belki zayıf gözükse de bence rakibe baskıda çok önemli bir rol oynuyor Batrakov top rakipteyken. Bu benim hoşuma gitti. Yani bunları görebildim bu oyuncuda. Ve bence Rusya'nın ilk defa dışarı çıkmasına rağmen gayet sakin. Yani ben oyuncuda şey görmüyorum pek.
0: Ya bir heyecan, yani bir bocalama görmüyorsun onu mu?
1: Soğukkanlı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dediğimiz gibi daha 3. maçı, sezon uzun. Yedek kaldığı maçlar olacaktır. Direkt oynadığı 11 maçlar da olacaktır. Bu oyuncu 21 yaşında. Yani 21 yaşında bir oyuncu alıyorsanız, dediğim gibi yani dünyada çok azdır 21 yaşında olmuş oyuncu. Yani bugün Lamine Yamal bile gelişiyor. Yani doğru. 18, 19, 21, 22 iken de gelişecek. Yani oyun farklı yönlerini öğrenecek, farklı şeyler yapmaya başlayacak. O sebeple yani bence Galatasaray için gayet olumlu bir transfer. Olması gereken de bir transferdi. Galatasaray'ın bu profilde bir oyuncuya gerçekten ihtiyacı vardı. Yani bu 10 numarada olmalıydı başka bir yerde. Belki tartışılırdı ama Galatasaray sonuçta Batrakov'u transfer etti. Galatasaray taraftan da yakışan oyuncunun arkasında durmak, çünkü gerçekten çok daha genç bir oyuncu kendisi.
0: Peki saha içine tekrardan dönecek olursam, bak iki dinleyicimizin mesajı da birbiriyle çok örtüşüyor. O yüzden isimlerini de vererek iki mesajı da okuyacağım. Tek potada soracağım. Yunus Bey demiş ki, Yunus Balyar, Lezli Ugeçukwu istekli ve iyi oynadı diyebilir miyiz demiş. Hatta Mehmet Bey de demiş ki, Hakan Erol'a sorar mısın? Lezli hakkında kısa süre aldı ama ben çok beğendim. Dikine oynuyor. Top hakimiyeti de çok iyi değil mi demiş. Yani aslında birazcık ilk maçta yargısız infaz mı yapıldı Lezli Ugeçukwu konusunda diye, aslında birazcık da bu iki mesaja istinaden Hakan Erol, sana sormak isterim Ugeçukwu'yu.
1: Evet Can, daha önce de seninle de konuşmalarımız da vardı. Hani çok çabuk harcanıyor şu an oyuncu diye. Takımın aslındaki kötü görünümüyle alakalıydı bu biraz da. Çünkü taraftarın birine yüklenmek ve bunun acısını bir yerden çıkartmak istiyordu. Burada biraz kurban Ugeçukwu gibi olmuştu ama ben vallahi kendi içimde bugün Ugeçukwu'yu ilk 11 bekliyordum. Yani ben de o mesajı zaten daha öncesinde maçlarda almıştım. Bugün Ugeçukwu'yu arkadaşlarıma da konuşurken de ben Saray yerine Ugeçukwu başlar diye düşünüyordum. Hem de Saray'ı biraz daha dinlendirmek adına. Çünkü Lisbon maçında Saray maçın sonlarına doğru da biraz bayağı bir yorgunluk göstermişti. Dedim ki bugün dinlenir, belki Galatasaray bu şekilde bu Kocaeli maçına çıkar diye düşündüm ama hoca takdirdir tabii ki. Ben yine Ugeçukwu'yu aldığı dakikada sürede yine o dikine oynaması ve topu hakimiyeti. Gerçekten hani biz oyuncuyu tam olarak bilmiyorduk Galatasaray'a geldiğinde ama bize bu şekilde bahsedilmişti. Sonra biz ilk gördüğümüzde dedik ki bu adamın bununla bir alakası yok. Ama şu an bakıyoruz ki evet, biraz daha onları göstermeye başladı. Galatasaray'da da umarım Lemina'nın yokluğunda tam bu fırsatken, tabii haftaya Trabzon maçı var, hoca orada direkt 11 atar mı bir şey diyemem. Ama bu aralar, bu maçlar özelinde bir kombi sanki ona yakışırdı. Özellikle bu maçta, Kocaeli maçında. Trabzon maçında çok hocanın tercih edeceğini düşünmüyorum şimdiden. Hani bir sakatlık vesaire olmazsa Saray özelinde. Ama ben oyuncu izleyicimize de katılıyorum. Ben oyunda kaldığı sürede çok beğendim.
0: Yani gerçekten bence de fena değildi. O sırada o kadar aslında birazcık müsabakanın son, işte golden sonraki diliminde çok fazla mesajımız vardı. Biraz hem mesajlarla okurken o sırada çok net bir şekilde benim çok gözümden kaçmış bir performans olarak yorumlarım. Çünkü o dilimde biraz daha mesajlara dönmüştük. Maçın belli bir kısmında çok daha fazla karşılaşmaya yöneliktik. Onun haricinde mesajlara dönüktük. O yüzden bu detaylar çok önemli. Bütün dinleyicilerimizin mesajları çok önemli. Hakan Erol'un yorumları zaten Her zaman çok kaliteli. Murat Bey demiş ki merhabalar, iyi akşamlar demiş ki, Deniz Gül konusunu konuştuk ama bir iki cümle daha almak isteriz. Yani şöyle diyeceğim. Deniz Gül bence bu ligin en iyi Türk santraforu diyebilir miyiz? Gerçekten çok mücadele ediyor. Güçlü bir fiziği var. Tam bir santrafor demiş. Yani bu ligin en iyi Türk santraforu Deniz Gül müdür abi?
1: Yani bunu demek çok erken Can. Yani şu an çünkü bugün ilk defa ilk 11'de gördük. Yani şimdi haksızlık yapmamak lazım. Oyuncuya da şimdi böyle bir şey söyleyip sonra farklı bir durum olduğunda oyuncuyu da hani şey baskı altında bırakıyoruz hepimiz. Ya bırakalım oynasın deriz. İzleyelim biraz daha, görelim. Osimhen'le belki oynadığı maçlar olacaktır. Belki Osimhen yine sorun yaşadığında yine ilk 11'e çıkacak. Kablo çıktığı maçlar olacaktır. Ben Deniz'i bugün beğendim bu arada. Gerçekten beğendim. Ve bu ligde de gerçekten iş yapacak bir profili var kendisinin. Sıtı dönük oynayabiliyor, servis yapabiliyor. Ve aynı zamanda topla da hızlanabiliyor. Bugün bir direkten duran topu vardı. Orada hızlanmasını görmüşüz dedi.
0: Evet, bence. Evet. Çok kıymetliydi bu arada. Etmesini.
1: Evet, yani orada biraz sinyalleri zaten verdi oyuncunun oyuncu profiliyle alakalı. Ama dediğim gibi şimdiler oyuncuya bu şekilde bir yorum yapmak üstünde de baskı yaratacağını düşünüyorum ben şahsen. Yani biraz izleyelim, yani bir 10 maç olsun 15 maç olsun ligi bir yaralayalım, şeyler görelim. Ondan sonra bunun kararını zaten buradayız, hepimiz veririz.
0: Tabii %100 katılırım. Buradayız. Zaten Hakan Erol da maç sonlarında bize her zaman eşlik ediyor. Bu arada Galatasaray taraftarları da yavaş yavaş stad terk ettiler. Yavaş yavaş radyo golü açtıklarını da görebiliyorum. Birçok kişi bizleri şu anda mesajlarını gönderiyorlar. Hakan Erol devam ediyorum. Dinleyici mesajları ilerleyeceğim bugün. Dinleyicilerimiz de tam olay örgüsüne göre mesajları göndermeye gerçekten artık çok net bir şekilde tam olay örgüsüne göre gönderdikleri için de çok iyi bir soru gelmiş. Hakan Güneş'ten bir soru var. Demiş ki Leo ve Sané'nin oyun aklına bence bu takım uyamıyor demiş. Bu iki oyuncuyu da oyuna entegre ettiğimiz zaman çok daha iyi olabilir. Diğer takımların şapkalarını önüne koyması gerekebilir demiş. Ne dersin abi?
1: Ben bu konuda katılıyorum. Çoğuna katılıyorum. Yani Sané'nin formsuzluğu bir yana ama Sané oyundayken verdiği toplarda alamadığını görüyorum mesela. Hani Sané veriyor. İçeri koşu atıyor ama bu gören yok. Oyuncu koşuyu boşa atmış oluyor. Sané formsuz. Buna da katılıyorum. Çok yani taraftar şu an bu şekilde söylüyor. Sosyal medyada özellikle ama yani oyuna girdikten sonra yine 2-3 kişiyi oyundan düşürdüğü bir sekans var. Yani o pozisyon mesela gol olabilirdi Galatasaray adına ki oyuncunun da bence aksiyonları değerlendirilemiyor Galatasaray'da. Bu da var. Yani yarattığı asistler, pozisyonlar, kendisi de yakaladıklarını atamayınca bu sefer oyuncu üzerinde eleştiriler olabiliyor. Ama ben katılırım, yani Leo ve Sané gerçekten o kadar üst düzey oyuncular ki onlar anlaşabileceği oyuncularla bir frekans uyum yakalaması gerekiyor Galatasaray'da. Ben bunu düşünüyorum. Yani bu da geçen sene bir tık Sané tarafında oldu aslında ama bu senenin girişinde hiç bunu göremedik. Ama Galatasaray'ın oyununun bu sezon üzerinde bir şekilde buraya evrilmesi gerekiyor Can. Çünkü lig uzun, maraton uzun.
0: Doğru.
1: Aynı oyun üzerinden devam edemez. Çünkü sonuçta birçok rakip bunu çözüyor. Geçen sene de bunları yaşadı Galatasaray. Artık Leo ve Sané gibi oyuncular varken elimde Galatasaray'ın işini daha çok kolaylaştırması lazım ve onlar üzerinden de setler üretmesi gerekiyor.
0: %100 katılırım sana. Hakikaten böyle iki tane değeri varken bu oyuncuları çok daha net parıldatabileceği bir organizasyonları da bence taraftar görmeli, görmesi de gerekir derim. Şu anda bakıyorum, hatta bir dinleyicimiz Ramspark'tan dönen bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki abi ben statta izledim maçı, Ramspark trafiğindeyim, bir şey dikkatimi çekti, maç sırasında Okan Buruk sürekli her pulsuna itiraz ediyor. Dördüncü hakemle irtibat halinde, çok heyecanlı. Acaba takıma mı güvenmiyor da bu kadar fazla itiraz ediyor ve biz de bunu görebiliyoruz demiş ki televizyondan izleyen insanlar da aslında o itirazları rejinin belli başlı zamanlarda bizim tam olarak ekranın önüne getirdiği vakitte biz de görebildik. Ama Hakan Erol, nasıl bakarsın dinleyicimizin mesajına?
1: Yani şöyle Can, Okan Buruk biraz zaten biliyor, sen de biliyorsundur işte daha önceki maçlarından. Hani biraz memnuniyetsiz bir hoca. Yani 7-0'lık bir Başakşehir maçı hatırlıyorum. Ben o gün bile yüzü hocanın sırtı satıyordu. Yani belki bir şeyler yanlış gidiyormuş da Galatasaray o gün yeniliyormuş gibi. Sürekli 3-4-0 da olsa maç hakemle diyaloglar. Yani bu hocanın karakteri, yani ben bunun Kocaeli maçına özel olduğunu, yani bugünkü oyuna özel olduğunu düşünmüyorum. Bence Galatasaray oyun anlamında bugün gerçekten iyiydi. Yani bugün skoru bir kenara bırakırsak Galatasaray özellikle ilk yarıda yakaladığı pozisyonlarla maçı erken bitirebilirdi. Yani futbol bazen olmuyor. Galatasaray özelinde bu sene gerçekten olmuyor bu arada. Yani bir kasete yeri sardığımızda bir Erzurum maçı galiba 4-0 kazanıldı.
0: Evet.
1: Yani Başakşehir maçı ilk yarıdan kapabilecek bir maçtı.
0: Osimhen gitti. 30 dakika 40 dakika biraz kaotik bir maça dönüştü.
1: Evet ki ama o gün de kaçan pozisyonlara vardı ki ya da mesela Osimhen oyundayken de daha evet. çıkmadan da Galatasaray'ın net yararlanamadığı 1-0'ken oyun pozisyonlar vardı. Hı hı. Çorum maçı da Galatasaray'ın yani bugün istatistiklere bakılabilir yakaladığı gol beklentisi pozisyonlar. Bazen gerçekten bu sene üzerinde Galatasaray'da olmuyor yani olmayınca olmuyor diye bir şey vardı. Bir şanssızlık vardı. Yani futbol yani bazen bir gol beklentisinden 6-7 tane gol atabiliyorsunuz. Galatasaray 3-4 gol beklentisiyle 1-2 gol attığı maçlarda oynadı bu sezon. Hı-hı. O sebeple yani ben oyun üzerinde şu an bir eleştiri yapamam. Yani hocaya da yapamam. Sadece bazı oyuncu kanallarıyla ilgili belki yapabilirim. Ama ben bugün Galatasaray'ın gerçekten kazanacak oyunu oynadığını düşünüyorum. En azından.
0: Hakan Erol %100 katılırım sana. İki tane mesaj alacağım. Sonrasında Selim Hoca'ya mesajlarınızı ileteceğim. Yani Hakan Erol'a son iki sorumu soracağım. Birincisi tabii ki hakemle alakalı bir soru olacak. İkincisi de Oğulcan Bey demiş ki aslında biraz ters taraftan yani Galatasaraylı olmayan bir dinleyicimiz olduğunu anlıyorum. Okan Buruk yani aslında bir önceki soruya çok benzer bir soru olduğu için bunu da konunun içine dahil etmek istiyorum. Her kararı itiraz ediyor. Ayrıcalığı mı var hakkında böyle bir iddiada bulunmuş. Bir cevap hakkı doğar en azından Hakan Erol'a. Bir cevap hakkı verebilir miyiz?
1: Tabii yani ya ben bunlara katılmıyorum. Hani Okan Buruk yokken hatırlarsın sen de Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başındaydı.
0: Tabii.
1: O sezonda Sergen Yalçın şöyle şeyler söylüyor.
0: Yani sadece Okan Buruk değil birçok teknik adam var ve bu metodu...
1: Sen de dünya futbolunu takip ediyorsun yani İtalya Serie A'ydı, Premier Lig'de bu dünya. Bu tarz hocalar var yani. Diğer başta dinsel sektörler bu tarz hocaların olduğu, hakemin kararlarına itiraz ettiği, yerinde duramayan heyecanlı hocalar yani belki Okan Buruk burada ilk 20'ye bile girmez. Bugün bir liste yapsak.
0: Evet.
1: Sağ kenarındaki hoca tavırlarıyla ilgili. Ya bunlar olumsuz şeyler değil. Bunda seven vardır, sevmeyen vardır. Ama yani takımı için sonuçta o da ekstra kenarda bir efor sarf ediyor. Hı-hı. Zaten bir hakeme karşı bir ekstra nasıl diyeyim kural dışı bir hareket olmalı. Yani cezalandırılır. Burada bu kadar net. Yani,
0: peki Hakan Erol çok kısa bir dilimimiz var. Yaklaşık son bir soru hakkımız var. Yaklaşık 1-2 dakikamız var. Hakem hakkında aynen. Selim Hoca ile biraz daha uzun konuşuruz ama Hakan Erol evet. en azından yorumunu alayım. İki tane çok tartışılan pozisyon var. Bir tanesi Lucas Torreira'nın maçın hemen başlarında yaptığı pozisyonla alakalı sert girişiyle evet. alakalı Galatasaray taraftarı haricindeki bizleri dinleyen taraftarların o pozisyona bir itirazı var. O pozisyonun daha farklı değerlendirilmesi gerektiğini iddia ediyor bir taraf. Bir taraf da diyor ki yani Galatasaray taraftarları da diyor ki iptal edilen golde kaleci Serhat Öztaş Dele'nin o topu tam elleriyle kavuştururken oradaki topu alışının temiz olduğunu iddia ediyor Galatasaray'da Deniz Gül'ün. Yani konuyu aha. ne tarafından bakarsın? Bu iki tane majör pozisyon üzerinden hakemi birazcık okumanı rica ediyorum. Çünkü zaten belli başlı atlanan fauller, kartlar vesaire evet, derken var. Ligimizdeki hakem performansları da malum. Evet, o yüzden evet. de bu iki majör pozisyonda senin bakış açın nasıl olurdu?
1: Can yani ben önce de kendi görüşlerimi söyleyeyim. Torreira'nın pozisyonuna faul verildi fakat kart verilmedi sanırım. Pozisyon sarı kart olmalıydı bence.
0: Tamam.
1: Bir şekilde. Aynı şekilde Deniz Gül'ün bulduğu golde de bence kaleciye faul var. Çünkü kaleci topu yerde iki eli tutuyor, kavuruyor yani. Yani o top bir yerde topta zemine temas ediyorsa ve kaleci topu iki eli tuttuysa o daha sonra temas foul sayılıyor diye ben biliyorum. Tabii hakem hocaları daha iyi yorumlar ama bence foul benim bilgime göre. Bir de Lucas Torreira'nın yüzüne gelen sanırım bir dirsek vardı. Hakem foul bile vermedi. O da bence foul ve sarı kart olmaya dedik maçın ilk yarısında. Yani benim kendimce şu an aklımda kalan
0: ana hatlarıyla bu şekilde yani kritik pozisyonlardaki evet. Hakan Erol'un değerlendirmesi karşılaşmanın müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan nezdinde bu şekilde diye anlıyoruz. Peki Hakan Erol çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Can.
0: Her zaman bekleriz, stüdyoya da bekleriz ayrıca.
1: Tabii ki. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dinleyicilerimize.
0: Görüşürüz. Evet, Hakan Erol'la beraberdik. Birazdan Selim Hoca'ya, Selim Feyzoğlu'na bağlanacağız. Selim Hoca'nın da yorumları çok kıymetli. Kendisiyle zaten oyuncu puanlamalarını da yapacağız. Her iki takımın da oyuncu puanlamalarını yapacağız. İlk genel 90 dakika, sonra hakem konularında konuşacağız ki Selim Hoca da notlarını almıştır diye tahmin ediyorum. Evet, kendisi de hazırmış. Selim Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar Can.
0: Hocam, şimdi tabii ki sizinle birçok şey konuşacağız. Yaklaşık bir 15-20 dakika civarında süremiz var. Sonrasında tabii ki teknik direktör açıklamalarına gideceğiz, basın toplantılarına gideceğiz. Lakin hocam, şimdi öncelikle sizden 90 dakikanın teknik yorumuyla başlamanızı rica edeceğim. Hem Galatasaray hem Kocaeli tarafıyla alakalı yorumlarınızı sizden duyabilir miyiz hocam?
2: Tabii. Öncelikle iyi akşamlar herkese. İyi pazarlar. Güzel bir hafta diliyorum. Galatasaray'a gelecek olursak, bence gol üretilemese de kazanmayı çok isteyen ve iştahlı bir Galatasaray takımı gördüm ben bugün. Maçı kazanmak için her şeyini ortaya koydu oyuncular. Bireysel olarak etkili olunamasa da Beşiktaş'tan liderlik koltuğunu geri almak için güzel bir savaş verildi diye düşünüyorum. Leao da Galatasaray taraftarıyla artık buluştu diyebiliriz. İlk galibiyet üçlüsünü de çektirdi. Burada üçlü anında yüzünden gülücükler saçıldığını da dinleyicilerimize aktarmak istiyorum.
0: Kıymetli bir oyuncu.
2: Vallahi müthiş bir oyuncu bence. Yani maçı genel olarak teknik taktik olarak değerlendirmekten ziyade biraz daha oyuncular üzerine konuşmakta fayda görüyorum.
0: Peki.
2: Çünkü teknik taktik açısından çok organize iki takım göremedik bence. Biraz daha zorla rakibin üzerine çökerek yapılan hücumlar vardı. Kocaeli Spor takımı da genelde Agye'nin ayağından bulduğu pozisyonlarla Galatasaray'ın kalesini zorladı, ama Uğurcan da başarılıydı diyelim. Direkten dönen bir top da vardı. Leao beni çok heyecanlandırıyor Can. Yani ilk defa içeride oynadığı maçta ilk 11 başladı Galatasaray'ın ve bence taraftarlar da her top ayağına geldiğinde heyecanlanmıştır. Hani verdiği paslar, attığı çalımlar olsun, çok güçlü bir oyuncu. Bence kadroya katılması çok önemliydi. Bugün bir sonraki değerlendirmek istediğim oyuncu da Abdülkerim. Apo'nun geri dönüşü diyebiliriz bence bu maç için. Haftalardır performansındaki düşüşten bahsediyorduk, ama bugün hem savunma hattındaki oyunuyla hem de attığı gol ve takımı ipten alışıyla kaptan Abdülkerim'in geri döndüğünü söyleyebiliriz.
0: Katılırım.
2: Şutları zaten deniyordu bir sürü maçtır. Geçen sezon da bir sürü örneğini görmüştük. Orta ve şutlarıyla gol yollarında takımına katkı sağlamaya çalışan bir oyuncu. Ben bugün Abdülkerim'i çok beğendim. Osimhen'e gelecek olursak da şunu söyleyeceğim. Oynamasa da maç sonunda adından bahsettiren bir oyuncu olduğunu tekrar gördük Osimhen'in bugün. Biliyorsunuz bugün Deniz başladı forvet hattında. İyi de bir maç çıkardı bence, ama Osimhen'in yokluğu her maç daha ağır bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Galatasaray takımı bence paslaşarak organize bir şekilde şans yaratan, yaratıcılıkla gol bulan bir takımdan ziyade biraz daha oyunu rakip yarı alana yıkıp tabiri caizse ittirerek goller bulan bir takım. Ve Osimhen varken çok daha kolay sonuca ulaşılıyor. Yani bugün Osimhen'in yokluğunda Deniz varken ve bence Deniz'in iyi de bir performans gösterdiğini düşünürsek, yani toplu oynamayı seven, arayışları seven bir oyuncu, tabela yapamadı. Osimhen olsaydı zannediyorum ki çok daha erken maç kopardı. Bu maç belki de 4-5-6'ya gidebilirdi. Çok çok fazla pozisyon buldu Galatasaray. Biraz Barış Alper'e de değinelim.
0: Lütfen, lütfen hocam.
2: Yani çok istiyor oyuncu ama üretimi çok azaldı. Fiziksel gücünü koruyor gibi görüyoruz ama bence buradaki ana problem rakip oyuncuların biraz daha Barış Alper'in savunmasını, yani hücum stilini çözüp ona karşı nasıl savunma yapılacağını öğrenmiş gibi görünüyorlar. Yani oyuncunun üzerine gidip ikili mücadeleye girmektense bekliyorlar üzerlerine gelmesini ve Barış Alper genelde topu kaptırıyor veya yararlanamıyor diye gördüm Yani ben birkaç maçtır da böyle açıkçası. Yani şimdi takımda da çok fazla kanat oyuncusu var. Leao, Sané, Yunus, Barış. Buradaki çokluk önemli olacaktı sezon boyunca ama ilk 11'de de kimin başlayacağının yavaş yavaş belirleneceğini düşünüyorum. Milli takım arasından sonra artık takımın ilk 11'e biraz daha oturacaktır. Torreira yine çok iyiydi.
0: Ben de beğendim hocam. Ben de beğendim hocam. Katılırım.
2: Yani hem rakibin çıkışlarını engelliyor top keserek, hem de hücum organizasyonlarının başlangıcında Saray'la ve stoper hattıyla beraber bir pas bağlantısı oluşturuyor. Çok beğendiğim bir oyuncu. Yani kaptanlığı da hak ediyor diye düşünüyorum. Zaten hani pazubantsız kaptanlarından biridir kuşkusuz takımın ama maç içerisinde bütün oyuncuları takımdaki rahatlattığını düşünüyorum. Bugün bir parantezde Sanchez'i açmak lazım bence. Galatasaray takımının savunma anlamında en önemli isimlerinden biriydi. Yani her topu kesiyor. Hava toplarında bir tane bile rakibe indirtmiyor ve pozitif kullanıyor. Yani topu karşıladıktan sonra hemen ayağa çıkarak Torreira ya da beklerden birine bence çok yani takımın görünmez kahramanlarından bir tanesi. Hatta bugün de bayağı görünürdü bence. Sallay'ın free kick çalıştığıyla ilgili bir bilgi geldi bana. Bugün de
0: hocam o çalışma ürünü müydü? Ben gol dedim.
2: Yani burada biz de gol oldu zannettik ama kalecinin çok ufak bir dokunuşu var. Top direkten döndü gibi gördük başta ama kalecinin kurtardığını görüyoruz. Bence Salah'ı bu durumlardaki, yani bu tarz frikiklerdeki çalışmalarını sürdüğü antrenmanda ki oyuncular da ona bırakacak özgüvene sahip topu. Böyle bir pozisyonda hani Sané vardı sahada. Başka oyuncular da vurmak isteyebilirdi. İlk defa Eren Elmalı'yı izledik sol bekte. Yani
0: hocam sesiniz gitti. İlk defa Eren Elmalı'yı sol bekte izledik dediniz hocam. Lütfen devam edelim.
2: Jakobs, Barış, Alper ikilisini görüyorduk sol kanatta ve iyi bir uyumları vardı bence. Bunu sezon başında

0: ofansif buluyorum. Çünkü Eren'in de klasik bir sol bekten ziyade çok fazla hücum oyuncusu niteliği olduğunu düşünüyorum. Bu arada ofansif bir Galatasaray izlemeyi, yani hücum planı üzerinden maçları planlayan bir Galatasaray izlemeyi ben seven bir izleyiciyim. Fakat savunma arkasında da çok top kaçıran bir takım olduğumuz için mesela bugün Arge'yi çok fazla kaçtı. Yani ne bu kadar yani Eren Leao ne kadar etkili verimli olur savunma anlamında ilerleyen maçlarda göreceğiz bence. Fakat ben beğenmedim diyemem. Yani iki oyuncu da Eren de Leao da top ayağına yakışan ve pas üçgenleri kurabilen oyuncular. Maç içinde de bolca gördük bence.
1: Selim hocam çok fazla mesajımız var. Biraz dinleyici mesajlarına da dönmek istiyorum hocam. Çok kıymetli katkılarınız var. Her zaman bizlere yorumlarınızı güzel güzel aktarıyorsunuz. Çok özür diliyorum tekrardan sizden. Ancak Nijerya'dan dinleyen bir dinleyicimiz varmış. Hakikaten Abuja'dan selamlar göndermiş. Selim hocaya
2: Abuja.
1: demiş. Seviliyorsunuz hocam demiş bir dinleyicimiz. Abuja'dan seni dinliyormuş. Nijerya'dan dinliyormuş. Hatta
0: Vay
1: Mehmet
0: be,
1: Bey de
0: selamlar olsun Abuja'daki kardeşimize.
1: Selim hocam,
0: belki
1: Mehmet
0: de
1: Bey. Lütfen.
0: Osimhen etkisi Afrika'ya kadar yayılıyor, bakın görüyorsunuz. Yani Türk bir dinleyicimiz muhtemelen ama yani Nijerya'da bile şu anda Galatasaray maçlarının takip edildiğini söyleyelim.
1: Çok kıymetli değil mi hocam?
0: Çok kıymetli ve ancak böyle büyük transferlerle bu noktalara gelinebiliyor. Yani Osimhen gibi bir oyuncunun kadroya katılması gerçekten çok önemli tanıtım açısından.
1: Selim hocam, şimdi tabii ki birçok mesajımız var ama aslında bütün dinleyicilerimizin isimlerine böyle bir selam vereceğim. Çünkü aslında birçok hepsinin söylediği, yazdığı mesajların böyle kombinasyonunu size aslında iletmek istiyorum. Mehmet Bey'e selam olsun. Aynı zamanda Mesut Bey'e selam olsun. Şöyle bakıyorum, Hakan Güneş'e selam olsun. İltuğ Bey'e, Kadir Bey'e selamlar. Aydın Bey'e selamlar. Nurullah Bey'e selamlar. Murat Bey'e selamlar. Birçok mesajımız var. Hatta Oğulcan Bey'e de selamlar. Selim hocam, şimdi şöyle gitmek istiyorum. Bugün birazcık oyuncu puanlamamız gerekiyor. İster istemez hızlı hızlı bir Galatasaray'ı ve Kocaeli tarafını puanlayalım. Bir de aynı zamanda hakemi konuşalım hocam. Hakem de çok konuşulması istenen bir nokta şu anda. Birçok dinleyicimiz birkaç pozisyonu dinlemek istiyor ama önümde kadro var. Galatasaray'ı oyuncu performanslarını değerlendirdik genel olarak hocam. Birazcık kısıtlı bir zamanımız var. Siz de anlayış göstereceğinizi biliyorum ama.
0: Direkt hızlı hızlı teker teker puanları söyleyelim. Zaten yorumlarını yaptık oyuncuların aslında.
1: Peki Uğurcan diyorum hocam.
0: 7 standart bir maç.
1: Tamam. Şallahi de dersek.
0: Şallah'a ben bugün 9 puan vereceğim. Çok etkiliydi bence.
1: Sanchez
0: Abdülkerim. 8 puan veriyorum Sanchez'e.
1: Eren'e ne dersiniz hocam?
0: Yani Eren bence 7 puan alır bu maç.
1: Peki. Torreira ve Saray'ı sorayım.
0: Golü atan Apo'yu söyleyelim. 10 puan veriyorum maçı kurtardığı için Apo'ya.
1: Peki.
0: Torreira Sara ikilisi için bence hücum anlamında verimsiz bir maç oldu. O yüzden 7,5-8 puana sabitleyeceğim onları.
1: Peki,
0: Ortalamalık 8 diyelim.
1: 10 puan Abdülkerim'e geldi. Eren'i söylemiş miydiniz hocam? Ben duyamadım.
0: Eren'e 7 puan vermiştik.
1: Peki hocam. Barış, Yunus, Leao sırasıyla ne olur?
0: Barış 6, Yunus 5, Leao ise 8 puan benim.
1: Peki Deniz Gül kaç puan alır bugün?
0: Deniz Gül'ü beğendim. 8 puan veriyorum. Toplu haşır neşirliği yüksek bir oyuncu. Top ayağına da yakışıyor. Arıyor da. Bence güzel bir yedek forvet transferi oldu genç yaşına rağmen.
1: Sonradan oyuna dahil olan isimleri söyleyeceğim. Galatasaray'da Alexei Batrakov.
0: Batrakov etkisizdi. Bugün 6 puan veriyorum.
1: Peki. Leroy Sané ve Uge Çukwu'yu soracağım. Jakobs ve Kazım Can'a soru işareti bırakırız herhalde hocam. Doğru muyum?
0: Doğru. Sané'nin bir tane olumlu aksiyonu vardı girdiğinden itibaren. Bence 7 puanı hak edecek bir performans görmedik. 6 puan veriyorum.
1: Peki.
0: Burada Uge Çukwu'ya bir parantez açmak istiyorum. Bana oldukça güven verdi maça girdikten sonra. 8 puanı hak ediyor bence. Kısa süre alsa da son derece yani oynadığı çevreye, yapması gereken müdahalelere, vermesi gereken paslara hakim bir oyuncu olarak görüyorum. 8 puanı hak ediyor diye düşünüyorum.
1: Peki Selim hocam, şöyle bakıyorum. Kocaeli Spor tarafında da çok kısa belli başlı sadece ilk 11'i soracağım. Serhat dersek, kaleci Serhat kaç puan alır?
0: Kurtarışları vardı, 8 puan veriyorum.
1: Peki savunmayı doğrudan sayacağım, belki toplu bir puan vermek istersiniz. Dijkstra, Zucru, Malika ve Haidara. Savunma hattı kaç

0: bu anılır? Yani öne çıkardığınız biri var mıdır?
1: Galatasaray'a deplasmanda bir gol izni veren bir takım. Çok pozisyona girdi bir yandan Galatasaray. Yani 7 puan verebiliriz bence. Daha farklı bir maç bitseydi belki daha farklı düşünebilirdik ama yine 7 puan
0: veririz. Ortalama 7 veririz diyoruz. Orta alanda Berkan, Şov ve Sisoho isimlerinin oluşturduğu bu üçlüye kaç puan veririz? Veya sivrilen bir performans var mı?
1: Berkan 7, geri kalan oyuncular 6 diyorum. Orta
0: Berkan 7, geri kalanlar 6. İleri hatta Souza, Aye ve Agye'yi üçlüsü. Bu üçlüye kaç puan veririz? Sivrilen var mıydı?
1: Agye'yi çok aradı, kaçırdı ama aradı. Yani oralarda bulunduğu için 7-8 puan hak ediyor. Diğer oyuncuların etkisiz olduğunu düşünüyorum. 6 puan veriyorum.
0: Peki hocam, şimdi tabii ki herkesin merak ettiği soruya gelelim. Hocam şimdi Atilla Karaoğlan bugün müsabakayı yöneten hakemdi ve iki tane aslında maç içinde majör karar çok tartışıldı. Birincisi birazcık Galatasaray tarafında olmayan, yani diğer takımları destekleyen taraftarların çok fazla bizim de mesaj kutumuza gönderdiği mesaj. Doğrusunu söylemek gerekirse Torreira'nın pozisyonuyla hakkında, maçın başındaki Torreira'nın pozisyonu hakkında pozisyonu değerlendirmesinin daha farklı olması gerektiğinin altını çizdi birçok taraftar. Galatasaray taraftarları ise VAR'dan dönen Galatasaray'ın Deniz Gül müdahalesi olduğunu iddia ettiği, ya doğrusu karşılaşmanın hakemi ve VAR'ın iddia ettiği bir pozisyon sonrasında bir gol gelmişti. Lakin o pozisyonda VAR'dan dönmesinin yanlış olduğunu ifade eden bir Galatasaray tarafı var. Aynı zamanda birçok takım taraftarlarında Okan Buruk'un kenarda birazcık daha hararetli ve bazı kötü sözlerin ekrana yansıması kaynaklı olarak da daha farklı cezalandırılması gerektiğini vurguladığı bir durum da var. Galatasaray taraftarı olmayan kimselerden. Genel manada Atilla Karaoğlan'ı, genel hakem kadrosunu bugün nezdinde nasıl yorumlarsınız? Pozisyonlara yorumlarınız nasıldır hocam?
1: Bir kere önce şunu belirteyim. Atilla Karaoğlan benim beğendiğim bir hakem değil ligdeki. Çok daha yetenekli hakemler olduğunu düşünüyorum. Bugün maçta pek hakemlik bir durum yoktu bence bir yandan, onu da söyleyelim. Temiz bir mücadele oldu. Torreira'nın pozisyonu bence çok üzerinde durulması gereken bir pozisyon değil. Yani farklı değerlendirilebilirdi ama hakemin kararını doğru buluyorum, her ne kadar beğenmesem de hakemi. Bu gol pozisyonunu nasıl değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki hocam.
1: Orada ben maçı izlerken faulden ziyade golün zaten offside sebebiyle iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Burada başka bir faul tespit edildi, daha detaya girildi, VAR'da uzun süre incelendi. Deniz Gül'ün oradaki offside pozisyonunu ben dinleyicilere hatırlatmış olayım. Peki. Orada faulden önce ciddi bir offside var zaten golle ilgili. Leao dokunduğu sırada topa, Deniz Gül zaten kabak gibi offside'da. Gol zaten iptal olmalıydı. O yüzden çok üzerinde durmaya gerek yok yani. Faul ya da değil. Ama bu gol geçerli olmazdı zaten orada bir faul tespit edilmeseydi. Bunu söyleyebilirim. Yani yorumlarım bu şekilde hakemle ilgili. Dediğim gibi biraz da futbolcular üzerinden dönen bir maç oldu. Çok fazla hakemlik bir konu görmedik. Bir tane Kocaeli futbolcunun eline çarpan pozisyon vardı. Onu da iyi süzdüler. Çok yakından gelen kafa vuruşunda oyuncunun eline çarpıyor. Elde bitişik zaten. Çok hakem üzerinden okunabilecek bir maç olmadığını düşünüyorum.
0: Peki maçın hakkı 1-0 mıydı yoksa farklı bir skor muydu? Onu da sorayım Selim hocam size.
1: Yani dediğim gibi Osimhen olsa 4-0, 5-0 bitebilecek bir maçtı. Topu 3 direğin arasından geçiremedi Galatasaraylı futbolcular. Bir yandan da Kocaeli takımı da iyi direndi o top 3 direğin arasından geçmesin, gol olmasın diye. Talihsiz bazı pozisyonlar vardı. Daha kolay, hani harcanmış diyebileceğimiz pozisyonlar vardı iki takım adına. Deniz Gül'ün direkten dönen bir şutu var. İyi bir pozisyondu o da. Yani maçın hakkı daha farklı olabilirdi ama Galatasaray taraftarı, yani 1-0 biten bir maçın sonucunda liderliği geri aldığı için mutlu olacağını düşünüyorum. Bu arada bence genel bir yorumda daha bulunmak gerekirse,
0: lütfen hocam, lütfen buyurun.
1: 5 maçın 5'ini de son derece istekli ve çokça pozisyona girmiş bir Galatasaray takımı var tamamlayan. Bu takım bana ümit vaat ediyor. Biraz takım oturdukça, as oyuncular 11'deki yerini aldıkça bu takımın gücünü zaten göreceğiz bence. Ki şunu da söylemek lazım. Hafta içinde oynanan Sporting Lisbon karşılaşmasında da rakibi sağdan ilk yarı silen bir Galatasaray vardı. O Osimhensiz şekilde hatta.
0: Çok güzel belirttiniz hocam.
1: Geçen sene çeyrek final yapmış bir takım. Ben Avrupa maçındaki performanstan da mutluyum. Sonuç hariç hiçbirimizin istemediği gibi oldu ama rakibin golleri de zaten nasıl geldiği belli. Yani 3 pas yaptırmadı Galatasaray takımı Sporting Lisbon'a ilk yarı özellikle. Ben istikbalinin parlak olduğunu düşünüyorum Galatasaray takımının. Önümüzdeki maçlar bakalım bize neler gösterecek.
0: Peki Selim Hocam, hakikaten sizden çok kısa da bir söz almak isterim. Trabzonspor maç sonunda sizinle sohbet etme şerefine erişebilir miyiz diye hazır yayında sizi yakalamışken, böyle bir zor anda sizi yakalamışken bir sorayım. Eğer gelirseniz çok mutlu oluruz.
1: Sorduktan sonra cevabım tabii ki evet olur. Her zaman yapmak isteriz bunu Can.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Hakikaten bir kez daha ağzınıza sağlık. Gerçekten katkılarınız çok çok kıymetli bizler adına. Selim Hocam sağ olun, var olun.
1: Benim için bir zevk. Herkese iyi pazarlar, iyi haftalar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Selim Hoca bizlerle beraberdi ki tabii ki flaş açıklamalarla devam edeceğiz. Flaş açıklamaları olacak. Aynı zamanda teknik direktör açıklamalarına da değineceğiz programımızda. Bunu da bir kez daha sizlere aktarmış olalım. Oyuncu röportajlarıyla şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Nitekim Davinson Sanchez şu anda Midson alanında. Evet, Davinson Sanchez'e gidelim. Sanchez'in ardından tabii ki çeşitli oyuncu larla devam edeceğiz bu şekilde. Sonrasında antrenörlere doğru uzanacağız. Bugünlük iki konuğumuzu konuk ettik. Şimdi biraz bakalım sahanın aktörleri neler söylüyor.
2: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Davinson Sanchez bizimle birlikte. Davinson, tebrikler. Bugün gol yemeden kazanılan ve çok değerli liderliği tekrar aldığınız bir maç oldu. Sence nasıldı bugün takım arkadaşları performans?
3: Bueno, contento. Pienso que había que volver a ganar, había que volver a hacer de una manera bueno, no tan cómoda, pero contundente. Tuvimos un par de ocasiones donde pudimos abrir el marcador, yo creo que temprano. No se dio, pero bueno, gracias al persistir, ¿no? A la insistencia, tuvimos la chance de abrir el juego y poder llevarnos los tres puntos, que es lo que queremos.
4: Mutluyuz tabii, kazanmaya dönmek istiyorduk. Süreklilik çok kıymetliydi. Tabii ki bir fırsatlar yarattık. Erken gol imkanımız da oldu fakat iptal oldu gol sonrasında, ama biz ısrar ettik, oyunumuzu oynamaya devam ettik ve çok istediğimiz bir 3 puanı kazandık sonunda.
2: Gol yemeden kazandınız dedim, Abdülkerim'le uyumunuz devam ediyor yıllardır süren. Kendisi de şu anda bizi bekleyen isimlerden biri. Hem uyumunuz hakkında hem de attığı gol için neler söylersin?
3: Bueno, nos conocemos hace un tiempo ya, contento por él, ¿no? Que por ahí bueno, esto es de momentos, ¿no? Y sí, lo tengo que decir, cuando un compañero no lo está pasando bien, el equipo tiene que ir a rescate y hoy le tocó disfrutar a él. Hoy tocó que él nos diera la victoria, nuestro capitán, y bueno, sabemos que... Y él sabe que cuenta con nosotros para estar ahí. Contento, muy contento por él.
4: Uzun süredir beraber oynuyoruz tabii, çok iyi tanıyoruz artık birbirimizi. Mutluyum onun için. Takım arkadaşlarımızdan biri iyi işler yaptığı zaman onun için zaten hepimiz mutlu oluyoruz her zaman. Aynı zamanda kaptanımız, sorumlulukları da var ve kaptanımız bugün maçı kazandı diyebiliriz. Çok mutluyum onun için.
2: Teşekkür ediyorum Abdülkerim'i ve bekletmeyelim. Salvador da seni bekliyor. Abdülkerim bizi bekliyor. Teşekkür ederim. Kerim Bardakçı ile birlikteyiz. Davinson da az önce bahsetti. Senin de çok net payının olduğu bir mücadeleyi geride bıraktınız. Sen nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Hem de maçın önemini nasıl değerlendiriyorsun?
5: İlk önce zorlu bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Gerçekten Kocaeli iyi bir takım. Çok iyi analiz ettik, çok iyi çalıştık. Ve mutlu sona ulaşan taraf olduk. Çok mutluyuz. Taraftarımız da çok güzel desteklediler bizi. Her zaman hissettiriyorlar arkamızda olduğunu. Herkese teşekkür ederiz.
2: Hollanda tabii ki soracağım. İlk yarıda da yanlış duymadıysam top senin ayağına o ters kalede geldiğinde yine tribünlerden vur diye bir ses gelmişti. Bunda da geldi. Hem gol anını hissettin mi? Sonrasında da ailenle paylaştın yanlış görmediysem, neler söylersin?
5: Bugün gol atacağımı cidden hissediyordum. Hatta maçtan önce kızımla konuşurken kızım şey demişti, baba inşallah gol, amin demişti daha tam konuşamadığı için. Çok güzel bir an oldu benim için. Uzun zamandır gol atamıyordum. Attığım golle de kazanmak tabii ki de beni daha da mutlu etti. Gol anında

0: kızıma, eşime koşmak istedim. Tabii ki de bugün Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümü, biliyorsunuz, rahmetle anıyoruz. Teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Uğurcan Çakır bizimle birlikte. Uğurcan, öncelikle tebrikler. Önemli bir maç ve liderliği bir kez daha ele aldınız. Ve çekişmeli de geçti. Oyunun hakimiyeti sizdeydi. Skora bakarsak 1-0, ancak daha fazla gol şansı da buldunuz. Neler söylersin?
2: Ya bugün maç genelinde oyunun hakimi bizdik. Aslında daha farklı kazanabilirdik. İlk yarıda yakaladığımız şanslar var. Gol olma şansları çok yüksekti. Ama atamadık. Sonrasında 1-0'ı bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz ama dediğim gibi maçın tamamen hakimi bizdik. Takım arkadaşlarım, hocalarımı kutluyorum.
3: Evet, oyuncu röportajlarını sizlere aktardık. Bu arada Okan Buruk da basın toplantısı alanına geldi. Okan Hoca'nın basın toplantısına doğru uzanıyoruz.
4: Evet, bugün tabii ki taçsız kral Metin Oktay'ın ölümüne 35. yılı. Önce onu saygıyla anarak başlayacağız. Bugün maça gelirsek, maçın başlangıcı tabii ki rakibimizin özellikle kendi yarı alanında savunacağını, özellikle kanat baskıları yapan bir takımdı rakiplere karşı. Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. Bence o ilk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. Biraz daha orada becerikli işler yapabilirdik. Oyunu başından sonuna kadar, tabii ki belki son 5-10 dakikayı, oyuncu değişiklikleri sonrasını belki dışarıda bırakırsak, rakibimizin de biraz riskler aldığı bölümü 1-0'dan sonra dışarıda bırakırsak, çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leo ve Deniz vardı bugün. Performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık, hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi, takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte, bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor, çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence hep genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan, yani tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum.
5: Serdar Bey.
4: Hangi ülkede yaşadığına bağlı herhalde. Öyle diyelim. Ya biz şunu da konuştuk aslında içeride. Tabii ben bir Türk teknik direktörü olarak burada görev almaktan gurur duyuyorum. Yani Galatasaray'ın eski oyuncusu olarak burada olmam önemli. Hepsi önemli ama onun yanında bir Türk teknik direktörün burada 4 sene üst üste şampiyon olması. Bir kişi daha vardı bunu yapan. O da Türk'tü. Sevgili Fatih Terim hocamız. O yüzden yani son 19 yıla baktım, 19. yıl herhalde Türk teknik direktörlerin başarısı var, büyük başarısı. Ama maalesef yani tabii ki kimse kimseyi Türk yabancı diye ayırmıyor. Ama bunu söylemek tekrar içimden geldi, içeride onu konuştuk. Yani Türk oyuncuları da bunu yapıyorlar bir kere. Yani Türk oyuncuları da devamlı değersizleştirmeye çalışıyorlar. Onların üzerinden de bu şeyi çok fazla yapıyorlar. Ama bence şunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu gözüken tarafı, asıl gözükmeyen tarafı, sokaktaki insanların sevgisi, değeri çok daha farklı. Yani ben sadece burada sosyal medya üzerinden her şeyi düşünmemek gerekir. Veya işte televizyon kanalı ve YouTube kanalı üzerinden bunu düşünmemek gerekir. Orada tabii ki bir yandan bir reyting almak zorunda herkes. Yani bir reyting kovalama var. O reytingi almak için de yani tabii ki birileri eleştirilecek. Belki eleştirinin ötesine geçildikçe de daha çok seyredilen kanallar olabiliyor veya yorumcular olabiliyor.

0: Yani bunların hepsi tabii ki bu futbolun da bu kadar güzel olması, insanların ilgisini çekmesi, bu kadar seyredilmesi. Yani futbolun kolay olması, kolayca hakkında konuşulması ve her türlü yoruma açık olmasından kaynaklanıyor. O yüzden yani belki futbolun reytinginin olma nedenlerinden biri de bu. O yüzden hepsini kabul edip bence çok fazla kafaya takmadan hem benim için hem Türk oyuncular için Türk oyuncuları da buraya katacağım. Çünkü bazen onların üzerinden de çok fazla eleştiri oluyor. Asıl işimize odaklanmak, işimizi iyi yapmak, işimize konsantre olmak ve başarıları devam ettirmek. Yani biz Lisbon maçından da çok farklı bir skorla dönebilirdik. Yani siz 1-0 öndesiniz. Yani bence tartışılmaz bir şekilde bir kırmızı kart var. Yani hani sarı mı, turuncu mu, kırmızı mı? Yani bunu kırmızı karta çağırmayan Alman hakemin adı neydi, unuttum. Dingel, okey. Yani dingil de dediler ama dingel diyoruz biz. Evet, Alman hakemin gerçekten VAR'a çağırmayan Alman hakemin, ya ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Yani bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç alması, VAR hakemi olarak maç alması, normal maç almaması da gerekiyor. O yüzden çok daha farklı bir skorla da gelebilirdik biz buraya. Onu söylemek isteyeceğim. Yani biz belki 3-0, 4-0 maçı kazanıp da gelebilirdik. Ama oyun içerisinde birçok şey var. O yüzden yani oyunu kaybettiğiniz anda biz de neleri yanlış yaptığımıza odaklanmamız gerekiyor. Bence yani birbirden sonra o 50 ile 60 arası, yani topun daha çok yine ayağımızda kalması gereken dakikalarda orada hatalarımız oldu. Mesela bunları oyuncularımızla paylaştık, oyuncularımızla sorguladık. Yani bu maçları Şampiyonlar Ligi'ni özellikle daha iyi yönetmemiz gerektiğini sorguladık. Ama genel olarak şuna geleceğim yine, olumlu, olumsuz, başarılı, başarısız tabii ki maçlar olacak. Ama burada gerçekten bizi seven, bize değer veren Galatasaray taraftarı olduğunu da biliyoruz. Biz bunu zaten sokakta görüyoruz. O yüzden sosyal medya çukurun içerisine de hiçbir zaman düşmeyeceğiz.
1: Hazal Hanım.
2: Hazal Palavar en son haber. Hocam 3 puan için tebrik ederim. Zira Serdar abinin sorusuna ek olarak soracağım. Ligin daha başında rakip teknik adamlar istifa etmeye başladı. Siz 4 sene üst üste şampiyon olmanıza rağmen ağır eleştirilere maruz kaldınız. Yani bu 4 şampiyonluk bile bu baskıyı korumuyorsa bu mental gücü nasıl koruyorsunuz hocam? Siz.
0: Yani çok basit, yani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum. Yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan da 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim üzerime, işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. O yüzden yani bunu Galatasaraylılar yapıyor gibi düşünmemek lazım. Ben tam tersini düşünüyorum. Galatasaray taraftarı her zaman takımına, hocasına, futbolcusuna sahip çıkar. Gerçek taraftar burada hep Galatasaray'la birlikte olur. Ben buna biraz daha inanıyorum.
1: Safa Kağan Bey.
3: Safa Kağan Öztürk. Buradayım hocam. Tebrikler hocam öncelikle. Şunu sormak istiyorum. Aslında sezon başında camiada aslında kaos dolu bir hava vardı. Ama ben önceki sezon başlarına baktığımız zaman bu sezon Galatasaray'ı çok dominant görüyorum, özellikle oyun başlarında. Ve siz de aslında bu yönde kadro derinliğinden hep bahsetmiştiniz. Hem yeni transferlerin alışma süreciyle hem de sakat oyuncuların dönüşüyle bunu 90 dakikaya yayan, dominant oyun 90 dakikaya yayan takımı milli maç arası sonrası belki burada doğru hedef olabilir mi? Siz bununla ilgili ne söylersiniz? Teşekkür ederim.
0: Ya aslında biraz önce o Sporting maçıyla söylediğim şeylerden biri de oydu aslında. Yani orada aslında fiziksel olarak bir şey yaşamıyorsunuz ama bazen yanlış kararlar vererek üst üste, yani 2-3 yanlış kararla oyunun rakibin o ara force etmesini sağlıyorsunuz. Aslında orada top ayağınızda, baskı yok. Yani baskı yokken 3 tane rakibe top verdik ve devamında pozisyona girme şansı verdik. Yani maçın 2-1'e, 3-1'e gitme nedenlerinden biri de bence oyunu iyi yönetememek. Bence yani bunu sadece fiziksel olarak da kendinizi iyi yönetmeniz gerekiyor, oyun içerisindeki temponuzu. Ama mesela bugünkü maç çok önde oynuyorsunuz, rakip alana yerleşmişsiniz. Aslında daha az yoruluyorsunuz. Ama Oralarda doğru kararlar vermek lazım. Geriye koşmamak için, takımı geriye koşturmamak için doğru kararlar vermek lazım. Ama yine de bazı oyuncular için hem adaptasyon hem fiziksel olarak da bize geç katılan oyuncular özellikle %100 hazır durumda değiller. Onların da bu hazırlıklarını tamamlamak istiyoruz. Transfer her zaman zor bir süreç. Yani Leo zaten bir sakatlıktan çıkıp biz de geldikten sonra yavaş yavaş onu soktuk. Yani bugün ilk defa ondan da geri bildirimle ilk 11'de başlattık. Deniz'in de o transfer süreci gidiyor, kalıyor, oluyor, olmuyor. Yani o da yaptığımız testlerde tam fiziksel olarak da yani en maksimum seviyede değildi. Ama onu da antrenmanlarla hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Çat da aynı şekilde yani onu da yeni stoperimizin takım içerisine girmesi özellikle bu milli takım arasında onu %100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onu da ondan sonra ona da süre vereceğiz ama dediğim gibi biz kendimiz oyun kalitemiz, oyun gücümüzü ve saha içerisindeki yani o 90 dakikaya yaymak için doğru kararlar vermek gerekiyor. Bence maçı doğru yönetmek gerekiyor oralarda. Ama genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bunu net bir şekilde gösterdik.
4: Okan Hoca'nın basın toplantısını sizlere dinlettik. Şimdi Selçuk İnan'ın açıklamalarına bir dönelim.
5: Teşekkürler. Maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan bizimle birlikte. Hocam yayınımıza bir kez daha hoş geldiniz. Tabii ki siz de maç öncesinde değindiniz. Zor bir deplasmana çıktınız. Galatasaray bu maçı da kazanmak zorundaydı aslında kendi derbileri öncesinde. Sizin maçtaki ana değerlendirmeniz ne olur? Hangi hususlar üzerinde duracaksınız? Belli bir dakika boyunca da aslında çok iyi savunma yapan da bir Kocaelispor gördük. Siz genel olarak takımı savunma performansından memnun kaldınız mı? Evet.
6: Maçın başında vermiş olduğum röportajda da belirtmiştim. Galatasaray'ın çok baskılı başlayacağını biliyorduk. O baskıyı kırmak için öncelikle hedefimiz doğru savunma yapmaktı. Onları biraz kenarlara yönlendirmekti. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Oyuncular çok iyi mücadele etti. Plana sadık kaldılar. Geçişten birkaç tane pozisyon bulduk. Onları da gole çevirebilirdik. Oyunun geneline baktığınızda beklediğim bir maçtı. Yani bu şekilde bekliyordum. Evet biz yeni takımız, genç takımız ama henüz istediğimiz ritmi oyun anlamında top bizdeyken ki dağılımlarımız, konumlanmamız henüz çok yeterli değil. Böyle bir durumda Galatasaray deplasmanında topa daha fazla sahip olmak çok açıkçası mümkün gözükmüyordu zaten. Buna göre bir plan hazırladık. Dediğim gibi oyuncularımla da bunu paylaştım. Planımızın tuttuğunu düşünüyorum. Evet yediğimiz gol talihsiz bir gol ama neredeyse maçın tamamında karamboller ve yan toplar dışında çok eksik görünmedik. Net bir pozisyon vermedik. Ki dediğim gibi bir iki tane de gol atabileceğimiz pozisyon vardı. Direkten dönen topumuz vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu deplasmanda Galatasaray'a karşı oynamak çok da kolay değil. Çok efor sarf ettiler. Çok mücadele ettiler. 1-0 mağlup olduk ama en azından belli şeyleri kazandık. Bunu söyledim oyuncularıma. Galatasaray'ı kazandığı için de tebrik ediyorum.
5: Ben de başarılar diliyorum hocam ilerleyen haftalarda. Selçuk İnan görüşlerimize aktardı.
4: Evet tabii ki maç sonu yayınımızda iki tane çok özel konuğumuz vardı. İki konuğumuzla aslında A'dan Z'ye maçı değerlendirdik. Birçok kısmına değindik. Hem saha içi hem saha dışındaki hakem yönetimini konuştuk. Taraftarı konuştuk ki Galatasaray taraftarı oldukça yoğun ilgi gösterdi bugün karşılaşmaya. Buradan da kuzenim Cem Çıklı'ya da sevgilerimi iletmiş olayım. Bizim yayınımızı dinlediği için kendisine de teşekkür edelim. Gerçekten o da Galatasaray stadından çıkan bir taraftar olarak Radyo Gol'e tercih eden bir dinleyicimiz olarak kendisine sevgilerimi iletmek isterim. Evet, bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum. Tabii ki yarın da sizlerle beraber olacağımın bilgisini aktarmış olayım. Gece de tekrar yayınlarımızda maç sonu yayınımızın o kesidi sizlerle olacak. Tabii ki gece boyunca hem Selçuk İnan'ın hem

0: Okan Buruk'un açıklamalarında tekrar tekrar dinleyebileceksiniz. Çok değerli içeriklerimiz de var. Tekrar yayınlarımızda sabah 7'ye kadar çok çok özel içeriklerimiz de var. Tabii ki sabah 7'den sonrasında klasik formatımıza dönüyoruz. Full bir şekilde canlı yayındayız. O halde sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek istiyorum.
1: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüyken Galatasaray altyapısından oyuncuların Galatasaray A takımında çok fazla şans bulma ihtimali yok.
4: Rotasyonu ligde değil de Şampiyonlar Ligi'nde yapması hocaya yönelik eleştirileri çok daha yukarıya doğru çeker.
2: Bu sezon altyapıdan kimler A takımda oynama şansı bulabilir?
5: Deniz Gül işte tam anlamıyla hazır değil, o yüzden kanattan santrafora devşirilmiş bir oyuncuyla mı oynayalım? Alabiliyorsan sağlıklı geri bildirim, eyvallah.
6: Ama Sayın İsmail Kartal eleştirilerden çok etkilenip, çok dinleyip, çok duyup daha sonra kendi kendini öven bir teknik adam profilinde.
2: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Galatasaray Kolaj gündemiyle karşınızdayız. Başlıklarımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve başlıklarımız şu şekilde. Abdülkerim neden yedek kaldı? Jakobs tercihini anlatıyor. Okan Buruk'un transferde istediği her şey gerçekleşti mi? Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç gelirse ligi etkiler mi? Ve kolaj başlıyor. Abdülkerim Bardakçı ile alakalı sorun ne? Hoca maçtan önce sakatlığı yok dedi ama asıl mevkisi sol bek olan Jakobs'a şans verdi. Bu ne demek oluyor? Yakup Çınar'a sorduk.
3: Abdülkerim'in hazır olmadığını sakatlık dönüşü sonrasında Başakşehir mücadelesinde gördük. Ve Başakşehir maçında Galatasaray kariyerinin belki de en kötü maçlarından bir tanesini çıkarttı. Abdülkerim oynayarak performansını yukarıya taşıyan bir oyuncu. Bu arada bu yaşına rağmen Galatasaray kaptanı, son 4 sezonda şampiyonluklara çok büyük katkılar vermiş Abdülkerim'den bahsediyoruz. Kötü oynayacağı, sakatlık dönüşü sonrası performansını sahaya yansıtamayacağı maç olabilir mi? Olabilir tabii ki. Başakşehir maçı böyleydi. Hoca Başakşehir maçındaki görüntüsünü gördükten sonra evet, Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Ama performansı nedeniyle hoca bu maçta tercih etmedi kendisini. İsmail Jakobs'u oynattı. Geçen sezon da zaman zaman böyle Şampiyonlar Ligi maçlarında Abdülkerim'in artık yorulduğu sıralarda Jakobs'u o bölgede oynatmıştı. Jakobs fiziksel gücüyle sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama burada taraftar şunu soruyor Abdülkerim'den ya da Jakobs'tan ziyade. Galatasaray Biçabu'yu aldı. Sol stoper. Geçen sezon baktığın zaman Leipzig'te 15-20 tane maça çıkmış. Hani potansiyelli bir oyuncu. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın yerine İsmail Jakobs'un neden oynadığı değil, Biçabu'nun neden oynamadığını bence sormalıyız. Sonuçta karşında Sporting Lisbon'un onlar da yeni transferler yapmıştı.
7: Evet.
3: 200 milyon euroluk satış yaptılar, 123 milyon euroluk transfer yapmışlardı ama en önemli bölge orta saha tamamen değişti ve yeni transferler gayet iyi oynadılar ve iyi performans ortaya koydular. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Sakatlıktan çıkmıştı o rehabilitasyon sürecinde. Başakşehir maçında mecburen oyuna dahil olmak zorunda kaldı. Lemina'nın sakatlığı sonrası. Bu maçta oynamasını zaten beklemiyorduk. Herhangi bir sakatlığı yoktu. Orada Okan Hoca tercihini İsmail Jakobs'tan yana kullandı.
2: Ali Naci Küçük, Okan Buruk bu sezon Şampiyonlar Ligi için asla ligde rotasyon yapmayacak dedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç alırsa lig serüveni nasıl etkilenir? Bunu Aydın Cingöz'e sorduk.
4: Yani sonuçtan öte esas olarak Şampiyonlar Ligi maçları sonrası çok sert maçlar oluyor ve oyuncular hani işte 100 binlik enerjisi var, sonra çok büyük oranda harcıyorlar. Oradaki mücadele çok daha güçlü oluyor. Sonuçlardan da öte özellikle ligdeki mücadeleye kazansa da kazanmasa da ister istemez yansıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Rotasyon yapması gerekirse eğer Okan Buruk'un, ben bu rotasyonu açıkçası önce ligde yapacağını düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'ne rotasyonlu bir kadroyla çıktığı zaman orada çok şiddetli eleştiriler olacaktır. Bu kadro, Galatasaray'ın kadrosu eğer ligi oynayamayacak durumdaysa rotasyon yapıldığında hocaya yönelik çok sert eleştiriler olacaktır. Daha anlaşılabilir bir durum olur. Tamamen mantık çerçevesinde yorumluyorum ve değerlendiriyorum. Bizim takımlar açısından, özellikle gelir açısından, geleceğini güçlü şekilde devam ettirme açısından, hedefler açısından Şampiyonlar Ligi'nde olmak önemli.

0: O yüzden şampiyonluk çok değerli. Ben Galatasaray'ın tabii ki hedef şampiyonluk yolunda herhangi bir şekilde hani ona zeval gelmeden ilerleyebilmektir. Ama orada mutlaka bir planlamayı yapıp ligde yapacaksa eğer rotasyonu bence Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ben ligde yapacağını düşünüyorum. Ama orada ben çok aman aman bir şey beklemiyorum. Yani rotasyon hem lig özelinde hem Şampiyonlar Ligi'nde aman aman öyle bir rotasyon beklemiyorum. Yani götürebildiği yere kadar götürecektir. Tekrar ediyorum, burada rotasyonu ligde değil de Şampiyonlar Ligi'nde yapması hocaya yönelik eleştirileri çok daha yukarıya doğru çeker.
1: Batrakov'un oyunundaki eksiklikler neler? İbrahim Yavuz yorumladı.
2: Batrakov'dan önce de bu ülkeye fiziksel anlamda becerisi yüksek ama fiziksel olarak eksik oyuncular gelmişti. Geçmişte futbol bunu müsaade ediyordu. Oyun müsaade ediyordu. Becerinin daha ön planda olduğu dönemlerde bu tarz oyuncular oyunda kendine yer buluyordu. Şimdi özellikle son zamanlarda oyun önce atletizm ve onunla beceriyi harmanlamayla çok ön plana çıktı. Şimdi fiziksel olarak bu kadar güçlü oyuncuların arasında Batrakov tarzı oyuncuların yer bulması bir hayli zor. Yani Messi falan olman lazım ya da ona yakın yeteneklerde çabuklukta olman lazım. Şimdi Batrakov'da açıkçası geldiği günden beri bunu göremedik. Hele hele fiziksel olarak zaten ne kadar gelişebilir bir oyuncu? Bundan daha iyi olma şansı yok. O yüzden Galatasaray'ın aslında Batrakov'u buraya getirirken birilerinin, o işin en tepesinde olan insanların bunu öngörmesi gerekiyordu. Çünkü geçmişte de bununla ilgili bu tarz oyunculara sağlıklı geri bildirim vermesiyle ilgili bir ton problem var. Siz olmamış bir şeyin peşinden gittiniz ve bugün iki maçta da gözüken en net, en belirleyici fark Batrakov'un fiziksel durumu ki yediği golde Galatasaray'ın, hatırlasınlar o pozisyonu, Sporting'li oyuncu koluyla neredeyse çok rahat bir şekilde Batrakov'u oyunun dışına itti ve gol oldu.
1: İsmail Kartal'ın istifasını göz önünde bulundurursak Okan Buruk'un baskıyla başa çıkma gücü nasıl? Bunu Ali Naci Küçük ve Aydın Cingöz'e sorduk.
3: Arada dağlar kadar fark var.
4: Çok net. Hocanın çelik gibi bir mentali var. Ve nitekim de kendi hedeflerine her zaman ilerlemeyi felsefe edinmiş. Dışarıyla çok fazla dinlemeden sahaya odaklanmış bir isim. Ama Sayın İsmail Kartal eleştirilerden çok etkilenip, çok dinleyip, çok duyup daha sonra kendi kendini öven bir teknik adam profilinde. Yani İsmail Hoca hep ben ettim, ben yaptım modunda ama Okan Hoca'dan bugüne kadar onca eleştiriye rağmen, onca başarılarına rağmen çok fazla bunları duymayıp tamamıyla kendine konsantre olduğunu ve bir kez dahi kendini övmediğini hepimiz herhalde biliyoruz.
0: Yani Okan Buruk İsmail Kartal'ın yaşadıklarını yaşamadı bir kere. Yani İsmail Kartal'a yönelik baskı çok daha yüksek. Bir de Fenerbahçe tabii ister istemez kötü dönemlerde hocalarına eleştiriler gelir ama Fenerbahçe'nin şampiyon olma telaşı, transferlerin bir an önce takıma uyumu, sosyal medya meselesi, kamuoyunu yönlendirme konularında Okan Buruk'un çok daha iyi olduğunu söylemek lazım. O yüzden hani baskı konusunda ben baskıyı Okan Buruk'un, yani daha doğrusu hani hangisinde çok daha yüksek baskı var sorusuna İsmail Kartal'da yanıtını veririm. Ama bunu da yönetebilme meselesi vardır. Yönetebilmek esastır. Okan Buruk aynı şiddette baskı altında şu ana kadar kalmadı. Kaldığı zaman biz bunu göreceğiz. Ona göre değerlendirmeyi yapmak çok daha sağlıklı. Biz bu arada bu dönemden bahsediyorum. İsmail Kartal'ın üzerindeki baskının çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada hocaya yönelik eleştiriler çok daha fazla. Galatasaray'da ise yönetime yönelik eleştiriler çok daha fazla. İkisi arasında ben böyle bir ayrımın olduğunu da düşünüyorum.
1: Galatasaray U19 takımı Sporting deplasmanında başa baş bir mücadele verdi ve şanssız şekilde maçı 2-2 berabere bitirdi. Yusuf Sivaslıoğlu da golünü attı. Bu sezon altyapıdan kimler A takımda oynama şansı bulabilir? Yakup Çınar anlattı.
5: Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüyken Galatasaray altyapısından oyuncuların Galatasaray A takımında çok fazla şans bulma ihtimali yok. Şimdi bu Okan Hoca'yı eleştirdiğim için mi? Evet, eleştirdiğim için. Hoca 4 yılda şans vermedi ama 4 sezonda şampiyon oldu. Ben bu konuda eleştiriyorum. Ben altyapıya pozitif ayrımcılık yapıyorum kardeşim. Ben Yunus 15 yaşındayken Yunus'un iyi oyuncu olacağını, Yunus'un arkasında durulması gerektiği, Ozan Kabak'ın arkasında durulması gerektiğini söyleyen insanlardan bir tanesiyim. Kimse Ada Yüzgeç'in ismini bilmiyorken buradaki yayınlarda bahseden isimlerden bir tanesiyim. Şimdi A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Galatasaray'ın U19 takımı çok değerli bir takım. Fatih Demircan büyük emek veriyor. Alparslan Erdem'i getirdiler ki Karagümrük'te A takımı çalıştırmıştı. A takım seviyesinde antrenman yaptırıyor. Baktığımız zaman Lizbon maçını da izledim. Lizbon dünyanın en iyi altyapılarından bir tanesine sahip. Ve Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen orada da hakem hatası vardı. U19'da da hakem hatası vardı. 90+5'te bitmesi gereken, 90+6'da bitmesi gereken maç 90+8'lere uzadı. Arda Yılmaz maçın en iyisiydi Galatasaray'ın kalecisi. Son dakika inanılmaz bir hata, inanılmaz bir hata yaptı. Mevcut Galatasaray'ın U19 takımında, bak oyuncuları sarıyorum. Arda Yılmaz Süper Lig'de forma giyer. Galatasaray seviyesine çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Oğulcan Yançel daha 16 yaşında, inanılmaz bir oyuncu orta sahada. Acayip seviyelere gelecek. Ada Yüzgeç aynı şekilde. Furkan Koçak. Onun dışında yine hiç kimsenin ismini duymadığı burada bahsettiğimiz oyunculardan bir tanesi Arda Tagay. Ki harika bir gol attı bu maçta yine. Yani aklıma gelmeyen oyuncular da var. Galatasaray çok iyi bir jenerasyon yakaladı. Bu jenerasyon sadece U19 değil U17'de de var. Orada da acayip bir jenerasyon var. Dediğim gibi Galatasaray'ın el bebek, gül bebek bu oyunculara değer vermesi gerekiyor ki dediğim gibi Fatih Demircan altyapıdan sorumlu yönetici, elinden geleni yapıyor ama bu oyuncuların A takım seviyesinde de süre alması gerekiyor. En az 3-4 tane oyuncunun özellikle Galatasaray'ın A takımında sonradan oyuna girip 10-15 dakika süre alması gerekiyor. O potansiyelde oyuncular var. Yeter ki Okan Hoca şans versin.
1: Ligdeki şampiyonluk hedefi ve Anadolu takımlarına karşı oynanacak oyun göz önünde bulundurulduğunda Galatasaray'ın Sporting karşısındaki oyunu mu daha iyiydi yoksa Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki oyunu mu? Bunu İbrahim Yavuz yorumladı.
2: Ya şöyle yorumlanması lazım aslında. Bizim en büyük problemimiz o. Şimdi biz Fenerbahçe'yi Beşiktaş maçından sonra çok ciddi anlamda problem yaşayacağını düşündük. Niye? İşte Roma'nın özellikle ligdeki performansı, Fenerbahçe'nin burada çok kötü olması. Aslında ne oradan yorumlanabilir? Yani Beşiktaş sonrası oyun ya da Roma'nın ikinci yarısındaki oyun yorumlanır. Gel Galatasaray'a benzer bir durum. İlk yarım saati gayet güçlü bir Galatasaray oyunu ama ondan sonra oyunun büyük bir çoğunluğunda olmayan. Bence takımları yorumlayabilmek için sürdürülebilir güçlü performans ama bu kadar dalgalanmaması gerekiyor. İki takımı yan yana getirdiğinde tabii ki Galatasaray Fenerbahçe'ye göre avantajlı. Niye? Galatasaray'ın en azından rakibine göre aynı oyuncularla ve aynı teknik direktörle çok fazla tekrarı var. O yüzden hangi takımın oyunu gelecek adına ümit veriyor? Galatasaray'ınki daha çok fazla ümit veriyor.
1: Kocaeli Spor maçı 11'i ve oyun planı nasıl olur? Bunu Ali Naci Küçü'ye sorduk.
4: Evet, sürprizler olacak. Abdülkerim'in forma giymesini bekliyorum. Galatasaray 11'inde. Ön hatta da Leroy Sané'nin kulübede olacağını söyleyebilirim.
1: Okan Hoca'nın transfer döneminde istediğim olmadı veya şu mevkiyi yeterince güçlendiremedik dediği bir şey var mı? Bunu Yakup Çınar'a sorduk.
5: Valla olsaydı kendisi söylerdi herhalde. Ama şunu biliyorum mesela. Batzagov yerine Rodrigo Mora'nın alınmasını daha çok istiyordu. Şimdi Batzagov'un performansına bakıyoruz. İstenilen seviyede değil. Belki çıkacak o seviyelere. Ama şu anda öyle değil. Hani maliyeti nedeniyle tercih edilmeyen bazı oyuncular oldu. Ve aynı zamanda biz bunun için mesela İsmail Asar için Galatasaray gemileri yakmıştı. 50 milyon eurolara kadar çıkmıştı. Ama takımı vermek istemedi. O yüzden Okan Hoca'nın isteyip de alınmadı diyebileceğimiz oyuncu bence çok az. Burada sadece maliyetlerden dolayı tercih edilen oyuncular var. En belirgin Rodrigo Mora Batzagov olayıydı. Rodrigo Mora'yı Galatasaray'ın alma ihtimali söz konusuydu. Okan Hoca'nın da çok istediği 10 numaralardan bir tanesiydi. 19 yaşında inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bu yetenekleri hissettirebilen, sahada o performansı gösterebilen oyunculardan bir tanesi. Dediğim gibi öyle bir oyuncu olmadı.
1: Kocaeli maçında santrafor'da kim başlamalı? Deniz Gül mü, Barış Alper mi? İbrahim Yavuz yorumladı.
2: Normalde yani herkesi kendi yerinde oynat derler teknik direktörlere. Yani Deniz Gül mü oranın santraforu? Deniz Gül'ü oynat. Yani Deniz Gül işte tam anlamıyla hazır değil. O yüzden kanattan santrafora devşirilmiş bir oyuncuyla mı oynayalım? Alabiliyorsan sağlıklı geri bildirim eyvallah. Ama Barış Alper'in de özellikle milli takımlarda da çok fazla böyle tekrarı var. Evet, atletizmde faydalı ama işin bitiricilik tarafıyla alakalı problem yaşıyor. Hele hele Kocaeli maçı içeride oynayacak Galatasaray. Muhtemelen oyunun büyük bir çoğunluğu rakip yarı sahada olacak. Orada Deniz Gül'ün yetenekleri Galatasaray'ın problemini daha rahat çözer diye düşünüyorum.
1: Galatasaray kolaj gündeminde başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Kim ne dedi?
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Rafael Leao Almada'da doğdu. Seychelles çevresinde futbolun yalnızca bir oyun değil, mahallede kendini anlatmanın da yolu olduğu bir...

bir ortamda büyüdü. Sokakta kazandığı ilk şey taktik bilgisi değil, cesaretti. Rakibin karşısında durmak, topu ayağına istemek ve kaybetse bile yeniden denemek. Bugün sahada gördüğümüz o rahatlığın kökü biraz da burada yatıyor. Sporting Akademisi ona bu özgürlüğün yanına düzen ekledi. Yaş gruplarını hızlı geçti, genç yaşta B takımında yetişkinlerle oynamaya başladı ve kısa sürede A takıma yükseldi. Porto deplasmanında Iker Casillas'a attığı gol, onun yalnızca gelecek vadeden bir altyapı oyuncusu olmadığını gösterdi. Fakat yükselişi daha yeni başlamışken, kariyerinin en ağır gecelerinden biriyle karşılaştı. Mayıs 2018'de yaklaşık 50 maskeli saldırgan Sporting'in antrenman tesislerine geldi. Oyunculara ve teknik ekibe kemerlerle, demir çubuklarla saldırıldı. Bastos başından yaralandı. Leao yıllar sonra o dönem için "Cehennemi yaşadım" diyecekti. Babası güvenliği için onu Porto'daki arkadaşlarının yanına gönderdi. Henüz 18 yaşındaydı ve profesyonel futbolun hayalini kurarken bir anda ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Sporting'le sözleşmesini tek taraflı feshetmesi yıllarca süren bir tazminat dosyasını da beraberinde getirdi. Rakamlar ve taraflar zaman içinde değişse de kesin olan şuydu. Leao sahadaki geleceğini kurmaya çalışırken ağır bir hukuki yükü de omzunda taşıdı. Lille tam bu noktada onun için bir sığınaktan fazlası oldu. Christophe Galtier'in takımı hızlı geçişleri, geniş alan koşularını ve doğrudan hücumu seviyordu. Yani Leao'nun doğal oyununa uygun bir zemin vardı. Fransa'daki tek sezonunda sürekli ilk 11 oyuncusu olmamasına rağmen 8 lig golü buldu. Lille, Paris Saint-Germain'in arkasında ikinci sırayı aldı. Bu dönem bir yıldızlık ilanından ziyade "ben hala buradayım" deme biçimiydi. Hikayenin Galatasaray açısından en güzel ayrıntılarından biri de burada saklı. Leao Milan'a giderken Lille onun yerine Victor Osimhen'i aldı. Aynı takımın formasını farklı sezonlarda giydiler. Biri kalktı, diğeri onun boşalttığı koltuğa oturdu. Fransa'da birbirlerini teğet geçen iki yol yıllar sonra İstanbul'da gerçekten birleşti. Milan'a geldiğinde ise önünde daha büyük bir sınav vardı. Çünkü Milan forması yeteneği parlatırken eksikleri de saklamaz. Leao ilk döneminde zaman zaman kayboldu, zaman zaman santrafor oynadı. Bazen de kenardan oyuna girdi. Stefano Pioli'nin onu sol kanada yerleştirmesiyle tablo değişti. Çizgide topu aldığında önünde saha vardı. Theo Hernandez'in bindirmeleri savunmanın dengesini bozuyor. Leao ise iç koridora kat ederek kaleye doğru gidiyor ya da son pası çıkarıyordu. Zlatan İbrahimovic'in katkısı da burada önemliydi. Zlatan onun için yalnızca bir takım arkadaşı değil, profesyonelliğin çıtasını gösteren bir abiydi. Leao, Zlatan'ın kendisine odaklanmayı, vazgeçmemeyi ve bir golle yetinmemeyi öğrettiğini anlattı. Söylendi, çok şey söylendi. Fakat ilişkinin özü gayet sadeydi. Biri potansiyeli görmüş, diğeri potansiyelin sorumluluğunu taşımayı öğrenmişti. Sassuolo'ya karşı maçın henüz 6.76 saniyesinde attığı gol Serie A tarihinin en hızlı golü oldu. Fakat Leao'yu Milan'da özel kılan tek bir rekor değildi. 2021-22 sezonunda kulübün 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken hücumun en belirleyici ismiydi ve ligin en değerli oyuncusu seçildi. O dönem Leao yalnızca hızlı değildi, ne zaman hızlanacağını da biliyordu. Asıl fark buydu. Leao'nun oyunu salt süratten ibaret değildi. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibini ilk hamlede dengesiz bırakıyor ve sol çizgiden içeri yöneldiğinde bütün savunmayı geri koşturuyordu. Top ayağındayken taşıdığı rahatlık bazen umursamazlık sanıldı. Oysa Leao futbolu hep biraz sokakta oynadığı gibi oynadı. Risk aldı, denedi, kaybetti ve yeniden istedi. Onu farklı kılan da buydu. Şampiyonluğun ardından Milan'ın 10 numarası ona teslim edildi. Artık yalnızca maç çözen genç oyuncu değil, kulübün yeni yüzlerinden biriydi. Bu sorumluluğun en parlak anlarından biri 2022-23 Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Napoli yine hikayenin merkezindeydi. Ancak zirvede kalmak, zirveye çıkmaktan daha zordu. Ondan her hafta aynı çalımı, aynı golü, aynı büyüyü üretmesi beklendi. Top rakipteyken oyundan koptuğu anlar, savunmaya dönüşleri ve istikrarı sürekli tartışıldı. Bir gün alkışlanan gülümsemesi, ertesi gün ciddiyetsizlik gibi yorumlandı. Leao ise gülümsemeyi hiçbir zaman kayıtsızlık olarak görmedi. Otobiyografisine bile Smile, yani gülümseme adını verdi.

0: Çünkü ona göre futbol, kendisine sunulan büyük bir armağan ve yıllarca verdiği emeğin karşılığıydı. Milan'daki son yıllarda teknik adamlar, roller ve beklentiler değişti. Kimi maçta yine tribünleri ayağa kaldırdı, kimi maçta sahanın içinde kayboldu. Onun için artık koptu dendi. Fakat 7 yılın sonunda vedasını yaparken Milan'ın kendisini büyüttüğünü, sevgisinin hiçbir zaman bitmeyeceğini söyledi. Gözyaşlarını da saklamadı. Zira bu ayrılık öfkeyle kapanan bir kapı değil, iki taraf içinde tamamlanan bir devirdi. Leao, Milano'dan yalnızca bir lig şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası ile ayrılmadı. Sporting'de korkuyla yarım kalan kariyerini burada yeniden tanımladı. Potansiyelli bir gençten, Avrupa'nın en çok konuşulan hücumcularından birine dönüştü. Milan formasını yaklaşık 300 kez giydi. Sayılar bir yana, geride bıraktığı asıl iz şuydu. San Siro'da topu sol çizgide aldığında tribün, henüz hiçbir şey olmadan ayağa kalkıyordu. Futbolun dışında müzikle kurduğu bağ da karakterini anlatıyor. V45 adıyla rap yapan Leao, şarkı yazmaya çocukken değil, salgın döneminde başladı. Evinde müzik zaten vardı. Babası şarkı söylüyor, amcası DJ'lik yapıyordu. Leao ise sahada anlatamadığı tarafını kelimelere döktü. 45, büyüdüğü bölgenin posta kodundan ve ise yol kelimesinden geliyor. Başka bir deyişle sahne adı bile ona aynı şeyi hatırlatıyor. Ne kadar uzağa gidersen git, geldiğin yeri yanında götür. Şimdi o yol Galatasaray'a çıktı. Sarı kırmızılılar Leao'yu kariyerinin son durağına yaklaşmış bir yıldız olarak değil, henüz 27 yaşında ve hikayesinin yeni bölümünü yazabilecek bir oyuncu olarak kadrosuna kattı. İstanbul'a gelişi bu yüzden yalnızca büyük bir transfer değil. Kendini başka bir ülkede, başka bir baskının altında yeniden anlatma kararıydı. Üstelik burada onu geçmişinden tanıdık bir isim bekliyor. Victor Osimhen. Fransa'da hiçbir zaman aynı takımda oynamadılar. Leao, Lille'den Milan'a giderken Osimhen onun bıraktığı yere geldi. Biri çıktı, diğeri girdi. Yolları birbirine değmeden ayrıldı. Yıllar sonra aynı formanın altında buluşmaları futbolun sevdiği türden bir tesadüf. Fakat bu kez mesele uyum hesapları değil, yarım kalan o ortak hikayenin gerçekten başlaması. Leao'nun Galatasaray'a gelişi her maç tek başına kazandıracak diye anlatılmamalı. Böyle bir beklenti Milan'da zaman zaman taşıdığı yükün aynısını İstanbul'da omzuna koyar. Fakat bu transferi yalnızca gösterişli bir isim olarak görmek de haksızlık olur. Çünkü Galatasaray'a gelen oyuncu ülkesini genç yaşta terk etmiş, hukuki bir savaşın gölgesinde ayakta kalmış, Milan'la şampiyonluk yaşamış ve Avrupa'nın en ağır formalarından birini taşımış bir futbolcu. Yıllar önce okul çıkışında gelmeyen bir aracı bekleyen çocuk, bugün Galatasaray formasıyla yeni bir başlangıcın eşiğinde. Sporting'de korkuyla yarım kalan, Lille'de yeniden başlayan, Milano'da zirveye ulaşan yolculuk artık İstanbul'da devam ediyor. O gün gelmeyen servis Leao'nun yönünü değiştirmişti. Şimdi önünde yine yeni bir yol var. Peki İstanbul, Rafael Leao'nun hikayesindeki en unutulmaz bölüme dönüşebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Matsuni yayınına hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Rams Park'ta 3 puanı tek golle Abdülkerim Bardakçı'nın attığı muhteşem golle almayı başardı. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız. Aynı zamanda Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir karşısında 5-0 kazanmayı başardığında vurgulayalım. Hakan Erol bizlerle beraber, sonrasında Selim Hoca, Selim Feyzoğlu ile konuşacağız. Tabii ki flaş açıklamalar, teknik direktör açıklamalarında sizlere dinleteceğiz. Yayınımız dop dolu olacak. Hem sağ içi hem sağ dışı, hem hakem hem aynı zamanda atmosfer, birçok şeyi konuşacağız. Hakan Erol hoş geldin.
5: Hoş buldum Can. Herkese iyi akşamlar.
4: Öncelikle tabii ki bir 90 dakikanın genel yorumunu almak istiyorum. Yani birçok özel şeyi konuşacağız. Birçok saha içindeki detayı konuşacağız ama bugün 90 dakikada Galatasaray'ın İlk yarıdan normalde kopardığı maçlara alışığız bu tarz karşılaşmalarda ama biz 90 dakikada neler gördük? Abdülkerim'in golünü nasıl yorumlarsın? Genel olarak saha içinde neler gördün? Hakemden bağımsız 90 dakikayı önce alalım, sonrasında tabii ki hakeme de döneceğiz. Hakan Erol, söz sende.
5: Can, öncelikle şunu söyleyeyim. Bence bugünkü maç Galatasaray'ın sezona başlangıç özeti gibiydi. Birçok pozisyona girip belki de erkenden koparması gereken ve koparacağı oyunu da oynadı bence Galatasaray, özellikle ilk yarıda. Futbolda biraz şans da olması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray en az 2-3-0'la girebileceği bir devreye 0-0 girdi. Bu da bence hem rakibin motivasyonunu arttıran bir şeydi, hem de Galatasaray'ın acaba mı son haftalarda, çünkü Galatasaray genelde baktığımızda hep tek farkla son dakikalarda kazandı maçları. Bu maçta da bu şekilde psikolojik bir savaş verdi bence ama Abdülkerim'in gerçekten sürpriz şutunda. Kalecinin de şanssızlığı var. Top sanki biraz tam önde sekiyor. O da tam topu tam bir göremedi gibi gördüm ben en azından maçı izlerken. Hani Galatasaray normal şartlarda bugün en az 2-3 farkla kazanacağı maçı Abdülkerim'in sürpriz şutuyla kazandı dersek hiç de yanlış olmaz.
4: Peki, tabii ki saha içindeki belli başlı oyuncuları soracağım. Çünkü bugün birçok yayın sırasında çok fazla eleştiri gelen Galatasaray oyuncuları vardı. Şimdi Barış Alper Yılmaz'daki sorun nedir diye başlamak istiyorum. Yani Barış Alper Yılmaz gerçekten bütün bu eleştirileri hak ediyor mu diye sorarak başlayayım.
5: Yani Can, bugün şu an maç puanlarını da kontrol ediyorum. 7.2 gözüküyor ama ben 7.2'lik bir oyun görmedim açıkçası. Ki Barış'ı da seven biriyimdir. Yani buraya sanki her bağlandığında aslında Barış'ı eleştireceğim gibi olacak ama gerçekten bırak. Bir Barış'la bu sezona başlayan Barış arasında dağlar kadar fark var. Yani bunu Galatasaray taraftarları bence dikkatli baktığında da, dikkatli bakmasa da biraz baktığında görebilecektir. Bence tamamen bu eleştiriler ve o da kendini bir şekilde kanıtlamak istiyor ama bir an önce bunu yapmak istiyor. Bence oynaması da biraz zarar verdi oyuncuya. Yani bek beklemesi gereken durumlarda, kulübede olması gerekirken bence Okan Buruk ona çok şans verdiğini düşünüyorum. Yani orada yapabileceği meştir. Bence orada biraz Galatasaray'da bir forma adaletsizliği olduğunu düşünüyorum. Yani Barış Alper'in oynamasında. Bu bence oyuncuya da zarar yazdı bu süreçte diye yorumlarım.
4: Peki aslında yeni transferleri soracağım. Tabii ki ilk maçları olmamasıyla da beraber ama yine de sormak istiyorum. Yani Deniz Gül ve Rafael Leao'yu ilk yarıda Alperen Yıldırım'la konuşuyorduk. İlk yarı nezdinde çok beğendiklerini ifade etmişti. Hem Deniz Gül'ü hem Rafael Leao'yu ama futbolun tek bir doğrusu yoktur. Hakan Erol, sen neler söylemek istersin? Yani ikinci yarının da sonunda teknik olarak bu 90 dakikanın neticesinde Deniz Gül nasıl bir maç oynamıştır? Rafael Leao nasıl bir maç oynamıştır diye sorayım.
5: Şöyle Can, zaten hoca da aslında bu oyuncuların tam olarak hazır olmadığını daha önce söylüyordu. Belki 45'lerini ikinci 45'e nazaran çok daha beğendim yani. Çok daha iyi buldum. Hı hı. Yani Leao'nun özellikle vaat ettiği şey Galatasaray için çok önemli. Çünkü sürekli sen de farkındasın, hep dikine oynuyor oyunu. Evet. Topu aldığında kaçan 10 numarayı veya 8 numarayı görüyor direkt. Veya Deniz Gülse de dönüp topla vuruşturmaya çalışıyor. Bunlar bence Galatasaray'dan çok olumlu sinyaller. Çünkü o sinyalin döndüğü senarda Galatasaray bunu daha verimli kullanacaktır. Yani ben en azından o şekilde düşünüyorum. Yani ben Deniz Gül'ü ilk yarıda beğendim. İkinci yarıda ayakta kalabileceği birkaç pozisyonda gerçekten biraz kolay düştü. Kolay kendine yarabbak. Aslında onları gol yapabilecek hamlelerdi bunlar. Oyuncu orada biraz eksilebilirim ama hazır değil tam olarak, yani belli ki tam 90 dakika oynayabilecek durumda değil.
4: Hem ki Okan Hoca da flash röportajında bunu söyledi maç önünde. Doğru, katılırız.
5: Evet, yani ben o şekilde, çünkü oyuncu ilk 45 dakikayı bence çok iyi bir şekilde oynadı ama ikinci 45'te 55-60'tan sonra artık orada da her ne kadar çok iyi mücadele etse de düşmeler başladı Can.
4: Peki, yani mesela bugünkü kadroda şimdi bakıyorum, sonradan oyuna giren Batrakov'un bir dilim 8 numarada bir dilim 10 numarada oynadığını gördük. Bir fikre yani kavuşabildin mi? Sonuç olarak Batrakov'u hepimiz daha yeni yeni izliyoruz şimdi. Galiba 3 maç oldu yani şu ana kadar Batrakov. Yanlışım varsa düzelt beni ama 3 maçtır Batrakov'u izliyoruz. Sana göre Alexey Batrakov nasıl bir eklemedir? Alexey Batrakov bir 8 numarada mıdır daha iyidir? Yoksa bugün skoru almak adına böyle bir hamle mi görmüşüzdür veyahut da 10 numara oyuncusudur ve Batrakov Galatasaray çok şey katar hissiyatına kapılabiliyor musun bugün nezdinde, sorayım.
5: Yani Can, bence oyuncu zaten 21 yaşında ve bir yatırım bence Galatasaray için. Yani bugünden zaten Galatasaray taraftarı da şunu bence iyi bilmeli. Bu oyuncu olduğu oyuncu değil. Yani olduğum oyuncu değil. Yani önünde bir süreç var. Daha Galatasaray forması 3. maçı. Ki ben Okan Buruk sisteminde oyuncuyu çok değerli ve önemli buluyorum. Top ekipteyken de hani

rakip her ne kadar fizik olarak belki zayıf gözükse de bence rakibe baskıda çok önemli bir rol oynuyor Batorkov top rakipteyken. Bu benim hoşuma gitti. Yani bunları görebildim bu oyuncuda. Ve

0: bugün Lamine'a bile gelişiyor. Yani doğru. 18-19, 21-22'yken de gelişecek. Yani oyunun farklı yönlerini öğrenecek, farklı şeyler yapmaya başlayacak. O sebeple yani bence Galatasaray için gayet olumlu bir transfer. Olması gereken de bir transferdi. Galatasaray'ın bu profilde bir oyuncuya gerçekten ihtiyacı vardı. Yani bu 10 numaradan bak olmalıydı başka bir yerde. Belki tartışılırdı ama Galatasaray sonuçta Baturkov'u transfer etti. Galatasaray taraftan da yakışan oyuncunun arkasında durmak, çünkü gerçekten çok daha genç bir oyuncu kendisi.
1: Peki saha içine tekrardan dönecek olursam, bak iki dinleyicimizin mesajı da birbiriyle çok örtüşüyor. O yüzden isimlerini de vererek iki mesajı da okuyacağım. Tek potada soracağım. Yunus Bey demiş ki, Yunus Balyar, Lezli Ugeçukwu istekli ve iyi oynadı diyebilir miyiz demiş. Hatta Mehmet Bey de demiş ki, Hakan Erol'a sorar mısın? Lezli hakkında kısa süre aldı ama ben çok beğendim. Dikine oynuyor. Top hakimiyeti de çok iyi değil mi demiş. Yani aslında birazcık ilk maçta yargısız infaz mı yapıldı Lezli Ugeçukwu konusunda diye aslında birazcık da bu iki mesaja istinaden Hakan Erol sana sormak isterim. Ugeçukwu'yu.
0: Evet canım, daha önce de seninle de konuşmalarımız da vardı. Hani çok çabuk harcanıyor şu an oyuncu diye. Takımın aslındaki kötü görünümüyle alakalıydı bu biraz da. Hı-hı. Çünkü taraftarın birine yüklenmek ve bunun acısını bir yerden çıkartmak istiyordu. Burada biraz kurban Ugeçukwu gibi olmuştu ama ben vallahi kendi içimde bugün Ugeçukwu'yu ilk 11 bekliyordum. Hı-hı. Yani ben de o mesajı zaten daha öncesinde maçlarda almıştım. Bugün Ugeçukwu'yu arkadaşlarımla da konuşurken de ben Saray yerine Ugeçukwu bu başlar diye düşünüyordum. Hem de Sara'yı biraz daha dinlendirmek adına. Çünkü Lisbon maçında Sara maçın sonlarına doğru da biraz bayağı bir yorgunluk göstermişti. Dedim ki bugün dinlenir, belki Galatasaray bu şekilde bu Kocaeli maçına çıkar diye düşündüm ama hoca takdirdir tabii ki. Ben yine Ugeçukwu'yu aldığı dakikada sürede yine o dikine oynaması ve topa hakimiyeti gerçekten hani bize biraz, biz oyuncuyu tam olarak bilmiyorduk Galatasaray'a geldiğinde ama bize bu şekilde bahsedilmişti. Sonra biz ilk gördüğümüzde dedik ki bu adamın bununla bir alakası yok ama şu an bakıyoruz ki evet biraz daha onları göstermeye başladı. Galatasaray'da da umarım Lemina'nın yokluğunda tam bu fırsatken, tabii haftaya Trabzon maçı var, hoca orada direkt 11 atar mı bir şey diyemem. Ama bu aralar, bu maçlar özelinde bir kombi sanki ona yakışırdı. Özellikle bu maçta, Kocaeli maçında. Trabzon maçında çok hocanın tercih edeceğini düşünmüyorum şimdiden. Hani bir sakatlık vesaire olmazsa Sara özelinde. Ama ben oyuncu izleyicimize de katılıyorum. Ben oyunda kaldığı sırada çok beğendim.
1: Yani gerçekten bence de fena değildi. O sırada o kadar aslında birazcık müsabakanın son, işte golden sonraki diliminde çok fazla mesajımız vardı. Biraz hem mesajlarla okurken o sırada çok net bir şekilde benim çok gözümden kaçmış bir performans olarak yorumlarım. Çünkü o dilimde biraz daha mesajlara dönmüştük. Maçın belli bir kısmında çok daha fazla karşılaşmaya yöneliktik. Onun haricinde mesajlara dönüktük. O yüzden bu detaylar çok önemli. Bütün dinleyeceğimizin mesajları çok önemli. Hakan Erol'un yorumları zaten her zaman çok kaliteli. Murat Bey demiş ki, merhabalar, iyi akşamlar demiş ki, Deniz Gül konusunu konuştuk ama bir iki cümle daha almak isteriz. Yani şöyle diyeceğim, Deniz Gül bence bu ligin en iyi Türk santraforu diyebilir miyiz? Gerçekten çok mücadele ediyor, güçlü bir fiziği var, tam bir santrafor demiş. Yani bu ligin en iyi Türk santraforu Deniz Gül müdür abi?
0: Yani bunu demek çok erken can. Yani şu an çünkü bugün ilk defa ilk 11'de gördük. Yani şimdi haksızlık yapmamak lazım. Oyuncuya da şimdi böyle bir şey söyleyip sonra farklı bir durum olduğunda oyuncuyu da hani şey baskı altında bırakıyoruz hepimiz. Ya bırakalım oynasın deriz. İzleyelim biraz daha, görelim. Osimhen'le belki oynadığı maçlar olacaktır. Belki Osimhen yine sorun yaşadığında yine ilk 11'de Avrupa çıktığı maçlar olacaktı. Ben Deniz'i bugün beğendim bu arada. Gerçekten beğendim. Ve bu ligde de gerçekten iş yapacak bir profili var kendisine. Satı dönüşü oynayabiliyor, servis yapabiliyor. Ve aynı zamanda topla hızlanabiliyor. Bugün bir direkten duran topu vardı. Orada hızlanmasını görmüşüz dedi.
1: Evet, çok kıymetliydi bu arada.
0: Evet, yani orada biraz sinyalleri zaten verdi oyuncunun oyuncu profiliyle alakalı. Ama dediğim gibi şimdiler oyuncuya bu şekilde bir yorum yapmak, üstünde de baskı yaratacağını düşünüyorum ben şahsen. Yani biraz izleyelim, yani bir 10 maç olsun 15 maç olsun ligi bir yaralayalım, şeyler görelim. Ondan sonra bunun kararını zaten buradayız, hepimiz veririz.
1: Tabii %100 katılırım. Buradayız. Zaten Hakan Erol da maç sonlarında bize her zaman eşlik ediyor. Bu arada Galatasaray taraftarları da yavaş yavaş stad terk ettiler. Yavaş yavaş radyo golü açtıklarını da görebiliyorum. Birçok kişi bizleri şu anda mesajlarını gönderiyorlar. Hakan Erol devam ediyorum. Dinleyici mesajları ilerleyeceğim bugün. Dinleyicilerimiz de tam olay örgüsüne göre mesajları göndermeye gerçekten artık çok net bir şekilde tam olay örgüsüne göre gönder.

0: verdikleri için de çok iyi bir soru gelmiş. Hakan Güneş'ten bir soru var. Demiş ki Leo ve Sané'nin oyun aklına bence bu takım uyamıyor demiş. Bu iki oyuncuyu da oyuna entegre ettiğimiz zaman çok daha iyi olabilir. Diğer takımların şapkalarını önüne koyması gerekebilir demiş. Ne dersin abi?
1: Ben bu konuda katılıyorum. Çoğuna katılıyorum. Yani Sané'nin formsuzluğu bir yana ama Sané oyundayken verdiği toplarda alamadığını görüyorum mesela. Hani Sané veriyor, içeri koşu atıyor ama bu gören yok. Oyuncu koşuyu boşa atmış oluyor. Sané formsuz, buna da katılıyorum. Çok yani taraftar şu an bu şekilde söylüyor. Sosyal medyada özellikle ama yani oyuna girdikten sonra yine 2-3 kişiyi oyundan düşürdüğü bir sekans var. Yani o pozisyon mesela gol olabilirdi Galatasaray adına ki oyuncunun da bence aksiyonları değerlendirilemiyor Galatasaray'da, bu da var. Yani yarattığı asistler, pozisyonlar, kendisi de yakaladıklarını atamayınca bu sefer oyuncu üzerinde eleştiriler olabiliyor. Ama ben katılırım, yani Leo ve Sané gerçekten o kadar üst düzey oyuncular ki onlar anlaşabileceği oyuncularla bir frekans uyum yakalaması gerekiyor Galatasaray'da. Ben bunu düşünüyorum. Hı hı. Yani bu da geçen sene bir tık Sané tarafında oldu aslında ama bu senenin girişinde hiç bunu göremedik. Ama Galatasaray'ın oyununun bu sezon üzerinde bir şekilde buraya evrilmesi gerekiyor hocam. Çünkü lig uzun, maraton uzun.
0: Doğru.
1: Galatasaray aynı oyun üzerinden devam edemez. Çünkü sonuçta birçok rakip bunu çözüyor. Geçen sene de bunları yaşadı Galatasaray. Artık Leo ve Sané gibi oyuncular varken elimde Galatasaray'ın işini daha çok kolaylaştırması lazım ve onlar üzerinden de setler üretmesi gerekiyor.
0: %100 katılırım sana. Hakikaten böyle iki tane değeri varken bu oyuncuları çok daha net parıldatabileceği bir organizasyonları da bence taraftar görmeli, görmesi de gerekir derim. Şu anda bakıyorum, hatta bir dinleyicimiz Ramspark'tan dönen bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki abi ben statta izledim maçı, Ramspark trafiğindeyim, bir şey dikkatimi çekti, maç sırasında Okan Buruk sürekli her pulsuna itiraz ediyor. Dördüncü hakemle irtibat halinde, çok heyecanlı. Acaba takıma mı güvenmiyor da bu kadar fazla itiraz ediyor ve biz de bunu görebiliyoruz demiş ki televizyondan izleyen insanlar da aslında o itirazları rejinin belli başlı zamanlarda bizim tam olarak ekranın önüne getirdiği vakitte biz de görebildik. Ama Hakan Erol, nasıl bakarsın dinleyicimizin mesajına?
1: Yani şöyle Can, Okan Buruk biraz zaten biliyor, sen de biliyorsundur işte daha önceki maçlarından, biraz memnuniyetsiz bir hoca. Yani 7-0'lık bir Başakşehir maçı hatırlıyorum ben, o gün bile yüzü hocanın sırtı satıyordu. Yani sanki bir şeyler yanlış gidiyormuş da Galatasaray yeniliyormuş gibi. Sürekli 3-4-0 da olsa maç, hakemle diyaloglar. Yani bu hocanın karakteri, yani ben bunun Kocaeli maçına özel olduğunu, yani bugünkü oyuna özel olduğunu düşünmüyorum. Bence Galatasaray oyun anlamında bugün gerçekten iyiydi. Yani bugün skoru bir kenara bırakırsak Galatasaray özellikle ilk yarıda yakaladığı pozisyonlarla maçı erken bitirebilirdi. Yani futbol bazen olmuyor. Galatasaray özelinde bu sene gerçekten olmuyor bu arada. Yani bir sakatada yeri sardığımızda bir Erzurum maçı galiba 4-0 kazanıldı.
0: Evet.
1: Yani Başakşehir maçı ilk yarıdan kopabilecek bir maçtı.
0: Osimhen gitti. 30 dakika 40 dakika biraz kaotik bir maça dönüştü.
1: Evet ki, ama o gün de kaçan pozisyonları vardı ki, mesela Osimhen oyundayken de daha çıkmadan da Galatasaray'ın yararlanamadığı 1-0'ken oyun pozisyonlar vardı. Hı hı. Çorum maçı da Galatasaray'ın, yani bugün istatistiklere bakılabilir, yakaladığı gol beklentisi, pozisyonlar. Bazen gerçekten bu sene üzerinde Galatasaray'da olmuyor, yani olmayınca olmuyor diye bir şey vardı. Bir şanssızlık vardı. Yani futbol, yani bazen bir gol beklentisinden 6-7 tane gol atabiliyorsunuz. Galatasaray 3-4 gol beklentisiyle 1-2 gol attığı maçlarda oynadı bu sezon. Hı hı. O sebeple yani ben oyun üzerinde şu an bir eleştiri yapamam. Yani hocaya da yapamam. Sadece bazı oyuncu kanallarıyla ilgili belki yapabilirim. Ama ben bugün Galatasaray'ın gerçekten kazanacak oyunu oynadığını düşünüyorum.
0: Hakan Erol, %100 katılırım sana. İki tane mesaj alacağım. Sonrasında Selim Hoca'ya mesajlarınızı ileteceğim. Yani Hakan Erol'a son iki sorumu soracağım. Birincisi tabii ki hakemle alakalı bir soru olacak. İkincisi de Oğulcan Bey demiş ki aslında biraz ters taraftan yani Galatasaraylı olmayan bir dinleyicimiz olduğunu anlıyorum. Okan Buruk, yani aslında bir önceki soruya çok benzer bir soru olduğu için bunu da konunun içine dahil etmek istiyorum. Her kararı itiraz ediyor. Ayrıcalığı mı var hakkında böyle bir iddiada bulunmuş. Bir cevap hakkı doğar en azından Hakan Erol'a. Bir cevap hakkı verebilir miyiz?
1: Tabii yani ya ben bunlara katılmıyorum. Yani Okan Buruk yokken hatırlarsın sen de. Sergen Yalçın 5 yaşındaydı.
0: Tabii.
1: O sezonu Sergen Yalçın'a şöyle

0: işte. Ne
1: ya sadece Okan Buruk değil, birçok teknik adam var ve ya bu metodu...
0: Sen de dünya futbolunu takip ediyorsun yani. İtalya Serie A'yı da, Premier Lig'de bunu. Ya bu tarz hocalar var yani. Diğer başta dinlersek biraz bu tarz hocaların olduğu, hakemin kararlarına itiraz ettiği, yerinde duramayan heyecanlı hocalar yani. Belki Okan Buruk burada ilk 20'ye bile girmez. Bugün bir liste yapsak.
2: Evet.
0: Sağ kenarındaki hoca tavırlarıyla ilgili. Ya bunlar olumsuz şeyler değil. Bunda seven var da sevmeyen vardır ama... Yani takımı için sonuçta o da ekstra kenarda bir efor sarf ediyor. Zaten bir hakeme karşı bir ekstra nasıl diyeyim, kural dışı bir hareket olmalı. Yani cezalandırılır. Burada bu kadar net. Yani,
1: peki Hakan Erol çok kısa bir dilimiz var. Yaklaşık son bir soru hakkımız var. Yaklaşık 1-2 dakikamız var. Hakem hakkında aynen. Selim Hoca ile biraz daha uzun konuşuruz ama Hakan Erol en azından yorumunu alayım. İki tane çok tartışılan pozisyon var. Bir tanesi Lucas Torreira'nın maçın hemen başlarında yaptığı pozisyonla alakalı, sert girişiyle evet. alakalı Galatasaray taraftarı haricindeki bizleri dinleyen taraftarların o pozisyona bir itirazı var. O pozisyonun daha farklı değerlendirilmesi gerektiğini iddia ediyor bir taraf. Bir taraf da diyor ki yani Galatasaray taraftarları da diyor ki iptal edilen golde kaleci Serhat Öztaş-Delen'in o topu tam elleriyle kavuştururken oradaki topu alışının temiz olduğunu iddia ediyor Galatasaray'da Deniz Gül'ün. Yani konuyu ne tarafından bakarsın? Bu iki tane majör pozisyon üzerinden hakemi birazcık okumanı rica ediyorum. Çünkü zaten belli başlı atlanan fauller, kartlar vesaire evet, derken var. Ligimizdeki hakem performansları da malum. Evet, o yüzden evet. de bu iki majör pozisyonda senin bakış açın nasıl olurdu?
0: Yani ben önce de kendi görüşlerimi söyleyeyim. Torreira'nın pozisyonuna faul verildi fakat kart verilmedi sanırım. Pozisyon sarı kart olmalıydı bence.
1: Tamam.
0: Bir şekilde. Aynı şekilde Deniz Gül'ün bulduğu golde de bence kaleciye faul var. Çünkü kaleci topu yerde keyli tutuyor, kavuruyor yani. Yani o top bir yerde topta zemine temas ediyorsa ve kaleci topu keyli tuttuysa o daha sonra temas faul sayılıyor diye ben biliyorum. Tabii hakem hocaları daha iyi yorumlar ama bence faul benim bilgime göre. Bir de Lucas Torreira'nın yüzüne gelen sanırım bir dirsek vardı, hakem faul bile vermedi. O da bence faul ve sarı kart olmalıydı ilk maçın ilk yarısında. Yani benim kendimce şu an aklımda kalan
1: ana hatlarıyla bu şekilde yani kritik pozisyonlardaki evet. Hakan Erol'un değerlendirmesi karşılaşmanın müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan nezdinde bu şekilde diye anlıyoruz. Peki Hakan Erol çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Can.
1: Her zaman bekleriz, stüdyoya da bekleriz ayrıca.
0: Tabii ki. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dinleyicilerimize.
1: Görüşürüz. Evet, Hakan Erol'la beraberdik. Birazdan Selim Hoca'ya, Selim Feyzoğlu'na bağlanacağız. Selim Hoca'nın da yorumları çok kıymetli. Kendisiyle zaten oyuncu puanlamalarını da yapacağız. Her iki takımın da oyuncu puanlamalarını yapacağız. İlk genel 90 dakika, sonra hakem konularında konuşacağız ki Selim Hoca da notlarını almıştır diye tahmin ediyorum. Evet, kendisi de hazırmış. Selim Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi akşamlar Can.
1: Hocam şimdi tabii ki sizinle birçok şey konuşacağız. Yaklaşık bir 15-20 dakika civarında süremiz var. Sonrasında tabii ki teknik direktör açıklamalarına gideceğiz. Basın toplantılarına gideceğiz. Lakin hocam şimdi öncelikle sizden 90 dakikanın teknik yorumuyla başlamanızı rica edeceğim. Hem Galatasaray hem Kocaeli tarafıyla alakalı yorumlarınızı sizden duyabilir miyiz hocam?
3: Tabii öncelikle iyi akşamlar herkese, iyi pazarlar, güzel bir hafta diliyorum. Galatasaray'a gelecek olursak bence gol üretilemese de kazanmayı çok isteyen ve iştahlı bir Galatasaray takımı gördüm ben bugün. Maçı kazanmak için her şeyini ortaya koydu oyuncular. Bireysel olarak etkili olunamasa da Beşiktaş'tan liderlik koltuğunu geri almak için güzel bir savaş verildi diye düşünüyorum. Leao da Galatasaray taraftarıyla artık buluştu diyebiliriz. İlk galibiyet üçlüsünü de çektirdi. Burada üçlü anında yüzünden gülücükler saçıldığını da dinleyicilerimize aktarmak istiyorum.
1: Kıymetli
3: bir vallahi müthiş bir oyuncu bence. Yani maçı genel olarak teknik taktik olarak değerlendirmekten ziyade biraz daha oyuncular üzerine konuşmakta fayda görüyorum.
1: Peki.
3: Çünkü teknik taktik açısından çok organize iki takım göremedik bence. Biraz daha zorla rakibin üzerine çökerek yapılan hücumlar vardı. Kocaeli Spor takımı da genelde Agye'nin ayağından bulduğu pozisyonlarla Galatasaray'ın kalesini zorladı ama Uğurcan da başarılıydı diyelim. Direkten dönen bir top da vardı. Leao

0: çok heyecanlandırıyor Can. Yani ilk defa içeride oynadığı maçta ilk 11 başladı Galatasaray'ın ve bence taraftarlar da her top ayağına geldiğinde heyecanlanmıştır. Hani verdiği paslar, attığı çalımlar olsun. Çok güçlü bir oyuncu, bence kadroya katılması çok önemliydi. Bugün bir sonraki değerlendirmek istediğim oyuncu da Abdülkerim. Apo'nun geri dönüşü diyebiliriz bence bu maç için. Haftalardır performansındaki düşüşten bahsediyorduk ama bugün hem savunma hattındaki oyunuyla hem de attığı gol ve takımı ipten alışıyla kaptan Abdülkerim'in geri döndüğünü söyleyebiliriz.
1: Katılırım.
0: Şutları zaten deniyordu bir sürü maçtır. Geçen sezon da bir sürü örneğini görmüştük. Orta ve şutlarıyla gol yollarında takımına katkı sağlamaya çalışan bir oyuncu. Ben bugün Abdülkerim'i çok beğendim. Osimhen'e gelecek olursak da şunu söyleyeceğim. Oynamasa da maç sonunda adından bahsettiren bir oyuncu olduğunu tekrar gördük Osimhen'in bugün. Biliyorsunuz bugün Deniz başladı forvet hattında. İyi de bir maç çıkardı bence ama Osimhen'in yokluğu her maç daha ağır bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Galatasaray takımı bence paslaşarak organize bir şekilde şans yaratan, yaratıcılıkla gol bulan bir takımdan ziyade biraz daha oyunu rakip yarı alana yıkıp tabiri caizse ittirerek goller bulan bir takım. Ve Osimhen varken çok daha kolay sonuca ulaşılıyor. Yani bugün Osimhen'in yokluğunda Deniz varken ve bence Deniz'in iyi de bir performans gösterdiğini düşünürsek, yani toplu oynamayı seven, arayışları seven bir oyuncu, tabela yapamadı. Osimhen olsaydı zannediyorum ki çok daha erken maç kopardı. Bu maç belki de 4-5-6'ya gidebilirdi. Çok fazla pozisyon buldu Galatasaray. Biraz Barış Alper'e de değinelim.
1: Lütfen hocam.
0: Yani çok istiyor oyuncu ama üretimi çok azaldı. Fiziksel gücünü koruyor gibi görüyoruz ama bence buradaki ana problem rakip oyuncuların biraz daha Barış Alper'in savunmasını, yani hücum stilini çözüp ona karşı nasıl savunma yapılacağını öğrenmiş gibi görünüyorlar. Yani oyuncunun üzerine gidip ikili mücadeleye girmektense bekliyorlar üzerlerine gelmesini ve Barış Alper genelde topu kaptırıyor veya yararlanamıyor diye gördüm. Ben birkaç maçtır da böyle açıkçası. Yani şimdi takımda da çok fazla kanat oyuncusu var. Leao, Sané, Yunus, Barış. Buradaki çokluk önemli olacaktır sezon boyunca ama ilk 11'de de kimin başlayacağının yavaş yavaş belirleneceğini düşünüyorum. Milli takım arasından sonra artık takımın ilk 11'i biraz daha oturacaktır. Torreira yine çok iyiydi.
1: Ben de beğendim hocam. Katılırım.
0: Yani hem rakibin çıkışlarını engelliyor top keserek, hem de hücum organizasyonlarının başlangıcında Saray'la ve stoper hattıyla beraber bir pas bağlantısı oluşturuyor. Çok beğendiğim bir oyuncu. Yani kaptanlığı da hak ediyor diye düşünüyorum. Zaten hani pazubantsız kaptanlarından biridir kuşkusuz takımın ama maç içerisinde bütün oyuncuları takımdaki rahatlattığını düşünüyorum. Bugün bir parantezde Sanchez'i açmak lazım bence. Galatasaray takımının savunma anlamında en önemli isimlerinden biriydi. Yani her topu kesiyor. Hava toplarında bir tane bile rakibe indirtmiyor. Ve pozitif kullanıyor. Yani topu karşıladıktan sonra hemen ayağa çıkarak Torreira ya da beklerden birine. Bence çok yani takımın görünmez kahramanlarından bir tanesi. Hatta bugün de bayağı görünürdü bence. Sallay'ın frikik çalıştığıyla ilgili bir bilgi geldi bana. Bugün de
1: hocam o çalışma ürünü müydü? Ben gol dedim.
0: Yani burada biz de gol oldu zannettik ama kalecinin çok ufak bir dokunuşu var. Top direkten döndü gibi gördük başta ama kalecinin kurtardığını görüyoruz. Bence Salah'ı bu durumlardaki, yani bu tarz frikiklerdeki çalışmalarını sürdüğü antrenmandaki oyuncular da ona bırakacak özgüvene sahip topu. Böyle bir pozisyonda hani Sané vardı sahada. Başka oyuncular da vurmak isteyebilirdi. İlk defa Eren Elmalı'yı izledik sol bekte. Yani

0: Hocam sizsiniz gitti. İlk defa Eren Elmalı'yı sol bekte izledik dediniz hocam. Lütfen devam edelim.
1: Jakobs Barış Alper ikilisini görüyorduk sol kanatta ve iyi bir uyumları vardı bence. Ve bunu sezon başından beri dile getiriyorduk. Savunma anlamında da hücum anlamında da orası ilerliyordu. Ama şimdi yeni bir sol ön oyuncusu var takımda ve zannediyorum Okan Buruk hem Jakobs'u biraz dinlendirip hem de Eren Leao ikilisinin uyumuna birazcık bakmak istedi. Hı hı. Bence uyumlu.
0: Mantıklı var. Bulur musunuz bu tercihi hocam? Peki.
1: Biraz fazla ofansif buluyorum. Çünkü Eren'in de klasik bir sol bekten ziyade çok fazla hücum oyuncusu niteliği olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu arada ofansif bir Galatasaray izlemeyi, yani hücum planı üzerinden maçları planlayan bir Galatasaray izlemeyi ben seven bir izleyiciyim. Hı hı hı. Fakat savunma arkasında da çok top kaçıran bir takım olduğumuz için mesela bugün Avcı'yı çok fazla kaçtı. Yani ne bu kadar, yani Eren Leao ne kadar etkili verimli olur savunma anlamında ilerleyen maçlarda göreceğiz bence. Fakat ben beğenmedim diyemem. Yani iki oyuncu da, Eren de Leao da top ayağına yakışan ve pas üçgenleri kurabilen oyuncular. Maç içinde de bolca gördük bence.
0: Selim hocam, çok fazla mesajımız var. Biraz dinleyici mesajlarına da dönmek istiyorum hocam. Çok kıymetli katkılarınız var. Her zaman bizlere yorumlarınızı güzel güzel aktarıyorsunuz. Çok özür diliyorum tekrardan sizden, ancak Nijerya'dan dinleyen bir dinleyicimiz varmış. Hakikaten Abuja'dan selamlar göndermiş. Selim Abuja. Hoca'ya demiş. Seviliyorsunuz hocam demiş bir dinleyicimiz. Abuja'dan seni dinliyormuş. Nijerya'dan dinliyormuş. Hatta Mehmet Bey de
1: selamlar olsun Abuja'daki kardeşimize.
0: Selim hocam, yani Mehmet Bey
1: Osimhen etkisi Afrika'ya kadar yayılıyor. Bakın görüyorsunuz, yani Türk bir dinleyicimiz muhtemelen ama yani Nijerya'da bile şu anda Galatasaray maçlarının takip edildiğini söyleyelim.
0: Çok kıymetli değil mi hocam?
1: Çok kıymetli ve ancak böyle büyük transferlerle bu noktalara gelinebiliyor. Yani Osimhen gibi bir oyuncunun kadroya katılması gerçekten çok önemli tanıtım açısından.
0: Selim hocam, şimdi tabii ki birçok mesajımız var ama aslında bütün dinleyicilerimizin isimlerine böyle bir selam vereceğim. Çünkü aslında birçok hepsinin söylediği, yazdığı mesajların böyle kombinasyonunu size aslında iletmek istiyorum. Mehmet Bey'e selam olsun. Aynı zamanda Mesut Bey'e selam olsun. Şöyle bakıyorum, Hakan Güneş'e selam olsun. İltu Bey'e, Kadir Bey'e selamlar. Aydın Bey'e selamlar. Nurullah Bey'e selamlar. Murat Bey'e selamlar. Birçok mesajımız var. Hatta Oğulcan Bey'e de selamlar. Selim hocam, şimdi şöyle gitmek istiyorum. Bugün birazcık oyuncu puanlamamız gerekiyor. İster istemez hızlı hızlı bir Galatasaray'ı ve Kocaeli tarafını puanlayalım. Bir de aynı zamanda hakemi konuşalım hocam. Hakem de çok konuşulması istenen bir nokta şu anda. Birçok dinleyicimiz birkaç pozisyonu dinlemek istiyor ama önümde kadro var. Galatasaray'ı oyuncu performanslarını değerlendirdik genel olarak hocam. Birazcık kısıtlı bir zamanımız var. Siz de anlayış göstereceğinizi biliyorum ama.
1: Hızlı hızlı teker teker puanları söyleyelim. Zaten yorumlarını yaptık oyuncuların aslında.
0: Peki, Uğurcan diyorum hocam.
1: 7 standart bir maç.
0: Tamam. Şallahi de dersek.
1: Şallahi'ye ben bugün 9 puan vereceğim. Çok etkiliydi bence.
0: Sanchez Abdülkerim.
1: 8 puan veriyorum Sanchez'e.
0: Eren'e ne dersiniz hocam?
1: Yani Eren bence 7 puan alır bu maç.
0: Peki. Torreira ve Saray'ı sorayım.
1: Golü atan Apo'yu söyleyelim. 10 puan veriyorum maçı kurtardığı için Apo'ya.
0: Peki.
1: Torreira Saray ikilisi için bence hücum anlamında verimsiz bir maç oldu. O yüzden 7.5-8 puana sabitleyeceğim onları.
0: Peki,
1: 8 diyelim.
0: 10 puan Abdülkerim'e geldi. Eren'i söylemiş miydiniz hocam, ben duyamadım.
1: Eren'e 7 puan vermiştik.
0: Peki hocam. Barış, Yunus, Leao sırasıyla ne olur?
1: Barış 6, Yunus 5, Leao ise 8 puan benim.
0: Peki. Deniz Gül kaç puan alır bugün?
1: Deniz Gül'ü beğendim, 8 puan veriyorum. Toplu haşır neşirliği yüksek bir oyuncu. Top ayağına da yakışıyor, arıyor da. Bence güzel bir yedek forvet transferi oldu genç yaşına rağmen.
0: Sonradan oyuna dahil olan isimleri söyleyeceğim. Galatasaray'da Alexey Batrakov.
1: Batrakov etkisizdi bugün, 6 puan veriyorum.
0: Peki. Leroy Sané ve Uge Çukwu'yu soracağım. Jakobs'a, Kazımcan'a soru işareti bırakırız herhalde hocam. Doğru muyum?
1: Doğru. Sané'nin bir tane olumlu aksiyonu vardı girdiğinden itibaren. Bence 7 puanı hak edecek bir performans görmedik. 6 puan veriyorum.
0: Peki.
1: Burada Uge Çukwu'ya bir parantez açmak istiyorum. Bana oldukça güven verdi maça girdikten sonra. 8 puan hak ediyor bence. Kısa süre alsa da son derece yani oynadığı çevreye, yapması gereken müdahalelere, vermesi gereken paslara hakim bir oyuncu olarak görüyorum. 8 puanı hak ediyor diye düşünüyorum.
0: Peki Selim hocam, şöyle bakıyorum. Kocaeli Spor tarafında da çok kısa belli başlı. Sadece ilk 11'i soracağım. Serhat dersek, kaleci Serhat kaç puan alır?
1: Kurtarışları vardı. 8 puan veriyorum.
0: Peki savunmayı doğrudan sayacağım. Belki toplu bir puan vermek istersiniz. Dyke Steel, Zucru, Malika ve Haydara. Savunma hattı kaç puan alır? Yani öne çıkardığınız biri var mıdır?
1: Galatasaray'a deplasmanda bir gol izni veren bir takım. Çok pozisyona girdi bir yandan Galatasaray. Yani 7 puan verebiliriz bence. Daha farklı bir maç bitseydi belki daha farklı düşünebilirdik ama yine 7 puan
0: veririz. Ortalama 7 veririz diyoruz. Orta alanda Berkan, Şov ve Sisoho isimlerinin oluşturduğu bu üçlüye kaç puan veririz? Veya sivrilen bir performans var mı?
1: Berkan 7, geri kalan oyuncular 6 diyorum. Orası.
0: Berkan 7, geri kalanlar 6. İleri hatta Souza, Aye ve Agye'yi üçlüsü. Bu üçlüye kaç puan veririz? Sivrilen var mıydı?
1: Agye'yi çok aradı. Kaçırdı ama aradı. Yani oralarda bulunduğu için 7-8 puan hak ediyor. Diğer oyuncuların etkisiz olduğunu düşünüyorum. 6 puan veriyorum.
0: Peki hocam, şimdi tabii ki herkesin merak ettiği soruya gelelim. Hocam şimdi Atilla Karaoğlan bugün müsabakayı yöneten hakemdi ve iki tane aslında maç içinde majör karar çok tartışıldı. Birincisi birazcık Galatasaray tarafında olmayan, yani diğer takımları destekleyen taraftarların çok fazla bizim de mesaj kutumuza gönderdiği mesaj. Doğrusunu söylemek gerekirse Torreira'nın pozisyonu hakkında, maçın başındaki Torreira'nın pozisyonu hakkında pozisyonun değerlendirilmesinin daha farklı olması gerektiğinin altını çizdi birçok taraftar. Galatasaray taraftarları ise VAR'dan dönen Galatasaray'ın Deniz Gül Lüm müdahalesi olduğunu iddia ettiği, ya doğrusu karşılaşmanın hakemine VAR'ın iddia ettiği bir pozisyon sonrasında bir gol gelmişti. Lakin o pozisyonda VAR'dan dönmesinin yanlış olduğunu ifade eden bir Galatasaray tarafı var. Aynı zamanda birçok takım taraftarlarında Okan Buruk'un kenarda birazcık daha hararetli ve bazı kötü sözlerin ekrana yansıması kaynaklı olarak da daha farklı cezalandırılması gerektiğini vurguladığı bir durum da var. Galatasaray taraftarı olmayan kimselerden. Genel manada Atilla Karaoğlan'ı, genel hakem kadrosunu bugün nezdinde nasıl yorumlarsınız? Pozisyonlara yorumlarınız nasıldır hocam?
1: Bir kere önce şunu belirteyim. Atilla Karaoğlan benim beğendiğim bir hakem değil ligdeki. Çok daha yetenekli hakemler olduğunu düşünüyorum. Bugün maçta pek hakemlik bir durum yoktu bence bir yandan. Onu da söyleyelim. Temiz bir mücadele oldu. Torreira'nın pozisyonu bence çok üzerinde durulması gereken bir pozisyon değil. Yani farklı değerlendirilebilirdi ama hakemin kararını doğru buluyorum, her ne kadar beğenmesem de hakemi. Bu gol pozisyonunu nasıl değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki hocam.
1: Orada ben maçı izlerken faulden ziyade golün zaten offside sebebiyle iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Burada başka bir faul tespit edildi, daha detaya girildi, VAR'da uzun süre incelendi. Deniz Gül'ün oradaki offside pozisyonunu ben dinleyicilere hatırlatmış olayım. Peki. Orada faulden önce ciddi bir offside var zaten golle ilgili. Leao dokunduğu sırada topa, Deniz Gül zaten kabak gibi offside'da, gol zaten iptal olmalıydı. O yüzden çok üzerinde durmaya gerek yok yani, faul ya da değil. Ama bu gol geçerli olmazdı zaten orada faul tespit edilmeseydi. Bunu söyleyebilirim. Yani yorumlarım bu şekilde hakemle ilgili. Dediğim gibi biraz da futbolcular üzerinden dönen bir maç oldu. Çok fazla hakemlik bir konu görmedik. Bir tane Kocaeli futbolcunun eline çarpan pozisyon vardı. Onu da iyi süzdüler. Çok yakından gelen kafa vuruşunda oyuncunun eline çarpıyor. Elde bitişik zaten. Çok hakem üzerinden okunabilecek bir maç olmadığını düşünüyorum.
0: Peki maçın hakkı 1-0 mıydı yoksa farklı bir skor muydu? Onu da sorayım Selim hocam size.
1: Yani dediğim gibi Osimhen olsa 4-0, 5-0 bitebilecek bir maçtı. Topu 3 direğin arasından geçiremedi Galatasaraylı futbolcular. Bir yandan da Kocaeli takımı da iyi direndi o top 3 direğin arasından geçmesin, gol olmasın diye. Talihsiz bazı pozisyonlar vardı. Daha kolay, yani harcanmış diyebileceğimiz pozisyonlar vardı iki takım adına. Deniz Gül'ün direkten dönen bir şutu var. İyi bir pozisyondu o da. Yani maçın hakkı daha farklı olabilirdi ama Galatasaray taraftarı, yani 1-0 biten bir maçın sonucunda liderliği geri aldığı için mutlu olacağını düşünüyorum. Bu arada bence genel bir

0: durumda daha bulunmak
1: gerekirse. Lütfen hocam, lütfen buyurun.
0: 5 maçın 5'ini de son derece istekli ve çokça pozisyona girmiş bir Galatasaray takımı var tamamlayan. Bu takım bana ümit vaat ediyor. Biraz takım oturdukça, as oyuncular 11'deki yerini aldıkça bu takımın gücünü zaten göreceğiz bence. Ki şunu da söylemek lazım. Hafta içinde oynanan Sporting Lisbon karşılaşmasında da rakibi sağdan ilk yarı silen bir Galatasaray vardı. O simensiz şekilde hatta.
1: Çok güzel belirttiniz hocam.
0: Geçen sene çeyrek final yapmış bir takım. Ben Avrupa maçındaki performanstan da mutluyum. Sonuç her hiçbirimizin istemediği gibi oldu ama rakibin golleri de zaten nasıl geldiği belli. Yani 3 pas yaptırmadı Galatasaray takımı Sporting Lisbon'a ilk yarı özellikle. Ben istikbalinin parlak olduğunu düşünüyorum Galatasaray takımının. Önümüzdeki maçlar bakalım bize neler gösterecek.
2: Peki Selim hocam, hakikaten sizden çok kısa da bir söz almak isterim. Trabzonspor maç sonunda sizinle sohbet etme şerefine erişebilir miyiz diye, hazır yayında sizi yakalamışken, böyle bir zor anda sizi yakalamışken bir sorayım. Eğer gelirseniz çok mutlu oluruz.
0: Sorduktan sonra cevabım tabii ki evet olur. Her zaman yapmak isteriz bunu hocam.
2: Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Hakikaten bir kez daha ağzınıza sağlık. Gerçekten katkılarınız çok çok kıymetli bizler adına. Selim hocam sağ olun, var olun.
0: Benim için bir zevk. Herkese iyi pazarlar, iyi haftalar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Selim hoca bizlerle beraberdi ki tabii ki flaş açıklamalarla devam edeceğiz. Flaş açıklamaları olacak. Aynı zamanda teknik direktör açıklamalarına da değineceğiz programımızda. Bunu da bir kez daha sizlere aktarmış olalım. Oyuncu röportajlarıyla şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Nitekim Davinson Sanchez şu anda Midson alanında. Evet, Davinson Sanchez'e gidelim. Sanchez'in ardından tabii ki çeşitli oyuncularla devam edeceğiz bu şekilde. Sonrasında antrenörlere doğru uzanacağız. Bugünlük iki konuğumuzu konuk ettik. Şimdi biraz bakalım sahanın aktörleri neler söylüyor.
3: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Davinson Sanchez bizimle birlikte. Davinson, tebrikler. Bugün gol yemeden kazanılan ve çok değerli liderliği tekrar aldığınız bir maç oldu. Sence nasıldı bugün takım arkadaşlarının performansı?
4: Bueno, contento. Pienso que había que volver a ganar, había que volver a hacer de una manera bueno, no tan cómoda, pero contundente. Tuvimos un par de ocasiones donde pudimos abrir el marcador, yo creo que temprano. No se dio, pero bueno, gracias al persistir, ¿no? A la insistencia, tuvimos la chance de abrir el juego y poder llevarnos los 3 puntos, que es lo que queremos.
5: Mutluyuz tabii, kazanmaya dönmek istiyorduk. Süreklilik çok kıymetliydi. Tabii ki bir fırsatlar yarattık. Erken gol imkanımız da oldu fakat iptal oldu gol sonrasında, ama biz ısrar ettik. Oyunumuzu oynamaya devam ettik ve çok istediğimiz bir 3 puanı kazandık sonunda.
3: Gol yemeden kazandınız dedim. Abdülkerim'le uyumunuz devam ediyor yıllardır süren. Kendisi de şu anda bizi bekleyen isimlerden biri. Hem uyumunuz hakkında hem de attığı gol için neler söylersin?
4: Bueno, nos conocemos hace un tiempo ya, contento por él, ¿no? Que por ahí, bueno, esto es de momentos, ¿no? Y sí, lo tengo que decir, cuando un compañero no lo está pasando bien, el equipo tiene que ir a rescate y hoy le tocó disfrutar a él. Hoy tocó que él nos diera la victoria, nuestro capitán y bueno, sabemos que... Y él sabe que cuenta con nosotros para estar ahí, contento, muy contento por él.
5: Uzun süredir beraber oynuyoruz. Tabii çok iyi tanıyoruz artık birbirimizi. Mutluyum onun için. Takım arkadaşlarımızdan biri iyi işler yaptığı zaman onun için zaten hepimiz mutlu oluyoruz her zaman. Aynı zamanda kaptanımız, sorumlulukları da var ve kaptanımız bugün maçı kazandı diyebiliriz. Çok mutluyum onun için.
3: Teşekkür ediyorum. Abdülkerim'i bekletmeyelim. Salvador da seni bekliyor. Abdülkerim bizi bekliyor. Teşekkür ederim. Kerim Bardakçı ile birlikteyiz. Davinson da az önce bahsetti. Senin de çok net payının olduğu bir mücadeleyi geride bıraktınız. Sen nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Hem de maçın önemini nasıl değerlendiriyorsun?
6: İlk önce zorlu bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Gerçekten hocayla iyi bir takım. Çok iyi analiz ettik. Çok iyi çalıştık. Ve mutlu sona ulaşan taraf olduk. Çok mutluyuz. Taraftarımız da çok güzel destekledi.

0: verdiler bize. Her zaman hissettiriyorlar arkamızda olduğunu. Herkese teşekkür ederiz.
1: Hollanda tabii ki soracağım. İlk yarıda da yanlış duymadıysam top senin ayağına o ters kalede geldi. Yine tribünlerden vur diye bir ses gelmişti. Bunda da geldi. Hem gol anını hissettin mi? Sonrasında da ailenle paylaştın. Yanlış görmediysem neler söylersin?
0: Bugün gol atacağımı cidden hissediyordum. Hatta maçtan önce kızımla konuşurken kızım şey demişti. Baba inşallah gol, amin demişti. Daha tam konuşamadığı için. Çok güzel bir anı oldu benim için. Uzun zamandır gol atamıyordum. Attığım golle de kazanmak tabii ki de beni daha da mutlu etti. Gol anında kızıma, eşime koşmak istedim. Tabii ki de bugün Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümü, biliyorsunuz, rahmetle anıyoruz. Teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Uğurcan Çakır bizimle birlikte. Uğurcan, öncelikle tebrikler. Önemli bir maç ve liderliği bir kez daha ele aldınız ve çekişmeli de geçti. Oyunun hakimiyeti sizdeydi. Skora bakarsak 1-0, ancak daha fazla gol şansı da buldunuz. Neler söylersin?
2: Ya bugün maç genelinde oyunun hakimi bizdik. Aslında daha farklı kazanabilirdik. İlk yarıda yakaladığımız şanslar var. Gol olma pozisyonları, gol olma şansları çok yüksekti. Ama atamadık. Sonrasında 1-0'ı bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz ama dediğim gibi oyunun, maçın tamamen hakimi bizdik. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı kutluyorum.
3: Evet, oyuncu röportajlarını sizlere aktardık. Bu arada Okan Buruk da basın toplantısı alanına geldi. Okan Hoca'nın basın toplantısına doğru uzanıyoruz.
4: Evet, bugün tabii ki taçsız kral Metin Oktay'ın ölümüne 35. yılı. Önce onu saygıyla anarak başlayacağız. Bugün maça gelirsek, maçın başlangıcı tabii ki rakibimizin özellikle kendi yarı alanında savunacağını, özellikle kanat baskıları yapan bir takımdı rakiplere karşı. Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. Bence ilk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. Biraz daha orada becerikli işler yapabilirdik. Oyunu başından sonuna kadar tabii ki belki son 5-10 dakikayı, oyuncu değişiklikleri sonrasını belki dışarıda bırakırsak, rakibimizin de biraz riskler aldığı bölümü 1-0'dan sonra dışarıda bırakırsak çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık, çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı, 2 tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leo ve Deniz vardı bugün. Performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık, hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi, takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte, bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor, çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan, yani tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum.
5: Serdar Bey.
4: Hangi ülkede yaşadığına bağlı herhalde. Öyle diyelim. Ya biz şunu da konuştuk aslında içeride. Tabii ben bir Türk teknik direktörü olarak burada görev almaktan gurur duyuyorum. Yani Galatasaray'ın eski oyuncusu olarak burada olmam önemli. Hepsi önemli ama onun yanında bir Türk teknik direktörün burada 4 sene üst üste şampiyon olması. Bir kişi daha vardı bunu yapan. O da Türk'tü. Sevgili Fatih Terim hocamız. O yüzden yani son 19 yıla baktım, 19. yıl herhalde Türk teknik direktörlerin başarısı var, büyük başarısı. Ama maalesef yani tabii ki kimse kimseyi Türk yabancı diye ayırmıyor. Ama bunu söylemek tekrar içimden geldi, içeride onu konuştuk. Yani Türk oyuncuları da bunu yapıyorlar bir kere. Yani Türk oyuncuları da devamlı değersizleştirmeye çalışıyorlar. Onların üzerinden de bu şeyi çok fazla yapıyorlar. Ama bence şunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu gözüken tarafı, asıl gözükmeyen tarafı sokaktaki insanların sevgisi, değeri çok daha farklı. Yani ben sadece burada sosyal medya üzerinden her şeyi düşünmemek gerekir. Veya işte televizyon kanalı ve YouTube kanalı üzerinden bunu düşünmemek gerekir. Orada tabii ki bir yandan bir reyting almak zorunda herkes. Yani bir reyting kovalama var. O reytingi almak için de yani tabii ki birileri eleştirilecek. Belki eleştirinin ötesine geçildikçe de daha çok seyredilen kanallar olabiliyor veya yorumcular olabiliyor. Yani bunların hepsi tabii ki bu futbolun da bu kadar güzel olması, insanların ilgisini çekmesi, bu kadar seyredilmesi. Yani futbolun kolay olması, kolayca hakkında konuşulması ve her türlü yoruma açık olmasından kaynaklanıyor. O yüzden yani belki futboldaki, futbolun reytinginin olma nedenlerinden biri de bu. O yüzden hepsini kabul edip bence çok fazla kafaya takmadan hem benim için hem Türk oyuncular için bunu, Türk oyuncuları da buraya katacağım çünkü bazen onların üzerinden de çok fazla eleştiri oluyor. Asıl işimize odaklanmak, işimizi iyi yapmak, işimize konsantre olmak ve başarıları devam ettirmek. Yani biz Lisbon maçından da çok farklı bir skorla dönebilirdik. Yani siz 1-0 öndesiniz. Yani bence tartışılmaz bir şekilde bir kırmızı kart var. Yani hani sarı mı, turuncu mu, kırmızı mı? Yani bunu kırmızı karta çağırmayan Alman hakemin adı neydi, unuttum. Dingel. Okay. Yani Dingel de dediler ama Dingel diyoruz biz. Evet, Alman hakemin gerçekten VAR'a çağırmayan hakem, Alman hakemin, ya ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Yani bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç alması, VAR hakemi olarak maç alması, normal maç almaması da gerekiyor. O yüzden çok daha farklı bir skorla da gelebilirdik biz buraya, onu söylemek isteyeceğim. Yani biz belki 3-0, 4-0 maçı kazanıp da gelebilirdik. Ama oyun içerisinde birçok şey var. O yüzden yani oyunu kaybettiğiniz anda biz de neleri yanlış yaptığımıza odaklanmamız gerekiyor. Bence yani 1-1'den sonra o 50 ile 60 arası yani topun daha çok yine ayağımızda kalması gereken dakikalarda orada hatalarımız oldu. Mesela bunları oyuncularımızla paylaştık, oyuncularımızla sorguladık. Yani bu maçları Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni özellikle daha iyi yönetmemiz gerektiğini sorguladık. Ama genel olarak şuna geleceğim yine, olumlu, olumsuz, başarılı, başarısız tabii ki maçlar olacak. Ama burada gerçekten bizi seven, bize değer veren Galatasaray taraftarı olduğunu da biliyoruz. Biz bunu zaten sokakta görüyoruz. O yüzden sosyal medya çukurun içerisine de hiçbir zaman düşmeyeceğiz.
1: Hazal Hanım.
5: Hazal Palavar, en son haber. Hocam 3 puan için tebrik ederim. Zira Serdar abinin sorusuna ek olarak soracağım. Ligin daha başında rakip teknik adamlar istifa etmeye başladı. Siz 4 sene üst üste şampiyon olmanıza rağmen ağır eleştirilere maruz kaldınız. Yani bu 4 şampiyonluk bile bu baskıyı korumuyorsa bu mental gücü nasıl koruyorsunuz hocam? Siz.
4: Yani çok basit, yani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum. Yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan da 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim üzerime, işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. O yüzden yani bunu Galatasaraylılar yapıyor gibi düşünmemek lazım. Ben tam tersini düşünüyorum. Galatasaray taraftarı her zaman takımına, hocasına, futbol hocasına sahip çıkar. Gerçek taraftar burada hep Galatasaray'la birlikte olur. Ben buna biraz daha inanıyorum.
1: Safa Kağan Bey.
6: Safa Kağan Öztürk. Buradayım hocam. Tebrikler hocam öncelikle. Şunu sormak istiyorum. Aslında sezon başında camiada aslında kaos dolu bir hava vardı. Ama ben önceki sezon başlarına baktığımız zaman bu sezon Galatasaray'ı çok dominant görüyorum. Özellikle oyun başlarında. Ve siz de aslında bu yönde kadro derinliğinden hep bahsetmiştiniz. Hem yeni transferlerin alışma süreciyle hem de sakat oyuncuların dönüşüyle bunu 90 dakikaya yayan, dominant oyun 90 dakikaya yayan takımı milli maç arası sonrası belki burada doğru hedef olabilir mi? Siz bununla ilgili ne söylersiniz? Teşekkür ederim.
4: Ya aslında biraz önce o Sporting maçıyla söylediğim şeylerden biri de oydu aslında.

0: Yani orada aslında fiziksel olarak bir şey yaşamıyorsunuz ama bazen yanlış kararlar vererek üst üste, yani 2-3 yanlış kararla oyunun, rakibin o ara force etmesini sağlıyorsunuz. Aslında orada top ayağınızda, baskı yok. Yani baskı yokken 3 tane rakibe top verdik ve devamında pozisyona girme şansı verdik. Yani maçın 2-1'e, 3-1'e gitme nedenlerinden biri de bence oyunu iyi yönetememek. Bence yani bunu sadece fiziksel olarak da kendinizi iyi yönetmeniz gerekiyor, oyun içerisindeki temponuzu. Ama mesela bugünkü maç çok önde oynuyorsunuz, rakip alana yerleşmişsiniz, aslında daha az yoruluyorsunuz. Ama oralarda doğru kararlar vermek lazım. Geriye koşmamak için, takımı geriye koşturmamak için doğru kararlar vermek lazım. Ama yine de bazı oyuncular için hem adaptasyon hem fiziksel olarak da bize geç katılan oyuncular özellikle %100 hazır durumda değiller. Onların da bu hazırlıklarını tamamlamak istiyoruz. Transfer her zaman zor bir süreç. Yani Leo zaten bir sakatlıktan çıkıp biz de geldikten sonra yavaş yavaş onu soktuk. Yani bugün ilk defa ondan da geri bildirimle ilk 11'de başlattık. Deniz'in de o transfer süreci gidiyor, kalıyor, oluyor, olmuyor. Yani o da yaptığımız testlerde tam fiziksel olarak da yani en maksimum seviyede değildi. Ama onu da antrenmanlarla hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Çat da aynı şekilde, yani onu da stoperimiz, yeni stoperimizin takım içerisine girmesi, özellikle bu milli takım arasında onu %100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onu da ondan sonra ona da süre vereceğiz. Ama dediğim gibi biz kendimiz oyun kalitemiz, oyun gücümüzü ve saha içerisindeki yani o 90 dakikaya yaymak için doğru kararlar vermek gerekiyor. Bence maçı doğru yönetmek gerekiyor oralarda. Ama genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bunu net bir şekilde gösterdik.
1: Okan Hoca'nın basın toplantısını sizlere dinlettik. Şimdi Selçuk İnan'ın açıklamalarına bir dönelim.
2: Teşekkürler. Maçın ardından Kocaespor Teknik Direktörü Selçuk İnan bizimle birlikte. Hocam, yayınımıza bir kez daha hoş geldiniz. Tabii ki siz de maç öncesinde değindiniz. Zor bir deplasmana çıktınız. Galatasaray bu maçı da kazanmak zorundaydı aslında kendi derbileri öncesinde. Sizin maçtaki ana değerlendirmeniz ne olur? Hangi hususlar üzerinde duracaksınız? Belli bir dakika boyunca da aslında çok iyi savunma yapan da bir Kocaelispor gördük. Siz genel olarak takımı savunma performansından memnun kaldınız mı?
3: Evet. Maçın başında vermiş olduğum röportajda da belirtmiştim. Galatasaray'ın çok baskılı başlayacağını biliyorduk. O baskıyı kırmak için öncelikle hedefimiz doğru savunma yapmaktı. Onları biraz kenarlara yönlendirmekti. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Oyuncular çok iyi mücadele etti. Plana sadık kaldılar. Geçişten birkaç tane pozisyon bulduk. Onları da gole çevirebilirdik. Oyunun geneline baktığınızda beklediğim bir maçtı. Yani bu şekilde bekliyordum. Evet, biz yeni takımız, genç takımız ama henüz istediğimiz ritmi oyun anlamında top bizdeyken ki dağılımlarımız, konumlanmamız henüz çok yeterli değil. Böyle bir durumda Galatasaray deplasmanında topa daha fazla sahip olmak çok açıkçası mümkün gözükmüyordu zaten. Buna göre bir plan hazırladık. Dediğim gibi oyuncularımla da bunu paylaştım. Planımızın tuttuğunu düşünüyorum. Evet, yediğimiz gol talihsiz bir gol ama neredeyse maçın tamamında karamboller ve yan toplar dışında çok eksik görünmedik, net bir pozisyon vermedik ki dediğim gibi bir iki tane de gol atabileceğimiz pozisyon vardı, direkten dönen topumuz vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu deplasmanda Galatasaray'a karşı oynamak çok da kolay değil. Çok efor sarf ettiler, çok mücadele ettiler. 1-0 mağlup olduk ama en azından belli şeyleri kazandık. Bunu söyledim oyuncularıma. Galatasaray'ı kazandığı için de tebrik ediyorum.
2: Ben de başarılar diliyorum hocam ilerleyen haftalarda. Selçuk İnan, görüşlerimiz Aktay.
1: Evet, tabii ki maç sonu yayınımızda iki tane çok özel konuğumuz vardı. İki konuğumuzla aslında A'dan Z'ye maçı değerlendirdik. Birçok kısmına değindik. Hem saha içi hem saha dışındaki hakem yönetimini konuştuk. Taraftarı konuştuk ki Galatasaray taraftarı.

0: taraftar oldukça yoğun ilgi gösterdi bugün karşılaşmaya. Buradan da kuzenim Cem Çıklay'a da sevgilerimi iletmiş olayım. Bizim yayınımızı dinlediği için kendisine de teşekkür edelim. Gerçekten o da Galatasaray stadından çıkan bir taraftar olarak Radyo Gol'e tercih eden bir dinleyicimiz olarak kendisine sevgilerimi iletmek isterim. Evet, bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum. Tabii ki yarın da sizlerle beraber olacağımın bilgisini aktarmış olayım. Gece de tekrar yayınlarımızda maç sonu yayınımızın o kesidi sizlerle olacak. Tabii ki gece boyunca hem Selçuk İnan'ın hem Okan Buruk'un açıklamalarını da tekrar dinleyebileceksiniz. Çok değerli içeriklerimiz de var. Tekrar yayınlarımızda sabah 7'ye kadar çok çok özel içeriklerimiz de var. Tabii ki sabah 7'den sonrasında klasik formatımıza dönüyoruz. Full bir şekilde canlı yayındayız o halde. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek istiyorum.
1: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Hocam hoş geldiniz. Bu haftaki ana konumuz aslında insan yönetimi ve en az 25-30'u futbolcu olan bir grubu, tesisi, toplamda bir takımı yönetmek olacak. Bunun üzerine soru cevap yoluyla giderek yanıtlarını merak ettiğimiz bazı sorular hocam size sormayı planlıyoruz ama tabii sohbet bizi nereye götürür?
4: Bilmiyoruz.
3: Onu da bilmiyorum açıkçası. Futbolda hocam birçok değerlendirme aslında saha içine göre yapılıyor ama biliyoruz ki 24 saat yaşayan bir organizma futbol takımı. Son yıllarda biraz daha bunun farkına varılsa da futbol takımını bazı teknik direktörlere sorulduğunda takım olma, grubu yönetme gibi yetenekler bu işin ne kadarı diye sorulduğunda %70, %80 diyenler var. Bilmiyorum ne kadar doğru yüzde vermek ama sizin için bir takımı hem saha içinde hem saha dışında 24 saat boyunca yönetmek nasıl?
4: Şimdi tabii olaya şöyle bakmak lazım. 25 ile 30 arası, bazen 32, 30'u da aşan bir futbolcu topluluğu ile sezon başında çalışmaya başlıyorsunuz. Bunların hepsi ayrı karakter, ayrı insan, ayrı kişilik, ayrı huy ve ayrı yetenek. Artı ayrı mevkiler. Yani birçok bilinmeyeni bir ortak noktada buluşturmak zorundasınız. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi iletişim. Yani saha içi ve saha dışı iletişiminizi iyi kurmak zorundasınız. Çünkü şöyle bir örnek verdim ben hep hayatım boyunca. Bir hazırlık yapacaksınız. Fiziki hazırlık, yanında psikolojik hazırlık, yanında teknik hazırlık, yanında taktik hazırlık ve son zamanların moda deyimiyle sistem. Bunların hepsini içeren sistem. Sistem nedir? Sistem sizin koyduğunuz bir stratejidir. Sizin koyduğunuz bir futbol anlayışıdır. Ve bunu planlayarak, çalışarak sahaya aktarmanızdır. Basitçe değil. Sahanın içinde 90 dakika duruyorsunuz ama dışarıda 24 saatin diğer kısmında berabersiniz. Doğaldır ki oynayan, oynamayan, oynamak isteyen, oynamayınca kırılan, üzülen, çıkarken niye çıktım diye hayıflanan birçok eylemle karşılaşıyorsunuz. Bunların hepsini yönetmek gerekir. Şimdi idare etmekle yönetmek arasında çok önemli bir fark var. İdare ederken yönetirseniz, yönetirken idare ederseniz başarısız olursunuz. Kimseyi üzmeden ben bu işi nasıl yaparım derseniz mümkün değil. Üzülecektir insanoğlu. Maturasında bu var. Ben genel olarak hep şunu kullandım. Diyelim ki kadromuz 28 kişi. 28 kişiden bir 11 yapacağız. Bunları sahaya süreceğiz. Kaldı 17. Futbol Federasyonu'nun verdiği kulübe rakamı 10 diyelim. Etti 21. Hadi 12 diyelim, 23. 1. Tribünde bir kısım kaldı. 10 kişi de yedek kaldı, 12 kişi de. Bunların hiçbirinin mutlu olması mümkün değil. Muhakkak işlerinde bir iki tane sağlıklı düşünen vardır. Ya ben zaten yani bu takımda oynayamam veya bunlar benden daha iyi içinden, dışından demez de. Ve ben şöyle yaklaştım hep. Ben ne zaman 11'i açıklasam, taktik versem, diğerleri yedek olsa bu 11 bana hiç teşekkür etmedi. Hocam önce 28 kişiydik. Buradan 17 kişiyi elediniz. Sonradan da yedek soyunacak 10 kişiyi de elediniz. Beni ilk 11'e aldınız. Size çok teşekkür ederim diyen hiç görmedim ben. Bunu zaten bu formu onun oynaması da çok doğal olarak kabul eder hep oyuncu. Yaptığım ilk toplantıda hep söylediğim şudur. Yedek kalan veyahut oyuna sonradan giren veya oyundan çıkan sahanın içinde herhangi bir jest, mimik veyahut aşırı bir şey yaparsa hiç hoş olmaz ve unuturum onu diye. Ben çünkü sevmem. Onu kovdum, ötekini gönderdim veyahut altyapıya kadro dışı bıraktım, gönderdim. Bunlar hiç benim hayatımda yoktur. Yani orada ben bir adalet terazisini ortaya koyuyorum. Oynayanın oynamayanın bu takımın bir oyuncusu olduğunu ifade ediyorum. Bunu da hep beraber oynamak istediğimizi iletiyorum. Yani o zaman şöyle oluyor çünkü. Ben formayı verirsem çok iyiyim, vermesem iyi değilim. Bu çok adil değil. Bir gün bir örnekle ben bunu tamamlayayım. Maçtan eve geldim çok yorgun argın, 96-2000'de 60 küsürlerde tabela kalktı. Tesadüf ben de gezerken spor programlarını ona denk geldim. Şöyle bir surat içerideki çıkan için. Bu çok alındım buna. Fakat muhatap da olmak istemiyorum. Ertesi gün antrenman var sabah. Rejenerasyon yapacağız. Zor uyudum. Hatta uyumadım. Bir an evvel geldim. Sahanın ortasında topladım. Bir adım öne çık dedim. Çıktı. Ya sen çok iyi bir çocuksun benim tanıdığım kadarıyla ama niye arkadaşını beğenmiyorsun onu hiç anlamadım ben. Arkadaşına hakarettir bu. Niye hocam dedi. Ben öyle bir şey yapmadım, olur mu? Olur mu dedim ya. Arkadaşın girerken sen yani ulan benim yerime bu mu giriyor gibi algıladım ben dedim. Herhalde başka bir şey manasıyla yapmadın onu dedim. Tabii zeki olanlar çabuk gülmeye başladılar. Efendime söyleyeyim. Yoksa başka bir şey mi vardı? Yok yok hocam dedi. Ama dedim arkadaşını da beğenmemezlik yapma. O da girerken en az senin kadar iyi bir oyuncu. Lütfen rica ediyorum, dikkat edelim dedim. Şimdi bazen kızarsınız, bazen espriyle yaklaşıp oyuncunun hem almak zorunda olduğu mesajı verirsiniz. Hem de bir kırgınlık, bir kızgınlık, bir kırılma olmamasını sağlarsınız. Bu çok önemlidir ve ona bir daha sakın böyle bir şey yapma demenin en güzel yoludur. O yüzden insanla uğraştığınızı unutmadan, insanoğlu bu, hepimiz bu hatayı yapıyoruz. Hepimiz yanlış yapıyoruz. Yanlış yapıyorsan, hata yapıyorsan orada bir şey var demektir. Bir şey yapılıyor demektir orada. Bunu yani yönetmeyi, idare etmeyi değil, yönetmeyi bu şekilde de yaptığımız zamanlar olmuştur. Çünkü 30 kişiyi bir arada mutlu edebilmek çok kolay bir olay değildir. Çünkü mesele şudur. Mesele bütün hazırlıklarınız bir 90 dakika içerisinde o stadın beyaz çizgilerine kadar olan bölümdür. Önce fiziğiyle, tekniğiyle, psikolojisiyle, sosyolojisiyle, ne bileyim yardımıyla, motivasyonuyla, mutlu olmasıyla kireçe kadar getirirsiniz. Oraya girdikten sonra başka bir bölüm başlar. Nedir o bölüm? Artık işin taktiksel boyutu, hamleleriniz doğru zamanda, doğru yerde. Çünkü burada daha başka bir drama var. Oyuncu değiştirme hakkınız o zaman 3, şimdi 5. Yine kaldı bir sürü hiç girmeyen. Bunların hepsini iyi düşünüp ama samimi bir şekilde uygulamanız lazım. Samimiyet burada seyredene nasıl geçiyorsa orada da hareketleriniz, konuşmalarınız, bakışlarınız, davranışlarınız oyuncuya direkt ve samimi şekilde geçer ve oyuncu anlar. Dolayısıyla insan olduğunu unutmadan her şeyine iyice dersinize çalışmanız gerekir ama kendiniz olmak kaydıyla.
3: Hocam siz konuştukça tabii birçok resim gözümün önüne geliyor. Hem kariyerinizle alakalı hem birlikte geçirdiğimiz zamanlarla ilgili olarak. Hep bir oyuncuyu sadece aslında transfer etmezsiniz, onu hayatınıza da alırsınız. Bunu sık söylersiniz siz ve oyuncularla kurduğunuz ilişkiye bakınca da bunun sayısız örneği var. Onların dertleriyle dertleniyoruz. Bazen gece 11'de 12'de bir sorun oluyor, onu çözmeye çalışıyoruz hep birlikte. İyi bir ekip kurmanız çok önemli etrafınızda. Sorunları, bazı sorunları size getirmeden çözmek adına. Özellikle Türkiye gibi bir ülkede yabancıların uyumu konusunda bu unsur ne kadar hayati bir anlam taşıyor?
4: Çok önemli. Yani her şeye ayrı, dili de dahil olmak üzere bir topluluk geliyor bugün. Neredeyse serbeste yakın transfer. Ben olaya hep şöyle baktım. Bir defa benim ekiplerim hepsi alanında uzman kişilerdir. Ve onları dinlerim ben. Hepsini dinlerim. Anlarım ve dinlerim. Kararı ben veririm ama saygıyla dinlerim. Bir grup çalışması yapmak zorundasınız. Ne için? Sadece mutlu olmaları için. Çünkü mutlu insan iyi performans gösterir. Mutsuz adam doğru dürüst oynar mı? Mümkün değil. Şimdi bunun içerisinde o kadar enteresan şeylerle karşılaştık ki hayatımız boyunca. 55 senem geçti benim. Yani 15-16 yaşımdan beri. Daha o tarafı almıyorum. Bu 55 sene zarfında o kadar enteresan şeylerle karşılaştık ki. 30 küsür yaşındakiler bile bir genç, bir ergen, bir çocuk gibi olabiliyor. Şimdi mutluluğu nedir? Aile hayatında olan sıkıntılar, özel hayatında olan sıkıntılar, aile hayatından anne baba olabilir. Bunlarla da karşılaştık. Kardeşler.

olabilir. Eşi, çocukları, akrabaları neyse hepsi olabilir. Bunlarla hep karşılaştık biz. O yüzden ben uzun yıllar önce biz büyük bir aileyiz cümlesini kurarak hep devam et. Hakikaten kendi yakınlarınızı gördüğünüzden daha fazla beraber oluyorsunuz oyuncularla. Onlarla daha çok zaman geçiriyorsunuz. Ve artık birbirinizi o kadar iyi tanıyorsunuz ki çok küçük jestlerden hatta reflekslerden bile

0: Ve burada bizim görevimiz ne dedim ben, o çizgi, beyaz çizgi. Oraya kadar en mutlu şekilde getirmek. Hiç kolay değil. Oradaki bütün ekip bunun için var. Arkadaşlarım bana getirmeden çözme eylemlerini sürdürürler. Onlar çünkü hakikaten çok büyük faydaları olmuştur. Bazı şeyleri duysam da duymamam gerekir. Görsem de görmemem gerekir. Ki her şeyi görürüm, duyarım, bilirim Allah'a şükür futbolda. Benim işim çünkü bu. Bana gelmeden çok işi halletmişlerdir. Ama halledemezlerse zaten bana söylerler. Hocam artık devreye girmeniz gerekiyor. Çünkü iş sıkıntıya doğru gidiyor. İş bizi aşıyor. Eğer mümkünse o zaman biz birebir konuşmayı yaparız. Ve ben bu 50 sene içerisinde birebir konuşmalarımın hiçbirini neredeyse anlatmadım. Kendi evime gelenleri, bunlar yönetici satında, başkan, oyuncu, işte yabancı, yerli, neyse, o mahremiyeti hep hayatım boyunca korumaya özen gösterdim. Artı Türkiye'deki çalıştığım yerlerde de hep bu tavrımı sürdürdüm. Doğru bir tavır bu. Ama isim vermeden tabii geçmiş bazı olayları burada zaman içerisinde belki paylaşırız. Bazen de belki isim de veririz. Sakıncası yok. Orada iki kişisiniz. Yüz yüze her şeyi açık açık konuşuyorsunuz. Ben insanları eylemeyi sevmem. Sevilmemeli de. Hafta başından oyuncuya hafta sonuna hazırlan, ben seni oynatacağım deyip oynatmamazlık edebilir misiniz? O zaman söz vermeyeceksiniz. Gibi. Oyuncu unutmaz. Oyuncu zeki adamdır. Sporcu bu. Futbolcu bu. Zeki olmazsa futbolcu olmaz. Sporcu olmaz. Kiminin oyun zekası fazladır, kiminin dışarıdaki zekası fazladır. Hocam, ama zekidir.
1: Evet, söylediklerinizle değil aslında hissettirdiklerinizle karşıya verdiğiniz tabii ki mesaj çok önemli.
0: Şimdi ben ona şunu söylerim. Onun hakkında nasıl bir düşünceye sahipsem söylerim zaten. Ya sen iyi oyuncusun. Ben seni oynatmıyorum. Ama belli ki oynayacaksın. Devam. Durma. Devam et. Sana şans gelecektir. Hazır ol geldiği zaman.
1: Sadece net olursanız o kadar güven verirsiniz.
0: Yani net olmazsanız o en son bizim yukarıdaki o odamızda en son adam daha başka kimle konuşacak, oyuncu. Dolayısıyla net olup doğruları söylemek lazım.
1: Hocam Netflix belgeselinde Ümit Hoca, Ümit Davala Hacı'dan bir örnek vererek Hacı'ya bunu yapan bize neler yapmaz sözleriyle bir anısını anlatmıştı size. Biliyorsunuz zaten. Benzer bir hatıra daha var Fiorentina yıllarınızdan. Aslında bir mesaj değil ama Enrico Chiesa'yla.
0: Evet.
1: İsim, bazı konularda isim vermemiz gerekecek çünkü.
0: Evet, Ümit Davala anlattı, ben de onu seyrettim. Şimdi tabii biz 28 kişilik, 30 kişilik kadroları konuşurken ne diyorum ben? Ayrı karakterler, ayrı insanlar, ayrı huylar diye. Hep onları düşünüyoruz ama biz de insanız. Teknik adamlar. Teknik adamlar da insan. Onlar da zaman zaman hata yapabilirler, zaman zaman yükselebilirler, zaman zaman beklenmedik şeyler yapabilirler. Onu da unutmamak gerekir. Bazen hiç istemeseniz de bir takım reaksiyonlar gösteriyorsunuz. Ama benim buradaki hep amacım şu oldu. Bu reaksiyonu gösterirken veya bu eylemi yaparken aynı zamanda öğretici, eğitici şekilde davranıp bir sonraki hamleyi kurtarabilir miyiz? Oyuncuyu tekrardan kazanabilir miyiz de hep derdim. Fiorentina'da böyle bir şey oldu dediğiniz gibi. Salerno'ya kupa maçına gittik. Chiesa'ya ben hazırlan dedim. 20 dakika, yarım saat bir şey vardı. Arada ben tabii oyuna baktım. Döndüm. 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika sonra bir döndüm ki çorabı çok rahat. Belli ki çok bozuk. Enrico dedim. Efendim dedi. Otur sen dedim ben. Başka bir oyuncuyu çağırdım. Tabii anlamadı. Otur sen dedim. Yani hazırlan demiştim çünkü. Başka oyuncuyla bitirdik. Şeye döndük. Frenze'ye döndük. Sezon başına hazırlanıyoruz. Bu arada kedilerin bile
1: forma istiyor.
0: Evet, o da forma istiyor duydu. Bayağı suratından anlıyorum. Üzülüyor sonradan girdiği için falan. Ama antrenmanlar da çok iyi değil. Derken sabah antrenmana çıkacağız. Oyuncuları topladım. Kimsenin söylemesine gerek yok. Ben topluluğa baktığımız zaman eksik miyiz, fazla mıyız? Hemen anlarım. Yanındaki iki İtalyan yardımcım ve Müfit Hoca'ya sordum. Enrico yok dediler. Geç kaldı. Uzaktan bile bile geç geliyor. Yani güzel mesaj verdi. Ben de aldım zaten. Gelir gelmez de sen o bir sahaya dedim. Bir soğuk duş oldu herkese. Peki. Sonuçta bu Enrico Chiesa yani. Antrenman bitti. Odama geldim. Affedersin. Duş aldım. Bornozluyum. Kapı vuruldu. Kafasını uzattı. Hocam gelebilir miyim diye. Gel dedim ben de. Başladık konuşmaya. Neden oynamadığını, kendini iyi hissettiğini, ben de kendisine neden oynamadığını anlattım. Dedim ki yani ben senin yanında olsam buraya bakmam. Ben imzaladım Roma'da.

0: Firenze'ye geldim basın toplantısında. Söylediğim cümle şu. Burada en çok tanıdığım Enrico Chiesa, Delivio, Rui Costa, Nuno Gomez, Toldo falan. Ama Chiesa özellikle Parma'da Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi oynarken çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi, inşallah milli takıma gidecek buradan dedim. Ben seni nasıl beğenmiyor olabilirim ki dedim. Bunu ben söyledim. Daha antrenmanlara başlamadan, daha seninle tanışmadan. Benim yaklaşımım bu. Ama senin yaklaşımın en arkadasın. Koşularda yoksun, sahada yoksun. Özür dilerim dedi. Senden istediğim benim çalışmam bu kadar dedi. Özür dilerim dedi. Bundan sonra ben böyle olacağım. Ve ondan sonra biz Enrico'yla muhteşem bir ilişki içerisinde ve hatırlar herkes zaten. Olağanüstü bir top oynadı. Allah'a şükür bu top oyunuyla kalmadı. Milli takıma da gitti. Dolayısıyla bazen bu tip diyaloglar hani çok pozitif yansıyabilir. Takıma da, oyuncuya da, hocaya da. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bana büyük bir hatıra, sonra alacağım zaten. Duygulandım da. Niye? Şimdi böyle bir basın toplantısında bir oyuncunuz için böyle diyorsunuz. Demekle kalmıyorum. Benim iki yardımcım, Müfit Hocam'ın haricindeki ikisi de İtalyandı. Çok da önemli yardımcılardı. Futbol geçmişleri de önemliydi. Onlar da aynı fikirde. Yani o gün için İtalya'nın en önemli yetenekli atak elemanlarından, hücum elemanlarından bir tanesi. Nitekim şimdi kendisi de anlatıyor. Çok teşekkür ederim. Benle ilgili, hocalığımla ilgili, insanlığımla ilgili, karakterimle ilgili söylediği de çok güzel şeyler var. 20 küsür sene sonra da çok önemli böyle bir şey. Böyle bir intiba bırakmak. Şimdi bazen böyle kazanırsınız oyuncuları. Ama direkten ve natürel, samimi duygum bu. Ama bana soracak olursanız ki soruyorsunuz. En kolay yönetilen oyuncular en büyük ve en şöhretli, en yetenekli oyunculardır. Hiç korkmadan. Şimdi biz bir ton şöhretli oyuncuyla çalıştık. Aman çok sinirlidir, çok nalettir, işte ona alınır, buna darılır. Yo, en kolay onlar oldu.
1: Aslında ego sahibi futbolcular daha kolay yönetilebilir değil mi hocam?
0: Egosuz bir oyuncu olur mu ya? Her oyuncunun egosu vardır. Yani bakın büyük başarılar elde edenlerin illa egosu vardır ama o egoyu tabii yönetmek, o egoyu kontrol etmek, nerede egolu, nerede egosuz, yani kibiri bir tarafa bırakmak zamanları var. Öyle olması gerek. Şimdi bir teknik adamın oyuncuna ne alakası var? Hangisinin hangisinin görevinde işi var ki? Mesele şu olmalı. Takıma faydası olacağına %100 inandığınız olağanüstü yetenekli oyuncuları kaybetmek istemezsiniz ki. Kim kaybetmek ister ya? Saniyede oyunun şeklini değiştiren adamı niye dışarıda bırakırsın? Mümkünse kazanmak için uğraşırsınız. O çok ısrar ederse kaybolmak için, yapacak bir şeyiniz yok. O zaman zaten kategorisine bakmazsınız. Yukarıda, aşağıda, büyük oyuncu, vasat oyuncu, neyse ne. Ama genel olarak kazanmaktan yana direkt ilişki kurmak gerekir. Ben hep böyle yaptım. Oyuncuma hiçbir yerde laf söyletmedim ama kendim birebir de gerekli neyse onu söyledim. Çok sevdiğim bir cümle var. Ya bana başarının sırrını verir misiniz, verebilir misiniz? Size başarının sırrını veremem ama başarısızlığın sırrını verebilirim. Nedir başarısızlığın sırrı? Herkesle iyi geçinmek istemek, herkesle iyi geçinmek adına hareket etmek başarısızlığın sırrıdır. Çünkü nasıl olur ya, oynayan oyuncuyla oynamayan oyuncunun hocaya duygusu aynı olsun? Bu çok zordur. Ama uzun lig maratonlarında, kupalarda, Avrupalarda hep beraber oynayacağız cümlesini daha önceden kurduğum için hep beraber de oynarız. Ha birisi o kadar oynamaz ama ben ve arkadaşlarımdan, ekibimden çok iyi oynuyormuş, hep oynuyormuş gibi muamele görür. Ancak herkesin de bir karnesi vardır. Olmalıdır da. Çünkü birine espriyle yaklaşırsınız bayılır, birine espriyle yaklaşırsınız hoşlanmaz. Ama benim en büyük dikkat ettiğim şey, hiçbir oyuncumu kalabalıkta mümkünse refüze etmemeye çalışır. Çünkü kızdığım zaman da soyunma odasıdır, bizizdir, bizizdir, oradan çıkmaz diye bir anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle davranmak daha doğru.
1: Hocam, Enrico Chiesa ile konuşmamızda bu video öncesinde her zaman Federico'dan daha çok beğendiğini söyler hoca seni dedim, evet, kendisine. Siz öyle olduğunu düşünüyorsunuz sanırım.
0: Ben tabii Enrico'yu çok beğeniyorum. Oğlunu da çok beğeniyorum, Federico. Ama bir mukayese yap, birini söylemen gerekiyor dersen, açıkçası Enrico'cuyum ben. Sahanın içinde yapamayacağı bir şey olmayan yetenekte bir adam. Bir de ilk başladığım günden beri oyuncularıma söylediğim bir cümle vardı. Ankara Gücü'nden itibaren söylemeye başladım. Oyuncu oynadığından zevk almalı. Fiorentina'da da birinci toplantımızda bitirirken Şükrü'den rica etmiştim. Alt tarafa İtalyanca oynadığınızdan zevk alın diye. yazmıştım yine de. Hep bunu dile de getirmiştim antrenmanlarda. Enrico da mutlu olduğu zaman, hele oynamaya başladı mı, seyretmekten zevk alacağınız bir oyuncuydu.
1: Hocam, ben de bu konuyla alakalı size bir soru yöneltmek istiyordum. Siz o noktaya geldiniz. Genellikle iş dünyasındaki liderlerle, CEO'larla söyleşilerde CEO'lara yönetim tarzları sorulduğunda hep istikrarlı yönetimden bahsederler ki, ya da onlar hakkında konuşulduğunda onun şöyle bir tarzı vardır, böyledir, işte herkese şu şekilde davranır ve başarıya da bu yolla ulaşmıştır denir. Ama futbolda çok başka insanlarla bir aradasınız. Biri 18 yaşında, Güney Amerika'dan gelmiş, oynadığı ülkenin dilini bilmiyor olabilir, gelecek kaygısı vardır, hedefleri vardır. Biri 35-36 yaşındadır, o ülkenin oyuncusudur. İşte futbol kariyerinin sonuna gelmiştir. Herkese saha içinde de, belki dakika paylaşımında, saha dışında da yaklaşımda farklı olmalısınız. Elbette bir karakteriniz var, elbette düşündükleriniz var ama farklı yaklaşmak gerektiğini söylersiniz siz hep. Bu ayrımı nasıl yapmalıyız?
0: Burada tabii çok çabuk bu resmi çekmek lazım. Birkaç antrenman sonra bütün oyuncuların, ben size, ki benle yaşadığınız çoğunuz, bütün karakterlerini, davranış şekillerini, huylarını çıkarabilirim size. Aşağı yukarı %90 ihtimalle. Zaten zaman biraz daha geçtikten sonra her tarafını, her şeyini rahat rahat bilecek duruma geliriz. Dolayısıyla demin başta da söyledim, davranış şekilleri her insana göre değişir. Taktik dersinde, kalabalıkta, toplantıda ya çok beğendim seni dersen yüzü kızarır. Birinin öteki bunu çok doğal kabullenir. Veyahut neden bunu yaptın, hatalısın dersin. Biri çok alınır, diğeri ya söylemesi gerekir diye düşün. Böyle bir ortamda zaten herkese eşit ama aynı davranamazsınız. Dolayısıyla bir teknik adam, şimdiki ortamda gerekirse 40 tane yardımcısı var. Şimdi daha kolay bazı şeyler. Ama şu unutulmamalıdır ki, hangi departmandan hangi yardımcınızı, hangi işin uzmanı arkadaşınızı yollarsanız yollayın, oyuncunun muhatabı teknik direktördür. Bunu unutmamak gerekir. İlişkilerde düzgün, doğru, direkt davranmak gerekir. Eğer birebir konuşuyorsanız kırmakta, dökmekte hiçbir mahsur yok. Yine yapmazsınız ama daha kalabalıkta söylemek istemediğiniz, onu refüze etmek istemediğiniz ortamlar vardır. Ama burada bir hoca, bir abi, bir baba, bir büyük, bir tecrübeli insan ve en sonunda unutmaması gereken bir şeyi de tembih edersiniz. Ama sözel, ama hareketlerinizde. Buranın yetkilisi, etkilisi benim demezsiniz. Hissettirmeniz gerekir. Aksi takdirde olmaz hiçbir şey. Çok sıcak bir ortam mümkünse. Ama bazen öyle bir oluyor ki hakikaten biraz yükselmeniz gerekiyor. Evladınız nasılsa ben bundan ayırt etmedim. Arkadaşlar, bu kadar beraber olan insanların bu çoğunlukta, bu sayısal düzeyde 30 oyuncu varsa 30'da staff var. Münakaşa etmemesi, yükselmemesi, fiziki hatta neredeyse kafa kafaya gelmemesi mümkün mü? Bunun mağlubiyeti var, bunun fiziki yorgunluğu var, bunun taraftar baskısı var, bunun basın baskısı var, eve gitme bir mental baskısı var, var oğlu var. Şimdi burada bunları yönetmek çok kolay bir şey değil. O yüzden yönetmekle özellikle hep üstüne basıyorum, idare etmek değil. Çünkü bin defa yaptığınız şeyi bir defa yapmazsanız oyuncu çok çabuk oradan alır onu. Vay, bana böyle davranıyor, ona böyle davranıyordu. Çok dikkatli olmanız gerekir. Ama belirli bir noktadan sonra, yani siz bu güveni sağladıktan sonra hiçbir sorun yok. Ne alınırlar, ne darılırlar ve sizi bambaşka bir yere koyarlar. O yüzden tek olmak, bir olmak, dev bir blok olmak, sistemde de, oyunda da, dışarıda da dev bir blok olmanın önemi çok fazla.
1: Tek bir hedefe inanmak.
0: Tek bir hedefe, herkesi inandırmak, bu uğurda çalışmak. Ha, bu uğurda tökezleyeceğiz, ben varım. İyi gidersek sizin, kötü gidersek benim. Ben bir oyuncuyu, çok nadirdir, olmamıştır belki de, hani yanlış da yapmak istemiyorum, kamuoyunun önünde pek rencide ettiğim veyahut çok dikkat ederim ama olmuş olabilir. Ben de hata yapabilirim, yaptım da. Ama genel olarak çok dikkat ederim. Çünkü oyuncu önemli adamdır. Sahnenin

0: önündeki adamın oyuncu olduğunu kabul edeceksin. Ne yapayım ben şimdi? Geldim antrenörüm, teknik direktörüm. Bu yapamadı. Ya sen beni tanıyor musun? Bak ben ne oynardım. Git bak tarihe, ben orada bilmem ne kadar mıydı. Böyle bir şey yok. Geçtik biz. Sahnenin önünde yer alan grup futbolculardır.
1: O yüzden sorumluluk da iki yönlü olmalı herhalde hocam. Siz futbolcudan sağ içinde bir sorumluluk almasını istiyorsanız,
0: evet,
1: siz de sağ dışında sorumlu davranacaksınız.
0: Benim. Ben ama saha içi ve saha dışı sorumluyum dışarıya karşı. Bu bir gerçek.
1: Hocam, konsantrasyonunu kaybeden veya beklentilerin altında kalan bir oyuncuyu nasıl kazanırsınız? Popescu örneği bilinen bir örnektir. Pasaportunu göster hikayesi.
0: Popescu kendi anlattı bunu. Evet. Şöyle oldu. Hatırlayalım, o zaman biz şampiyonluktan sonra direkt 6 numara olarak aldık Barcelona'dan. UEFA kupasını kazanıp geldi zaten. Yani takım kaptanıydı. Beğendiğimiz de bir oyuncuydu. Fakat bir yandan antrenmanı hazırlıyoruz ama geç de katılmıştı. Bir türlü bir form göstermiyor. Oradan aldım, 5 numaraya koydum. Çünkü sesler yükselmeye başladı, kritik edilmeye, hatta muhteşem bir futbol geçmişi olmasına rağmen oralara kadar dalmaya başladılar. Korumak için onu libero'ya aldım ben. Üçlüye döndüm. Ki o zaman üçlü oynuyorduk zaten. Orada da iyi oynamadı. 4 numaraya aldık. Kötü gidiyor. Ya sonuçta bu George Popescu ya. Bir gün sabah geldim erken. Antrenman 10.30'da. Bir saat önce oyuncular soyunma odasında oluyor. Dedim ki aşağı haber yolladım ki bana Popescu'yu çağırın, gelsin benim odama. Geldi. Nasılsın Popi dedim. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim falan, ama biraz üzgün tabii. İyi bir profesyoneldi. Büyük de bir oyuncu olduğu için, zeki de bir oyuncu olduğu için aşağı yukarı ne diyeceğimi tahmin ediyor ama tahmini pek doğru çıkmadı. Yahu dedim ki Popi, pasaportun yanında mı? Yok dedim, mister hayırdır dedim. Ben, pasaportunu bir versene bana. Bir bakayım dedim ya. Niye dedi? Ya dedim, biz yanlış Popescu mu aldık arkadaş? Yardımcılarım da var yanımda. Eser Hoca var, Müfit Hoca var, işte Bülent Hoca var. Haklısınız mister dedi. Dedim ki ben işin esprisindeyim. Çünkü hafif yüzü kızardı filan. Ben de biliyorum iyi durumda değilim ama dedi, işte geç katıldım, fiziğim yerine geldikçe, fizik kalitelerim arttıkça çok daha iyi oynayacağıma eminim filan. Dedim ki ben sana bunları anlat diye çağırmadım. 100 maçta kötü oynasan bu forma senin diye çağırdım dedim. Bir daha da bu toplantı olmayacak dedim. Senelerce beraber olduk, bir daha da bu toplantı olmadı. Ondan sonra da stoperde Avrupa şampiyonluğuna kadar gidildi işte. Bazen kazanmak bu kadar basit, bazen zor ama bazen de bu kadar. Akıllı oyuncu için daha kolay tabii.
1: Liderlik sizin için nedir?
0: Liderlik nedir? Burada tabii hepsini söylemeyeceğim çünkü liderlik konferanslarında da bazı söylenmeyen şeyler kalsın. Lider bir defa nedir? Lider güçlü gözükmek değil, güçlü olmaktır. Futbol takımlarında büyük takım, küçük takım fark etmez. Küçük takım yoktur diyelim. En önemli zamanları kriz zamanlarıdır. Özellikle krizler büyük takımlarda olur. Bunu kabul etmek
1: büyük
0: zorundasınız.
1: Büyük takımın büyük derdi olur dersiniz hocam.
0: Kabul etmek zorundasınız krizi. Yalnız her olayı iyi etüt etmek lazım. Her olay kriz olmaz. Bazen kriz olmadığını bilerek işe başlarsınız. Bazen kriz gibi görünen durumlar sadece vaktinizi çalar. Ama gerçek bir kriz lideri kriz süresince komutan yapar. Çünkü o dönemde askeri disiplin ve hiyerarşi gerektirir gerçek krizde. Her anınız kimsenin vermek istemeyeceği kararlar almanıza sebep olur. Ve her kararın ya ödülünü alırsınız veyahut da bedelini ödersiniz. Kriz anı budur. Çünkü bedeli de ödülü de beraberinde getirir kriz. Doğru yönetmişseniz tebrikler, tarihin en iyi iletişimi veyahut kriz çözümü derler. Çözemezseniz altında kalırsınız. Spesifik olarak şu diyemem ama büyük takımlarda da kriz hiç eksik olmaz. Ben şöyle addederim liderliği. Kararlı olmalısınız. Ama futbol oyunu içeride ve dışarıda öyle bir oyundur ki kararlı olduğunuz kadar da esnek olmak zorundasınız.
1: Çünkü beklenmeyen birçok şey başınıza geliyor.
0: O kadar çok spontane, beklenmeyen gelişmeler oluyor ki. Bir dakika ya. Benim prensiplerim ve ilkelerime bu aykırı da. Kendinizden bir şey vermek de gerekiyorsa, tabii bazı şeylerden vermek mümkün.

0: mümkün değil de. Ama o esnekliği aynı anda göstermek durumundasınız. Çünkü bazen saniyeler, dakikalar içinde karar vermeniz gerekir. Disiplinli olduğunuz kadar, bir dakika, benim prensiplerimde, disiplinimde bu yoktur, eyvallah, ama biraz da rahat olmalısınız. Nedir bu? Görüp görmemezliğe gelmek, bilip bilmemezliğe gelmek, duyup duymamazlığa gelmek. Tabii müsaade edilecek şeyler var, edilmeyecek şeyler var. Ama söylemek istediğim, katı şekilde hayat devam etmiyor. Siyahı ve beyazı uçlarda görmek risk aldım sayılmaz. Belli çünkü. Eğer risk almazsanız büyük hedeflere ulaşmanız çok zor olur. Yani risk almazsanız şu demektir, sığlarda yüzeceksiniz. O yüzden cesaretli olmak gerekir.
1: Hocam, tüm bu anlattıklarınızda aslında siz kendinize de, kendi omuzlarınıza da bir yük bindiriyorsunuz.
0: Evet.
1: Lider, birçok özellik saydınız. Ama lider en başta da kendisine liderlik etmesi gerekir.
0: Onu şöyle açıklayalım. Sorumluluğu en çok alması gereken insandır.
1: Çünkü sabah kalkmak, pozitif uyanmak, o kararı vermek, dışarı çıkma kararını verip, çünkü siz 25-30 kişiyi, ötesinde işte tesisi, staffı derken sizden
0: 30 milyona da cevap veriyorsun.
1: 30 milyona da
0: 30 milyona da sorumlusun.
1: Yani her sabah o tesise mutlu, pozitif gitmeniz gerekiyor ki oradan sizden içeri girdiğinizde bir aşçının da, diğer staffın da, masörün, herkesin o enerjiyi alması gerekiyor.
0: %100.
1: Siz de kendinize bir yük bindiriyorsunuz aslında sabah.
0: Şimdi 3 günde bir maç oynuyorsunuz. Kaybettiniz, 3 gün sonra yine maç var. Programı vermişsiniz fakat mağlup olduğunuz için sabah herkes dans ederek, oynayarak gelecek hali yok. Şimdi bu suratları, bu beyinleri doğru yere kanalize etmek lazım. Yani 3 gün sonra maçımız var, bu bitti. Böyle bir kültürden gelen ülkede değiliz. Yani sevincimizi de üzüntümüzü de belli eden bir millet olduğumuz için bir de sıkıntı var böyle. İkisini de abartma huyumuz var. Birini dramatik hale getiririz, ötekini de çok fazla eğleniriz. Bunun da bir kararını bulmak lazım. Çünkü bir yandan insan neden kaybettiğinin üzüntüsünü de bir dakikada olsa yaşamalı. Belki abartmamalı ama bunun duygusunu da hissetmeli içerisinde. Kabullenemem başka türlüsünü. Kimse kusura bakmasın. Yani kazançla kaybın aynı refleksler verdiği bir insan çok bizim uyumuz değil açıkçası. Benim değil. Kabullenemem. Doğru bir şey de değil. Ben ağlasın, sızlasın, ölsün, dramatize etsin demiyorum. Ama ya neden kaybettim de desin. Evinde desin, karısına desin, sevgilisine desin, kızına, çocuğuna, anasına.
1: Bir kafa yorsun.
0: Yorsun. Bir dakika da olsa yani çok orada da kalmasın.
1: Zaten gerekli dersleri çıkardığınızda o bir kazanıma da dönüşüyor.
0: Elbette. Aslında. Elbette. Elbette. Yani ona kazanma da kayıp da bir şey versin. Gelelim analizlere. 93'ten sonra amil takım başına geçtim ben. Ve o zaman biz analiz yaparken televizyonun verdiği görüntüyü gösteriyoruz. Gol yiyoruz. Diyoruz ki beke, atıyorum. Neden kademeye girmedin? Başlıyor. Stoper buradan gelmedi. Orta saha oyuncusu da oraya girseydi. 10'da kabahat yok, herkeste var. Stopere söylüyorsun, 10'da kabahat var. Ya niye gelmediniz diyorsun. Hoca ben geldim diyor. Çünkü hakikaten görüntüde o yok. Ve ben analiz işine kafayı taktım. Rahmetlik Tamer Hoca'yla ve kulağı çınlasın Rasim Hoca'yla biz Beylerbeyi'nde bu analiz işini ciddiye aldık. Başladık maç seyredip analiz yapmaya ama o günkü teknoloji bize iki video, bir televizyon, oradan oraya aktar, bu numarayı yaz, burada kaldık, bu dakikada kaldık. Yani büyük bir külfetti fakat 5 dakikalık, 6 dakikalık kasetler yapmaya başladım. O zaman Betamax zamanı ve çok şükür Allah'a, neden gelmedin geriye? Hocam işte filan, bir dakika, Rasim Hoca basıver, çat, görüntü ortada, buyurun. Şimdi oradan ben inandım ki insanlar gördüğü şeye inanıyor genel olarak. Ve sonradan tabii bunu biz bayağı geliştirdik. Bu departmana önemli öğretim üyeleri aldık. Yokluk zamanından bahsediyorum yani. Daha Riva falan yok o zaman. Ve şu noktaya kadar geldi. Tabii bazen espriler olmazsa olmaz. mesela söylerdim ben. Esnerken birini alır. Bizden birini ama yani. O birini başka bir şey yaparken gülüşmeler falan. Bazen de oyunculara güzel bir espriyle yaklaşmamız olurdu yani.
1: Hocam o sezon çok önemli bir gol atıp bizi şampiyonluğa taşıyan isimlerden biriydi. Kostas Mitroğlu. Bir Kasımpaşa maçında buna benzer bir yaklaşımınız Kasımpaşa maçının ardından.
0: Evet.
1: Yaklaşımınız olmuştu. Hatırlar mısınız?
0: Şimdi Kostas Mitroğlu çok da iyi bir oyuncuydu ama müthiş bir karakterdi. Çok da beyefendi bir futbolcuydu. Kiralık almıştık onu. Attığı gol de şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Yani öyle önemli bir gol attı ki şampiyonluğumuzda önemli bir pay oldu.
1: İsmini çok... söylediğimiz anda o maç geliyor mesela.
0: Evet. Hayatımıza. Kasımpaşa maçı.
1: Akhisar.
0: Şey benim sizinki yaptığım Kasımpaşa maçı sonrası. Evet. Attığı gol Akhisar. Kasımpaşa maçı sonrası ben onu vallahi uzatma 5-6 dakika vardı herhalde. 80'e doğru aldım. Analize geldik. Bazen işte eski futbolcu olmak bu huyu kaç yaşına gelirseniz gelin taşımanıza sebep oluyor. Yani espriyi seven...
1: Sağ içini bilmenin hassasiyeti.
0: Evet, sağ içi bilmenin. Dedim ki kaptan Selçuk'tu galiba.
1: Selçuk, en önde Selçuk İnan oturuyor.
0: Oturuyor. Selçuk nasılsın dedim. İyiyim hocam dedi. Eşin nasıl? İyi. Çocuğun iyi mi, sağlıklı mı? Herkes iyi hocam evde. İyi de çok selam söyle. Kaç saniye geçti dedim.
1: Tüm takıma soruyorsunuz.
0: Tüm takıma soruyorum. Kaç saniye geçti dedim. Dediler işte 10 saniye, 12 saniye, 13 saniye. Mitrol dedim girdiğinden beri, ya girdiği andan maç bitene kadar o da zaten 12 saniye topla buluştu dedim.
1: Bu kadar topa yani.
0: Bu kadar oynadı.
1: Bu kadar konuşmadı.
0: Benim bu anlattığım saniyeler kadar dedim. Tabii bütün takım yerde, Mitrol'una da bir yandan tercüme ediyorlar. O da gülmeye başladı. Ama bunun bir şaka olduğu, bir espri ama... ciddiyet de var. Sonra nedenini anlattım. Dedim ki Mitroğlu çok iyi bir oyuncu ve bizim bağlantı oyuncumuz. Öyle soktum ben onu. 4 veya 6 numaradan 9'a 9, 8 veya 10'la yaptığımız bazı varyasyonlar var. Fakat bu konuştuğum süre zarfında 10 saniye bilemediniz, 12 saniye topa dokundu dedim. Aşağı yukarı 15-16 dakikada. Tabii herkes yerlerde. Ben de çok güldüm. O da güldü. Onun da kafasını okşadık bu bir espri diye. Zaman zaman böyle şeyler olmalı. Bu bizde çok olur. Çünkü oyuncu zekidir. Oyuncu o kelimeyi tam kullanamıyorum. Beklenmeyen hareketleri yapar. O gençliğin verdiği reaksiyonu gösterir. Dolayısıyla bunlar zaman zaman olmalıdır. Takımda her dakika asık suratlı olacak halimiz yok.
1: Teşekkür ederiz hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
4: Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüyken Galatasaray altyapısından oyuncuların Galatasaray A takımında çok fazla şans bulma ihtimali yok.
5: Rotasyonu ligde değil de Şampiyonlar Ligi'nde yapması hocaya yönelik eleştirileri çok daha yukarıya doğru çeker.
6: Bu sezon altyapıdan kimler A takımda oynama şansı bulabilir?
7: Deniz Gül işte tam anlamıyla hazır değil, o yüzden kanattan santrafora devşirilmiş bir oyuncuyla mı oynayalım? Alabiliyorsan sağlıklı geri bildirim eyvallah.
8: Ama Sayın İsmail Kartal eleştirilerden çok etkilenip, çok dinleyip, çok duyup daha sonra kendi kendini öven bir teknik adam profilinde.
9: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Galatasaray Kolaj gündemiyle karşınızdayız. Başlıklarımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve başlıklarımız şu şekilde. Abdülkerim neden yedek kaldı? Jakobs tercihini anlatıyor. Okan Buruk'un transferde istediği her şey gerçekleşti mi? Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç gelirse ligi etkiler mi? Ve kolaj başlıyor. Abdülkerim Bardakçı ile alakalı sorun ne? Hoca maçtan önce sakatlığı yok dedi ama asıl mevkisi sol bek olan Jakobs'a şans verdi. Bu ne demek oluyor? Yakup Çınar'a sorduk.
4: Abdülkerim'in hazır olmadığını sakatlık dönüşü sonrasında Başakşehir mücadelesinde gördük. Ve Başakşehir maçında Galatasaray kariyerinin belki de en kötü maçlarından bir tanesini çıkarttı. Abdülkerim oynayarak performansını yukarıya taşıyan bir oyuncu. Bu arada bu yaşına rağmen Galatasaray kaptanı, son 4 sezonda şampiyonluklara çok büyük katkılar vermiş Abdülkerim'den bahsediyoruz. Kötü oynayacağı, sakatlayacağı,

0: Sakatlık dönüş sonrası performansını sahaya yansıtamayacağı maç olabilir mi? Olabilir tabii ki. Başakşehir maçı böyleydi. Hoca Başakşehir maçındaki görüntüsünü gördükten sonra evet Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Ama performansı nedeniyle hoca bu maçta tercih etmedi kendisini. İsmail Jakobs'u oynattı. Geçen sezon da zaman zaman böyle Şampiyonlar Ligi maçlarında Abdülkerim'in artık yorulduğu sıralarda Jakobs'u o bölgede oynatmıştı. Jakobs fiziksel gücüyle sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama burada taraftar şunu soruyor. Abdülkerim'den ya da Jakobs'tan ziyade. Galatasaray Biçabu'yu aldı. Sol stoper. Geçen sezon baktığın zaman Leipzig'te 15-20 tane maça çıkmış. Hani potansiyelli bir oyuncu. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın yerine İsmail Jakobs'un neden oynadığı değil, Biçabu'nun neden oynamadığını bence sormalıyız. Sonuçta karşında Sporting Lisbon'un onlar da yeni transferler yapmıştı.
1: Evet.
0: 200 milyon euroluk satış yaptılar, 123 milyon euroluk transfer yapmışlardı ama en önemli bölge orta saha tamamen değişti ve yeni transferler gayet iyi oynadılar ve iyi performans ortaya koydular. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Sakatlıktan çıkmıştı o rehabilitasyon sürecinde. Başakşehir maçında mecburen oyuna dahil olmak zorunda kaldı. Lemina'nın sakatlığı sonrası. Bu maçta oynamasını zaten beklemiyorduk. Herhangi bir sakatlığı yoktu. Orada Okan Hoca tercihini İsmail Jakobs'tan yana kullandı.
2: Ali Naci Küçük, Okan Buruk bu sezon Şampiyonlar Ligi için asla ligde rotasyon yapmayacak dedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç alırsa lig serüveni nasıl etkilenir? Bunu Aydın Cingöz'e sorduk.
3: Yani sonuçtan öte esas olarak Şampiyonlar Ligi maçları sonrası çok sert maçlar oluyor ve oyuncular hani işte 100 binlik enerjisi varsa onu çok büyük oranda harcıyorlar. Oradaki mücadele çok daha güçlü oluyor. Sonuçlardan da öte özellikle ligdeki mücadeleye kazansa da kazanması da ister istemez yansıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Rotasyon yapması gerekirse eğer Okan Buruk'un, ben bu rotasyonu açıkçası önce ligde yapacağını düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'ne rotasyonlu bir kadro ile çıktığı zaman orada çok şiddetli eleştiriler olacaktır. Bu kadro, Galatasaray'ın kadrosu eğer ligi oynayamayacak durumdaysa rotasyon yapıldığında hocaya yönelik çok sert eleştiriler olacaktır. Daha anlaşılabilir bir durum olur. Tamamen mantık çerçevesinde yorumluyorum ve değerlendiriyorum. Bizim takımlar açısından özellikle gelir açısından, geleceğini güçlü şekilde devam ettirme açısından, hedefler açısından Şampiyonlar Ligi'nde olmak önemli. O yüzden şampiyonluk çok değerli. Ben Galatasaray'ın tabii ki hedef şampiyonluk yolunda herhangi bir şekilde hani ona zeval gelmeden ilerleyebilmektir. Ama orada mutlaka bir planlamayı yapıp ligde yapacaksa eğer rotasyonu bence Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ben ligde yapacağını düşünüyorum. Ama orada ben çok aman aman bir şey beklemiyorum. Yani rotasyon hem lig özelinde hem Şampiyonlar Ligi'nde aman aman öyle bir rotasyon beklemiyorum. Yani götürebildiği yere kadar götürecektir. Tekrar ediyorum, burada rotasyonu ligde değil de Şampiyonlar Ligi'nde yapması hocaya yönelik eleştirileri çok daha yukarıya doğru çeker.
2: Batrakov'un oyunundaki eksiklikler neler? İbrahim Yavuz yorumladı.
4: Batrakov'dan önce de bu ülkeye fiziksel anlamda becerisi yüksek ama fiziksel olarak eksik oyuncular gelmişti. Geçmişte futbol bunu müsaade ediyordu. Oyun müsaade ediyordu. Becerinin daha ön planda olduğu dönemlerde bu tarz oyuncular oyunda kendine yer buluyordu. Şimdi özellikle son zamanlarda oyun önce atletizm ve onunla beceriyi harmanlamayla çok ön plana çıktı. Şimdi fiziksel olarak bu kadar güçlü oyuncuların arasında Batrakov tarzı oyuncuların yer bulması bir hayli zor. Yani Messi falan olman lazım ya da ona yakın yeteneklerde çabuklukta olman lazım. Şimdi Batrakov'da açıkçası geldiği günden beri bunu göremedik. Hele hele fiziksel olarak zaten yani ne kadar gelişebilir bir oyuncu? Bundan daha iyi olma şansı yok. O yüzden Galatasaray'ın aslında Batrakov'u buraya getirirken birilerinin, o işin en tepesinde olan insanların bunu öngörmesi gerekiyordu. Çünkü geçmişte de bununla ilgili bu tarz oyuncuları sağlıklı geri bildirim vermesiyle ilgili bir ton problem var. Siz olmamış bir şeyin peşinden gittiniz ve bugün iki maçta da gözüken en net, en belirleyici fark Batrakov'un fiziksel durumu ki yediği golde Galatasaray'ın, hatırlasınlar o pozisyonu, Sporting'li oyuncu koluyla neredeyse çok rahat bir şekilde Batrakov'u oyunun dışına itti ve gol oldu.
2: İsmail Kartal'ın istifasını göz önünde bulundurursak Okan Buruk'un baskıyla başa çıkma gücü nasıl? Bunu Ali Naci Küçük ve Aydın Cingöz'e sorduk.
5: Arada dağlar kadar fark var.
6: Çok net. Hocanın çelik gibi bir mentali var. Benim tekim de kendi hedeflerine her zaman ilerlemeyi felsefe edinmiş. Dışarıyla çok fazla dinlemeden sahaya odaklanmış bir isim. Ama Sayın İsmail Kartal eleştirilerden çok etkilenip, çok dinleyip, çok duyup daha sonra kendi kendini öven bir teknik adam profilinde. Yani İsmail Hoca hep ben ettim, ben yaptım modunda ama Okan Hoca'dan bugüne kadar onca eleştiriye rağmen, onca başarılarına rağmen çok fazla bunları duymayıp tamamıyla kendine konsantre olduğunu ve bir kez dahi kendini övmediğini hepimiz herhalde biliyoruz.
3: Yani Okan Buruk İsmail Kartal'ın yaşadıklarını yaşamadı bir kere. Yani İsmail Kartal'a yönelik baskı çok daha yüksek. Bir de Fenerbahçe tabii ister istemez kötü dönemlerde hocalarına eleştiriler gelir ama Fenerbahçe'nin şampiyon olma telaşı, transferlerin bir an önce takıma uyumu, sosyal medya meselesi, kamuoyunu yönlendirme konularında Okan Buruk'un çok daha iyi olduğunu söylemek lazım. O yüzden hani baskı konusunda ben baskıyı Okan Buruk'un, yani daha doğrusu hani hangisinde çok daha yüksek baskı var sorusuna İsmail Kartal'da yanıtını veririm. Ama bunu da yönetebilme meselesi vardır. Yönetebilmek esastır. Okan Buruk aynı şiddette baskı altında şu ana kadar kalmadı. Kaldığı zaman biz bunu göreceğiz. Ona göre değerlendirmeyi yapmak çok daha sağlıklı. Biz bu arada bu dönemden bahsediyorum. İsmail Kartal'ın üzerindeki baskının çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada hocaya yönelik eleştiriler çok daha fazla. Galatasaray'da ise yönetime yönelik eleştiriler çok daha fazla. İkisi arasında ben böyle bir ayrımın olduğunu da düşünüyorum.
2: Galatasaray U19 takımı Sporting deplasmanında başa baş bir mücadele verdi ve şanssız şekilde maçı 2-2 berabere bitirdi. Yusuf Sivaslıoğlu da golünü attı. Bu sezon altyapıdan kimler A takımda oynama şansı bulabilir? Yakup Çınar anlattı.
0: Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüyken Galatasaray altyapısından oyuncuların Galatasaray A takımında çok fazla şans bulma ihtimali yok. Şimdi bu Okan Hoca'yı eleştirdiğim için mi? Evet, eleştirdiğim için. Hoca 4 yılda şans vermedi ama 4 sezonda şampiyon oldu. Ben bu konuda eleştiriyorum. Ben altyapıya pozitif ayrımcılık yapıyorum kardeşim. Ben Yunus 15 yaşındayken Yunus'un iyi oyuncu olacağını, Yunus'un arkasında durulması gerektiği, Ozan Kabak'ın arkasında durulması gerektiğini söyleyen insanlardan bir tanesiyim. Kimse Ada Yüzgeç'in ismini bilmiyorken buradaki yayınlarda bahseden isimlerden bir tanesiyim. Şimdi A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Galatasaray'ın U19 takımı çok değerli bir takım. Fatih Demircan büyük emek veriyor. Alparslan Erdem'i getirdiler ki Karagümrük'te A takımı çalıştırmıştı. A takım seviyesinde antrenman yaptırıyor. Baktığımız zaman Lizbon maçını da izledim. Lizbon dünyanın en iyi altyapılarından bir tanesine sahip. Ve Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen orada da hakem hatası vardı. U19'da da hakem hatası vardı. 90+5'te bitmesi gereken, 90+6'da bitmesi gereken maç 90+8'lere uzadı. Arda Yılmaz maçın en iyisiydi Galatasaray'ın kalecisi. Son dakika inanılmaz bir hata, evet. İnanılmaz bir hata yaptı. Mevcut Galatasaray'ın U19 takımında. Bak oyuncuları sarıyorum. Arda Yılmaz Süper Lig'de forma giyer. Galatasaray seviyesine çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Oğulcan Yançel daha 16 yaşında. İnanılmaz bir oyuncu orta sahada. Acayip seviyelere gelecek. Ada Yüzgeç aynı şekilde. Furkan Koçak. Onun dışında yine hiç kimsenin ismini duymadığı burada bahsettiğimiz oyunculardan bir tanesi Arda Tagay ki harika bir gol attı bu maçta yine. Yani aklıma gelmeyen oyuncular da var. Galatasaray çok iyi bir jenerasyon yakaladı. Bu jenerasyon sadece U19 değil U17'de de var. Orada da acayip bir jenerasyon var. Dediğim gibi Galatasaray'ın El Bebek, Gül Bebek bu oyunculara değer vermesi gerekiyor ki dediğim gibi Fatih Demircan altyapıdan sorumlu yönetici elinden geleni yapıyor ama bu oyuncuların A takım seviyesinde de süre alması gerekiyor. En az 3-4 tane oyuncunun özellikle Galatasaray'ın A takımında sonradan oyuna girip 10-15 dakika süre alması gerekiyor. O potansiyelde oyuncular var. Yeter ki Okan Hoca şans versin.
2: Ligdeki şampiyonluk hedefi ve Anadolu takımlarına karşı oynanacak oyun göz önünde bulundurulduğunda Galatasaray'ın Sporting karşısındaki oyunu mu daha iyiydi yoksa Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki oyunu mu? Bunu İbrahim Yavuz yorumladı.
4: Ya şöyle yorumlanması lazım aslında. Bizim en büyük problemimiz o. Şimdi biz Fenerbahçe'yi Beşiktaş maçından sonra çok ciddi anlamda problem yaşayacağını düşündük. Niye? İşte Roma'nın özellikle ligdeki performansı, Fenerbahçe'nin burada çok kötü olması. Aslında ne oradan yorumlanabilir? Yani Beşiktaş sonrası oyun ya da Roma'nın ikinci yarısındaki oyun yorumlanır. Gel Galatasaray'a benzer bir durum. İlk yarım saati gayet güçlü bir Galatasaray oyunu ama ondan sonra oyunun büyük bir çoğunluğunda olmayan. Bence takımları yorumlayabilmek için sürdürülebilir güçlü performans ama bu kadar dalgalanmaması gerek. İki takımı yan yana getirdiğinde tabii ki Galatasaray Fenerbahçe'ye göre avantajlı. Niye? Galatasaray'ın en azından rakibine göre aynı oyuncularla ve aynı teknik direktörle çok fazla tekrarı var. O yüzden hangi takımın oyunu gelecek adına ümit veriyor? Galatasaray'ınki daha çok fazla ümit veriyor.
2: Kocaeli Spor maçı 11'i ve oyun planı nasıl olur? Bunu Ali Naci Küçü'ye sorduk.
6: Evet, sürprizler olacak. Abdülkerim'in forma giymesini bekliyorum. Galatasaray 11'inde. Ön hatta da Leroy Sané'nin kulübede olacağını söyleyebilirim.
2: Okan Hoca'nın transfer döneminde istediğim olmadı veya şu mevkiyi yeterince güçlendiremedik dediği bir şey var mı? Bunu Yakup Çınar'a sorduk.
0: Valla olsaydı kendisi söylerdi herhalde. Ama şunu biliyorum mesela. Batshuayi yerine Rodrigo Moura'nın alınmasını daha çok istiyordu. Şimdi Batshuayi'nin performansına bakıyoruz. İstenilen seviyede değil. Belki çıkacak o seviyelere. Ama şu anda öyle değil. Hani maliyeti nedeniyle tercih edilmeyen bazı oyuncular oldu. Ve aynı zamanda biz bunun için mesela İsmail Asar için Galatasaray gemileri yakmıştı. 50 milyon eurolara kadar çıkmıştı. Ama takımı vermek istemedi. O yüzden Okan Hoca'nın isteyip de alınmadı diyebileceğimiz oyuncu bence çok az. Burada sadece maliyetlerden dolayı tercih edilen oyuncular var. En belirgin Rodrigo Moura Batshuayi olayıydı. Rodrigo Moura'yı Galatasaray'ın alma ihtimali söz konusuydu. Okan Hoca'nın da çok istediği 10 numaralardan bir tanesiydi. 19 yaşında inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bu yetenekleri hissettirebilen, sahada o performansı gösterebilen oyunculardan bir tanesi. Dediğim gibi öyle bir oyuncu olmadı.
2: Kocaeli maçında santrafor'da kim başlamalı? Deniz Gül mü, Barış Alper mi? İbrahim Yavuz yorumladı.
4: Normalde yani herkesi kendi yerinde oynat derler teknik direktörlere. Yani Deniz Gül mü oranın santraforu? Deniz Gül'ü oynat. Yani Deniz Gül işte tam anlamıyla hazır değil. O yüzden kanattan santrafora devşirilmiş bir oyuncuyla mı oynayalım? Alabiliyorsan sağlıklı geri bildirim eyvallah. Ama Barış Alper'in de özellikle mil takımlarda da çok fazla böyle tekrarı var. Evet, atletizmde faydalı ama işin bitiricilik tarafıyla alakalı problem yaşıyor. Hele hele Kocaeli maçı içeride oynayacak Galatasaray. Muhtemelen oyunun büyük bir çoğunluğu rakip yarı sahada olacak. Orada Deniz Gül'ün yetenekleri Galatasaray'ın problemini daha rahat çözer diye düşünüyorum.
2: Galatasaray Kolaj gündeminde başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Kim ne dedi?
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Ramspark'ta 3 puanı tek golle Abdülkerim Bardakçı'nın attığı muhteşem golle almayı başardı. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız aynı zamanda. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir karşısında 5-0 kazanmayı başardığında vurgulayalım. Hakan Erol bizlerle beraber, sonrasında Selim Hoca, Selim Feyzoğlu ile konuşacağız. Tabii ki flaş açıklamalar, teknik direktör açıklamalarında sizlere dinleteceğiz. Yayınımız dop dolu olacak. Hem saha içi hem saha dışı, hem hakem hem aynı zamanda atmosfer. Birçok şeyi konuşacağız. Hakan Erol hoş geldin.
5: Hoş buldum Can. Herkese iyi akşamlar.
4: Öncelikle tabii ki bir 90 dakikanın genel yorumunu almak istiyorum. Yani birçok özel şeyi konuşacağız. Birçok saha içindeki detayı konuşacağız ama bugün 90 dakikada Galatasaray'ın ilk yarıdan normalde kopardığı maçlara alışığız bu tarz karşılaşmalarda ama biz 90 dakikada neler gördük? Abdülkerim'in golünü nasıl yorumlarsın? Genel olarak saha içinde neler gördün? Hakemden bağımsız 90 dakikayı önce alalım, sonrasında tabii ki hakeme de döneceğiz. Hakan Erol söz sende.
5: Can, öncelikle şunu söyleyeyim. Bence bugünkü maç Galatasaray'ın sezona başlangıç özeti gibiydi. Birçok pozisyona girip belki de erkenden koparması gereken ve koparacağı oyunu da oynadı bence Galatasaray, özellikle ilk yarıda. Futbolda biraz şanslı olması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray en az 2-3-0 ile girebileceği bir devreye 0-0 girdi. Bu da bence hem rakibin motivasyonunu arttıran bir şeydi, hem de Galatasaray'ın acaba mı son haftalarda, çünkü Galatasaray genelde baktığımızda hep tek farkla son dakikalarda kazandı maçları. Bu maçta da bu şekilde psikolojik bir savaş verdi bence ama Abdülkerim'in gerçekten sürpriz şutunda. Kalecinin de şanssızlığı var. Top sanki biraz tam önde sekiyor. O da topu bir göremedi gibi gördüm ben en azından maçı izlerken. Hani Galatasaray normal şartlarda bugün en az 2-3 farklı kazanacağı maçı Abdülkerim'in sürpriz şutuyla kazandı dersek hiç de yanlış olmaz.
4: Peki tabii ki saha içindeki belli başlı oyuncuları soracağım. Çünkü bugün birçok yayın sırasında çok fazla eleştiri gelen Galatasaray oyuncuları vardı. Şimdi Barış Alper Yılmaz'daki sorun nedir diye başlamak istiyorum. Yani Barış Alper Yılmaz gerçekten bütün bu eleştirileri hak ediyor mu diye sorarak başlayayım.
5: Yani Can, bugün şu an maç puanlarını da kontrol ediyorum. 7.2 gözüküyor ama ben 7.2'lik bir oyun görmedim açıkçası. Ki Barış'ı da seven biriyimdir. Yani buraya sanki her bağlandığında aslında Barış'ı eleştireceğim gibi olacak ama gerçekten bıraktığı bir Barış'la bu sezona başlayan Barış arasında dağlar kadar fark var. Yani bunu Galatasaray taraftarları bence dikkatli baktığında da, dikkatli bakmasa da biraz baktığında görebilecektir. Bence tamamen bu eleştiriler ve o da kendini bir şekilde kanıtlamak istiyor ama bir an önce bunu yapmak istiyor. Ya bence oynaması da biraz zarar verdi oyuncuya. Yani yedek beklemesi gereken durumlarda, kulübede olması gerekirken bence Okan Buruk ona çok şans verdiğini düşünüyorum. Yani orada yapabileceğim eleştiri, bence orada biraz Galatasaray'da bir forma adaletsizliği olduğunu düşünüyorum. Yani Barış Alper'in oynamasında. Bu bence oyuncuya da zarar yazdı bu süreçte diye yorumlarım.
4: Peki aslında yeni transferleri soracağım. Tabii ki ilk maçları olmamasıyla da beraber ama yine de sormak istiyorum. Yani Deniz Gül ve Rafael Leao'yu ilk yarıda Alperen Yıldırım'la konuşuyorduk. İlk yarı nezdinde çok beğendiklerini ifade etmişti. Hem Deniz Gül'ü hem Rafael Leao'yu ama futbolun tek bir doğrusu yoktur. Hakan Erol, sen neler söylemek istersin? Yani ikinci yarının da sonunda, teknik olarak bu 90 dakikanın neticesinde Deniz Gül nasıl bir maç oynamıştır, Rafael Leao nasıl bir maç oynamıştır diye sorayım.
5: Şöyle Can, zaten hoca da aslında bu oyuncuların tam olarak hazırlamadığını daha önce söylüyordu. Belki 45'lerini, ikinci 45'in azalanı çok daha beğendim yani. Çok daha iyi buldum. Hı hı. Yani Leao'nun özellikle vaat ettiği şey Galatasaray için çok önemli. Çünkü sürekli, sen de farkına sen dikine oynuyor oyunu. Evet. Topu aldığında kaçan 10 numarayı veya 8 numarayı görüyor direkt. Veya Deniz Gülse de dönüp topla buluşturmaya çalışıyor. Bunlar bence Galatasaray'dan çok olumlu sinyaller. Çünkü Osimhen'in döndüğü senarda Galatasaray bunu daha verimli kullanacaktır. Yani ben en azından o şekilde düşünüyorum. Yani ben Deniz Gül'ü ilk yarıda beğendim. İkinci yarıda ayakta kalabileceği birkaç pozisyonda gerçekten biraz kolay düştü. Kolay kendine yaradı. Hatta aslında onları gol yapabilecek hamlelerdi bunlar. Oyuncu orada biraz eksik yazabilirim ama hazır değil tam olarak yani, belli ki tam 90 dakika oynayabilecek durumda değil.
4: Ki yani, Okan Hoca da flash röportajında bunu söyledi maç önünde, doğru, katılırız.
5: Evet yani ben o şekilde, çünkü oyuncu ilk 45 dakikayı bence çok iyi bir şekilde oynadı ama ikinci 45'te 55-60'tan sonra artık orada da her ne kadar çok iyi mücadele etse de düşmeler başladı canım.
4: Peki yani mesela bugünkü kadroda şimdi bakıyorum, sonradan oyuna giren Batrakov'un bir dilim 8 numarada bir dilim 10 numarada oynadığını gördük. Bir fikre yani kavuşabildin mi? Sonuç olarak Batrakov'u hepimiz daha yeni yeni izliyoruz şimdi. Galiba 3 maç oldu yani şu ana kadar Batrakov. Yanlışım varsa düzelt beni ama 3 maçtır Batrakov'u izliyoruz. Sana göre Alexey Batrakov nasıl bir eklemedir? Alexey Batrakov bir 8 numarada mıdır daha iyidir? Yoksa bugün skoru almak adına böyle bir hamle mi görmüşüzdür veyahut da 10 numara oyuncusudur ve Batrakov Galatasaray'a çok şey katar hissiyatına kapılabiliyor musun bugün nezdinde, sorayım.
5: Yani Can, bence oyuncu zaten 21 yaşında ve bir yatırım bence Galatasaray için. Yani bugünden zaten Galatasaray taraftarı da şunu bence iyi bilmeli. Bu oyuncu olduğu oyuncusu değil. Yani olduğum oyuncusu değil. Yani önünde bir süreç var. Daha Galatasaray forması 3. maçı. Ki ben Okan Buruk sisteminde oyuncuyu çok değerli ve önemli buluyorum. Top rakipteyken de hani rakip her ne kadar fizik olarak belki zayıf gözükse de bence rakibe baskıda çok önemli bir rol oynuyor Batrakov top rakipteyken. Bu benim hoşuma gitti. Yani bunları görebildim bu oyuncuda. Ve bence Rusya'nın ilk defa dışarı çıkmasına rağmen gayet sakin. Yani ben oyuncuda şey görmüyorum pek.
4: Ya bir heyecan, yani bir bocalama görmüyorsun şey, onu mu?
5: Soğukkanlı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi daha 3. maçı sezon uzun. Yedek kaldığı maçlar da olacaktır. Direkt oynadığı 11 maçlar da olacaktır. Bu oyuncu 21 yaşında. Yani 21 yaşında bir oyuncu oluyorsanız dediğim gibi yani dünyada çok azdır 21 yaşında olmuş oyuncu. Bugün Lamine Yamal bile gelişiyor. Yani 18, 19, 21, 22 iken de gelişecek. Yani oyun farklı yönlerini öğrenecek, farklı şeyler yapmaya başlayacak. O sebeple yani bence Galatasaray için gayet olumlu bir transfer. Olması gereken de bir transferdi. Galatasaray'ın bu profilde bir oyuncuya gerçekten ihtiyacı vardı. Yani bu 10 numarada olmalıydı başka bir yerde. Belki tartışılırdı ama Galatasaray sonuçta Batrakov'u transfer etti. Galatasaray taraftan da yakışan oyuncunun arkasında durmak, çünkü gerçekten çok daha genç bir oyuncu kendisi.
4: Peki sağ içine tekrardan dönecek olursam, bak iki dinleyicimizin mesajı da birbiriyle çok örtüşüyor, o yüzden isimlerini de vererek iki mesajı da okuyacağım, tek potada soracağım. Yunus Bey demiş ki, Yunus Balyar, Lezli Ugeçukwu istekli ve iyi oynadı diyebilir miyiz demiş. Hatta Mehmet Bey de demiş ki, Hakan

0: Erol'a sorar mısın? Leslie hakkında kısa süre aldı ama ben çok beğendim. Dikine oynuyor. Top hakimiyeti de çok iyi değil mi demiş. Yani aslında birazcık ilk maçta yargısız infaz mı yapıldı Leslie Ugechukwu konusunda diye aslında birazcık da bu iki mesaja istinaden Hakan Erol sana sormak isterim Ugechukwu.
1: Evet canım, daha önce de seninle de konuşmalarımız da vardı. Hani çok çabuk harcanıyor şu an oyuncu diye. Takımın aslında ki kötü görünümüyle alakalıydı bu biraz da. Çünkü taraftarın birine yüklenmek ve bunun acısını bir yerden çıkartmak istiyordu. Burada biraz kurban Ugechukwu gibi olmuştu ama ben vallahi kendi içimde bugün Ugechukwu'yu ilk 11 bekliyordum. Yani ben de o mesajı zaten daha öncesinde maçlarda almıştım. Bugün Ugechukwu'yu arkadaşlarımla da konuşurken de ben Saray yerine Ugechukwu başlar diye düşünüyordum. Hem de Saray'ı biraz daha dinlendirme kadar. Çünkü Lisbon maçında Saray maçın sonlarına doğru da biraz bayağı bir yorgunluk göstermişti. Dedim ki bugün dinlenir, belki Galatasaray bu şekilde bu Kocaeli maçına çıkar diye düşündüm ama hoca takdirdir tabii ki. Ben yine Ugechukwu'yu aldığı dakikada sürede yine o dikine oynaması ve topu hakimiyeti gerçekten hani bize biraz, biz oyuncuyu tam olarak bilmiyorduk Galatasaray'a geldiğinde ama bize bu şekilde bahsedilmişti. Sonra biz ilk gördüğümüzde dedik ki bu adamın bununla bir alakası yok ama şu an bakıyoruz ki evet biraz daha onları göstermeye başladı. Galatasaray'da da umarım Lemina'nın yokluğunda tam bu fırsatken, tabii haftaya Trabzon maçı var, hoca orada direkt 11 atar mı bir şey diyemem. Ama bu aralar, bu maçlar özelinde bir kombi sanki ona yakışırdı. Özellikle bu maçta, Kocaeli maçında. Trabzon maçında çok hocanın tercih edeceğini düşünmüyorum şimdiden. Hani bir sakatlık vesaire olmazsa Sarı özelinde. Ama ben oyuncu izleyicimize de katılıyorum. Ben oyunda kaldığı sırada çok beğendim.
0: Yani gerçekten bence de fena değildi. O sırada o kadar aslında birazcık müsabakanın son, işte golden sonraki diliminde çok fazla mesajımız vardı. Biraz hem mesajlarla okurken o sırada çok net bir şekilde benim çok gözümden kaçmış bir performans olarak yorumlarım. Çünkü o dilimde biraz daha mesajlara dönmüştük. Maçın belli bir kısmında çok daha fazla karşılaşmaya yöneliktik. Onun haricinde mesajlara dönüktük. O yüzden bu detaylar çok önemli. Bütün dinleyeceğimizin mesajları çok önemli. Hakan Erol'un yorumları zaten her zaman çok kaliteli. Murat Bey demiş ki merhabalar, iyi akşamlar demiş ki, Deniz Gül konusunu konuştuk ama bir iki cümle daha almak isteriz. Yani şöyle diyeceğim. Deniz Gül bence bu ligin en iyi Türk santraforu diyebilir miyiz? Gerçekten çok mücadele ediyor. Güçlü bir fiziği var. Tam bir santrafor demiş. Yani bu ligin en iyi Türk santraforu Deniz Gül müdür abi?
1: Yani bunu demek çok erken can. Yani şu an çünkü bugün ilk defa ilk 11'de gördük. Yani şimdi haksızlık yapmamak lazım. Oyuncuya da şimdi böyle bir şey söyleyip sonra farklı bir durum olduğunda oyuncuyu da hani şey, baskı altında bırakıyoruz hepimiz. Ya bırakalım oynasın deriz. İzleyelim biraz daha, görelim. Osimhen'le belki oynadığı maçlar olacaktır. Belki Osimhen yine sorun yaşadığında yine ilk 11'de Avrupa çıktığı maçlar olacaktı. Ben Deniz'i bugün beğendim bu arada. Gerçekten beğendim. Ve bu ligde de gerçekten iş yapacak bir profili var kendisine. Satı dönüğü oynayabiliyor, servis yapabiliyor. Ve aynı zamanda topla hızlanabiliyor. Bugün bir direkten duran topu vardı. Orada hızlanmasını görmüşüz dedi.
0: Evet, çok kıymetliydi bu arada.
1: Evet, yani orada biraz sinyalleri zaten verdi oyuncunun oyuncu profiliyle alakalı. Ama dediğim gibi şimdiler oyuncuya bu şekilde bir yorum yapmak, üstünde de baskı yaratacağını düşünüyorum ben şahsen. Yani biraz izleyelim, yani bir 10 maç olsun 15 maç olsun ligi bir yaralayalım, şeyler görelim. Ondan sonra bunun kararını zaten buradayız, hepimiz veririz.
0: Tabii %100 katılırım. Buradayız. Zaten Hakan Erol da maç sonlarında bize her zaman eşlik ediyor. Bu arada Galatasaray taraftarları da yavaş yavaş stad terk ettiler. Yavaş yavaş radyo golü açtıklarını da görebiliyorum. Birçok kişi bizleri şu anda mesajlarını gönderiyorlar. Hakan Erol devam ediyorum. Dinleyici mesajları ilerleyeceğim bugün. Dinleyicilerimiz de tam olay örgüsüne göre mesajları göndermeye gerçekten artık çok net bir şekilde tam olay örgüsüne göre gönderdikleri için de çok iyi bir soru gelmiş. Hakan Güneş'ten bir soru var. Demiş ki Leo ve Sané'nin oyun aklına bence bu takım uyamıyor demiş. Bu iki oyuncuyu da oyuna entegre ettiğimiz zaman çok daha iyi olabilir. Diğer takımların şapkalarını önüne koyması gerekebilir demiş. Ne dersin abi?
1: Ben bu konuda katılıyorum. Çoğuna katılıyorum. Yani Sané'nin formsuzluğu bir yana ama Sané oyundayken verdiği toplarda alamadığını görüyorum mesela. Hani Sané veriyor, içeri koşu atıyor ama bu gören yok. Oyuncu koşuyu boşa atmış oluyor. Sané formsuz, buna da katılıyorum. Çok hani taraftar şu an bu şekilde söylüyor. Sosyal medyada özellikle ama yani oyuna girdikten sonra yine 2-3 kişiyi oyundan düşürdüğü bir sekans var.

0: Yani o pozisyonda gol olabilirdi Galatasaray adına ki oyuncunun da bence aksiyonları değerlendirilemiyor Galatasaray'da. Bu da var. Yani yarattığı asistler, pozisyonlar, kendisi de yakaladıklarını atamayınca bu sefer oyuncu üzerinde eleştiriler olabiliyor. Ama ben katılırım, yani Leao ve Sané gerçekten o kadar üst düzey oyuncular ki onlar anlaşabileceği oyuncularla bir frekans uyum yakalaması gerekiyor Galatasaray'da. Ben bunu düşünüyorum. Yani bu da geçen sene bir tık sana tarafında oldu aslında ama bu senenin girişinde hiç bunu göremedik. Ama Galatasaray'ın oyununun bu sezon üzerinde bir şekilde buraya evrilmesi gerekiyor hocam. Çünkü lig uzun, maraton uzun. Galatasaray aynı oyun üzerinden devam edemez. Çünkü sonuçta birçok rakip bunu çözüyor. Geçen sene de bunları yaşadı Galatasaray. Artık Leao ve Sané gibi oyuncular varken elimde Galatasaray'ın işini daha çok kolaylaştırması lazım ve onlar üzerinden de setler üretmesi gerekiyor.
1: %100 katılırım sana. Hakikaten böyle iki tane değeri varken bu oyuncuları çok daha net parıldatabileceği bir organizasyonları da bence taraftar görmeli, görmesi de gerekir derim. Şu anda bakıyorum, hatta bir dinleyicimiz, Ramspark'tan dönen bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki abi ben statta izledim maçı, Ramspark trafiğindeyim, bir şey dikkatimi çekti, maç sırasında Okan Buruk sürekli her pulsuna itiraz ediyor, dördüncü hakemle irtibat halinde, çok heyecanlı. Acaba takıma mı güvenmiyor da bu kadar fazla itiraz ediyor ve biz de bunu görebiliyoruz, demiş ki televizyondan izleyen insanlar da aslında o itirazları rejinin belli başlı zamanlarda bizim tam olarak ekranın önüne getirdiği vakitte biz de görebildik. Ama Hakan Erol, nasıl bakarsın dinleyicimizin mesajına?
0: Yani şöyle Can, Okan Buruk biraz zaten sen de biliyorsundur işte daha önceki maçlarından biraz memnuniyetsiz bir hoca. Yani 7-0'lık bir Başakşehir maçı hatırlıyorum. Ben o gün bile yüzü hocanın 8 atıyordu. Yani sanki bir şeyler yanlış gidiyormuş da Galatasaray yeniliyormuş gibi. Sürekli 3-4-0 da olsa maç hakemle diyaloglar. Yani bu hocanın karakteri, yani ben bunun Kocaeli maçına özel olduğunu, yani bugünkü oyuna özel olduğunu düşünmüyorum. Bence Galatasaray oyun anlamında bugün gerçekten iyiydi. Yani bugün skoru bir kenara bırakırsak Galatasaray özellikle ilk yarıda yakaladığı pozisyonlarla maçı erken bitirebilirdi. Yani futbol bazen olmuyor. Galatasaray özelinde bu sene gerçekten olmuyor bu arada. Yani bir katede yeri sardığımızda bir Erzurum maçı galiba 4-0 kazanıldı.
1: Evet.
0: Yani Başakşehir maçı ilk yarıdan kopabilecek bir maçtı.
1: Osimhen gitti. 30 dakika 40 dakika biraz kaotik bir maça dönüştü.
0: Evet ki, ama o gün de kaçan pozisyonlara vardı ki de mesela Osimhen oyundayken de daha çıkmadan da Galatasaray'ın yararlanamadığı 1-0'ken oyun pozisyonlar vardı. Çorum maçı da Galatasaray'ın, yani bugün istatistiklere bakılabilir, yakaladığı gol beklentisi, pozisyonlar. Bazen gerçekten bu sene üzerinde Galatasaray'da olmuyor, yani olmayınca olmuyor diye bir şey vardı. Bir şanssızlık vardı. Yani futbol, yani bazen bir gol beklentisinden 6-7 tane gol atabiliyorsunuz. Galatasaray 3-4 gol beklentisiyle 1-2 gol attığı maçlarda oynadı bu sezon. O sebeple yani ben oyun üzerinde şu an bir eleştiri yapamam. Yani hocaya da yapamam. Sadece bazı oyuncu kanallarıyla ilgili belki yapabilirim. Ama ben bugün Galatasaray'ın gerçekten kazanacak oyunu oynadığını düşünüyorum.
1: Hakan Erol, %100 katılırım sana. İki tane mesaj alacağım. Sonrasında Selim Hoca'ya mesajlarınızı ileteceğim. Yani Hakan Erol'a son iki sorumu soracağım. Birincisi tabii ki hakemle alakalı bir soru olacak. İkincisi de Oğulcan Bey demiş ki aslında biraz ters taraftan yani Galatasaraylı olmayan bir dinleyicimiz olduğunu anlıyorum. Okan Buruk, yani aslında bir önceki soruya çok benzer bir soru olduğu için bunu da konunun içine dahil etmek istiyorum. Her kararı itiraz ediyor. Ayrıcalığı mı var hakkında böyle bir iddiada bulunmuş. Bir cevap hakkı doğar en azından Hakan Erol'a. Bir cevap hakkı verebilir miyiz?
0: Tabii yani ben bunlara katılmıyorum. Hani Okan Buruk yokken hatırlarsın sen de. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başındaydı.
1: Tabii.
0: O sezonda Sergen Yalçın sana şeyler söylüyor.
1: Yani sadece Okan Buruk değil, birçok teknik adam var ve bu metodu...
0: Sen de dünya futbolunu takip ediyorsun. Yani İtalya Serie A'ydı, Premier Lig'de bulunuyor. Bu tarz hocalar var. Yani diğer başta dizersek biraz bu tarz hocaların olduğu, hakemin kararlarına itiraz ettiği, yerinde duramayan heyecanlı hocalar. Yani belki Okan Buruk burada ilk 20'ye bile girmez. Bugün bir liste yapsak.
1: Evet.
0: Kenarındaki hoca tavırları ile ilgili. Ya bunlar olumsuz şeyler değil. Bunda seven vardır, sevmeyen vardır. Ama yani takımı için sonuçta o da ekstra kenarda bir efor sarf ediyor. Zaten bir hakeme karşı bir ekstra kural dışı bir hareket olmalı. Yani cezalandırılır. Burada bu kadar net.
1: Yani, peki Hakan Erol çok kısa bir dilimiz var. Yaklaşık son bir soru hakkımız var. Yaklaşık 1-2 dakikamız var. Hakem hakkında aynen. Selim Hoca ile biraz daha uzun konuşuruz ama Hakan Erol evet. En azından yorumunu alayım. İki tane çok tartışılan pozisyon var. Bir tanesi Lucas Torreira'nın maçın hemen başlarında yaptığı pozisyonla alakalı, sert girişiyle evet. alakalı Galatasaray taraftarı haricindeki bizleri dinleyen taraftarların o pozisyona bir itirazı var. O pozisyonun daha farklı değer

0: temiz olduğunu iddia ediyor Galatasaray'da Deniz Gül'ün. Yani konuyu ne tarafından bakarsın? Bu iki tane majör pozisyon üzerinden hakemi birazcık okumanı rica ediyorum. Çünkü zaten belli başlı atlanan fauller, kartlar vesaire vesaire evet, derken var. Ligimizdeki hakem performansları da malum. Evet, o yüzden de bu iki majör pozisyonda senin bakış açın nasıl olurdu?
1: Yani ben öncelikle kendi görüşlerimi söyleyeyim. Torreira'nın pozisyonda faul verildi fakat kart verilmedi sanırım. Pozisyon sarı kart olmalıydı bence.
0: Tamam.
1: Bir şekilde. Aynı şekilde Deniz Gül'ün bulduğu golde de bence kaleciye faul var. Çünkü kaleci topu yerde iki eli tutuyor, kavuruyor yani. O top bir yerde topta zemine temas ediyorsa ve kaleci topu iki eli tuttuysa o daha sonra temas faul sayılıyor diye ben biliyorum. Tabii hakem hocaları daha iyi yorumlar ama bence faul benim bilgime göre. Bir de Lucas Torreira'nın yüzüne gelen sanırım bir dirsek vardı, hakem faul bile vermedi. O da bence faul ve sarı kart olmayı dedik maçın ilk yarısında. Yani benim kendimce şu an aklımda kalan
0: ana hatlarıyla bu şekilde yani kritik pozisyonlardaki evet. Hakan Erol'un değerlendirmesi karşılaşmanın müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan nezdinde bu şekilde diye anlıyoruz. Peki Hakan Erol çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Can.
0: Her zaman bekleriz, stüdyoya da bekleriz ayrıca.
1: Tabii ki. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar dinleyicilerimize.
0: Görüşürüz. Evet, Hakan Erol'la beraberdik. Birazdan Selim Hoca'ya, Selim Feyzoğlu'na bağlanacağız. Selim Hoca'nın da yorumları çok kıymetli. Kendisiyle zaten oyuncu puanlamalarını da yapacağız. Her iki takımın da oyuncu puanlamalarını yapacağız. İlk genel 90 dakika, sonra hakem konularında konuşacağız ki Selim Hoca da notlarını almıştır diye tahmin ediyorum. Evet, kendisi de hazırmış. Selim Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar Can.
0: Hocam şimdi tabii ki sizinle birçok şeyi konuşacağız. Yaklaşık bir 15-20 dakika civarında süremiz var. Sonrasında tabii ki teknik direktör açıklamalarına gideceğiz, basın toplantılarına gideceğiz. Lakin hocam şimdi öncelikle sizden 90 dakikanın teknik yorumuyla başlamanızı rica edeceğim. Hem Galatasaray hem Kocaeli tarafıyla alakalı yorumlarınızı sizden duyabilir miyiz hocam?
2: Tabii öncelikle iyi akşamlar herkese, iyi pazarlar, güzel bir hafta diliyorum. Galatasaray'a gelecek olursak bence gol üretilemese de kazanmayı çok isteyen ve iştahlı bir Galatasaray takımı gördüm ben bugün. Maçı kazanmak için her şeyini ortaya koydu oyuncular. Bireysel olarak etkili olunamasa da Beşiktaş'tan liderlik koltuğunu geri almak için güzel bir savaş verildi diye düşünüyorum. Leao da Galatasaray taraftarıyla artık buluştu diyebiliriz. İlk galibiyet üçlüsünü de çektirdi. Burada üçlü anında yüzünden gülücükler saçıldığını da dinleyicilerimize aktarmak istiyorum.
0: Kıymetli
2: bir valla müthiş bir oyuncu bence. Yani maçı genel olarak teknik taktik olarak değerlendirmekten ziyade biraz daha oyuncular üzerine konuşmakta fayda görüyorum.
0: Peki.
2: Çünkü teknik taktik açısından çok organize iki takım göremedik bence. Biraz daha zorla rakibin üzerine çökerek yapılan hücumlar vardı. Kocaeli spor takımı da genelde Agüero'nun ayağından bulduğu pozisyonlarla Galatasaray'ın kalesini zorladı ama Uğurcan da başarılıydı diyelim. Direkten dönen bir top da vardı. Leao beni çok heyecanlandırıyor Can. Yani ilk defa içeride oynadığı maçta ilk 11 başladı Galatasaray'ın ve bence taraftarlar da her top ayağına geldiğinde heyecanlanmıştı. Hani verdiği paslar, attığı çalımlar olsun, çok güçlü bir oyuncu, bence kadroya katılması çok önemliydi. Bugün bir sonraki değerlendirmek istediğim oyuncu da Abdülkerim. Apo'nun geri dönüşü diyebiliriz bence bu maç için. Haftalardır performansındaki düşüşten bahsediyorduk ama bugün hem savunma hattındaki oyunuyla hem de attığı gol ve takımı ipten alışıyla kaptan Abdülkerim'in geri döndüğünü söyleyebiliriz.
0: Katılırım.
2: Şutları zaten deniyordu bir sürü maçtır. Geçen sezon da bir sürü örneğini görmüştük. Orta ve şutlarıyla gol yollarında takımına katkı sağlamaya çalışan bir oyuncu. Ben bugün Abdülkerim'i çok beğendim. Osimhen'e gelecek olursak da şunu söyleyeceğim. Oynamasa da maç sonunda adından bahsettiren bir oyuncu olduğunu tekrar gördük Osimhen'in bugün. Biliyorsunuz bugün Deniz başladı forvet hattında. İyi de bir maç çıkardı bence ama Osimhen'in yokluğu her maç daha ağır bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Galatasaray takımı bence paslaşarak organize bir şekilde Şans

0: sekansı yaratan, yaratıcılıkla gol bulan bir takımdan ziyade biraz daha oyunu rakip yarı alana yıkıp tabiri caizse ittirerek goller bulan bir takım. Ve Osimhen varken çok daha kolay sonuca ulaşılıyor. Yani bugün Osimhen'in yokluğunda Deniz varken ve bence Deniz'in iyi de bir performans gösterdiğini düşünürsek, yani toplu oynamayı seven, arayışları seven bir oyuncu, tabela yapamadı. Osimhen olsaydı zannediyorum ki çok daha erken maç kopardı. Bu maç belki de 4-5-6'ya gidebilirdi. Çok çok fazla pozisyon buldu Galatasaray. Biraz Barış Alper'e de değinelim.
1: Lütfen hocam.
0: Yani çok istiyor oyuncu ama üretimi çok azaldı. Fiziksel gücünü koruyor gibi görüyoruz ama bence buradaki ana problem rakip oyuncuların biraz daha Barış Alper'in savunmasını, yani hücum stilini çözüp ona karşı nasıl savunma yapılacağını öğrenmiş gibi görünüyorlar. Yani oyuncunun üzerine gidip ikili mücadeleye girmektense bekliyorlar üzerlerine gelmesini ve Barış Alper genelde topu kaptırıyor veya yararlanamıyor diye gördüm. Ben birkaç maçta da böyle açıkçası. Yani şimdi takımda da çok fazla kanat oyuncusu var. Leao, Sané, Yunus, Barış. Buradaki çokluk önemli olacaktı sezon boyunca ama ilk 11'de de kimin başlayacağının yavaş yavaş belirleneceğini düşünüyorum. Milli takım arasından sonra artık takımın ilk 11'i biraz daha oturacaktır. Torreira yine çok iyiydi.
1: Ben de beğendim hocam. Katılırım.
0: Yani hem rakibin çıkışlarını engelliyor top keserek, hem de hücum organizasyonlarının başlangıcında Saray'la ve stoper hattıyla beraber bir pas bağlantısı oluşturuyor. Çok beğendiğim bir oyuncu, yani kaptanlığı da hak ediyor diye düşünüyorum. Zaten hani pazubantsız kaptanlarından biridir kuşkusuz takımın ama maç içerisinde bütün oyuncuları takımdaki rahatlattığını düşünüyorum. Bugün bir parantezde Sanchez'i açmak lazım bence. Galatasaray takımının savunma anlamında en önemli isimlerinden biriydi. Yani her topu kesiyor. Hava toplarında bir tane bile rakibe indirtmiyor. Ve pozitif kullanıyor. Yani topu karşıladıktan sonra hemen ayağa çıkarak Torreira ya da beklerden birine. Bence çok yani takımın görünmez kahramanlarından bir tanesi. Hatta bugün de bayağı görünürdü bence. Salah'ın frikik çalıştığıyla ilgili bir bilgi geldi bana. Bugün de
1: hocam o çalışma ürünü müydü? Ben gol dedim.
0: Yani burada biz de gol oldu zannettik ama kalecinin çok ufak bir dokunuşu var. Top direkten döndü gibi gördük başta ama kalecinin kurtardığını görüyoruz. Bence Salah'ı bu durumlardaki, yani bu tarz frikiklerdeki çalışmalarını sürdüğü antrenmanda ki oyuncular da ona bırakacak özgüvene sahip topu. Böyle bir pozisyonda hani Sané vardı sahada. Başka oyuncular da vurmak isteyebilirdi. İlk defa Eren Elmalı'yı izledik sol bekte. Yani
1: hocam sesiniz gitti. İlk defa Eren Elmalı'yı sol bekte izledik dediniz hocam. Lütfen devam edelim.
0: Jakobs, Barış Alper ikilisini görüyorduk sol kanatta ve iyi bir uyumları vardı bence. Bunu sezon başından beri dile getiriyorduk. Savunma anlamında da hücum anlamında da orası ilerliyordu. Ama şimdi yeni bir sol ön oyuncusu var takımda ve zannediyorum Okan Buruk hem Jakobs'u biraz dinlendirip hem de Eren Leao ikilisinin uyumuna birazcık bakmak istedi. Bence uyumlu.
1: Mantıklı bulur musunuz bu tercihi hocam? Peki.
0: Biraz fazla ofansif buluyorum. Çünkü Eren'in de klasik bir sol bekten ziyade çok fazla hücum oyuncusu niteliği olduğunu düşünüyorum. Bu arada ofansif bir Galatasaray izlemeyi, yani hücum planı üzerinden maçları planlayan bir Galatasaray izlemeyi ben seven bir izleyiciyim. Fakat savunma arkasında da çok top kaçıran bir takım olduğumuz için mesela bugün Arge'yi çok fazla kaçtı. Yani ne bu kadar, yani Eren Leao ne kadar etkili verimli olur savunma anlamında ilerleyen maçlarda göreceğiz bence. Fakat ben beğenmedim diyemem. Yani iki oyuncu da, Eren de Leao da top ayağına yakışan ve pas üçgenleri kurabilen oyuncular. Maç içinde de bolca gördük bence.
1: Selim hocam çok fazla mesajımız var. Biraz

0: Az dinleyici mesajlarına da dönmek istiyorum hocam. Çok kıymetli katkılarınız var. Her zaman bizlere yorumlarınızı güzel güzel aktarıyorsunuz. Çok özür diliyorum tekrardan sizden. Ancak Nijerya'dan dinleyen bir dinleyicimiz varmış. Hakikaten Abuja'dan selamlar göndermiş. Selim Abuja. Hoca'ya demiş. Seviliyorsunuz hocam demiş bir dinleyicimiz. Abuja'dan seni dinliyormuş. Nijerya'dan dinliyormuş. Hatta Mehmet Bey de...
1: Selamlar olsun Abuja'daki kardeşimize.
0: Selim hocam, bence Mehmet Bey...
1: Osimhen etkisi Afrika'ya kadar yayılıyor. Bakın görüyorsunuz. Yani Türk bir dinleyicimiz muhtemelen ama... yani Nijerya'da bile şu anda Galatasaray maçlarının takip edildiğini söyleyelim.
0: Çok kıymetli değil mi hocam?
1: Çok kıymetli ve ancak böyle büyük transferlerle bu noktalara gelinebiliyor. Yani Osimhen gibi bir oyuncunun kadroya katılması gerçekten çok önemli tanıtım açısından.
0: Selim hocam, şimdi tabii ki birçok mesajımız var ama aslında bütün dinleyicilerimizin isimlerine böyle bir selam vereceğim. Çünkü aslında birçok hepsinin söylediği, yazdığı mesajların böyle kombinasyonunu size aslında iletmek istiyorum. Mehmet Bey'e selam olsun. Aynı zamanda Mesut Bey'e selam olsun. Şöyle bakıyorum, Hakan Güneş'e selam olsun. İltu Bey'e, Kadir Bey'e selamlar. Aydın Bey'e selamlar. Nurullah Bey'e selamlar. Murat Bey'e selamlar. Birçok mesajımız var. Hatta Oğulcan Bey'e de selamlar. Selim hocam, şimdi şöyle gitmek istiyorum. Bugün birazcık oyuncu puanlamamız gerekiyor. İster istemez hızlı hızlı bir Galatasaray'ı ve Kocaeli tarafını puanlayalım. Bir de aynı zamanda hakemi konuşalım hocam. Hakem de çok konuşulması istenen bir nokta şu anda. Birçok dinleyicimiz birkaç pozisyonu dinlemek istiyor ama önümde kadro var. Galatasaray'ı oyuncu performanslarını değerlendirdik genel olarak hocam. Birazcık kısıtlı bir zamanımız var. Siz de anlayış göstereceğinizi biliyorum ama.
1: Hızlı hızlı teker teker puanları söyleyelim. Zaten yorumlarını yaptık oyuncuların aslında.
0: Peki Uğurcan diyorum hocam.
1: 7 standart bir maç.
0: Tamam. Şallahi de dersek.
1: Şallahi'ye ben bugün 9 puan vereceğim. Çok etkiliydi bence.
0: Sanchez Abdülkerim.
1: 8 puan veriyorum Sanchez'e.
0: Eren'e ne dersiniz hocam?
1: Yani Eren bence 7 puan alır bu maç.
0: Peki Torreira ve Saray'ı sorayım.
1: Golü atan Apo'yu söyleyelim. 10 puan veriyorum maçı kurtardığı için Apo'ya.
0: Peki.
1: Torreira Saray ikilisi için bence hücum anlamında verimsiz bir maç oldu. O yüzden 7.5-8 puana sabitleyeceğim onları.
0: Peki,
1: ortalamalı 8 diyelim.
0: 10 puan Abdülkerim'e geldi. Eren'i söylemiş miydiniz hocam, ben duyamadım.
1: Eren'e 7 puan vermiştik.
0: Peki hocam. Barış, Yunus, Leao sırasıyla ne olur?
1: Barış 6, Yunus 5, Leao ise 8 puan benim.
0: Peki Deniz Gül kaç puan alır bugün?
1: Deniz Gül'ü beğendim. 8 puan veriyorum. Toplu haşır neşirliği yüksek bir oyuncu. Top ayağına da yakışıyor. Arıyor da. Bence güzel bir yedek forvet transferi oldu genç yaşına rağmen.
0: Sonradan oyuna dahil olan isimleri söyleyeceğim. Galatasaray'da Alexey Batrakov.
1: Batrakov etkisizdi bugün. 6 puan veriyorum.
0: Peki. Leroy Sané ve Uge Çukwu'yu soracağım. Jakobs'a, Kazımcan'a soru işareti bırakırız herhalde hocam. Doğru muyum?
1: Doğru. Sané'nin bir tane olumlu aksiyonu vardı girdiğinden itibaren. Bence 7 puanı hak edecek performans görmedik. 6 puan veriyorum.
0: Peki.
1: Burada Uge Çukwu'ya bir parantez açmak istiyorum. Bana oldukça güven verdi maça girdikten sonra. 8 puanı hak ediyor bence. Kısa süre alsa da son derece yani oynadığı çevreye, yapması gereken müdahalelere, vermesi gereken paslara hakim bir oyuncu olarak görüyorum. 8 puan hak ediyor diye düşünüyorum.
0: Peki Selim hocam, şöyle bakıyorum. Kocaeli Spor tarafında da çok kısa belli başlı sadece ilk 11'i soracağım. Serhat dersek, kaleci Serhat kaç puan alır?
1: Kurtarışları vardı, 8 puan veriyorum.
0: Peki savunmayı doğrudan sayacağım. Belki toplu bir puan vermek istersiniz. Dyke Steel, Zucru, Malika ve Haydara. Savunma hattı kaç puan alır? Yani öne çıkardığınız biri var mıdır?
1: Galatasaray'a deplasmanda bir gol izni veren bir takım. Çok pozisyona girdi bir yandan Galatasaray. Yani 7 puan verebiliriz bence. Daha farklı bir maç bitseydi belki daha farklı düşünebilirdik ama yine 7 puan
0: veririz. Ortalama 7 veririz diyoruz. Orta alanda Berkan, Şov ve Sisoho isimlerinin oluşturduğu bu üçlüye kaç puan veririz? Veya sivrilen bir performans var mı?
1: Berkan 7, geri kalan oyuncular 6 diyorum. Orası.
0: Berkan 7, geri kalanlar 6. İleri hatta Souza, Aye ve Agye'yi üçlüsü. Bu üçlüye kaç puan veririz? Sivrilen var mıydı?
1: AG'yi çok aradı, kaçırdı ama aradı. Yani oralarda bulunduğu için 7-8 puan hak ediyor. Diğer oyuncuların etkisiz olduğunu düşünüyorum. 6 puan veriyorum.
0: Peki hocam, şimdi tabii ki herkesin merak ettiği

0: Bir soruya gelelim hocam. Şimdi Atilla Karaoğlan bugün müsabakayı yöneten hakemdi ve iki tane aslında maç içinde majör karar çok tartışıldı. Birincisi birazcık Galatasaray tarafında olmayan, yani diğer takımları destekleyen taraftarların çok fazla bizim de mesaj kutumuza gönderdiği mesaj. Doğrusunu söylemek gerekirse Torreira'nın pozisyonu hakkında, maçın başındaki Torreira'nın pozisyonu hakkında pozisyonun değerlendirmesinin daha farklı olması gerektiğinin altını çizdi birçok taraftar. Galatasaray taraftarları ise VAR'dan dönen Galatasaray'ın Deniz Gül müdahalesi olduğunu iddia ettiği, ya doğrusu karşılaşmanın hakemine VAR'ın iddia ettiği bir pozisyon, sonrasında bir gol gelmişti. Lakin o pozisyonda VAR'dan dönmesinin yanlış olduğunu ifade eden bir Galatasaray tarafı var. Aynı zamanda birçok takım taraftarlarında Okan Buruk'un kenarda birazcık daha hararetli ve bazı kötü sözlerin ekrana yansıması kaynaklı olarak da daha farklı cezalandırılması gerektiğini vurguladığı bir durum da var. Galatasaray taraftarı olmayan kimselerden. Genel manada Atilla Karaoğlan'ı, genel hakem kadrosunu bugün nezdinde nasıl yorumlarsınız? Pozisyonlara yorumlarınız nasıldır hocam?
1: Bir kere önce şunu belirteyim. Atilla Karaoğlan benim beğendiğim bir hakem değil ligdeki. Çok daha yetenekli hakemler olduğunu düşünüyorum. Bugün maçta pek hakemlik bir durum yoktu bence bir yandan. Onu da söyleyelim. Temiz bir mücadele oldu. Torreira'nın pozisyonu bence çok üzerinde durulması gereken bir pozisyon değil. Yani farklı değerlendirilebilirdi ama hakemin kararını doğru buluyorum, her ne kadar beğenmesem de hakemi. Bu gol pozisyonunu nasıl değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki hocam.
1: Orada ben maçı izlerken faulden ziyade golü zaten offside sebebiyle iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Burada başka bir faul tespit edildi, daha detaya girildi, VAR'da uzun süre incelendi. Deniz Gül'ün oradaki offside pozisyonunu ben dinleyicilere hatırlatmış olayım. Peki. Orada faulden önce ciddi bir offside var zaten golle ilgili. Leao dokunduğu sırada topa, Deniz Gül zaten kabak gibi offside'da. Gol zaten iptal olmalıydı. O yüzden çok üzerinde durmaya gerek yok yani. Faul ya da değil. Ama bu gol geçerli olmazdı zaten orada bir faul tespit edilmeseydi. Bunu söyleyebilirim. Yani yorumlarım bu şekilde hakemle ilgili. Dediğim gibi biraz da futbolcular üzerinden dönen bir maç oldu. Çok fazla hakemlik bir konu görmedik. Bir tane Kocaeli futbolcunun eline çarpan pozisyon vardı. Onu da iyi süzdüler. Çok yakından gelen bir kafa vuruşunda oyuncunun eline çarpıyor. Elde bitişik zaten. Çok hakem üzerinden okunabilecek bir maç olmadığını düşünüyorum.
0: Peki maçın hakkı 1-0 mıydı yoksa farklı bir skor muydu? Onu da sorayım Selim hocam size.
1: Yani dediğim gibi Osimhen olsa 4-0, 5-0 bitebilecek bir maçtı. Topu 3 direğin arasından geçiremedi Galatasaraylı futbolcular. Bir yandan da Kocaeli takımı da iyi direndi o top 3 direğin arasından geçmesin, gol olmasın diye. Talihsiz bazı pozisyonlar vardı. Daha kolay, yani harcanmış diyebileceğimiz pozisyonlar vardı iki takım adına. Deniz Gül'ün direkten dönen bir şutu var. İyi bir pozisyondu o da. Yani maçın hakkı daha farklı olabilirdi ama Galatasaray taraftarı, yani 1-0 biten bir maçın sonucunda liderliği geri aldığı için mutlu olacağını düşünüyorum. Bu arada bence genel bir yorumda daha bulunmak gerekirse.
0: Lütfen hocam, lütfen buyurun.
1: 5 maçın 5'ini de son derece istekli ve çokça pozisyona girmiş bir Galatasaray takımı var tamamlayan. Bu takım bana ümit vaat ediyor. Biraz takım oturdukça, as oyuncular 11'deki yerini aldıkça bu takımın gücünü zaten göreceğiz bence. Ki şunu da söylemek lazım. Hafta içinde oynanan Sporting Lisbon karşılaşmasında da rakibi sağdan ilk yarı silen bir Galatasaray vardı. O Osimhensiz şekilde hatta.
0: Çok güzel belirttiniz hocam.
1: Geçen sene çeyrek final yapmış bir takım. Ben Avrupa maçındaki performanstan da mutluyum. Sonuç her hiçbirimizin istemediği gibi oldu ama rakibin golleri de zaten nasıl geldiği belli. Yani 3 pas yaptırmadı Galatasaray takımı Sporting Lisbon'a ilk yarı özellikle. Ben istikbalinin parlak olduğunu düşünüyorum Galatasaray takımının. Önümüzdeki maçlar bakalım bize neler gösterecek.
0: Peki Selim hocam, hakikaten sizden çok kısa da bir söz almak isterim. Trabzonspor maç sonunda sizinle sohbet etme şerefine erişebilir miyiz diye, hazır yayında sizi yakalamışken, böyle bir zor anda sizi yakalamışken bir sorayım. Eğer vallahi gelirse çok mutlu olurum.
1: Sorduktan sonra cevabım tabii ki evet olur. Her zaman yapmak isteriz bunu hocam.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Hakikaten bir kez daha ağzınıza sağlık. sağlık. Gerçekten

0: Katkılarınız çok çok kıymetli bizler adına. Selim hocam sağ olun, var olun.
1: Benim için bir zevk. Herkese iyi pazarlar, iyi haftalar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Selim hoca bizlerle beraberdi ki tabii ki flaş açıklamalarla devam edeceğiz. Flaş açıklamaları olacak. Aynı zamanda teknik direktör açıklamalarını da değineceğiz programımızda. Bunu da bir kez daha sizlere aktarmış olalım. Oyuncu röportajlarıyla şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Nitekim Davinson Sanchez şu anda Midson alanında. Evet, Davinson Sanchez'e gidelim. Sanchez'in ardından tabii ki çeşitli oyuncularla devam edeceğiz bu şekilde. Sonrasında antrenörlere doğru uzanacağız. Bugünlük iki konuğumuzu konuk ettik. Şimdi biraz bakalım sahanın aktörleri neler söylüyor.
2: Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Davinson Sanchez bizimle birlikte. Davinson, tebrikler. Bugün gol yemeden kazanılan ve çok değerli liderliği tekrar aldığınız bir maç oldu. Sence nasıldı bugün takım arkadaşları performansı?
3: Bueno, contento. Pienso que había que volver a ganar, había que volver a hacer de una manera bueno, no tan cómoda, pero contundente. Tuvimos un par de ocasiones donde pudimos abrir el marcador, yo creo que temprano. No se dio, pero bueno, gracias al persistir, ¿no? A la insistencia, tuvimos la chance de abrir el juego y poder llevarnos los tres puntos, que es lo que queremos.
4: Mutluyuz tabii, kazanmaya dönmek istiyorduk. Süreklilik çok kıymetliydi. Tabii ki bir fırsatlar yarattık. Erken gol imkanımız da oldu fakat iptal oldu gol sonrasında, ama biz ısrar ettik, oyunumuzu oynamaya devam ettik ve çok istediğimiz bir 3 puanı kazandık sonunda.
2: Gol yemeden kazandınız dedim, Abdülkerim'le uyumunuz devam ediyor yıllardır süren. Kendisi de şu anda bizi bekleyen isimlerden biri. Hem uyumunuz hakkında hem de attığı gol için neler söylersin?
3: Bueno, nos conocemos hace un tiempo ya, contento por él, ¿no? Que por ahí, bueno, esto es de momentos, ¿no? Y sí, lo tengo que decir, cuando un compañero no lo está pasando bien, el equipo tiene que ir a rescate y hoy le tocó disfrutar a él. Hoy tocó que él nos diera la victoria, nuestro capitán y bueno, sabemos que... Y él sabe que cuenta con nosotros para estar ahí. Contento, muy contento por él.
4: Uzun süredir beraber oynuyoruz. Tabii çok iyi tanıyoruz artık birbirimizi. Mutluyum onun için. Takım arkadaşlarımızdan biri iyi işler yaptığı zaman onun için zaten hepimiz mutlu oluyoruz her zaman. Aynı zamanda kaptanımız, sorumlulukları da var ve kaptanımız bugün maçı kazandı diyebiliriz. Çok mutluyum onun için.
2: Teşekkür ediyorum Abdülkerim'i ve bekletmeyelim. Salvador da seni bekliyor. Abdülkerim bizi bekliyor. Teşekkür ederim. Kerim Bardakçı ile birlikteyiz. Davinson da az önce bahsetti, senin de çok net payının olduğu bir mücadeleyi geride bıraktınız. Sen nasıl değerlendiriyorsun bugünü, hem de maçın önemini nasıl değerlendiriyorsun?
5: İlk önce zorlu bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Gerçekten hocayla iyi bir takım. Çok iyi analiz ettik, çok iyi çalıştık ve mutlu sona ulaşan taraf olduk. Çok mutluyuz. Taraftarımız da çok güzel desteklediler bizi. Her zaman hissettiriyorlar arkamızda olduğunu. Herkese teşekkür ediyoruz.
2: Hollanda tabii ki soracağım. İlk yarıda da yanlış duymadıysam top senin ayağına ters kalede geldiğinde yine tribünlerden vur diye bir ses gelmişti. Bunda da geldi. Hem gol anını hissettin mi, sonrasında da ailenle paylaştın yanlış görmediysem, neler söylersin?
5: Bugün gol atacağımı cidden hissediyordum. Hatta maçtan önce kızımla konuşurken kızım şey demişti, baba inşallah gol, amin demişti daha tam konuşamadığı için. Çok güzel bir anı oldu benim için. Uzun zamandır gol atamıyordum. Attığım golle de kazanmak tabii ki de beni daha da mutlu etti. Gol anında kızıma, eşime koşmak istedim. Tabii ki de bugün Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümü, biliyorsunuz, rahmetle anıyoruz. Teşekkürler.
2: Ben de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Maçın ardından Galatasaray'dan Uğurcan Çakır bizimle birlikte. Uğurcan, öncelikle tebrikler. Önemli bir maç ve liderliği bir kez daha ele aldınız ve çekişmeli de geçti. Oyunun hakimiyeti sizdeydi. Skora bakarsak 1-0, ancak daha fazla gol şansı da buldunuz. Neler söylersin?
6: Ya bugün maç genelinde oyunun hakimi bizdik. Aslında daha farklı kazanabilirdik. İlk yarıda yakaladığımız şanslar var. Gol olma pozisyonları, gol olma şansları çok yüksekti. Ama atamadık. sonrasında 1-0'ı bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz ama dediğim gibi oyunun, maçın tamamen hakimi bizdik. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı kutluyorum.
0: Evet, oyuncu röportajlarını sizlere aktardık. Bu arada Okan Buruk da basın toplantısı alanına geldi. Okan Hoca'nın basın toplantısına doğru uzanıyoruz.
7: Tabii ki taçsız kral Metin Oktay'ın ölümüne 35. yılı. Önce onu saygıyla anarak başlayacağız. Bugün maça gelirsek, maçın başlangıcı tabii ki rakibimizin özellikle kendi yarı alanında savunacağını, özellikle kanat baskıları yapan bir takımdı rakiplere karşı. Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. Bence ilk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. Biraz daha orada becerikli işler yapabilirdik. Oyunu başından sonuna kadar tabii ki belki son 5-10 dakikayı, oyuncu değişiklikleri sonrasını belki dışarıda bırakırsak, rakibimizin de biraz riskler aldığı bölümü 1-0'dan sonra dışarıda bırakırsak çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık, çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leo ve Deniz vardı bugün. Performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık, hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Seyircimiz burada her zamanki gibi bizi, takımı çok fazla itti. Takım da bu oyunla birlikte bu iki taraf birleşince bence iç saha performansı çok daha artıyor, çok daha dominant oluyoruz. Topu çok daha rahat geri kazanma, rakip kaleye hızlıca gitme. Bence genel olarak iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı buradan, yani tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik etmek istiyorum.
8: Serdar Bey.
7: Hangi ülkede yaşadığına bağlı herhalde. Öyle diyelim. Ya biz şunu da konuştuk aslında içeride. Tabii ben bir Türk teknik direktörü olarak burada görev almaktan gurur duyuyorum. Yani Galatasaray'ın eski oyuncusu olarak burada olmam önemli. Hepsi önemli ama onun yanında bir Türk teknik direktörün burada 4 sene üst üste şampiyon olması. Bir kişi daha vardı bunu yapan. O da Türk'tü. Sevgili Fatih Terim hocamız. O yüzden yani son 19 yıla baktım. 19. yıl herhalde. Türk teknik direktörlerin başarısı var. Büyük başarısı. Ama maalesef yani tabii ki kimse kimseyi Türk yabancı diye ayırmıyor. Ama bunu söylemek tekrar içimden geldi. İçeride onu konuştuk. Yani Türk oyuncuları da bunu yapıyorlar bir kere. Yani Türk oyuncuları da devamlı değersizleştirmeye çalışıyorlar. Onların üzerinden de bu şeyi çok fazla yapıyorlar. Ama bence şunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu gözüken tarafı, asıl gözükmeyen tarafı sokaktaki insanların sevgisi, değeri çok daha farklı. Yani ben sadece burada sosyal medya üzerinden her şeyi düşünmemek gerekir. Veya işte televizyon kanalı ve YouTube kanalı üzerinden bunu düşünmemek gerekir. Orada tabii ki bir yandan bir reyting almak zorunda herkes. Yani bir reyting kovalama var. O reytingi almak için de yani tabii ki birileri eleştirilecek. Belki eleştirinin ötesine geçildikçe de daha çok seyredilen kanallar olabiliyor veya yorumcular olabiliyor. Yani bunların hepsi tabii ki bu futbolun da bu kadar güzel olması, insanların ilgisini çekmesi, bu kadar seyredilmesi, yani futbolun kolay olması, kolayca hakkında konuşulması ve her türlü yoruma açık olmasından kaynaklanıyor. O yüzden yani belki futbolun reytinginin olma nedenlerinden biri de bu. O yüzden hepsini kabul edip bence çok fazla kafaya takmadan, hem benim için hem Türk oyuncular için, bunu Türk oyuncuları da buraya katacağım çünkü bazen onların üzerinden de çok fazla eleştiri oluyor. Asıl işimize odaklanmak, işimizi iyi yapmak, işimize konsantre olmak ve başarıları devam ettirmek. Yani biz Lisbon maçından da çok farklı bir skorla dönebiliriz.

0: peki yani siz 1-0 öndesiniz. Yani bence tartışılmaz bir şekilde bir kırmızı kart var. Yani hani sarı mı, turuncu mu, kırmızı mı? Yani bunu kırmızı karta çağırmayan Alman hakemin adı neydi, unuttum. Dingel. Okay. Yani Dingel de dediler ama Dingel diyoruz biz. Evet, Alman hakemin gerçekten VAR'a çağırmayan hakem, Alman hakemin, ya ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Yani bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç alması, VAR hakemi olarak maç alması, normal maç almaması da gerekiyor. O yüzden çok daha farklı bir skorla da gelebilirdik biz buraya, onu söylemek isteyeceğim. Yani biz belki 3-0, 4-0 maçı kazanıp da gelebilirdik. Ama oyun içerisinde birçok şey var. O yüzden yani oyunu kaybettiğiniz anda biz de neleri yanlış yaptığımıza odaklanmamız gerekiyor. Bence yani 1-1'den sonra o 50 ile 60 arası, yani topun daha çok yine ayağımızda kalması gereken dakikalarda orada hatalarımız oldu. Mesela bunları oyuncularımızla paylaştık, oyuncularımızla sorguladık. Yani bu maçları Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni özellikle daha iyi yönetmemiz gerektiğini sorguladık. Ama genel olarak şuna geleceğim yine, olumlu, olumsuz, başarılı, başarısız tabii ki maçlar olacak. Ama burada gerçekten bizi seven, bize değer veren Galatasaray taraftarı olduğunu da biliyoruz. Biz bunu zaten sokakta görüyoruz. O yüzden sosyal medya çukurunun içerisine de hiçbir zaman düşmeyeceğiz.
1: Hazal Hanım.
2: Hazal Palavar en son haber. Hocam 3 puan için tebrik ederim. Ziraat Serdar abinin sorusuna ek olarak soracağım. Ligin daha başında rakip teknik adamlar istifa etmeye başladı. Siz 4 sene üst üste şampiyon olmanıza rağmen ağır eleştirilere maruz kaldınız. Yani bu 4 şampiyonluk bile bu baskıyı korumuyorsa bu mental gücü nasıl koruyorsunuz hocam siz?
0: Yani çok basit, yani şu puan durumuna baktım mı mental olarak çok güçleniyorum. Yani. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Sen bundan daha 4 senede şampiyon olmuş üst üste. Bundan daha güzel bir şey olamaz ama gerçekten o yarış çok ateşli bir şekilde gidiyor. Bunu sadece yani benim üzerime, işte Galatasaray'ı nereden vurabilirsiniz? Okan Buruk üzerinden vurabilirsiniz. Yani en önemli şey bu. O yüzden Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. O yüzden yani bunu Galatasaraylılar yapıyor gibi düşünmemek lazım. Ben tam tersini düşünüyorum. Galatasaray taraftarı her zaman takımına, hocasına, futbol hocasına sahip çıkar. Gerçek taraftar burada hep Galatasaray'la birlikte olur. Ben buna biraz daha inanıyorum.
1: Safa Kağan Bey.
3: Safa Kağan Öztürk. Buradayım hocam. Tebrikler hocam öncelikle. Şunu sormak istiyorum. Aslında sezon başında camiada aslında kaos dolu bir hava vardı. Ama ben önceki sezon başlarına baktığımız zaman bu sezon Galatasaray'ı çok dominant görüyorum, özellikle oyun başlarında. Ve siz de aslında bu yönde kadro derinliğinden hep bahsetmiştiniz. Hem yeni transferlerin alışma süreciyle hem de sakat oyuncuların dönüşüyle bunu 90 dakikaya yayan, dominant oyun 90 dakikaya yayan takımı milli maç arası sonrası belki burada doğru hedef olabilir mi? Siz bununla ilgili ne söylersiniz? Teşekkür ederim.
0: Ya aslında biraz önce o Sporting maçıyla söylediğim şeylerden biri de oydu aslında. Yani orada aslında fiziksel olarak bir şey yaşamıyorsunuz. Ama bazen yanlış kararlar vererek üst üste, yani 2-3 yanlış kararla oyunun, rakibin o ara force etmesini sağlıyorsunuz. Aslında orada top ayağınızda, baskı yok. Yani baskı yokken 3 tane rakibe top verdik ve devamında pozisyona girme şansı verdik. Yani maçın 2-1'e 3-1'e gitme nedenlerinden biri de bence oyunu iyi yönetememek. Bence yani bunu sadece fiziksel olarak da kendinizi iyi yönetmeniz gerekiyor, oyun içerisindeki temponuzu. Ama mesela bugünkü maç çok önde oynuyorsunuz, rakip alanına yerleşmişsiniz, aslında daha az yoruluyorsunuz. Ama oralarda doğru kararlar vermek lazım. Geriye koşmamak için, takımı geriye koşturmamak için doğru kararlar vermek lazım. Ama yine de bazı oyuncular için hem adaptasyon hem fiziksel olarak da bize geç katılan oyuncular özellikle %100 hazır durumda değiller. Onların da bu hazırlıklarını tamamlamak istiyoruz. Transfer her zaman zor bir süreç. Yani Leo zaten bir sakatlıktan çıkıp biz de geldikten sonra yavaş yavaş onu soktuk. Yani bugün ilk defa ondan da geri bildirimle ilk 11'de başlattık. Deniz'in de o transfer süreci gidiyor, kalıyor, oluyor, olmuyor. Yani o da yaptığımız testlerde tam fiziksel olarak da yani en maksimum seviyede değildi. Ama onu da antrenmanlarla hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Çat

0: Aynı şekilde yani onda stoperimizin takım içerisine girmesi, özellikle bu milli takım arasında onu %100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onu da ondan sonra ona da süre vereceğiz. Ama dediğim gibi biz kendimiz oyun kalitemiz, oyun gücümüzü ve saha içerisindeki yani o 90 dakikaya yaymak için doğru kararlar vermek gerekiyor. Bence maçı doğru yönetmek gerekiyor oralarda. Ama genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bunu net bir şekilde gösterdik.
1: Okan Hoca'nın basın toplantısını sizlere dinlettik. Şimdi Selçuk İnan'ın açıklamalarına bir dönelim.
2: Teşekkürler. Maçın ardından Kocaespor Teknik Direktörü Selçuk İnan bizimle birlikte. Hocam, yayınımıza bir kez daha hoş geldiniz. Tabii ki siz de maç öncesinde değindiniz. Zor bir deplasmana çıktınız. Galatasaray bu maçı da kazanmak zorundaydı aslında kendi derbileri öncesinde. Sizin maçtaki ana değerlendirmeniz ne olur? Hangi hususlar üzerinde duracaksınız? Belli evet, bir dakika boyunca da aslında çok iyi savunma yapan da bir Kocaelispor gördük. Siz genel olarak takımın savunma performansından memnun kaldınız mı?
3: Evet. Maçın başında vermiş olduğum röportajda da belirtmiştim. Galatasaray'ın çok baskılı başlayacağını biliyorduk. O baskıyı kırmak için öncelikle hedefimiz doğru savunma yapmaktı. Onları biraz kenarlara yönlendirmekti. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Oyuncular çok iyi mücadele etti. Plana sadık kaldılar. Geçişten birkaç tane pozisyon bulduk. Onları da gole çevirebilirdik. Oyunun geneline baktığınızda beklediğim bir maçtı. Yani bu şekilde bekliyordum. Evet, biz yeni takımız, genç takımız ama henüz istediğimiz ritmi oyun anlamında top bizdeyken ki dağılımlarımız, konumlanmamız henüz çok yeterli değil. Böyle bir durumda Galatasaray deplasmanında topa daha fazla sahip olmak çok açıkçası mümkün gözükmüyordu zaten. Buna göre bir plan hazırladık. Dediğim gibi oyuncularımla da bunu paylaştım. Planımızın tuttuğunu düşünüyorum. Evet, yediğimiz gol talihsiz bir gol ama neredeyse maçın tamamında karamboller ve yan toplar dışında çok eksik görünmedik, net bir pozisyon vermedik ki dediğim gibi bir iki tane de gol atabileceğimiz pozisyon vardı, direkten dönen topumuz vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu deplasmanda Galatasaray'a karşı oynamak çok da kolay değil. Çok efor sarf ettiler, çok mücadele ettiler. 1-0 mağlup olduk ama en azından belli şeyleri kazandık. Bunu söyledim oyuncularıma. Galatasaray'ı kazandığı için de tebrik ediyorum.
2: Ben de başarılar diliyorum hocam ilerleyen haftalarda. Selçuk İnan görüşlerimiz aktar.
1: Evet, tabii ki maç sonu yayınımızda iki tane çok özel konuğumuz vardı. İki konuğumuzla aslında A'dan Z'ye maçı değerlendirdik. Birçok kısmına değindik. Hem saha içi hem saha dışındaki hakem yönetimini konuştuk. Taraftarı konuştuk ki Galatasaray taraftarı oldukça yoğun ilgi gösterdi bugün karşılaşmaya. Buradan da kuzenim Cem Çıklı'ya da sevgilerimi iletmiş olayım. Bizim yayınımızı dinlediği için kendisine de teşekkür edelim. Gerçekten o da Galatasaray stadından çıkan bir taraftar olarak Radyo Gol'e tercih eden bir dinleyicimiz olarak kendisine sevgilerimi iletmek isterim. Evet, bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum. Tabii ki yarın da sizlerle beraber olacağımın bilgisini aktarmış olayım. Gece de tekrar yayınlarımızda maç sonu yayınımızın o kesidi sizlerle olacak. Tabii ki gece boyunca hem Selçuk İnan'ın hem Okan Buruk'un açıklamalarını da tekrar dinleyebileceksiniz. Çok değerli içeriklerimiz de var. Tekrar yayınlarımızda sabah 7'ye kadar çok çok özel içeriklerimiz de var. Tabii ki sabah 7'den sonrasında klasik formatımıza dönüyoruz. Full bir şekilde canlı yayındayız. O halde sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek istiyorum.
4: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi? Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüyken Galatasaray altyapısından oyuncuların Galatasaray A takımında çok fazla şans bulma ihtimali yok.
6: Rotasyonu ligde değil de Şampiyonlar Ligi'nde yapması hocaya yönelik eleştirileri çok daha yukarıya doğru çeker.
7: Bu sezon altyapıdan kimler A takımda oynama şansı bulabilir?
8: Deniz Gül işte tam anlamıyla hazır değil, o yüzden kanattan santrafora devşirilmiş bir oyuncuyla mı oynayalım? Alabiliyorsan sağlıklı geri bildirim eyvallah.
9: Ama Sayın İsmail Kartal eleştirilerden çok etkilenip, çok dinleyip, çok duyup daha sonra kendi kendini öven bir teknik adam profilinde.
7: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Galatasaray Kolaj gündemiyle karşınızdayız. Başlıklarımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Ve başlıklarımız şu şekilde. Abdülkerim neden yedek kaldı? Jakobs tercihini anlatıyor. Okan Buruk'un transferde istediği her şey gerçekleşti mi? Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç gelirse ligi etkiler mi? Ve kolaj başlıyor. Abdülkerim Bardakçı ile alakalı sorun ne? Hoca maçtan önce sakatlığı yok dedi ama asıl mevkisi sol bek olan Jakobs'a şans verdi. Bu ne demek oluyor? Yakup Çınar'a sorduk.
5: Abdülkerim'in hazır olmadığını sakatlık dönüşü sonrasında Başakşehir mücadelesinde gördük. Ve Başakşehir maçında Galatasaray kariyerinin belki de en kötü maçlarından bir tanesini çıkarttı. Abdülkerim oynayarak performansını yukarıya taşıyan bir oyuncu. Bu arada bu yaşına rağmen Galatasaray kaptanı, son 4 sezonda şampiyonluklara çok büyük katkılar vermiş Abdülkerim'den bahsediyoruz. Kötü oynayacağı, sakatlık dönüşü sonrası performansını sahaya yansıtamayacağı maç olabilir mi? Olabilir tabii ki. Başakşehir maçı böyleydi. Hoca Başakşehir maçındaki görüntüsünü gördükten sonra evet, Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Ama performansı nedeniyle hoca bu maçta tercih etmedi kendisini. İsmail Jakobs'u oynattı. Geçen sezon da zaman zaman böyle Şampiyonlar Ligi maçlarında Abdülkerim'in artık yorulduğu sıralarda Jakobs'u o bölgede oynatmıştı. Jakobs fiziksel gücüyle sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama burada taraftar şunu soruyor. Abdülkerim'den ya da Jakobs'tan ziyade. Galatasaray Bichabu'yu aldı. Sol stoper. Geçen sezon baktığın zaman Leipzig'te 15-20 tane maça çıkmış. Hani potansiyelli bir oyuncu. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın yerine İsmail Jakobs'un neden oynadığı değil, Bichabu'nun neden oynamadığını bence sormalıyız. Sonuçta karşında Sporting Lisbon'un onlar da yeni transferler yapmıştı.
10: Evet.
5: 200 milyon euroluk satış yaptılar, 123 milyon euroluk transfer yapmışlardı ama en önemli bölge orta saha tamamen değişti ve yeni transferler gayet iyi oynadılar ve iyi performans ortaya koydular. Dediğim gibi Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir sakatlığı yoktu. Sakatlıktan çıkmıştı o rehabilitasyon sürecinde. Başakşehir maçında mecburen oyuna dahil olmak zorunda kaldı. Lemina'nın sakatlığı sonrası. Bu maçta oynamasını zaten beklemiyorduk. Herhangi bir sakatlığı yoktu. Orada Okan Hoca tercihini İsmail Jakobs'tan yana kullandı.
7: Ali Naci Küçük, Okan Buruk bu sezon Şampiyonlar Ligi için asla ligde rotasyon yapmayacak dedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuç alırsa lig serüveni nasıl etkilenir? Bunu Aydın Cingöz'e sorduk.
6: Yani sonuçtan öte esas olarak Şampiyonlar Ligi maçları sonrası çok sert maçlar oluyor ve oyuncular hani işte 100 binlik enerjisi varsa onu çok büyük oranda harcıyorlar. Oradaki mücadele çok daha güçlü oluyor. Sonuçlardan da öte özellikle ligdeki mücadeleye kazansa da kazanmasa da ister istemez yansıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Rotasyon yapması gerekirse eğer Okan Buruk'un, ben bu rotasyonu açıkçası önce ligde yapacağını düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'ne rotasyonlu bir kadro ile çıktığı zaman orada çok şiddetli eleştiriler olacaktır. Bu kadro, Galatasaray'ın kadrosu eğer ligi oynayamayacak durumdaysa rotasyon yapıldığında hocaya yönelik çok sert eleştiriler olacaktır. Daha anlaşılabilir bir durum olur. Tamamen mantık çerçevesinde yorumluyorum ve değerlendiriyorum. Bizim takımlar açısından özellikle gelir açısından, geleceğini güçlü şekilde devam ettirme açısından, hedefler açısından Şampiyonlar Ligi'nde olmak önemli. O yüzden şampiyonluk çok değerli. Ben Galatasaray'ın tabii ki hedef şampiyonluk yolunda herhangi bir şekilde hani ona zeval gelmeden ilerleyebilmektir. Ama orada mutlaka bir planlamayı yapıp ligde yapacaksa eğer rotasyonu bence Şampiyonlar Ligi maçı öncesi ben ligde yapacağını düşünüyorum. Ama orada ben çok aman aman bir şey beklemiyorum. Yani rotasyon hem lig özelinde hem Şampiyonlar Ligi'nde aman aman öyle bir rotasyon beklemiyorum. Yani götürebildiği yere kadar götürecektir. Tekrar ediyorum, burada rotasyonu ligde değil de Şampiyonlar Ligi'nde yapması hoca hocaya yönelik eleştirileri çok daha yukarıya doğru çeker.
7: Batrakov'un oyunundaki eksiklikler neler? İbrahim Yavuz yorumladı.
8: Batrakov'dan önce de bu ülkeye fiziksel anlamda becerisi yüksek ama fiziksel olarak eksik oyuncular gelmişti. Geçmişte futbol bunu müsaade ediyordu, oyun müsaade ediyordu. Becerinin daha ön planda olduğu dönemlerde bu tarz oyuncular oyun

0: da kendine yer buluyordu. Şimdi özellikle son zamanlarda oyun önce atletizm ve onunla beceriyi harmanlamayla çok ön plana çıktı. Şimdi fiziksel olarak bu kadar güçlü oyuncuların arasında Batrakov tarzı oyuncuların yer bulması bir hayli zor. Yani Messi falan olman lazım ya da ona yakın yeteneklerde çabuklukta olman lazım. Şimdi Batrakov'da açıkçası geldiği günden beri bunu göremedik. Hele hele fiziksel olarak zaten ne kadar gelişebilir bir oyuncu? Bundan daha iyi olma şansı yok. O yüzden Galatasaray'ın aslında Batrakov'u buraya getirirken birilerinin, o işin en tepesinde olan insanların bunu öngörmesi gerekiyordu. Çünkü geçmişte de bununla ilgili bu tarz oyunculara sağlıklı geri bildirim vermesiyle ilgili bir ton problem var. Siz olmamış bir şeyin peşinden gittiniz ve bugün iki maçta da gözüken en net, en belirleyici fark Batrakov'un fiziksel durumu ki yediği golde Galatasaray'ın, hatırlasınlar o pozisyonu, Sporting'li oyuncu koluyla neredeyse çok rahat bir şekilde Batrakov'u oyunun dışına itti ve gol oldu.
1: İsmail Kartal'ın istifasını göz önünde bulundurursak Okan Buruk'un baskıyla başa çıkma gücü nasıl? Bunu Ali Naci Küçük ve Aydın Cingöz'e sorduk.
2: Arada dağlar kadar fark var.
3: Çok net. Hocanın çelik gibi bir mentali var. Benitekim de kendi hedeflerine her zaman ilerlemeyi felsefe edinmiş. Dışarıyla çok fazla dinlemeden sahaya odaklanmış bir isim. Ama Sayın İsmail Kartal eleştirilerden çok etkilenip, çok dinleyip, çok duyup daha sonra kendi kendini öven bir teknik adam profilinde. Yani İsmail Hoca hep ben ettim, ben yaptım modunda ama Okan Hoca'dan bugüne kadar onca eleştiriye rağmen, onca başarılarına rağmen çok fazla bunları duymayıp tamamıyla kendine konsantre olduğunu ve bir kez dahi kendini övmediğini hepimiz herhalde biliyoruz.
4: Yani Okan Buruk İsmail Kartal'ın yaşadıklarını yaşamadı bir kere. Yani İsmail Kartal'a yönelik baskı çok daha yüksek. Bir de Fenerbahçe tabii ister istemez kötü dönemlerde hocalarına eleştiriler gelir ama Fenerbahçe'nin şampiyon olma telaşı, transferlerin bir an önce takıma uyumu, sosyal medya meselesi, kamuoyunu yönlendirme konularında Okan Buruk'un çok daha iyi olduğunu söylemek lazım. O yüzden hani baskı konusunda ben baskıyı Okan Buruk'un, yani daha doğrusu hani hangisinde çok daha yüksek baskı var sorusuna İsmail Kartal'da yanıtını veririm. Ama bunu da yönetebilme meselesi vardır. Yönetebilmek esastır. Okan Buruk aynı şiddette baskı altında şu ana kadar kalmadı. Kaldığı zaman biz bunu göreceğiz. Ona göre değerlendirmeyi yapmak çok daha sağlıklı. Biz bu arada bu dönemden bahsediyorum. İsmail Kartal'ın üzerindeki baskının çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada hocaya yönelik eleştiriler çok daha fazla. Galatasaray'da ise yönetime yönelik eleştiriler çok daha fazla. İkisi arasında ben böyle bir ayrımın olduğunu düşünüyorum.
1: Galatasaray U19 takımı Sporting deplasmanında başa baş bir mücadele verdi ve şanssız şekilde maçı 2-2 berabere bitirdi. Yusuf Sivaslıoğlu da golünü attı. Bu sezon altyapıdan kimler A takımda oynama şansı bulabilir? Yakup Çınar anlattı.
5: Okan Hoca Galatasaray'ın teknik direktörüyken Galatasaray altyapısından oyuncuların Galatasaray A takımında çok fazla şans bulma ihtimali yok. Şimdi bu Okan Hoca'yı eleştirdiğim için mi? Evet, eleştirdiğim için. Hoca 4 yılda şans vermedi ama 4 sezonda şampiyon oldu. Ben bu konuda eleştiriyorum. Ben altyapıya pozitif ayrımcılık yapıyorum kardeşim. Ben Yunus 15 yaşındayken Yunus'un iyi oyuncu olacağını, Yunus'un arkasında durulması gerektiği, Ozan Kabak'ın arkasında durulması gerektiğini söyleyen insanlardan bir tanesiyim. Kimse Ada Yüzgeç'in ismini bilmiyorken buradaki yayınlarda bahseden isimlerden bir tanesiyim. Şimdi A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Galatasaray'ın U19 takımı çok değerli bir takım. Fatih Demircan büyük emek veriyor. Alparslan Erdem'i getirdiler ki Karagümrük'te A takımı çalıştırmıştı. A takım seviyesinde antrenman yaptırıyor. Baktığımız zaman Lizbon maçını da izledim. Lizbon dünyanın en iyi altyapılarından bir tanesine sahip. Ve Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen orada da hakem hatası vardı. U19'da da hakem hatası vardı. 90+5'te bitmesi gereken, 90+6'da bitmesi gereken maç 90+8'lere uzadı. Arda Yılmaz maçın en iyisiydi Galatasaray'ın kalecisi. Son dakika inanılmaz bir hata, inanılmaz bir hata yaptı. Mevcut Galatasaray'ın U19 takımında, bak oyuncuları sarıyorum. Arda Yılmaz Süper Lig'de forma giyer. Galatasaray seviyesine çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Oğulcan Yançel daha 16 yaşında, inanılmaz bir oyuncu orta sahada. Acayip seviyelere gelecek. Ada Yüzgeç aynı şekilde. Furkan Koçak. Onun dışında yine hiç kimsenin ismini duymadığı burada bahsettiğimiz oyunculardan bir tanesi Arda Tagay. Ki harika bir gol attı bu maçta yine. Yani aklıma gelmeyen oyuncular da var. Galatasaray çok iyi bir jenerasyon yakaladı. Bu jenerasyon sadece U19 değil U17'de de var. Orada da acayip bir jenerasyon var. Dediğim gibi Galatasaray'ın el bebek, gül bebek bu oyunculara değer vermesi gerekiyor ki dediğim gibi Fatih Demircan altyapıdan sorumlu yönetici elinden geleni yapıyor.

0: Ama bu oyuncuların A takım seviyesinde de süre alması gerekiyor. En az 3-4 tane oyuncunun özellikle Galatasaray'ın A takımında sonradan oyuna girip 10-15 dakika süre alması gerekiyor. O potansiyelde oyuncular var. Yeter ki Okan Hoca şans versin.
1: Ligdeki şampiyonluk hedefi ve Anadolu takımlarına karşı oynanacak oyun göz önünde bulundurulduğunda Galatasaray'ın Sporting karşısındaki oyunu mu daha iyiydi yoksa Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki oyunu mu? Bunu İbrahim Yavuz yorumladı.
2: Ya şöyle yorumlanması lazım aslında. Bizim en büyük problemimiz o. Şimdi biz Fenerbahçe'yi Beşiktaş maçından sonra çok ciddi anlamda problem yaşayacağını düşündük. Niye? İşte Roma'nın özellikle ligdeki performansı, Fenerbahçe'nin burada çok kötü olması. Aslında ne oradan yorumlanabilir? Yani Beşiktaş sonrası oyun ya da Roma'nın ikinci yarısındaki oyun yorumlanır. Gel Galatasaray'a benzer bir durum. İlk yarım saati gayet güçlü bir Galatasaray oyunu ama ondan sonra oyunun büyük bir çoğunluğunda olmayan. Bence takımları yorumlayabilmek için sürdürülebilir güçlü performans ama bu kadar dalgalanmaması gerekiyor. İki takımı yan yana getirdiğinde tabii ki Galatasaray Fenerbahçe'ye göre avantajlı. Niye? Galatasaray'ın en azından rakibine göre aynı oyuncularla ve aynı teknik direktörle çok fazla tekrarı var. O yüzden hangi takımın oyunu gelecek adına ümit veriyor? Galatasaray'ınki daha çok fazla ümit veriyor.
1: Kocaeli Spor maçı 11'i ve oyun planı nasıl olur? Bunu Ali Naci Küçük'e sorduk.
3: Evet, sürprizler olacak. Abdülkerim'in forma giymesini bekliyorum. Galatasaray 11'inde. Ön hatta da Leroy Sané'nin kulübede olacağını söyleyebilirim.
1: Okan Hoca'nın transfer döneminde istediğim olmadı veya şu mevkiyi yeterince güçlendiremedik dediği bir şey var mı? Bunu Yakup Çınar'a sorduk.
0: Valla olsaydı kendisi söylerdi herhalde. Ama şunu biliyorum mesela. Batshuayi yerine Rodrigo Mora'nın alınmasını daha çok istiyordu. Şimdi Batshuayi'nin performansına bakıyoruz. İstenilen seviyede değil. Belki çıkacak o seviyelere. Ama şu anda öyle değil. Hani maliyeti nedeniyle tercih edilmeyen bazı oyuncular oldu. Ve aynı zamanda biz bunun için mesela İsmail Asar için Galatasaray gemileri yakmıştı. 50 milyon eurolara kadar çıkmıştı. Ama takımı vermek istemedi. O yüzden Okan Hoca'nın isteyip de alınmadı diyebileceğimiz oyuncu bence çok az. Burada sadece maliyetlerden dolayı tercih edilen oyuncular var. En belirgin Rodrigo Mora Batshuayi olayıydı. Rodrigo Mora'yı Galatasaray'ın alma ihtimali söz konusuydu. Okan Hoca'nın da çok istediği 10 numaralardan bir tanesiydi. 19 yaşında inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bu yetenekleri hissettirebilen, sahada o performansı gösterebilen oyunculardan bir tanesi. Dediğim gibi öyle bir oyuncu olmadı.
1: Kocaeli maçında santrafor'da kim başlamalı? Deniz Gül mü, Barış Alper mi? İbrahim Yavuz yorumladı.
2: Normalde yani herkesi kendi yerinde oynat derler teknik direktörlere. Yani Deniz Gül mü oranın santraforu? Deniz Gül'ü oynat. Yani Deniz Gül işte tam anlamıyla hazır değil. O yüzden kanattan santrafora devşirilmiş bir oyuncuyla mı oynayalım? Alabiliyorsan sağlıklı geri bildirim eyvallah. Ama Barış Alper'in de özellikle milli takımlarda da çok fazla böyle tekrarı var. Evet, atletizmde faydalı ama işin bitiricilik tarafıyla alakalı problem yaşıyor. Hele hele Kocaeli maçı içeride oynayacak Galatasaray. Muhtemelen oyunun büyük bir çoğunluğu rakip yarı sahada olacak. Orada Deniz Gül'ün yetenekleri Galatasaray'ın problemini daha rahat çözer diye düşünüyorum.
1: Galatasaray kolaj gündeminde başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: kim ne dedi?
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Kim ne dedi?
2: Hocam hoş geldiniz. Bu haftaki ana konumuz aslında insan yönetimi ve en az 25-30'u futbolcu olan bir grubu, tesisi, toplamda bir takımı yönetmek olacak. Bunun üzerine soru cevap yoluyla giderek yanıtlarını merak ettiğimiz bazı sorular hocam size sormayı planlıyoruz ama tabii sohbet bizi nereye götürür?
3: Bilmiyoruz.
2: Onu da bilmiyorum açıkçası. Futbolda hocam birçok değerlendirme aslında saha içine göre yapılıyor ama biliyoruz ki 24 saat yaşayan bir organizma futbol takımı. Son yıllarda biraz daha bunun farkına varılsa da futbol takımını bazı teknik direktörlere sorulduğunda takım olma, grubu yönetme gibi yetenekler bu işin ne kadarı diye sorulduğunda %70, %80 diyenler var. Bilmiyorum ne kadar doğru yüzde vermek ama sizin için bir takımı hem saha içinde hem saha dışında 24 saat boyunca yönetmek nasıl?
3: Şimdi tabii olaya şöyle bakmak lazım. 25 ile 30 arası, bazen 32, 30'u da aşan bir futbolcu topluluğu ile sezon başında çalışmaya başlıyorsunuz. Bunların hepsi ayrı karakter, ayrı insan, ayrı kişilik, ayrı huy ve ayrı yetenek. Artı ayrı mevkiler. Yani birçok bilinmeyeni bir ortak noktada buluşturmak zorundasınız. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi iletişim. Yani saha içi ve saha dışı iletişimimizi iyi kurmak zorundasınız. Çünkü şöyle bir örnek verdim ben hep hayatım boyunca. Bir hazırlık yapacaksınız. Fiziki hazırlık, yanında psikolojik hazırlık, yanında teknik hazırlık, yanında taktik hazırlık ve son zamanların moda deyimiyle sistem. Bunların hepsini içeren sistem. Sistem nedir? Sistem sizin koyduğunuz bir stratejidir, sizin koyduğunuz bir futbol anlayışıdır ve bunu planlayarak, çalışarak sahaya aktarmanızdır. Basitçe değil. Sahanın içinde 90 dakika duruyorsunuz ama dışarıda 24 saatin diğer kısmında berabersiniz. Doğaldır ki oynayan, oynamayan, oynamak isteyen, oynamayınca kırılan, üzülen, çıkarken niye çıktım diye hayıflanan birçok eylemle karşılaşıyorsunuz. Bunların hepsini yönetmek gerekir. Şimdi idare etmekle yönetmek arasında çok önemli bir fark var. İdare ederken yönetirseniz, yönetirken idare ederseniz başarısız olursunuz. Kimseyi üzmeden ben bu işi nasıl yaparım derseniz mümkün değil. Üzülecektir insanoğlu. Maturasında bu var. Ben genel olarak hep şunu kullandım. Diyelim ki kadromuz 28 kişi. 28 kişiden bir 11 yapacağız. Bunları sahaya süreceğiz. Kaldı 17. Futbol Federasyonu'nun verdiği kulübe rakamı 10 diyelim. Etti 21. Hadi 12 diyelim, 23. 1. Tribünde bir kısım kaldı. 10 kişi de yedek kaldı, 12 kişi de. Bunların hiçbirinin mutlu olması mümkün değil. Muhakkak işlerinde bir iki tane sağlıklı düşünen vardır. Ya ben zaten yani bu takımda oynayamam veya bunlar benden daha iyi içinden, dışından demez de. Ve ben şöyle yaklaştım hep. Ben ne zaman 11'i açıklasam, taktik versem, diğerleri yedek olsa bu 11 bana hiç teşekkür etmedi. Hocam önce 28 kişiydik. Buradan 17 kişiyi elediniz. Sonradan da yedek soyunacak 10 kişiyi de elediniz. Beni ilk 11'e aldınız. Size çok teşekkür ederim diyen hiç görmedim ben. Bunu zaten bu formu onun oynaması da çok doğal olarak kabul eder hep oyuncu. Yaptığım ilk toplantıda hep söylediğim şudur. Yedek kalan veyahut oyuna sonradan giren veya oyundan çıkan sahanın içinde herhangi bir jest, mimik veyahut aşırı bir şey yaparsa hiç hoş olmaz ve unuturum onu diye. Ben çünkü sevmem. Onu kovdum, ötekini gönderdim veyahut altyapıya kadro dışı bıraktım, gönderdim. Bunlar hiç benim hayatımda yoktur. Yani orada ben bir adalet terazisini ortaya koyuyorum. Oynayanın oynamayanın bu takımın bir oyuncusu olduğunu ifade ediyorum. Bunu da hep beraber oynamak istediğimizi iletiyorum. Yani o zaman şöyle oluyor çünkü. Ben formayı verirsem çok iyiyim, vermezsem iyi değilim. Bu çok adil değil. Bir gün... Bir örnekle ben bunu tamamlayayım. Maçtan eve geldim çok yorgun argın 96-2000'de 60 küsürlerde tabela kalktı. Tesadüf ben de gezerken spor programlarını ona denk geldim. Şöyle bir surat içerideki çıkan için. Bu çok alındım buna. Fakat muhatap da olmak istemiyorum. Ertesi gün antrenman var sabah. Rejenerasyon yapacağız. Zor uyudum. Hatta uyumadım. Bir an evvel geldim. Sahanın ortasında topladım. Bir adım öne çık dedim. Çıktı. Ya sen çok iyi bir çocuksun benim tanıdığım kadarıyla ama niye arkadaşını beğenmiyorsun onu hiç anlamadım ben. Arkadaşına hakarettir bu. Niye hocam? Ben öyle bir şey yapmadım olur mu? Olur mu dedim ya. arkadaşın girerken sen yani ulan benim yerime bu mu giriyor gibi algıladım ben dedim. Herhalde başka bir şey manasıyla yapmadın onu dedim. Tabii zeki olanlar çabuk gülmeye başladılar. Efendime söyleyeyim. Yoksa başka bir şey mi vardı? Yok yok hocam dedi. Ama dedim arkadaşını da beğenmemezlik yapma. O da girerken en az senin kadar iyi bir oyuncu. Lütfen rica ediyorum dikkat edelim. Şimdi bazen kızarsınız, bazen espriyle yaklaşıp oyuncunun hem almak zorunda olduğu mesajı verirsiniz. Hem de bir kırgınlık, bir kızgınlık, bir kırılma olmamasını sağlarsınız. Bu çok önemlidir ve ona bir daha sakın böyle bir şey yapma demenin en güzel yoludur. O yüzden insanla uğraştığınızı unutmadan, insanoğlu bu, hepimiz bu hatayı yapıyoruz. Hepimiz yanlış yapıyoruz. Yanlış yapıyorsan, hata yapıyorsan orada bir şey var demektir. Bir şey yapılıyor demektir orada. Bunu yani yönetmeyi, idare etmeyi değil, yönetmeyi bu şekilde de yaptığımız zamanlar olmuştur. Çünkü 30 kişiyi bir arada mutlu edebilmek çok kolay bir olay değildir. Çünkü mesele şudur. Mesele bütün hazırlıklarınız bir 90 dakika içerisinde o stadın beyaz çizgilerine kadar olan bölümdür. Önce fiziğiyle, tekniğiyle, psikolojisiyle.

sosyolojisiyle, ne bileyim, yardımıyla, motivasyonuyla, mutlu olmasıyla kireçe kadar getirirsiniz. Oraya girdikten sonra başka bir bölüm başlar. Nedir o bölüm? Artık işin taktiksel boyutu, hamleleriniz, doğru zamanda, doğru yerde. Çünkü burada daha başka bir drama var. Oyuncu değiştirme hakkınız o zaman 3, şimdi 5. Yine kaldı bir sürü hiç girmeyen. Bunların hepsini iyi

0: şekilde geçer ve oyuncu anlar. Dolayısıyla insan olduğunu unutmadan her şeyine iyice dersinize çalışmanız gerekir ama kendiniz olmak kaydıyla.
1: Hocam siz konuştukça tabii birçok resim gözümün önüne geliyor. Hem kariyerinizle alakalı hem birlikte geçirdiğimiz zamanlarla ilgili olarak. Hep bir oyuncuyu sadece aslında transfer etmezsiniz, onu hayatınıza da alırsınız. Bunu sık söylersiniz siz ve oyuncularla kurduğunuz ilişkiye bakınca da bunun sayısız örneği var. Onların dertleriyle dertleniyoruz. Bazen gece 11'de 12'de bir sorun oluyor, onu çözmeye çalışıyoruz hep birlikte. İyi bir ekip kurmanız çok önemli etrafınızda. Sorunları, bazı sorunları size getirmeden çözmek adına. Özellikle Türkiye gibi bir ülkede yabancıların uyumu konusunda bu unsur ne kadar hayati bir anlam taşıyor?
0: Çok önemli. Yani her şeye ayrı, dili de dahil olmak üzere bir topluluk geliyor. Bugün neredeyse serbeste yakın transfer. Ben olaya hep şöyle baktım. Bir defa benim ekiplerim hepsi alanında uzman kişilerdir. Ve onları dinlerim ben. Hepsini dinlerim. Anlarım ve dinlerim. Kararı ben veririm ama saygıyla dinlerim. Bir grup çalışması yapmak zorundasınız. Ne için? Sadece mutlu olmaları için. Çünkü mutlu insan iyi performans gösterir. Mutsuz adam doğru dürüst oynar mı? Mümkün değil. Şimdi bunun içerisinde o kadar enteresan şeylerle karşılaştık ki hayatımız boyunca. 55 senem geçti benim. Yani 15-16 yaşımdan beri daha o tarafı almıyorum. Bu 55 sene zarfında o kadar enteresan şeylerle karşılaştık ki 30 küsur yaşındakiler bile bir genç, bir ergen, bir çocuk gibi olabiliyor. Şimdi mutluluğu nedir? Aile hayatında olan sıkıntılar, özel hayatında olan sıkıntılar, aile hayatından anne baba olabilir. Bunlarla da karşılaştık. Kardeşler olabilir. Eşi çocukları, akrabaları neyse hepsi olabilir. Bunlarla hep karşılaştık biz. O yüzden ben uzun yıllar önce biz büyük bir aileyiz cümlesini kurarak hep devam et. Hakikaten kendi yakınlarınızı gördüğünüzden daha fazla beraber oluyorsunuz oyuncularla. Onlarla daha çok zaman geçiriyorsunuz. Ve artık birbirinizi o kadar iyi tanıyorsunuz ki çok küçük jestlerden hatta reflekslerden bile ne yapmak istediğini, mutlu veya mutsuz olduğunu anlayabiliyorsunuz. Çünkü bir hayat yaşıyorsunuz resmen. Burada bir hayatınız var ailenizle. Fakat dönüyorsunuz buraya geldiğiniz zaman bir hayatta burada yaşıyorsunuz. Ve bu gerçek. Ve burada bizim görevimiz ne dedim ben, o çizgi, beyaz çizgi. Oraya kadar en mutlu şekilde getirmek. Hiç kolay değil. Oradaki bütün ekip bunun için var. Arkadaşlarım bana getirmeden çözme eylemlerini sürdürürler. Onlar çünkü hakikaten çok büyük faydaları olmuştur. Bazı şeyleri duysam da duymamam gerekir. Görsem de görmemem gerekir ki her şeyi görürüm, duyarım, bilirim Allah'a şükür futbolda. Benim işim çünkü bu. Bana gelmeden çok işi halletmişlerdir ama halledemezlerse zaten bana söylerler. Hocam artık devreye girmeniz gerekiyor çünkü iş sıkıntıya doğru gidiyor. İş bizi aşıyor eğer mümkünse. O zaman biz birebir konuşmayı yaparız. Ve ben bu 50 sene içerisinde birebir konuşmalarımın hiçbirini neredeyse anlatmadım. Kendi evime gelenleri, bunlar yönetici satında, başkan, oyuncu, işte yabancı, yerli neyse, o mahremiyeti hep hayatım boyunca korumaya özen gösterdim. Artı Türkiye'deki çalıştığım yerlerde de hep bu tavrımı sürdürdüm. Doğru bir tavır bu. Ama isim vermeden tabii geçmiş bazı olayları burada zaman içerisinde belki paylaşırız. Bazen de belki isim de veririz. Sakıncası yok. Orada iki kişisiniz. Yüz yüze her şeyi açık açık konuşuyorsunuz. Ben insanları eylemeyi sevmem. Sevilmemeli de. Hafta başından oyuncuya hafta sonuna hazırlan ben seni oynatacağım deyip oynatmamazlık edebilir misiniz? O zaman söz vermeyeceksiniz. Gibi. Oyuncu unutmaz. Oyuncu zeki adamdır. Sporcu bu. Futbolcu bu. Zeki olmazsa futbolcu olmaz. Sporcu olmaz. Kiminin oyun zekası fazladır, kiminin dışarıdaki zekası fazladır. Hocam, ama zekidir.
1: Evet, söylediklerinizle değil aslında hissettirdiklerinizle karşıya verdiğiniz tabii ki. Mesaj çok önemli.
0: Şimdi ben ona şunu söylerim. Onun hakkında nasıl bir düşünceye sahipsem söylerim zaten. Ya sen iyi oyuncusun. Ben seni oynatmıyorum. Ama belli ki oynayacaksın. Devam. Durma. Devam et. Sana şans gelecektir. Hazır ol geldiği zaman.
1: Aslında ne kadar net olursanız o kadar güvenli
0: bilirsiniz. Yani net olmazsanız o en son bizim yukarıdaki o odamızda en son adam daha başka kimle konuşacak oyuncu. Dolayısıyla net olup doğruları söylemek lazım.
1: Hocam Netflix belgeselinde Ümit Hoca, Ümit Davala Hacı'dan bir örnek vererek Hacı'ya bunu yapan bize neler yapmaz sözleriyle

0: bir anısını anlatmıştı size. Biliyorsunuz zaten. Benzer bir hatıra daha var Fiorentina yıllarınızdan. Aslında bir mesaj değil ama Enrico Chiesa ile.
1: Evet.
0: İsim, bazı konularda isim vermemiz gerekecek çünkü.
1: Evet, Ümit Davul anlattı, ben de onu seyrettim. Şimdi tabii biz 28 kişilik, 30 kişilik kadroları konuşurken ne diyorum ben? Ayrı karakterler, ayrı insanlar, ayrı huylar diye. Hep onları düşünüyoruz ama biz de insanız. Teknik adam var. Teknik adamlar da insan. Onlar da zaman zaman hata yapabilirler, zaman zaman yükselebilirler, zaman zaman beklenmedik şeyler yapabilirler. Onu da unutmamak gerekir. Bazen hiç istemeseniz de bir takım reaksiyonlar gösteriyorsunuz. Ama benim buradaki hep amacım şu oldu. Bu reaksiyonu gösterirken veya bu eylemi yaparken aynı zamanda öğretici, eğitici şekilde davranıp bir sonraki hamleyi kurtarabilir miyiz? Oyuncuyu tekrardan kazanabilir miyiz de hep derdim. Fiorentina'da böyle bir şey oldu dediğiniz gibi. Salerno'ya kupa maçına gittik. Chiesa'ya ben hazırlan dedim. 20 dakika, yarım saat bir şey vardı. Arada ben tabii oyuna baktım. Döndüm. 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika sonra bir döndüm ki çorabı çok rahat. Belli ki çok bozuk. Enrico dedim. Efendim dedi. Otur sen dedim ben. Başka bir oyuncuyu çağırdım. Tabii anlamadı. Otur sen dedim. Yani hazırlan demiştim çünkü. Başka oyuncuyla bitirdik. Şeye döndük. Firenze'ye döndük. Sezon başına hazırlanıyoruz. Bu arada kedilerin bile
0: forma istiyor.
1: Evet, o da forma istiyor duydu. Bayağı suratından anlıyorum. Üzülüyor sonradan girdiği için falan. Ama antrenmanlar da çok iyi değil. Derken sabah antrenmana çıkacağız. Oyuncuları topladım. Kimsenin söylemesine gerek yok. Ben topluluğa baktığımız zaman eksik miyiz, fazla mıyız? Hemen anlarım. Yanındaki iki İtalyan yardımcım ve Müfit Hoca'ya sordum. Enrico yok dediler. Geç kaldı. Uzaktan bile bile geç geliyor. Yani güzel mesaj verdi. Ben de aldım zaten. Gelir gelmez de sen o bir sahaya dedim. Bir soğuk duş oldu herkese. Peki. Sonuçta bu Enrico Chiesa yani. Antrenman bitti. Odama geldim. Affedersin. Duş aldım. Bornozluyum. Kapı vuruldu. Kafasını uzattı. Hocam gelebilir miyim diye. Gel dedim ben de. Başladık konuşmaya. Neden oynamadığını, kendini iyi hissettiğini, ben de kendisine neden oynamadığını anlattım. Dedim ki yani ben senin yanında olsam buraya bakmam. Ben imzaladım Roma'da. Firenze'ye geldim basın toplantısında. Söylediğim cümle şu. Burada en çok tanıdığım Enrico Chiesa, Delivio, Rui Costa, Nuno Gomez, Toldo falan. Ama Chiesa özellikle Parma'da Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi oynarken çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi, inşallah milli takıma gidecek buradan dedim. Ben seni nasıl beğenmiyor olabilirim ki dedim. Bunu ben söyledim. Daha antrenmanlara başlamadan, daha seninle tanışmadan. Benim yaklaşımım bu. Ama senin yaklaşımın en arkadasın. Koşularda yoksun, sahada yoksun. Özür dilerim dedi. Senden istediğim benim çalışmam bu kadar dedi. Özür dilerim dedi. Bundan sonra ben böyle olacağım. Ve ondan sonra biz Enrico'yla muhteşem bir ilişki içerisinde ve hatırlar herkes zaten. Olağanüstü bir top oynadı. Allah'a şükür bu top oyunuyla kalmadı. Milli takıma da gitti. Dolayısıyla bazen bu tip diyaloglar hani çok pozitif yansıyabilir. Takıma da, oyuncuya da, hocaya da. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bana büyük bir hatıra. Sonra alacağım zaten. Duygulandım da. Niye? Şimdi böyle bir basın toplantısında bir oyuncunuz için böyle diyorsunuz. Demekle kalmıyorum. Benim iki yardımcım, Müfit Hoca'nın haricindeki ikisi de İtalyandı. Çok da önemli yardımcılardı. Futbol geçmişleri de önemliydi. Onlar da aynı fikirde. Yani o gün için İtalya'nın en önemli yetenekli atak elemanlarından, hücum elemanlarından bir tanesi. Nitekim şimdi kendisi de anlatıyor. Çok teşekkür ederim. Benle ilgili, hocalığımla ilgili, insanlığımla ilgili, karakterimle ilgili söylediği de çok güzel şeyler var. 20 küsür sene sonra da çok önemli böyle bir şey. Böyle bir intiba bırakmak. Şimdi bazen böyle kazanırsınız oyuncuları. Ama direkten ve natürel, samimi duygum bu. Ama bana soracak olursanız ki soruyorsunuz. En kolay yönetilen oyuncular en büyük ve en şöhretli, en yetenekli oyunculardır. Hiç korkmadan. Şimdi biz bir ton şöhretli oyuncuyla çalıştık. Aman çok sinirlidir, çok nalettir, işte ona alınır, buna darılır. Yok. En kolay onlar oldu.
0: Aslında ego sahibi futbolcular daha kolay yönetilebilir değil mi hocam?
1: Egosuz bir oyuncu olur mu ya? Her oyuncunun egosu vardır. Yani bakın büyük başarılar elde edenlerin illa egosu vardır ama o egoyu tabii yönetmek, o egoyu kontrol etmek, nerede egolu, nerede egosuz, yani kibiri bir tarafa bırakmak zamanları vardır. Öyle olması gerek. Şimdi bir teknik adamın oyuncularla ne alakası var? Hangisinin hangisinin görevinde işi var ki? Mesele şu olmalı. Takıma faydası olacağına %100 inandığınız olağanüstü yetenekli oyuncuları kaybetmek istemezsiniz ki. Kim kaybetmek ister ya? Saniyede oyunun şeklini değiştiren adamı niye dışarıda bırakırsın? Mümkünse kazanmak için uğraşırsınız. O çok ısrar ederse kaybolmak için yapacak bir şeyiniz yok. O zaman zaten kategorisine bakmazsınız. Yukarıda, aşağıda, büyük oyuncu, vasat oyuncu neyse ne. Ama genel olarak kazanmaktan yana direkt ilişki kurmak gerekir. Ben hep böyle yaptım. Oyuncuma hiçbir yerde laf söyletmedim ama kendim birebir de gerekli neyse onu söyledim. Çok sevdiğim bir cümle var. Ya bana başarının sırrını verir misiniz, verebilir misiniz? Size başarının sırrını veremem ama başarısızlığın sırrını verebilirim. Nedir başarısızlığın sırrı? Herkesle iyi geçinmek istemek, herkesle iyi geçinmek adına hareket etmek başarısızlığın sırrıdır. Çünkü nasıl olur ya oynayan oyuncuyla oynamayan oyuncunun hocaya duygusu aynı olsun? Bu çok zordur. Ama uzun lig maratonlarında, kupalarda, Avrupalarda hep beraber oynayacağız cümlesini daha önceden kurduğum için hep beraber de oynarız. Ha birisi o kadar oynamaz ama ben ve arkadaşlarımdan, ekibimden çok iyi oynuyormuş, hep oynuyormuş gibi muamele görür. Ancak herkesin de bir karnesi vardır. Olmalıdır da. Çünkü birine espriyle yaklaşırsınız bayılır, birine espriyle yaklaşırsınız hoşlanmaz. Ama benim en büyük dikkat ettiğim şey hiçbir oyuncumu kalabalıkta mümkünse refüze etmemeye çalışır. Çünkü kızdığım zaman da soyunma odasıdır, bizizdir, bizizdir, oradan çıkmaz diye bir anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle davranmak daha doğru.
0: Hocam Enrico Chiesa ile konuşmamızda bu video öncesinde her zaman Federico'dan daha çok beğendiğini söyler hoca seni dedim evet. Kendisine. Siz öyle olduğunu düşünüyorsunuz sanırım.
1: Ben tabii Enrico'yu çok beğeniyorum. Oğlunu da çok beğeniyorum. Federico. Ama bir mukayese yap, birini söylemen gerekiyor dersen açıkçası Enrico'cuyum ben. Sahanın içinde yapamayacağı bir şey olmayan yetenekte bir adam. Bir de ilk başladığım günden beri oyuncularıma söylediğim bir cümle vardı. Ankara Gücü'nden itibaren söylemeye başladım. Oyuncu oynadığından zevk almalı. Fiorentina'da da birinci toplantımızda bitirirken Şükrü'den rica etmiştim. Alt tarafa İtalyanca oynadığınızdan zevk alın diye yazmıştım. Yine de hep bunu dile de getirmiştim antrenmanlarda. Enrico da mutlu olduğu zaman hele oynamaya başladı mı seyretmekten zevk alacağınız bir oyuncuydu.
0: Hocam ben de bu konuyla alakalı size bir soru yöneltmek istiyordum. Siz o noktaya geldiniz. Genellikle İş dünyasındaki liderlerle, CEO'larla söyleşilerde CEO'lara yönetim tarzları sorulduğunda hep istikrarlı yönetimden bahsederler ki ya da onlar hakkında konuşulduğunda onun şöyle bir tarzı vardır. Böyledir, işte herkese şu şekilde davranır ve başarıya da bu yolla ulaşmıştır denir. Ama futbolda çok başka insanlarla bir aradasınız. Biri 18 yaşında, Güney Amerika'dan gelmiş, oynadığı ülkenin dilini bilmiyor olabilir, gelecek kaygısı vardır. Hedefleri vardır. Biri 35-36 yaşındadır. O ülkenin oyuncusudur. İşte futbol kariyerinin sonuna gelmiştir. Herkese saha içinde de belki dakika paylaşımında, saha dışında da yaklaşımda farklı olmalısınız. Elbette bir karakteriniz var. Elbette düşündükleriniz var. Ama farklı yaklaşmak gerektiğini söylersiniz siz hep. Bu ayrımı nasıl yapmalıyız?
1: Burada tabii çok çabuk bu resmi çekmek lazım. Birkaç antrenman sonra bütün oyuncuların ben size ki benle yaşadığınız çoğunuz bütün karakterlerini, davranış şekillerini, huylarını çıkarabilirim size. Aşağı yukarı %90 ihtimalle. Zaten zaman biraz daha geçtikten sonra her tarafını, her şeyini rahat rahat bilecek duruma geliriz. Dolayısıyla demin başta da söyledim. Davranış şekilleri her insana göre değişir. Taktik dersinde, kalabalıkta, toplantıda ya çok beğendim seni dersen yüzü kızarır. Birinin öteki bunu çok doğal kabullenir. Veyahut neden bunu yaptın? Hatalısın dersin. Biri çok alınır. Diğeri ya söylemesi gerekir diye düşün. Böyle bir ortamda zaten herkese eşit ama aynı davranamazsınız. Dolayısıyla bir teknik adam şimdiki ortamda gerekirse 40 tane yardımcısı var. Şimdi daha kolay bazı şeyler. Ama şu unutulmamalıdır ki hangi departmandan, hangi yardımcınızı, hangi işin uzmanı arkadaşınızı yollarsanız yollayın, oyuncunun muhatabı teknik direktördür. Bunu unutmamak gerekir.

0: İlişkilerde düzgün, doğru, direkt davranmak gerekir. Eğer birebir konuşuyorsanız kırmakta, dökmekte hiçbir mahsur yok. Yine yapmazsınız ama daha kalabalıkta söylemek istemediğiniz, onu refüze etmek istemediğiniz ortamlar vardır. Ama burada bir hoca, bir abi, bir baba, bir büyük, bir tecrübeli insan ve en sonunda unutmaması gereken bir şeyi de tembih edersiniz. Ama sözel, ama hareketlerinizde. Buranın yetkilisi, etkilisi benim demezsiniz. Hissettirmeniz gerekir. Aksi takdirde olmaz hiçbir şey. Çok sıcak bir ortam mümkünse. Ama bazen öyle bir oluyor ki hakikaten biraz yükselmeniz gerekiyor. Evladınız nasılsa ben bundan ayırt etmedim. Arkadaşlar, bu kadar beraber olan insanların bu çoğunlukta, bu sayısal düzeyde 30 oyuncu varsa 30'da staff var. Münakaşa etmemesi, yükselmemesi, fiziki hatta neredeyse kafa kafaya gelmemesi mümkün mü? Bunun galibiyeti var. Bunun fiziki yorgunluğu var. Bunun taraftar baskısı var. Bunun basın baskısı var. Eve gitme bir mental baskısı var. Var oğlu var. Şimdi burada bunları yönetmek çok kolay bir şey değil. O yüzden yönetmekle özellikle hep üstüne basıyorum. İdare etmek değil. Çünkü 1000 defa yaptığınız şeyi bir defa yapmazsanız oyuncu çok çabuk oradan alır onu. Vay, bana böyle davranıyor, ona böyle davranıyor. Çok dikkatli olmanız gerekir. Ama belirli bir noktadan sonra, yani siz bu güveni sağladıktan sonra hiçbir sorun yok. Ne alınırlar, ne darılırlar ve sizi bambaşka bir yere koyarlar. O yüzden tek olmak, bir olmak, dev bir blok olmak, sistemde de, oyunda da, dışarıda da dev bir blok olmanın önemi çok fazla.
1: Tek bir hedefe inanmak.
0: Tek bir hedefe herkesi inandırmak, bu uğurda çalışmak. Ha, bu uğurda tökezleyeceğiz, ben varım. İyi gidersek sizin, kötü gidersek benim. Ben bir oyuncuyu, çok nadirdir, olmamıştır belki de, hani yanlış da yapmak istemiyorum, kamuoyunun önünde pek rencide ettiğim veyahut çok dikkat ederim ama olmuş olabilir. Ben de hata yapabilirim, yaptım da. Ama genel olarak çok dikkat ederim. Çünkü oyuncu önemli adamdır. Sahnenin önündeki adamın oyuncu olduğunu kabul edeceksin. Ne yapayım ben şimdi, geldim antrenörüm, teknik direktörüm. Bu yapamadı. Ya sen beni tanıyor musun, bak ben ne oynardım. Git bak tarihe, ben orada bilmem ne kadar mil. Böyle bir şey yok. Geçtik biz. Sahnenin önünde yer alan grup futbolculardır.
1: O yüzden sorumluluk da iki yönlü olmalı herhalde hocam. Siz futbolcudan sağ içinde bir sorumluluk almasını istiyorsanız,
0: evet,
1: siz de sağ dışında sorumlu davranacaksınız.
0: Benim. Ben ama saha içi ve saha dışı sorumluyum dışarıya karşı. Bu bir gerçek.
1: Hocam, konsantrasyonunu kaybeden veya beklentilerin altında kalan bir oyuncuyu nasıl kazanırsınız? Popescu örneği bilinen bir örnektir. Pasaportunu göster hikayesi.
0: Popescu kendi anlattı bunu. Evet. Şöyle oldu. Hatırlayalım, o zaman biz şampiyonluktan sonra direkt 6 numara olarak aldık Barcelona'dan. UEFA kupasını kazanıp geldi zaten. Yani takım kaptanıydı. Beğendiğimiz de bir oyuncuydu. Fakat bir yandan antrenmanı hazırlıyoruz ama geç de katılmıştı. Bir türlü bir form göstermiyor. Oradan aldım, 5 numaraya koydum. Çünkü sesler yükselmeye başladı, kritik edilmeye, hatta muhteşem bir futbol geçmişi olmasına rağmen oralara kadar dalmaya başladılar. Korumak için onu libero'ya aldım ben. Üçlüye döndüm. Ki o zaman üçlü oynuyorduk zaten. Orada da iyi oynamadı. 4 numaraya aldık. Kötü gidiyor. Ya sonuçta bu George Popescu ya. Bir gün sabah geldim erken. Antrenman 10:30'da. Bir saat önce oyuncular soyunma odasında oluyor. Dedim ki aşağı haber yolladım ki bana Popescu'yu çağırın, gelsin benim odama. Geldi. Nasılsın Popi dedim. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim falan, ama biraz üzgün tabii. İyi bir profesyoneldi. Büyük de bir oyuncu olduğu için, zeki de bir oyuncu olduğu için aşağı yukarı ne diyeceğimi tahmin ediyor ama tahmini pek doğru çıkmadı. Yahu dedim ki Popi, pasaportun yanında mı? Yok dedim, mister hayırdır dedim. Ben, pasaportunu bir versene bana. Bir bakayım dedim ya. Niye dedi? Yahu dedim, biz yanlış Popescu mu aldık arkadaş? Yardımcılarım da var yanımda. Eser Hoca var, Müfit Hoca var, işte Bülent Hoca var. Haklısınız mister dedi. Dedim ki ben işin esprisindeyim. Çünkü hafif yüzü kızardı filan. Ben de biliyorum iyi durumda değilim ama dedi, işte geç katıldım, fiziğim yerine geldikçe, fizik kalitelerim arttıkça

0: Çok daha iyi oynayacağımı eminim falan. Dedim ki ben sana bunları anlat diye çağırmadım. 100 maçta kötü oynasan bu forma senin diye çağırdım dedim. Bir daha da bu toplantı olmayacak dedim. Senelerce beraber olduk. Bir daha da bu toplantı olmadı. Ondan sonra da stoperde Avrupa şampiyonluğuna kadar gidildi işte. Bazen kazanmak bu kadar basit. Bazen zor ama bazen de bu kadar akıllı oyuncu için daha kolay tabii.
1: Liderlik sizin için nedir?
0: Liderlik nedir? Burada tabii hepsini söylemeyeceğim çünkü liderlik konferanslarında da bazı söylenmeyen şeyler kalsın. Lider bir defa nedir? Lider güçlü gözükmek değil, güçlü olmaktır. Futbol takımlarında büyük takım, küçük takım fark etmez. Küçük takım yoktur diyelim. En önemli zamanları kriz zamanlarıdır. Özellikle krizler büyük takımlarda olur. Bunu kabul etmek
1: Büyük
0: zorundasınız.
1: takımın büyük derdi olur dersiniz
0: O
1: hocam.
0: kabul etmek zorundasınız krizi. Yalnız her olayı iyi etüt etmek lazım. Her olay kriz olmaz. Bazen kriz olmadığını bilerek işe başlarsınız. Bazen kriz gibi görünen durumlar sadece vaktinizi çalar. Ama gerçek bir kriz lideri kriz süresince komutan yapar. Çünkü o dönemde askeri disiplin ve hiyerarşi gerektirir gerçek krizde. Her anınız kimsenin vermek istemeyeceği kararlar almanıza sebep olur ve her kararın ya ödülünü alırsınız veyahut da bedelini ödersiniz. Kriz anı budur. Çünkü bedeli de ödülü de beraberinde getirir kriz. Doğru yönetmişseniz tebrikler, tarihin en iyi iletişimi veyahut kriz çözümü derler. Çözemezseniz altında kalırsınız. Spesifik olarak şu diyemem ama büyük takımlarda da kriz hiç eksik olmaz. Ben şöyle addederim liderliği. Kararlı olmalısınız. Ama futbol oyunu içeride ve dışarıda öyle bir oyundur ki kararlı olduğunuz kadar da esnek olmak zorundasınız.
1: Çünkü beklenmeyen birçok şey başınıza
0: O
1: geliyor.
0: kadar çok spontane beklenmeyen gelişmeler oluyor ki. Bir dakika ya. Benim prensiplerim ve ilkelerime bu aykırı da. Kendinizden bir şey vermek de gerekiyorsa, tabii bazı şeylerden vermek mümkün değil de. Ama o esnekliği aynı anda göstermek durumundasınız. Çünkü bazen saniyeler, dakikalar içinde karar vermeniz gerekir. Disiplinli olduğunuz kadar, bir dakika, benim prensiplerimde, disiplinimde bu yoktur, eyvallah. Ama biraz da rahat olmalısınız. Nedir bu? Görüp görmemezliğe gelmek, bilip bilmemezliğe gelmek, duyup duymamazlığa gelmek. Tabii müsaade edilecek şeyler var, edilmeyecek şeyler var. Ama söylemek istediğim, katı şekilde hayat devam etmiyor. Siyahı ve beyazı uçlarda görmek risk aldım sayılmaz. Belli çünkü. Eğer risk almazsanız büyük hedeflere ulaşmanız çok zor olur. Yani risk almazsanız şu demektir, sığlarda yüzeceksiniz. O yüzden cesaretli olmak gerekir.
1: Hocam tüm bu anlattıklarınızda aslında siz kendinize de kendi omuzlarınıza da bir yük bindiriyorsunuz.
0: Evet.
1: Lider birçok özellik saydınız. Ama lider en başta da kendisine liderlik etmesi
0: Onu
1: gerekir.
0: şöyle açıklayalım. Sorumluluğu en çok alması gereken insandır.
1: Çünkü sabah kalkmak, pozitif uyanmak, o kararı vermek, dışarı çıkma kararını verip çünkü siz 25-30 kişiyi ötesinde işte tesisi, staffı derken sizden
0: 30 milyona da cevap
1: 30
0: veriyorsun.
1: milyona da
0: 30 milyona da
1: sorumlusunuz.
0: sorumlusun.
1: Yani her sabah o tesise mutlu, pozitif gitmeniz gerekiyor ki oradan sizden içeri girdiğinizde bir aşçının da, diğer staffın da, masörün, herkesin o enerjiyi alması gerekiyor
0: Yüzde
1: sizden.
0: yüz.
1: Siz de kendinize bir yük bindiriyorsunuz aslında sabah her
0: Şimdi
1: uyandığınızda.
0: 3 günde bir maç oynuyorsunuz. Kaybettiniz, 3 gün sonra yine maç var. Programı vermişsiniz fakat mağlup olduğunuz için sabah herkes dans ederek, oynayarak gelecek hali yok. Şimdi bu suratları, bu beyinleri doğru yere kanalize etmek lazım. Yani 3 gün sonra maçımız var, bu bitti. Böyle bir kültürden gelen ülkede değiliz. Yani sevincimizi de üzüntümüzü de belli eden bir millet olduğumuz için bir de sıkıntı var böyle. İkisini de abartma huyumuz var. Birini dramatik hale getiririz, ötekini de çok fazla eğleniriz. Bunun da bir kararını bulmak lazım. Çünkü Bir yandan insan neden kaybettiğinin üzüntüsünü de bir dakikada olsa yaşamalı. Belki abartmamalı ama bunun duygusunu da hissetmeli içerisinde. Kabullenemem başka türlüsünü. Kimse kusura bakmasın. Yani kazançla kaybın aynı refleksler verdiği bir insan çok bizim uyumuz değil açıkçası. Benim değil. Kabullenemem. Doğru bir şey de değil. Ben ağlasın, sızlasın, ölsün, dramatize etsin demiyorum. Ama ya neden kaybettim de desin. Evinde desin, karısına desin, sevgilisine desin, kızına, çocuğuna, anasına.
1: Bir kafa yorsun.
0: Yorsun. Bir dakika da olsa yani çok orada da kalmasın.
1: Zaten gerekli dersleri çıkardığınızda o bir kazanıma da dönüşüyor.
0: Elbette. Aslında. Elbette. Evet. Elbette. Yani ona kazanma da kayıp da bir şey versin. Gelelim analizlere. 93'ten sonra amil takım başına geçtim ben. Ve o zaman biz analiz yaparken televizyonun verdiği görüntüyü gösteriyoruz. Gol yiyoruz. Diyoruz ki beke atıyorum. Neden kademeye girmedin? Başlıyor. Stoper buradan gelmedi. Orta saha oyuncusu da oraya girseydi. Onda kabahat yok, herkes de var. Stopere söylüyorsun, onda kabahat var. Ya niye gelmediniz diyorsun. Hoca ben geldim diyor. Çünkü hakikaten görüntüde o yok. Ve ben analiz işine kafayı taktım. Rahmetlik Tamer Hoca'yla ve kulağı çınlasın Rasim Hoca'yla biz Beylerbeyi'nde bu analiz işini ciddiye aldık. Başladık maç seyredip analiz yapmaya ama o günkü teknoloji bize iki video, bir televizyon oradan oraya aktar, bu numarayı yaz, burada kaldık, bu dakikada kaldık. Yani büyük bir külfetti fakat 5 dakikalık, 6 dakikalık kasetler yapmaya başladım. O zaman Betamax zamanı ve çok şükür Allah'a neden gelmedin geriye? Hocam işte filan bir dakika Rasim Hoca basıver çat görüntü ortada buyurun. Şimdi oradan ben inandım ki insanlar gördüğü şeye inanıyor genel olarak. Ve sonradan tabii bunu biz bayağı geliştirdik. Bu departmana önemli öğretim üyeleri aldık. Yokluk zamanından bahsediyorum yani. Daha Riva falan yok o zaman. Ve şu noktaya kadar geldi. Tabii bazen espriler olmazsa olmaz. Mesela söylerdim ben. Esnerken birini alır. Bizden birini ama yani. O birini başka bir şey yaparken gülüşmeler falan. Bazen de oyunculara güzel bir espriyle yaklaşmamız olurdu yani.
1: Hocam o sezon çok önemli bir gol atıp bizi şampiyonluğa taşıyan isimlerden biriydi. Kostas Mitroğlu. Bir Kasımpaşa maçında buna benzer bir yaklaşımınız Kasımpaşa maçının ardından
0: evet.
1: Yaklaşımınız olmuştu. Hatırlar mısınız?
0: Şimdi Kostas Mitroğlu çok da iyi bir oyuncuydu ama müthiş bir karakterdi. Çok da beyefendi bir futbolcuydu. Kiralık almıştık onu. Evet. Attığı gol de şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Yani öyle önemli bir gol attı ki şampiyonluğumuzda önemli bir pay oldu.
1: İsmi çok... söylediğimiz anda o maç geliyor mesela.
0: Evet. Aklımıza. Kasımpaşa maçı.
1: Akhisar.
0: Şey benim sizinki yaptığım Kasımpaşa maçı sonrası. Evet. Attığı gol Akhisar. Kasımpaşa maçı sonrası ben onu vallahi uzatma 5-6 dakika vardı herhalde. 80'e doğru aldım. Analize geldik. Bazen işte eski futbolcu olmak bu huyu kaç yaşına gelirseniz gelin taşımanıza sebep oluyor. Yani espriyi seven...
1: Sağ içini bilmenin hassasiyeti.
0: Evet, sağ içi bilmenin. Dedim ki kaptan Selçuk'tu galiba.
1: Selçuk, en önde Selçuk İnan oturuyor.
0: Oturuyor. Selçuk nasılsın dedim. İyiyim hocam dedi. Eşin nasıl? İyi. Çocuğun iyi mi, sağlıklı mı? Herkes iyi hocam evde. İyi, çok selam söyle. Kaç saniye geçti dedim.
1: Tüm takıma soruyorsunuz.
0: Tüm takıma soruyorum. Kaç saniye geçti dedim. Dediler işte 10 saniye, 12 saniye, 13 saniye. Mitroğlu dedim girdiğinden beri, ya girdiği andan maç bitene kadar o da zaten 12 saniye topla buluştu dedim.
1: Bu kadar topa yani. Dok-
0: bu kadar oynadı.
1: Bu kadar konuşma.
0: Benim bu anlattığım saniyeler kadar dedim. Tabii bütün takım yerde Mitroğlu'na da bir yandan tercüme ediyorlar. O da gülmeye başladı. Ama bunun bir şaka olduğu bir espri ama... Ciddiyet de var. Sonra nedenini anlattım. Dedim ki Mitroğlu çok iyi bir oyuncu ve bizim bağlantı oyuncumuz. Öyle soktum ben onu. 4 veya 6 numaradan 9'a 9, 8 veya 10'la yaptığımız bazı varyasyonlar var. Fakat bu konuştuğum süre zarfında 10 saniye bilemediniz. 12 saniye topa dokundu dedim. Aşağı yukarı 15-16 dakikada. Tabii herkes